0: yapamazsın. Arkanda Van Dijk, işte ne bileyim ortada sahada McAllister, Szoboszlai falan, onlarla tamam bir şekilde örterler, kapatırlar arkayı. Ama yani Beşiktaş'ta o şeyi olmayacak, o özgürlüğü olmayacak. Salah takım savunmasına da yardım etmek zorundaydı.
1: Şimdi
2: ya merkez siz, ona göre kurulur tabii
1: ya
2: ama.
1: Tabii ki yani şimdi Salah'ın burada kimse Salah gelmesin falan demiyor. Ama işin uzaması artık tadını kaçıracak. Yani orada madem ki bir menajer bu kadar her tarafı birbirine çarpıştırıyor. Bakın şimdi Trabzonspor çıktı. İşte daha öncesi Amerika, yok Suudi Arabistan falan filan, Fenerbahçe. Yani menajer tarafından çıkarılan bazı şeyler var. Bunlar bizim değerli kulüplerimizi birbirine vurduruyor adam. Ya bunun oyununa gelmesinler. Lütfen gelmesinler. Yani Trabzonspor'da bizim değerimiz, Beşiktaş'ta, diğerlerde, Fenerbahçe, Galatasaray'da. Yani burada çıkacak para ülkenin parası. Ya olmuyorsa olmuyor. Yani diretmesinler. Hiçbiri diretmesin. Önder Hoca keşke deseydi ki kardeşim bu iş bitti, kapandı, biz Salah'ın yerine yine bulacağız. Ve dedi de zaten, yani sadece o tarza değil, ne oyuncular var bizim sisteme uyacak. Belki yıldız getirmeyeceğiz dedi ama takım oyuncusu olacaklar. Çok katılıyorum. Çok, ve hocanın da istediği planları arasında bu var. Bakın Italiano bir felsefe yerleştirmeye çalışıyor Beşiktaş'a. Yerleştirdi değil, daha yerleşmedi.
0: Ama şeyde Salah'ta bir vakit kaybı var.
1: Vakit kaybı var, yani onu diyorum. Uğraştınız tamam, bu tür transferler kolay olmaz.
2: Doğru,
1: hakikaten uğraştım, kolay olmaz. Uğraşılır, ayrı mesele ama karşıda farklı bir adam var. Yani
0: taraftar çok
1: sözüne
0: istedi.
1: Güvenemeyecek Kartalar. Biri var yani.
0: Taraftar çok istedi. Yani Beşiktaş ya yönetiminin motivasyonu buydu ama işte onlar üzerinde. Ama toplantısı bence... detaylara da girdi bu arada.
1: Girdi. Ya açıkları çok doyurucuydu. Ondan sonra zaten şeyler başladı, böyle indi her şey. Yani taraftar tabii ki ister. Herkes ister. Ama şu var. Beklenti içine sokulması da yanlış. Şimdi mesela Serdal Adalı'ya da yükleniliyor. Yok Trabzonspor'a gidersen bilmem ne yap, istifat falan. Bakın bitirilmeme konusunda ben Serdal Adalı'ya yüklenilmesine karşıyım. Kesinlikle eleştirilmez. Çünkü Serdal Adalı oyuncuyu getirmek için her türlü çabayı gösterdi. Karşı taraf buna yanaşmıyorsa Serdal Adalı ne yapsın yani? Ne yapsın? Her şeyi denedi. Paraysa para dedi yani. 20 milyon eurolara yakın paralar ödenecek yani eğer gelirse. Söyledik 20 civarı dedik. O aralarda şey oldu. Ondan sonra.
2: Şimdi sürekli teklif değiştiren.
1: Değiştiren bir mekanizma var. Yani Serdal Adalı ne yapsın? Var.
0: Bilmiyorum, dışarıdan baktığım vakit Kartal abi sanki o forma olayı artık çileden çıkardı. Hani forma satışından pay olayı.
1: Çileden çıkarır ama ya sen o zaman ne yapalım, kulübün Beşiktaş'ın anahtarını versinler şeye. Muhammed Salah'ın menajerine, öyle şey olur mu? Beşiktaş kurumsal bir kulüp, sponsorla anlaşmışsın. Sponsor ona göre anlaşma yapmış seninle. Sana verir mi ya formanın bilmem ne payını, niye versin yani? Ya, çok uzattılar bakın. Bitirilmeme konusunda Serdal Adalı'ya kimse laf söyleyemez ama şu var, Serdal Adalı'nın başlangıçta gittiği politika yanlış. Bir kere o yanlış. Yani boşu boşuna kendini derde soktu ya. Boşu boşuna yani, hoca kalkıp da başkan bana Salah alın demedi ki. Demedi. Daha atletik, daha dinamik, onun prensiplerine uyacak bir oyuncu istiyordu zaten. Hatta istemiyordu belki. Çerni'yi görüyordu zaten. Çerni, Raşitsa.
0: Sonradan çıktı bu olaylar. Abi. Şimdi kimse Serdar Adalı'ya, Sayın Adalı'ya niye gittin, niye alamadın diye bence hesap soramaz.
1: Evet.
0: Daha ne yapsın yani?
1: Onu
0: sonuçta
1: işte.
0: 20 milyon euroya kadar
1: vermiş,
0: çıktı.
1: Veriyor. Ne yapsın adam yani? Yani. Ha, o ayrı. Ha şu var. Belki başlangıçtaki süreci yönetemedi mesela bir imza töreninde. Diyebilirdi orada ya mikrofonlarda. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim. Burada Trossard'lar, Avrupa'nın en önemli oyuncularından birini getirmişiz. Bu anı yaşayalım.
2: Tabii çok kısa dediğin gibi. Yanımıza da dünya cümle bir yazı.
0: Dursun Özbey de Ederson dediler. Ya taraftar çıldı da Ederson istiyor
1: Nevzat,
0: dediler.
1: Nevzatçım tamam işte bir şey verirsen, bir umut verirsen taraftara, daha sonra bir de
0: ama
1: gelişmeler
0: şöyle,
1: görüşmeler de çıkarsa ortaya, o zaman taraftar da tabii ki beklentiye girer.
0: Ama
1: yapamadığın zaman da tepki gösterir. O da var yani.
0: Beşiktaş gördüğünüz kadar elinden geleni zaten yaptı. Ya bu arada Salah dediğimiz oyuncu, yani popülerite açısından baktığım vakit şimdi dünyada kim dersin ilk 3? Messi,

0: Ronaldo, Mbappe dersin.
1: Evet öyle.
0: Alttaki beşliye
1: Haaland.
0: İşte bir yazabilirsin yani Salah'a.
1: Salah'a da yazarsın. Alttaki... Haaland Salah yazarsın. Heh.
0: Kane devam yani, eder.
2: Tabii yazarsın.
1: Kane de var.
0: Bu kadar önemli bir oyuncu ya. Yani kolay değil. Bir pürüz çıkabilir. Belki hani bu konuda sosyal medyada insanları beklenti içerisine soktu. Beşiktaş anlaştı.
2: Doğru.
0: Bunu demek hakikaten Beşiktaş taraftarını...
2: İş bitti geliyor demek sıkıntı.
0: İşte orada belki tabii. iletişimde o anı iyi yönetemediler. Evet.
2: Yönetemediler. Hiç
0: hani sosyal medya üzerinden gitmeye çalıştılar benim hatırladığım kadarıyla.
2: Bir mesaj verdiler Afrika kıtası. Kulübün şeyinde, Trossard'ın şeyinde Afrika kıtası vardı.
0: Orada eleştirebiliriz.
2: Yani onu verdiysen, ya yanlış anlaşılmasın, oradaki arkadaşlarımız çalışıyor, didiniyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben burada onları eleştirme anlamında söylemiyorum. Ama bir de onu verirsen, şimdi ama ben bile Amerika'da çok dikkatli değilim de gördüm yani Afrika kıtası, dedim kesin geliyor şey.
0: Kartal
2: Salah.
0: Abi sen daha deneyimlisin. Transfer dönemleri dinamik süreçlerdi. Transfer bitti dersin, son anda bir pürüz çıkar.
2: Tabii,
0: bitmez dersin.
2: Öyledir.
0: Belki bir umut o rafa kalktı. Belki bir umut. O yüzden söylendi.
2: Öyledir. Ya bakın hala söylüyorum.
0: Hala bir böyle
2: ben
0: bir açık,
2: hala açık kapı. Kesin var. Kesin var. Olacak demem. Ben hiçbir zaman bakın ben Salah imzalandı, anlaşıldı, geliyor. Bakın hiçbir ne yayında söndüm ne bir yerde yazdım. Demedim. Demedim ama
1: zaten
2: arkadaşlarımız yazdı, bitti, geliyor.
1: Amerika itibariyle Beşiktaş cephesinden gelen haberler de hala o aralık kapının aralık şeklinde durdu.
2: Öyle
0: görüyoruz. Karşımda Selahattin abi. Gündüz yayını. Ki böyle hani Salah ne Beşiktaş öyle bu Türkiye'de falan ismi geçmiyor. Dedim ki
1: ne zaman?
0: Ya belki de sen vardın yayında.
1: Olabilir.
0: Benim bir hayalim var dedim. Trabzon'da Salah. Hmm. Formasını falan biliyorum. Belki de sen vardın yani. Orada
1: olabilir,
2: Trabzon
1: olabilir.
2: Dedim de adam şimdi Trabzon.
0: Şey Basel'den falan hani forma renginden falan filan.
1: Aynı.
0: Dedim. Trabzon'un dedim hani böyle bir şeye ihtiyacı var. O zaman Beşiktaş Fener pardon Beşiktaş Trabzonspor geçmiyor.
2: Konuşulmuyordu.
0: Ben yakıştırmıştım. Trabzonspor'a yakıştırmışım. Beşiktaş benim için sürpriz oldu. Yani senin için de sürpriz olmuştur normal şartlarda. Yani
2: sürpriz oldu.
1: Trabzonspor'un da hani ekleme olduğu halde böyle tam hani derler ya böyle cuk diye oturdu öyle bir transfer.
0: Ben
1: yani.
0: Beşiktaş'tan ziyade ki Beşiktaş daha geçmiyordu o zaman. Selahattin abi karşıma dedim ki ya Trabzonspor'la ilgili bir hayalim var. Salah dedim çok uyar yani böyle bir transfere ihtiyacı var çünkü
2: yıllardır
0: Trabzon'u
2: şey
0: övüyoruz. Trabzon
2: yani.
0: İyi ama bir tane doğru. Yıldız lazım.
2: Lazım.
0: Biz ben mesela Trabzonspor maçına deplasmana gittim. Kamera arkasında falan böyle sürekli birileriyle sohbet ediyorsun. Halkla herkes diyor ki bir tane yıldız. Sayın Başkan da çok doğru iş yaptı ama bir tane yıldız kazandırırsa bence iyi iş yapar. Salah öyle bir yakıştırma olarak söylemişim bugün. Salah herhalde Trabzonspor
2: halbuki,
0: gündeminde.
2: Bak halbuki demin dedim ya başkan dertsiz başına iş açtı diye. Halbuki kimsenin bir Salah beklentisi yok ki yoktu ki. En çok ne konuşuluyordu Dünya Kupası'da? Trossard. Ne zaman geliyor? Ha bugün yarın imzaladı falan. Herkes Trossard'ı konuştu. Salah'ın sayısı geçmiyordu ya. Bir anda başkan kendisi kendi isteği bak onu söyleyeyim. Teknik heyetten kesinlikle bir talep gelmedi. Başkan kendi bu tarz transferleri seviyor şimdi.
1: Ama başkan bir tebessüm etti zaten.
2: Tabii,
1: Salah şey gelince.
2: Evet. Popülist olayları seviyor. Bak açık gelince. Popülist transferleri, popülizi, futbolun şovunu seviyor. Daha önce de yaptı bunu yöneticiyken. Guti'ler işte şeyler, Simalar, Kuvarezma'lar falan yaptı. Olsun tabii ki futbol biraz da göz zevkini ve
0: temaşa
2: oyunudur yani şov oyunudur. Tabii ki o olacak. Bir şey demiyoruz ama işte ortaya da çıkınca tabii doğal olarak insanlar vay Salah geliyormuş. Çıldırdı yani yıkıldı
0: Salah
2: her yer.
0: Salah gelse Kartal abi 5 yaş alıp uçuracak. Tek başına şampiyon yapacak. Böyle bir şey.
2: Ya hiçbir oyuncu bence tek başına
0: yapamaz.
2: Tabii ki büyük
0: İnsanlar bir heyecan
2: olur.
0: Arıyordu. Bence yani karakter ve profil olarak Trossard böyle bir adam hiçbir zaman olmadı.
2: Trossard
0: ama Trossard ona Beşiktaş'a yakışanlı Trossard'ı göklere çıkarmak.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü Trossard böyle bir adam.
2: İlk gün söyledik yani zaten.
0: Böyle karakterli
2: tabii
0: bir
2: canım.
0: Adam.
2: Trossard yani takım oyuncusu olarak Salah'tan da önde bir oyuncu.
0: Bir
2: bakın Beşiktaş bunu değerlendiremedi.
0: Trossard nereden geldi?
1: Arsenal
0: son şampiyon.
2: Evet.
1: Premier Lig
0: Şampiyonlar Ligi
2: finali.
0: Belçika ile çeyrek final. Trossard Manchester City'ye gitseydi

0: helal olsun, bu yazın flash transferlerinden biri Premier Lig'de. Trossard Manchester United'a gitseydi ezeli rakip, çok büyük bir transfer diye İngiltere'de yankılanacaktı. Kesinlikle. Ya bu transfer böyle sessiz sedasız. Trossard'da Allah var ya, maliyetine bakıyorum. Müthiş iş. Başarı budur. Tabii. 20 milyon euroya Salah'ı getirmek değil. Trossard'ı getirmek aldığı başarı.
1: Para adamın resmi açıklanan işte 6,5 milyon. Hadi bonuslarla olsun 7-7,5 olsun yani. Trossard gibi bir adama gayet normal.
2: Bonservisi de 18.
1: Tabii canım. Agbado'ya verdin başarı. Ya. Evet, Agbado'ya 18 verdim bonservisine. Trossard'ı al ya. Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Trossard bedava. Bak bedava.
0: Bunları Agbado konusunda ben evet, çok karamsar değilim. Ben onda bir ışık görüyorum. Yani o
1: ya inanılmaz kötü bir oyuncu değil yani. Değil, kenara atacak bir ama oyuncu değil yani. Ama belki göreceğiz, hocanın şeyine uyacak mı? O da ayrı mesele. Onu da göreceğiz. Hmm. Ama
2: hoca
1: şu
2: biraz
1: an,
2: bence
1: şu an biraz
2: bakış açısını
1: evet, biraz sıkıntı varmış gibi geliyor bana. Geliyor. Peki, yani ben şunu bekledim.
2: Salat konusunu kapayalım.
1: Şöyle kapayayım Ömer. Şöyle kapayayım. Yani bugün ne cumartesi, hafta başı bir pazartesi, en geç salıyı beklerim. Artık bundan sonra Önder Özen, Önder Hoca değil de Sayın Başkan çıkacak, diyecek ki resmi siteden de olur. Arkadaşlar Salah'ta uğraştık. Salah'ın menajeri bizim prensiplerimize uymadı. Beşiktaş büyük kulüptür. Kimse Beşiktaş'tan üstün değildir, büyük değildir. Bu dosyayı tamamen kapattık. Nereye gidiyorsa gitsin, bunu diyecek, iş bitecek abi.
2: Ben bir şey diyemiyorum.
1: Başka çaresi yok.
2: Her
1: yani.
2: Pazartesiden pazartesiye Salah'la ilgili olan durum değişiyor, takımlar da değişiyor, denge terazi değişiyor, bakalım bekleyelim.
1: Ya boşa
2: görelim.
1: Vakit kaybı ama geçti şey, ya boşa bizim, vakit kaybı.
0: Yakup falan iddialı. Yakup ben severim, takdir ettiğim gazetecilerden bir tanesidir. Mesela onlar Trabzonspor net ifadeler kullanıyorlar, yani o enteresan.
1: Ya olabilir Trabzonspor şimdi mesela diyorlar ki
2: Salah transferinde net ifade kullanmak için bilmiyorum, çok cüretkar olmak lazım.
0: Aynen bence. Ben menajer olsam, biraz şey tabii.
1: Tabii ben olsam kullanmam.
0: Değiştirebiliyorum.
1: Bakın çok ben şey. Nevzat yani ben 90 senesinden beri bir fiil faalim Beşiktaş'ın içinde gazeteci olarak, ben böyle bir menajer görmedim abi. Bak böyle bir şey görmedim ben. İki tarafı birbirine çarpıştırıyor, vurduruyor ya. Ya lütfen sayın yöneticiler, iki de kim ilgileniyorsa, Beşiktaş mı Trabzonspor mu ilgileniyorsa lütfen oyuna gelmesinler ya.
2: Ama şöyle
1: ya,
2: zaten abi. Yani Salah'ın ya son oyuna. Dönem transferlerinde ya hiçbir zaman için işte teklif geldi. Yani Roma'dan sonraki transferler için söylüyorum. Chelsea, Roma, Liverpool şeklinde ya da kontrat uzatma. Ha, teklif geldi. Tamam kabul ediyoruz. O zaman tamam devam yok yani. Yani sürekli bir süreç.
0: Ama şimdi şöyle var. Şimdi Beşiktaş'a yar olmadı ama Trabzon'a olursa kısmı da var. Yani ya şu Salah'a tamam, bu kadar da şey yapmayalım.
1: Ya tamam
0: Trabzon'a yani olursa. Trabzon'a olursa da tabii ki büyük, inanılmaz transfer olur.
1: Herhalde yine o da yine
0: olur. Ben öyle bakıyorum. Menajer şu bu da gelse. Değil. Herkes teklif sunar. Beşiktaş'a uygun gelmemiştir. Beşiktaş ekonomik olarak doğru bulmamıştır Trabzonspor için. Bu bir fırsat olabilir. Yani olaya öyle bakmak lazım. Belki hani Trabzonspor alacak. Belki o menajer kendince doğru yapmış olacak. Trabzonspor'da bunun karşılığını alacak. Bunu bilmiyoruz. Ama isim olarak baktığımda Salah doğru isim. Ben sadece süreç olarak Beşiktaş'ın Trossard gibi bir değeri çok iyi pazarlayamadığını görüyorum. Normal şartlarda bu transferi Galatasaray ve Fenerbahçe yapsaydı algı biraz daha farklı ya da yaklaşım biraz daha farklı olabilir miydi? Bir meslek büyüğüm olarak
1: olabilirdi,
0: soruyorum.
1: Olabilirdi.
0: Manşetlerde günlerce konuşulması gereken, tartışılması kesinlikle gereken, üzerine program yapılması gereken bir oyuncuyu biz öte yandan yaptık.
1: Doğru.
0: Trossard ya.
1: Maalesef o imza töreni.
2: Ama
1: evet,
2: şöyle yani Trossard gelecek şimdi. Muhtemelen maçı da çıkacak Çek takımına karşı. Ondan sonra zaten bütün sezon boyunca Trossard konuşulur.
0: Büyük maçların oyuncusudur.
2: Kesin.
1: Doğru.
0: Büyük maçların.
1: Bir de hazır yani formda yani kupaya baktık. Çok da iyi oynadı.
2: Göreceğiz muhtemelen Çekya deplasmanında
1: oynar,
2: göreceğiz.
1: Oynar. Ben 11 başlayacağını düşünüyorum.
2: 11'de başlayalım.
0: Zaten hep oynar bir standartı yani vardır zaten. Yani hiçbir zaman zaten mücadeleden kaçınan bir oyuncu değil. Ama çok ekstra puanlar kazandıran bir oyuncu. O yüzden büyük maçlar dedim.
1: Kesinlikle.
0: Büyük yani maçlarda sahneye çıkabiliyordu işte.
1: Yani onun için Beşiktaş bir an önce bu Salah girdabından kurtulacak. Oluyor veya olmuyor, en geç iki gün daha sabretsin herkes. Oluyor veya olmuyorsa da açıklama yapsalar, ondan sonra
0: yeni şeyler söylemek lazım.
1: Aynen, git santraforunu al abicim. Santraforun yok. Git al mesela. Git orta sahana adam al. Yani onu diyorum ben. Çok oyalandılar. Git al. Şimdi bir santrofor git al.
2: Net
1: bir abicim
2: şekilde,
1: alıyorsun.
2: Net bir şekilde.

0: Mesela orta saha çok iyi bir ikili oluştu orada. Yanına üçüncü o nokta atışını yaparsam oh be takım bir kendine gelir.
1: Doğru.
0: O kendine getirir o orta sahadaki transfer. Beşiktaş'ı en az golcüsü kadar önemli.
1: Doğru, orta saha şart, iki orta saha oyuncusu. Yani bir
0: Salih, çünkü Orkun'da bir kıpırdanma, biraz daha yükselme
1: ikisi
0: var.
1: İkisi birbirini şey yapıyor işte, tamamlıyor. Endidi ne olacak mesela? Endidi sakat falan.
0: Endidi'nin piyasası var abi.
1: Ben Endidi'nin gideceğini düşünüyorum. Endidi'nin yerine zaten bir oyuncu alacaksın. Bir de böyle kreatif, hücumu seven, top taşıyabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ta. Yani tam böyle on numara değil ama yani ileri geri mücadele edebilecek.
0: Stoperle ilgili galiba sende bir istihbarat var.
1: Stoperle ilgili işte şey
2: Çabo konuşuyor.
1: Çabo Stuttgart'taki, yani o ciddi, o ilgileniyorlar.
2: Ya şöyle,
1: bilmiyorum yani Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu?
2: Görüşmesi de vardı. Bilmiyorum. Görüşmeler hızlandı. İyi bir oyuncu bence.
1: Fizik olarak iyi bir oyuncu.
2: Yani Jalo Çabo gibi düşünüyorum ben. İdeal bir ikili olabilirler. 15 milyon euro Stuttgart istiyor. Beşiktaş'ın teklifi şu an 10 milyon euro civarında. Yani çok da ara bulunmayacak bir nokta gibi.
1: Bence olacak gibi.
2: Değil aslında.
1: Bence
0: Çabo boy kaç?
2: 1.95.
0: Stump'u hatırlarsın. Alman.
1: Onun gibi fizik.
2: Kilo 95,
1: ben
2: boy
1: 1.95. Alırım abi. Ben Alman, yani Avrupa'dan oyuncu alırım. Mesela stoper giderim, İskandinavlardan alırım.
2: Çabo öyle bir de Nübel geçen alırım. Yıl beraber oynadılar.
1: Tabii. He, dediğin gibi Nübel en, bak, en artısı. En artısı. Aynı lisanı konuşuyorlar. Önündekiyle aynı lisanı konuşması çok iyi.
2: Çabo bu arada 5 dil birden konuşuyor. Yani muhtemelen savunmadaki herkes aynı dili konuşuyor.
1: Herkes de konuşacak. Yani bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş. İşte bunları bir an önce artık bitirmesi lazım. Yani ben şu kısa dönemki tabloda oynanan iki maçta, Midland maçlarında Beşiktaş'ın gelecek adına umut verdiğini görüyorum. Hala çok eksiklikler var. Hem kadro anlamında hem oyuncu bazın, yani şu eski oyuncuların bireysel performansları anlamında. Hele tabii ki hala hocanın oturtmak istediği bazı şeyler, ama oturtamadığı şeyler de var. Daha her şey çok çok güllük gülistanlık değil. O da yani bir anda böyle oldu bitti demeyelim, ama Beşiktaş iyi yolda, iyi bir hocası var. İyi bir yapılanma oluşturulmuş bunda. Aman hocanın lafını dinlesinler. Hoca ne istiyorsa
2: şu
1: onu
2: da
1: alsınlar.
2: Artı, şu da artı. Çekya takım ve muhtemelen playoff turundaki rakipler de Midland ayarından biraz daha düşük rakipler olacak.
1: Ben eleyeceğini
2: Beşiktaş
1: düşünüyorum.
2: Beşiktaş Midland'ı yenince, çünkü evet, eleyince seri başı noktasına geldi diyelim. Tamamladık programı. Nevzat Dindar ve Kartallı'yı çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Dolu dolu bir iki saatte sonuna geldik. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Şu Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Dikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

0: Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. 2 saat boyunca sporun nabzını hep birlikte tutacağız ve gündem çok sıcak tabii ki. Salak gündemiyle başlayacağız biz de. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan adı Trabzonspor'la anılan yıldız oyuncu Muhammed Salah'la ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Dünyanın milli, çok profesyonel, çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'ı kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için öyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu, şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor, heyecanlanıyor. Ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor Başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi biliyorsunuz. 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp aralığı biz çok istiyoruz, olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Hani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takip yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yapabileceğin, yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yapmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamızda ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçtir. Biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu ve bir santrafor transferi daha yapacaklarını söyledi.
2: Söylüyorum, bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekler herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro borcumuz vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Başkan Yıldırım Divan Kurulu'nda hem Kante'nin geçmiş transferiyle ilgili hem de diğer transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar. Sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar bir yıllık değil. Bir yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim bir yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kante'nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Benim mahkemeye vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka hocalar da dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların hocası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse başkan olursa hocası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Ne olur için Milan kulübünü aramışım, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz.

0: göreceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe, bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
1: Galatasaray'da Ağustos'un planı hazır. Sarı Kırmızılı takım en az 3 transfer yapmayı planlıyor.
2: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı Kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Galatasaray hazırlık maçında yarın Rams Park'ta Ren'i konuk edecek. Böylelikle sarı kırmızılı takım 85 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
2: Galatasaray 3 ay sonra Rams Park'ta taraftarıyla buluşuyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalyaspor karşısında çıkan sarı kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Rams Park'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı kırmızılılar ilk maçında Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen sarı kırmızılılar Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Rams Park'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Oguçukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu ile yollarını ayırdı.
1: Beşiktaş santrafor takviyesi için Dušan Vlahović'ten gelecek haberi bekliyor.
2: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor.

0: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahovic'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu, ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
1: Beşiktaş aynı zamanda stoper içinde arayışlarına devam ediyor. Listenin ilk sırasındaysa stoper Jeff Chabo var.
0: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Jeff Chabo. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Chabo ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken, kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Jeff Chabo transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Jeff Chabo'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1: FIFA'nın Dünya Kupası projesinde geri adım atması UEFA tarafından da memnuniyetle karşılandı.
2: UEFA Dünya Kupası hisselerinin satılması planlanan projenin iptal edilmesi üzerine açıklama yayınladı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA'nın Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlarını yeni kurulacak bir şirkete devretmesi şeklindeki planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada söz konusu planı UEFA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki diğer federasyon ve konfederasyonların da reddettiği belirtildi. FIFA Forward Enterprise adındaki proje hakkında futbol satılık değildir vurgusu yapan lig yönetimleri, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve devlet başkanlarına da teşekkür edildi. UEFA ayrıca böyle bir oluşumu ortaya çıkaranların tespit edilip sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir. İfadeleri kullanılan açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçilirken vaat ettiği sözleri yerine getirmediği ve 5 milyar dolarlık rezervi futbol için kullanamadığı iddia edildi.
1: Manchester City'nin yıldız oyuncularından Phil Foden, yeni teknik adam Enzo Maresca ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
2: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İngiliz futbolcu, "Artık tek hedefim en iyi performansımı sergilemek ve kulübün bana duyduğu güvene sahada karşılık vermek" ifadelerini kullandı. 2023-2024 sezonunda 19 gol atan ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeniden çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Foden, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Enzo'yu daha önceden tanıyorum ve onunla çalışmaktan keyif alıyorum" dedi. Geçen sezon yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Foden, yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Enzo Maresca ise yıldız oyuncu için, "Phil takımımız için çok önemli. Onun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağım" değerlendirmesinde bulundu.
1: Chelsea, geçmiş dönemlerden gelen mali ihlaller sebebiyle iki dönem transfer yasağı aldı.
0: Chelsea'nin Roman Abramovich dönemine uzanan mali dosyasında karar çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu, menajerler, aracılar ve üçüncü taraf yatırımlarına ilişkin kuralları ihlal eden Londra ekibine ağır ceza

0: imzalar verdi. Chelsea ertelemeli iki dönem transfer yasağı aldı. İngiliz kulübü 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden kuralları ihlal ederse ceza yürürlüğe girecek. Chelsea'ye ayrıca 10 milyon sterlin para cezası verildi. Londra ekibine verilen bu cezalar 2009 ile 2022 arasındaki işlemlere dayanıyor. Chelsea'de yaptığı 74 ihlali kabul etti. Bağımsız komisyon, Chelsea'ye 30 Haziran 2027'ye kadar ertelenen 6 puan silme cezası da uygulandı. Ancak mavilerin itirazı kabul edildi ve puan cezası kaldırıldı.
1: Mihailo Mudrik'in cezası bitiyor. Mudrik yeşil sahalara yeniden dönüş hazırlığında.
0: Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mihailo Mudrik, doping soruşturmasının tamamlanmasının ardından sahalara dönüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ekim 2024'te Ukrayna milli takımı kampında verdiği numunede yasaklı madde tespit edilmesinin ardından geçici olarak futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 yıl ceza alan Mudrik, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Yapılan anlaşma sonucunda Ukraynalı oyuncunun cezası şimdiye kadar futboldan uzak kaldığı süreyle sınırlandırıldı. Mudrik böylece derhal müsabakalara katılma hakkı kazandı. Federasyon numunedeki doping oranının düşük olduğunu ve güncel düzenlemelere göre aynı numunenin artık pozitif sayılmayacağını açıkladı. Chelsea 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modric'in sezon öncesi kampına katılacağını duyurdu. Ukraynalı futbolcu ise yasaklı bir maddeyi bilerek kullanmadığını yineleyerek kariyerinin yeni bölümüne hazır olduğunu söyledi.
1: Dortmund'dan ayrılan Julian Brandt'ın yeni adresi Ajax oldu.
0: Hollanda'nın dev kulübü Ajax, Alman futbolcu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brandt'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan Brandt, futbol direktörü Jordi Cruyff'un gözlerine baktığımda ve projelerini duyduğumda çok heyecanlandım. Teknik direktör Munoz da bana aynı hissi verdi, dedi. Cruyff ise, başka takımlardan da çok teklif alan Julian'ın bizi tercih etmesi mutluluk verici. Üst düzey ve harika karaktere sahip bir oyuncu olarak bize kalite katacak, ifadelerini kullandı. Wolfsburg altyapısında 3 yıl oynadıktan sonra Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, 5 sezon sonra 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı siyahlı forma altında çıktığı 41 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.
1: Beşiktaş Basketbol iki transfere birden imza attığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güney Sudan asıllı Amerikalı forvetle sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki Wenyen Gabriel, NBA'de ise Sacramento, Portland, New Orleans, Brooklyn, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis formalarını giymişti. Beşiktaş ayrıca Amerika Birleşik Devletleri oyun kurucu David DeJulius'a sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu en son Murcia'da forma giydi. Fransız basketbolunun köklü kulüplerinden Asvel'de mali kriz giderek büyüyor.
0: Euroleague'de yeni sezonun en iddialı takımlarından birini kurmaya hazırlanan Asvel'de hesaplar daha ilk maç oynanmadan alt üst oldu. Tony Parker yönetiminde şampiyonluk hedefi koyan Fransız ekibi yeni sezon için 59 milyon euroluk rekor bir bütçe hazırladı. Ancak bütçenin yarısından fazlasını karşılaması beklenen Asyalı yatırımcının sunduğu finansal garantiler Fransız Mali Denetim Kurumu tarafından yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Asvel bütçesini yaklaşık 24 milyon euroya düşürmek zorunda kaldı. Krizin ilk büyük sonucu Sylvain Francisco'nun ayrılığı oldu. Yaz döneminin en önemli transferlerinden biri olan Fransız oyun kurucu, Asvel formasıyla tek bir maça bile çıkmadan 450 bin euro karşılığında Panathinaikos'a transfer oldu. Armoni Brooks, Nick Feilerbab ve Daniel Tees gibi yüksek maliyetli oyuncuların geleceği de belirsiz. Asvel'in sorunları bununla sınırlı değil. Euroleague, askeri oyuncu maaş bütçesinin altında kalan Fransız ekibine 25 bin euro para cezası verdi. Kulübün ayrıca 1 milyon 280 bin

0: 924 euroyu geçen sezon kadroda yer alan oyunculara dağıtması bekleniyor. Bu ödeme tamamlanana kadar Asvel'in yeni oyuncu ve antrenör kaydı yapması da yasaklandı. Euroleague lisansı devam eden Asvel'de Tony Parker'ın büyük hedeflerle kurduğu proje daha sezon başlamadan dağılma noktasına geldi.
1: Golden State Warriors Draymond Green'le yeni sözleşme imzaladı.
2: Golden State Warriors Draymond Green'le yola devam dedi. Takımın sembol isimlerinden olan 36 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Green 27.7 milyon dolar kazanacak. 2012 NBA draftında Warriors tarafından 35. sıradan seçilen Draymond Green böylece kulüpteki 15. sezonuna girecek. Geçen sezon 8.4 sayı, 5.5 rebound ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynayan deneyimli basketbolcu, Warriors formasıyla 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında 4 NBA şampiyonluğu yaşadı. 2017'de yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanan Green, 4 kez de All-Star seçilerek NBA tarihinin en başarılı savunmacıları arasına girmişti.
1: Mario Hezonja yeniden NBA'ye döndü ve Cleveland Cavaliers'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
0: Avrupa basketbolunun önemli yıldızlarından Mario Hezonja kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hırvat forvet yaklaşık 6 yıllık aranın ardından NBA'ye geri döndü. Cleveland Cavaliers 31 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın değerinin 2.8 milyon dolar olduğu belirtildi. Hezonja'nın Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Hırvat oyuncu kontratındaki NBA çıkış maddesini kullanarak İspanyol ekibinden ayrıldı. 2015 NBA draftında Orlando Magic tarafından 5. sırada seçilen Hezonja, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını da giydi. NBA kariyerinde 330 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6.9 sayı, 3.1 rebound ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. 2020 yılında Avrupa'ya dönen Hezonja, Panathinaikos ve Unix Kazan'ın ardından 2022'de Real Madrid'e imza attı. İspanyol temsilcisiyle Euroleague şampiyonluğu yaşayan Hırvat Yıldız, geride kalan sezonda ise İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Hezonja, İspanya Ligi'nde 17.5 sayı, 4.9 rebound ve 1.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: Tenise devam edeceğiz. Washington Açık'ta yarı final zamanı geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen DC Open'da son dörtler belli oldu. Tek erkeklerde Brandon Nakashima ile Alex de Minaur bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yılın çeyrek finalinde Nakashima'yı yendikten sonra şampiyonluğa ulaşan Alex de Minaur bu kez aynı başarıyı tekrarlayamadı. Birleşik Amerikalı Nakashima son şampiyonu 2-0 yenerek DC Açık'ta yarı finale yükseldi. Bu turnuvada ilk kez yarı finale çıkan Nakashima'nın rakibi ise kendisi gibi DC Open'da ilk kez yarı final gören Taylor Fritz oldu. 28 yaşındaki raket vatandaşı Alex Mikkelsen'e karşı zorlandığı maçı 2-1 kazanarak adını son 4 isim arasına yazdırdı. İspanyol tenisçi Rafael Hodar ilk seti kaybetmesine rağmen turnuvanın 4 numaralı seri başı Lorenzo Musetti'yi 2-1 mağlup etti. Sezona 168. basamakta başlayan 19 yaşındaki tenisçi bu galibiyetle birlikte ilk 20 raket arasına girdi. Günün son çeyrek final maçında turnuvanın 2 numaralı seri başı Ben Shelton, Şirili tenisçi Alejandro Tabilo ile korta çıktı. 29 yaşındaki Tabilo ilk seti kaybetse de güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.

0: Alejandro Tabilo yarı finalde Rafael Hodar'la karşılaşacak. Kadınlar kategorisinde ev sahibi tenisçilerden Jessica Pegula, Rus rakibi Anna Kalinskaya ile korta çıktı. Turnuvaya bir numaralı seri başı olarak katılan Pegula, 5 numaralı seri başı Kalinskaya'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçti. Uzun bir aradan sonra yeniden dünya sıralamasının 13. basamağına kadar çıkan Naomi Osaka, İtalyan Elisabetta Cocciaretto ile karşılaştı. Japon raket sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yola devam eden isimler arasında yer aldı. Sekizinci basamaktaki Rus tenisçi Schneider ise vatandaşı Ludmila Samsonova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan geçti. 22 yaşındaki tenisçi yarı finalde Jessica Pegula ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finallerin son maçında Alexandra Eala bir sürprize imza atarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Dünya sıralamasının 28. basamağında yer alan Filipinli raket, 10 numaradaki Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup etti. 21 yaşındaki oyuncu finale yükselebilmek için Naomi Osaka ile mücadele edecek.
1: Rally'de yüzyılın anlaşmasına imza atıldı.
2: WRC ve ERC'de yeni bir dönem başlıyor. Şampiyonaların reklam, yayın, pazarlama ve gelir getiren faaliyetlerini yöneten şirket el değiştirdi. Şirketi Fransız otomotiv teknolojileri firması Cosmobilis ile yatırım şirketi Parkscure Capital satın aldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Süleym bu gelişmeyi rally sporu için 100 yılın anlaşması sözleriyle duyurdu. Uluslararası Otomobil Federasyonu yarışların kurallarını belirlemeye ve sportif denetimini yapmaya devam edecek. Yeni şirketler ise şampiyonaların daha fazla izleyiciye ulaşması, gelirlerinin artırılması ve dünya çapında daha iyi tanıtılmasından sorumlu olacak. 2027'de başlayacak yeni kurallar öncesinde yapılan anlaşmayla rally'nin daha ucuz, rekabetçi ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca oluşturulacak yeni fonla profesyonel takımlardan amatör pilotlara kadar rally sporuna mali destek sağlanacak. Yeni dönemde şampiyonaların ticari yönetiminin başına ise Eric Boullier getirildi.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu hafta sonları, hoşçakalın.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 10

0: 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş'ta 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
1: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikli olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş, yani fark etmez. Bunun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmeninden dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
0: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
1: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maç yaptık.
0: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamaç ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamacı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamacı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray'a yenen Beşiktaş ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı

0: Oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
1: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
0: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadında oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan, ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bela Karoli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon

0: Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
2: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe, büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası

0: hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaygan İç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kaygan İç yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahip oldu. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle kulüp Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabeu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
2: Ali Michel. Voilà. Oui Michel.
3: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput.
4: Oui, on est passé tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
5: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den al.

0: olmayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilerseniz etmeyin diye yalvardılar, imzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi, devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil, 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası, tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor. Efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor. Ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte, 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: É para o lance, Kempis, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldığı golleri

0: Ermenistan maçında da attı filan falan da Luke savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla, yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
1: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Kros Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough'ta 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so his sound is there. Will he get a shot in?

0: And whenever Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup, and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup.
1: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken
2: en corto Olmos tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente en el interior derecho del Real Madrid.
1: İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken renklerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Güvenç Kurtar ve Serhan Türk'le 3 saat boyunca merak edilen tüm konuları değerlendireceğiz. Ve elbette her zamanki gibi sizlerin de sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merak edilmeyenleri söylemeyelim mi?
0: Hocam merak etmediklerini bize sormasın.
1: Tamam da bir söyleyelim. Belki meraklanırlar.
0: İyi sen ki tabii ki. Yani özellikle senin söylemek istediğin evet. Bazı şeyler varsa bu yayında biz seve seve dinleriz.
1: Çok kızgınım, sinirliyim. Neyse sen Serhan biraz konuşsun.
0: Serhan Türk'ü özledin mi hocam?
1: Özledik ya. Ara sıra
0: bayağıdır göremiyoruz.
2: Ben de hocamı özledim.
1: Ya telefonla konuştuk.
2: Evet bugün telefonla konuştuk. Hatta öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hani selamlarla başlayalım dedik ya. Bizim lütfen. Miraç var. Miraç Ceylan, Ercan Ceylan. Dostumun oğlu. O beni izlemeden uyumuyormuş. Miraç'cığım sen artık uyuyabilirsin. Saatin de geldi. Yarın görüşürüz sabah kahvaltıda diyorum. Miraç'ı yolcu ediyoruz.
0: İyi uykular diyelim mi?
2: İyi uykular Miraç diyelim.
1: Çocuklara
2: iyi
1: uykular diyelim. Kim var? Güvenç. Heh. Güvenç Usta.
2: Bak yok şimdi sabah öğlen ben yemeğe gittim. Öğlen geldi o usta Tahir'in yanına gittim ben Kartal'da.

0: Dostuna gittim. Tağan'ın yanına. Sonra oraya bir kardeşimiz geldi. Van Spor'da oynuyormuş. Adı ne dedim? Güvenç dedi. Neden Güvenç dedim? Güvenç Kurtar'dan dolayı babam ismimi Güvenç
1: koydu. Gerçekten mi?
0: Tabii tabii.
1: Aa, hocam.
0: Hocam da tanıyormuş. Hocam da öğrencisiymiş.
1: Süper.
2: Mutlu olacağım ya.
1: Hocam duygulandın mı bunu duyduğun zaman?
2: Ya zaten biliyorum.
1: İlk defa duymuyorum diyorsun yani.
2: Koysunlar güvenç bir şeyler koysunlar.
0: Babası sağ bekmiş.
2: İleri sağ bek ama.
0: Güvenç de Van Spor'un sol beki. Van Spor'da oynuyor. Hatta tesisler anlamında galiba Altın Ordu'ya mı geçiyorlarmış, öyle bir şey varmış. Ben buradan
2: öyle mi?
0: Van Spor'un sol beki Güvenç'e de
1: selamlar, herkese
0: başarılar diliyorum. Geldi Oyusta Taha'ya da sevgiler, saygılar, hayırlı olsun diyor.
1: Sevgiler şimdi herkese.
2: Bugün
1: saat 2'ye kadar buradayız.
2: Öyle mi?
1: Yorumlarınızı, şimdi, mesajlarınızı bekliyoruz. Buyur hocam.
2: Bugün girdim şeye, internet, bir baktım. Müjdat Yetkiner. Fenerbahçe'de 700 mi 800 defa en fazla forma giyen futbolcu, 7 sene sonra bugün plaket vermiş.
1: Bugün ne almış plaketi? Bugün, divan kurulu toplantısında mı?
2: Şekip Mosturoğlu, benim avukatımdı biliyor musun? Şekip,
1: öyle mi?
2: Mosturoğlu, Şekip, tabii. Az Yıldırım Başkan falan, ona verdiler. Tebrik ediyorum. Ne diyelim? Çok büyük bir şey. Onur. Fenerbahçe gibi bir takımda da o kadar sene oyna, değil mi? Kaptanlık yap falan. Ama bunun da bir de şeyi var. Ters bir şeyi var. Ben şimdi hem bak Galatasaraylara buradan bir mesaj vereceğim, biliyor musun? Çok önemli Fenerbahçe ile ilgili.
1: Galatasaraylara mesaj Fenerbahçe ile ilgili mi?
2: İlgili. Bak hem Müjdat'la ilgili. Şimdi biz 5 maç kala Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'yi saymıyorum zaten. 5. oldular onlar bizden sonra. Galatasaray 55, biz 54 puanız. 5 maç var. Fenerbahçe ile oynayacağız.
1: Hangi sezon?
2: 92-93. Biz şampiyon olduk. 5 maç var. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka, Gençlerbirliği. 4 tane, 3'ü içeride oynuyoruz. Yani şampiyon olmamak yani sebep yok. Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım. O sırada benim ağzımdan bir yazı. Ha, Özal rahmetli oldu. 3 hafta geriye attılar şeyi. Maçları. 3 hafta. İnanamadım. Ben de Melih vardı. Buradan selamlar göndereyim. Hasta oynadı. Ergun vardı bizim gol kralı. 18 gol atan. O hastalandı, oynamadı. Mirko hiç oynamadı. Fenerbahçe bizi yendi. Ha, yazı ne biliyor musun? Fenerbahçe bizi Göbekli Müjdat emekli işte Tanjula mı yenecek? Arkadaş bunlar bir ıslanmış var ya. Bütün takım. Ya neticede biz yenildik. Geçenlerde Müjdat'a gittim. Tamam mı? Bravo dedim. İyi yaptınız ya dedim. Galatasaray şampiyon yaptınız dedim. Bak bunu bilsinler. Bak. Ya biz yensek bak. Galatasaray'da zaten berabere kaldık. Yenerdik. Beşiktaş'a ama bak. Zaten
1: yıllar sonra gelen bir sitem mi hocam?
2: Ya sitem de arkadaş. Bravo size. Tebrik ediyorum Müjdat. Galatasaray şampiyon yaptınız. Aziz Başkan'a da buradan selamlar. Esas şöyle bak. Hani bir dostluk şu diyorlar ya, Galatasaray düşmanlığı var falan. Bize var ya, esas orada hırslanmasalar zaten biz yeneceğiz, tamam mı? Tanju kulağı çınlasın dedi ki, hocam dedi ya, seneden sonra göre o gün bizleri Real Madrid yenemez dedi ya, öyle bir hırslandı ki dedi, tamam mı? Neticede Galatasaray'a kıyakları var Fenerbahçe'nin. Galatasaraylar unutmasın yani bunu. Şampiyon yaptılar şeyi, Galatasaray'ı. Yani ama bilerek bilmeyerek yani şey de yok. Furkan hani bir, ya biz bir kıyak yapalım ve Kocaelispor gitsin. 4 tane maç kalıyor zaten, 3'ü içeride. Tamam mı? Bir tanesi de gençler, bir zaten
1: hocam sen yani doğru olanı yaptıkları için mi şu an sistemde bulunuyorsun? Yani
2: sistemde bulunmuyor da. Bu kadar ıslanma
1: Fenerbahçe.
2: Yok da şey, adını söyle.
1: Fenerbahçe yani, kendisi şampiyon olamadıktan sonra hocam ne fark olursun? Eder ki olduk?
2: Yok.
1: Ne
2: öyle,
1: önemi var?
2: Öyle değil şimdi bak. Allah ya. Var benim Fenerbahçe'li tanıdıklarım, Galatasaray yenisin diyor.
1: Hadi soralım o zaman. Tamam, böyle bir başlangıç yapalım. Haydi o zaman. Hadi. Kendi takımınız şampiyon olamadıktan sonra hangi takımın şampiyon olduğunun bir önemi var mı? Bence yok. Güvenç Kurtar'a göre tabii ki var diyor Güvenç Hoca.
2: Ya Galatasaraylarda sence Fenerbahçe olmasın der. Fenerbahçe der, Galatasaray olmasın der
0: sana
2: ya.
0: Sana katılıyorum
1: hocam.
2: Sana mı katılıyorsun? Ben... Bir tane söyle çıkmaz ya. Ama sana gelen mesajlarda sen gider şimdi onu okursun.
1: ben öyle bir hocam, ben öyle bir insan mıyım, aşk olsun?
0: Değil de, ben sana katılıyorum.
1: Asla.
2: Ya nereye katılıyorsun ya? En iyi günü buna söyle. Bak şimdi arada ben söyleyeyim.
0: Hocayı buraya alalım, ben seni buraya alalım.
2: Arada sorsam tabii olmasın ya diyecek Fenerbahçe şampiyon. Kim olursa olsun diyecek ya.
0: Ya tabii ki.
1: Bekliyorum yanıtları. Bakalım biz mi haklıyız? Güvenç Kurtar mı? Ya sen...

0: Göreceğiz. Mehmet Özkaya yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hocam sen bugüne bir giriş yaptın. Müjdat Yetkinlere verilen plaketten bahsettin Divan Kurulu toplantısında. Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Biraz onu konuşarak başlayabiliriz. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Zaten karışık gidiyoruz.
1: Saat 2'ye kadar buradayız. Ben birkaç şey daha söyleyeceğim.
0: Galatasaray'da transferde hareketlilik başladı. Yani sadece gelecek isimler değil, sanki ayrılabilecek isimlerle ilgili olarak da bazı Serhan Türk'ün bence bize anlatacağı konular olabilir. Bir Muhammed Salah konusu var artık. Trabzonspor bu transferde çok daha güçlü konumda gibi görünüyor, en azından Beşiktaş'a kıyasla. Hepsini değerlendirelim. Sorularınızı da lütfen bizlere iletmeyi unutmayın. Sayın Başkan'ın şu açıklamasıyla başlayalım. Kürsüde bugün Divan Kurulu toplantısında camiaya seslendi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim dedi. Bunu daha önce seçim döneminde de zaten Sayın Başkan vurgulamıştı. Bugün bir kez daha kürsüden camiasına bunu söylemiş oldu. Tek bir yıl, yani sadece bu yıl şampiyon yapmak için buradayım mesajını veriyor Sayın Başkan.
2: O bir sene olmaz. Bak şimdi bundan evvel Ali Koç başkanken diyorlardı ya, ben diyordum ki Aziz Yıldırım Başkan 90 yaşında da olsa buraya gelecek. Yok ya, gelmez etmez falan filan. Herkes böyle, bütün medya, benden başka herkes herhalde. Neticede geldi. Bir senede bırakmaz Aziz Yıldırım Başkan. Buradan tebrik ediyorum başkanı. Çok şeylerimiz var, anılarımız var. Ya gene devam eder. 5-10 sene devam eder başkan.
0: Ama hiç öyle bir isteği yok gibi.
2: Ya yok ya.
0: O kadar uzun yıllar devam etmek istiyor gibi görünmüyor Aziz Başkan.
2: Ya Allah ya. Ya ki, bak bırakmaz. Ya Aziz Yıldırım Başkan başka bir iş yok ki Fenerbahçe'den başka. Ya müthiş bir adam ya başkan.
0: Ben Fenerbahçe bir iş değil ki. Ediyorum yani. Artık Aziz Başkan için bir tutku ya, bu, yani tutku, Fenerbahçe.
2: Ya başka
0: tutku ne? Tutku olmasa yıllar sonra.
2: Ya Aziz Yıldırım başkan dönmezdi. Bak bu sene şampiyon
1: sonuçta
2: olsun, bir daha bırakmaz.
1: Görev almıyorlar ki. Burada başkanlık görev alıyorlar yani.
0: Karşılıksız bir aslında.
1: Profesyonel bir iş yapmıyorlar burada.
0: Yani gerek maddi gerek manevi anlamda karşılıksız
2: Furkan,
0: bir
2: başkan, tutku. Başkanı bıraksın ölür. Allah sorsun.
0: Allah
2: gecinden versin. Bırakmaz, bırakmasın da zaten. O kadar tecrübesiyle ya neler yaptı? Yaptıklarını şöyle Aziz Yıldırım Başkan'ın bir baksak
1: şey
2: var ya.
1: Daha önce
2: ustadı yaptı. Neler
1: Ali
2: neler yaptı
1: doğru
2: ya.
1: Kaybetti. O şeyler olmadı yani.
2: Ya kaybetmesi önemli. Yaptıklarına işte. Da çok önemli.
0: Geçmiş yönetimler isimler de bugün toplantıdaydı.
1: Bu bir bayrak gelişi ama öyle görmek lazım yani.
0: Tabii. Doğru. Mesela senin hocam bahsettiğin konu Sayın Başkan geçmiş yönetimlere seslendi. Niye bir tane çivi çakmadınız? Ben gidersem bu kulüpte kimse bir şey yapmaz dedi.
2: Ya çivi çakmaz dediyiz. Bak şimdi neler yaptı.
0: Projelerden bahsediyoruz.
2: Topu yaylasından tut. O basketbol sahası, stadyumu nasıl yaptı biliyor musun? Bölüm bölüm yaptı. Kimseden yardım almadan falan filan ya.
0: Tribün yani.
2: Ya müthiş şeyler. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bak kızmasın Serhan falan. Bana göre var ya en iyi stat Beşiktaşlar da kızmasın. Fenerbahçe.
0: En iyi tribün Fenerbahçe mi?
2: Ya
0: sana
2: çok
0: göre.
2: Güzel stat. Ya üşüyorsun, yukarı çıkıyorsun. Sıcacık seyrediyorsun. Burada git öbür statlara var ya, donuyorsun sırtından var ya. Şeyle falan gitmen lazım. Malta. Nasıl bizim? Ya Allah Allah, stadı söylüyorum, sen herhalde rahat bir yerde seyrediyorsun herhangi bir. Bir sefer gittik, locaya gittik.
1: Tamam hocam işte en iyisini. Yani,
2: ya stat olarak çok güzel.
1: Stat olarak Galatasaray stadı daha güzel şu an hocam.
2: Allah Allah, ben sana soğuktan sıcaktan maşallah var ya, üşümüyor biraz hafif ya.
0: Beşiktaş stadı sanki bu konuda biraz daha avantajlı gibi.
2: Arkası yani kapalı.
1: Herkes kendi stadını söyler. Oradaki atmosferi
2: ya,
1: söyler.
2: Bir yere gidiyorsun çıkamıyorsun şeyden ya, Galatasaray stadından ya.
1: Ben seni çıkartırım hocam.
2: Nereye çıkartırsın ya? Bir yaya bir şey.
0: Hocam sen Serhan Türk'ü bulsana stada gittiğinde.
2: Nereden?
0: Ara bir alo de. Serhan abi kendi gelemese de sana
2: ya yok ben ya kendim için değil ya, halk için söylüyorum ya. Bir tek şey ne o? Yola falan çıkma şansın yok ya. Arabayla aşağıdan çıkacaksın.
1: Ben seni
2: ya
1: çıkartırım da, hocam sen gel. O? Ben sen daha önce geldin ya.
2: Metroya gideceksin.
1: Hoca şampiyonluk kutlamalarına da geldi.
0: Galatasaray'ım.
1: Tabii. Yani
2: şu anda en yakın, bana en yakın kulüp Galatasaray.
1: Evet,
2: ben de en yakın olduğum kulüp Galatasaray.
0: Ben, iftar yemeğinde de vardın zaten.
2: Her tarafta vardım.
1: Galatasaray'ın bütün etkinlikleri var hocam.
2: Babeski'de Onur, Doktor Onur kardeşim.
0: Ama ben Beşiktaş'ta da gördüm. Beşiktaş'ın iftar organizasyonunda da hocam vardı. Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Ben bizzat şahidim yani. Beşiktaş'ınkinde de vardı hocam.
1: Sürekli yemek organizasyonu. Ama yok, yemiyordu hocam. Yemiyordu yani. Hocam yemiyordu.
0: Hocam baksana, ilgiden, ilgiden yani. Yiyemiyor ki. Yok, yani herkes var. Hocama o kadar çok ilgi gösteriyor ki bir türlü.
1: Coşkun Sabah abiyle beraber uç aldılar yani. Şarkı söylediler.

0: bu sabahla
1: Furkan
0: beraber.
1: Furkan dediler ki oraya, ya o da seni dövmediler mi dediler bana şey Stuttgart'ta. Hayatımda bu kadar imza verdiğim, resim çektirdiğim bir yeri hatırlamıyorum. Sağ olsun Galatasaraylı taraftarlar. Var ya inanılmaz
2: sevgi gösterisi. Sana her kulüpte, her camiada aynı saygı vardır hocam.
1: Serhan Dor'da misafirler, ne arkadaşlarımız bizim başkan Tayfun. Ondan sonra bir şey bırakmadı bizi. Oralara var ya yemekler, şunlar bunlar neler getirdi biliyor musun? Kokoreçler bilmem ne özel.
3: Akşam döner yemeğe götürdük o şeyi. Döner getirdim o bizim şeyin oradan. Arkadaşımızın oradan.
2: Hocam iyisin.
3: Apo'nun oradan.
1: Biz,
2: afiyet ya, olsun. Ya, hiç
1: geçen de Bobeski'deydim. Bizim doktor Onur var arkadaşım. Gene kupa geldi. Gene Galatasaray şeyi kutlaması. Yani sivrisinekten bütün doktorlar orada, tamam mı?
3: Nerede? Babeski'de.
1: Boyuna şey sürüyorlar. Bir tane ilaç var biliyor musun? Şeyler sivrisinekler bir. Hepsi de kemikli. Öyle böyle değil. Neyse orada da çok güzel bir doktor. Onur'a da buradan selam Babeski'ye bütün arkadaşlar.
2: Bak birkaç tane yorum var hocam az önceki konu hakkında. Ha. Ömer Bey demiş ki Galatasaray şampiyon olamazsa Fenerbahçe olsun.
1: Demiş.
2: Beşiktaş olacağına Fenerbahçe olsun demiş. Galatasaray
1: kesin Fenerbahçe.
3: Fenerle kesin Fenerle.
2: Ama Galatasaray arması var profil fotoğrafında. Mesut Yerken demiş ki Trabzonspor olamıyorsa Beşiktaş şampiyon olsun isterim ben demiş. Ekrem Bey bir Galatasaraylı olarak Galatasaray şampiyon olamayacaksa Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu iki takım Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur demiş ancak.
1: Bunlar tabii yalancı kimse. Bunlar isim
2: soyadları. Zeynep Kösalı Kocaeli'den sanırım izleyicimiz. İyi yayınlar selamlar demiş. Bir Galatasaraylı olarak biz olamazsak Fenerbahçe olmasın da kim olursa olsun diyenlerdenim.
1: Bak bravo delikanlı Serhan, kimse. Bak Kocaeli hemşerim.
2: Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Serhan Bey'e de bir sorun var demiş. Galatasaray'da iyi yedek kaleci de yok bence. Bir transfer olabilir mi?
3: Jankat var ya.
2: Galatasaray'da yani en son düşünülecek yer belki de kale. O kadar çok ihtiyaç
3: Zeynep
2: şu anda
3: Galatasaraylıdır.
2: Var ki.
3: Tabii.
2: Evet Zeynep Hanım'a selamlar.
3: Takip ediyor bizim de programımızın gelişmesi.
1: Kocaeli'ne buradan selam.
3: Hocamın memleketi.
1: Mustafa Kaşıkçı biraz evvel geldi.
2: Hocamın efsane olduğu
1: şehir. Pişmane de getirdi bizim buraya.
3: Hocam biz göremedik de sen yine gördün galiba.
1: Ne işin var ihtiyacın var.
2: Evet Mustafa amca buradaydı. Hocamın arkadaşı bir kez daha selam.
1: Buradan selam Mustafa Kaşıkçı.
2: Bizi düşünmüş sağ olsun.
1: Kocaeli Spor'dan bahseder misin diyor. Ya dedim ki Mustafa 40 puan geride nesini bahsedeyim. Hiç olmazsa pişmanesinden bahsedelim.
3: İyi olur yani.
1: İnşallah.
2: Ben çocuğum her zaman haklı demiş.
3: Benim arkadaşım Gökçehan var diyor. Trabzon olmazsa Trabzon olur diyor. Her zaman Trabzon olsun diyor Gökçehan da diyor.
1: Ya tamam da yani olsun biz bir şey demeyiz. Biz Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.
2: Bak bir Fenerbahçeli de demiş ki Fenerbahçe ya şampiyon olacak ya da olacak sabrımızın son senesi artık demiş. Olmuyorsa da Beşiktaş candır diye eklemiş ama.
3: Benim Emir Oflaz var o yazmış. 5'te 5 yapacağız diyor Galatasaray diyor. Başka da bir şey olmasın diyor.
1: Ya hocam.
3: Süleyman abi var. Süleyman Tosun orada yazmış. Ben Galatasaray'ın her sene şampiyon olacağına inanıyorum diyor. Bu saatten sonra bırak.
1: Galatasaraylar öyle diyor.
2: Galatasaray olamıyorsa Göztepe olsun demiş. Herhalde İzmirli Mehmet
3: Bafra,
2: Bey.
3: Tolga Kuru var bizim Bafra pidecisi. O da şey diyor. Samsun olsun diyor her zaman diyor. Hocam.
2: Serhan Türk. Aziz Başkan'ın açıklamaları için sizin yorumunuz nasıl
3: ya,
2: olur?
3: Tabii ki Aziz Başkan... Yani seçildi, seçilme sürecine baktığımızda niçin seçildiğini ve neler yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Son bir arzusu daha vardı, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek. Bu anlamda iyi bir yönetim kurulu, iyi bir kadro yapılanması içerisine girdi. İstenen oyuncuları transfer etti. Yani zaten Fenerbahçe'nin her sene başlangıcı, o sene bu sene başlangıcıyla gidiyor. Ve sonuna kadar getirebiliyor, sonunda finişi getiremeyen bir Fenerbahçe var. Aziz Yıldırım bunu kırmak için buraya geldi. Tabii ki her başkan adayın temennisi, her başkan adayın sloganı şampiyon yapmaktır. Bu bağlamda daha önce tecrübesi de olan bir başkandan bahsediyoruz. Eksiklerini, artılarını net bir şekilde görebilen ve burada takım anlamında neler yapabileceğini ve takımla beraber nasıl bir transfer politikasına gelebileceğini görebilen bir başkandan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe şampiyon yapmaya geldim lafı her başkanın söyleyebileceği bir laftır. Önemli olan onu icraata geçirebilmek. Şu an için kadro yapılanmasına baktığımızda iyi bir kadro yapılanmasına sahip bir Fenerbahçe var. İyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. Göreceğiz. Dediğimiz gibi yani bu sene Beşiktaş gayet güzel bir takım oluşturdu. Trabzonspor'un oynayan takım var. Galatasaray'ın iskeleti sağlam birkaç dokunuş yapıldığı zaman. Yani ben bu sene ligin çok güzel geçeceğini ve her takımın birbirine eşit şekilde olacağını düşünüyorum. Şu an herkes o söylemi bulabilir ama o söylemle beraber yıllardır gelen şampiyonluk hasretine son verebilecek mi Fenerbahçe? Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son verdiği

0: takdirde yıllar sonra şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe başkanı olarak da tarihe geçecek. Ya bunun bunu yapmaya çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım. Ama 5'te 5 yapmak isteyen tabii ki Galatasaray
1: yeni bir rekor
0: var.
1: Kırmak istiyor tabii Galatasaray'da.
0: Beşiktaş bu sene o sene deyip iyi bir transfer dönemi geçirdi, iyi bir kadro yapılanması yaptı, iyi bir hoca geçirdi. Trabzonspor sessiz ve derinden kadrosunu çok daha güçlü bir hale getirdi. Ben bu sene ligimizin çok zevkli ve bir anlamda çekişmeli olacağını düşünüyorum.
1: Güvenç Hocam, Kante konusunda ne düşünüyorsun? 6 aylık performansını nasıl gördün mesela Kante'yi?
2: Çok iyi gördüm ama şu anda gidecek adamlara baktığım zaman Fred de Samedo'yu yemek istiyorlar. Fenerbahçe'de bir şey var.
1: Mesela Fred'i mi tutarsın, Kante'yi mi takımda?
2: Fred'i tutarım. Çünkü İsmail var onlar. İsmail var, Gündüz'ü var. Yani evet. Orada oynar. Ama oyun aklı Asensio var. Asensio'da ya bunu 50 defa söyledim bak. 51. defa söyledim. Asensio ve Talisca'nın 10 numara oynadığı diyelim 20 tane maç var. 10'unu kazanmışlar. 10 tanesinde 18 puan kaybetmişler. Ya bu Asensio ileride oynayacak. Fenerbahçe'nin söyleyeyim. Asensio bir tarafta, Greenwood bir tarafta, bir de Santfor. Talisca mı olur?
1: Asensio'yu kanatta mı?
2: Ya kanat gibi değil ya. Kanat, yani ileride oynadın.
1: Ama nerede oynayacak hocam? İleride derken nerede mesela? Santrafor mu? Kanat mı?
2: Ya kanat gibi çıkıyor. Kanat oynamıyor ki. Üçü, ya Trabzon maçında Asensio, Talisca, Kerem 3 oldu, evet. Oynadı. 3 tane gol attı.
1: Sağ üçüne. Önde oynadı.
2: Ya sağ ön gibi. Ya,
1: ama şimdi orada mi? Greenwood var. Nasıl oynayacak?
2: Solda oynar.
1: Solda sol ayaklı oyuncu nasıl oynayacak?
2: Ya bak çok enteresan, biliyor musun? Eskiden sol ayaklıyı bir sağda oynattığımız zaman ben şut itmanı yapardım. Ya olur mu olur mu derdi. Şimdi sol ayaklı adam solda oynar. Ben Puentek'le toprağı bolsun kavga ettim bu yüzden. İşte ne o? Sol ayaklı adam sağda oynama, sağ ayaklı adamın solda ne işi var diye. Ben dedim ki solda da oynar, sağda da. Neyse, anladın mı? Yani bu olmaz. Şimdi orada da oynayacak. Ya illa sağ sol ayaklı diye bir şey yok. Hiç ayağı olmasın yani sağda. Hayır,
1: oyuncu ama zaten kanat oyuncusu değil ya hocam Asensio.
2: Gol atacak da.
1: Ya kanat Asensio nasıl sol kanatta verilir
2: kanat,
1: olacak?
2: Ne kanadı? Kim diyor sana kanat oynayacak diye? Kanat oynayacak mı dedim
1: hocam
2: ben.
1: Hocam ileride nereye koyacağız ileride Asensio?
0: Forvet'e koyacak hocam.
2: Forvet'te ya gol atacak.
0: Forvet'e koyacak.
2: Gol atacak arkadaş, gol. Allah Allah.
1: Sen Kante'den çıktın ama.
2: Ne?
1: Sen Kante'yi gönderdin, tutmadın.
2: Ya kim gidecek? Fred'i gönderecekler, Samet'i gönderiyorlar. Ya
1: Fred tutarsın, Kante'yi gönderir misin?
2: Yo, seçme hakkım olsa. Yere, seçme hakkım olsa
0: hocam, onu tutarım. Sence Asensio'nda problem var mı? Sanki İsmail Hoca'yla problem varmış gibi hissettim.
2: Ya ama. Bak şimdi Asensio bu bizim burada röportaj yaptı işte Erdem getirdi bilmem ne işte boğa güreşinde kullanıyorlar ya falan.
1: Evet, Matador
2: şey falan. Ben 10 numara oynarım diyor. Olmaz abi, 10 numara getir, 10 numara oynadı maçta. Asensio.
0: Adam bunu söylüyor, sen de olmaz diyor musun?
2: Oynadığı maçlarda 18 puan gitmiş.
0: Ya hocam
2: Allah
0: ya,
2: Allah.
0: Gözünü seveyim ya.
2: Ya tabii bu Galatasaraylılar onu ister.
0: Ne yapalım, stoper mi oynatalım Asensio
2: hayır,
0: hocam?
2: Ya kardeşim o ileride oynayacak, kanat değil, forvet oynayacak.
1: Asensio 10 numara oynadığında Fenerbahçe 18 puan mı kaybetmiş?
2: Yalnız o değil.
1: Talisca'da.
2: Talisca ve Asensio'nun.
1: O zaman senin bu söylediğine göre formasyon değişmesi gerekiyor artık.
2: Tamam, bunu diyorum işte. Yani
1: 4-2-3-1 oynuyor ya mesela
2: ileride,
1: Fenerbahçe.
2: İleride oynadığı, yani önde oynadığı maçlardan Trabzon maçı, Antep maçı, Nottingham Forest maçı, Konya maçı galiba, birkaç maç daha var. Hepsini
1: Kocaeli
2: kazanmışlar.
1: Kocaeli deplasmanı.
2: O 10 numara oynamadığı maçları kazanmışlar. Ha 10 numara da oynadı.
1: Hocam elinde bu kadar kanat oyuncusu varken Asensio'yu kanada nasıl koyacak? Ne yapacak mesela diğer
2: ya orta
1: oyuncuları?
2: Saha, ya sen şimdi geçen gün ben buradaydım, tamam mı? Getirdik görüntüleri. Golü nasıl yedi biliyor musun Fenerbahçe? Asensio şuradan şuraya vurmadı, elini kaldırdı. Foul diye golü.
1: Adam yere düştü orada, dengesini kaybetti.
2: Ondan evvel kurtarması lazım, getirdik burada.
1: Hocam hiç hatası yok orada. Ne? Zaten orada olmaması lazım Asensio.
2: Tamam da işte oldu, orada olacak adam oynayacak orada. Orada İsmail
1: orada olması gereken senin Fred'in yoktu mesela, niye yoktu?
2: Ya 3 tane adam lazım, bir tanesi Allah Allah orada Yendiz'i.
1: Hocamın inanılmaz bir tabii ki Fred hayranlığı
2: getirdik.
1: Var. Masuaku hayranlığı vardı çok uzun yıllar.
2: Tabii çok kötü. Hocamla o tane asist yapan adamı bırakamayıp gönderen
1: hocam,
2: bizi.
1: Hocam Salih'i çok severdin. Salih'e evet. De selam olsun. O da veda etti Beşiktaş'a. Salih Uçan.
0: Çok hocamın tane, çok yine sevdiği isimlerden. Sen stoperi var.
1: Serdar Aziz.
2: Çok biliyorlardı. Ne oldu şeyler?
1: Hocamın böyle dönem.
0: Bingöl var.
2: Bizim şimdi ben
1: çok sevdiği oyuncular oluyor tabii.
2: Var da şimdi Serdar Aziz'le ilgili var ya hemen ben şey

0: Esporlu Faruk var hocamız sevdiği.
1: Ben kovarım biliyor musun bunları konuşanı. Ya Serdar Aziz onlardan iyi dedi. Ne oldu senin Cuku'yla Beko? Nerede abi? Nerede oynuyor? Düğünlerde oynuyorlar. Oynayamazlar dedim gitti. Serdar Aziz onlardan iyi dedim. Hala bizimkiler aynı iş diyor. Hemen Serdar Aziz. Ya masa oku 10 tane adam gitti şeyde de oynuyor.
2: Hocam bak seni dinlemiyoruz diye bize kızıyor izleyicilerimiz. Hocamı can kulağıyla dinleyin demiş Necati Bey. Anlamıyorsunuz demiş.
0: Yönetmen kim var?
2: Güven abi var.
0: Güven sırf hocayı versen o zaman. Hocayı dinlesinler. Lütfen hocayı versene.
1: Doğru söylüyor.
0: Hocam da hocam.
1: Allah Allah.
0: Abdullah Kavuç diyordu ya o konu.
2: Yalnız bu Kante konusunda hocam. Yani özellikle bugünkü açıklamaları Sayın Başkan'ın bence önemliydi. Bu işte 5 milyon euro imaj hakkı verilmiş ve sözleşmeye dair hani zaten bunu konuşuyorduk. Kante'nin biraz ağır bir sözleşmesi olduğundan bahsediyorduk. Sayın Başkan da bugün bir kez daha bunu kürsüde ifade etti ve Ertan Torunoğlu Sayın Saadettin Sarı'nın yönetimindeydi Ertan Bey. Ona seslendi. Aldığımız parayı satarız diyorsun getir imzalayacağım dedi Ertan
1: Bey. Daha aşağıda imzalar Aziz Yıldırım Başkan.
2: Yani şu an
1: ya biraz daha aşağısında
2: bir imzalar. Kante konusu biraz
0: iki tane
2: tırnak orada, içerisinde iki tane, hani bir kriz.
0: İki tane orada isim var.
2: Var gibi.
0: Sıdıkı Şerif ve Kante. Yani özellikle
2: Sayın Sarı'nın döneminde gelen
0: dönemindeki
2: isimler.
0: Gelen isimler. Hem fayda maliyet fayda açısından sıkıntı
1: Kante
0: olan
1: fena değil
0: işte hocadan bahsediyor.
1: Var
0: hocam,
1: yani
0: fena değil de verilen parayı
1: ya onu bilemem fena ya ben elimde olsa göndermem.
0: Demek yani. Ki Sayın Aziz Yıldırım biliyor ki diyor getirin
2: hocam,
0: diyor.
2: Hocam sadece imaj hakları için 5 milyon euro sözü verilmiş her bir sezon.
1: Söz bir dönmek.
2: Ya bu arada için. Biz Sayın Başkan'ın dediğine göre biz bunu sponsorlarla karşılayamazsak da kulüp olarak hallederiz denmiş Kante. Yani o 5 milyon euroyu olur da sponsorlar bulamayız, işte karşılayamayız.
0: Öyle oluyor zaten.
2: Ama biz kulüp olarak seni mağdur etmeyiz denmiş.
0: Yani sonuçta Icardi sürecinde de öyle oldu. Bazı sponsorlarda sıkıntı oldu.
2: Tabii daha söz sonra verip sonra
0: tabii ki kulüp.
2: Doğru, sözün arkasında durmayanlar.
0: Hocam o su verin.
2: Sudan aman oldu. Hocam iyi misin? Güvenç hocam. Kante konusunda ben olsam Fred'i tutarım, Kante'yi gönderirim diyor.
0: Ya Kante'yi gönderirsen Kante'yi kim alacak şimdi? Yani. O fiyatlara kim alacak şimdi? Fenerbahçe'nin aldığı fiyatlarla şu anki piyasası arasındaki fiyatlar arasında kadar fark var.
1: Ya yani. Zaten sıkıntı ne biliyor musun? 10 artı 4, 10 artı 2 bilmem ne. Bunlar ne abi? 20 tane yabancı koy. Aşağıdan futbol yetişmedi müddetçe, tamam mı? Bu istediğin kadar zaten gelecek bunlar yalnız. 3 taneydi oldu 5, 6, 8, 10, 12 bilmem ne. Ya olmaz. Biz nasıl futbolcu yetiştirir, nasıl aşağıdan yani futbolcu yedir de bu yabancılara ihtiyaç duymayız, bunlara para vermeyiz. Bunun peşinde olmam lazım.
0: Kante'ye ihtiyaç var mıydı hocam? Kante'ye ihtiyaç var mıydı?
1: Sen nasıl futbolcu yetiştirir? Bir kişiden duymadım ben. Şöyle yapalım da futbolcular yetişsin, böyle yapalım falan. Var ama mesela içeride bana söyledi Serhan. Dedi ki ekeceğiz dedi, gübre koyacağız, sulayacağız dedi, futbolcu yetişecek dedi. Saksıda.
2: Hocam kimse de sabır yok ki. Nasıl yetişecek oyuncu?
1: Ya yetişmez. 15.
2: Herkes şampiyon olmak istiyor.
1: 15. Ülkede. Hayır aşağıdakilerden.
2: Kimse korkmuyor. Gençler de aynı.
0: Korkudan genç oynatamıyor.
2: Hocam yani.
0: Ya. Korkudan genç oynatamıyor.
2: Evet.
0: Şu an görüyoruz kamplara gençler gidiyor patır patır 16-17 yaşında.
1: Tabii niye oynayamıyor biliyor musun? İşte maç sayısı az ya.
0: Maç sayısı az değil.
1: Az. Tabii
0: çünkü şeyler... hoca diyor güvenemiyor. Hocam. Hoca güvenemiyor.
1: Aşağıdan gelmiyor. Bak 3. ligde kaç maç oynuyorlar ya? Bir bak 30 maç ya. 30 maçta hiçbir şey olmaz. Ya Messi, ne Ronaldo'yu koy 30 maç oynasın bir şey olmaz.
2: Birçok kulüp özellikle amatör seviyede lisans alamıyorlar yani.
1: Lisans parası
2: kapanıp
1: çıktı şimdi.
2: Gidiyorlar, yok oluyorlar.
1: Lisans parası
2: varlık gösteremiyorlar
1: çıktı.
2: Ekonomik
1: ya,
2: anlamda.
1: Ya Allah Allah ya arkadaş bak.
2: Yani ne burada yapar? Aslında ha, bu ha, ekosistemde bir sıkıntı var
1: sıkıntı,
2: yani.
1: Sıkıntı bak hani. Şimdi. Ben futbolcuyu 50 tane maç oynatırsam senede amatör takımım, 3. ligim, bal ligim.
2: Hocam Süper Lig'e çıkan kulüplerin, şimdi adını vermeyeyim kulüplerin de, tesisi yok, stadı yok. Süper Lig seviyesinden bahsediyoruz ya.
1: Ya bir dakika. Bir şey.
0: Karagümrük stadı var mı şu an?
1: Bir dakika.
2: Yapılıyor.
1: Ya hala bir dakika. Yapıyoruz. Çim sahası var mı? Tamam var. Biz şampiyonla oynadık ya. Bir kere 23 puan fark yaptık. Burada biz izleyiciler duysun. 23 puan fark yapıp Süper Lig'e çıktık. Türkiye'nin tarihinde yoktur. Bir. Belki de Avrupa'da yoktur. İki. Bizim ne tesisimiz vardı ne çim sahamız vardı. Toprak sahada. Yoktu. Ya şampiyonluğa oynadık diyorum ya.
2: Hocam kaç yılından bahsediyorsun?
1: Ya fark etmiyor oynadık işte.
2: Hayır, o yılda zaten kaç tane takımın?
0: O zaman çim saha yoktu.
1: Hiç,

0: bir saat vardı.
1: Hayır,
0: çim
1: sahi yoktu bizim. Hayır, bir tek bizim yoktu.
2: Ya nasıl sizin
1: yoktu? Ya bir tek bizim yoktu. Ya yok hocam. Herkesin sizin
3: yoktu. Hocam artık güzel şartlarda değil.
1: Hayır.
3: 2026 yılında da bunları konuşmuyor.
1: Hayır, ya tamam.
3: Yani biz o zaman yok, tesis yok, Süper Lig'de işte. Mücadele edecek.
1: Hocam peki Kante'ye şampiyonluğu oynadık.
2: Hocam peki Kante'ye 5 milyon oynayacak verilmiş hocam.
1: Ya bırak onu sen şimdi şu anda. Süper Lig'e bırak, Süper Lig 2. ligde takımlar, 3. ligde
3: Güvenç Kurtar'a aslında Güvenç Kurtar'a katılmıyorum. Bu ligin hakkı aslında 16 takımdır. Daha 10. haftada her sene 2 takım ligden kopuyor. Boşu boşuna lige yükselip düşmeyi bekliyorlar. Nicelik değil nitelik lazım demiş Edremit'ten Orhan Bey. Doğru. Ben Orhan katılıyorum
1: Bey,
3: bu arada.
1: Orhan Bey bak.
3: Süper Lig'e hatta pandemi zamanı biraz tabii mecburiyetten de kaynaklı 19, 20, 21 takımlı sezonlar oynandı.
1: Ya bir dakika arkadaşa ben buradan
3: hocam
1: soruyorum.
3: Hiç gerek yok biliyor musun 18 takım artık Süper Lig'de?
1: İşte bu kafayla bir şey olmuyor.
3: Hiç gerek yok.
1: Onun için yetişmiyor. Olmasın,
3: alt liglerde oynasınlar.
1: Alt liglerde de az takım var. İngiltere'de 24
3: tamam, işte
1: takım
3: orayı
1: var.
3: Orayı arttırmak lazım.
1: Ya bu Süper Lig'de de bak şimdi arkadaşın aklı ne gelmiyor biliyor musun? 15 maç 30 tane maç oynayacak. Ya 30 tane maçta hiçbir şey olmaz. Kilo alır futbolcular 30 tane maç oynamakta. Zırlamazsın. Kardiyovasküler sistemi de gelişecek oynaya oynaya. İngiltere'de çok maç oynadıkları için onlar salak mı yani? İngiltere, İtalya, Fransa...
3: Ha? Öyle demeyelim onlar, de.
1: Ya, ne yani İspanya? 20'şer takım oynuyor. İngiltere şeyde İspanya'da 320 tane takım var. 50 defa söyledik ya. Bunlar ne kadar? Ha şu da var. Bak şimdi arkadaşı bir daha söyleyeyim. Şimdi 30 tane maç oynayacağım değil mi ben? 38 maç oynamak başka. 30 tane maçta küme düşme var. Şampiyonlar genç takıma şey veremezsin. Genç futbolculara fırsat veremezsin. Ama o 8 tane maç tamam mı? O zaman rahat olursun.
3: Hocam o 8 tane maçta genç oyuncu mu oynuyor?
1: Genç hayır. Şimdi ligin, maç fazla şimdi adet.
3: Senin maç anlattığına göre tamam, ligde takım canım. Sayısı 25 olsa daha çok mu genç
1: daha
3: oyuncu?
1: Daha çok evet, evet.
3: Genç oyuncu.
1: Evet genç oynatırsın.
3: Hiç ihtimal vermiyorum.
1: Ya Allah Allah ilk illa şampiyon oynayan takımlar
3: pandemide
1: değil.
3: Pandemide bile verilmedi hocam bu ligde.
1: Ya ne yapalım pandemide dersin.
3: Pandemi döneminde.
1: Arkadaş ben bak anlatamıyorum anlamıyorsun.
3: Anlaşamıyoruz
1: işte.
3: Evet.
1: Ya diyorum ki o çocuklar oynayacak Süper Lig'de oynayacak. Anladın mı? 20 maç oynayacak, 30 maç oynayacak. Hele aşağıdan 50 tane maç.
3: Sen olması gerekeni söylüyorsun ama işte öyle değil.
1: Niye ben değil? De i̇şte sizin gibi kafalar böyle değil işte. Senin gibi yönetici oluyor.
3: O kadar,
1: Serhan gibi.
3: O kadar etkili
1: böyle
3: olduğumu düşünmüyorum ama.
1: Fark etmez aynı şey. Yönetici sana inanıyor. Bana inanmıyor ki. Bir anlamadıkları
3: yok,
1: için onlarda.
3: Hocam?
1: Federasyondakiler de öyle. Bilmiyorlar, etmiyorlar. Orada hakem sesiyor. Benim, ya soracak arkadaş.
3: Peki, birazdan bu konuya tekrar döneriz.
2: Hocam gelecek.
3: Biraz karışık gidiyor.
2: Yürek yemiş öyle geliyor.
3: Serhat Peke çok fazla soru var. Barış Alper Yılmaz konusu sorulmuş. Sinop'tan Ahmet Bey demiş ki Barış Alper Yılmaz satışını artık merakla bekliyoruz. Çünkü bir daha kar elde etmemiz mümkün gözükmüyor. O sene bu sene mi soruyorum demiş.
2: Evet bu bir süreç. O
3: artık süreci... Barış Alper Yılmaz'a veda edecek mi Galatasaray? Bu merakla bekleniyor.
2: Ya bu bir süreç sonuçta Everton'ın bir ilgisi olduğu evet. Biliyoruz zaten. Hatta
3: İngiltere'den ve Fransa'dan 4 takım aynen. Toplam sanırım.
2: Ama şu bir gerçek resmi olan bir teklif yok şu ana kadar gelen.
1: Güleceğim geldi biliyor musun?
2: Şey hocam.
1: Ne oldu bu Gabriel Saray'ı da herkes istiyordu. Ne oldu ya?
2: İstiyor hocam. Ha?
1: Şey var Sümbül Efendi takımı var şeyde Aksaray'da orada. Ya istiyor hep
3: hocam
1: bunlar
3: bak,
1: yalan.
3: Keserler
1: yani bunlar...
3: buraları editlerler. Ya, sosyal medyada paylaşırlar sonra Sara fanları.
2: Hocam kime göre yalan neye göre yalan?
1: Arkadaş ya, Allah Allah teşbihte hata olmaz.
2: Kime bunlar göre yalan neye göre yalan hocam? Şimdi.
1: Ya birileri uyduruyor menajerleri kim şu uyuyor? İstiyor bu istiyor diye atıyorlar tutuyorlar
2: hocam,
1: tamam mı?
2: Ya,
1: fake haberler tamam mı?
2: Hocam ya gözünü seveyim.
1: Ya
2: oyuncu,
1: ne oldu
2: oyuncu,
1: adı Gabriel Sara nereye
2: oyuncu,
1: gitti?
2: Oyuncu pazarda oynayan ya da normal senin mahallende oynayan topçu değil ki.
1: Hocam,
2: ya,
1: niye
3: hocam geçen gün röportaj verdi. Ben aslında sakatım. Sakat olduğum için Dünya Kupası'na gidemedim dedi. Bunu bilmiyordum. Mesela ilk defa.
1: Ya iyisin iyisin ya. Şimdi anlatsın mı? Menajer öyle söyledi.
2: Şimdi
1: demişti.
2: Barış Alper Yılmaz'ın biliyorsun bir önceki sene bir sıkıntılı bir süreci vardı. O süreç içerisinde kendini
3: evet.
2: Kapatmıştı ve bir anlamda gitmek istiyordu. Çünkü
3: kısmi bir kadro dışı yaşamıştı çok kısa.
2: Yani kadro dışı demeyelim de ona kafası karışmıştı diyelim. Kafasını karıştığında gerçekten hatır sayılır bir bütçe vardı. 10 milyon dolar maaşı vardı yıllık. 3 yıllık anlaşma vardı. 40 milyon euroya yakın bir 40 milyon dolara yakın bir bonservis bedeli vardı. Ama şunu söyleyelim. Galatasaray kime satarsa satsın, neye satarsa satsın %20 Keçiören gücünün payı var. Yani Keçiören'in payı var. Onu net bir şekilde söyleyelim.
3: Sözünü unutma. Bir soru
2: tabii.
3: Sorabilir miyim?
2: Lütfen.
3: Burada araya girerek.
2: Lütfen.
3: Bu bir yıllık süreçte geçen sezondan bugüne dek Galatasaray bu %20'lik payı almak için Keçiören gücünden her

0: Herhangi bir girişim yaptı mı?
1: Yaptı ama Keçeren diyor ki hayır diyor, ben diyor ya, çünkü sonuçta oyunun oyuncunun durumu belli. Gideceği fiyatlar da belli. Ya şu an ben parayı istemiyorum ama daha sonra bana çok sağlam para gelecek düşüncesiyle tabii ki teklifleri kabul etmiyor. Normaldir, doğaldır, futbolun doğasında, işin doğasında bunlar olabilir. Galatasaray zaten bir önceki dönemde o kafası karıştığı zamanlarda hocam suyu bitirsin.
2: Yok ya, bir şey söyleyeceğim, bu 50 hocam, milyon euro istiyorlar. Hocam Avrupa'dan
1: hocam bir şey anlatıyoruz böyle, yanında çocuk kalalım ya. Hocam ya.
2: Ya nasıl olsa ki.
1: Kimse
2: inanmıyor 50 milyon euroya ya.
1: Hocam ya. Hocam 40 geldi.
0: Hocam Saray'a konuşmuyoruz artık. Saray'a bitirin.
1: Barış Alper
2: Yılmaz. Avrupa'dan 50 milyon euro vermezler.
1: Hocam geçen sene 40 milyon dolar geldi ya.
2: Yine gider. 60'ı verirler şeyden. Yani kimden? Arabistan'dan
0: Barış
2: verirler.
0: Mi?
2: Tabii 60. Verirler. İyi ki vermedi Galatasaray. Süper başarılı oldu.
0: Ama şimdi işte anlatıyor ama ya, sen inanmıyorum diyorsun.
2: Avrupa hikaye ya.
1: Hocam şu,
2: Avrupa'dan
1: hocam,
2: parayı hocam, vermezler.
1: Şu suyla oynamayı durdurursa ben anlatayım konuyu.
0: Hocam, hocam suyu susadı tabii
1: hocam,
0: biraz az önce.
1: Suyu, şöyle
2: ya dursun dursun.
0: Sinirlenince
2: ya,
0: bize.
2: Hocam ya, Avrupa'dan istiyorlar. Kim istiyor? Ha? Arkadaş Avrupa'dan Edirne, Kırklareli.
0: Hocam Everton, Everton'da Tottenham, doğru mu?
1: Evet, Everton'ın.
0: İngiltere'den Everton'da Tottenham var. Barış Alper'i istiyor.
2: Nasıl istiyor?
1: Şunu söyleyelim şimdi Galatasaray'da.
0: Son dönemde her haberi sorguluyorsun biraz, sende güvensizlik var.
2: Ben inanmıyorum artık. Fake şeyler, o troller çalışıyor.
0: Dinleyelim.
1: Hocam ben şöyle yapacağım. Reklam arasında ben ilgili kişiyle görüştüreceğim. Hocamın da ikna olmasını sağlayacağız.
2: İbrahim tamam, Tatlıses'in bir şarkısı var. Yalan, seni sevmediğim yalan var. Şarpeli hocam, istemedikleri
1: hocam,
2: yalan.
1: Hocam yalan dediğin oyuncu geçen sene Galatasaray'ın ayakta kalan ender oyuncudan bir tanesi.
2: Sanki ben yok yer yattı
1: diyor. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans gösteren oyuncu.
0: Ferhan Türk bir anlatsın.
1: Milli
0: sonra
1: takımın
0: sen...
1: yıldızı.
2: Şunları biliyoruz.
1: Yani Barış Alper Yılmaz'dan bahsediyoruz.
0: Ben sana sonra çok farklı bir soru soracağım Barış Alper konusunda. Yorumunu merak ediyorum.
1: Şu an için somut bir adım yok. Resmi bir teklif yok. Ama Galatasaray'ın beklentisi 40 milyon euro ve üstü bir beklentiye sahip Barış Alper Yılmaz'la ilgili. Ama geçen senekinden durumdan farklı olarak Barış'ın da işte ben gidiyorum, gideceğim diye bir söylemi de yok. Öyle bir durum da söz konusu değil. Yani gelecek rakamlara bağlı, bir de yerine koyacağın oyunculara bağlı bu periyot. Galatasaray şu an Barış Alper Yılmaz'la ilgili bir gündemi yok. Ya da Barış Alper Yılmaz'ı direkt satalım ya da transfer piyasasının önüne koyalım diye ve bir anlamda hani satışıyla ilgili gelen teklifler açık olalım diye bir beklentisi yok. Galatasaray'ın bu seneki planlamasında Barış Alper Yılmaz geçen sene olduğu gibi as oyuncu pozisyonda görev alıyor. Tabii ki yani bakıyoruz, yerine alınacak oyunculara bakıyoruz. Yerine alınacak oyuncularla Leao'dan bahsediyoruz mesela, değil mi?
0: Evet, adı kadar, geçen isimlerden yani biri.
1: Ne kadar alacaksın? 45 milyon dolar alacaksın, euroyu alacaksın oyuncuyu şu an için. 45 milyon euro istiyorum.
0: Minimum.
1: Oyuncuyu işte kaça satarsın? 35'e satarsın. Üstüne 10 milyon euro verip Leao'yu alacağıma ben Barış Alper Yılmaz'a zahmet etmeyin. Yeğlerim.
0: Ve Leao'nun da ne vereceği belli değil.
1: Yani işte o anlamda yani hem ne vereceği belli değil hem oyuncu senin Türk statüsünde ve bir anlamda sen burada elin daha rahat hareket ediyorsun. Yani şu an için resmi gelen bir teklif yok. Ama Galatasaray ilk önce satmaktan çok almayı yeğliyor. Çünkü şu an gerçekten büyük bir baskı var. O baskı artık taraftar baskısı, sosyal medya baskısı, sosyal medya baskısı değil, taraftar baskısına döndü. Taraftar baskısıyla beraber camia baskısı da var. Her gün Galatasaray hangi transferi yapacak, hangi transfere gidecek, kimi alıyoruz, söylemleriyle uyanıyoruz. Bizler de bunlarla muhatap oluyoruz, bu söylemlerle muhatap oluyoruz. Yani artık iş öyle bir duruma geldi ki sıkışma noktasına gelindi ve bu anlamda çok fazla isim yazılıyor ve çok fazla isimler, yüksek isimler, büyük isimler yazılıyor. Yani ve o büyük isimler camiada da, kulüpte de, yönetimde de bir baskı oluşturuyor. Şimdi getirdiğiniz zaman, farklı isimler getirdiğiniz zaman da o baskıyı nasıl kaldıracaksın? Bu çok önemli. Yani Galatasaray'ın öncelikle bir transfer yapması gerekiyor. O transferi de acil yapması gerekiyor. Çünkü nerede kaldı bu transferler gündemi? Yine Galatasaray'ın önüne gelecek ve yönetimin önüne gelecek.
2: Hem diyor ki bak somut bir şey yok diyor. Ben de onu söylüyorum. Somut bir şey yok.
1: Ama hocam ben sana...
2: Senaryo.
1: Hocam ya, ben sana burada haber veriyorum. Nasıl senaryo?
2: Somut diyor, bir şey yok diyorsun.
1: Ya hocam işte. Şimdi bak.
2: Demedim somut bir şey
1: tamam,
2: yok.
1: Tamam şöyle söyle. Hocam şöyle söyle. Hocam anlatayım.
0: İlgi var dedi.
1: Hocam. Hocam ben sana telefon açıyorum. Diyorum ki güvenç kurtar. Ya bizde oynar mısın? Kaç para istersin diyorum. Bu bir

0: özellikle Arap ülkesinden gelen teklifle ilgili 40 milyon dolar teklif geldi. Galatasaray'ın beklentisi 50 milyon dolardı. Ve dedi ki Barış'a, Barış önümüzdeki sene Avrupa ülkesinden bir teklif gelmesini bekliyoruz seninle. Ve seni de Avrupa ülkesine göndermek istiyoruz. Güzel bir teklif gelirse ve Premier Lig'den de bu teklif gelebilir. Fransa Ligi'den de bu teklif gelebilir. Biz 35 milyon euro üstüne seni bırakacağız. Ve bu anlamda gelen tekliflere de açık olacağımızı söyleyelim. Sen istediğin takdirde. Ya böyle bir görüşmeyle geçen sene transfer durumu kapanmıştı. Bu sene tabii ki şu an ilgilenen takımlar var. İlgilenmeler daha sonra resmiyete dökme noktasına gelebilir. Ben hocama bunu anlatıyorum. Hocamla da zamanında öyledir yani. Sonuçta dumanla girip de dumanı sana gönderip de ne kadar istiyorsun tamam. demiyorlardı.
1: Şimdi
0: telefon açıyorlardı. O zaman ankesörlü telefonlar vardı hocamın.
1: Ya,
0: cep telefonu yoktu. Hocam şeyde bekliyordu. Kulüp binasında bekliyordu. Telefon çalıyordu. Güvenç
1: Furkan.
0: Güvenç Kurtar bizle oynar mısın diyorlardı. Ankesörlü telefon kapanıyordu. Sonra telgrafla şeye gönderiyorlardı. PTT'ye vardı. Gönderiyorlar telgrafla geliyordu.
1: Yıldırım telgraf vardı
0: geliyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ilgileniyor musun? İlgileniyor musun?
2: Sen bırakır mısın Barış'ı?
0: Atıyorlar.
1: Ben bırakmam. Şöyle bırakırım. 50'ye bırakırım. Gidip de Leo'yu almam.
2: Kimi alırsın?
1: Kimseyi almam.
2: Barış'ı bırakırsın yani.
1: Bırakmam.
2: 50 milyon euroya. Ha, 50'ye bırakırım dedin.
1: 50'ye bırakırım canım. Ha, kim aldı daha önce? 50 milyon
2: ama
1: daha
2: mesela
1: adam
2: yerli oyuncu. Evet. İstikrarlı yani oyuncu. Yani ortalama bir sezonda en çok resmi maça çıkan herhalde 2-3 oyuncudan biri.
1: Kerem'i tekrar geri alırım.
2: Hocam şimdi yeni bir tartışma konusu başlatmayalım. Kimseyi bu saatte üzmeyin.
1: Bak, bir daha saat asla, bir daha asla nedir gündemde? Biliyor musun bir daha asla? Ha? Abdülhalik Çimen'in bizim sayın genel müdürümüzün romanı biliyor musun?
2: Evet, yeni kitabı.
1: Onu okuyun bir daha asla. Bak. Buradan selam söyledim.
2: Selamlar genel hocam bak bir
1: çok güzel bir
2: yorum
1: kitap
2: var. Furkan Güvenç Hoca çok sinirli seni futbolcu gibi görüyor demiş. Öyle mi hocam? Bana baktığında ya futbolcu mu görüyorsun?
1: Yok ya futbolcu ne? Ya niye sinirli olayım? Bak şimdi ben mesela anlamıyorsunuz. Normal anlamamız normal.
2: Hocam,
1: arkadaş
2: normal
1: da anlamıyor.
2: Senin de tecrübemiz yani, şimdi aynı değil.
1: Hayır
2: sen
1: da
2: bizden
1: normal. Ya diyorum ki maç adedinin fazla olmasının faydası var, zararı yok. O kadar kısa bunu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Şimdi bak.
0: Hocam bak Zeynep ve Beliz var. İki tane güzel kızlar. Onlar bile diyor niye böyle düşünüyor diyorlar ya. Ya Barış Alper'imize teklif gelmez mi diyorlar ya.
1: Teklif gelir. Bu tanıdık kızlar. Bunlar güzel kızlardan teklif geliyordur Barış Bekar çocuk.
0: Yok da ufak kızlar bunlar. Bülent, Bülent bizim Bülent'in çocukları.
2: Hocam sen
1: selam onlara buradan.
2: Sen Barış'ı 50'ye bırakırım dedin.
1: Bırakırım da gidip 55'e bilmem ne adam almam.
2: Tamam yani mesela şu an Galatasaray'ın planlamasında
0: 50'ye ben de bırakırım ya. 50'ye ben de bırakırım.
2: Yani Galatasaray'ın şöyle bir düşüncesi olur.
0: 50'ye hatta ben şey yaparım. Uçak biletini ben alırım. Özel uçakla götürürüm. 50'ye ben de bırakırım.
1: Yok, sırtında da götürürsün. Ya,
0: götürürüm yani, ben de götürürüm. Sen de
1: o zaman ya, Avrupa'dan konuşalım. O parayı verirler mi? Bir dakika ya Furkan. Bir dakika sana sun.
0: Niye vermesinler hocam ya?
1: Avrupa'dan o parayı göremez. Göremez. Bir de oradan alacağı para bak görse
0: hocam,
1: de.
0: Hocam çok güzel bir yorum geldi hoca ile ilgili.
1: Görse de.
0: Hoca ile ilgili çok güzel bir yorum geldi. Bizim Yasin var. Yasin Çolakoğlu. Benim de çok sevdiğim mahalleden, Çağlayan Mahallesi'nden kardeşim. Abi diyor bu Güvenç hocadan iyi boşanma avukatı olur. Kuruş nafaka yedirmez diyor. Verdirmez diyor.
1: Doğal koy avukatım.
2: Tabii hocam zaten taze avukat biliyorsun.
0: Bravo Yasin çözmüşsün işi.
1: Yaldı. Ya bu arada
0: Mecit Soytürk de aynısını söylemiş.
1: Benim Hakan Uzun var Kanada'dan. Şimdi o da ne göndermiş biliyor musun? Rumi dayımla ne şeyim ölüm yıl dönümü. Onlara bir de şey buradan şey yapalım. Selam gönderelim Hakan'a.
2: Hocam Barış'ı konuşuyorduk yine.
1: Barış'tan nereye geçtik
2: evet,
1: değil mi? Ya Barış'ı bak ağır şeye gider.
2: Sen gider gitmez de boş ver hocam. Diyelim ki gidiyor.
1: Ben bir kere satmam. Ama 50 milyon cazip bir para. Ama gidip de 55 milyon Leo'yu bilmem neyi almam. Bir tane adam bulunur ya. Bulunmaz olur mu?
2: Hocam Galatasaray ama
1: 25-30 milyonu 20
2: yani
1: adam.
2: Yani kime emanet edecek?
1: Tabii Beşiktaş nasıl aldı Trossard'ı? Kaça aldı?
2: 18 aldı. Akbadu'yu da 18 aldı ama.
1: Akbadu'yu boş ver.
2: İşte öyle her zaman olmuyor hocam o.
1: Tamam Trossard'ı niye almadı?
0: Peki Galatasaray şimdi yani niye çok fazla dayak yiyor? Şey tabiri caizse.
1: Ne gibi?
0: Yani transferlerde 50 milyon 40 milyon vermeyelim. Mümkün olunca iyi fiyatlar alalım diye bir transfer gündemi
2: var. Leo ile ilgili peki var mı bir ilerleme yani ya da bir girişim?
0: Yani Leo'nun ilk
2: önce veya Barış'la biraz bağlantılı mı acaba?
0: Yok yok, hiç de bağlantısı yok. Leo'yla ilgili durum şu. Leo ilk önce ülkeyi

0: istemesi lazım. Buraya gelmek istemesi lazım. Şu an Leao için öncelik Premier Lig. Yani ilk önce burayı istemesi lazım. Daha sonrasına ise kulübün istediği 45 milyon euro satın alma. Yani Galatasaray diyor ki ben diyor eğer bir oyuncu alacaksam bu Leo'la alakalı satın alma opsiyonunda kiralık almak istiyorum. Ama oyuncu tarafı 45 milyon euro getirirseniz ben bu oyuncunun satışına izin veririm diyor. Onun haricinde ben diğer teklifleri kapalıyım diyor. Leo'la ilgili gündem bu.
1: Sen Galatasaray'ın yerinde olsam konuşmam bile. Bir de Barış Alper'le ilgili bir sıkıntı daha var. Şimdi Barış buradan ne kadar alıyorsa o parayı vermezler şeyde Avrupa'da.
2: Ama o da onu istemez zaten. Hocam Barış'ın hayalleri var belli ki. Yani
1: ya, yarı parasına gidecek. Ya buradan 5 alıyorsa oradan 2,5 alıyor.
2: Yurt dışında oynama hayali var. Şimdi burada kazandığı parayı orada kazanamayacağının Barış da farkındadır. Yani sonuçta bence eğer süreç ilerlerse o da oradan talep ettiği rakamlarda illaki bir fedakarlık yapacak ister istemez.
0: Ya ben şuna da katılıyorum yani. Hani ben her oyuncunun bir ederi var ve her oyuncunun ederi olduğunda satılması taraftarıyım. Çünkü sonuçta Türk oyuncuların hedefi ne? Avrupa'da başarıyı elde etmek, yani Avrupa'da bir boy gösterebilmek. Bu anlamda eğer bir oyuncu eğer istenilen fiyatlara geldiğinde ve o fiyatlar da kabul edilir duruma geldiği zaman burada oyuncunun takımla olan aidiyet duygusu ya da taraftarla olan aidiyet duygusuna bakmadan oyuncu da istiyorsa eğer ederi bulunca satma taraftarıyım ben. Ve bu anlamda eğer 35-40 milyon euro bandında bir teklif gelirse Barış Alper'le ilgili Galatasaray'ın düşüncesinin pozitif olabileceğini düşünüyorum. Ama burada tabii ki Barış'ın istemesi lazım. Barış'ın geçen seneki o istemesiyle bu seneki istemesi arasında biraz çok büyük fark var. Yani bir şu an için çok bir istek
1: Selam, yok. Selam bir futbolcu bir kulübü açtığı zaman onu göndereceksin. Yani şöyle ama Arabistan değil. Ama mesela Avrupa'dan bende Ahmet Dursun örneği var. Hı hı. Şimdi iyi oynuyor bizde. Bazen kızıyorum, benim de büyük oğlum var Burak, o da Beşiktaş'tı. Hı hı. Ya baba dedi ya bırak gitsin diye, ben dedi onun yerinde olsam ayağımı topa sokmam. Vallahi topa sokmam dedi ya. Yani gittik Duisburg'a, o zaman bu konferanstaki Intertoto kupasıydı. Telefon açtım, Cezmi o zaman Beşiktaş'ta şeydi, sportif direktör. Gel bunu al dedim. Ahmet Dursun da kahvaltıda çağırdım, gönderdim. Bizi açtı. Açtı mı oynamaz zaten futbolcu. Ya atılacak, tabii. Tamam mı? Doğru. Sahada. İstediğin antrenmanda bir şey yapmayacak, kovacaksın idmandan. Bilmem ne falan.
2: Özellikle Galatasaraylıların bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'a kulübün de menfaatleri için tabii ki uygun bir teklif gelmesi halinde sizce Barış Alper Yılmaz'la yollar bu transfer döneminde ayrılmalı mı diye sarı kırmızılı taraftarlara sordum. Soru ve görüşlerinizi bu konu hakkında da bekliyorum. Hocamdan da Ahmet Dursun örneği üzerinden bir yorum gelecek şimdi.
1: Bir takımda bir futbolcu o takımı açtığı zaman, tamam mı, bir yerlerde talipleri varsa vereceksin. İşte başıma gelen Ahmet Dursun bizi açtı. Beşiktaş da onu istiyor. Benim oğlum da dedi ki ben olsam topu ayağımın bile sokmam dedi. Sürmem baba, ne diyorsun dedi. Ben de işte Duisburg'daydık. Ondan sonra
0: Duisburg'da
1: Intertoto kupası o zaman. Ha. Bu konferans kupası var ya. Ahmet Dursun'u kahvaltıda çağırdım. Cezmi'yi de aradım o zaman. Sportif direktördü bizim şeyde Beşiktaş'ta Cezmi.
0: Cezmi abi.
1: Dedim al bunu dedim. Tamam mı? Cezmi'ye de selam buradan. Ahmet Dursun'a da. Verdik. Neticede şu var. Seni açtıysa arkada oynamaz. Ne yapar biliyor musun? Sahadan atılır. Antrenmanları sıkmaz. Maçta oynamaz. Adamı şey yapar ya. Yani üzer, onun için de ya istiyorsa bak, ama Arabistan'da değil mesela, şey bile yapmadı, ama Avrupa'da istedi, vermedi. 3-5 arada bir fark var, tamam mı? O da fedakarlık yapabildim. O zaman vereceksin Barış'ı. Yani parayı pulu da ikinci plana düştü.
2: Ama Barış bu transfer döneminde biraz daha sakin bu konu hakkında, yani transfer konusu hakkında. Yani geçen sezon bence zaten o da sonrasında bunun pişmanlığını yaşamıştı. Yani açıklamalarında da onu gördük.
0: Süreç iyi yönetildi yani geçen sene.
2: Bu sene biraz daha böyle Barış da sanırım geçtiğimiz günlerde çünkü bir röportaj verdi. Bu soru ona sorulduğunda kulübün de menfaatleri için uygun bir teklif gelirse oturur konuşuruz diyor mesela. Yani daha böyle sağduyulu ve sakin bir durumda bence Barış Alper.
0: Ya teklif çok önemli yani, şu an için dedik ya, gayri resmi olarak teklifler var ama teklif çok önemli. Teklif yani fiyatı belli bir fiyat, Galatasaray'ın istediği fiyatlara geldiği takdirde tekrar oturur konuşulur ama şu an için hani gayri resmi olarak söylentiler var. İlerleyen günlerde daha da resmiyete dönüldüğünde farklı şeyler konuşulabilir. Ama geçtiğimiz dönemdeki gibi bir durum söz konusu değil. Geçmiş senede Galatasaray

0: Galatasaray tarafı bu orayı çok güzel bir şekilde üstesinden gelmişti. Özellikle Abdullah Kavuççu, Okan Buruk oyuncuyla birebir iletişim haline gelerek senin oynayacağın takım Avrupa Ligi olması lazım. Avrupa, Afrika, Arap Ligi'ne gitmemen şeklinde telkinlerde bulunmuşlardı. Ve bu anlamda da oyuncunun kapısı tekrar Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ne ve milli takıma yoğunlaşmıştı. Bu anlamda da hem Galatasaray kazandı. Milli takımımızda aslında milli takım olarak iyi bir performans gösteremedik ama burada bence hocanın da Barış'ı son iki maçta çok fazla tercih etmemesine yoruyorum.
1: Zaten hoca yalan yanlışlar yaptı. Neyse milli takımda şey yapalım da.
2: Mehmet Özkaya demiş ki iyi yayınlar, benim anlamadığım çok temel bir şey var. Elinde kapı gibi Barış Alper Yılmaz var mı? Var. Geçen sene takımın motoru olmuş mu? Olmuş. Sağ kanatta fırtına gibi esiyor. Sol kanada koyuyorsun, yine iş yapıyor. Sıkışınca forvet bile oynuyor. Kesinlikle satılmamalı demiş mesela.
1: Doğru söylüyor da 50 milyona...
2: Hocam bir joker Barış Alper Yılmaz. Yani Barış Alper Yılmaz'ı sattığınızda
0: hocam bak 35 milyon gelir.
2: Bölgeye de takviye yapmanız gerekebilir.
1: Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Sen Max, sakin diyorsun ya.
0: Hocam max 35 gelir. %20'sini evet. Keçerön'e ver. 8, 20.
1: Verir mi 35'e?
0: Ya 27 kalır.
1: Verirler mi?
0: Ya verirler ya. Yani şöyle verirler. 30 milyon ya da 25 milyon sonraki satıştan pay yara. Orada bir durum söz konusu olabilir.
1: Şimdi Barış şöyle bir şey var ama geçen sene Barış'a kendisine çok büyük para verdiler. Yani hakikaten yani reddedilmeyecek bir para. Onun için de bu sene öyle bir şey yok yani. Belki şu anda kazandığı paranın yarısını alacak. Onun için de hani gitsem de olur, gitmesem de olur diye birilerinden ama onun için bir fazla bir şey bekliyordur yani. Bir şey yapmaz.
0: Geçen sene 10 milyon dolar maaş verdi.
1: Daha yani. Fazladır ya bir şey.
2: Neom değil mi? Milyon, teklif tabii, yapan tabii. Kulüp Neom'du geçen sene.
0: 10 milyon dolar oyuncuya maaş teklif ettiler yıllık.
1: Ya hocam. Neyse bu sene öyle bir para alamayacağı için alacağı oradan en fazla 2,5-5 milyon alır. Onun da yarısı vergiye gider. 2,5-3 milyon buradan daha az alır. Neyse yani geçen sene çok yani hakikaten çok büyük bir para kazanacaktı. Bir de 5 sene mi kaç sene değil mi?
0: 3 sene.
1: 3 sene ailesi vardı hayatını kurtaracaktı. Şimdi ama öyle bir durum yok ama şimdi de parayı düşünmeyecek. Büyük kulüplerde ama işte kime gidecek işte şampiyonlar.
2: Ama Galatasaray'da zaten çok da kötü kazanmıyor Barış.
1: Yani. Kazan zaten onu düşünmez şimdi artık bundan sonra parayı.
0: Onursal'la beraber 6 milyon euro.
2: 6 milyon euro da hocam yerli oyuncu.
1: Ama bu sene hak etti yani Barış oynadığı futbolla. Tamam yaptı asistlerle, gollerle onu hak etti. Ama ben bir sene gideceğini tahmin etmiyorum. İnşallah. Gider orada yüzümüzü güldürür.
0: İşte milli takım performansı biraz daha iyi olsaydı orada daha
1: oynatmadı ki. Doğrusu oynamadı ki. Ya neyse milli takıma çok söyleyeceğim şey var.
2: Girmeyelim şimdi. Açmayalım. Tekrar dönmeyelim oraya. Hazır daha yeni atlatıyorken Dünya Kupası travmasını tekrar hatırlamayalım. Leao'yu biraz konuşalım mı Serhan abi?
0: Konuşalım.
2: Oradaki son durum nedir? Onu da merak ediyor taraftarlar.
0: Yani Leao'da beklenti 45 milyon euro. Direkt beklenti 45 milyon euro. Takımının beklentisi ve bu beklentide 45 milyon euro direkt satın almayla yani Galatasaray'ın burada belki satın alma opsiyonuyla kiralık formülüne gitmeyi deniyordu ama listede olan oyunculardan bir tanesi ama bu fiyatlarla alabilecek bir oyuncu
1: kaç
0: değil.
1: Kaç lira verir sence Galatasaray'ın maksimum ne verebilir?
0: Biraz tahmini. Satın alma opsiyonuyla alır hocam yani.
1: Yok bugün direkt ne verebilir yani direkt sence?
0: Ne verirsin hocam? Şimdi 45 milyon euro isteyen oyuncuya ne verebilirsin sen?
1: Ben en fazla 30 veririm. 32. 32,5 olsun hadi. Vermem fazla.
2: Leao'ya.
1: Tabii ya vermem arkadaş. Abi kötü oyuncu mu yok? Santfor'da oynuyor, sol tarafta da oynuyor, sağ tarafta da oynuyor ama vermem yani.
2: Sence Barış'ın vermem. Yerini doldurur mu mesela?
1: Şimdi şöyle doldur diyeyim ya eski formu yok ama şöyle şundan da olabilir. Kenarda oynadığı zaman baktım istatistiklerine daha çok gol atmış, daha çok asist yapmış. Sağ forvet oynadığı zaman daha şey yani
2: yok kanat forvet daha böyle işte, sol kanat forvet.
1: Anladım da yani evet. Ama direkt santrforda oynamış bu sene. Orada fazla
2: gerektiğinde oynar.
1: İşte gerektiğinde oynar ama hani şimdi gelecek ya bilemiyorsun. Şimdi burada Barış bir şeyler sana vermiş ya, bir arkadaş orada ama, söylüyor yani.
0: Hocam
1: gerek yani bunun ne vereceğini bilemiyorsun. Geldi.
2: Ama hocam işte o zaman oyuncu bu mantıkla da takımlar ama. Hiçbir oyuncuyu satamaz ki.
0: Oyuncu çok farklı bir oyuncu ama onu bir tarafa koyalım. Leao'yu
2: Barış'la kıyaslarsak.
0: Yani Galatasaray'daki olmayan bir profildeki oyuncudan bahsediyorsun. Neden olmayan bir profilde? Savunmaları bireysel yeteneğiyle çözebilen bir oyuncu. Kapalı savunmaları özellikle. bireysel olarak çözebilen bir oyuncu yapısına sahip.

0: Galatasaray bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla teklif yapma aşamasına getirdi.
1: Bu arada
0: getirdi.
1: Leao uzun mesela takım savunması, takım savunmasına da ama Barış kadar katkı yapmaz.
0: Ya yapmaz ama, koşmaz ama senin sorunu çözer orada. Biliyorsun Galatasaray kapalı savunmaları çözmede biraz sıkıntılar yaşıyordu. Burada bireysel olarak daha oyuncu profil anlamında daha iyi bitirici ve bireysel olarak oyuncu anlamında profil olarak daha iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben kesin demiyorum. Yani oyuncunun ilk önce Süper Lig'e gelmeye bir onay atmak lazım. Yani kafasında şu an Süper Lig'e gelme gibi bir durum söz konusu değil. Yani oyuncu tarafının. Ve ilk önce hedefleri Premier Lig. Milan 45 milyon istiyor ve bunu da direkt para olarak istiyor, nakit olarak istiyor.
2: Ben de çok
0: yani bunu bu şekilde görmek gerektiğini ya düşünüyorum. Galatasaray'ın yıllık verebileceğinin daha fazlasını Fenerbahçe'nin teklifi olarak sunduğunu öğrendik. Yani orada oyuncunun alacağı bütçe de çok önemli. Orada Fenerbahçe'nin bu oyuncunun maaş bütçesini biraz daha istenilen boyutlara getirebilir diye de haberler de çıktı.
2: Bunları da inanma, bugün Aziz Yıldırım Başkanı söylediklerini duydun herhalde.
0: Ne dedi
2: hiç
0: hocam?
2: Ne dedin ya, verilen paralara baksana diyor ya. Yani tahmin etmiyorum.
1: Şeyi konuştuk işte, Kante'yi. Yani, Kante'ye verilen
2: yani
1: sözleşmeyi.
2: Onun için öyle fazla uçmaz. Çardaksa o parayı vermez Aziz Yıldırım Başkan.
0: Yani Galatasaray Leo ile ilgili bonservis vermek istemiyor. 45 milyon euro bonservis vermek istemiyor. Zorunlu satın alma opsiyonuyla ve opsiyonda da aynı Noah Lang'ın olduğu gibi, Noah Lang transferinde olduğu gibi bir çözüm yolu ilerletmeye çalışıyor.
2: Kerem bak bir şey söyleyeceğim.
0: Ben bu anlamda bu sürecin biraz uyacağını düşünüyorum hocam.
2: Şimdi bak Furkan sana güzel bir şey söyledi. Tabii savunması hocam var mı dedi. Savunma anlayışı. Hı-hı. Değil mi? Yani hı-hı, o kadar yok demek ki savunma anlayışı. Peki
1: Barış kadar yok.
2: Yok tabii, mümkün değil. Barış'ın bana %90 savunma anlayışı var.
1: Barış kadar ama zaten peki, çok az oyuncu var.
2: Bravo.
0: Peki, İnşallah şey öyle. Peki, yani sonuçta rotasyon her türlü yerde peki, oynayabilecek.
2: İspanya nasıl şampiyon oldu?
0: Nasıl
2: yani
0: oldu hocam?
2: En büyük sebeplerden bir tanesi, bir tane gol yedi, az gol yedi takım. Şampiyon oldu. Yani savunmanın ne kadar önemli olduğunu bize Dünya Kupası'nda gösterdi, evet, öyle mi? Yani savunması iyi olan bir takım şampiyon oldu. İlk kere 2-4.
1: Recep Tılmaç demiş ki, Leao'nun Galatasaray'a uygun bir isim olduğunu düşünmüyorum. Okan Hoca'nın sisteminde kanatlardan önde baskı ve defansa yardım katkısı beklenir. Leao o profilde bir futbolcu değil. Noah Lang gibi takımı bilen ve ne vereceği belli bir oyuncunun daha mantıklı olduğu aşikar demiş.
2: Bak benim düşündüğümü yani
0: ben
2: söylüyor
0: şu an
2: yani.
0: Mesela orada şimdi hep biz şey konuyu kanat konuşuyoruz ya, bence Galatasaray'ın öncülüğü 10 numara mevkisi. Yani
1: onu konuşalım.
0: 10 numara mevkisine
1: biraz karışık gidelim.
0: Yani çok karışık zaten, Galatasaray'ın durumu da karışık.
1: Mesela son yaklaşık 24 saattir, aha, özellikle sosyal medyada
0: işte o kadar
1: Rus şey oyuncu Batrakov, Alexey Batrakov çok fazla konuşuluyor. Yani oyuncu Paris Saint Germain'e gidecekti ama işte Rus oyuncuları ve Rus kulüplerine uygulanan bir ambargo
2: Santifor
1: var.
2: Santifor düşünmüyor mu ya bu Galatasaray? Ben anlamadım yani.
0: Hocam,
1: hocam eksik çok da.
2: En önemli.
0: Yani niye önemli hocam ya?
1: Öncelik hangisi nasıl acaba?
0: Öncelik şu an 10 numara ya. Yani Mertens'ten sonra 10 numara mevkisine bir tane adam koyamadın ya.
2: Oyun ya edecek. Bırak ya.
0: Hocam en azından kadar santrafor çözersin. Santrafor çözülür hocam.
2: Nasıl çözülür?
0: Ya niye çözülür? Bulamazsın hocam? Sen 10 numarayı bul. Santrafor bulursun numarası hocam. Ya hocam ya, bulursun santrafor.
2: Gabriel Sarı'yı kimler istedi? Söyle bakayım bir daha. Söylesene. Gabriel Sarı'yı istemediler mi?
0: Tamam.
2: Kim istedi? Napoli istedi, o istedi. 10 numaram var işte. Allah'ım yarabbim. Yunus. Yunus 10 numaram müthiş oynadı. Gördün mü geçen gün? Ne paslar attı.
0: Mertens'in
2: bir dakika ya, ne Mertens ya? Bırakın, hiç
0: bulamadım.
2: Alakası yok ya.
0: O yüzden Galatasaray'ın ya, direkt acil 10 numaraya mevkine transferine ihtiyacı var almam. Ve bu transferin de acil bir şekilde yapılması ya, gerekiyor. Ya, bu anlamda baskı gerçekten büyük ve baskının da ben doğal olduğunu düşünüyorum.
2: Yanlış,
0: haklı olduğunu
2: geçen,
0: düşünüyorum.
2: Ya, hiç haklı değil. Geçen Dursun Özbek kızdı ya, gitti birisileri söylerken. Ya sen 3 tane senin şeyin var ya. Ya sen Manchester City'de oynamış adamı getirdin. Burada 10 numara oynadı. Çifhanede şeylere, rakamlara, istatistiklerine bak ya. Adam burada oynatmıyor. Öldü bitti. Hemen bizde bir maç oynamadım adam.
1: Kim aa, hocam?
2: Bitti. Kim var bize gelen City'den?
1: Ha, İlkay.
2: İlkay Gündoğan'ı unuttun arkadaş. Ya ben
1: senin
2: nasıl
1: yine çok sevdiğin isimlerden biri olduğunu,
2: evet,
1: unutmuşum
2: ya,
1: İlkay'ı.
2: Ya tabii. Sen hangi adamın oynar City'de? Osimhen'in dahil hiçbir kimse oynayamaz orada. Bu adam oynadı
0: hocam,
2: 25-30
0: yapma
2: maç.
0: Hocam, yapma
2: ya ne ya, yaparım,
0: yapma
2: yapacağım.
0: Ya.
2: Allah Allah.
0: Ah
2: ne
0: be
2: yapayım?
0: Hocam, ah
2: İlkay
0: be
2: Gündoğan'ı.
0: Osman oynayamaz ya diyorsun sitede hocam ya.
2: Haaland varken oynar
0: ah
2: mı?
0: Ah be hocam, ah be.
2: Ha?

0: Halantı keser
1: ah
0: mi?
1: Ah be hocam be.
0: Halantı kesecek öyle mi?
1: Keser hocam, herkes keser. Keser.
0: Şöyle uykuda keser. Aynen. Kızdığın sevadan var ya, kıtır kıtır keser. Başka türlü keser. Ben nereye güldüm?
1: Betrakol'la ilgili
2: hocam,
1: şunu söylemek lazım.
2: Hocam çok keskin yorumları var yine bu gece.
1: Görüşme var oyuncuyla keskin ilgili.
2: Batrakov. Alexi Batrakov.
1: Rus oyuncudan bahsediyoruz.
0: Almazlar.
1: Evet. Paris Saint Germain'in de listesinde olan başkan. Ve aynı zamanda Galatasaray'ın da geniş listesinde olan bir oyuncu. Görüşme var ama daha yüksek profilli oyuncu bekliyorum ben bu mevkiye. Yani
2: Galatasaray... Evet, o da çok konuşuluyor yani.
1: Çok yukarı çık.
2: Farklı isimler konuştuk. Bruno Fernandes, Musiala, Brahim Diaz.
1: Şimdi Bruno Fernandes,
2: Can Uzun.
1: İşte ben burada Can Uzuncuyum. Yani Can Uzun transferinin biraz daha olabilirse.
2: Orada oyuncu 2005
1: ben.
2: Doğumlu.
1: Aha.
2: Çok genç bir oyuncu.
0: Genç. Musiala Real Madrid'de bir yere gidiyormuş. Real Madrid Bayern Münih'te Can Uzun'u alacakmış. Duyduklarımız bu. Can Uzun'u alamazsın.
1: Hocam benden dün sen.
2: Musiala transfer oluyor. Bayern Münih'te Can Uzun'u mu alıyor?
0: Düşünüyorlarmış yani gelen.
1: Hocam bu arada Bakırköy 1903 seni izliyormuş. Çok selam söylüyorlar Bakırköy 1903. Davut Çetinkaya'nın selam var mı sana?
0: Aleyküm selam. Ya şimdi neticede bak, onu alamazsın da 50 milyondan aşağı ver. Ya bu hayali
2: hocam,
0: şeyler
2: konuşuyor. Hangisini? Konu o kadar çok karışıyor
0: canı,
2: ki.
0: Canı da alamayız Fernandez. Fernandez bak uyar Galatasaray.
2: Yani Galatasaray alamaz diyorsun ama geçen sene 75'e Osimhen'i aldı.
0: Bir sene aldı o 40 yılda bir daha veremez öyle bir paraya.
2: Gerektiğinde veriyor demek ki ama
0: var,
2: o parayı.
0: Bunaltıyorlar.
1: Şimdi
0: 10 numaraya gerek yok. Bak Santfor bana bulsun.
1: Şimdi hocam başkasından duymasın.
2: Aldı.
1: Hocam başkasından duymasın.
2: 30 milyon euro değil mi Singo? Uğurcan 36 milyon euro değil mi? 33-36 artık.
0: Ya 10 bana 90.
1: Ya Galatasaray para harcayacak. Galatasaray hem de bayağı güzel para harcayacak. Hem de 10 numara mevkisine bayağı güzel para harcayacak. Ama şimdi çıta o kadar yukarı gitti ki. Musiala'lardan açıldı. Bruno Fernandes'in Can Uzun'dan başladık. Batrakov'a kadar geldik.
0: İlkay, Rabia Sara.
2: Hocam bir dinleyelim mi lütfen?
0: Ya tamam, 3 tane adam var.
2: Batrakov'u bir anlatsın Serhan. Sonra sen İlkay'ı burada istediğin kadar
1: anlatabilirsin. Hocam anlat. Allah aşkına anlat.
0: Ne Batrakov mu?
2: Batrakov hocam.
1: Anlat hocam.
2: Serhan Türk'ten bir dinleyelim. 10 numara gündemini Galatasaray'ın. Sonra söz sana, söz vereceğim ve sen İlkay Gündoğan'ı savun.
1: Hocam sen anlat.
0: Hayatta valla gülüyorlardır şeyler. Şimdi var Yunus falan akrabaları duyuyorsa... Şeyin,
2: hangi Yunus?
0: İlkay'ın. Hangi Yunus olacak? Yunus Emre değil.
2: Hocam niye gülsün?
0: Ya var 10 numaram var işte senin.
2: Nerede
0: ya
2: var hocam? Kim var?
0: Ya İlkay'ın var. Yunus'un
2: hocam,
0: var.
2: Gabriel İlkay?
0: Saray. Gabriel
2: hocam Saray. İlkay neredeydi?
0: Gabriel Saray'ı herkes istemiyor muydu?
1: Hocam herkes İlkay sana gülüyor şu an.
2: Neredeydi?
1: Hocam,
2: kim oynadı hocam 10 numarada geçen sene?
0: Yunus oynadı.
2: Yunus 10 numara mı?
0: Evet, orada oynattı.
2: Tam niye orada ya, oynattı? Çünkü İlkay'dan performans alamadı.
0: Ya,
2: Sara'dan da alamadı. Keyfinden
0: Sara'dan
2: oynatmadı hocam Yunus orada
0: ya, bu Sara'yı yere göğe koyamadık. Milli takıma seçildi. Arkasından Napoli istedi. Bütün yaz ondan konuştular. Ya,
2: tamam şu an daha iyisini nerede alabiliyorsa alacak işte.
0: Ya daha santrforum yok. Santrafor almadan.
2: Daha iyisini alabilecekken mesela Sara var diye, İlkay var diye almasın mı kimseyi Galatasaray?
0: Almasın. Bir santrafor musun? Bulamayacak.
2: Onu da alacak.
0: Allah'ım bak.
2: Ama öncelik
0: onu
2: değil şu
0: bulamaz
2: an
0: bak. 10 numara bulur bir sürü. Düzümsüz ben almam da neyse.
2: Eğer, hocam bulamıyor işte nasıl bulacak?
0: Ya
2: maliyetler var.
0: Santfor bulamazsın. Parayla da bulamazsın. Kenarda oturacak. Yani Osimhen'in yanında arkasında oturacak. Ondan sonra girecek. Gol atacak. Öyle bir adam yok. Adama vereceksin 30-40 milyonu. Otur bakayım sen burada diyeceksin.
2: Lazım o kadar vermez sana yedek santrafora.
0: Giren de şeyin Osimhen'i
2: yerinde tutmaz. İsteseydi John Duran'ı alırdı.
0: Ya istese de ya Osimhen'i yerinde tutmaz. Senin beğenmediğin Icardi 19 gole imzası var ya.
2: Hocam yine dönmeyelim Icardi.
0: Hayır
2: konusuna.
0: Hayır öyle o tür adam lazım.
2: Hocam ligde bak Süper Lig'de hala atılan ya 20 golün de inan bana hiçbir karşılığı yok.
0: Ya vallahi
2: bu kadar iddialı konuşmak istemiyorum
0: nasıl
2: ama
0: nasıl karşılığı yok ya?
2: Yok.
0: Ya bırak olmasın.
2: Hocam Galatasaray'a Süper Lig'de gol atacak oyuncu gerekmiyor. İnan bana yani Avrupa'da fark yaratacak bir
0: hem de
2: oyuncu
0: öyle
2: lazım
0: bir adam alacaksın.
2: Evet. Lig'de hocam atarsın.
0: Ya o adam
2: Lig
0: oturmaz kenarda.
2: Süper Lig'i
0: işte,
2: o kadar da gözünde büyütme hocam. Süper Lig o kadar da çok
0: ya yani zor senin alacağın değil adam. Hem kenarda oturacak.
2: Bu 15 gol atmak
0: hem de Avrupa'da gol atacak öyle mi?
2: Standart değil artık.
0: Adama verirsin 30-40 milyon lira bir adam bu kenarda oturmaz 30-40 işte.
2: Vermezsin yedek santrafora. Vermez Galatasaray. Neyse biz bir 10 numarayı dinleyelim. Geleceğim.
0: Ya
2: santraforu
0: Allah
2: tartışırız. İstediğin kadar sana İlkay neyse ve Saray'ı savunman için
0: ya
2: söz vereceğim.
0: Ya Saray'ı savunmuyorum ben. Santraforun yok. Siz hala nereden bahsediyorsunuz?
2: Bir dinleyelim. Ya. Bakalım Serhan Türk lütfen sizdeyiz.
1: İyi ki hocam Galatasaray'da hocalık yapmıyor.
0: Batak olmuş ya.
1: Hocam iyi ki Galatasaray'da hocalık yapmıyor. Gündemi de iyi takip edemedi.
2: Kimseyi beğendiremiyoruz hocama.
1: Hocamın.

0: Hocamın şu an Galatasaray'ın gündemin 10 numara yükselti bilmiyor.
1: Hayali takım.
0: Ama şunu söylemek lazım. Tabii Galatasaray'da bir çıta yükseldi. O çıta yükselmesinin işte Musiala ile başlayan, Bruno Fernandes ile başlayan, Can Uzun'a girilen, Musiala ile top seviyeye çıkılan bir Galatasaray'da transfer gündemi var. Tabii Galatasaray para harcayacak. Hem de 10 numara mevkisinde sağlam para harcayacak. Bonservis'e bir oyuncu alacak. Burayı da daha önceki yayınlara söylediğim gibi gömecek parayı. Ama ilk önce bir durumu iyi analiz edip istemesi çok önemli. Yani şu an elindeki listeler belli. Yani zaten takımdan iki gün önce Sayın Abdullah Kavukçu, transferdeki tek isim, yetkili isim Abdullah Kavukçu, buraya gelerek Sayın Başkan Dursun Özbek'le bir toplantı yaptı ve transfer gündemini değerlendirdiler. Ve buna göre bir transfer planlaması yapılıyor. Yani buradaki önemli olan oyuncuların fiyatları belli, bonservisleri belli. Hangi oyuncu hangi parayı alacağım gündemi çok önemli. Yani tabii ki Musiala haberi çok sıkıntıya soktu her tarafı. Ama diğer anlamda da çıtayı da çok yukarı yaptı. Şimdi Musiala ile başlayıp da Bakratov'u getirdiğin zaman çok farklı yerlere gidecek durum. Bu yüzden Galatasaray, ben burada Can Uzun tercihinin biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Hala aynı durumdayım. Tabii ki 60 milyon eurolardan başlayan 50 milyon eurolara kadar inen Galatasaray 25 milyon euro artık sonraki satıştan payla beraber bir transfer teklifi vardı kulübüne. Ben bu fiyatı biraz daha yukarı çıkarıp 30-35 milyon bandına ve ardından da sonraki satıştan bir payla beraber Can Uzun transferinin daha hızlı gidebileceklerini düşünüyorum. Ve burada da istedikleri ondan sonra kanat mevkisine bir oyuncu tercihi, hocanın istediği, en çok istediği direkt santrafor tercihi. Yani Galatasaray'ın bu planlamanın hepsi var.
2: Peki Can 10 numara gündeminden bağımsız bir süreç olabilir mi?
0: Yok.
2: Yani Can artı bir 10 numara.
0: Yok. Yani 10 numara mevkisindeki adaylardan bir tanesi Can. Ve ben bu Can transferinin biraz da olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Dedim ya, yani biraz da çıta çok yukarı çıktı. İşte Musiala ile beraber top seviyeye gelen bir gündemi söz konusu Galatasaray'ın. Ve yani Galatasaray'da bir transfer durumu olursa da arka arkaya transferlerin patlaması lazım. Çünkü ne taraftarda ne camiada bir sabır kalmadı. Ve bu sabır kalmaması taraftar tarafından gayet mantıklı olarak algılansa bile yönetim tarafından da biz doğru paraları doğru oyunculara vermek istiyoruz ve kulübün paralarını doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz yönünde bir söylemleri var. Ben yakın zamanda bir erkeklik olmasını bekliyorum. Artık olması da gerekiyor. Bugün Ren'le bir hazırlık karşılaşması var.
2: Artık 12 gün kaldı Ren'le, ilk resmi maça.
0: Tabii ki Ren'le bir hazırlık karşılaşması var. O karşılaşmada transferler nerede diye bir söylemlerin olacağını ve ufaktan olabileceğini düşünüyorum. Ama Sayın Dursun Özbek her türlü tepkiyi göğüs germiş vaziyette. Ve şunu güveniyor Sayın Özbek. Ben her geldiğim zaman şampiyon yaptım. Son 4 sene şampiyon takımının başkanıyım. Hem kulüp olarak kulübü güzel yönetiyoruz, hem futbol takımı olarak takımı çok güzel yönetiyoruz. Bize güvenin, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyor Sayın Başkan. Ve bu anlamda da söylenmeleri de kesinlikle katılmıyor. Yani Galatasaray para harcamayacak söylenmelere katılmıyor. Doğru parayı doğru oyuncuya vereceğiz diyorlar. Ama dediğimiz gibi taraftarda da sabır kalmadı. Artık sürecin bir an önce sonuçlanması
1: sabır
0: gerekiyor.
1: Sabır taşı çatladı.
2: Ben ya şunu merak ediyorum. Hocam
1: bir dakika. Müsiyele diyor değil mi? Deminden
2: Musiala, evet.
1: Kaç para biliyor musun?
2: İşte zaten yok. Yalan
1: 100 hocam, milyon ya zaten. Olmuyor işte ya. Müsiyele dedi. Ama
2: zaten işte yok ki.
1: Yani.
2: Öyle bir niyeti yokmuş zaten Galatasaray'ın.
1: Deminden beri Müsiyele diyor.
2: Hayır,
1: düşünüyor
2: o tip
1: diyor.
2: Haberler baskı yarattı dedi. Yani zaten ya işte, kulüp yalanladı.
1: Tamam da.
2: Öyle
1: ya
2: bir görüşme
1: tamam da,
2: yok dedi.
1: Ya işte olmaz. Baskı yapıyorlar. Boşu boşuna Dursun Özbek
2: tamam,
1: başkan doğru
2: bu
1: söylüyor.
2: Kulübün problemi öbürü değil ki elini, hocam.
1: Ya tamam da arkadaş.
2: Kulüp
1: doğru yere
2: önecek?
1: Doğru para harcam diyor. 100 milyon liralık adam istiyor. Alsın diyor. Para harcasın diyor.
2: Ya basın her gün şimdi Musiala. Yani her gün basın bir isim yazsa kulüp bu kulüpten
1: İyi
2: bağımsız 55, bir konu ki.
1: Tamam da 50-55 milyon adı neyse de 100 milyon liralık adamın ismini alsınlar denir mi ya?
2: Niye o haberi söyleyeyim? Yapanlarla alakalı bir durum.
1: Sende de para bağımsız. Çok galiba.
0: Yok şimdi şöyle bir şey var. Sen biraz önce söyledin ya. Yani bu transferin iki tarafı var. Bir yönetim tarafı. Bir oyuncunun temsilcileri tarafı. Bir ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci tarafta işte berberi, kuaförü, ahçısı, çantacısı. Yani artık bu süreçlere kadar gidilen bir süreç oluyor. Yani burada haberi doğru koklamak lazım, doğru da analiz etmek lazım. Yani tabii ki gazeteci arkadaşlarımızın haberlerine güveniyorum. Ve iyi de bir haber takip seçenekleri de var. Bunları da her türlü destekliyorum ve güveniyorum arkadaşlarımıza. Ama burada Galatasaray'ın da iletişim anlamında kendini iyi anlatması gerektiğini düşünüyorum.

0: Çünkü her şeyi yalanlamanın, her şeyi cevap vermenin anlamı yok. Ama bu anlamda iletişimde iyi yapıp Galatasaray'ın istekleri ve Galatasaray'ın neye gitmesini net bir şekilde anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyi yalanlayalım, tamam yalanlayalım. Her şeyin üstesinden geçelim ama bir anlamda da ne istediğimizi evet, ve ne vereceğimizi yanıtlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bununla alakalı bir soru soracaktım. Bence devre arası transfer döneminden bu yana Galatasaray'da sanki yani iletişim anlamında bazı hatalar yapılıyor. Yani sen de hatırlarsın o dönemi Serhan abi. Bir merkez orta saha gündemi vardı devre arasında ve işte bir sohbet toplantısında Abdullah Bey'in bir tarif yaptığı, işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var listemizde. Hatta işte 17 kayı Ederson'u çok uzun süre konuştuk. Farklı isimler de gündeme geldi. Ama günün sonunda Renato Niega takviyesi yapıldı devre arasında. Yine yaz transfer döneminde de işte Bruno Fernandes'i konuşuyoruz. İşte Musiala haberleri çıkıyor. Brahim Diaz'ı konuşuyoruz. Uzun süredir Can Uzun var gündemde ama şimdi bugün tekrar günün sonunda Batrakov ismi, yani oyuncunun yeteneğinden bağımsız söylüyorum bunu, gündeme geldiğinde taraftarda yine tabii haliyle bir tekrar hayal kırıklığı oluşuyor. Yani sanki bu süreci iletişim anlamında çok doğru yönetemiyor Galatasaray bir süredir.
0: Aynen. Bu aynı şekildeyim. Yani bu
1: ya bunlar bu isimler listedeyse yani listede densin. Değilse de hiç yani böyle gündemler yaratılmasın bence.
0: Ya mesela işte Musiala transfer olduğu zaman ben sorduğumda hatta sen vardın yayında, yayına bağlandığımda.
1: Evet sen kamptaydın.
0: Evet ben hatta dedim. Yok Koray vardı, özür diliyorum.
1: Pardon, evet Koray abi var.
0: Koray'ın olduğu yayındaydı. Bağlanalım dediler. Ben de tamam bağlanalım dedim. Hatta ben olan yöneticilerle irtibata girdiğimde.
1: Evet biz Leao konusunda
0: evet,
1: bir
0: yayın yapmıştık. Konusu. Ve bana olmayacağını söylediler. Şey Musiala, özür diliyorum Musiala. Çünkü çok fazla transfer gündemiyle düzüş yaptı. Musiala olayı patladığında, haberi patladığında hatta gelecek denildiği zaman ben muhataplarıyla görüştüğümde öyle bir gündemlerin olmadıklarını söylemişlerdi. Ben de yayında bunu söyledim.
2: Ama işte bu iletişim, az söylemişsin.
0: Ama
2: ben olsam ne derdim?
0: Hocam bu iletişimi sağlam olması lazım.
2: Ya olur mu böyle bir şey ya? 100 sene dediğim ben ne derim değil mi? Kafayı mı yediniz siz derim ya. 100
1: demiş
2: milyon
1: işte.
2: 120 ya bunu söylerim ben.
1: Yok, zaten işte Kaya'nın mesela bir haberi vardı. Bir yöneticiye sormuş Galatasaray'da. Ha, o da tam olarak bu yanıtı vermiş.
2: Kafayı tamam. Yani olmaz. Kim istiyor abi bunu ya? Musiala'yı kim nasıl istersin?
1: Bir tek ama Musiala değil ki konu işte.
2: Fark etmiyor.
1: Sürekli aynı isimler
2: Ahmet
1: üzerinden
2: olur,
1: çok
2: Mehmet
1: uzun
2: olur, ama Musiala'ya girdiğin zaman
1: var. Mesela Bruno Fernandes konusu kaç gündür var? Hatta aylardır var yani. Devre arasından beri var.
2: Fernandes yine mantıklı 50-60 milyon. Ama Musiala dediğin zaman abi 150 milyon. 100 milyon aşağı
1: olmaz. Hocam mantıklı anlıyorum ama işte bir sonuca bağlanamıyor yani bu süreçler.
0: Ve bu süreçte yani Sané olduğu yerde Galatasaray'dan başkası yapabilir mi bu transferi? Ya da
1: Musiala'yı mı?
0: Tabii ki. Yani Sané transferinde de aynı isimlerle oturup kalkıyorlardı. Yani bu anlamda bu transferde tek yetkili Abdullah Kavukçu'ydu ve Abdullah Kavukçu'da.
2: Ama ben indim 90 hadi Musiala'nın menajeri. 90 indi alamaz. Ya olmaz arkadaş. Böyle bir şey yok.
1: Ama
2: yani
1: zaten bonservisini almak değildi bence oradaki niyet.
2: Ne?
1: Acaba kiralayabilir miyiz? Çünkü oyuncu bir yani sakatlık yaşamıştı.
0: Ya şimdi yani şunu söylemek lazım. Menajeri, Musiala'nın menajeri yani Abdullah Kavukçu'nun yakın dostuydu. Onu da tamam söyleyelim.
2: Gelir buraya var ya bu
0: İstanbul'a,
2: bir balık
0: İstanbul'a
2: gel,
0: gelen
2: gider
0: birisiydi.
2: Tamam.
0: Ve Sané'nin de çok yakınıydı. Yani böyle bir transfer olsaydı zaten böyle bir gündem şu ana kadar ortaya çıkmaz mıydı? Musiala transferinden bahsediyoruz.
2: Ya adını bile geçirmek ya ne bileyim ben, ya şey değil. O zaman ne oluyor şimdi bak nereye geldin?
0: Yani bu
2: şimdi bu
0: aslında
2: bu Rus'a geldiği zaman taraftar der bak, ki ya Musiala dediniz
0: bak,
2: bana.
0: Ama şimdi nereye geliyor biliyor musun? İşte. Şimdi yönetim ve yöneticiler futbol şubesindeki özellikle yöneticiler kimseyle konuşmadığı için günden buralara kadar geliyor. Ya bir şekilde konuşup derdinizi anlatsaydınız, iletişimi daha iyi yapsaydınız şu an buralara kadar gelmezdi. İletişim her zaman diyoruz ya ne kadar çok önemli diyoruz ya. İletişim gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Tamam da bak şimdi şöyle bir şey var. Sen cuma namazına gidiyor musun ama oturamazsın. Nail suresi 90. ayet. Ne diyorsun?
0: Hatta en son Avusturya'da Atip'te gittim hocam.
2: Çarpılmamışsın iyi. Şimdi
0: çarpılmamış.
2: 90. ayet Nail suresi ne diyor biliyor musun? Allah diyor. Neyi yasaklıyor biliyor musun? Azgınlık nedir biliyor musun? Havaya girmek. Işte,
0: yani azgınlığı ve fenalığı yasaklıyor diye başlıyor.
2: Yasak. Neyse onu sevmiyorum. Biz 6 tane şık var. Neyse. Şimdi azgınlık bu ne? Havayı arkadaş bu kadar şımarık olmaz insan. Yani azgınlık dedi bu havaya girme. Sen Musul'e ile ilgili dersin ondan sonra senin bu ne, Rus

0: Ne ismi? Ne? Onu beğenmezse bu adam. Bana dediniz ki şey, adını söyle, Musiala gittiniz bana Rus'u aldınız. Şimdi 60 milyon da bir adama versen gene tatmin olmaz taraftan.
1: Şimdi hep iletişim diyoruz ya, mesela iletişimden kastım şu. Biliyorsun Icardi süreci bayağı uzamıştı.
2: Evet.
1: Ve Icardi süreci uzadığı zaman da
2: bir türlü yani, adı konamadı yani,
1: adı
2: kalacak
1: konmuyordu,
2: mı kalmayacak mı?
1: Süreç uzuyordu, başka yerlere gidiyordu. Sonrasına o süreç ne zaman son buldu? Okan Hoca benimle canlı yayına katıldı ve Okan Hoca'nın canlı yayınında Okan Hoca kendini net bir şekilde ifade etti. İstediği oyuncuları söyledi ve Icardi sürecinin uzamasının takım içerisinde ve kendi içlerindeki sıkıntıyı dile getirdi ve ondan sonra ertesi günde Icardi ile vedalaşıldı. Yani diyoruz ya, iletişim o kadar çok önemli ki, o iletişimi iyi yapması lazım, gerektiğini düşünüyorum. Şu an taraftarla bağı olan Galatasaray yönetimi
2: anlatmak gerekiyor.
1: Yani, tabii ki daha da bağı daha güçlendirmesi lazım. Yani sonuçta bizler de medyanın önündeyiz.
2: Mesela
1: bizler de televizyonun önündeyiz. Bizler de çok fazla tabiri caizse yani suçlamaya yönleniyoruz. Yani o zaman çık söyleyin, konuşun. Galatasaray'ın gündemini hep beraber takip edelim.
2: Yani Beşiktaş'ın mesela işte Salah konusunda tercih ettiği iletişim İşte ne kadar doğruydu mesela, işte camiaya süreç anlatıldı. Yani bugün Muhammed Salah belki de Süper Lig'de Trabzonspor formasını giyecek, bilmiyoruz hani sonuç nasıl olacak o görüşmeden, ne yönde çıkacak
0: ama açıkladı senin dediğin gibi.
2: Beşiktaş yönetimi en azından mesela oluşabilecek tepkilerin önüne geçmiş olduğu sonuç olarak
1: evet.
2: Biz teklifimizi yaptık.
0: Evet,
2: daha da
0: bitti.
2: Teklifte değişikliğe gitmeyeceğiz, yeni bir teklif yapmayacağız. Masadan şimdilik kalktık demişti. Bugün Salah için Trabzonspor haberlerini görüyoruz ve ben hiç sosyal medyada bu anlamda Beşiktaşlı taraftarların da bir tepkisine denk gelmedim. Bunun da sebebi işte o basın toplantısı. Yani Galatasaray'da da hani örnek olarak bunu verdim. Benzer sanki tutumu görmek daha doğru olabilir. En azından camiayı anlatmak için. Peki tekrar döneriz. Muhammed Salah konusunda konuşacağız. Tabii ki merak ediliyor. Trabzonspor taraftarları bu anlamda heyecanlı. Beşiktaşlılar son durumu merak ediyorlar ama bir ben kimim yapalım ve nefes alalım mı hocam? Bir soluklanalım mı?
0: Soluktan hiç bilemeyeceğim için.
2: İlk ben kimim sorumuz gelsin. Gecenin ilk ben kimim ile devam edelim bakalım. Kariyerimi Türkiye'de noktaladım. Sadece Türkiye'de kupa kazanamadım. Tek milli maçımı Macaristan'a karşı oynadım. Fabian Ers en çok rakip olduğum futbolcuydu. Kevin Prince, Boateng'le oynamak keyifliydi. Cassio Lincoln'u kardeşim gibi severim. Ben kimim?
0: Boateng?
1: Podolski mi?
2: Değil.
0: Boateng Bayern Münih'te oynadı. Buraya geldi, buraya da geldi galiba Beşiktaş'a ya.
2: Evet geldi. Bir sene oynadı.
0: Kardeşi ama değil mi?
2: Yok, bu işte Kevin Prince Boateng. Kardeşi stoper olan hocam. Bayern Münih'te oynayan.
0: Ha, stoper. Fabian Ers.
1: Felipe mi?
2: Felipe Melo mu?
1: Hı-hı.
2: Yok değil.
1: Yok yok.
2: Hangi Felipe?
1: Başka Felipe var mı?
2: Sanki bir zarf attın gibi geldi bana ama.
0: Kasvet Lincoln'u Lincoln şeydi değil mi, Galatasaraylı?
2: Sen Galatasaray'a gelen Felipe'yi mi diyorsun? O çok kısa gelen, yok o da değil. Ya Felipe değil zaten de hani ben hangi Felipe
0: Lincoln'u
2: olduğunu anlayamadım.
0: Lincoln'u seven
2: yani.
0: Demek ki Galatasaraylı birisi bu.
2: Bu oyuncunun Galatasaray'ı yok hocam.
0: Türkiye'de noktadım diyor ya.
2: Türkiye'de noktadamış. Türkiye'de hocam Galatasaray mı var bir tek? Bir yerde oynamış işte.
0: Lincoln ama Lincoln.
1: Engin abi, ah Engin abi, ah ben de seni seviyorum Engin abi.
2: Lütfen.
1: Bizi izliyorlarmış Aslı Saadet'ten hocam.
0: Ha?
1: Engin abi ben de seni seviyorum.
2: Tüyo vermeyelim, sufle vermeyelim.
1: Vermiyorlar, onlar bilmezler bunu.
2: Bilirler, bilirler.
1: Ama çok güzel yemek yaparlar. Hocamı
2: o sayfanın izleyicisi bilir.
0: Prince Boateng.
2: Bu oyuncu,
1: sana karşı oynadım diyor.
2: Bu oyuncu uzun yıllar Almanya'da oynadı.
1: Tamam. Barış mı?
2: Hangi Barış?
0: Türk değil, değil mi?
1: Sen de var ya, hangi Barış'tan söyleme ya.
2: Barış değil, Türk değil.
1: Ha, Türk değil.
2: Değil, değil.
1: Burkan.
2: Çok uzun yıllar, hatta bir kulübün formasını giydi Almanya'da böyle yıllarca.
0: Ernst nereden gelmişti Almanya'da?
2: Efendim?
0: Ernst de Almanya'da bir takımda, Beşiktaş'a gelen Ernst.
2: Evet, evet, Fabian Ernst.
0: Nereden geldi?
2: Nereden geldi?
1: Schalke'den, Schalke.
2: Almanya'da Fabian Ernst Schalke'den gelmiş olması lazım. Evet.
0: Tolgay Molgay değil, değil mi?
1: Hocam Türk değil.
0: Hocam ya. Türk değil mi?

0: Nereden bileceğiz ya?
1: Oyuncunun ama ismi...
2: Kazım mı?
1: Türkçe.
2: Colin Kazım mı?
1: Değil, ismi Türkçe ama.
0: Allah Allah.
1: Oyuncu Türk değil ama ismi Türkçe. Türkçe anlamı da var yani isminin.
0: Hiç.
1: Biliyorsunuz ya.
0: Nereden bilecek, bitiyor muyor ve bir şeyler yaptı. İşte hocam bak, pasat.
1: Uzun yıllar Almanya'da tek bir kulüpte oynadı. Bir sol bek.
2: Sol bek
1: savunmacı. Türkiye'de büyük takımlarda oynamadı. Ama çok köklü bir şehir takımında oynadı.
0: Bursa Spor.
1: Şu an biraz kötü dönemlerden geçiyor hatta o takım.
0: Bursa Spor. Kocaeli Spor mu?
1: Değil.
0: Kötü dönemlerden geçse Ankara Gücü'dür.
1: Değil.
0: Herkes o kadar kötü takım Antalya
1: Spor. Dönemlerden geçen çok şehir takımı olduğu için tabii.
0: Allah Allah. Sivas Spor.
1: Değil hocam.
0: Yok, takım kalmadı kötü dönemlerden geçen. Ordu Spor.
1: Hadi söyleyeyim. Bu oyuncunun Eskişehir Spor'u var.
2: Laiç mi?
1: Kim?
2: Laiç mi?
1: Yok.
0: Eskişehir Spor'u.
1: İsminin Türkçe'de anlamı var. Torun sahibi.
2: Dede mi? Dede dede.
1: Evet dede.
2: Dede.
1: Çok uzun yıllar evet. Borussia Dortmund'la forma giymişti yani, ardından Eskişehir Spor'a geldi.
2: Peki bu soru
1: geldi.
2: Yunus mu buldu?
0: Ya bu soru
1: Yunus Emre Kaplanoğlu.
2: Yunus Emre Kaplanoğlu.
0: Tebrik ediyorum. Kaç sene düşündü bunu?
2: Yani torunları bile unutmuştur dedeyi ben sana söyleyeyim yani.
0: Dede.
1: Tunç abi Tunç abiyle oynayıp sonra burada bıraktı futbolu.
2: Tunç Kayacı abi bilir böyle şeyleri. Tunç abiye teşekkür ediyorum.
1: Selamlar Tunç abiye de.
2: Tunç abi biliyorsun amatörlerin babası.
1: Dede.
2: Volkan Kılıç kaybetti. Ya.
1: Hocam sever misin dedeyi? Sever miydin?
0: Hatırlamıyorum bile ya.
1: Nasıl dedeyi hatırlamıyorsun?
0: Vallahi
1: ya?
0: Hatırlamıyorum.
1: Sol bek oynardı bir hocam
2: şey
1: iyiydi.
2: Bir şey
1: İyi oyuncuydu.
2: Ben bile hatırlamıyorum.
1: Nasıl?
2: Hatırlamıyorum ya. Yunus nereden
1: kaç
2: buluyorsun?
1: Kaç yıl oynadı Borussia Dortmund'da?
2: Ya bir Galatasaray efsanesi bul, Beşiktaş efsanesi bul. Hocanın zamanında oynadığı futbol arkadaşlarını bul. Onları bir bulalım.
0: Hiç.
1: Öyle basit, öyle basit değil. Burada Serhan Türk var diyor yani Serhan Türk.
0: Ben zaten bulalım, bulamayalım diye şey.
2: Dedeyi ben bile hatırlamıyorum.
0: Var mı şey orada izleyiciler?
2: Dortmund efsanesi diyor. Onun için onu diyor. Tunç abi.
0: Yok yok. Oradan da bilenler yok.
2: Tunç abi sen hatırlıyorsun da ben hatırlamıyorum.
1: Bak,
2: hoca da hatırlamıyor.
1: Ortalama şey sorulara cevap verme süren 2,5 dakikaymış.
2: Onu da hiçbir şey.
0: Bak bir dakika ya. Bilen var mıydı?
1: Hiç doğru yanıt.
2: Baba Selman Luma bilmiş.
1: Hocam bakacağım.
2: Yok, yani Tunç abi bilmiş.
0: Onlar bilir de buraya gelen
2: Tolga Kuru bilmiş.
1: Bak, şimdi hemen bakıp söyleyeceğim. Doğru yanıt verenleri de okuyalım.
2: Şey diyor ki bizim Merter'deki
1: dede, Enes
2: diyor
1: Haklı
2: ki
1: bilmiş,
2: herkes senin transfer haberleri bekliyor diyor. Hoca biliyor bütün transferleri.
1: Necati Kartal bilmiş.
0: Hadi ya.
1: Bakın.
2: Necati abi nereden bilmiş ben onu anlamadım.
1: Çok, çok da doğru.
2: Sivas oynadı
1: dede
2: mı dede?
1: Dede mi diye sormuşlar.
2: Dede Sivas
1: Emre
2: oynadı
1: Havardar
2: mı?
1: Emre Havardar Geykas demiş ama değildi. Doğru yanıt dedeydi. Dede de bence iyi oyuncuydu. Ben bu kadar unutmanıza şaşırdım ya.
0: Ben de hiç ben hatırlamıyorum dedeyi.
1: Sana bundan sonra son sayfada Hindistan Ligi'nden oyuncu soracaklarmış. Tek oraları bilemiyormuşsun çünkü. Hindistan Ligi. Hindistan Ligi'nden sorular. Yapmayalım tabii böyle şeyler. Peki geçelim biraz Salah konusuna o zaman dilerseniz. Hatta şöyle yapalım. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın geride bıraktığımız gün Aspor'a telefon bağlantısı yapmıştı Sayın Başkan. Ve özellikle Muhammed Salah konusunda çok önemli açıklamaları vardı. O açıklamaları bir hatırlayalım ardından Trabzonspor'daki Salah gündemini konuklarımızla birlikte konuşacağız.
3: Dünyanın bildiği çok profesyonel. Çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'ı kim istemez tabii ki bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için öyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu, şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor. Heyecanlanıyor. Onu ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi. Biliyorsunuz 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp Aral'ı biz çok istiyoruz. Olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Yani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takipte yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yaratmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa onları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçte biz dediğim gibi yapılanmanın 2 yılıyla geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın 2. yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz bu aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şartı mutlu ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
1: Evet, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Muhammed Salah konusundaki açıklamaları, Aspor'a özel yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Sayın Başkan diyor ki ısrarla Muhammed Salah'la bir anlaşmamız yok diyor. Salah'ı kim istemez ki diye de ekliyor Sayın Başkan. Trabzonspor'un çıkarlarına göre hareket ediyoruz diyor yine Sayın Doğan. Trabzonspor'da bir Salah heyecanı var. Serhan Türk.
2: Evet, o heyecan bizde de var. Artık Salah bir gelsin de nereye gelir gelsin ama sanki Trabzonspor'a biraz daha yakınmış gibi de hissediyorum. Yani burada
1: şu
2: ama
1: an öyle
2: başkanın
1: görünüyor,
2: da
1: evet.
2: Söylemleri bak diyoruz ya mesela iletişim o kadar önemli ki.
1: Kesinlikle.
2: Ve kendini anlatmak o kadar çok değerli ki şu an en azından tansiyonu düşürüyor ve beklentiyi o minimale getiriyor ve daha sonrasında olduğu zaman da o minimal beklenti daha farklı yerlere gelebileceğini net bir şekilde görebiliyor. Ben iyi bir başkanlık modeli olduğunu düşünüyorum. İyi de iletişim olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Salah Trabzonspor'a çok şey katar. Geldiği takdirde de Trabzon'da forma satışı çok felaket yerlere gelir. Yani öyle böyle forma satmaz. Yani ben şu an Trabzonspor forması ile arkasında Trabzonspor forması Salah yazan formayı çok büyük heyecan yaratacağını düşünüyorum. Oluşturacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada başkan olumsuzluklar da olabilir, olumlar da olabilir. Kim istemez ki? Yani böyle bir
1: başkan
2: transferi yapmayı
1: söylüyor.
2: Çok kimse...
1: Muhammed Salah'ı kim istemez ki diyor Sayın Ertuğrul Doğan.
2: Ve görüşmelerde olduğunu da biliyoruz. Ayrısı olsun Salah Beşiktaş'tan sekti. Trabzonspor'a gelirse en azından Trabzonspor formasıyla bir Salah'ı izleriz. Ve Trabzonspor'da da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zaten o bölgenin turizm anlamında da çok büyük getirisi var biliyorsun Trabzon bölgesinin. Özellikle Arap turistlerin çok yoğun bir şekilde gittiği bir yer. Orada ben hem Mısır tarafı işte Salah hem Müslüman kesiminin olduğu tarafın çok fazla takip edeceğini göz önüne alırsak turizm katkısı olarak da çok fazla bir getirisi olacağını düşünüyorum. Hem turizm olarak hem sportif anlamda iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun, inşallah olur.
1: Hocam ne dersin Muhammed Salah ve Trabzonspor şey haberleri?
0: Şimdi güzel bir şey söyledi. Aydel Yaylası falan var ya, harika, orası dolu. Bütün Arabistan falan orada, Mısır şu bu falan filan. Hakikaten turistleri de çekerler. Orada Trabzon'a da vurarlar. Ya şimdi kaliteli bir futbolcu. Şimdi geçen sene beklenen şeyi vermedi performans ama ondan evvelki sene inanılmaz bir performans var. Daha evvelki sene Klopp'la birlikte yine bir düşüşteydi. Ama ondan sonra müthiş bir çıkış yaptı. Bir düşüyor, bir çıkıyor falan. Ancak şu var, yani attığı gollere bakıyorum var ya, müthiş paslar atıyorlar ya. Ya der ki bunlara o pasları at. Ona pas atacak adamlar olsun. O çok da süratli. Yani bir pozisyon var. Başka biri olsa stoper falan yakalardı. Gitti orada golü kendisi attı ya. Yani müthiş, hızlı, çabuk.

0: bu hemen şimdi yaşı şu bu falan filan bize hemen bir şey söyler.
1: Yok artık.
0: Yok ya, ya artık öyle bir şey
1: sürecinde
0: yok.
1: Çünkü onu konuştuk artık ya, tekrar
0: yok,
1: tekrar.
0: Ya bu adam
1: gerek.
0: Daha oynar. Çünkü şey,
1: 34 çabuk,
0: yaşında. Daha 3-4 sene daha oynar. Bana göre çok faydalı olur. Tabii bu hoca da, Fatih Hoca ne diyor acaba? Merak ediyorum. Şimdi orada Ernest Müçü var, fazla savunması yok. Şimdi o 10 numara oynuyor. Şimdi bir de burada gider mi gelir mi, savunma anlayışı nasıl olur takımın, onları bilemiyorum yani.
1: Salah varken hocam zaten rakip de yani, çıkamaz ki yani. Salah'ın karşısında oynayan bek hücumu mu çıkacak
0: ya, çıkmaz
1: Süper Lig'de?
0: Ya mağlup durumdayken kimse var yani, Messi, Ronaldo,
1: hocam,
0: Salah,
1: kendisi bilir
0: Mala,
1: yani.
0: Fark ediyor 1-2 tamam mı? Ya orada da onu oradan çıkan adamın yerine şey yapar, kademeye
1: eksilecek
0: giren,
1: ama gerisi.
0: Tamam da kademeye giren biri olur falan filan. Onu kimse düşünmez. Yani Salah var, şu var, bu var diye takım mağlup değil mi? Ya şimdi al sana o Kukure'ye var mesela, tamam mı? Mesela senin beğenmediğin şey var. Ne o? Sol bek Masuaku. Ne Salah deli önünde kim onlarsa, Allah haricinde gider arkadaş. Gider. O sayı
1: nerede
0: sanmıyor.
1: Şu an Masuaku?
0: Gider. Neredeyse oynuyor. Şeyde
1: nerede
0: direkt.
1: Oynuyor hocam?
2: Nerede oynuyor hocam?
0: Düğünlerde. Şey, ya nerede
1: muhtemelen
0: oynuyor?
1: Muhtemelen düğünlerde oynuyor gerçekten.
0: Adam ya, ya sen milli takımı da seyretmedin mi ya? Allah'ım ya, adam gol de attırdı ya.
1: Hocam,
0: neredeydin sen? Maç, milli maçları seyretmedin mi Dünya Kupası'nı?
1: Yok.
0: Allah eyvah.
1: Ben tatildeydim hocam. Dünya Kupası'nı.
0: Neydi zaten yani. Sen Masuaku'yu neyse. Adamlar dinlemez. Öyle, o tipte adamlar var ya. Önünde kim olursa olsun. Bak ne diyorum sana. Dünyanın yam almış. Dinlemez arkadaş. Yani hücumları çıkarlar.
1: Hocam karşında olacak? Salah varken... Hı. Nasıl çıkacaksın öyle nasıl kolay? Çıkacak? Nereye çıkacaksın? Ya,
0: çıktık açık alanla diye bir
1: ben
0: şey.
1: Ben yanılıyor muyum Serhan abi?
0: Ya o yani, öyle bir şey yok.
1: Arkada öyle bir risk. Yani kolay kolay alabilir
2: ya,
1: mi hocam, bek oyuncusu?
2: Hocam bugün çok fazla sabrettik. Ya, ama Allah, çok seviyoruz
0: ya,
2: hocamı.
0: Ya,
2: hocamı
0: bak,
2: çok seviyoruz.
0: Teknik adam olmadığın
2: ya,
0: için.
2: Ya hocam işte teknik adam ne alakası var?
1: Değil,
2: var.
1: Gözünü seveyim ya senin, hocam. Seninle ya, kendimizi zaten
0: ya, tamam da olmaz. Öyle bir şey yok. Salah var diye adam çıkmamazlık yapmaz. Öyle bir şey yok.
1: Mecbur kalırsa tabii ki çıkar da.
2: Hocam Salah var ya, içinden geçer be.
0: Geçsin. Geç, Allah Allah, birinden geçer öbürüne takılır falan.
1: Bence
0: falan
1: biz yani, bir aydır Salah'ı böyle çok konuşuyoruz ya. Biraz basitleşti oyuncu sanki bizim gözümüzde. Yani yok, biz hala bence kimin Süper Lig'e transfer olma ihtimali olduğunun çok farkında değiliz genel
0: peki,
1: olarak.
0: Bak sen bazı maçları seyret. Buradaki Liverpool maçında Salah oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Gördün mü sahada sen onun için?
1: Hocam.
0: Ya bir dakika,
1: bir
0: gördün
1: mü? Maç mı şimdi?
0: Ya neyse.
1: Ya oradaki maçta ne oldu?
0: Bir dakika ya. Neyse şu var yani. Her maçı iyi oynayacak diye bir şey yok.
1: Tabii
0: burada
1: ki de
0: da,
1: yok.
0: Burada da
1: evet,
0: kitlersin.
1: Doğru.
0: Tutabilirsin yani.
1: Beşiktaş'ı konuşalım ama Beşiktaş'ı konuşurken tabii artık Salah defteri Beşiktaş'ta kapandı gibi gözüküyor ve santrafor konusu merak ediliyor. Dušan Vlahović uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden birisi ve forvet mevkisi içinde Beşiktaş'ta Dušan Vlahović öncelik olmaya da devam ediyor. Haberimizi bir izleyelim, ardından Beşiktaş'taki santrafor gündemini konuşacağız.
3: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu, ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
1: Evet, Beşiktaş'ta santrafor planlaması bu şekilde. Listede hala bir numaralı isim Dušan Vlahović. Beşiktaş Vlahović'in vereceği kararı bekliyormuş. 10 Ağustos'a kadar oyuncunun düşünmek istediği ve 10 Ağustos tarihinde kararını bildirmesi bekleniyor. Alternatifler de Alexander Sørloth, Patrick Schick ve

0: Chelsea'den Nicholas Jackson hocam. Beğendin mi Beşiktaş'ı Midtjylland maçlarında?
1: Bir kere tebrik ediyorum. Kolay bir maç değildi ikisi de. Bravo. Hem burada yendi hem orada yendi. Yani ya şimdi kaç tane yeni transfer oynuyor? Salih oynuyor.
0: Nübel oynuyor. İlhan oynadı.
1: İlhan oynadı.
0: 11'de 3 tane yani yeni isim vardı.
1: Fazla bir değişiklik yok yani.
0: Trossard daha dönmedi. Bu turla beraber yani, takıma katılacak.
1: O da geldiği zaman şimdi başka da alacaklar mı bilmiyorum. Ama şimdi ben burada tabii bizim medyadaki arkadaşlar sen olsun ne bileyim başka mesela bir adamı kötü mesela Rashica için ben burada dedim ki iyi adam şudur budur falan. Tabii eleştir, beğenmiyor adam golü tabii Galatasaray'dan giden hiçbir adam ya. Beğenmiyorlar. Biliyor musun?
0: Hocam.
1: Yani Kerem de oydu neyse.
0: Yine seninle anlaşamıyor gibi olacağız ama ben bugün sana karşı hep böyle muhalif gibi göründüm
1: ya
0: ama.
1: Ya adam golü fark etmiyor. Adam 50 de gol atsa siz muhalif hocam, arada, oluyorsunuz. Fark etmiyor yani.
0: Şimdi yani bunu söylüyorum yanlış anlaşılacak ama normalde ben severim de Rashica'yı. Yani böyle hani bir problemim yok. Hatta muhabirlik döneminde de hani böyle aramın iyi olduğu oyunculardan biriydi ama Beşiktaş'ta yok performans yani. Nasıl, bu da bir gerçek.
1: Golü attı şimdi.
2: Ya Galatasaray
1: attı.
2: Ne olacak hocam?
1: Ya bunda, ne olacak?
0: Bu yeterli Allah hocam Allah kalması Allah için. Hocam Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor.
2: Gol attı. O hocam, iyi oyuncu. Böyle bir şey yok hocam.
0: Oyuncunun keyfini beklemez hocam.
1: Bekleyecek arkadaş. Bekleyecek.
0: Nasıl bekleyecek? Rashica'nın şimdi bekleyecek ki Beşiktaş.
2: Rashica bir tane maç oynayacak. 4 tane maç yatacak yani.
0: Olmaz hocam.
1: Aldığım yer neticede
2: ve Galatasaray Rashica'yı almadı yani. Hani Galatasaray Rashica'yı da almadı yani.
1: Çalım yedi ya Galatasaray.
0: Almadı mı? Ben o konuda yorum yapmayayım. Ben almadı. Almadı. Hayır almıyorum.
1: Çalım yedi ya. Şimdi onlar Galatasaray'dan şey yapıyor.
2: Almadı. Ya. Alabilirdi.
0: Ben daha farklı biliyorum ama
1: ya istedin de
0: 3 yıl geriye gitmeyelim.
1: Neyse ya
0: Galatasaray son ana kadar teklif yapmadı mı Rashica'ya?
2: Yapmadı, hayır yapmadı. Son ana kadar Rashica teklifi bekledi. Galatasaray'dan yapmadı, bekledi. Başka bir şey daha söyleyeceğim ben
0: lütfen,
2: sana.
0: Lütfen buyurun.
2: Kerem Aktürkoğlu ve Rashica'nın, bak Rashica Beşiktaş'ın oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin oyuncusu.
0: Evet.
2: Galatasaray gibi kariyerleri yok.
0: Ama bu olabilir. Yani bu her işte neydi Aykut Kocaman?
2: Yok abi yani yok. İşte Galatasaray'dan sonra kariyerleri yok.
0: Onun ama çok örneği var Seren abi. Ya bu arada ben kötü oyuncu demiyorum. Ya olmadı yani Rashica.
1: Ya fark etmiyor neticede. Önemli olan transfer değil. Elindeki futbolcuları bir tarafı bir yere getirebiliyor musun? Tamam mı? Onları eski performanslarına getirebiliyor musun? Veya daha üstüne çıkarabiliyor musun? Önemli olan antrenörlük bu yani. Onu beğenmedim, bu gelsin. Bu gitsin, o biri gelsin. Ne kadar güzel ya. Kaç para borcu var Fenerbahçe'nin? 27 milyar bilmem ne falan filan. Beşiktaş'ın o kadar. Galatasaray'ın bu kadar. Olmaz arkadaş. Bu gidişle olmaz. İşte herkes diyor işte transfer. Hemen bu gitsin. Hemen kötü. Ya al işte belki bundan sonra her maç gol atacak adam. Ne yapacaksın yani? Mecbur adam mı alacaksın? Şimdi arkadaş da diyor şimdi Beşiktaş o adam santrafor alınacak bir tane. Eve biri oturacak. Ya bir adamı kenarda oturtmak kolay değil öyle. Şimdi bu o şey var ya santraforu. O bir gelsin birisi bir Olaviç. Kenarda oturacak hadi bakalım.
2: Nasıl oturacak hocam ya?
0: Kim oturacak kenarda hocam? Olaviç mi?
1: Hayır ya. Şimdiki santraforu.
0: Oyan Göğü, Koreli'yi söylüyorsun, yani, Güney Koreli. Evet. Oturacak hocam, ne yapalım?
1: Yok ya, o kadar basit değil.
0: Hocam kimse kenarda oturmayacak diye ne yapacak bu kulüpler?
1: Sen antrenör ol.
0: Hocam burası oyuncuyu memnun etme yeri değil ki bu kulüpler yani.
2: Abi lüks bir araba alacaksın, yani, eski model arabanın Allah motorunu
0: hocam,
2: koyacaksın.
0: Icardi varken, kolay değil. Hocam Icardi varken Osimhen'i almadı mı Galatasaray?
1: Ne oldu? Çift santrafor oynayacaktı o zaman. Osimhen'i kesebildi şeyi. Tamam Icardi ama
0: belki
1: santrafor yani.
0: Oynayacak Icardi anladı.
1: Ne kesti? Sakatlandı da bilmem
2: ya
1: ne kesti.
2: Ya hocam gözünü seveyim ya.
1: Sen tamam işte Icardi hocam sakatlanmasa kesebilir miydi ya? Hocam,
2: ya keser hocam, adam sapa sağlamdı. Niye oynayamadı?
0: Hocam sakatlığı öngörebildi mi? Hocam sakatlığı öngörebildi mi? Göremedi mesela değil mi? Ne oldu? Mesela Icardi'nin sakatlığını kimse tahmin etmezdi. Bir anda çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Osimhen oynamaya ya, başladı tek başına.
1: Tamam da eğer çapraz bağ sakatlanmasaydı Icardi'yi kesemezdi Okan.
2: Ve sonra ne oldu? İyileşti geldi.
1: Sonradan iyileşti geldi. Niye hazır oynayamadı? Değildi ki.
2: Niye oynayamadı?
1: Zilleri yoktu. Ya oynayamadı ya adam
2: hocam,
1: forma.
2: İşine gelmeyince hemen de şey ya, yapıyor böyle.
1: Ya Allah'ım yarabbim ya.
2: Böyle yani kaynatıyor anladın mı? Çocuk ya, şey olur ya.
1: Futboldan anlayanlar var ya gülüyordur size ya.
2: Hocam ne alakası var ya? Ya o adam sakatlıktan çıktı. Ya bırak hocam ne sakatlıktan çıktı
0: oynayamayacak. Hocam bugün bize hep hedef gösteriyor. hocam çok eleştiri var bize bu gece. Ama senin
1: herhalde doğru aferin onlara. Neyse tebrik ediyorum onları. Eleştirin gene.

0: Ya alırsa öbürünü oturtmak kolay. Bak şunu hocam, anlamıyorsunuz bak şimdi.
1: Hocam Immobile geldi, yedek santrafor yoktu Beşiktaş'ın. Ne oldu?
0: Futbolcu bak, futbolcu antrenör nedir biliyor
1: hocam,
0: musun?
1: Hocam sen yok.
0: O kenarda niye oynamadı şey? Icardi bak, gitti.
1: Tepki olacak sana. Güvenç Kurtay Beşiktaş'ın güçlenmesini istemiyor mu diye.
0: Güçlenmesini de takım içinde huzursuzluk çıkarsa.
1: Niye almasın hocam ikinci santraforu Beşiktaş? İhtiyacı var.
0: Parası varsa alacak tabi.
1: Var, hepsinin varsa onun da var hocam. Herkesin var parası. Herkes harcıyor yani.
0: Ya bayağı bir şey alacak. Ya tamam, iyi adam. Öbürünü gözden çıkaracaksın o zaman. Satacaksın.
2: Yani
0: ona kaç para verdin?
2: Niye çıkarsın gözünü sen?
0: 18 milyon mu?
1: 14.
0: 14 az para mı? 14'ü sokağa atacaksın. Satabilir misin
1: hocam,
0: 14'ü?
1: Hocam niye sokağa atsın? Oynatacak işte.
0: Oynamaz adam.
1: Niye oynamasın?
0: Ya oynamaz.
1: Oynamazsa da keyfi bilir.
0: Aa, keyfi mi? Ya
1: burası,
0: 14'ü.
1: Hocam burası at. Yani keyif mi bekleyecek bu kulüpler? O oynar, bu küser, bu
0: kolay
1: küsmez.
0: Değil adamı oynatamıyor. Onun
2: hocam kim iyiyse o oynayacak. Böyle büyük takımların büyük forvetleri olur. Büyük yedekler olur hocam.
0: Ben sizi bakayım.
2: Hocam,
0: oynayacak.
2: Senin zamandaki
0: adam
2: öyle,
0: suratını alsan oraya var ya, bütün takımın şeyini, kimyasını bozar. 300
2: milyon eurolara ülke kuruyorsun. Takım
1: hocam sezonda 50-60 tane maç oynuyor
0: ya
1: bu takımlar.
0: Öyle. 60 tane. Osimhen oynatma bakayım 50-60 maçı. Kes bakayım birkaç maç da göreyim.
1: Osimhen'den de bir tane var ama.
2: Niye oynatmayacaksın hocam? Niye oynatmıyorsun?
0: 60 tane maç var ya.
2: Tamam,
0: dinlendir bakayım.
1: Hocam hiç teknik direktörken o zaman sana bir soru. Hiç oynar teknik direktörlük döneminde ya şu transferi yaparsam da şu oyuncu rahatsız olur diye yapmadığın transfer oldu mu?
0: Bizim zamanımızda yok, öyle bir şey yoktu ki. Zaten elimizdekiler mevcutlarla oynuyorduk.
1: Bence sen yine isterdin. Bak Okan Buruk ne diyor? Teknik direktör ister diyor. Hep ister
0: bir dakika,
1: diyor.
0: Ne ister ya?
2: Artık ben istiyorum diyor. Çünkü geniş takımın ne kadar önemli olduğunu anladım.
0: Ya biz
2: diyor.
0: Bak bir dakika, ilk yarıyı lider bitirdik Süper Lig'de. Şampiyonluğa oynuyoruz. Bir tane adam almadım. Ne diyorsunuz ya?
2: Param var mıydı hocam?
0: Para zaten yoktu. Yani fark etmiyor. Alırdık, almadık. Yine ya söyle seni ikinci
2: hocam,
0: ya çıkarken
2: hocam
0: de almadık.
2: Hocam
0: almadık.
2: Hocam.
0: Alırsak da iki tane üç tane. Iyi. Ya ben Rize Spor'a gittim, iki tane adam aldım, transfer yaptım ya.
2: Ve mesela ne yaptılar sana, şey verdiler, kupon verdiler hocam.
0: Fark etmiyor, takım menfaati, iki tane
1: hocam,
0: adam aldım.
1: Hocam sen şimdi Vlahovic'i anlatır mısın bize, onu konuşuyorduk. Beşiktaş'ı beğendim mi onu konuşuyorduk. Beşiktaş nereye transfer yapsın bunu konuşuyorduk. Beşiktaşlar bak yazıyorlar. Yayını izliyorlar Beşiktaşlılar. Tabii. Senin yorumlarını merak ediyorlar.
0: Taraftar şey ister, transfer ister.
1: Nereye tamam yapması lazım?
0: Beşiktaş'ta şimdi Rıdvan'ı beğenmiyorlar. Rıdvan iyi oynamaya başladı. Tamam mı? Bir tane de sol bek aldılar ama.
1: Takımın performansı herhalde artınca bireysel performanslar işte, da değişiyor. Tabii.
0: Tamam. Ne dedik onun için?
2: Doğru.
0: Ne yapacak? Onu Rıdvan'ı silmişlerdi gözden, çıkarmışlar.
1: Calo, hocam Calo'yu göndermek istiyordu Beşiktaş. Düşünüyordu daha doğrusu. Yani. Bak iki maçta da ilk 11'de oynadı. Ve çok da iyi oynadı.
0: Şimdi Udokai gidecek herhalde.
1: Evet.
0: Belki o da oynar. Belki de cezası olmasa oynatacaktı. Belki de
1: Udokai
0: süper
1: mi?
0: Evet, süper
1: yok
0: oynayacaktı.
1: Sanmıyorum. Belki. Oraya sol stoper alacak gibi Beşiktaş.
0: Ya sanmıyorsun işte, yanlış mı düşünceler? Adam işte Augsburg'da, Bundesliga'da süper oynamış. Baktım direkt oynamış adam. Bana göre de en az hata yapan stoperlerden bir tanesi. Bak en az hata yapan. Yedirdiği gollere bakarım ben stoperin. Ha bizde şöyle ölçüler de var. O topu oyuna sokacak. Bilmem ne yapacak. Tamam mı? Tamam. Onlar da güzel. Ama şimdi belki Udakay'ın da formunu yükselteceksin. Ya stoper adam boy çalım yemeyecek. Ya savunmadaki adam çalım yemeyecek. Kolay rakip. Daha doğrusu kolay eksilmeyeceksin. Ne olursa olsun. Forvet'te de öyle oynarsan.
1: Udakay yüzünden Beşiktaş geçen sene elendi biliyorsun değil mi Avrupa'dan?
0: Atıl, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya çok hata yaptı.
1: Ama durup dururken bir anda kırmızı kart gördü.
0: Evet ama baktığın zaman kaç maç oynamış? Udakay'a 60 maç. 5 tane maçta kötü oynamıştı.
1: Tamam işte yeter.
0: Olabilir.
1: Yeter.
0: Yani tamam atıldı.
1: Beşiktaş'ta sabretmesin hocam artık.
0: İyi de yani, tamam da öbürleri çok iyi oynadı. Ha? Ya oynayanlar. Senin aldığın kim?
1: Kim?
0: 18 milyona kim aldın stoper?
1: Akbadu.
0: Akbadu. Ne yaptı? Bir tane penaltı yaptırdı. Penaltı değil diyorlar. %100 penaltı. Öyle mi duru? Önemli değil.
1: Fenerbahçe maçı mı?
0: Bak önemli bak. Penaltı yaptırıp yapmaması önemli değil. Adam orada kaçırdı mı? Duruşu yanlış. Bitti. Ha milli takımda oynuyor bilmem ne. O da hata yapıyor. Anladın mı?
1: Hata yapılır hocam. Hata
0: işte
1: olabilir.
0: Ya hata da her maç yapmayacaksın işte. Her maç yaparsan hatayı, bitti. Allah selamet versin.
1: Bak Yusuf Bey bana kızmış. Furkan Yıldız'a kalsa orta sahaya 5 transfer, 3 forvet, 4 kaleci. İşte böyle transferlerle nasıl gönderebileceğiniz onu düşünürüz.
0: Bravo. Ne aferin, doğru söylemiş. Kim arkadaş?
2: Ondan sonra transfer yapmayınca niye biraz transfer yapmıyorsun?
1: Sonra işte Kasım'da Beşiktaş havlu atınca da bu ya kez ya niye böyle
0: atmıyor
1: oldu? 5 senedir.
2: Peki Galatasaray niçin şimdi çok eleştiriliyor?
1: Ben demiyorum ki sürekli.

0: transfer yapsınlar ama diyorum ki yani bu kulüpler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor buralar sabretme yeri değil.
1: Değil. Bunu anlatmaya şimdi çalışıyorum. Fenerbahçe yani, düşünüyor kimi göndereyim diye.
0: Ama işte şu ya. Bir günlük konu değil ya. Ki o.
1: İşte tamam da kaç hep Allah işte onu al
0: 23
1: bunu al,
0: tane yabancısı var şu an Fenerbahçe'nin.
2: Hiç almadın hocam da konuşuyorsun.
1: Ben almadım. Ben
2: hiç almadım.
1: Deniz Spor'da da almadım.
2: Param var mıydı?
1: Para olsa da almazdık. Ya bizim parayı bütçeye göre adam alırsın. Onu da almadım.
2: Hocam
1: ben Denizspor'da adam sattım bir de ben.
2: Dört büyük elemini çalıştırdın mı?
1: Çalıştıramadık maalesef. Çok, başkanlar çok biliyor.
0: Hocam bir de Galatasaray'ın planlamasına bakalım mı?
1: Galatasaray iyi yapıyor. Şu anda var ya süper. Bravo.
0: Bakalım bir izleyelim. Bir planlaması neymiş Galatasaray'ın? Ağustos ayı yoğun geçecek gibi görünüyor sarı kırmızılar için transferde.
1: Kim diyor onu planlamayı yani? Kim
0: efendim?
1: Planlamayı kim yapıyor?
0: İşte muhabir arkadaşlarımız. Yani haberler öyle. Onların edindiği bilgiler öyle. Sorarız işte bir tanesi. Serhan Türk, sevgili Serhan Türk'e sorarız.
1: Ya
0: bir izleyelim. Ne? Haberimizi bir tamam izleyelim. Da. Galatasaray'da Ağustos ayı nasıl bir geçecekmiş haber varsa, bir haberimize eyvah. Bakalım. Dönüşte tamam. De Galatasaray'ı konuşacağız.
3: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
0: Evet, Ağustos ayının Galatasaray için yoğun geçmesi bekleniyor. 10 numara yedek santrafor başta olmak üzere en az 3 takviye planlaması varmış Galatasaray'ın.
1: Üçüncü kim? Neresi?
0: Hangi mevki olabilir? Kanat. Mesela U23 biraz daha.
2: Yani U23'ün nereye kullanacağına bağlı. 10 numarayı mı koyacaksın yoksa kanada mı kullanacaksın? Ama şu önemli, Galatasaray'da biliyorsun bir süreç var. O süreçte beraber Sayın Okan Buruk da özellikle ön alan baskısını yapabilecek ve ön alandaki oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirmişti. Bu anlamda yedek santrafor, 10 numara, kanat, daha sonrasında bir olursa stoper takviyesine bir takviye, stoper bir takviye yapmayı düşünen bir Galatasaray var. Ama görmek lazım işte Renders oyuncuların bir tanesi zaten haberde de vermiş,
0: evet.
2: Verdik biz. Renders de Galatasaray net bir şekilde ilgileniyor. Onunla, o da Galatasaray'ın lisesinde olan oyuncu var. Leo Galatasaray'ın lisesindeki oyuncu. Can Uzun, Bruno Fernandes Galatasaray'ın lisesindeki oyuncu.
4: Sakın öbürünü söyleme.
0: Hangisi?
1: Bayan Müntekin ismini söyleme sakın. Sakın ola ki. Sakın yok, ismini. Hocam. Ha iyi tamam. 150 milyon euro zaten de ismini söylemeyin. Listede falan vardı.
2: Yani o yüzden Galatasaray yakın zamanda bir transfer planlaması yapıp uçakları indirmesi gerekiyor artık.
1: Bir şey soracağım sana. Bu gelen Leslie değil mi? Öbür o koçu Vucu ismini boşver. Leslie diyeceğim. O stoper oynar mı?
0: Oynamaz.
1: Oynayabilir mi?
0: Oynar. Oynamaz hocam.
1: Ha?
0: Oynamaz. Niye? Neden sordun?
1: Ya stoper istiyorsunuz da.
0: Lemine var işte. Kaldı
1: Lemine var. Singo var. Ya ne stoperi ya? Ya bol keseden bunu alalım.
2: Hocam zaten
1: alalım.
2: Okan Hoca.
0: Hocam sol stoper Lemine. Yok. Sol ayaklı stoper bir tane var.
1: Ne sola eskiden öyle bir
0: yerli
1: şey yoktu.
0: Yerli stoperi yok.
1: Ya sol ayaklı
2: zaten
1: ya şimdi.
2: Lemine'yi zaten rotasyonla kullanmak üzere bu sene transferde imza atıldı. Zaten ilk haberi de verenler Deniz Ağspor ailesi olarak. Oyuncu hem sağ bekle hem orta sahada hem de stoperde oynayabilecek kabiliyete sahip bir rotasyonda Okan Hoca'nın en çok

0: kullanmak istedi, oyuncuların başına geliyordu.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'nin en formda adamlarından biri Erhan Demina.
0: Evet, evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ni sana söyleyeyim. Yani Osimhen kaleci, bir de şey Demina.
0: Anlaşma yapıldı
1: hocam. Yani Sanchez'den de önde. En iyi 3 adamı sayarsam bu 3'ünü sayıyorum.
0: Doğru.
1: Sonra Barış, yani 4 kişi de. İlk 4'te adam. Yani o adamı ya, bir daha stopera bence, bak Galatasaray ne yapacak biliyor musun? En güzel akıllı şeyi yapıyor. Selam verdi şeyleri, kimle ne olacak isimler falan. Kimseyi almaz abi. Bir tane santfor alır. Tamam mı? Bulamadık. Ha biz fırsat transferi bulursa.
0: Hocam yok. Orta sahaya gömecekler ya, parayı.
1: Olmaz. Gömmez arkada. Gömmesin zaten. Şimdi biz bir şeye gittik beraber. Selam beni götürdü. Dursun Özbek var. Galatasaray'ların şeyi de böyle ağır toplar var şeyler falan, böyle iftara gittik. Ya dedim ki ben başkan, tabii ben orada misafir 40-50 kişi vardı.
0: Evet.
1: Ya dedim ki bir serzenişte bulundu medyada, işte şudur budur. Ya başkan niye böyle bir şey diyorsun dedim. 3 senedir şampiyon olmuşsun değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Şu anda lidersin. Ne dedi biliyor musun? İşte bunlar dedi şey yapıyor, baskı yapıyor bana. Hatırlıyorsun değil mi? İşte bunları yüzünden dedi. Ya arkadaş dolmuşa gelme yani. Ya bırak ne derlese desinler abi, çımarıktık o ya.
0: Hocam
1: yani,
0: bu sene o sene yani. Değil, bu sene Fenerbahçe iyi bir takım kuruyor.
1: Fenerbahçe
0: iyi bir takım kuruyor.
1: Bir dakika.
0: Trabzonspor iyi bir takım
1: sen
0: kuruyor.
1: Fenerbahçe,
0: sen 5'te 5 yapmaya çalışıyorsun.
1: Bak şimdi.
0: İyi bir takım iskeletim var ama iskelet de olmuyor. Transfer lazım, transfer şart hocam ya. Şart
1: ya
0: hocam,
1: Fenerbahçe
0: ya.
1: Eledi ya. O akşam ben burada yayındaydım.
0: Bizden hocam anlatamıyoruz
1: evvelde,
0: ya.
1: Bir dakika, bizden evvel de yayında arkadaşlar vardı. Abi Fenerbahçe'yi gömdüler. Onların fikri de çok güzel yani. Adam öyle veya böyle eledin, tamam mı? Fenerbahçe'yi gömdü herkes. Kimse beğenmiyor. Aman yerden yere vurdular.
2: Sen beğendin mi?
1: He?
2: Sen beğendin
1: mi? Fıratladı, ne diyorsun sen ya? Ya zaten...
0: Hoca Kerem'i de beğenmiştir.
1: Ya Allah'ım yarım. Kerem'in
2: oynayamadı. En çok Fred'i beğenmiştir ama.
1: Oynayamadı. Fred zaten
0: Asensio'yu
1: çok iyiydi
0: beğenmiştir.
1: Canım. Asensio yok. Sağda yoktu. Zaten evet. Golü yedirdi.
2: Kerem zaten ikinci yarı.
1: Kerem de sağda yoktu. Ya sol bekin yok ki Fenerbahçe'de. Nereden daldan dala bana konuşuyorsun?
2: Evet, Galatasaray'dan Fener'e geçtik bir
1: sol,
2: anda ama olsun.
1: Ya işte sol bekin olmadığı zaman, tamam mı? O Österwold'de oradığı zaman, üretken biri olmadığı zaman, ya neyse şeyi misal verdim orada, Kukureye'ye. Adam kandilli akıntısı gibi
2: hocam,
1: gidiyor.
2: Bir tane var ondan
1: neyse,
2: işte.
1: Neyse, her takımda
2: işte
1: var sol bek sağ. Senin
2: nerede
1: şey
2: var
1: değil,
2: hocam?
1: Eren 20 defa gidiyor. Aferin çocuğa.
2: Nereye gidiyor 20 defa? Ha,
1: gidiyor nasıl? Hücuma kalktı, fark etmiyor. Jakobs da aynı. Gidiyorlar. İnşallah ya iyi. Öyle olacak. Salahi de gidiyor da arkada fiyasko, Salahi de neyse. Gidiyor ama. Ya, aferin yani. Neyse. Şimdi Galatasaray takımında ben santrfor'dan başka şu anda hiç kimseyi almaz Dursun Başkan. Bekleyeceğiz diyecekler falan filan. Bak göreceksin. Gidip de 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon verip de ortası almaz. Ya bak şöyle söyleyeyim.
0: Alacak
1: santrfor bulamaz. Yani şöyle tekrar söyle, bir dakika dur.
0: Santrfor bulur.
1: Bak. Para Osimhen çıktı değil mi? Sakatlandı. Allah saklasın. Şeytan kulağına kurşun. Onun yerine girip o golleri atacak bir tane santrafor, tamam mı? Yedekte oturmaz.
0: Oturur hocam.
1: Oturmaz. O zaman verirsin ona 40 milyon, 50 milyon. O da yedekte oturmaz. Öyle bir adam bulamaz. Bunu
0: niye
1: anlatıyorum 40, ben
0: 50
1: size.
0: Milyon vereceğim
1: bulamayacak
0: hocam ya?
1: Ha 20 milyonluk adam o golleri atamaz işte. Yani Osimhen'in yokluğunu, boşluğunu dolduramaz.
2: Hocam futbolcular akıllıdır ya. Futbolcu bilir Osimhen'in arkasında bekleyip beklememesi
1: ya
2: gerektiğini.
1: Bekleyecek adam o Osimhen'in.
0: Zaten bilir yani.
1: Osimhen'in yerini dolduramaz.
0: Santrafor olsan kimin arkasından melek bekleyeceğini bilerek gelirsin.
1: Tamam tabii. O gelen adamlar o boşluğu dolduramaz. Osimhen'in yokluğunu
2: ya futbolda çünkü
1: dolduramaz.
2: Futbol, Allah Allah. Hocam futbol 11 kişiyle oynanıyor. Aynı anda 11 oyuncu sahada olabiliyor. O yüzden yani o zaman kulüpler boşuna 23-24 tane oyuncu takımda tutuyorlar. Yani
1: bak Osimhen'i parayı verirsin adam. Tamam mı? Yani iyi bir adam almak mecburiyetindesin. Yani Osimhen'in yokluğunu aratmayacak bir adam. Osimhen'in yokluğunu aratmayacak adam en az 30 milyon.
2: Sana göre Icardi.
1: Bana ya Icardi geç boş ver. Icardi veya Ahmet Mehmet yani.
0: Ne 30 milyon hocam ya. Bulursun kiralık getirirsin hocam ya.
1: Tamam getirirsin gidip bir şey yapamaz. O boşluğunu dolduramaz.
0: Doldurmayacağım ya. Nasıl dolduramayacaksın gözünde?
2: O kadar hocam
0: çok
2: o kadar
0: peşin
2: olur ama zaten bu normal bir şey yani. Bunu
0: hocam,
2: dünyadaki
0: hocam çok
2: büyük
0: peşin
2: yaşıyor bunu.
0: Hocam çok peşin konuşuyor. Tamam iyi bir örnek. Tamam Icardi.
2: Yani şimdi Manchester City mesela Haaland sakatlansa hissetmeyecek mi yokluğunu? Hissedecek. Çok normal bir şey bu zaten. Haaland'dan
1: kim
2: bir tane var dünyada.
1: Oynayan?
2: Yani Haaland'ın yedeği de şu an
1: Mısır milli takımındaki.
2: Marmuş var. Marmuş. İşte Mısırlam. O da yani tam aslında bir santrafor değil.
1: Biliyor musun?
2: Hocam bakayım bilmiyorum ben. İşte değerini yani, bilmiyorum ama işte Haaland yani değil işte. Yani Haaland tamam, sakatlansa de bak, City de zorlanacak. Şimdi. Mbappe sakatlansa Real Madrid de zorlanır. Yani hani
1: tamam bu, da ya ama iki yönlü oynayacak adamlar vardı sağ tarafta. Bu şeye bakacağım, Marmuş'un fiyatına bakacağım şimdi. Bekle.
2: 50'dir, 60'tır veya 70'tir. Yani işte, 70-75 olabilir.
1: Alacaksın mı o kadar?
2: He? Hocam ama işte sen de bir City değilsin ya zaten.
1: Ya tamam da ya fark etmez, ona göre şey yaparım. Nerede bu Bayern Münih ya?
2: Boş ver Bayern Münih. Sen...
1: Bak Marmuş'a bakacağım ya.
2: Tamam 70 veya 75'tir işte hocam,
0: Marmuş
2: söylüyorum.
0: Marmuş var. Hocam, fark etmez de ya hocam. Var Marmuş'ta.
1: İlgisi mi var? Allah'ım ya. Ha Marmuş da geldi oturdu yani Galatasaray'a. Oturdu, kenarda da oturacak.
2: İyi oynarsa alır formayı. Ne yapacak? Galatasaray Marmuş'un mu mutlu etmeye çalışacak hocam?
0: Aynen.
2: Ne yapacak yani kulüpler? Biz ya, bunu mutsuz ederiz deyip kimseyi almasın o zaman takımlarımız. Ya, hocam bugün işte, hiç yapıcı bak, görmedim senin yorumlarında. Çok eleştirel bir yaklaşımın vardı bu gece transfer konusunda. Seni asla yani mutlu edemedik
0: hocam, tersten kalkmış bugün o yüzden.
2: Nokta diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ferhan Türk, Güvenç Kurtar, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava bu kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyicilerimiz.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle.
1: Yavaş yavaş
0: tabii. Zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var. Kasım'da.
0: O geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil
1: miydi? Geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: O şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de
0: anladım.
1: Isındık.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır yani. Daha evet, onu yaşamadık.
0: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramının özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma olduğu için, ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıcı ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu. Değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın, iki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var. O zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzonspor'un.
2: Trabzon'un mu?
0: Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon. 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü. 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumunda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
1: Ha, ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
0: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
1: Şuraya buraya verebilir miyiz arkadaşlar acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
0: Bak Fatih başta. Terim,
1: Çinli Mehmet,
0: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
1: Metin, Muzaffer en başta. Engin.
0: Çinli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
1: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet, sonunda. Mehmet, Fatih.
0: Fatih Hoca'nın saçlar
1: öyle
0: bildiğiniz lepiskaymış.
1: Tabii.
0: Onu evet, yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
1: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da. Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
0: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama
1: evet, evet.
0: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
1: Valla,
0: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
1: Çok.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: bir bu hemen, da golü atan Ekrem.
1: Ekrem, evet. Aklıma bir şey geldi.
0: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da. O işte burada.
1: Hüseyin var en baş. Yok, en başta neydi?
0: Kalede Şenol. Şenol Güneş. Ali Kemal Denizci ortada galiba.
1: Bu Ali Yavuz muydu?
0: Ali Kemal bu tarafta.
1: Turgay
0: kadro yani.
1: Ali Kemal. Yani
0: Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
1: Yok o şey. Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
1: Değil mi? Evet.
0: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın, değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordu.

0: Bir Fenerbahçe Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem ünvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
1: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
0: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever arasında, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı o zamanlar. Taraftarlar tabii.
1: Peki, biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında. İki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç. Ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
0: Vurdi.
1: Bursa, Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplan'dan hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla. Evet. Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
0: O gün var, Ünal var.
1: Şöyle zaten.
0: Yabancı bir oyuncu.
1: Galatasaray'ın gollerini şimdi 6. dakika. Şimdi orada Kevin Campbell'ın
0: 3 tane
1: müthiş hat-trick yaptığı maç bu. Evet. Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
0: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz da o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa. Hı hı. Benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam
1: evet,
0: sonra.
1: Evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var. Evet. Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş de diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii.
1: Yani 4 şampiyon sene olduğu üst sezon bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacili, Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki evet. Kenardaki Hacı.
1: Coşkun abimle. Muhteşem futbol, harika goller.
0: Coşkun abimle.
1: 95 dakika süren herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
0: Evet.
1: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç değerli izleyenler. İki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var en gollü maç olarak.
0: Bu Trabzonspor, lafını unutma, aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
1: Evet.
0: Daha ikinci ligdeyken, o sene çıktı zaten birinciliğe, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Hı-hı. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon'u.
1: Bu ikincilikteyken olan değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ikincilikte evet, o sene zaten şampiyon olup birinciliği geçti.
1: Hemen bu sezonun bir 73-74 sezonu.
0: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Hmm. Dikkat geliyorlar falan diye, yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya, çabucak kan kusturdulardı. Evet. O gün

0: belli olduğuydu Trabzon'un.
1: O 70'li yılların ikinci bölümüne evet, damga vuracağı. Evet,
0: bu kadroyla Fenerbahçe yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
1: Peki bu arada hemen belirtelim, burada Galatasaray'ın kalesinde Taferel var ki Taferel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı, burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir, Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
0: E tabi canım.
1: Yeniliş o yeniliş.
0: Şey var bir tane
1: şampiyon oluyor.
0: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e bine birine.
1: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen adlı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki o şampiyonluğa, 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela, o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra, bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi, arkadaşlar hazırlamışlardır, bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın, o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
0: efsane, efsane, Alman çok futbolun önemli efsane, dünya futbolunun yapmış efsanesi yani.
1: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
0: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
1: Çok.
0: Yani gizlisi saklısı hiç futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
1: Öyle.
0: Ama yani, yazık etmiştir kendine. Onu
1: onun
0: söyleyeyim.
1: Altını doldurmak için tabii bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
0: Sergen'e mi? He.
1: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı, vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
0: Valla şöyle spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir. Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim

0: Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilir.
1: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum. Çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Dan Petrescu, Daniel Petrescu, düzeltiyorum, Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler bırakmış. Hatta kaleci olarak da
0: kazanılmış bir maçın kaleciliğini yapmıştır.
1: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Junti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Junti. Devam edelim. Oscar Cordoba yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
0: takım
1: olduğunu
0: arkadaşı
1: bilir. Tabii.
0: Platini, Jean Tigana aynı takım oyuncuları.
1: Platini, Jires falan müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
0: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
1: Biraz sever evet.
0: Biraz mı? Hayata oydu.
1: Senin onunla ilgili anekdotların var.
0: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanı için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
1: Atı falan da vardı bir ara.
0: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani, açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi, transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize, rakamda yanılabilirim 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Veyahut 50'şer milyon neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki, konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diye, ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman
1: tamam,
0: abi öyle bir
1: tamam,
0: adam.
1: Bir yatan evet, belirledik.
0: Ya diyor, ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
1: Ya da 110 milyon neyse o
0: 110 milyon
1: parası.
0: Neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
1: Evet.
0: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
1: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
0: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz.

0: bilmiyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan şundan bundan anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte Samspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak, 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, öyle mi?
1: Evet.
0: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
1: Evet.
0: Habire çalım atarsın aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
1: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasında geçmiş programlarda vermiştik. Vermiş, hatırlıyor musun?
0: Neydi?
1: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
0: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama sen, ya ben met ediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
1: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği bir şey.
0: Ve vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi, yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta. 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştu. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
1: Maç giderken
0: ve 0-0 bitti maç.
1: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
1: Galatasaray'da da oynadı.
0: Ha, şimdi.
1: Yani üç büyüklerin hepsinde forma giydi. Burada, Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da
1: var. Dolayısıyla yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yani yazık yani.
1: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya olmaz mı?
1: Hiçbirisi Beşiktaş'taki kadar olmasa da. Ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abinin.
1: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
1: Yani onu birazdan konuşacağız. Hem

0: Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
1: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz, bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu, yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
1: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: Ad soyad söyleniyor.
1: Evet. Ad soyad söyleniyor.
0: Eskiden
1: böyle bir şey yoktu.
0: Tabii.
1: Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor atar. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
1: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: Üç.
1: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Sedat
0: o.
1: Bir, Sedat iki, bilmiyorum. Sedat üç.
0: Göztepe'de çıktı. Küçük.
1: Hasan üç vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Ay çok, o gerçekten. Ben Sedat üçü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Sedat, bak görüntü de vardı şimdi.
0: Tabii.
1: Sedat üç. Bir an görüntüye geldi. Sedat üç. Ben de acaba Sedat bir, Sedat iki nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da şöyle düşündüm. Sedat bir mi ismi bulun falan diye.
0: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
1: 1-2-3.
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender benden evvel X bir takıma. Sen Ender 1, ben senden sonra gelmişim Ender 2. Ona göre.
1: Kıdem.
0: Kıdeme göre bazen öyle 1-2-3 kullanılır. İşte bazen yaşa göre kullanılırdı. Bazen yani öyle gelmişsin son artık 3'sün. Yani en son sen geldiysen. Yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yonurlanı. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İlla ki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
1: Ama 1 mi 2 mi 3 mü?
0: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim açtım telefonu söyle şekerim çok iyi görüşürüz. Dedim abi bu hangi Mehmet? 3 be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde Mehmet diye geçiyor. Şey. Ya Mehmet 3 dedi ya.
1: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Yani büyük, sonra... büyük küçük tamam da değerli izleyenler. E aynı isimden 3 kişi olabiliyor bazen takımda işte sıkıntı orada.
0: O zaman işte 1-2-3 oluyor. Tabii Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3.
1: Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
0: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
1: Onu da o dönem...

0: ki spiker abilerimize sorarız bir programda.
1: Ha, onu bir şey yaparız. Spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim, yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten, başka bir şey yok.
0: O da denk gelirse maçı yayınlayacak da.
1: Yani onun için öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar, hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'nda, evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince, daha değişik bir platforma tabii. Girince artık ne bileyim işte, mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan yuhadis demiyor. Lefter işte yani.
0: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz, tabii. Hop aldı eline, aldı, bekler, bekler, vurur.
1: Şumayar,
0: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela, ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
1: Tabii.
0: Böyle geri pası alır.
1: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Onu engellemek için zaten yapılmış
1: bir
0: kural.
1: Tabii, onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Bakıyor, biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu, sağ tarafa yürüyor. Olmadı, birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı, elini aldı tekrar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra bak, bunu nasıl hayret, çok çabuk atmış, kim hayrettin mi o, kimdi o?
0: Göremedim. Zal attı galiba, yanlış görmediysem. Hop alıyor cezası, hop getiriyor ki elimle tutacak.
1: Tabii,
0: ona göre.
1: Tutacak, biraz
0: İstersen
1: bu tarafa.
0: İstersen gel, ne olacak?
1: Biraz bu yürü, tarafa, biraz al, o tarafa.
0: Tekrar ver, tekrar tabii, al. Hop, tekrar ver, al.
1: Öndekine stoperin işte, neyse yani santraf eski deyimle, al geri tekrar. Kronometreye bir bakıyorsun, maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımın
0: bak, bekliyor,
1: aldığı
0: hop,
1: sonuca
0: alıyor.
1: Destek olmak için yapıyor.
0: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor, yürüyor.
1: Tabii bak. Yani bu Schumacher mi?
0: Schumacher.
1: Schumacher değil mi? Evet.
0: Schumacher mi? Yanlış görmüyorsam.
1: Valla öyle sanki geldi bana da.
0: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
1: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
0: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet, bizim çocuklar söylüyor
1: yani
0: şimdi. Doğru bak, Alman milli takımı
1: forması. Oho, hangisinin forması kaldı ki? Klasik. Tarihsel.
0: Onların da şu çaprazlı forması çok güzeldi ya.
1: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru bir
0: yaptılar,
1: iş yaptılar.
0: Evet.
1: Zamandan çalmayı, en azından bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp sağ için, ceza sahası içinde dolanması.
1: Elinden çıktı mı bitti.
0: Bitti. Evet, aynen öyle. Yani. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani. Ekranlarınıza yansısın istedim.
1: Vallahi diyorum, maçın 10-15 dakikasını götüren mesela Ömer vardı, Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
0: Maç biterdi değil mi?
1: Anladın yani. Vardı böyle çok kaleci ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben, yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
0: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya, gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
1: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında ve Ekim 2009,
1: yani çok eski
0: 25 Ekim
1: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş, maçı tatil etsem binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveleri inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti. Bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
1: Kim?

0: Tarık Ongun.
1: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
0: Yani de şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
1: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
0: Evet.
1: Takımlar da ısınıyor.
0: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
1: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
0: bu Trabzon'daki maç.
1: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
1: Hakem de
0: Nisan
1: Erman...
0: 1988 bu.
1: Evet, Erman...
0: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
1: Erman Toroğlu da hakemi bu maçı. Evet. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
0: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım, altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşılığında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
1: Bir yardımcı.
0: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
1: Evet.
0: Ve olan oluyor.
1: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karaca'nın başına. Diğer,
0: evet.
1: Diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
0: Diğer yan hakem.
1: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
0: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
1: o
0: mi?
1: O sene öyle... topu bırakmış.
0: He.
1: Yani o Haziran'da.
0: Hemen de sizin yanınızdayım.
1: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
0: He.
1: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman dördüncü hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
0: Hı hı.
1: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticiler orada ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
0: 88.
1: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şey. Ama hiçbir hakem, yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum, Erman kadar yürekli olamadı.
0: Evet.
1: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olur. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onu yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin, senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış, kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın, bineceksin arabana, vapuruna, trenine, uçağına neyse gideceksin. Raporunu yazacaksın, evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını.

0: Aldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
1: başladı. Bunu maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender, en çarpıcı olanı Galatasaray-Nöşatel maçı.
1: Evet, evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar, işte bu Fener, son Galatasaray-Fener maçında meydana gelen neler yazdılar, neler neler neler. Yani şöyle, burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
1: Evet, evet. Fakat işledik biz zaten burada.
0: İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA disiplin kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti. Evet. UEFA tahkim kuruluna. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde, Sheraton'da galiba disiplin kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi, Joel Kinnoy Fransız. Ve aşağı yukarı 1,5 saat falan, 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler, geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne otelin. Galatasaray futbol takımı müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muhafaza herkes falan. Tabii herkes telefon, o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi bir dakika dedim. Gel dedi bana. Gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joel Kinnoy. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joel.
1: Dolayısıyla bir devam ettirince
0: onun üzerine de maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüller sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol, ben kaçıyorum, dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi, bak ben ayrılırken orada. Yani
1: emsal olur diye.
0: Evet, burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
1: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4. hakem var.
1: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya, görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün 4? Yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
0: Nedir o ya?
1: Evet, futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz, tekrar bir programla yaparız. Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
1: Bolu, ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Söyle. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Ilgaz başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı o? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım. Son senesi Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim istersen. Şimdi zamanımız ardından Teaşka, o gittikten
1: ama
0: sonra.
1: Ama Teaşka onun kadar başarılı. Gerçi o da kıl payı kaybetmiş.
0: Tabii,
1: Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii.
1: 70-71 sezonunda da. Yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe Rumen hocalarla gitmiş.
0: Ercan, Levent, Ziya, Zeki,
1: Can, Ziya, Zeki, Nedim o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
1: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
1: 6 Haziran 1970.
0: Evet.
1: Ben daha yokum abi o zaman.
0: Sadece 6 gol yedi. Fenerbahçe bir sezon. Ardından Teaşka. Can topu bırak.

0: yapmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. Teaşka biraz da... Teaşka da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim. Zaten toprağı bol olsun öyle biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabii Neagu var Bolu'da.
1: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursa Spor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
0: Çok
1: ben
0: başarılı.
1: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. Üçüncü sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
0: Tabii. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi
1: 72-73'te de 5. sırada bitiriyor.
0: Şampiyonun
1: yani
0: ilk sene Fener'le.
1: Çok önemli şeyler.
0: Hatta ligin başarılı ilk yarısını son maçıydı Fener zar.
1: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
0: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Roman hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
1: Türk dikiş.
0: Dikiş ha.
1: Uyum Türk var.
0: Enteresan.
1: Mucizeler yaratan takım Boluspor
0: evet.
1: Ya baksana.
0: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
1: Evet.
0: Şu bıyıklı bak ortadaki. Ha. Ondan sonra Rıdvan en solda.
1: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da.
0: Evet.
1: Samsun'da o da
0: evet.
1: Müthiş. İşte geldi ekrana.
0: Evet. Evet.
1: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
0: Evet. Şey var, Lucescu var.
1: Lucescu'yu zaten başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
0: Ya ben ama ne dedim? İlk daha
1: senin iyi arkadaşındır yalnız.
0: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Önce
1: niye?
0: Bile yaptınız soru. Lucescu'nun.
1: Öncel abi pek sevmez Lucescu'yu.
0: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
1: Ha, kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
1: Ancak o şekilde başarılı olur.
0: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
1: Evet.
0: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
1: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak evet başarılı abi olabilir. Evet. Ama milli takım hocası değil.
0: Değil. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bunu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Roman hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Roman hocaların kafasıyla.
1: Müziği verdiler.
0: Müzikiler arasında.
1: Müziği verdiler abi.
0: Buradan,
1: diyorlar ki bitirin.
0: Buradan bizim kulüplere bir tane Kayseri'de var şimdi.
1: Şumidika bakalım ne yapacak?
0: Kaçıncı Kayseri? Üçüncü mü?
1: Gidiyor, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
0: Yani Roman.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haber

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Öncelikle hepinize günaydın demek istiyorum ve tabii ki güzel bir hafta sonu, güzel bir gün olsun hepimiz için. Sabah sporunda 3 saat boyunca burada gündemdeki spor gelişmelerine beraber bakacağız. Gazeteleri inceleyeceğiz. Birçok haberimiz var. Bağlantılarımız ve stüdyo konuğumuz da yine sizlerle olacak. Trabzonspor'un gündemiyle başlayalım. Transfer hareketli biliyorsunuz. Muhammed Salah iddiaları başladı ve Trabzonspor'un Muhammed Salah'la anlaştığı söylendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da A-Spor yayınına bağlandı ve bu konuyla ilgili konuştu.
2: Dünyanın bildiği çok profesyonel, çok başarılı işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için böyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu. Şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor. Heyecanlanıyor. Onu ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi. Biliyorsunuz 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp aralığı biz çok istiyoruz. Olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Hani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takip yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yapabileceğin, yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yaratmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçte biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz kupa aldık.

0: Anadolu için her zaman başarı şartı mutlu ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
1: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım bir santrfor alacaklarını söyledi.
2: Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacak. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncular alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye. Buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit -32 milyon euro, dolar veya euro. Borcumuz şey vardı, limit eksiğimiz vardı. -32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla ilgili konuştu. Yıldırım Fransız oyuncu Kante'ye 5 milyon euro imaj parası verildiğini açıkladı.
2: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım, bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini.

arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar. Sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek, o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Ne olur için Milan kulübüne vermişim, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha?

0: Tahkim Kurulu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. Tahkimden Mert Hakan Yandaş'a sevindirici haber geldi. Kurul Fenerbahçe kaptanının 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. 30 Nisan'da cezası başlayan Mert Hakan karar sonrası 30 Ekim'de sahalara dönebilecek. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında formasına kavuşacak. Mert Hakan Yandaş Temmuz ayında Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Gündemde transfer var. Santrfor mevkiinden bahsedelim. Öncelik hala Dušan Vlahović ama diğer alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor.
1: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
0: Beşiktaş Stuttgart forması giyen Jeff Chabot için oldukça ısrarlı gözüküyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano da bu transfer için devreye girdi.
1: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Jeff Chabot. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Chabot ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Jeff Chabot transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Jeff Chabot'un sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
0: Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu için bir teklifte bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü Mustafa Erhan Hekimoğlu için harekete geçti. Kırmızı siyahlılar genç futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Siyah beyazlı kulüp Mustafa Erhan'ın kulüpten kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakarken oyuncunun daha fazla süre alarak form yakalamasını hedefliyor. 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 469 dakika sahada kalırken bir de gol kaydetti. Galatasaray Kulübü'nde Ağustos ayı oldukça yoğun geçecek. Dünya yıldızlarıyla masaya oturmayı planlayan Sarı Kırmızılıların hedefinde 3 transfer var.
1: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı Kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray.

0: Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı kırmızıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Avrupa'da farklı kulüpler Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yakından ilgileniyor. Sarı Kırmızılı kulüp milli yıldız için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.
2: Avrupa kulüplerinin Barış Alper Yılmaz aşkı alevlendi.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
2: Sarı Kırmızılı kulübün kadro yapılanmasının en değerli parçalarından biri olan milli futbolcu için İngiltere ve Fransa'dan 4 kulübün ilgisi bulunuyor. Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Keçiören Gücü'nün de payını hesaba katarak en az 50 milyon euro talep ediyor. Barış Alper Yılmaz'sa gelen teklifler kulübün menfaatleriyle örtüşmediği takdirde ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruşla gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
2: Galatasaray'a 2021-2022 sezonunda transfer olan milli futbolcu, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 205 maçta oynarken 37 gol 32 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Barış, 12 gol atarken 14'te asist yaptı.
1: Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray saat 21'de Fransa Lig 1 takımlarından Rennes kulübüyle karşı karşıya gelecek.
0: Galatasaray 3 ay sonra Rams Park'ta taraftarıyla buluşuyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalya Spor karşısında çıkan Sarı Kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Rams Park'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Sarı Kırmızılılar ilk maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray, burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar, Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Rams Park'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Oguchukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu ile yollarını ayırdı.
1: Günün gazete manşetleri bölümüyle devam edelim yayınımıza. Sabah sporunda şöyle gazetelerde bakalım hangi haberler bizleri bekliyor. Fotomaç gazetesiyle başlayacağız ki birçok gazetede Muhammed Salah'ı görüyorum. Bir hafta önce üzerinde Beşiktaş formasıyla aslında görüyorduk ama şimdi gündem

0: Zeki Uzundurukan da bugünkü yazısında Salah Trabzonspor şampiyon yapar demiş. Trabzonspor dünya üzerindeki en skorer sağ kanat oyuncusu Salah'ı kadrosuna katmak üzere. Bir Liverpool efsanesi Salah, dingin denizlere değil Karadeniz'in hırçın dalgalarının estiği Trabzon'a doğru yelken açtı. Fanatik gazetesindeyiz. Burada da Salah var. Salah fırtınası başlığıyla birlikte. Yüzyılın transfer bombası diye bahsediliyor. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına bakalım. Salah kim istemez diyerek heyecan tavan yaptı. Doğan bordo mavili ekibin transferi henüz kapatmadığını ve 2-3 takviye daha yapılabileceğini de açıkladı. Bir genç yıldız daha transfer edeceklerini söylüyor. Diğer takımlara geçelim. Aslan'dan Batrakov hamlesi. Galatasaray orta sahaya genç ve skorer bir yıldız kazandırmak için Batrakov dosyasını açtı. Lokomotiv Moskova formasıyla 17 gol 12 asist üreten 21 yaşındaki Rus yıldızı anlaşan Sarı Kırmızılılar şimdi bonservis pazarlıklarında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Beşiktaş için Vlahovic şu anda listenin ilk sırasında demiştik ama diğer adaylarla da görüşmeler devam ediyor. Bir sonraki gazeteye geçtik. Sabah. Salah Trabzon'a koşuyor. Burada da Salah'la ilgili detaylar var. Teklifin 2 senelik olduğunu söylemiştik. Bu bir alt başlık olarak yer almış haber içerisinde. Trabzonspor Avusturya kampındaki son hazırlık maçına bugün çıkacak. Fatih Tek yönetimindeki Karadeniz ekibi 3. sınavını saat 17.30'da Udinese ile oynanacak. Karşılaşmada verecek. İkinci bölümde Barış Alper Yılmaz var. 40 milyon euroya bye bye. Barış Alper Yılmaz'ı hayalini kurduğu İngiltere Premier Lig'de teklif var iddiaya göre. Kariyer rekoru kırdığı sezonu geride bırakan milli futbolcu için Everton 40 milyon euro verdi. Keçiören Gücü'nün ödenmesi gereken %20 payı da İngilizlerin üstlenmesi istendi. Galatasaray'ın önerisi kabul görürse eğer Barış Alper Yılmaz satılacak. Hürriyet'teyiz. Salah kaç tane forma sattırır? Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Salah o paralar verilir mi? Ben soruyu şöyle değiştiriyorum. O paranın geri dönüşü var mı? Koray Durkal'ın bugünkü haberi. Inter Miami Messi'ye imza attırdığı ilk sezonun yarısından 300 binden fazla forma sattı. Instagram takipçileri bir gecede 3 milyon arttı. Liverpool'da Salah'ın imzası sonrası satış rekoru kırıldı. Sadece İngiltere değil küresel çapta 800 binden fazla forma sattı. Yine Instagram hesabında 5 milyonluk bir büyüme sağlandı. Eğer Salah'ı sadece yüksek maaş isteyen bir yıldız olarak görürseniz taraftardan bir farkınız kalmaz ama Salah'ı bir ekonomik ekosistemin merkezi olarak görürseniz o zaman yeni sponsorlar, uluslararası görünürlük, milyonlarca dijital etkileşim ve ticari gelir potansiyeli de yaratmış olursunuz diyor Koray Durkal. Az önce Batrakov'dan bahsetmiştik. Galatasaray Rus 10 numara başlığıyla Hürriyet gazetesinde de var bu isim. 28 milyon euro piyasa değeri. 21 yaşında oyuncu Rus kulübüyle görüşmeler başladı. Geldik takvime. Beni tahrik etmeyin, hata yaparsınız. Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu'nda zehir zemberek sözler. Başkan eski yönetimlerin hatalarını tek tek açıkladı. Çobani'nin stat sponsorluğunun 2 yıllık ödemesi peşin alınmış. Adidas'la forma sözleşmesinden 3-4 yıllık para kulüp adına istenmiş. Kante ile bir anlaşma yapmışlar, kimse almaz, 5 milyon euro imaj hakkı var. Enes'i transfer ettiler, sonra sattılar ama parasını ödememişler. Yusuf Akçiçek'in bonservisini kırdırmışlar, 1.7 milyon euroya kasaya az girmiş. Asensio'nun canı sıkkın, İsmail Kartal'ın tercihlerinin Asensio'yu rahatsız ettiği belirtildi. İspanyol Yıldız'ın futbol direktörü Oğuz Çetin'le görüştü ve sıkıntının sona ereceğinin sözünü aldığı da gelen bilgiler arasında. Gazete manşetlerini sizlere aktardıktan sonra haberlerimizle devam edelim. Kasımpaşa ile Acun Ilıcalı'nın takımı Husti hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 bitti. Karşılaşma sonrası da açıklamalar yapıldı.
1: Türkiye'de 3 günlük bir kampımız vardı. O kısa süre içerisinde de dost kulübümüz Kasımpaşa'ya teklifte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar sıcak baktı. Bizi de çok çok güzel ağırladılar. Yani zaten

0: Hani ev sahibiyim bir yandan ama takımımızı da çok güzel ağırladı. Sağ olsun Davut ve bütün Kasımpaşa ailesi. Çok güzel bir dost maçı oldu bence. Çok mutluyuz. Yaklaşık bir 12-13 transferimiz daha gelecek. Yani tabii ki sonuç itibariyle yeni bir takım kurduğumuz için transfer çok kolay olmuyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. O yüzden bir 12-13 transferimiz daha gelecek. Süre de az. O yüzden tabii ki bir yandan da hızlanıyoruz ama birçok transferde de son aşamadayız. O yüzden gayet ümitliyim yani. Yani bir kere bu beni çok duygulandıran, benim için çok anlamlı bir konu. Yani bugün Kasımpaşa stadındaydık ve taraftar sağ olsunlar bana ve ustaya büyük ilgi gösterdiler. Beni bu çok mutlu ediyor. Hani Türkiye seninle gurur duymak benim için ulaşılabilecek en büyük mertebe diyebilirim. Çok çok mutluyum. Takımımızı sahiplenmesi, halkımızın desteklemesi benim için çok çok büyük bir gurur ve hayalim aslında bir yandan Premier Lig'e çıkmaktı ama asıl hayalim de vatandaşlarımızın takımı sahiplenmesiydi. Bugün bunun sonuna kadar yaşadım. O açıdan çok mutluyum.
1: Vallahi aynı duygular tabii ki. Acun'la birlikte rakip değil zaten. Dostluk maçı dediğimiz gibi. Sonuç itibariyle de olsa, oyun olarak da olsa, Acun'un ilgisi de çok iyiydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hazırlık maçı oldu. Söylenecekler bu kadar.
2: FIFA Türkiye'den 4 kulübe transfer yasağı cezası verdi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği 1. Lig'de mücadele eden Antalya Spor ve Pendik Spor'la 2. Lig takımlarından Hatay Spor'a ceza verildi. Yapılan bilgilendirmeye göre Gençler Birliği, Pendik Spor ve Antalya Spor'a 3'er dönem transfer yasağı uygulandı. Hatay Spor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

0: FIFA'nın çok tartışılan Dünya Kupası planı artık hayata geçmeden rafa kalkmış oldu. Başkan Infantino projenin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni şirket planından vazgeçtiklerini duyurdu. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu tarafından Başkan Infantino adına yapılan açıklamada daha önce duyurulan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceği belirtildi. Yazıda özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde futbolun gelişimi için bir temel sağlamayı amaçlandığı ancak görüş ayrılıkları nedeniyle belirlenen hedeflere uzak kaldıkları belirtildi. Projeye başta UEFA ve Amerika kıtası federasyonları bize fikrimizi danışan olmadı şeklinde serzenişte bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında kullanılan tüm görüşleri dinledikten sonra FIFA üye ülkelerinin çoğunluk desteğiyle yapılacaktı ifadesi dikkat çekti. Futbolu her yerde büyütmeye devam etme hedefini koruduğunu vurgulayan Infantino, ilerleyen süreçte ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek istediğini belirtti. FIFA'nın uygulanmadan rafa kalkan projesi, yeni bir şirket kurularak Dünya Kupası gibi dev organizasyonların haklarının yatırımcılara satılması şeklindeydi. Projeye ilk olarak UEFA tepki göstermiş ve futbolun ruhu satılık değildir açıklamasını yayınlamıştı. Avrupa Ligleri, Amerika Kıtası Futbol Federasyonu gibi kurumların yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok kulüp ve futbol adamı da projeye destek vermediklerini duyurmuştu.
0: FIFA'nın özel şirket projesi konusuyla ilgili geri adım atması UEFA tarafından da memnuniyetle karşılandı.
2: UEFA Dünya Kupası hisselerinin satılması planlanan projenin iptal edilmesi üzerine açıklama yayınladı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA'nın Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlarını yeni kurulacak bir şirkete devretmesi şeklindeki planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada söz konusu planı UEFA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki diğer federasyon ve konfederasyonların da reddettiği belirtildi. FIFA Forward Enterprise adındaki proje hakkında futbol satılık değildir vurgusu yapan lig yönetimleri, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve devlet başkanlarına da teşekkür edildi. UEFA ayrıca böyle bir oluşumu ortaya çıkaranların tespit edilip sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir. İfadeleri kullanılan açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçilirken vaat ettiği sözleri yerine getirmediği ve 5 milyar dolarlık

0: rezervi futbol için kullanamadığı iddia edildi.
1: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick hazırlık maçı sonrası yeni transferler Karim Adeyemi ve Anthony Gordon'dan övgüyle bahsetti.
0: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Birmingham'da oynanan hazırlık maçının ardından yeni transferler ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın yeni transferi Karim Adeyemi'yi değerlendiren Flick, Alman oyuncunun henüz tam hazır olmadığını belirtti. Flick, daha gösterebileceği çok şey var. Hızı ve bitiricilik kalitesiyle bize büyük katkı sağlayabilir, ifadelerini kullandı. Yeni transfer Anthony Gordon hakkındaysa Flick, ilk görüşmemizden itibaren Barcelona'ya gelmek için ne kadar istekli olduğunu hissettim. Artık takımımızda olduğu için çok mutluyum, ifadelerini kullandı. Karşılaşmada iki gol atan genç futbolcu Hamza Abdelkarim'e de ayrı bir parantez açan Flick, oyuncunun potansiyeline ve karakterine dikkat çekti. Alman çalıştırıcı, çok mütevazı ve güçlü bir karaktere sahip. Ceza sahasında olması gereken yerdeydi. Bu goller ona güven verecektir, dedi. Julian Alvarez'in transfer edilme ihtimaliyle ilgili soruya ise temkinli yaklaşan Flick, mevcut kadrosuna odaklandığını söyledi. Barcelona teknik direktörü, hayal kurmuyorum. Elimizde çok kaliteli oyuncular var. En önemli şey birlikte hareket etmemiz ve her gün daha iyi olmamız, şeklinde konuştu. Marcus Rashford'a veda eden Flick, İngiliz futbolcunun hem iyi bir oyuncu hem de iyi bir insan olduğunu belirtti.
1: Premier Lig kulüpleri mali sıkıntılarla mücadele ediyor değerli izleyenler. Baktığımızda rekor gelirler var ama sıkıntılar da yanında geliyor.
0: Dünyanın en zengin futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig'de mali tablo endişe veriyor. Denetim ve danışmanlık şirketi BDO'nun raporuna göre İngiltere'nin ilk 4 profesyonel liginde yer alan kulüplerin yaklaşık %90'ı bu sezon mali zarar bekliyor. Rapor, yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları her yıl artmasına rağmen yüksek maaşlar ve artan işletme giderlerinin kulüpleri zorladığını ortaya koydu. Premier Lig yönetimi de bu nedenle yeni sezonda ekonomik kuralları sıkılaştırdı. Kulüpler artı kadro maliyetlerine toplam gelirlerinin en fazla %85'ini ayırabilecek. İngiliz futbolunda yaşanan iki gelişme de bu tabloyu gözler önüne serdi. Liverpool kulübün azınlık hisselerini satarak yeni yatırım almayı planlıyor. 2016'da tarihi Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City ise yaşadığı mali kriz sebebiyle resmen satışa çıkarıldı. 71 milyon sterlini aşan zarar açıklayan Leicester, sportif olarak da 3. lige kadar geriledi. Öte yandan İngiliz kulüpleri transfer harcamalarında yine Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Transfermarkt verilerine göre Premier Lig kulüpleri bu yaz şimdiye kadar toplam 1 milyar 390 milyon euro harcadı. Bu rakamla İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'yı açık farkla geride bıraktı. Türkiye ise 225 milyon euro ile Avrupa'da en fazla harcama yapan 6. ülke konumunda.
1: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni teknik direktör Enzo Maresca ile yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
0: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İngiliz futbolcu, "Artık tek hedefim en iyi performansımı sergilemek ve kulübün bana duyduğu güvene sahada karşılık vermek." ifadelerini kullandı. 2023-2024 sezonunda 19 gol atan ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeniden çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Foden, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Enzo'yu daha önceden tanıyorum ve onunla çalışmaktan keyif alıyorum," dedi. Geçen sezon yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Foden, yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Enzo Maresca ise yıldız oyuncu için, "Phil takımımız için çok önemli. Onun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağım," değerlendirmesinde bulundu.
1: Chelsea kulübü Roman Abramovich dönemine uzanan 74 mali ihlal nedeniyle ertelemeli 2 transfer dönemi yasağı aldı.
2: Chelsea'nin Roman Abramovich dönemine uzanan mali dosyasında karar çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu, menajerler, aracılar ve üçüncü taraf yatırımlarına ilişkin kuralları ihlal eden Londra ekibine ağır cezalar verdi. Chelsea ertelemeli 2 dönem transfer yasağı aldı. İngiliz kulübü 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden kuralları ihlal ederse ceza yürürlüğe girecek. Chelsea'ye ayrıca 10 milyon sterlin para cezası verildi. Londra ekibine verilen bu cezalar 2009 ile 2022 arasındaki işlemlere dayanıyor. Chelsea'de yaptığı 74 ihlali kabul etti. Bağımsız komisyon, Chelsea'ye 30 Haziran 2027'ye kadar ertelenen 6 puan silme cezası da uygulandı. Ancak mavilerin itirazı kabul edildi ve puan cezası kaldırıldı.
1: Doping dosyası kapanan Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mihailo Mudrik yeni sezonda sahalara dönebiliyor.
2: Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mihailo Mudrik, doping soruşturmasının tamamlanmasının ardından sahalara dönüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ekim 2024'te Ukrayna milli takımı kampında verdiği numunede yasaklı madde tespit edilmesinin ardından geçici olarak futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 yıl ceza alan Mudrik, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Yapılan anlaşma sonucunda Ukraynalı oyuncunun cezası şimdiye kadar futboldan uzak kaldığı süreyle sınırlandırıldı. Mudrik böylece derhal müsabakalara katılma hakkı kazandı. Federasyon numunedeki doping oranının düşük olduğunu ve güncel düzenlemelere göre aynı numunenin artık pozitif sayılmayacağını açıkladı. Chelsea 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modric'in sezon öncesi kampına katılacağını duyurdu. Ukraynalı futbolcu ise yasaklı bir maddeyi bilerek kullanmadığını yineleyerek kariyerinin yeni bölümüne hazır olduğunu söyledi.
1: Borussia Dortmund kulübünden ayrıldıktan sonra Türk kulüplerinin de radarına giren Julian Brandt'in yeni adresi Hollanda oldu.
2: Hollanda'nın dev kulübü Ajax, Alman futbolcu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brandt'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan Brandt, futbol direktörü Jordi Cruyff'un gözlerine baktığımda ve projelerini duyduğumda çok heyecanlandım. Teknik direktör Munoz da bana aynı hissi verdi, dedi. Cruyff ise, başka takımlardan da çok teklif alan Julian'ın bizi tercih etmesi mutluluk verici. Üst düzey ve harika karaktere sahip bir oyuncu olarak bize kalite katacak, ifadelerini kullandı. Wolfsburg altyapısında 3 yıl oynadıktan sonra Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, 5 sezon sonra 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı siyahlı forma altında çıktığı 41 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.
1: NBA ekiplerinden Golden State Warriors takımın önemli parçalarından biri olan Draymond Green ile yeni sözleşme imzaladı.
3: Golden State Warriors Draymond Green ile yola devam dedi. Takımın sembol isimlerinden olan 36 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Green 27.7 milyon dolar kazanacak. 2012 NBA draftında Warriors tarafından 35. sıradan seçilen Draymond Green böylece kulüpteki 15. sezonuna girecek. Geçen sezon 8.4 sayı, 5.5 rebound ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynayan deneyimli basketbolcu, Warriors formasıyla 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında 4 NBA şampiyonluğu yaşadı. 2017'de yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanan Green, 4 kez de All-Star seçilerek NBA tarihinin en başarılı savunmacıları arasına girmişti.
1: Mario Hezonja yaklaşık 6 yıllık aranın ardından tekrar NBA'ye geri döndü.
2: Avrupa basketbolunun önemli yıldızlarından Mario Hezonja kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hırvat forvet yaklaşık 6 yıllık aranın ardından NBA'ye geri döndü. Cleveland Cavaliers 31 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın değerinin 2.8

0: 8 milyon dolar olduğu belirtildi. Hezonya'nın Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Hırvat oyuncu kontratındaki NBA çıkış maddesini kullanarak İspanyol ekibinden ayrıldı. 2015 NBA draftında Orlando Magic tarafından 5. sırada seçilen Hezonya, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını da giydi. NBA kariyerinde 330 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6,9 sayı, 3,1 rebound ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. 2020 yılında Avrupa'ya dönen Hezonya, Panathinaikos ve Unix Kazan'ın ardından 2022'de Real Madrid'e imza attı. İspanyol temsilcisiyle Euroleague şampiyonluğu yaşayan Hırvat Yıldız, geride kalan sezonda ise İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Hezonya, İspanya Ligi'nde 17,5 sayı, 4,9 rebound ve 1,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: Beşiktaş erkek basketbol takımı Wenyen Gabriel ve David De Julius'la kadrosuna kattığı oyuncularla sözleşme imzalandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güney Sudan asıllı Amerikalı forvetle sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki basketbolcu NBA'de ise Sacramento, Portland, New Orleans, Brooklyn, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis formalarını giymişti. Beşiktaş ayrıca Amerika Birleşik Devletleri oyun kurucu David De Julius'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu en son Murcia'da forma giymişti. Sabah sporundaki ilk saat dilimimizi bitiriyoruz. Bir ara verelim. Sonrasında saat 9'da tekrar burada olacağız.

0: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Hepinize bir kez daha günaydın. Güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar sabahı diliyorum. Fenerbahçe'nin gündemindeki haberlerle başlangıcımızı yapalım. Dün Divan Kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz. Başkan Aziz Yıldırım da burada açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine değindi ve bir santrfor daha alacağız dedi.
1: Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Yani onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncular alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye. Buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. 1 sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit -32 milyon euro, dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. -32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Fenerbahçe

0: Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu toplantısında geçmiş yönetimlerin harcamaları ile ilgili de konuştu.
1: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar. Sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar bir yıllık değil. Bir yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim bir yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyer'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vahdeye ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Şey. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen ver.

0: Verdin kulübe, bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
1: Tahkim Kurulu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. Tahkimden Mert Hakan Yandaş'a sevindirici haber geldi. Kurul Fenerbahçe kaptanının 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. 30 Nisan'da cezası başlayan Mert Hakan karar sonrası 30 Ekim'de sahalara dönebilecek. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe maçında formasına kavuşacak. Mert Hakan Yandaş Temmuz ayında Fenerbahçe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Transfer gündeminden bahsedeceğiz. Ağustos ayına girdik ve bu ay Galatasaray için oldukça yoğun geçebilir. Sarı Kırmızılılar masaya oturacak 3 önemli futbolcuyla, listede şu anda 3 isim var. Detaylara da haberimizde bakalım.
2: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı Kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden Sarı Kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Avrupa'dan farklı kulüpler Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yakından ilgileniyor. Sarı Kırmızılı kulüp milli yıldız için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
3: Avrupa kulüplerinin Barış Alper Yılmaz aşkı alevlendi.
4: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
3: Sarı Kırmızılı kulübün kadro yapılanmasının en değerli parçalarından biri olan milli futbolcu için İngiltere ve Fransa'dan 4 kulübün ilgisi bulunuyor. Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Keçiören Gücü'nün de payını hesaba katarak en az 50 milyon euro talep ediyor. Barış Alper Yılmaz ise gelen teklifler kulübün menfaatleriyle örtüşmediği takdirde ayrılmaya sıcak bakmıyor.
4: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
3: Galatasaray'a 2021-2022 sezonunda transfer olan milli futbolcu, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 205 maçta oynarken 37 gol 32 asistlik katkı verdi.

0: Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Barış 12 gol atarken 14'te asist yaptı.
1: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray son hazırlık mücadelesinde Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'le saat 21'de karşı karşıya gelecek.
2: Galatasaray 3 ay sonra Rams Park'ta taraftarıyla buluşuyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalya Spor karşısında çıkan Sarı Kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Rams Park'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Sarı Kırmızılılar ilk maçında Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Rams Park'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Oguchukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu ile yollarını ayırdı.
1: Günün gazete manşetleri bölümündeyiz ve Fenerbahçe ile Galatasaray için şöyle haberlere daha detaylıca bakacağız manşetlerde. Foto maçın 3. sayfasına bir gelelim. Divan Kurulu toplantısından detaylar var. Borç 28 milyar Türk lirası. Fenerbahçe'nin dünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün borcu da açıklandı. 27 milyar 761 milyon Türk lirası borç olduğu duyuruldu. Aziz Yıldırım'ın konuşmasından detaylar. Santrfor bu hafta gelecek dedi Sayın Aziz Yıldırım. Her şeyimi ortaya koyacağım ve şampiyon yapacağım. Greenwood, Ake ve Vedat için 138 milyon euro para harcadık. Bir santrfor alacağız bu hafta, onu da bitiririz açıklamasında bulundu. Zaten konuşmasının bir kısmını az önce biz de ekranlarınıza getirmiştik. Burada da detay olarak haberler var. Bir alta gelelim. Hakan'ı görüyorum çünkü. Hakan adım adım geliyor. Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için Inter'le görüşmelere başladı. Milli Yıldız için pazarlıklar devam ediyor. Yönetim kısa süre içerisinde bu transfer bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılki dönemde de Hakan gündeme gelmişti, hatırlarsınız. Ki başkanlık döneminde de yine transfer edilme ihtimali olan oyunculardan biriydi. Geçelim fanatiğe. Şampiyonluğa geldik. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Mali tablo, transferler ve kulübün geleceğine ilişkin çok sert açıklamaları vardı Aziz Yıldırım'ın. Ben hırsız yakalamaya değil, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim dedi. Yönetimin hedefinden sapmayacağını da vurguladı. Transfer çalışmalarına da değindi. Az önce de söylediğimiz konu, bir santrfor daha gelecek. O da bu hafta bitebilir açıklamasıydı. Bakalım şöyle, altyapı ile ilgili bir bölüm var. Konuşmasının sonunda altyapı projelerine de değindi Aziz Yıldırım. Ocak ayında Belçikalı futbol adamı Chris Van Puvelde'nin göreve başlayacağını açıkladı. Belçika'nın altın jenerasyonunun oluşumunda önemli rol oynayan deneyimli isimlerden biriydi kendisi ve Fenerbahçe ile çalışacağını söylüyor. Forvet'te karar haftası demiştik. Başkan Aziz Yıldırım duyurdu. Şu anda Sörloth ve Girassi isimleri Fenerbahçe'de ön planda yer alıyor. Ayrıca Darwin Núñez ve Gabriel Jesus da listedeki diğer isimler olarak dikkat çekiyor Fenerbahçe'de. Sabaha gelelim. Samet Yüksel'in haberi var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yine konuşmasından bazı bölümler var. Taşın altına koyduğumuz el kan içinde diyor. Eğer bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkmıştınız.

karamazdınız. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye zeval gelmesin diye bizi getirdi dedi. İkinci bölümdeyim. Santrifor geliyor. Golcü transferini bu hafta içerisinde bitireceklerini söyledi Yıldırım. Bu ismin de Girassi olması bekleniyor. Fenerbahçe'ye imza atabilir. Takvim gazetesindeyiz. Gitmek istersen yardımcı olacağız. Everton'un yetkilileri Barış Alper Yılmaz için İstanbul'a geldi. Bonuslarla 40 milyon euroluk teklif yapıldığı öğrenildi. Rakamı 50 milyon euroya çıkarmak isteyen Başkan Özbey'in milli futbolcuya bu kez gitmek istersen sana yardımcı olacağız dediği belirlendi. Enciso gündemdeki isimlerden biriydi. Uzun süredir Galatasaray'ın 10 numara listesinde de yer alıyordu. Fransız ve İngiliz basınına göre Paraguaylı futbolcu Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'la büyük oranda anlaşma sağladı. Daha önce İngiltere'de Brighton forması da giyen Enciso'nun Ipswich'le büyük oranda anlaştığı ve kulüpler arasında bonservis pazarlıklarının da sona geldiği söyleniyor. 10 numara arıyoruz. Sıcak gündemde Batrakov var. Lokomotiv Moskova forması giyen Rus futbolcunun 21 yaşındaki harika çocuğu Alexey Batrakov'la temasa geçildi ve büyük oranda anlaşma sağlandı. Bonservis pazarlıklarını sürdüren yönetim bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Noah Lang satış listesinde. Sıcak bir gelişme. Hollanda basının Napoli'nin yıldız futbolcuyu resmen satış listesine koyduğunu duyurdu. İtalyanlar tam 25 milyon euro talep ediyor. Foto maça gelelim. Meita gündemde. Forvet'e takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray Suudi Arabistan ekibi El Hilal'de forma giyen 18 yaşındaki fil dişi sahili golcü Meita'yı gündemine aldı. 84 gün sonra Rams Park'ta 9 Mayıs'ta Antalyaspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 84 gün sonra Rams Park'a dönüyor. Sarı Kırmızılı takım pazar günü 21'de Ren maçıyla taraftarının karşısına çıkacak. 8 Ağustos'ta ise Villarreal'i konuk edecek olan Galatasaray Süper Lig öncesinde hazırlık dönemini de bu maçla birlikte tamamlayacak. Batrakov'dan bahsetmiştik. Burada da var. 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor Galatasaray iddiaya göre. Büyük oranda da anlaşmanın sağlandığı haberi var. Osimhen var. Tottenham'ın gözü Osimhen'de. Kulüp oyuncuyu istiyor. Buradaki iddiaya göre Tottenham'ın transfer listesinde bulunuyormuş. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz'a teklif demiştik, Everton'dan bahsettik. Bir de Monaco diyor Fotomaç gazetesi. Monaco milli yıldız için 30 milyon euronun üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Enciso ile ilgili bir gündem yine burada da var. Ipswich Town demiştik, oyuncu o takımla anlaşabilir. Bugün de Ren karşılaşması var saat 21'de, bunu da son olarak hatırlatmış olalım.

0: Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlere dönelim ve Trabzonspor'dan bahsedeceğiz. Trabzonspor deyince özellikle dün ve bugün konuşulacak net konu tabii ki Muhammed Salah olacak. Muhammed Salah'la Trabzonspor'un anlaştığı haberleri gündeme geldi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da A-Spor yayınına bağlandı. Bu konu ve diğer transfer gündemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Dünyanın milli çok profesyonel, çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için böyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu, şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor, heyecanlanıyor. Ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor Başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi biliyorsunuz. 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu.

0: Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçtir. Biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz kupa aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
1: Trabzonspor Kulübü'nün yeni transferi Noah Saviolo, Anspor'a özel açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
2: Tabii ki de en büyük etkenlerden bir tanesi çok büyük bir kulüp olması. Araştırdığımda da gördüm ve buraya geldiğimde de çok iyi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hissettiğim durum bu. Çok büyük bir kulüp Trabzonspor olmasına kaynaklı olarak diğer takımların içerisinde tercih etmemin sebebi bu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da antrenman süreçlerinde olsun, takımımıza adaptasyon sürecinde olsun çok hızlı alıştığımı söyleyebilirim. Çok iyi antrenman süreci geçirip çok başarılı performans gösterdiğim bir sezon olmasını diliyorum. Gerçekten çok zorlandığım, zor geçtiğini söyleyebileceğim sakatlık dönemlerim oldu ama şükür ki tekrardan geri dönmesini her zaman bildim, ayağa kalkmasını bildim. Yani buradan çıkarttığım çok dersler oldu. Gerçekten bu dönemimde, zorlandığım dönemlerde ama hiçbir zaman futbol bırakmak gibi niyetim olmadı. Her zaman geri dönmeyi, güçlü dönmeyi ilke edindim. Her zaman da geri döndüm. Umuyorum ki bu süreçler bir daha yaşanmayacak. Kısa süre içerisinde ilk vardığım andan itibaren onun ne kadar iyi bir hoca olduğunu gerçekten gördüm ve görmeye devam ediyoruz antrenmanlarda da. Gerçekten sakin bir hoca, bize her şeyi detaylı anlatmaya çalışan, bizimle gerçekten çok ilgilenen bir hoca, taktiksel anlamda disiplinli bir çalışma içerisinde. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum, taktik anlamda da, beceri anlamında da bize çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle bana ilk maçımız, hazırlık maçımız sonrasında da bize karşı tutumu gerçekleştirdiği tavır çok önemliydi bizler için. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Jusqu'à aujourd'hui je me sens bien avec lui, je m'entends très bien avec lui, donc je suis très content. Hocamızın burada gol krallığı yaşamış bir hoca ve efsane oyunculardan olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmemdeki en motive ve pozitif şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu duyduğumda buraya gelme tercihlerimin arasında da hocamızın bir efsane oyuncu, bu şehrin efsane, bu takımın efsane oyuncusu olması tercihlerimin arasında da pozitif anlamda yer alıyordu. Çünkü bir efsane oyuncu burada her zaman saygı duyacak, destek görecek bir hoca olmasından kaynaklı olarak ondan çok şey öğrenecek şeyimiz olduğunu düşünerek pozitif anlamda beni motive etti. Çoğunlukla sol tarafta oynayarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Daha çok sol kanat, sol açıkta oynadım. Daha rahat hissettiğim pozisyonu sorduğunuz takdirde evet daha çok fazla oynadım. Ama benim için çok fazla bir şey fark ettiğini söyleyemem açıkçası. Sol tarafta da sağ tarafta da her ne zaman ne şekilde görev verilmesi halinde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Orada daha çok oynayarak maçlar çıkarttığım için daha fazla seneler, daha fazla maçlar sol taraftan oynadığım için sol tarafta daha tehlikeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ben topla beraber dribble yapmayı, topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde, ofansif anlamda, adam eksiltme anlamında daha çok sevdiğim yönlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu benim oyun anlayışımda var. Sezon içerisinde umuyorum ki taraftarları bu şekilde heyecanlandıracağım, mutlu edeceğim çok anlar olur. Evet, gerçekten bu mutluluk verici. Tabii ki de çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu, Jeremy Doku. Hocam da onun hakkında bahsederken aynı şekilde bana benzettiğini söylemişti. Onunla da o şekilde görüşmüştük. Çok çalışkan bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok üst seviye bir oyuncu. Hani bizler de onlara örnek aldığımız oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Aynı benim oyun stilime az önce bahsetmiş olduğum gibi sevdiğim, topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde olmayı seven, ofansif anlamda kışkırtıcı, rakip takımı zorlayıcı oyuncu tipine sahip önemli ekipler ve önemli takımlar olduğunu söyleyebiliriz lig içerisinde. Ama bu bir yarışma, uzun soluklu bir yarışma. Elbette ki hedefimiz birinci şampiyon olarak sezonu tamamlamak olacak. Çünkü

0: Bize çok gerçekten deneyimli oyunculara sahip, gerçekten büyük bir ekibiz. En iyi ekiplerden, Türkiye Ligi'ndeki en iyi ekiplerden biriyiz ve inanıyorum ki sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde olan bir takım olacağız. Gerçekten bu takımımız için de pozitif anlam taşıyan bir durum olduğunu söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebiliriz. Onun açığını biliyordum. Buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum. Takip etmiştim, izlemiştim, görmüştüm. Hem ekibimiz için hem de bizim gibi atak oyuncuları, kanat oyuncuları için de gerçekten işimizi kolaylaştıran, yapmış olduğumuz golleri asiste dönüştürecek olan kişi olduğu için de onunla çalışmaktan dolayı çok zevk alacağımı düşündüğüm bir oyuncu. Buraya geldiğimde öyle transfer niyetiyle gibi başka bir yere geçmek gibi niyetle geldiğim söylenemez. Burada kendimi gösterip takıma çok yardımcı olup bu sezonunki hedefim, şahsi hedefim çok katkı sağlayacak bir sezon geçirdikten sonra takımımda gerçekten iyi bir oyuncu olarak kalmak olur.
1: De pouvoir accomplir les objectifs du club et de là, je pense qu'on pourra essayer de viser plus haut, mais pour le moment.
2: Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılarda gündem santrafor takviyesi tabii ki. Dušan Vlahović listedeki ilk isim. Hala oyuncudan bir haber bekliyor Beşiktaş ama bunun yanında da tabii ki listede başka isimler de var. Bu isimlerle de temaslar devam ediyor.
3: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Michelin'te eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'la resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
2: Beşiktaş Stuttgart forması giyen savunma oyuncusu Jeff Chabot için de oldukça ısrarlı. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da oyuncunun transferi için devreye girdi.
3: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Jeff Chabot. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Chabot ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Jeff Chabot transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Jeff Chabot'un sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
2: Tekrar döndük gazete manşetlerine. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a bakalım hemen. Fanatik'le başlayacağız. Muhammed Salah var bu sayfada. Trabzonspor'dan asrın transfer bombası başlığıyla bahsediliyor. Bordo Maviler Beşiktaş'ın masadan kalktığı Salah için devreye girdi. Son iki günde taraflar arasındaki görüşmelerin iyice hız kazandığı öğrenildi. 34 yaşındaki dünya ünlü yıldıza senelik 17 milyon eurodan 2 yıllık kontrat önerildi. Ayrıca bonuslar da masada, yönetim sponsor desteğiyle bu maliyeti karşılayacak. 2-3 transfer daha olabilir dedi Başkan Ertuğrul Doğan. Dün A Spor yayınına bağlandı. Fatih Hoca ile günde 3-4 kez konuşuyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız transferde. 2-3 takviye daha olabilir. Şu ana kadar eksiksiz bir şekilde ilerliyoruz açıklamasını yaptı.

0: geçelim Fotomaç'a. Salah bölümü burada da var. Aspor'a net konuştu. Salah'ı tabii ki isterim dedi. Başkan Ertuğrul Doğan iyi bir kadro kuracaklarından bahsetti ve yine 2-3 transfer vurgusu burada da var. Maytan mesaisi Bordo Mavililer Venezuela ekibi Monagas'ta forma giyen 18 yaşındaki stoper için görüşmelerini hızlandırdı. Yönetim 4-5 milyon euroya transferi de bitirmek istiyor. Milliyet gazetesine geldik. Seba'nın evi kimin olacak? Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ölümünün 12. yılında 5 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 21 kupadan oluşan eşsiz mirasından sonra Akaretler'deki dairesiyle de veraset davalarının gündemine geldi. 88 yıllık yaşamında evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan Seba'nın miras hakkı yargıya taşındı. Nübel Türkiye'nin Bayern'inde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerian İsmail kaleci Nübel'in siyah beyazları seçerek doğru bir karar verdiğini söyledi. Bayern'le birçok benzerliği olan harika bir kulüp buldu ifadesini kullandı. Takvime geldik. Taylan'ın yerine Mitat. Beşiktaş adı Augsburg'la anılan Taylan Bulut'un ayrılma ihtimaline karşı Rize Spor'un sağ beki Mitat Pala'yı gündemine aldı. Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun Antep kancası, Gaziantep Futbol Kulübü Mustafa Erhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Angel önerisi sağ kanat bölgesine U23 kontenjanı uygun bir ismi transfer etmeyi planlayan siyah beyazlara menajerler El Nasır forması giyen Brezilyalı Angelo'yu önerdi. Son aday Alderete Beşiktaş'ta sol stoper arayışında Leo Pereira ve Jeff Chabot ilk sırada yer alırken alternatif isim olarak da Sunderland forması giyen Omar Alderete de listede yer alan bir başka isim oldu. Bir de fanatiğe bakalım hızlıca. Vlahovic'i görüyoruz burada. Kritik hafta. Dušan Vlahovic için şartlar iyileştirilmiş. İkinci teklif sunuldu. Sırp golcünün önceliği şu anda Barcelona ama henüz kararını vermedi. Şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle beraber dünya basınındaki gündemleri, dünyadan spor haberlerini konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. Nasılsınız?
1: Merhaba Demet, hoş bulduk. İyi pazarlar diliyorum herkese. Size de kolay gelsin hepinize. İyiyim, teşekkür ederim. Bu aşırı sıcaklar bitti. Yani gayet güzel bir sıcaklık var. Normal yaz sıcaklığı, akşamları tatlı bir serinlik var. Hep söylüyorum, bu uyarıları da yapıyorum. Çok aşırı sıcak olduğunda tabii ki orman yangın tehlikesi büyüyor. Hava iyicene kuruyor, nem düşüyor. Dolayısıyla rüzgar da buna katkı sağlayınca yangın çıkması böyle en ufak bir hatada kaçınılmaz oluyor. Neyse ki etrafımızdaki yangınlar da büyük bir çabayla söndürüldü. Özellikle Seydi Kemer bizim yakınımızdaki bir ilçe. Muğla'nın ilçesi. Orada büyük bir yangın vardı. Söndürüldü. Şükrediyoruz tabii ki bir önce söndürülmüş olmasına. Bütün emeği geçen herkese tabii ki buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Burada tabii yaşayan biri olarak. Onun dışında iyiyiz. Ben transferi fazla takip etmiyorum. Söyleyeyim.
0: Sürekli değişiyor zaten.
1: Infantino olayını, FIFA skandallarını takip etmek daha işime geliyor. Dolayısıyla biz de zaten şimdi ondan konuşacağız.
0: Aynen, hemen o konuya girelim. UEFA'nın boykot resti sonrası FIFA'nın da Dünya Kupası gelirlerinin hisselerini satma planı iptal oldu.
1: Demet, biz senden Cuma günü en son yayın yaptık. O iki günde neler oldu değil mi?
0: Evet.
1: Bu konuda. Cuma günü neler konuştuk? Nasıl olacak, nasıl bitecek falan derken bir anda iki günde her şey değişti ve gelişti. Gianni Infantino'ya o kadar çok büyük bir tepsi oldu ki gerçekten bütün dünyadan, kendisinin de herhalde hiç beklemediği şekilde konfederasyonlardan da özellikle büyük tepkiler geldi. Zaten medyanın tamamı Infantino'nun aleyhine bu konuda yazılar yazdı. Çok büyük bir infial oldu. Olay ne? Seyircimizi de kısaca hatırlatalım. FIFA bir şirket kuracak. Bu şirket Dünya Kupası'nın haklarını pazarlayıp buradan kazandığı parayı da bu yine

0: kurulan şirkete alacağı ortaklara %20 olarak verecek. Yani diyelim şirketi kurdu, bunun %20 hisselerini sattı. Atıyorum 2030 dünya kupasında 100 milyar gelir elde etti FIFA dünya kupasından. Bunun 20 milyar dolarını bu yatırımcılara verecek. Bu olacak iş değildi.
1: Tabii.
0: Çünkü dünya kupası öyle bir ürün ki herkesin ürünü. Senin, benim derken yani bunu inanarak söylüyorum. Bütün futbolun paydaşların, taraftarların, kulüplerin, federasyonların, konfederasyonların, herkesin dünya kupası. Bütün dünyanın 4 yılda bir araya geldiği bir turnuva ve bu turnuva gerçekten dokunulamaz bir olgu. Dolayısıyla bunun bir bölümünü satmak gerçek futbola ihanet anlamına geliyordu. Bununla ilgili de çok büyük eleştiriler yapıldı zaten. Hatta işte futbolun dibine dinamit kondu, atom bombası kondu, futbolun mezar kazıcısı Gianni Infantino gibi ağır eleştiriler. Yani Infantino'nun hiç beklemediği çok büyük eleştiriler geldi ve sonunda da sabah bir kalktık ki ben dün sabah işte kalktığımda bir baktım ki FIFA'dan mail gelmiş gece yarısı ve orada da Infantino bu projenin devam etmeyeceğini ve işte bütün dünyada bir bölünme yaratacak ki aslında pek de bölünme falan da yok. Çoğunlukla herkes kalktı bu turnuvaya
1: Tabii.
0: ama ona göre bölünme vardı. Futbol dünyası ikiye bölünmüştü. Ve bu projenin ilerlemeyeceğini söyledi. Tabii ki bunda senin de az önce üstünden geçtiğin gibi UEFA'nın boykot tehdidi vardı. Benim hakikaten aslında bu kadar sert olarak beklemediğim bir tehditti. Çünkü hani UEFA ben Dünya Kupası'na katılma boykotunu öne sürebilir. UEFA FIFA seçimlerinde UEFA'nın 55 oyu var ama bir Dünya Kupası'na Avrupa ülkelerinin katılmaması gerçekten Dünya Kupası'nın değerinin çok aşağılara düşmesi demek. Dünya futbolunu domine eden kıta Avrupa. Dolayısıyla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na bir boykot Dünya Kupası'nın adeta sonunu getirirdi. Dolayısıyla bu UEFA'nın biz kesinlikle bu proje ortadan kalkmadığı sürece FIFA'nın düzenlediği turnuvalara sapılmayacağız demeleri ve bunun altını kesin ve kalın çizgilerle çizmeleri bunda etkili oldu diye düşünüyorum. UEFA'ya özellikle CONCACAF katıldı. APC yani
1: Evet.
0: Asya Konfederasyonu katıldı. Bütün konfederasyonlar katılınca bu iş bu noktaya geldi ama vazgeçilmiyor. Yani Infantino'nun FIFA başkanlığından inmesini istiyor herkes. La Liga Başkanı Javier Tebas açıklamalar yaptı. Norveç Futbol Federasyonu kadın başkanı açıklamalar yaptı. Infantino oradan gitmeli diye. Bu yetmez. Infantino gitmeli dediler. Futbolun en büyük sorunun Infantino olduğunu, 10 yıl önce geldiğinde şeffaflıktan bahsettiğini ama bu projeyi çok gizli şekilde şeffaflıktan çok çok uzak şekilde hazırladığını ve ortaya çıkardığını söylüyorlar. UEFA da yine çok sert bir açıklama yaptı ve Infantino yönetimiyle FIFA ilerleyemez dediler. Dolayısıyla ben Infantino'nun hani acaba istifa eder mi diye beklentim var ama sanmıyorum. Fakat bu kadar sert tepkiler 2027'deki başkanlık seçimlerinde Infantino'nun adaylığını engelleyebilir. Bu kadar çok
1: Kesinlikle.
0: tepki alırsa adaylığını koymayabilir. Hani seçime biraz yine kazanma ihtimali olur. Yani küçük federasyonları biliyorsun parayla kendine bağlıyor ama bu eleştiriler, yoğun eleştiriler sonrasında adaylığını koymayabilir. Çünkü bir 4 yıl daha Infantino ile geçirilemez dünya futbolunda diye düşünüyorum. 2027'de seçilirse
1: Her an yeni bir
0: 2031'e kadar
1: fikirle
0: 4
1: gelebilir.
0: her an yeni bir fikirle gelebilir. Çok doğru söyledin. Zaten fikirleri bitmiyor biliyorsun. Bu dünya kupasında işte devre arası şovu finalde 3 dakikalık içecek molası, su molası. Bunlar da tamam bunlar hani tartışılabilir uygulamalar. Kupada gelir getirmek için yapılan uygulamalar
1: Ama
0: ama
1: zaten
0: sonuçta
1: yeterince gelir
0: tartışılabilir.
1: elde edildi diye biliyorum. Yani üstüne
0: Tabii
1: yeni
0: tabii
1: bir
0: yani.
1: gelir elde etmek için tekrar bir proje gündeme getirdi
0: Evet.
1: mesela.
0: 10 milyar dolardan fazla gelir elde etti FIFA bu dünya kupasında. Zaten FIFA'nın amacı ne? Bu gelirleri 212 federasyona dağıtmak, futbolun gelişimine katkıda bulunmak. Sen elde ettiğin gelirlerle bunu yap. Niye gelirleri artıracağım diye bir de kendine FIFA'ya Yani herkese ait bir kuruma ortak alabiliyorsun. Bunu hangi cüretle yapıyorsun, bir de gizli gizli, şeffaflıktan tamamen uzak. Yani olacak iş değildi. Bu şeye benzedi biraz da. Hatırlarsan Avrupa Süper Lig projesi de bir sabah kalktığımızda karşımızda bulduğumuz bir projeydi. Fakat özellikle futbol kulüp taraftarlarının yoğun tepkisiyle 2 gün içinde kağıttan ev gibi yıkıldı gitti. Bu projede biraz ona benzedi. Aşırı tepkiyle dünyadaki bu proje sonlandı. Neyse ki Infantino'nun bu projesinden bütün dünya futbolu kurtulmuş oldu. Hayırlara vesile olsun diye şimdi.
1: Norveç Futbol Federasyonu'na belki parantez açabiliriz. Onlar Infantino'yu etik kuruluna şikayet ediyor.
0: Şimdi sen hatırlarsın, ben burada Norveç Futbol Federasyonu'nun kadın başkanı Lise Klaveness'ten sık sık bahsederim.
1: Evet.
0: Çünkü hakikaten çok değerli bulduğum bir federasyon başkanı ve FIFA'nın ve Infantino'nun uygulamalarının kongrelerde özellikle en büyük eleştirmeni çıkıyor kongrelerde ve Infantino'yu adeta yerden yere vuruyor ve çok ağır eleştiriler yapar her zaman Infantino'ya. Norveç Futbol Federasyonu da bu dünya kupasında FIFA'nın yaptığı uygulamalar, özellikle Balogun olayından dolayı Infantino'nun mutlaka hitap vermesi gerektiğini düşünüyor. Norveç Futbol Federasyonu bir toplantı yaptı ve toplantı sonunda Infantino'yu etik kuruluna, FIFA'nın etik kuruluna şikayet etme kararı aldı. Onu yapacaklar önümüzdeki günlerde. Hı hı. Ha, oradan ne sonuç çıkar bilmiyorum ama Norveç Federasyonu bunu peşine bırakmadı. Az önce dediğim gibi La Liga Başkanı Javier Tebas etkili bir isim futbol dünyasında. O da Infantino ile bu işin yürümeyeceğini söyledi. Bunun yanında diğer liglerden çok sert açıklamalar geldi. İngiltere Futbol Federasyonu da aynı şekilde çok sert bir açıklama yaptı ve Infantino ile bu işin yürümeyeceğini söylüyorlar onlar da. Özellikle İngiltere Futbol Federasyonu, Almanya Futbol Federasyonu, bunlar dünyanın en etkili federasyonları ve tabii ki çok sözleri geçiyor futbol dünyasında. Dolayısıyla bu federasyonlar da bu kadar tepki gösterirken Infantino'nun 2027'de aday olması düşünülemez. Norveç Futbol Federasyonu da bu bağlamda işte bir başvurusu da olacak bakalım FIFA'ya. Nasıl hı hı. bir durum ortaya çıkacak onu ilerleyen haftalarda göreceğiz.
1: Peki, konu başlıklarımıza devam edelim. Chelsea'de Abramovich dönemi verilen son cezalarla tamamen kapandı.
0: Şimdi Chelsea ile Abramovich bu Rus ve Ukrayna krizinden sonra kulübü satmak zorunda kalmıştı hatırlarsan. Bayağı hani tırnak içinde tamponalı bir dönem olmuştu. Daha sonra onun döneminde Chelsea'de çok usulsüzlükler tespit edildi. Özellikle transferlerde Abramovich yönetiminin çok usulsüzlükleri imza attığı ortaya çıktı. Ve bununla birlikte Chelsea'ye bir puan silme cezası gelmişti. Bunun yanında da işte ayrıca para cezası, transfer yasağı gibi cezalar gelmişti. Fakat Chelsea'nin yeni sahipleri başvurarak İngiltere o federasyonuna artık veya de UEFA'ya artık bu cezaların bir sona getirilmesini ve bu işten tamamen kurtulmak istediklerini ve her türlü cezaya kabulleneceklerini söylediler. Bunun üzerine yapılan toplantı sonrasında Chelsea'ye ertelemeli bir transfer yasağı geldi. Bir para cezası verildi. Bu para cezasını ödeyecekler. Herhangi transferde bir usulsüzlük olmazsa, transfer kurallarına uyarlarsa da o transfer yasağı 2 dönem uygulanmayacak. Ve sonunda da bu Abramovich dönemi bu verilen cezalar sonrası sona ermiş oldu Chelsea'ye tam anlamıyla. Chelsea evet. kulübü de gösterilen anlayışa teşekkür etti. Ve bundan sonra artık kendi yollarına bu şekilde devam edeceklerini söylediler. Bu arada Mudrik'in de cezası kaldırıldı, onu da söyleyelim.
1: Peki son bir dakikam, Red Bull'da Jürgen Klopp'un yerine gelen isim de belli oldu.
0: Evet, Red Bull'da Global Futbol Direktörlüğü görevindeydi Jürgen Klopp. Malum Almanya Milli Takım Teknik Direktörü oldu. Tekrar bir Alman'a yöneldi Red Bull ve Roger Schmidt'i Global Futbol Direktörü olarak tekrar bu göreve getirdiler. Ve böylece Jürgen Klopp'un bıraktığı koltuğu da doldurmuş oldu. Yine bir Alman futbol dünyasından bir isimle.
1: Peki, teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. İyi pazarlar, iyi sabahlar.
0: Ben teşekkür ediyorum herkese.

0: hafta daha diyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Bağlantımızı noktaladık. Hüseyin Özkök'ü uğurladık. Kısa bir ara verelim. Onda burada olacağız. Stüdyo konuğumuz Saffet Çiler olacak.
2: Köşe vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.

0: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Üçüncü kez buradayız. Hafif İşler bugün bizlerle birlikte. Kalan bir saatimizde gündemdeki konuları kendisiyle birlikte konuşacağız. Transfer gelişmelerine bakacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Bugün çok güzel bir kırmızılar var üstümüzde.
1: Evet, kıpkırmızıyım bugün.
2: Çok da güzel yakışmış.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Nasılsınız, transfer
2: Vallahi,
1: gündemi nasıl geçiyor?
2: Transfer gündemi yani şaşırtmaya devam ediyor.
1: Evet.
2: Muhammed Salah artık Trabzon yolunu açıldı herhalde, öyle görünüyor. Trabzon, Beşiktaş, Beşiktaş derken Trabzon da devreye girdi. Ya zor tabii, sıkıntılar var. Yani bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu kadar çok da gündemde kalmamalıydı. Yani şimdiye kadar çoktan bitmesi lazımdı. Hangi takım alacaksa tabii ki.
1: Tabii ya, onlar biraz bekletiyor ama anladığım kadarıyla yani fiyat
2: bir şey
1: da yükseltmeye
2: oynuyorlar. Yani oyun oynuyorlar sanki. Ya bu kadar bilmiyorum tabii yani. Şimdi alacaklı olunca hani Türkiye'den iki tane takım şu anda çok net bir şekilde almak istediğini bildiği için onlar da kendilerine göre bir oyun mu yapıyor artık? Bu menajer oyunu mu nedir? Anlayamadık yani.
1: Ya menajeriyle de ilgili tabii ki durumlar var. Yani, çünkü onun da bir beklentisi var.
2: Son transfer. Onun için de menajeri son ne vurursak kardır diye yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar çok formalardan pay istemesi, yurt dışı yurt içi bu kadar olması çok yani anormal geliyor bize artık yani.
1: Şimdi tabii dün bu konu özellikle çok fazla gündemde kaldı. Trabzonspor'la Muhammed Salah'ın anlaştığı haberleri sosyal medyada gündemdeydi ve ardından Başkan Ertuğrul Doğan da A-Spor yayınına bağlandı. Orada yaptığı açıklamaları biraz hatırlatıp üzerine konuşmak istiyorum. Muhammed Salah'la şu anda herhangi bir anlaşmamız yok ama tabii ki taraftar da onu çok istiyor. Biz de bizim takımımızda yer almasını isteriz açıklamasını yaptı. Trabzonspor'un çıkarlarına göre hareket ediyoruz şu anda ama bir anlaşma yapmadık. Sanırım bir teklif iletildi anladığım kadarıyla. O tıpkı Beşiktaş gibi onlar da beklemeye geçti.
2: Aynen öyle, teklif iletildi. Trabzonspor'un başkanı Aşık Fener zaten konuştu. Yani ben takımda görmek isterim dedi. Mutlaka kim istemez yani, böyle iyi bir oyuncuyu ister, herkes ister. Ama tabii bu hani artık bu menajerin olayı şeyi bozdu yani hani... Böyle düzgün, karakterli bir ortamı bozdu yani. Hı hı. Şimdi kalkıp da bu kadar işte forma payları, işte sponsorluk payları, şu bu falan filan. Yani bu artık başka şeye dönmeye başladı. Elinizde böyle bir fırsat var. Bunu en yükseğinde kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani bu tabii bizim Türk iki tane takım, Beşiktaş ve Trabzonspor şu anda almak istediği için bu olay böyle Ayyuka kadar çıktı yani. Aslında çıkmamalıydı yani. Bu kadar çok dillendirilmemeliydi diye düşünüyorum.
1: Aslında en son Beşiktaş cephesinde son teklifi ilettik. Tamamen kapanmadı konu denmişti.
2: Evet, kapanmadı. Kesinlikle. Beklemeye...
1: Bence şu an bir teklifleri alıp değerlendirme yapıyorlar anladığım kadarıyla.
2: Kendi aralarında. Yani hatta şu söyleniyordu. Acaba Muhammed Salah'ın haberi var mıydı bu işlerden? Yani haberi
1: tabii
2: olmadan bu
1: vardır.
2: İş olur mu? Mümkün mü yani? Menajer bir şey konuşacak. Muhammed Salah'tan haber olmadan olması mümkün değil yani. Hı hı. Bu çok yanlış bir düşünce. Ama Trabzonspor böyle bir oyuncu alırsa da ya Trabzonspor ses getirir bu sene yani.
1: Mutlaka,
2: gerçekten
1: mutlaka.
2: Yani zaten yaptığı transferler Trabzonspor'un yani harika transferler yaptı gerçekten. Yani nokta vuruşu kendi takımına uygun bir şekilde ihtiyaçlarına göre çok iyi bir transferle. Bir de şunu söyleyeyim, artık geçtiğimiz senelere göre bu sene transferde çok daha dikkatli transferler yapılıyor.
1: Ya bir de şimdi yatırım odaklı da gidiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Genç ve potansiyel isimler geliyor ve sonradan önemli ücretlere de satılıyorlar.
2: Evet.
1: Bu da çok önemli bir gelir elde etmesini sağladı Trabzonspor'un.
2: 95 milyon euro bildiğim kadarıyla bir gelir elde edildi. Yani çok büyük bir rakam ve çok iyi bir rakam. Yani bunun her takımın bunu yapması lazım aslında ama tabii Trabzonspor burada başı çekiyor yani. Birinci sırada Trabzonspor. Çok doğru işler yapıyorlar. Yani benim düşüncem şu anda mesela Galatasaray'ın durumu. Yani birazdan belki konuşacağız onu da. Hı hı. Mesela en doğru işi yapan şu anda Beşiktaş'la Trabzonspor.
1: Evet.
2: Ve Beşiktaş bunu sahada gösterdi yani. Trabzon

0: sporda bu şekilde devam ederse zaten Fatih Tekke Hoca gerçekten doğru transfer belirlemesi, doğru transfer yapması takım için ne kadar faydalı olacağını gösterecek yani şu anda.
1: Bugün saat 17.30'da Avusturya kampında Trabzonspor Udinese takımıyla bir hazırlık mücadelesi oynayacak. Hazırlık karşılaşmalarında da Trabzonspor'un kaybetmesi aslında biraz taraftar nezdinde eleştirildi ama adı üstünde bir hazırlık karşılaşması. Hoca denemeler yapıyor.
0: Tabii ki. Şimdi bakın hazırlık maçları lige hazırlanmak için yapılır. Şimdi burada sezona girerken antrenmanların dışında hiç maç oynamamış 1,5 aydır bir oyuncu grubu var. Futbolcunun hem fiziksel gelişimi için maç oynaması lazım, hazırlık maçı, hem de takım adaptasyonunu sağlaması için maç oynaması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi Trabzonspor'da yani yenilmesi hiç önemli değil. Çünkü neden? Çünkü oyuncularıyla beraber belli bir seviyeye çıkması için hep 90 dakika maç oynaması lazım. Bunun içinde en az 4-5 tane lig maç başlayana kadar 4-5 tane hazırlık maçı mutlak yapılmalı. Trabzon onun için yani kimsenin burada Trabzonspor'a yok mağlup oldu şu bu bunların konuşulması çok doğru değil. Bütün takımlar için çünkü sezon başı kampı ve sezon başı hazırlık maçları lige hazırlanmak için yapılır.
1: Tabii.
0: Ya bu net ve açık yani bu şey maçı değil ki Avrupa Kupa maçları değil ki. Yani kazandığı zaman çok üzülsün, eleştirilsin yani.
1: Hoca da bayağı denemeler yapıyor. Mesela ilk yarıda bir 11 çıkarıyor. İkinci yarıda tamamen tabii 11 ki oyuncuyu değiştirip yine denemeler yapıyor.
0: Ama doğrusunu yapıyor. Şu anda hakikaten takımı adapte edeceği oyunculara bakıyor. Uyum sağlayan, uyum sağlamayan oyuncular o anlamda. Mutlaka biz bunların hepsini, biz de top oynadığımız yıllarda, hocalık yaptığımız dönemlerde aynılarını biz de yaşıyoruz. Ha, burada taraftar veya şehir tepki gösterebilir. Ama bunlar maç kazanılmak için oynanan maçlar değil ki.
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi tekrar Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına döneceğim. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takviye yapacağız. 2-3 takviye daha gelebilir dedi.
0: Evet.
1: Muhammed Salah gelirse onun dışında mı söylüyor tabii orayı?
0: Ya Muhammed Salah'ın dışında alacağı oyuncu ben hani bilmiyorum tabii de orta sahada boşluğu vardı.
1: Bir liste vardı Trabzonspor için gelen oyuncular ve giden oyuncuların yer aldığı. Eğer varsa onu Barko ekranımıza ya da TV ekranına rica edeyim. Onun üzerinde de konuşalım. Çünkü birçok transferde yaptığı giden de çok fazla oyuncu var aslında. Böyle gidenlerle başlayayım. Cristolai, Augusto, Zubkov, Matias Lövik, Arif Boşluk, Serdar Saatçı, Edin Vişça, Vakame, Onur Alp, Muhammed Çam ve Ola İgbe ile yollar ayrıldı. Gelen oyunculara baktığımızda Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Cenk Özkaçar, Ruslan Malinowski, Melika Basakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz'de de anlaşma sağlandı.
0: Ya alınan oyuncular hakikaten çok değerli ve çok kaliteli. Yani bir
1: de Cabral'ı çok merak ediyorum.
0: Mevkilere göre Cabral da yani hani oynadığı takımda kendini zaten ispat etmeseydi buraya gelemezdi.
1: Tabii.
0: Yani özellikleri olan bir oyuncu. Burada Manoski de mesela takıma çok katkı sağlayacak bir oyuncu.
1: Evet, o merkez orta saha
0: evet,
1: mevkinde görev almasını beklediğimiz
0: oyuncu. Zaten
1: oyuncu
0: ihtiyaç vardı. Trabzonspor'un orta sahaya mutlaka iyi bir oyuncu alması lazımdı.
1: Kanat için Saviolo geldi.
0: Saviolo, evet, kanatta Saviolo da çok etkili bir oyuncu.
1: Muçi hocayla çok iyi anlaşıyordu zaten.
0: Evet, yani Muçi hakikaten Trabzonspor'da çok üst düzey oyun oynadı ve çok katkı sağladı. Burada Aral Şimşir tabii ki çok önemli bir oyuncu.
1: Midland'dan
0: gelen oyuncu. Gerçekten çok faydalı. Yani Metehan Mimaroğlu yerli olması, Türk olması önemliydi. O da takıma katkı sağlar. Melih Kabasakal'la beraber. Samet Akaydın da stoper bildiğimiz takviye edecek bir oyuncu.
1: Tecrübeli.
0: Thierry Karadeniz. Evet. Thierry Karadeniz.
1: O da sol kanat.
0: Yani şimdi Trabzonspor, şimdi ben biraz önce şeyi söyledim. Hani takımlarımız artık hani doğru transfer yapma hedefleri yürüyor. Eskiden nasıldı? Yani eskiden dediğim bundan 2-3 sene önce sürekli kulübü dolduruyorsunuz boş transferlerle. Bu sene onlar olmadı. Gerçekten olmadı. Yani ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta olmadı. Yani Trabzonspor'da aynı şekilde. Trabzonspor zaten transferde en doğru işi yapan takımlarımızdan bir tanesi.
1: Evet yani.
0: Bugüne kadar.
1: Bu bir gelenek oldu artık. Bunu devam ettirmeleri bence çok önemli.
0: Ama işte burada ne var biliyor
1: böyle
0: musunuz?
1: Böyle olunca işte geliyor önemli bir performans gösterip
0: kesinlikle
1: de yüksek rakamlara satıp burada, kazanç elde ediyor.
0: Burada olay şu. Başkanın, yönetimin başkana güvenmesi, başkanın hocaya güvenmesi, hocanın da arkasında destek olduğunu hissettiği zaman doğru işleri yapması çok değerli. Yani.
1: Evet.
0: Onun için yani Trabzonspor bence Fatih Tekke geldiğinden beri çok doğru işler yapıyorlar. Yani.
1: Dün Ertuğrul Doğan zirve yarışının içinde biz de olmak istiyoruz dedi. Ona baktığımızda şöyle kadroya olmaması için hiçbir sebep yok.
0: Belki.
1: Salah gelirse zaten hiç konuşacak bir şey kalmaz.
0: Direkt şampiyonla oynayan, evet. Yani banko şampiyonla oynayan bir ekip olarak göreceğiz.
1: Geçen sezonun başlangıcını ben hatırlıyorum ya, Trabzonspor'un özellikle yine böyle genç isimler takviye yapınca gerçekten taraftarın çok beklentisi yoktu. Ama baktığımızda ligin sonlarına doğru neredeyse şampiyonluğa oynayan bir takım haline geldi.
0: Puan kaybetmesi hakikaten o ön plandaydı yani. Hani bir ara seyirci küstü falan, maçlara gitmedi. Ama şunu söyleyeyim, bu sene o seyirci eğer maçlara gitmezse çok şey kaybeder. Böyle iyi bir takımı seyretmemesi çok yazık olur yani. Ama gerçekten Trabzonspor gerçek anlamda iyi bir takım kurdu. Yani bunu zaten göreceğiz. Hem burada Trabzonspor'un şu andan itibaren bir tek oyuncu eksiği yok bence şu anda, ama alacağı eğer hakikaten Muhammed Salah olursa da banko şampiyonluğun büyük adayı olur yani.
1: Son oynanan El Saad maçı 1-0 El Saad'ın üstünlüğüyle bitmişti. Şöyle oradaki 11'e bir göz atayım dedim. Onana'yı kalede değerlendirmiş. Vivu ve Savic ikilisini stoper mevkinde kullanmış. Cabral sol bek, Pinya sağ bek. Folcarelli, Boçuari orta saha. Sağda Saviola, solda Aral. İleride de Onaçu'la Muçi ikilisini mesela birlikte kullanmış.
0: Çift
1: Agustoyu deniyordu mesela,
0: evet.
1: O artık olmayacak. Yani, belki Muçi bu anlamda o görevi üstlenebilir.
0: Muçi 10 numarada zaten oynayabilecek bir oyuncu. Yani santrafor arkasında da çok rahat oynayan bir oyuncu. Ya değişiklikler olabilir ama Trabzonspor'un zaten kadro kalitesi çok iyi şu anda.
1: Evet.
0: Yani bunu kimse inkar edemez. Onun için Trabzonspor'da yani oyuncu anlamında oynadığı mevki olarak da hepsi huzurlu. Bir de ortam çok iyi Trabzon'da. Şimdi arkadaşlık da iyi. Hocaya karşı olan bir sevgi var. Futbolcularla iletişim güzel. O anlamda ben Trabzonspor'un çok iyi durumda olacağını düşünüyorum yani.
1: Peki şimdi Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Divan Kurulu toplantısında yapılan açıklamalar vardı. Biraz bunlar üzerine ilerleyelim. Tabii transfer konusuyla ben giriş yapmak istiyorum. Çünkü bir santrfor daha alacağız dedi Sayın Aziz Yıldırım. Ve bu hafta içerisinde de bunu bitirebiliriz, açıklayabiliriz dedi.
0: Ben
1: taraftar heyecanlandı.
0: Bir öncelikle bir Fenerbahçeli abimiz var. Remzi Özkay. Buradan selam söyleyeyim. O da bana habire yazıyor Fenerbahçe ile ilgili. Yani Aziz Yıldırım'ın transferlerde biraz Fenerbahçe'nin geç kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan bölgelere tam transfer yapılmadığını düşünüyorum. Yani
1: belki
0: şu anda
1: planlama acaba Vedat Muriç bizi biraz idare edebilir yönündeydi sanırım. O da sakatlanınca.
0: Evet, o zaten sakatlanmasaydı santrafor konusu çok fazla gündemde olmayacaktı. Şimdi sakatlanınca mutlaka alternatif oyuncu, şimdi Şerifi'ye güvenilmiyor. Şerif'i eğer ki santrafor konusunda eğer güvenilir olsaydı, şimdi santrafor arayışı olmazdı mesela. Yani şimdi Vedat Muriç eğer iyileşirse, her bu maça yetişirse tamam, ama yetişip de oynaması zor. Yani epeydir, uzun zamandır takım antrenmandan uzaktı. Çok kolay değil yani o maç çıkıp, sakatlıktan çıkıp oynaması direkt olmaz yani. O anlamda yani Şerifi ile başlayıp bir santrafor konusu olmuyor. Bu sefer Talisca oynuyor.
1: Hocam.
0: Ya burada tabii ki burada yani kanat olarak da mesela bir türlü Kerem'in etkili olamadığı gerçekten çok net belli. Kerem'de ne var, ne problem var, ben bunu anlamış değilim geçen seneden beri. Bir türlü verimli olamadı. Gol de attı. Yani ben bunu şeye benziyorum. Bizim Beşiktaş'ta Ersin'e benzetiyorum. Taraftar bir türlü kabullenemedi ya. Yani yıllardır kabullenemedi. Şimdi Kerem'de de aynı şey yaşanıyor gördüğüm kadarıyla. Kerem bir türlü yani iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Benfica'da nasıl oynadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bir türlü Fenerbahçe'de ya oyun sisteminde bir hata var. O uymuyor çünkü. Bir santraforla veya orta sahadaki 10 numarayla bir iletişim kurup 2'ye 1'lerle girmek istiyor. Çünkü içeriye çok girmek istiyor. Bu sefer çok top kaybediyor. Yani Kerem'le ilgili büyük sıkıntı var yani. Ha, bir
1: sizce onu kazanmak için mi uğraşılacak?

0: yoksa rekabet edebileceği bir transfer gelince kulübeye mi geçer?
1: Ya vallahi ben kazanmak için uğraşmaya devam ederse çok şey kaybedebilir. Hmm. Bu anlamda bir tane oyuncu alınması, kanat oyuncusu alınması
0: şart. Leo var gündemde şu
1: an. Leo evet konuşuluyor sürekli ama daha henüz bir adım atılmadı. Burada tabii transferde Fenerbahçe'nin Greenwood değil mi? Yani alınan oyuncu.
0: Greenwood ve Muric. Greenwood yine sağ kanat.
1: Sağ kanat. Yani burada
0: Ake geldi.
1: Ake var stoper. Muric geldi. Yani Fenerbahçe'de transferde çok hızlı gitmiyor yani. O da yavaş gidiyor. Çünkü Avrupa maçlarını oynayacak Fenerbahçe'nin de mutlaka güçlü bir kadroya sahip olması
0: lazım. Yani Fenerbahçe'nin dezavantajı sanırım biraz o seçim süreci oldu.
1: Evet.
0: Geç olması peki.
1: Ama geç
0: ve
1: oldu ama
0: erken açmak.
1: Geç oldu ama şöyle yani transfer dönemi Aziz Yıldırım'ın zaten kazandıktan sonra belli bir süreç geçti yani.
0: Doğru evet.
1: O planlamayı yapmak lazımdı. O planlamayı işte Oğuz Çetin'le beraber yapmak istediler ama burada da Dünya Kupası öne çıktı. Dünya Kupası'ndan dolayı oyuncuları da alamadınız yani. O da ayrı bir konu yani. Fenerbahçe'de mutlak surette iyi bir kadro kurmak istiyor. Çünkü Aziz Yıldırım her televizyona çıktığında mutlaka şampiyon olacağız diyor mesela.
0: Evet. Mesela dün yine konuşmaları arasında geçen konulardan biri Greenwood, Ake ve Muric transferler için tam 138 milyon euro harcadık dedi.
1: Çok para. Çok para. Hı-hı. Yani şimdi düşünün Muhammed Salah ne kadara geliyor şu anda? Kaç para maliyeti var mesela?
0: Trabzonspor'un şu an 17 milyon euroluk bir
1: İşte 12,5 milyon Beşiktaş
0: vardı,
1: vermişti
0: evet.
1: Biliyorsunuz. 7,5 milyon şey istemişti, 20 milyon yani. Hı-hı. 40 milyon euro 2 senede. Şimdi Fenerbahçe yani Muhammed Salah'a verebilirdi. Yani bu sezon takıma büyük katkı sağlayacak bir ama işte orada da Talisca'yla şey var orta
0: ya
1: saha.
0: Ya o bölgede aslında şimdi Greenwood da geldi.
1: Evet.
0: Talisca kullanılıyor dediğiniz gibi. Yani, Asensio var.
1: Asensio var yani orada şeye.
0: Yani Fenerbahçe'nin net santrafor ihtiyacı
1: net
0: var.
1: Net santrafor ihtiyacı o da şeyden dolayı. Bak Nejat Muric sakatlanmasaydı hı-hı. bence santrafora ihtiyacı yoktu. Yani bir tane kanat oyuncusu yeterdi.
0: Evet.
1: NASA stoperi
0: evet.
1: de aldı. Bence
0: Vedat toparlardı orayı bence de.
1: Evet yani bence yapılacak işin bir tek yönü vardı. Bir kanat oyuncusu alıp yürümesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten kadro derinliği vardı yani. Şu anda mesela gönderecek bir sürü oyuncu var. Nasıl gönderecekler? Bir sürü oyuncu var.
0: Bir de o planlama var evet.
1: Tabii yani şimdi o planlama yapamazsın. Şimdi bütün takımlarda bu var. Beşiktaş'ta da var. Hı hı. Aynı şey. Galatasaray'da da
0: ama
1: var.
0: Ama en şu an sıkıntılı Fenerbahçe.
1: En sıkıntılı Fenerbahçe. En çok kaç kişi? 23 kişi mi vardı toplamda?
0: 17 diye hatırlıyorum.
1: 17 mi?
0: Evet.
1: Hani yapılan
0: ya
1: transferlerle 6, 7
0: beraber. 6-7 kişiyle yolların ayrılması gerekecek.
1: Ayrılması lazım. 10+4 çünkü hı-hı, şeydi. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'nin mutlak surette planlamayı yapmış olması lazım. Şimdi yani güzel de bir ekip kurdu. Yani Oğuz Çetin'le beraber.
0: Evet.
1: O planlamayı doğru yapmaları lazım şu anda.
0: Şimdi geçmiş yönetimle ilgili yaptığı eleştiriler var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Biraz bu konulardan bahsedelim. Bir önceki yönetimin 142 milyon euro harcadığından bahsetti. Yani elinizdeki paraları değil de gelecekteki paraları da harcamışsınız diye bir sistemde bulunuyor mesela.
1: Evet.
0: Özellikle Kante transferinde.
1: Evet, yani burada hakikaten yani olması gereken ihtiyaç mı vardı? Yani Kante'ye yoktu. Orta sahada bence ihtiyaç yoktu.
0: Tabii kurtarıcı Oğuz'a olarak mı görüldü acaba bir önceki?
1: Ama Kante'nin kurtarıcı olması için öne çıkıp gol atması lazım. Hı. Öyle bir oyuncu değil ki yani Kante. Defansif anlamda orta sahada hakikaten orta sahada etkili bir oyuncu. Takımı yönetebilecek bir oyuncu. Orada şimdi orta sahada İsmail varken, hı hı. Oğuz Aydın varken, Oğuz Aydın İslam orta sahada da kullanıyordun, kanatta da kullanıyordun.
0: Evet.
1: Şimdi orada şimdi hı. baktığınız zaman Fenerbahçe'nin mutlak surette alması gerektiği yer neresiydi? Santrafordu. Doğru santrafor alınmadı yani açıkçası. Şimdi hani Torunoğlu'yla ilgili de hani ben o oyuncuları ben aynı fiyatlara satarım demiş olması da bir polemik yarattı yani ortada.
0: Tabii.
1: Hiç gerek yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda huzura ihtiyacı var. Doğru işler yapılması lazım. Şimdi kaldı ki bu elindeki oyuncuları gönderemediğin zaman oyuncu transferini de yapamıyorsun. Yeterli hani fazla kadro derin şişti kadro yani. Hı hı. Nasıl kadro transfer yapacaksın?
0: Şimdi Kante konusuyla ilgili 5 milyon euro imaj hakkı verilmiş dedi. Gelecek 3-4 yıla ait paraları da almışsınız diyor bir önceki yönetime. Torunoğulları aldığımız paraya

0: satarız diyor. Getireyim sağlayacağım dedi orada.
1: Evet, hakikaten açıklamayı yaptı yani. Vekalet vereceğim dedi.
0: Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş. O loca benden sonra gelen başkanların locası olacak. Acun Ilıcalı da bir açıklama yaptı ama bu konuya değinmedi sanırım, mahkeme süreci olduğu için.
1: Evet yani konuyu ama işte konuşmadı. Bu olaylar hiç iç açıcı değil. Yani bir koskoca büyük, evet, camianın bu olayların olmaması gerekiyor. Ve bu olaylar olursa da kendi içinde halletmesi gerekiyordu. Yani ya, böyle.
0: Bir de şimdi oyuncu yönetim, oyuncu teknik direktör arasında tabii net bir açıklama vesaire herhangi gözüken bir şey yok ama bunlar gündeme geliyor. Asensio'yla, evet, İsmail Kartal arasında bir gerginlik mi var? Ya da İrfan Can konusu, söylenene göre güya başkan İsmail Kartal'ı aramış bu konuyla ilgili. Ya şimdi, böyle şeyler yok dedi.
1: Şimdi başkan, şöyle söyleyeyim ben size. Futbol takımlarının içinde kaç kişiyle oynuyorsun? 25 kişilik bir kadron var. Hı hı. Bu kadroda herkes hocayı sevmek zorunda değil. Ama bir kadronun hocayı severse başarılı olur. Hocayı sevmiyorsa başarısız olur bu kadro her zaman. Bu böyledir yani. Bu her yerde.
0: Çoğunluğu.
1: Tabii çoğunluk, eğer hocayı seviyorsa başarılı olur. Yok değilse başarılı olamıyor bir türlü. Çünkü neden? Takım içinde arkadaşlık düzeni bozuluyor. Takım arkadaşlığı olmuyor. Olmayınca başarılı olamıyorsunuz. Ya çünkü herkes kendini bir tarafa çekiyor. İki kişi bir araya geliyor. O ayrı. İki kişi bir araya, tabii, geliyor, o
0: gruplaşma
1: ayrı.
0: Gruplaşma.
1: Gruplaşma zaten. Gendüz'ün hatırlıyor musunuz? Devre arası soyunma odasında neler olduğunu geçen sezonda. O konuşuldu biliyorsunuz. Ortaya çıktı. Çok sinirlendi o soyunma odasında. Yani bunlar olmamalı. Yani bir takımdaki yapı meselesi çok iyi bir şekilde kurulmalı. Abi kardeş veya futbolcu arkadaşları iyi olmalı. Hoca da bir abi olarak orada eğitim vermeli. Başka bir şey değil yani. Hocanın, tabii, yapacağı, tabii, iş bu. Ama İsmail Hoca neden bu duruma düştü? Niye Asensio ile problem yaşıyor böyle bir oyuncuyla?
0: Açıklama kurbanı oldu bence. Hata gereksiz ediyor. Bir açıklama yaptı.
1: Ama şimdi bakın, büyük camianın hocasısınız. Ne söylediğinize çok dikkat etmek zorundasınız. Bu her camiada böyle. Şimdi atıyorum, ben de bir takımın başında olsam konuşmalarıma dikkat etmek zorundayım. Tabii. Mutlaka. Tabii. Yani bu iş hep
0: fazla detaya girmeyeceksin.
1: Girmeyeceksin.
0: Kurcalanınca.
1: Bravo, bravo.
0: Büyüyor olay.
1: Aynen, büyüyor olay. Çünkü sizin söyleyeceğiniz.
0: Yani yok o hazırım dedi, ben dedim ki hazır değilsin, %70'sin gibi bir konuşma geçmeseydi.
1: Şu Asensio %70 hazır olsa bile o takımda oynar. Ya Talisca oynuyorsa Asensio hayli hayli oynar. Çünkü Talisca top geldiği zaman oynuyor, topsuz oyunda yok. Koşmuyor.
0: Evet.
1: Fiziksel olarak belli bir şeyi var. Onu geçti mi, yani bir devre oynadıktan sonra ikinci devreyi yani bulamıyorsun. Gol bölgelerinde etkili mi? Evet, etkili. Evet. Ama durarak oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi koşan bir takım olmak zorundasınız. Dünya artık bu futbolla oynuyor. Koşan bir takımla oynuyor.
0: Evet.
1: Şimdi Asensio'nun bu şekilde yani polemik haline gelmesi çok kötü bir şey. Bir de basına yansıyor yani, işin kötüsü.
0: Evet.
1: Asensio iyi futbolcu öyle veya böyle. Takıma çok
0: siz
1: büyük katkısı.
0: Siz peki şöyle bir şey hissettiniz mi?
1: Ya ben öyle bir şey, İsmail Hoca'nın bazı şeyleri var. Hani
0: sonuçta oyuncu sakatlıktan şimdi çıktı. Olmaya da bilir bu arada ve evet, oynadığı maçta da iyi değildi zaten.
1: Ya olabilir zaten, hemen şimdi bak sezon başı zaten kaliteli futbolcu olduğunu biliyor musunuz Asensio'nun? Biliyorsunuz.
0: Evet,
1: onun mutlaka bu takıma katkı sağlayacağı belli.
0: Hı hı.
1: Geç form tutabilir. Bunda bir sıkıntı olmaz ki. Ama hocayı, oyuncuyu sürekli gündemde tutmanız, oyunda olması lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın böyle bir polemiklerin içinde olması tabii ki iyi bir şey değil yani. Kalkıp şimdi Asensio'yu harcayabilir misiniz? Mümkün mü yani?
0: Hayır.
1: İmkansız bir şey yani. Burada bir konuşma hatası bence, yanlış cümleler kurularak, evet, konuşulan bir olay. Doğru değil bence. İsmail Hoca da bunun, şimdi yerli futbolcun iyiyse, üst düzeyse oynatırsın.
0: Hı hı.
1: Ama yok değilse, kim iyiyse onu oynatmak zorundasın. Ben illa benim işte zamanımda İrfan Kahveci iyiydi, onu oynatayım. Öyle bir dünya yok. Şu anda mevcutta en iyi sana hizmet veren, en iyi sahaya yansıtan oyuncu kimse, o oynamak zorunda.
0: Tekrar bu oyuncular mesela kazanmaya çalışacak mı? Buna devam edecek mi? Bunu merak ediyorum.
1: Kazanmak
0: Fred
1: zorunda.
0: Fred bunlardan biri. İrfan Oğuz.
1: Ben bak, Fred de verimli değil. Fred, oynadığı hazırlık maçlarında mesela Fred de ortada yok yani. Yani o hani eski ilk geldiği

0: fazlaca artacaktır ilerleyen günlerde diye düşünüyorum. Bu hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi bir santrfor transferi gerçekleştireceğiz. Hafta içerisinde bitebilir dedi. Ake zaten bence kalitesini maçlarda da ortaya koydu.
1: Evet, Ake gayet iyi.
0: Vedat Muriç takımla çalışmalara başladı, bunu söyleyelim. Çarşamba günü Sturm Graz karşılaşması var. Orada oynama ihtimali de var bence artık.
1: Takımla çalışmaya başladığı için belki direkt oynamaz belki ama ikinci devre oyunda olabilir. Kendini tabii hocaya bağlı bu iş tabii. Ama yani ben hala şunu söylüyorum. Santrafor yerine bir kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye ihtiyacı sürükleyecek, takımı öne taşıyacak.
0: Ama santrafor'da yok.
1: Ya işte Vedat Muriç'le alakalı.
0: Kanatları sürükleyecek Greenwood değil mi o isim?
1: Greenwood yapar. Çok iyi. Yani işte ama takım uyumu lazım. Yapar da uyum sağlayamazsa sıkıntı.
0: Nasıl buldunuz son maçta?
1: Ya daha etkili olmasını beklerdim. Yani bilmiyorum, tabii orta sahadan biraz top almakta biraz sıkıntılar yaşandı. Fenerbahçe'nin mesela ben ilk defa bu kadar oyun temposunu yüksek tuttuğu zaman pas trafiğinde de gayet iyi göründü eleme maçında. Ama daha çok etkili, daha çok baskılı. Şimdi örnek vereceğim, Beşiktaş mesela önde baskı oynadı 90 dakika boyunca.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin de bunu yapması lazım. Şimdi Fenerbahçe çünkü oyuncu kalitesi ve oyuncu derin bir kadrosu var. Mutlaka bu şekilde oynaması lazım ama daha henüz tam hazır değil Fenerbahçe gördüğüm kadarıyla.
0: Mesela bugün Ahmet Çakar'ın Sabah gazetesinde bir yazısı vardı, o benim dikkatimi çekti. Kalın punto ile yazılan bir bölüm var. Asensio ve Talisca'ya baktığımızda geçen sezon iyiydiler. Vedat Muriç oynamaya başlamadı henüz. Ben asıl problemin Kerem'de olduğunu düşünüyorum demiş.
1: Ben aynı şeyi ben de söylüyorum.
0: Kerem'den bahsetmiştiniz.
1: Çünkü Kerem'in bir türlü bir çıkış yapamadığını, yani ayağına gelen toplarda da öne oynarken çok top kaptırdığını, pozisyon ya kaybettiğini söyleyebilirim. Yani burada bir psikolojik sorun var bence Kerem'de. Kerem bir türlü kafa olarak saha içinde olamıyor. Yani bu net, ben görüyorum bunu, psikolojiyi biliyorum çünkü. Yani burada Kerem için biraz çalışmak lazım, bir psikoloğun olması lazım, hocayla iyi bir temaslı olması lazım ve sahada ne yapması gerektiğini anlatmaları lazım. Çünkü kendi başına oynuyor. Kendi istediği gibi oynamaya çalışıyor. Baktığınız zaman siz de seyrediyorsunuz. Çünkü orada pas vermesi gereken yerde vermiyor. Adam eksiltip gitmek istiyor bir türlü. O da olmuyor şeyde. Yani katkı sağlayamadı. Bir türlü de verimli olamadı.
0: Peki Kerem yerine sol kanatta kullanılabilecek en iyi alternatif kadroda şu an kim sizce?
1: Yani Musabba'yı desek, Musabba da yani gitme gönderileceklerin listesinde diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Sanki yani orada
0: öyle
1: başka
0: gözüküyor.
1: Başka da gelen Greenwood sağ kanat oynuyor biliyorsunuz. Onu söyleyemem sol kanat için. Yani şu anda ben takımda bir tek Oğuz Aydın var.
0: Oğuz'u değerlendirebiliriz.
1: Bence hiç düşünmeden Oğuz Aydın'ı düşünün.
0: Yani Greenwood'u 11'de başlatırsa sağ kanatta.
1: Sol kanatta da Oğuz Aydın. Bence
0: Greenwood'u
1: Oğuz Aydın.
0: Greenwood'u sol kanatta başlatabilir mi?
1: Başlatabilir. Değil yani mi? Futbolcu, kanat oynayan oyuncu iki tarafta da oynar. Hiç sorun değil yani. Ama Oğuz Aydın'ı mutlaka kazanmak, eğer bir hoca hakikaten inanıyorsa Oğuz Aydın iyi oyuncu. Bak söylüyorum, Oğuz Aydın gerçekten çok iyi oyuncu. Yeter ki ona şans verilsin. Bence takıma çok büyük katkı sağlar.
0: Bir ara bir transfer konuları gündeme geldi onunla ilgili de ama.
1: Evet, Oğuz Aydın'la ilgili.
0: Türk takımları özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor için konuşmuştuk burada.
1: Yani Oğuz Aydın'ın dışarıda bir takıma gitse var ya, inanılmaz işler yapar.
0: Evet, olabilir.
1: Ve çok yetenekli bir oyuncu. Ben üzülüyorum. Hani İsmail'le Oğuz Aydın hani oynamıyordu ya, Tedesco zamanında da, Mourinho zamanında da.
0: Evet.
1: Kazanılması gereken oyunculardı. Oğuz Aydın hala kazanılmak için bir hamle yapılmıyor. Yani bence Türk oyuncu mutlaka kazanılması gerekiyor.
0: Defans hattı için sizden gelen sorular da var. Bu arada onlara da bakıyorum, sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Ali Bey demiş ki defans hattında Jaden Osterwold'e hep sol bek olarak mı kullanılacak? Ya da yani Ake ya da Şükrünyar'da herhangi bir sakatlığı olmadıkça bence bu iki oyuncunun
1: kesinlikle
0: orada bir değişiklik olmayacak.
1: Olmaz. O stoperde.
0: Ama şimdi iki çok net oyuncu ya bu ikisi.
1: Evet.
0: Biri herhangi bir şey yaşadığında ya da ceza aldığında, sakatlık olduğunda mesela onun yerine geçebilecek onlar kadar güçlü bir oyuncu
1: şu anda yok
0: kadroda
1: şu anda yok. Aynen söylediğiniz çok doğru. Bence bir tane daha stoper orada mutlak surette alınmalı.
0: Risk aslında yani.
1: Ben Çağlar

0: yaptın da artık yani Fenerbahçe'de şeyini doldurmuş diye düşünüyorum. Çağlar'ın yerine iyi bir stoper alıp orada alternatif oyuncu olarak düşünülmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe Avrupa maçlarını oynayacak. Avrupa maçlarında eğer stoperlerden biri sakatlandığı zaman çok zorlanır.
1: Tabii.
0: Kesinlikle.
1: Şu an haftada tek maç oynuyor takımlar.
0: Tek maç oynuyor. Ondan sonra 3 maç.
1: 2-3 maça çıkacak.
0: Evet, aynen öyle. Yani mutlaka bir stoper daha bulması gerekiyor bence.
1: Osterwolde'yle devam edileceğini düşünüyor musunuz?
0: Ya Osterwolde şimdi bak Fenerbahçe'de benim gözlemlediğim bir Osterwolde bir de orta sahada neydi?
1: Fred.
0: İkisinde de bak net verim almıyor. Fenerbahçe'nin bunu mutlaka gözden geçirip bunları gönderip yerine bunlardan daha iyisini almalı. Benim şahsi fikrim. Bilmiyorum sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Çünkü geçtiğimiz senelerde verimli olamayan, ara ara oynayıp ara ara verimli olmaya çalışan ve çok böyle renkli bir oyuncu olarak gözükmüyorlar.
1: Evet.
0: Osterwolde sol bek mi oynayacak, stoper mi oynayacak?
1: İyi bir alternatif aslında Osterwolde.
0: Ama değil, ama alternatif tamam doğru ama verim ne kadar var? %50'ye çıktı mı? Çıkmadı.
1: Doğru.
0: Bence %50 bile çıkmadı yani. Osterwolde yani aldığı paraları yani verilen paranın hakkını verebilecek durumda değiller şu anda. Ben Fenerbahçe camiası adına şunu söyleyebilirim. Daha iyisine layık, daha iyi oyuncular olmalı. İki oyuncu da Fred de Fenerbahçe'nin başına şu anda yani zorlanarak oynatılan bir futbolcu konumunda kaldılar.
1: Evet.
0: Hem Osterwolde hem Fred.
1: Peki bir tane yorum okuyacağım sonra Beşiktaş'a geçeceğim. Eren Bey yazmış, Kerem Dünya Kupası'ndan hasarlı çıktı. Dünya Kupası bence onu çok etkiledi. Geçen yıl fena değildi. Yine de bir forvetle görsek mi diyor, iyi bir forvetle.
0: Yani bir tane kanat oyuncusu alınması lazım.
1: Bir forvet transferi gelse, Giresi geldi.
0: Evet.
1: Kerem'i onunla denese hoca ve iyi bir performans görebilir mi? Yani asıl sorun forvet mi diye soruyorum.
0: Yok, şimdi asıl sorun forvet değil. Asıl sorun psikolojik olarak Kerem'in tedavi olması lazım. Kerem sahada ne yapıyor? Hoca bunu tedavi etmesi lazım. Neler yapması gerekiyor? Kerem şimdi kendi başına oynuyor. Niye? Sahaya çıktığı zaman kanattan alıp topu ya içeriye girecek ya iki çalım atacak adam oyuncu geçecek. Yani yok böyle bir şey. Sen hoca olarak İsmail Hoca bunu farklı bir şekilde değerlendirmesi lazım. Ve konuşarak bu oyun sistemine farklı bir şekilde bir yorum getirmesi lazım.
1: Peki bakalım, dediğimiz gibi çarşamba günü Sturm Graz karşılaşması var Fenerbahçe için. Neler değişecek hafta içerisinde konuşuyor olacağız zaten. Beşiktaş'ta devam edelim. Siyah beyazlarda da forvet mevkisini konuşarak bir giriş yapalım. Gündemde zaten haftalardır Vlahovic var biliyorsunuz. Hala da listenin ilk sırasında ama oyuncudan bir yanıt bekleniyor.
0: Evet.
1: O da bayağı bir uzattı bu süreci. Her teklifi görmek istiyor sanırım. Belirlenen diğer alternatif isimler de var. Onlarla da temaslar kuruluyor zaten ama sizce bu konu nereye evrilecek? Santrfor konusu.
0: Vallahi yani Dusan Vlahovic eğer Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Yani ben hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın şampiyonluğun birinci adayları diye düşünüyorum. Eğer santrafor konusunda. Yani santrafor Beşiktaş'ın mesela şu andaki inanılmaz koşan, mücadele eden, var olan her şeyi veren bir oyuncu.
1: Evet, aslında iyi bir performans.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada...
1: Ama skor olarak eksik kalması da bir dezavantaj aslında.
0: Burada ne öne çıkıyor biliyor musunuz? Fenerbahçe'de Talisca var, Asensio var. Orhun'un yanına öyle bir oyuncu da olsaydı santrafor aramazsınız. Hayır, santrafor ne zaman ihtiyaç var? Sakatlandığı zaman onun yerine oynayacak bir santrafor.
1: Tabii şimdi Mustafa Erhan da gidiyor.
0: Mustafa Erhan Hekimoğlu gidiyor.
1: Antep iddiaları var.
0: Evet. Yani şimdi orada hakikaten sonucu çözecek. Şimdi Beşiktaş direkt şampiyonluğa oynayacak bir takım kurdu şu anda. Yani çok sahaya çıktığı zaman neler yaptığını gördük. Gerçekten Midland maçı, iki Midland maçında muhteşem oyun oynadı. Yani burada yönetim kurulu hakikaten çok doğru işler yaptı. Sayın Serdar Adalı Başkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir kadro kuruldu. Ve önceki en öndeki transfer neydi biliyor musunuz? Teknik direktör. Çok doğru bir teknik direktör alındı. Ve o teknik direktörün de her şey önüne bırakıldı. Hoca da hiçbir şeyden rahatsız değil. Bahanesi yok. Hiç gündeme getirdiği bir bahane yok yani. Çok önemli.

0: Evet.
1: Futbolcularla çok iyi bir temas kurdu. Bütün futbolcular farkındaysanız saha içinde elinden gelen her şeyi veriyor. Bu çok doğru. Burada benim dikkatimi çeken başka bir şey var.
0: Nedir?
1: Agbatu.
0: Ne olacak Agbatu?
1: Vallahi Agbatu oynamaz bu takımda.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Çünkü
0: Calo Emirhan...
1: kesinlikle ama bir stoper alınmak zorunda. Mutlak surette olmazsa olmaz. Bu bir stoper. Hani
0: bundan
1: nasıl santrafor konusu varsa ben daha öncesi stoper. Bence. Stoper alınmalı. Çünkü...
0: Calo'ya bir partner mi aranıyor sizce şu an?
1: Ya Calo'yla o olabilir ama şunu söyleyeyim size. Agbatu olmaz. Agbatu defans arkasına atılan toplarda çok ağır kalıyor. Şu anda da mesela bir hazırlık maçında da seyrettim. Yani Agbatu eski çabuk oyuncu değil, atletik oyuncu değil. Beşiktaş'ın mutlaka atletik bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir kreatif bir oyuncu karşısında çalım yediği zaman dönemiyor Agbatu. Onun için de mutlak surette ben bir stoper daha alınmasında
0: peki,
1: fayda görüyorum.
0: Peki defans hattına da yine geleceğim. Şöyle Beşiktaş'la ilgili gelen birkaç soru var. Fatma Hanım yazmış. Beşiktaş'ta forvet transferi gerekli mi? O yeterli mi? Zaten ona bir cevabınızı verdiniz. Evet. Beşiktaş'ın yeni transferlerini nasıl bulduğunuzu soruyor. Özellikle Salih Özcan'ın performansı.
1: Ya şimdi görünen köy kılavuz istemez. Gayet iyi. Takıma çok büyük katkı sağlayacak. Çok net. Bu arada Orkun çok öne çıktı. Şimdi bir tane daha ön libero'da etkili bir oyuncu lazım.
0: Entsi gidecek mi?
1: Bence gitsin. Onun yerine iyi bir oyuncu alınması gerekiyor. Mutlaka yönetim kurulu da bunu düşünüyor. Çünkü böyle bir söylem de var. Orkun'un daha çok faydalı olması için ön libero'daki oyuncunun iyi bir oyuncu olması lazım. Ayaklarının iyi olması lazım. Ve kademelere çok iyi giren ve yani şey o top pas trafiğinde de etkili bir oyuncu lazım. Şimdi Salih orada, Orkun orada oyuncu öne çıkması lazım.
0: Evet.
1: Çünkü Orkun geriyi düşünmemesi lazım. Hı hı. Onun için de ön libero mevkisinde daha iyi bir oyuncuya ihtiyaç var. Kesinlikle.
0: Peki bir soru daha vardı şurada hızlıca bakacağım. Emin Bey, Vlahovic olmazsa ne olacak diye sormuş. Biz haberlerimizde aktarmıştık aslında listede başka isimler de var. Alexander Sørloth bunlardan biri. Patrick Schick
1: evet.
0: Yine bunlardan biri. Nicholas Jackson da listede yer alan diğer isimler. Ama ilk öncelik Vlahovic olduğu için sanırım onu bir süre daha bekleyecek.
1: Ya o, evet yani biraz daha beklenecek ama iyi de oyuncu.
0: Bu kadar Vlahovic. Oyuncuların da bekletmesi biraz tadı kaçırmıyor mu?
1: Ya tabii ki tabii çok kaçırıyor tadı ama işte mecburen ihtiyaç.
0: Gelesi yok gibi geliyor bana mesela bu kadar bekletiyorsa.
1: Avrupa'yı bence bekliyorlar. Oradan bir şey çıkmazsa diye düşünüyorlar. Ben öyle düşünüyorum.
0: Muhtemelen.
1: Yani stoper mevkisine de düşündükleri Cabot var biliyorsunuz.
0: Evet. Yani, Jeff Cabot Stuttgart forması giyiyor evet. Bu oyuncu da.
1: Yani stoper defansa mutlaka 5 yaşın mutlaka stopere ihtiyacı var. Şu anda
0: Leo Pereira vardı aslında gündemde. Hatta anlaşıldığı diye haberler
1: ama
0: de
1: ortada
0: ben.
1: Hiçbir şey olmadı onunla evet. ilgili. Ben yani mutlaka hani alınması gereken bir stoper ve atletik olması lazım. Beşiktaş'ın çünkü önde oynamaya başlayan bir takımda defansın çabuk oyunculardan kurulu olması gerekiyor. Çünkü
0: evet.
1: iki maçta da Midland maçta da seyrettiniz siz de. Önde oynayan, baskı yapan iyi bir Beşiktaş gördük yani.
0: Erman Demir beyefendi yazmış. Güzel de yazmış. Geto Fernandez geri dönse Orkun için en iyi partner olur. %100 katılıyorum.
1: Ya o başka bir şey tabii ki.
0: Çok iyi olurdu.
1: O sürekli dilleniyor, geliliyor, konuşuluyor sürekli ama artık ondan Beşiktaş'a hayır yok yani. Gelecek durumu yok onun
0: evet.
1: için. Çok fazla onu gündemde olmaz.
0: Bir yani. De Salah konusunu sormuş. Salah konusuna gelince bence Salah Beşiktaş'a gelmesin çünkü hiçbir futbolcu Beşiktaş'tan büyük değildir. Forma satışından bizden pay istiyor. Trabzonspor'dan istemiyor gibi yorumlar var. Orada da var sanırım ya.
1: Yok orada da var.
0: Orada
1: bir sürü,
0: da var.
1: Ekstra istediği bir sürü şey var. Trabzon'dan da ister, Fener evet, Beşiktaş'tan da ister.
0: Niye?
1: Yani
0: ayrım
1: böyle
0: yapmazlar bence.
1: Son transfer.
0: Yani sadece forma Türkiye'de değil, Mısır.
1: Evet.
0: Dünyanın dört bir yanındaki formalara da talip belli ki Muhammed Salah ve menajeri.
1: Beşiktaş'ta sabit gündemi var bir de Mithat'la ilgili.
0: Hı,
1: yerli
0: evet,
1: oyuncu.
0: Doğru.
1: Onunla ilgili bir şey var, söylem var.
0: Hı.
1: Yani Rizespor'dan belki olabilir, belki takasla olabilir. Beşiktaş'tan bir oyuncuyu oraya verip Mithat'ı alabilir yani Beşiktaş. Öyle bir durum var yani.
0: Yani Mourinho ile şu anda sağ bek

0: oyuncu iyi gidiyor.
1: İyi ama tabii ama bir alternatif oyuncu gerekiyor. Olmak zorunda.
0: Sol bek için ne dersiniz? Şimdi Otara geldi. Yani Rıdvan'ı tercih etti hoca geçtiğimiz maçta ilk 11'de.
1: Rıdvan Otara orayı halleder, kapatır. Hı hı. Yani Rıdvan da oynar, Otara da oynar. İkisi de aynı özelliklere sahip oyuncu. Öne çıkan, orta yapan. Yani, evet. Rıdvan biraz hani fiziksel olarak belki boyu biraz kısa gibi görünüyor ama kuvvetli olduğu zaman Rıdvan her zaman mücadele gücü 90 dakika yayıyor yani. Onun için bir sıkıntı olmaz. Otara da çok güçlü, kuvvetli. Verimli onlar. Sol beke ben oyuncu düşünmesi doğru olmaz yani kesinlikle.
0: Trossard'da konuşalım ama sormuşsunuz. İzleyeceğiz umarız. Tabii, bir sonraki yani. Karşılaşmada.
1: Artık çıksın sahaya bir şeyler yapsın yani bu kadar emek verildi, transfer
0: aslında
1: yapıldı.
0: Biraz da şimdi niye bu kadar geç geldi, niye ilk maçlarda yoktu diye soran izleyicilerimiz de var ama anlaşması bu şekildeydi ki benim bildiğim 6'sında gelecekti. Onu daha erkene çekti. Çektiler. Bugün kendisi. İtibariyle yanlış bilmiyorsam takımla beraber olacak. Evet.
1: Trossard iyi oyuncu. Hı. Yani kanat oyuncusu olarak zaten 5 yaşın ihtiyacı da vardı. İyi oldu. Çerni de yani kanatta oynayan oyuncuların hepsi bir şey olur hiç olmazsa. Yani daha fazla çalışır, daha fazla oynar ama evet. Bir gördüğüm şey var saha içinde. Bütün futbolcuların hocayla alakalı iyi bir iletişim var. Kesinlikle. Evet. Çok net belli yani. Çünkü saha içinde hocanın verdiği her şeyi yapmaya çalışıyor hepsi. Hı hı.
0: Bence çok net anlaşabiliyorlar. Ben
1: kesinlikle. Bu yani şu an bütün bizim Türkiye ligindeki takımlara bak. Hı hı. En iyi şu anda Beşiktaş'ın oyuncuları hocasıyla müthiş bir temasta ve çok birbirlerini anlayabilen, iletişimi çok iyi olan bir ortama geldi.
0: Evet.
1: Hoca bunu başardı. Tebrik ediyorum gerçekten. Bu Beşiktaş'ın kazanılmış olan çok büyük bir olay. Çünkü gelen hocalar eğer bir türlü o birlikteliği sağlayamadığı için başarılı olamıyordu.
0: Evet.
1: Ama maalesef giden hocaların hepsi aynı şekilde yaşadı. İtalyano bu işi başardı. Tebrik ediyorum vallahi kendisini.
0: Şimdi Perşembe günü Çek ekibi Hradec Králové ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu ilk karşılaşma saat 20'de başlayacak ve deplasmanda oynanacak değerli izleyenler. Oradan ben Tromsø'nun geleceğini düşünmüştüm. Norveç evet. ekibi çok daha güçlü gözüküyordu aslında ama ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 3-1 kaybettiler. Králové bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi oldu. Yani burada da böyle çok net büyük konuşmak istemiyorum ama bence Midland'in çok çok altında bir takım.
1: Biz bu turu çok rahat geçeriz.
0: İnşallah.
1: Beşiktaş takımı çünkü hakikaten çok güçlü. Yalnız bu beni şey şaşırttı ya. İskandinav takımları çok kötü başladı diye.
0: Evet, beni de şaşırttı.
1: Ben inanamadım yani bu kadar. Şimdi ne var İskandinav takımları biliyor musunuz? Çok koşan, çok mücadele eden bir takım ama sonuçlandırmada teknik olarak zayıflar. Gol bölgelerinde. Hı hı. O çok öne çıkıyor.
0: Doğru, evet.
1: Yani çok koşan, çok mücadele eden ama gol bölgelerinde etkili olamıyorlar.
0: Ya bir de sezonu erken açmak bence en kritik tabii. nokta. Çünkü birçok önemli oyuncuyu göndermiş oluyorsunuz. Yeni gelenler bazen takıma adapte olmakta zamana ihtiyacı aynen, olabiliyor. Kesinlikle. Yani Midland Aral'ı gönderdi mesela. Onun eksikliğini gönderdi. Hissetti. Bence evet. erken açmak her takım için çok büyük bir dezavantaj. Şimdi bir de Galatasaray'ı konuşalım şöyle yayınımızı da kapatmadan. Tabii konuşacak şu anda bir transfer yok orada ama Ağustos ayının yoğun geçmesi bekleniyor değerli izleyenler. Ağustos ayında kaç transfer bekliyorsunuz Galatasaray'dan?
1: Galatasaray bu transferleri herhalde bilerek bu kadar geç bıraktı. Çünkü önceden transferlere yüklenseydi rakamlar çok yükseliyordu. Şimdi transferlerde herhalde bir seviye aşağıya düşmeye başladı maddi konular. Şimdi harekete geçti. Yani mutlaka temasları devam ediyor. Bir planlamaları vardır mutlaka ama Galatasaray'ın mutlaka orta sahaya ve kanada bir oyuncu alması gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz. Ama ben hep şunu da söylüyorum. Bir tane de stoper. Mutlak surette olmazsa olmaz bir stoper almak zorunda.
0: 11 için mi? Dediniz.
1: Vallahi ben 11 için direkt stoper almasını taraftarıyım. Çünkü defans arkasında atılan toplarda atletik oyuncuya, çabuk oyuncuya ihtiyaç var. Hı. Orada Abdülkerim de yanındaki oynayan da yeterli gelmiyor. Evet. Bunu zaten maçlarda görmüştük geçtiğimiz sezon. Hı hı. Aynısını yaşamaması için mutlaka iyi bir atletik stoper almak zorunda.
0: Yani ilk 3 hedef diye düşünürsem zaten orta

0: Galatasaray ilk sırada dediğiniz gibi stoper takviyesi. Bir de Osimhen'in arkasına
1: mutlaka
0: yeni bir isim.
1: Ya İlkay'ı orada bir türlü değerlendiremediler veya İlkay bir türlü adapte olamadı. İlkay çünkü yani İngiltere'den geldi ya. O kadar ben çok ümitliydim. Takım aklı, oyun aklı olarak muhteşem bir oyuncu. Niye verimli olamadı? Neden acaba? Ben merak ediyorum. Çok da para verildi yani, alındı. Bedava da gelmedi yani.
0: Tabii.
1: Ama maalesef İlkay bir türlü orada İngiltere'de oynadığı oyunun hiç yarısını oynamadı burada. Burada ne işte bak burada ne öne çıkıyor? Acaba hoca ilişkisi nasıldı? Çünkü ya Okan'da
0: aslında herhangi bir hocayla anlaşamayacağını düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Okan hoca bu
1: ama şans verilmedi. Bir sakatlık geçirdi.
0: Evet, onun etkisi yani, oldu bence.
1: Bence yani İlkay'ı kazanmak adına bir şey yapılmadı gibi geliyor bana sanki ya.
0: Evet. Süremiz de bitti sanırım.
1: Bitti mi?
0: Size çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ
0: değerli olun. İzleyenler, kapatırken Trabzonspor'dan bahsedeceğim. Çünkü 59. yıl dönümü bugün Trabzonspor'un ve bugün de kutlamalar gerçekleştirilecek. Hızlıca bir programdan da bahsedeyim. 2 Ağustos Pazar günü, yani bugün etkinlikler olacak Trabzon'da. Saat 10.15'te kulüp binası olan Ziya Bey Sosyal Tesisleri önünde bir gerçekleştirilecek buluşma var. Sonrasında 10.30'da Atatürk Alanı'na kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 11'de Atatürk Alanı'nda gerçekleştirecek resmi törenle 59. kuruluş yıl dönümü kutlanmış olacak. Akşam kutlamaları da saat 21'de meydandaki eski belediye binası önünde başlayacak. Burada bir araya gelecek taraftarlar, bando eşliğinde düzenlenecek. Bordo Mavili Fener alayıyla Eganita'ya da yürüyüş gerçekleştirecek. Yine meşale ve havai fişek gösterileriyle kutlamalar taçlandırılacak.
2: Karadeniz Gücü İdman Ocağı birleşerek yeni bir grup kuracak. Bir direksiz söyleyeyim, bir renklesiz söyleyeyim. Bizim ekipten Hasan Adaç, o da rahmetli tabii. Koyu bor dedik. Onlardan da Ahmet Yıldırım dedi ki açık mavi. Neden? Kırmızıya en yakın renk nedir? Bordo. Yeşile.
0: Evet değerli izleyenler, Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü demiştik. Kulüpte bugüne özel bir video paylaşımı da yaptı. Bu video paylaşımını da ekranlarınıza getirelim. Programımızı da noktalıyoruz. Hoşçakalın, iyi pazarlar dilerim.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Aspor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1922 yılı sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
14: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
15: Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. İyi pazarlar. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz. Yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD Kupası'nın son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği Kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
1: Sonra altı bilmem ne oldu.
0: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
1: tabii
0: bulmuş
1: canım,
0: mu? Tabii canım,
1: değil mi? Oradayız yani.
0: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görevde yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSE'de kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış olduğu
0: bir şeyler
1: belli
0: var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan yani ta basın tribününden görmüyor.
0: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: i̇kinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan sonra.
1: Eskiden
0: iki kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle.
0: Tabii, çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı, evet ettim.

0: yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya yakın olan eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor, söylenir mi kaptan Vedat Oker? Ve Vedat Oker'in cevabı şu: Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim, Caddebostan'da çok buluşurduk. Biz evet, Kadıköy evet. Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları, bir şeyler oluyor ama tabii bu tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de, babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet, Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra... Şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben...
0: Hani şimdi hep kafalar karışıyor. Her şeyin altında bir şey aranıyor falan ama...
1: Ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlarda hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
1: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı, neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
1: bunlarda
0: böyle
1: diyoruz. Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada biri bu sahada evet. yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sağdaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
0: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
1: tabii.
0: göstergesi olan bir söz. Üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
1: Yalan mı söyleyeceğim?
0: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
1: Şimdi burada adı geçen...
0: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel... Hakikaten güzel insandı.
1: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
0: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde Konak Oteli. Hatırlıyorsun abi öyle. Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle evet, biz doğru. Annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu yapayım.
0: Tespit yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten
0: 3-2.
1: Galatasaray'a 5
0: ama 3-0
1: atmış.
0: Falan öne geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri.
1: Şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim.
0: İşte, bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda filmlerden evvel haberler, işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinça, vay filan. Garinça geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamili, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geldi. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Kling, ya.
0: Çizgi roman değil mi?
1: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Güner ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
0: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii. gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet. bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
1: Tabii. Yani
0: Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
1: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak, ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim, ne İspanya, ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle, 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
0: oraya, taşıyor değil mi?
1: Oraya iltica etmesiyle, evet. yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler filan, Rosario Central, ne takımlar var. Ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa. Rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii. Necmi Tanyolaç rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana! Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
0: Futbol büyük bir tutku yani.
1: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan anca gidebildik.
0: Peki bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kılıyor?
1: Tabii şimdi o işte Eva Perón, toprağı bol olsun, Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetilmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
0: abi,
1: biz
0: hele o zaman.
1: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
0: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
1: saldırdılar. Tabii saldırdılar. Tabii.
0: Yani, bir gazete küpürü var.

0: Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
1: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Peron öyle bir şahıs ki. Ya yani onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya. Ya,
0: yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
1: Tabii. Hatta yani bilmiyorum.
0: Polisler tarz. Falan da sahada.
1: Tabii fotoğraf çok eski ve eski kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir bilemiyorum. Tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
0: Bayağı kalabalık çünkü orası.
1: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
0: Evet.
1: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
0: Şeyde federasyonun Arjantin federasyon başkanı gelmiş. Federasyon genel sekreteri tabii. Gelmiş Antonio Rotilli. Tabii. Ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii. Kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
1: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
0: Eva Peron kupasını evet. Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Ya çok enteresan.
1: Tabii bak. Şimdi
0: nereden nereye?
1: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
0: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
1: Yani, evet. Ama yani şey.
0: Eskisi yani, gibi değil tabii.
1: Değil tabii yani.
0: River Plate Boca Juniors 80'inde.
1: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
0: Evet çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
1: Ender 52,
0: 52 Ocak.
1: Yani kaç sene? 67
0: sene. 67 sene abi. 67 sene ya. Of. Peki hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan 3. ayaktakiler. Hı hı. Yani.
0: Evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
0: Cirol Arap falan var.
1: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet. Bursaspor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın. Bursaspor teknik direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursaspor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursaspor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursaspor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde girmezmiş.
1: Şimdi evine. Mesela evden 3 bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum.

0: Kaldıysa 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla, kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi ya, burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
1: Bir baksanıza siz de çocuklar, benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük. Rahmetli İslam Çupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte. Evet. Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu, hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
1: Galatasaray'da
0: görüşü.
1: Yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Birinci yani, adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir.
1: Genelde
0: zaten.
1: Öyle
0: neden
1: mi?
0: İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun, Allah razı olsun, hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırsa Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok öyle bu, içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Hı. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küfür, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor, ona şuradaki adam bomboş dururken pası gittin 4 kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl, bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu o topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü bir, onun içinden geldiği için.
1: Doğru.
0: Ama ya, Jose Mourinho, Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Yani onun için.
1: Evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursa Spor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor.

0: Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor ikincilikte şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı birinci lige yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
1: Evet.
0: Ve Pal Çernay'ı hatırlıyorum, o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
1: Kovulma.
0: Onu da Sernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
1: Kovulma geldi, kovuldu.
0: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişti.
1: Benim bunu aklım almıyor. Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar, sen abi sarılıyorsun, aman bana gel.
0: Büyük hoca diye alıyorsun.
1: Evet abi ya. Neyse.
0: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışı öyle mi? Bu skordan sonra.
1: E tabi.
0: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
1: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
0: 3-0 öne geçmişler. Sonra
1: Aykut.
0: Aykut ve Özcan'dan geldi.
1: Özcan'dan diyor. Geldi diyor bak.
0: Aykut, Aykut da Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
0: hepsi Oğuz Fener'e Fenerli. Geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
1: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
0: Bu sonrasındaki sezon değil mi?
1: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
1: Onu da yendi. Onu da
0: İlk
1: yedi.
0: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
1: Ama
0: Sakaryaspor, Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
1: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
0: Sonra Zonguldakspor, Samsunspor
1: bir Sakarya takımı
0: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
1: Tabii bak şimdi,
0: yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
1: Burada bir şimdi Sakarya burada Kupası. Mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
0: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
1: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakaryaspor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
0: bir
1: değil.
0: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de. Sakaryalılar falan.
1: Sakaryalılar yani. grubu. Yani
0: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
1: Şimdi
0: bunların, yani Turan Sofoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın yani.
0: Nasıl yanlışlıklar? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Bu Aykut güzel.

0: tamam biz al, biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, Büyük Aykut.
1: Burada var mı
0: Büyük Aykut? Var işte, Aykut? Şey, tıraş, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut kocaman.
0: O kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Diğeri, burada yok. Yok. Ondan sonra peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse, ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz, normal Aykut. Aykut kocaman, Oğuz Çetin ve şey, Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok.
0: Önce
1: mu?
0: Yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti, 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezih'i.
1: Nezih'i var. Görüyor doğru. Musun? Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim, Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, bir şey, birinin adını verdi şimdi, unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor, bir bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla, mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum, bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özara hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var. Sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber iyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı, abi kardeş. Adamını aldım milli takıma, açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten
0: vallahi
1: giriş,
0: dedi,
1: giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim, ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok, Komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da, atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii Komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm, bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste 2 yıl gol kralı olan

0: İlk isim o.
1: Sonrasında Tanju Çolak falan da oldu ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
2: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
2: Şöyle, o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
2: Ama
1: sol iç.
2: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
2: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var. Bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, güç
2: Yusuf
1: takımı değil mi?
2: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
2: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
2: Erman abi
1: 70'lerin başında
2: Erman,
1: değil mi?
2: Sonra Erman. Değil mi? Daha, dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
2: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
2: Erman daha sonra. Erman. Erman Yılmaz Şenfener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şenli.
1: Ama o Leeds United maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var. Şey,
2: tabii. O 3-4
1: sene sonra.
2: Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Ya da hani, o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
2: Valla Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
2: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
2: Bir de şöyle Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
2: Yine oldu, bir daha oldu. Evet bak şimdi şurt atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının bak güç aldığı ayağının pozisyonunu vücudun evet. Şekline bakın.
2: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
2: Şimdi bu topa vurursan bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
2: deniz
1: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
2: İşte yani dedim ya önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
2: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
1: Hareket bu, halindeyken.
2: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak destek ayağına topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı. %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe şöyle bir bakıyorum. Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
2: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
2: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir verseniz onu çocuklar.
2: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha. Bu şu takım değil mi?
1: Bu şu evet. Bir siyah beyaz olan.
2: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
2: Ha, onun resim altı şu mu?

0: Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa o? Diğer senin.
0: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
0: Bu PTT ya.
1: Evet evet. Bu PTT.
0: Ayhan falan var. Şey var. Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Fen, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
0: Tabii. Nuri Hasan. Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: He. O şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı. Benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
0: Bu çubuklu evet. O Coşkun. Coşkun Yüksel. Evet. İsmail tabii Bülent. Fikret. Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar.
1: Sene üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
0: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani. Ve şeydi Fener'e Galatasaray'a Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. E Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a
1: iki kere üst üste gol kralı tamam. olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
0: Ama işte şimdi şöyle
1: yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
0: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
1: bütün böyle, toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama. Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. O dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top? Mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen, yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3. Zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na, sahildeki Azizye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kal. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı, bilmem neydi yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor, suyu ısıtıyor. Baba giriyor, arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor, bir, iki üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak, çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında, müziğin değil.
1: Evet, ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler, sizlere keyifli bir pazar günü diliyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Sporun gündemi Aspor'da belirleniyor.
8: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
9: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
10: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
7: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
11: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
12: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
13: İş işten geçti tabii.
14: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
7: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
9: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
15: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
16: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
17: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
18: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
19: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
7: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
11: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te Aspor'da.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yaptın?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Sporun Radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
0: Hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum değerli izleyenler ve Yaşasın Hafta Sonu programıyla da karşınızdayız. 2 saat boyunca buradayız. İlk saatimizde haberlerimizi sizlerle buluşturacağız. Bağlantımız olacak. Yine gündemi konuşacağız. Transfer gündemi. Özellikle Ağustos ayının başlamasıyla birlikte çok daha hareketli bir döneme girdiğimizi de bize gösteriyor. Her detaya değineceğiz. Galatasaray'ın gündemiyle bu bölüme başlayalım değerli izleyenler. Biliyorsunuz takım Avusturya'da kamp çalışmalarını gerçekleştirdi. Orada iki hazırlık mücadelesi oynamıştı Galatasaray ve oynadığı bu iki maçı da kaybetmişti. Şimdi Galatasaray'ın üçüncü hazırlık karşılaşması oynanacak. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'le Sarıkırmızılar saatler 21'i gösterdiğinde karşı karşıya gelecek.
10: Galatasaray 3 ay sonra Rams Park'ta taraftarıyla buluşuyor.

0: Sarı Kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalya Spor karşısında çıkan Sarı Kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray, Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Rams Park'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Sarı Kırmızılılar ilk maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray, burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar, Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Rams Park'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Ogucukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu'yla yollarını ayırdı.
1: Galatasaray'da takım içerisinde geleceği merak edilen oyuncular var. Barış Alper Yılmaz'dan bahsedelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl kendisine bir teklif gelmişti. Takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelmişti. Ama sonrasında o konu kapandı. Bu yıl peki oyuncu bir yere transfer olabilir mi diye soruyorsanız Avrupa'dan birçok takım Barış Alper Yılmaz'la yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın Barış'la ilgili beklentisi de net. Takım 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
2: Avrupa kulüplerinin Barış Alper Yılmaz aşkı alevlendi.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
2: Sarı Kırmızılı Kulübün kadro yapılanmasının en değerli parçalarından biri olan milli futbolcu için İngiltere ve Fransa'dan 4 kulübün ilgisi bulunuyor. Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Keçiören Gücü'nün de payını hesaba katarak en az 50 milyon euro talep ediyor. Barış Alper Yılmaz ise gelen teklifler kulübün menfaatleriyle örtüşmediği takdirde ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
2: Galatasaray'a 2021-2022 sezonunda transfer olan milli futbolcu, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 205 maçta oynarken 37 gol 32 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Barış, 12 gol atarken 14'te asist yaptı.
1: Dün itibariyle Ağustos ayı başladı ve Galatasaray için Ağustos ayının transfer adına yoğun geçmesi bekleniyor değerli izleyenler. Dünya yıldızlarıyla Sarı Kırmızılılar masaya oturmayı planlıyor ve 3 isim gündemde.
0: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı Kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibine 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden Sarı Kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı Kırmızılıların Bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde dün Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakacağız şimdi. Toplantıda geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla ilgili konuştu. Fransız oyuncu Kante'ye 5 milyon euro imaj parası verildiğini söyledi.
4: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin. Hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşlarım dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tomuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına. Konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve ne

0: Evet'e sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve vuracağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
1: Sayın Aziz Yıldırım'ın yine dün Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarla devam edelim. Transferler bölümüne bakalım şimdi. Çünkü bir santrfor daha alacağız ve bu hafta içerisinde bitirebiliriz dedi.
0: Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Yine söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye. Buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. 1 sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz yani zorlu bir yol, ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit -32 milyon euro, dolar veya euro borcumuz şey vardı, limit eksiğimiz vardı. -32, 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda, Fenerbahçe.

0: ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gündemine geçiş yapıyoruz. Orada da transfer gündeminden bahsedeceğiz. Sizin de muhtemelen soracağınız ilk soru santrfor transferi olacaktır. Vlahovic, Dušan Vlahovic hala Beşiktaş için gündemdeki ilk sıradaki oyuncu, yani listedeki ilk isim. Ama oyuncudan bir haber, yanıt bekleniyor şu anda. O da beklemede açıkçası. Alternatif isimler de var ve Beşiktaş bu alternatif kişilerle de görüşmelerini sürdürüyor.
2: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Michelin'te eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahovic'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu, ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
1: Santrfor mevkiinden defans hattına geçelim. Stoper mevkisi için, savunma hattı için aranan isimler var. Cep Şabo bunlardan biri, Stuttgart forması giyiyor ve Beşiktaş bu oyuncuyu kadroya katmak konusunda oldukça ısrarcı.
2: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Cep Şabo. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Şabo ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Cep Şabo transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Cep Şabo'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü Mustafa Erhan Ekimoğlu için harekete geçti. Kırmızı siyahlılar genç futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Siyah beyazlı kulüp Mustafa Erhan'ın kulüpten kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakarken oyuncunun daha fazla süre alarak form yakalamasını hedefliyor. 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 469 dakika sahada kalırken bir de gol kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo Alspor özel açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi ve teknik direktörü Fatih Tekke'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.
3: Tabii ki de en büyük etkenlerden bir tanesi çok büyük bir kulüp olması. Araştırdığımda da gördüm ve buraya geldiğimde de çok iyi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hissettiğim durum bu. Çok büyük bir kulüp Trabzonspor olmasına kaynaklı olarak diğer takımların içerisinde tercih etmemin sebebi bu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da antrenman süreçlerinde olsun, takımımıza adaptasyon sürecinde olsun çok hızlı alıştığımı söyleyebilirim. Çok iyi antrenman süreci geçirip çok başarılı performans gösterdiğim bir sezon olmasını diliyorum. Gerçekten çok zorlandığım, zor geçtiğini söyleyebileceğim sakatlık dönemlerim oldu ama şükür ki tekrardan geri dönmesini her zaman bildim, ayağa kalkmasını da bildim. Yani buradan çıkarttığım çok dersler oldu. Gerçekten bu dönemimde, zorlandığım dönemlerde. Ama hiçbir zaman futbol bırakmak gibi niyetim olmadı. Her zaman geri dönmeyi, güçlü dönmeyi ilke edindim. Her zaman da geri döndüm. Umuyorum ki bu süreçler bir daha yaşanmayacak. Kısa süre içerisinde ilk vardığım andan itibaren onun ne kadar iyi bir hoca olduğunu gerçekten gördüm ve görmeye devam ediyoruz antrenmanlarda da. Gerçekten sakin bir hoca, bize her şeyi detaylı anlatmaya çalışan, bizimle gerçekten çok ilgilenen bir hoca, taktiksel anlamda disiplinli bir çalışma içerisinde. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum, taktik anlamda da, beceri anlamında da bize çok şey katacağını düşünüyorum. Özellikle bana ilk maçımız, hazırlık maçımız sonrasında da bize karşı tutumu gerçekleştirdiği tavır çok önemliydi bizler için. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hocamızın burada gol krallığı yaşamış bir hoca ve efsane oyunculardan olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmemdeki en motive ve pozitif şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu duyduğumda buraya gelme tercihlerimin arasında da hocamızın bir efsane oyuncu, bu şehrin efsane, bu takımın efsane oyuncusu olması tercihlerimin arasında da pozitif anlamda yer alıyordu. Çünkü bir efsane oyuncu burada her zaman saygı duyacak, destek görecek bir hoca olmasından kaynaklı olarak ondan çok şey öğrenecek şeyimiz olduğunu düşünerek pozitif anlamda beni motive etti. Çoğunlukla sol tarafta oynayarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Daha çok sol kanat, sol açıkta oynadım. Daha rahat hissettiğim pozisyonu sorduğunuz takdirde evet daha çok fazla oynadım. Ama benim için çok fazla bir şey fark ettiğini söyleyemem açıkçası. Sol tarafta da sağ tarafta da her ne zaman ne şekilde görev verilmesi halinde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Orada daha çok oynayarak maçlar çıkarttığım için daha fazla seneler, daha fazla maçlar sol taraftan oynadığım için sol tarafta daha tehlikeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ben topla beraber dribble yapmayı, topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde, ofansif anlamda, adam eksiltme anlamında daha çok sevdiğim yönlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu benim oyun anlayışımda var. Sezon içerisinde umuyorum ki taraftarları bu şekilde heyecanlandıracağım, mutlu edeceğim. Çok anlar olur. Evet, gerçekten bu mutluluk verici. Tabii ki de çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu, Jeremy Doku. Hocam da onun hakkında bahsederken aynı şekilde bana benzettiğini söylemişti. Onunla da o şekilde görüşmüştük. Çok çalışkan bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok üst seviye bir oyuncu. Hani bizler de onlara örnek aldığımız oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Aynı benim oyun stilime az önce bahsetmiş olduğum gibi sevdiğim topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde olmayı seven, ofansif anlamda kışkırtıcı, rakip takımı zorlayıcı oyuncu tipine sahip önemli ekipler ve önemli takımlar olduğunu söyleyebiliriz lig içerisinde. Ama bu bir yarışma, uzun soluklu bir yarışma. Elbette ki hedefimiz birinci şampiyon olarak sezonu tamamlamak olacak. Çünkü biz de çok gerçekten deneyimli oyunculara sahip gerçekten büyük bir ekibiz. En iyi ekiplerden, Türkiye Ligi'ndeki en iyi ekiplerden biriz ve İnanıyorum ki sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde olan bir takım olacağız. Gerçekten bu takımımız için de pozitif anlam taşıyan bir durum olduğunu söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebiliriz. Onun açığını biliyordum. Buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum. Takip etmiştim, izlemiştim, görmüştüm. Hem ekibimiz için hem de bizim gibi atak oyuncuları, kanat oyuncuları için de gerçekten işimizi kolaylaştıran, yapmış olduğumuz golleri asiste dönüştürecek olan kişi olduğu için de onunla çalışmaktan dolayı çok zevk alacağımı düşündüğüm bir oyuncu. Buraya geldiğimde öyle transfer niyetiyle gibi başka bir yere geçmek gibi niyetle geldiğim söylenemez. Burada kendimi gösterip takıma çok yardımcı olup bu sezonunki hedefim, şahsi hedefim çok katkı sağlayacak bir sezon geçirdikten sonra takımımda gerçekten iyi bir oyuncu olarak kalmak olur.
4: De pouvoir accomplir les objectifs du club et de là je pense qu'on pourra essayer de viser plus haut mais pour le moment
1: Kasımpaşa Kulübü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve karşılaşmanın ardından da başkanlar açıklama yaptı.
5: Türkiye'de 3 günlük bir kampımız vardı. O kısa süre içerisinde de dost kulübümüz Kasımpaşa'ya teklifte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar sıcak baktı. Bizi de çok çok güzel ağırladılar. Yani hani zaten ben hani ev sahibiyim bir yandan ama takımımız da çok güzel ağırladı. Sağ olsun Davut ve bütün Kasımpaşa ailesi. Çok güzel bir dost maçı oldu bence. Çok mutluyuz. Yaklaşık bir 12-13 transferimiz daha gelecek. Yani tabii ki sonuç itibariyle yeni bir takım kurduğumuz için transfer çok kolay olmuyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. O yüzden bir 12-13 transfer transferimiz daha gelecek. Süre de az.

0: Dostluk maçı dediğimiz gibi. Sonuç itibariyle de olsa, oyun olarak da olsa, Acun'un ilgisi de çok iyiydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hazırlık maçı oldu. Söylenecekler bu kadar.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi ligin ardından Avrupa'daki gündeme bakacağız. Manchester City'nin yıldız oyuncusu Phil Foden, teknik direktör Enzo Maresca ile birlikte yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
2: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İngiliz futbolcu, artık tek hedefim en iyi performansımı sergilemek ve kulübün bana duyduğu güvene sahada karşılık vermek ifadelerini kullandı. 2023-2024 sezonunda 19 gol atan ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeniden çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Foden, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Enzo'yu daha önceden tanıyorum ve onunla çalışmaktan keyif alıyorum," dedi. Geçen sezon yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Foden, yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Enzo Maresca ise yıldız oyuncu için, "Phil takımımız için çok önemli. Onun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağım," değerlendirmesinde bulundu.
1: Doping dosyası kapanan Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk yeni sezonda sahalara dönebilecek.
3: Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk, doping soruşturmasının tamamlanmasının ardından sahalara dönüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ekim 2024'te Ukrayna milli takımı kampında verdiği numunede yasaklı madde tespit edilmesinin ardından geçici olarak futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 yıl ceza alan Mudryk, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Yapılan anlaşma sonucunda Ukraynalı oyuncunun cezası şimdiye kadar futboldan uzak kaldığı süreyle sınırlandırıldı. Mudryk böylece derhal müsabakalara katılma hakkı kazandı. Federasyon, numunedeki doping oranının düşük olduğunu ve güncel düzenlemelere göre aynı numunenin artık pozitif sayılmayacağını açıkladı. Chelsea, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modric'in sezon öncesi kampına katılacağını duyurdu. Ukraynalı futbolcu ise yasaklı bir maddeyi bilerek kullanmadığını yineleyerek kariyerinin yeni bölümüne hazır olduğunu söyledi.
1: Chelsea kulübü Roman Abramovich dönemine uzanan 74 mali ihlal nedeniyle ertelemeli 2 transfer dönemi yasağı aldı.
3: Chelsea'nin Roman Abramovich dönemini uzanan mali dosyasında karar çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu, menajerler, aracılar ve üçüncü taraf yatırımlarına ilişkin kuralları ihlal eden Londra ekibine ağır cezalar verdi. Chelsea ertelemeli 2 dönem transfer yasağı aldı. İngiliz kulübü 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden kuralları ihlal ederse ceza yürürlüğe girecek. Chelsea'ye ayrıca 10 milyon sterlin para cezası verildi. Londra ekibine verilen bu cezalar 2009 ile 2022 arasındaki işlemlere dayanıyor. Chelsea de yaptığı 74 ihlali kabul etti. Bağımsız komisyon, Chelsea'ye 30 Haziran 2027'ye kadar ertelenen 6 puan silme cezası da uygulandı. Ancak mavilerin itirazı kabul edildi ve puan cezası kaldırıldı.
1: Premier Lig kulüpleri rekor gelirlerine rağmen mali sıkıntılarla mücadele ediyor. Bir rapor inceledik sizler için. Haberde detaylarına bakalım.
2: Dünyanın en zengin futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig'de mali tablo endişe veriyor. Denetim ve danışmanlık şirketi BDO'nun raporuna göre İngiltere'nin ilk 4 profesyonel liginde yer alan kulüplerin yaklaşık %90'ı bu sezon mali zarar bekliyor. Rapor, yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları her yıl artmasına rağmen yüksek maaşlar ve artan işletme giderlerinin kulüpleri zorladığını ortaya koydu. Premier Lig yönetimi de bu nedenle yeni sezonda ekonomik kuralları sıkılaştırdı. Kulüpler artı kadro maliyetlerine toplam gelirlerinin en fazla %85'ini ayırabilecek. İngiliz futbolunda yaşanan iki gelişme de bu tabloyu gözler önüne serdi. Liverpool kulübün azınlık hisselerini satarak yeni yatırım almayı planlıyor. 2016'da tarihi Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City ise yaşadığı mali kriz sebebiyle resmen satışa çıkarıldı. 71 milyon sterlini aşan zarar açıklayan

0: Leicester sportif olarak da 3. lige kadar geriledi. Öte yandan İngiliz kulüpleri transfer harcamalarında yine Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Transfermarkt verilerine göre Premier Lig kulüpleri bu yaz şimdiye kadar toplam 1 milyar 390 milyon euro harcadı. Bu rakamla İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'yı açık farkla geride bıraktı. Türkiye ise 225 milyon euro ile Avrupa'da en fazla harcama yapan 6. ülke konumunda.
1: FIFA'nın çok tartışılan Dünya Kupası planı rafa kalktı. Başkan Infantino projenin hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni şirket planından vazgeçtiklerini duyurdu. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu tarafından Başkan Infantino adına yapılan açıklamada daha önce duyurulan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceği belirtildi. Yazıda özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde futbolun gelişimi için bir temel sağlamayı amaçlandığı ancak görüş ayrılıkları nedeniyle belirlenen hedeflere uzak kaldıkları belirtildi. Projeye başta UEFA ve Amerika kıtası federasyonları bize fikrimizi danışan olmadı şeklinde serzenişte bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında kullanılan tüm görüşleri dinledikten sonra FIFA üye ülkelerinin çoğunluk desteğiyle yapılacaktı ifadesi dikkat çekti. Futbolu her yerde büyütmeye devam etme hedefini koruduğunu vurgulayan Infantino, ilerleyen süreçte ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek istediğini belirtti. FIFA'nın uygulanmadan rafa kalkan projesi, yeni bir şirket kurularak Dünya Kupası gibi dev organizasyonların haklarının yatırımcılara satılması şeklindeydi. Projeye ilk olarak UEFA tepki göstermiş ve futbolun ruhu satılık değildir açıklamasını yayınlamıştı. Avrupa Ligleri, Amerika Kıtası Futbol Federasyonu gibi kurumların yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok kulüp ve futbol adamı da projeye destek vermediklerini duyurmuştu.
1: Evet değerli izleyenler, bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Haberleri sizlere aktardık, biraz üzerine sohbet edelim Haldun Domaç'la birlikte. Hoş geldiniz, iyi pazarlar, nasılsınız?
3: Hoş bulduk Demet, çok teşekkür ederim sana ve izleyicilerimize, güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Teşekkür ederim, yine kartpostal gibi bir görüntü var arkada.
3: Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bizim burası Giresun, Tirebolu, Domaçlı. Hemen arkamda Karadeniz'i görüyorsunuz. Fındık bahçeleri, meyve ağaçları. Tabii bu insanın yaşamında olması gerekenler ama işte bu güzelliği yaşatabilmek için yangınları önlememiz gerekiyor. Gerçekten evet. İçimiz yanıyor, onu söyleyelim. İşte şu güzelliği yaşayabilmenin ne demek olduğunu anlaması lazım insanların. Onun için yeşil vatana sahip çıkması lazım. Lütfen rica ediyorum, ciğerimiz yanmasın, ormanlarımız yanmasın. Bu konuda herkesi hassasiyete davet ediyorum. İşte şimdi bak, gördüğümüz gibi içimiz açılıyor. Yemyeşil bir dünya diyoruz. Arkada mavi Karadeniz, her şey çok güzel ama bunları korumak hepimizin görevi.
1: Dikkat edelim elimizden geldiğince. Peki şimdi gündemde transferler var. İlk önce Muhammed Salah'la bir başlayalım. Şimdi Beşiktaş için çok uzunca bir süre konuştuk. Şimdi sıra Trabzonspor'da. Trabzonspor'un net bir şekilde gündemine geldi. Ertuğrul Doğan şu anda herhangi bir anlaşmamız yok dedi. Ama belli ki yine Remy Abbas ve Muhammed Salah değerlendirme aşamasında. Neler olabilir?
3: Doğru Demet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Muhammed Salah transferi Trabzonspor için kolay değil. Nitekim Beşiktaş için de kolay olmadığı ortaya çıktı. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Şimdi bu noktada ne olduğunu bir paylaşalım. Öncelikle Başkan Ertuğrul Doğan iki kez gerçek dışı olduğunu haberlerin söyledi. Sonrasında kim istemez ki dedi. Gerçekten de Muhammed Salah gibi bir oyuncuya sahip olmak hem kulübün karizması açısından çok önemli bir avantaj, tanınırlığı açısından önemli bir avantaj oluşturacak. Hem de dönecek bütçe açısından da önemli bir avantaj olacaktır. Bunu söyleyelim. Onun için de sanki böyle bir küçük araladı kapıyı. Yani orada bir boşluk bıraktı. Şimdi peki bu boşluğu nasıl doldurabilir? Hemen onu söylememiz lazım. Bunun yolu, temel yolu şu. Mutlaka Trabzonspor'un bir sponsorluk çalışması yapması lazım. Nitekim aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Yani bir sponsorluk çalışması olduğu bilgisini söyleyelim. Şimdi bu sponsorluk çalışmasıyla birlikte eğer gerçekten bunu karşılayabilecek, biliyorsun 15 milyon

0: euro istiyor kendisine, 4 milyon euro menajerine, 19
1: Evet.
0: milyon euro artı forma satışlarından belli bir gelir elde etmek istiyor. Bunu karşılamak gerekiyor. Forma satışı gelirini belki bir yere kadar karşılayabilirsiniz, anlaşırsınız ama netice itibariyle o 19 milyon euroyu bulmanız lazım. Eğer bir sponsorluk olursa neden olmasın diyor. Bana göre çok zor bir transfer, net söyleyeyim. Ama transferde pek çok imkansızın gerçekleştiğini de gördük. Geçen sezon bildiğimiz gibi işte Osimhen olmaz derken geçen sezon Osimhen oldu. Uğurcan oldu. Yani birçok şey olabiliyor. Onun için de ihtimaller dahilinde diyelim, çok yüksek olmasa da.
1: Peki, şimdi takım içerisine de biraz baktığımda aslında maliyet anlamında çok fazla düşük profilde, yani profil derken para olarak söylüyorum, birçok oyuncu var. Şimdi Muhammed Salah gibi bir transfer yapılırsa o dengeler biraz bozulabilir mi?
0: Şimdi demek şöyle söyleyeyim ben, yani bu konuda hani futbolun içinden gelen bir kişi, oynayan aynı zamanda işte yöneticiliğini yapan bir kişi olarak her futbolcunun kendisi açısından bir değeri var ve bunu diğer futbolcular da kabullenir. Yani 25 futbolcunuz varsa 24'ü kabullenir. Yani şimdi takıma Muhammed Salah geliyor, hani Noah Saviola şey mi diyecek, yani Cabral ya o çok para alıyor, biz az para alıyoruz mu diyecek. Yani karizması belli, kariyeri belli bir oyuncu için bunlar söz konusu olmaz. Onu özellikle söyleyeyim. Ama tabii bu para bulunabilir mi? Yani aşağı yukarı 2 sene için 40 milyon euroyu aşan bir bütçe bulunabilir mi? Bu tarafı önemli. Yoksa diğer tarafında ben öyle bir sıkıntının olacağına inanmıyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Her futbolcunun kendi değeri var. Yani şimdi Osimhen'in aldığı para, örnek diye söyleyeyim, ya da Asensio'nun aldığı parayı Oğuz Aydın alıyor mu mesela? Ya da İrfan Can Kahveci alıyor mu? Almıyor. Neden? Çünkü ikisinin arasındaki farklardan kaynaklı bir durum var ki Muhammed Salah bugün dünya futbolu için çok özel bir isim. Sadece
1: Evet.
0: Türkiye'deki takımlar için özel bir durum değil.
1: Peki buradan Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'de de biraz Başkan Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu toplantısındaki açıklamalarını değerlendirelim. Birkaç konuya ben değineceğim ama genel olarak siz açıklamaları, hitabeti nasıl buldunuz?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani klasik bir Aziz Yıldırım'ın geri döndüğünü gördüm. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi başladığında, yani başkan adaylığı sırasında birlik, beraberlik, bu noktanın çok önemli olduğunu, camianın kavgaya değil barışa ihtiyacı olduğunu ve farklı bir dil kullanacağını söylemişti. Yani başlarken böyle söyledi. Ama bugün geldiğimiz nokta çok farklı bir boyutta. Yani şu konuşmalar bizim tanıdığımız o 20 yıllık süreçte görev yapan Aziz Yıldırım sürecine döndü. Keşke bu dili değil, bu üslubu değil de biraz daha yapıcı, daha birleştirici, daha bütünleştirici sözleri kullansaydı. Ama işte o sözler işte ona hesap sorarım, bunun evine giderim, işte gelsin alsın ya, yani bu dil bence
1: Biraz maddi
0: Fenerbahçe'nin
1: konuda beklediği gibi Fenerbahçe bulamaması tabii.
0: o. Ama şimdi şöyle bir şey var artık, yani bağımsız denetim kurulları diye kurumlar var demek. Yani siz gelirken, ben zaten bunu biliyorsun zaman zaman söylüyorum, başkan çok planlamamış, hesaplamamış bu durumu. Elinizde 23 tane yabancı oyuncu var. Bunların bir kere bonservislerinden, kontratlarından çıkmanız gerekiyor birçoğunun. Yani bu nokta bana göre biraz şey olmadı. Yani iyi olmadı Fenerbahçe açısından. Yani işte Acun Ilıcalı'ya, Ertan Torunoğulları'na, Saadettin Saran'a, Ali Ko ne oldu? Hani birlik, beraberlik, barış, dostluk, onlar ne oldu? Onlar kayboldu. Yani Aziz Yıldırım'ın eğer başarı elde etmek istiyorsa camiayı bütünleştirmesi lazım. Ayrışarak büyüyen hiçbir şey yok şu an dünyada. Ayrılarak büyüme olmuyor, birleşerek büyüme oluyor. Bence bu dil, bu üsluptan biraz vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Ha, haklı olduğu taraflar var mı? Var. Ama bunları bir hesaplaşmaya dönüştürmek değil de daha farklı bir şekilde görüşmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki ortaya koyduğu projeler, işte Maltepe projesi, 7 tane çim sahanın yapımı, altyapı için işte Bodrum'da gerçekleşecek olan proje gibi önemli işler var. Zaten Aziz Yıldırım'ın bu projelerle ilgili yaptığı işlerle ilgili herhangi bir durum yok. Önemli olan burada söylediğim gibi kulübü bir şekilde bütünleştirmek, bir araya getirmek ki bunun örneklerini yapanlar başarılı oldular. Haklı olduğu taraflar var derken şunu söylüyorum. İşte Kante konusu bana göre de böylesine Fenerbahçe'nin santrofor ihtiyacı olduğu yerde bu kadar büyük meblağı orta saha oyuncusuna harcamak başlı başına bir transfer skandalıdır. Bunu kabul ediyorum. Orada 5 milyon euro imaj vermek. Şimdi Ertan Torunoğulları'nın çıkışı da çok doğru bir çıkış değil. Ben satarım. Hadi satsın bakalım. Ben de inanmıyorum satacağına. 11 milyon euro sözleşme, bir daha sözleşme alamayacak bir oyuncu için hiç kimse vermez. Yani böyle bir şey yok. 14.4 milyon euro siz buna imza parası verdiniz. Yani sonuç itibariyle bu bir yanlış. Ama yanlış hiç mi yok? İşte şimdi bir süreç sonra bakılacak. Fenerbahçe'nin 3 oyuncu için harcadığı para da 138 milyon euro. Yani bütün bunlara baktığımızda farklı bir noktaya doğru ilerliyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Mesela En-Nesyri konusunda söyledikleri, Yusuf Akçiçek konusunda söyledikleri, yani buraların bir hesaplaşma yeri olmaması gerekiyor. Keşke bunları daha önce hesaplarını yapılsa, karşılıklı konuşulabilseydi diye düşünüyorum. Yani bu Fenerbahçe'ye bir kazanım getirmez. Onu net bir şekilde söyleyeyim.
1: Şimdi çarşamba günü karşılaşma var. Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe. Dün transferle ilgili de Aziz Yıldırım bu hafta içerisinde bir santrfor daha takviye yapacağız dedi. Hatta bu hafta içinde bitebilir dedi. Evet, ama böyle sizce tabii gündemdeki isimlerden biri mi olabilir? Yoksa böyle bir anda hiç duymadığımız bir transfer de gerçekleştirebilir mi Aziz Yıldırım?
0: Tabii şimdi o ihtimal var ama yani daha çok ihtimal üzerinde duracağımız yani isimler var. Yani Serho Girasi ile ilgili mesafe bir hayli kat edilmişti. Orada bir duraksama oldu. Ben açık söyleyeyim, Alexander Sørloth konusunda yine bir çalışma olduğunu hem İspanyol basını kaynaklı duyuyorum hem de aldığımız istihbarat kaynaklı duyuyorum. Yani sanki iki oyuncudan birini açıklama noktasına gelecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ya Alexander Sørloth olacak ya Serho Girasi olacak gibi. Ha, bir sürpriz yapıp başka bir isim üzerine gider mi? Şu ana kadar sürpriz transfer görmedik. Yani onu söyleyelim. Nathan Ake gelirken sürpriz değildi. Zaten başkanın konuştuğu isimlerden biriydi. Mason Greenwood zaten iki başkan adayının da gündemindeki isimlerden biriydi. Şimdi şu ana kadar sürpriz yaşamadık. Bakalım bu noktada bir sürpriz olur mu dersen çok net cümleler kuramıyorum ama ben Alexander Sørloth öncelikle Serho Girasi'den ikisinden birisinin transferinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok geç kalınmış bir transfer ayrıca. Onu da söyleyeyim. Geç kaldı Fenerbahçe. Şu ana kadar bunu halletmesi gerekiyordu. Şimdi Sturm Graz maçı var. Vedat Muriç ilk 11 başlar mı, başlamaz mı?
1: Takımla çalışmalara başlamış bu arada.
0: Biliyorum. Evet, çok şimdi şöyle bir şey var. Bu kadar uzun sakatlıktan sonra çalışmalara başlasan bile bir süreye ihtiyacın oluyor Demet. Yani hemen böyle gelip aynı performansla, %100 performansla başlayamıyorsun. Dolayısıyla hani başlar mı, başlamaz mı, ne kadar oynar? Şimdi siz hala Talişka yakalarak devam ediyorsanız geçen seneden ne farkınız kaldı? Yani sorun sadece Nathan Ake'yi almakla mı çözümlenmiş oldu dememiz gerekecek o zaman. Yani Mason Greenwood da henüz hazır değildi ama ben bu maç için artık Mason Greenwood'un ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Yani görece Gornik Zabze'den daha zor bir rakip, daha bireysel kalitesi iyi, geçişlerde daha etkili, ikinci bir ve ikinci bölge savunmalarındaki sertliği daha yüksek. Yani daha bir İskoç ekibi elemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bence yani Fenerbahçe'nin işi bu kez Gornik Zabze maçı kadar kolay değil. Kaldı ki Gornik Zabze maçı da yani beklentilerin çok daha üstünde zor geçti.
1: Peki Galatasaray'a da gelelim. Orada da bugün oynanacak bir karşılaşma var. Ren takımıyla karşı karşıya gelecek Galatasaray. Tabii taraftarın da endişeleri var transfer konusunda. Hatta bugünkü karşılaşmada bilmiyorum herhangi bir protesto söz konusu olabilir mi? Çünkü bazı taraftarlardan sosyal medyada buna dair cümlelerde okudum.
0: Şimdi çok doğru bir noktaya temas ettin. Gerçekten de ben de bir protesto bekliyorum açıkçası. Yani en azından bir ses çıkartacak Galatasaray taraftarı. Şimdi Dursun Özbek 4 yıldır şampiyon olan bir kulübün başkanı. Tamam, buraya kadar herhangi bir sorun yok.

0: Ama hayat şöyle, geçmişle yaşanmıyor. Yani geleceğe de bakmanız gerekiyor. Şu anda geçen sezon olduğu gibi Haziran ayında Leroy Sané'yi indirmişti Galatasaray. Şu anda eli daha güçlüyken bir şampiyonluk daha kazandı. Şampiyonlar Ligi geliri elde etti. Bana göre bir güçlü transferle şu ana gelmesi lazımdı. Yani Dursun Özbek kusura bakmasın. Yani burada işte daha zamanımız var. Icardi'yi de Osimhen'i de o zaman almıştık, bu zaman almıştık. Eylül'e kadar falan cümlesi taraftarı tatmin etmez. Ha diyeceksiniz ki bir transfer her şeyi çözümleyecek mi? Hayır. Ama taraftarın beklentisini karşılamak gerekiyor. Çünkü sizin tırnak içerisinde veli nimetiniz onlar. Yani onlar bu tribünleri dolduruyorlar. Onlar bu ürünleri alıyorlar. Onlar olmasa bir anlamda camiaların etkileri son derece azalır. Yani bunun örneklerini dört büyük kulüp dışındaki kulüplerde çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Onun için onları da tatmin edecek ismi gündeme gelen birçok oyuncu var. Bunlardan bir tanesini en azından şu Temmuz ayı içerisinde getirmiş olsaydı Galatasaray, gerçekten de taraftarla iletişimde çok ciddi ve güçlü bir bağ oluşacaktı. Yani Dursun Özbek'in artık söyledikleri taraftar nezdinde çok karşılık bulmuyor. Onu özellikle söylemem lazım. Ama netice itibariyle tabii yönetenler onlar ve geçmişi öne koyarak devam ediyorlar. Ayağa da kalktığına göre artık yayının da sonuna doğru geldiğimizi anlıyorum.
1: Maalesef öyle oldu. Sohbet etmek güzel sizinle. Başka bir yayında görüşürüz o halde. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi pazarlar.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı bitiriyoruz. Bir ara verelim Yaşasın Hafta Sonu programına. Bir sonraki saat diliminde saat başında Ender Bilgin bizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın, bekliyoruz.
2: Yamal, sonuna çekti. Yamal.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

0: Yaşasın hafta sonu programının ikinci ve son saat dilimine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu saat dilimimizde Ender Bilgin'le birlikte gündemdeki konuları konuşacağız. Sizin de tabii sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Burada hepsini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ender
1: Bilgin. Hoş bulduk. İyi pazarlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Bütün izleyenlerimize de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Güzel bir pazar günü olsun herkes için.
0: Hava da güzel. Biraz rüzgarlı ama İstanbul son günlerde.
1: İstanbul'da biraz poyraz var son günlerde ama garip bir böyle bir şey de var. Nem mi basınç mı desem evet. Yani böyle boğucu bir hava var, çok sıcak olmamasına rağmen biraz bunaltıcı.
0: Evet, dikkat edelim o yüzden. Evet. Sizin için nasıl gidiyor transfer gündemi? Ligede başlamasına çok az bir süre
1: kaldı. Valla çok bir süre kalmadı dediğin gibi. Artık Dünya Kupası yavaş yavaş mazide kaldı.
0: Evet.
1: Ve bütünüyle yeni sezona doğru yelken açıyoruz. İki hafta, hatta iki hafta bile değil. Bu cuma değil, falan. Bir sonraki evet. Cuma yeni sezon start alacak. Bir yandan Avrupa maçları başladı. Hı. Resmi maçlar başlayınca zaten sezonun havasına giriyorsunuz. Ardından işte lig başlayacak, milli maçlar, kupa, süper kupa falan derken yine o sezonun yoğunluğuna, karmaşasına, güzel. Biraz yüksek tansiyonuna, biraz keyfine, dilerim çokça keyfine döneriz yani.
0: İnşallah. Bu yoğunluğu da seviyoruz tabii diğer yandan. Ligi de özledik. Ender Bilgin de dediği gibi az bir süre kaldı. Biraz transferleri ağırlıklı olarak konuşacağız evet. Programımızda değerli izleyenler ve ilk konumuz Trabzonspor'da Muhammed Salah konusu olacak. Beşiktaş için burada günlerdir hatta haftalarca konuştuk Muhammed Salah'ı. Ama şimdi Trabzonspor için gündemde 17 milyonlar 2 yıllık sözleşmeler hı-hı. konuşuluyor. Ertuğrul Doğan dün yayınımıza bağlanmıştı. Orada herhangi bir anlaşmamız yok dedi ama net şekilde gündemlerinde var, bunu biliyoruz. Nasıl bir süreç ilerliyor sizce bu ara?
1: Şu var, başkan tabii daha bir şey netleşmeden herhangi bir net ifade, somut ifade kullanamaz. Bulunduğu tabii. mevki sorumluluk içeren bir mevki. O mevkide olacak, oluyor gibi oldu, olmadı diyemez. Çünkü dün itibariyle bitmemişti bu henüz bu transfer. Ama hı-hı. şunu söyleyeyim. Bir kere Salah'ın menajeri çok tırnak içinde uyanık bir menajer. Bu işleri de çok iyi bilen bir menajer. O işte Salah'ın Avrupa'da kalmak istemesinden hareketle hı-hı. buradaki piyasayı iyi araştırdı. Beşiktaş bir set koyunca belli bir daha doğrusu şu bizim şartlarımız deyince bir B planı araştırmaya girişmiş. Bundan hareketle de Trabzonspor ihtimali doğuyor.
0: Evet.
1: Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Trabzonspor 4 büyük takımdan biri. Bakın 4. büyük demiyorum. 4 büyük takımdan biri. Ve Trabzonspor her sezon doğal şampiyonluk adayı olarak başlamalı yıla, sezona. Hı. Birkaç sezondur öyle başlamıyordu. Şimdi bu kanıksanmış bir durum olmamalı. Buna alışmamalı Trabzonspor takımı da, Trabzonspor taraftarı da. Olası bir Salah transferi bu anlamda Trabzonspor'u yeniden sezon başında otomatik şampiyonluk adayı yapar. Yani bu takımlar doğal şampiyonluk adayı olmalı. Bu özelliğini biraz kaybetmişti Trabzonspor birkaç sezondur. Böyle bir transfer yeniden o kimliğe büründürür Trabzonspor'u. Yanlış anlaşılmasın. Geçen sene müthiş bir sezon yaşadı.
0: İyi başladılar
1: Fatih Tekke ile Trabzonspor. Yani bence olağanüstü bir başarı yakaladı hı hı. Trabzonspor. Fatih Hoca da öyle. Yani Eyüp'ün hocasıyla birlikte sezonun en başarılı iki teknik adamından biriydi. Hı. Ama ne dedi hep? Biz 1 ile 4 arasında bir yerde konumlanırız. Fazlaca böyle yüksek hedefler peşinde koşun, adım adım gidelim. Bakalım dedi, bizim için bazı şeyler erken dedi. Neden? Bir model üzerinden çalışıyordu Trabzonspor. Yani işte bizim de zaman zaman klişedir ama söyleriz ya, işte Ajax modeli gibi.
0: Evet.
1: Genç oyunculardan hareketle bir takım nüvesi oluşturmak. Bunu çok doğru yaptılar. İyi oyuncular buldular.
0: Sattılar.
1: İşte en son olay örneğinde de gördüğümüz evet. gibi bunları da satıp para kazanıyorlar. Ellerinde hala daha buna benzer isimler de var. Satıp para kazanabilecekler.
0: Yine aldılar öyle isimleri.
1: Dolayısıyla tabii Cabral falan da alındı, para etti bir anda.
0: Evet,
1: Dünya Kupası'nda attığı golle falan. Hal böyleyken Trabzonspor şunu düşünebilir taraftarlar. Ya biz bir strateji belirlemiştik. Teknik adamımız da keza öyle, bir işte Ajax modeli gibi diyebileceğimiz bir sistemle başka bir şey yapacaktık. Salah transferi bizi bu yoldan alıkoyar mı? Belki bu tedirginliği yaşayabilirler. Evet. Ama eğer Salah'ı bu takıma doğru bir şekilde entegre ederseniz, o burayı sahiplenirse, ki mesela Onana burayı gerçekten çok sahiplendi. O da üst düzey bir oyuncu, her ne kadar Salah kalibresinde olmasa da. Fakat böyle bir durum söz konusu olursa ve doğru şekilde bu birliktelik sağlanırsa, o zaman bambaşka bir şeyden bahsederiz. Sözümün başında söylediğim gibi Trabzonspor'un ciddi bir şampiyonluk adayı olmasıyla yüzleşiriz. Evet. Herkes yüzleşir bununla. He, bu şunu da getirir. Geçen sene bu baskıyı çok güzel dizginledi Fatih Tekke. Hı hı. Hatta diyordu ya, eşim bile bana ya niye böyle konuşuyorsun, biz şampiyon olacağız, evet, gibi söylemleri var. Aman falan diyordu. Şimdi bu baskı artık sezon başından itibaren olur. Çünkü derinlikli bir kadron olduğu kalende, işte hala senin çok üst düzey bir kalecin var. Eğer gerçekleşirse Salah transferi çok önemli transfer.
0: Muçi.
1: O bazı belli oyuncuların kaldı. Onaçun var. Yine yeni aldığın oyuncular gerçekten potansiyelli, Aral çok önemli. Aral Şimşir'i aldın. O da çok potansiyel. İki kanadına baksana olursa. Aral, Salah, Onaçu ileride. Bu tarafta Folcarelli, Muçi. Şimdi dolayısıyla evet, sen doğal şampiyonluk adayısın artık. Bunun bir baskısı olur mu? Olur. Fakat büyük takımlar bu baskıyı kaldırabildikleri ölçüde büyük takımlardır. O yüzden Trabzonspor önemli bir kritik ve

0: Şikte.
1: Gelenler gidenler grafiğimiz vardı o gün, senden onu rica edeyim. O gelirken az önce Haldun Domaç'la konuştuğumuz bir konu vardı. Şimdi Trabzonspor'un bir model üzerinde çalıştığını söylüyoruz. İşte. Genç ve potansiyelli isimlere yöneliyorlar.
0: Evet.
1: Ama baktığımızda Salah yüksek profil, yüksek maaşlı bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un kadrosunda 1-2 milyon euroya senelik alan oyuncular var ama Salah
0: daha
1: gelecek 17-18. Bu takım içerisindeki dengeyi bozar mı? Sizin yorumunuz ne
0: olur? Bu takım o takım değil. Şimdi Salah kalibresindeki bir oyuncu herkesin peşinen kabul ettiği bir oyuncudur. Şimdi siz şimdi Salah dediğiniz zaman şu çocuklara baksanıza. Şimdi Aral, Saviola, Cabra, evet. Saral mı? Salah falan diye dururlar
1: onu,
0: yani.
1: Oynama
0: fırsatı.
1: Hatta
0: bir süre ya biz doğru mu görüyoruz diye bakarlar. Şimdi eğer o da buna karşılık verecek şekilde takıma hem bir abilik yapar, hem o büyük tecrübesini genç kardeşleriyle paylaşırsa, o zaman ortaya bambaşka bir şey çıkar. Ama ben zaten yalayıp yuttum, ben dünya starıyım, burada da biraz daha oynayayım, biraz daha para kazanayım düşüncesindeyse, o zaman bu söylediklerim gerçekleşmez tabii.
1: O zaman her takımda bir
0: fakat
1: sorun olur.
0: Ben Avrupa'da kalmak istemesinden Muhammed Salah'ın, çünkü iyi teklifler var. Suudi Arabistan'dan da olduğunu biliyoruz. Evet. Birleşik Amerika'dan da olduğunu. Ama Avrupa'da kalmak, Avrupa kupalarında oynamak düşüncesinden hareketle ben hala onun, ben bugün de bir şeyler başarabilirim, ben hala bir şeyler yapabilirim düşüncesinde olduğunu hissediyorum. Bu da bu takımda hem tecrübesini gençlere yansıtabileceğini, hem liderlik edebileceğini, hem sağ içinde bir teknik adam gibi davranabileceğini gösterir. Ama dediğim gibi bunu teknik adamın da içselleştirmesi lazım. Şehrin de içselleştirmesi lazım. Salah'ın da bu misyonu sahiplenmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu aidiyeti Salah gösterirse Trabzon şehri de halkı da zaten sahip çıkacak. Futbolda çok iyi bilen, böylesine üst düzey bir oyuncuya her şekilde sahip çıkabilecek bir atmosfer oluşturulur orada. Dolayısıyla eğer doğru entegre edilirse iyi sonuçlar verebilir. Çok, dediğim gibi, çok büyük bir transfer olur. Trabzonspor'un adını Avrupa çapında duyurur. Yıllar önce, yani ben de hatırlamıyorum da, işte Trabzonspor'un Liverpool'u yendiği bir maç var. Bu sefer Liverpool'dan bir oyuncu alarak yine Liverpool'la aynı cümle içinde geçecek. Sükseli bir iş yapmış olur bordo mavili takım. Bakalım, yani bekleyeceğiz. Bugün yarın bu işin rengi belli olur.
1: Sizden gelen sorular var. Ali Bey demiş ki bence ne istediğini Salah bilmiyor gibi gözüküyor. Beşiktaş'a da ilk başta olumlu yaklaşmıştı. Bence ne istediğini biliyor aslında.
0: Az önce söylediğim şey var. Yani sevgili izleyicimize bir kez daha tekrar edeyim. Bence Avrupa'da kalmak istiyor. Ne istediği bu.
1: Evet.
0: Yani
1: iyi bir paraya kalmak istiyor.
0: Adam Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu değil ki Allah benim kanım siyah beyaz akıyor, bordo mavi akıyor demiyor. Adam ben Avrupa'da kalmak istiyorum ve bu seviyede para kazanmak istiyorum diyor. Bu seviyelerde parayı Avrupa'da verebilecek pek fazla ülke yok. Rusya'ya da gidemez. Yani Rus takımlarından bazıları bu seviyede para verebilir ama Avrupa'da yok adamlar. Nasıl olacak? Bu paraları verebilecek takım sınırlı. Türkiye'den çıkabiliyor son dönemde. Bu çok rasyonel mi? Değil. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani bizden de bu paraların çıkması çok rasyonel değil de çıkıyor mu? Çıkıyor. O zaman doğal hedef Türkiye Ligi. O yüzden Salah ne istediğini biliyor bence. Önemli olan Salah'ı doğru yönlendirebilmek, doğru kullanabilmek. Tekrar söylüyorum, onun sahiplenmesini sağlayabiliyor musunuz takımı? Ve arkadaşlarına öncülük etmesini, tecrübesini yansıtmasını sağlayabiliyor musunuz? O zaman başarılı olursunuz. Tekrar vurgulayayım. Yok, Salah gelir buraya, ya ben dünya yıldızıyım, ben de işte gelin burada bir golünü atar. Yani skor katkısı yapar ama oyun katkısı ve anlayış katkısı sağlarsa işte o zaman başka bir şey seyrederiz.
1: Salah'la ilgili bir soru daha var. O da şu. Bu Beşiktaş'a karşı bir transfer çalımı mıdır diye soruluyor.
0: Şimdi Beşiktaş eğer arkadaş biz şartlarımızı sunduk. Bizim şartlarımız değişmeyecek. Bu noktada biz

0: 3'ten geri yani geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz derken bizim şartımız budur.
1: Bekliyoruz.
0: Yani yapıyorsan bu, yapmıyorsan da yolun açık olsun dedikten sonra ben çalım olarak düşünmem.
1: Ben de.
0: Çünkü hani hala o aldı verdi pazarlığının içindesindir. O anda diğer takım senin elinden kapar, el yükseltir. Bu transfer çalımıdır. Ama Beşiktaş girmedi bu yarışa. Beşiktaş ben dedi şu kadar yapabilirim. Şartlarım bu. İstiyorsanız buyurun, istemiyorsanız yolunuz açık olsun dedi. O yüzden ben öyle düşünmüyorum. Bir de ya bu transfer çalımı işini sahada görmek lazım.
1: Bu özellikle Beşiktaş kısmında da yine Trabzonspor için de bu forma haklarını istemesiyle ülkelerdeki çok konuşuldu aslında
0: ya,
1: bu isteği.
0: Şimdi dün Aziz Bey söylemedi ama beni konuşturmayın dediği başlıklardan biri Kante'nin forma ilgili hakkı konusu. Şimdi bu tarz yıldızlar bunu gündeme getiriyorlar artık.
1: Biraz da böyle pozitif yönden bakacak olursak işte sponsorluk gelirleriyle birlikte aslında karlı da bir alışverişe dönüşebilir mi Türk takımları için?
0: Ya işte ne yapıyorsun buralarda bu paraları karşılayabilmek için? Karlı olur mu bilmiyorum ama o parayı karşılayabilmek için bir takım reklam anlaşmaları, sponsorluk anlaşmaları, işte X firmanın Türkiye ile özdeşleşmiş bir firmanın yüzü, işte yani bu tarz büyük sponsorluklarla sen şeyi toparlıyorsun parasını.
1: Evet.
0: Bir yandan tabii takım için parasal anlamda, maddi anlamda kâra dönüşür mü bilmiyorum. Ama imaj anlamında hem o transfer olacağı takımın bu tip oyuncular hem de o ligin imajına olumlu katkıda bulunur elbette.
1: Peki Trabzonspor'la ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: Heyecanla bekliyoruz bakalım ne olacak.
1: 2-3 transfer daha bu arada bekleniyormuş. Ertuğrul Doğan onu söyledi. Bakalım onu da beklemedeyiz. Fenerbahçe'nin gündemine de Sayın Aziz Yıldırım'ın dünkü divan kurulunda yaptığı açıklamalar sözleriyle başlayalım. Bir tabii transfer kısmı var. Diğer taraftan da aslında bir önceki yönetimle ilgili sinirlendiği bazı konular var. Az önce siz de bahsettiniz. Gelecek yılın gelirlerini de kullanmaları Aziz Bey'i bir hayli sinirlendirmişti. Gündemde de bu vardı.
0: Şimdi sevgili Demet, sadece içinde bulunduğunuz sezonun ya da bir sonraki sezonun gelirlerini kullanmış olsanız belli ölçüde kabul edilebilir. Ama Aziz Bey'in dediği de bizim de duyumlarımızda hani daha farklıydı. Bu anlamda bir serzenişi var.
1: Evet.
0: Çünkü devre arasında ciddi bir para harcandı işte o Gendouzi Kante sürecinde. Dolayısıyla ellerindeki o mali tablo, önlerine gelen mali tablo incelendiğinde yani Aziz Bey bayağı bir sinirlenmiş. Söyledikleri var. Bence bir sonraki divanda söyleyebilecekleri de var yine. Ama yani işte ekrana da yansıyor. Çok önemli bir para harcandı. Kante transferinde tam şu anda açıklanmadığı için ben söylemeyeyim. Hani bildiğim şeyler var. Artı işte bonuslar, şunlar, bunlar, forma satışları.
1: Evet.
0: Ama hani polemiğe yol açmak istemem. Net bir şey maddi işler olduğu için bunlar. Kante transferinde daha bunun daha arkası var yani gerisi var dün söylenenlerin dışında hani o işte 5 milyonun falan dışında. Onun dışında ne söyleyebilirim? En-Nesyri transferinde işte biz geçen sezon yaptığımız programlarda söylemiştik. Ya ne oldu? Nasıl satıldı bu? Kaça satıldı? Ne oldu falan derken En-Nesyri'den dolayı ödenen para vardı.
1: Evet.
0: İspanya'daki takımına. O parayı değil de diyor sen bu taraftaki transfere gelen parayı En-Nesyri'nin transferinden gelen parayı harcıyorsun. Önce borcunu kapat 10 milyon borcun var ya diyor. Bu da mantıklı. Bu da anlaşılabilir bir şey ama dediğim gibi biraz geçen yılın ortasında yapılan transferler dengesini bozdu Fenerbahçe.
1: Kante konusuyla ilgili şimdi Fenerbahçe'nin dün sosyal medya hesabından da Aziz Yıldırım'ın Kante ile ilgili söylediği sözlerin paylaşılmasından sonra şunu düşündüm. Acaba Kante olsam ve bu paylaşımı görsem biraz tedirgin olur muydum?
0: Şöyle mutlaka konuşmuşlardır. Yani ilk kez burada karşısına çıkmıyordur bu durum Kante'nin.
1: Evet.
0: Çünkü benim bildiğim bazı şeyleri biraz dengelemek için bir iletişimleri olmuş.
1: Maddi konuları.
0: Ama elbette adam sözleşmeyle sabit olan gelirlerini öyle mi ben de şunları geri çekeyim diyecek durumda değil.
1: Tabii.
0: Fakat şunu da söyledi Aziz Bey konuşmasında.

0: konuşmasının bir yerinde. Yani biz bunları gündeme getirmiyoruz. Siz işte bunları gündeme getirirseniz oyuncunun da morali bozulur dedi. İsim vermesi eleştirildi kimi çevrelerce Aziz Bey'in ama hani bu kadarını söylemekle yetindi. Daha fazlasını da söyleyebilirdi açıkçası. Dediğim gibi elde o argümanlar var çünkü.
1: Evet, bu konular oyuncuları sizce etkiler mi?
0: Etkileyebilir belli ölçüde. Ama şunu da sağlayabilir. Ya bu adamın şakası yok. biz hani öyle naif şey bir adamla karşı karşıya değiliz. İşimizi yapacağız, hakkımızı vereceğiz. Ancak o şartlarda biz yola devam edebiliriz diye düşünebilirler. Evet. Fakat hani kimse de değil mi? Ya bunlar profesyonel oyuncu, oturur parasını alır. Şimdi oturup parasını alma konusu doğru. Fakat yani bir futbolcu oynamak ister. Futbolcu kenarda kaldığı zaman mutsuz olur. Biraz saha içinden geçmiş birisi. Onun o kenarda durduğu zaman ne büyük sıkıntı çektiğini hele belli kalibrenin üzerindeki futbolcuların bilir. Futbolcu oynamak ister. Peşinden oynamamak durumu böyle bir durum. Livakovic'le de böyle bir konuşmanın yapıldığını duyduk. Diego Carlos'la da.
1: Evet.
0: Yani çünkü bu böyle üst perdeden şey yaptıkları olmuş da yani madem öyle otururuz falan. Livakovic'le ben gidersem Dinamo Zagreb'e giderim. Yok ya. O zaman parasını ver, gelirken şu maç hatırlasınlar. Pek hafızamız tazeleyelim. Tazelenmesinde fayda var. Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi bir maçı vardı yanılmıyorsam. Ya Avrupa Ligi diye. Onu oynamadan getirmediler. Burada bırakmadı takımı. Bir de 9 milyona falan gelmişti evet, yanılmıyorsam. Buradaki bir maçı kaçırdı o yüzden çok önemli. Bir iki maçı kaçırdı. Şimdi ben Dinamo Zagreb'e giderim. Onlar da şu kadar verebilir ancak. Gelirken ama bin dereden su getirdiler.
1: Tabii.
0: O yüzden bu kadar basit değil bu işler. Elbette futbolcular da bir hani ürün değil. Onlar tabii ki kendi isteklerini de ne şekilde ortaya koyacaklar. Fakat kulüp ve kulüp yöneticileri de salak değil.
1: Tabii ki.
0: Hani bu dengeyi de iyi kurmak lazım. Bu sezon daha farklı yürüyecek o işler.
1: Peki yine açıklamalar üzerinden gidersem bazen medyada yalan yanlış şeylerin yazıldığından bahsetti. İrfan Can'la ilgili İsmail Kartal'ı aramadım dedi. Şimdi İsmail Hoca'yla da ilgili Asensio'yla aralarının bozuk olduğuna dair haberler var. Sizce bazı iletişim problemleri mi var? Neden medyaya bu şekilde yansıyor?
0: Şöyle bir kere Aziz Bey bütün sistemin içinde. Ve futbolla ilgili olarak Oğuz Çetin'le, transferlerle ilgili olarak Cihan Kamer'le ve elbette teknik adamla iletişim halinde.
1: Evet.
0: Buradan bu üçgenden dışarıya çok fazla bilgi sızmaz. Çünkü bunun önüne alacak açıklamalar, konuşmalar yaptığını biliyorum Aziz Yıldırım'ın ilgili kişilerle. İstemiyor. Özellikle transfer konusunda dışarıya bilgi sızmasını kabul etmiyor. Bunu da net bir şekilde ortaya koymuş. Elbette gazeteciler de doğal olarak çeşitli şekillerde bilgi almaya çalışıyorlar ama ben İrfan Can'la ilgili böyle bir şey olduğunu hiç duymamıştım açıkçası. Ben de şaşırmıştım bu bilgiye. Kahveci için diyorum, Eğri Bayat değil.
1: Evet.
0: Onun dışında Asensio ile ilgili bir konuşma yapıldığını biliyorum. Asensio'nun da hocayla da konuştuklarını biliyorum.
1: Biraz yanlış anlaşıldı sanki. Hocanın belki aktarımı ile ilgili bir durum olabilir.
0: Yani belki olabilir. Orada bir iletişim problemi yaşanmış olabilir. Fakat yani şöyle bir hava da seziyorum seçimden sonra. Böyle sanki insanlar böyle bir gedik arıyorlar, bir boşluk arıyorlar gibi geliyor bana. İşte birlikte olalım, birlik olalım, hep beraber el ele yürürsek başarılı oluruz söylemlerinin çok dışında bir yaklaşım bu. Bunu da çok dışarıdan değil içeriden oluyor biraz, yalnız onu söyleyeyim.
1: Olabilir. Uzun yıllardır olan bir durum aslında bu.
0: Yani işte uzun yıllardır olunca uzun yıllardır şampiyon olamıyorsunuz. O olmayınca da şampiyon oluyorsunuz. Galatasaray'da konuşuruz. Tabii. Bak orada da böyle sıkıntılı sıkıntılı işler çıkmaya tabii başladı. Yani herhalde birileri başarıdan rahatsız oluyor orada da.
1: Şimdi biraz da saha içini konuşalım. Çarşamba günü biliyorsunuz Şutrumgraz karşılaşması var Fenerbahçe için. İlk mücadele Kadıköy'de oynanacak. Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından Gorni'ye göre oldukça zor bir rakip olarak bakıyoruz. Evet. Ama takıma dahil olması beklenen isimler var. Belki Vedat Muriç bunlardan biri olabilir. Çünkü takımla çalışmalara başladı.
0: Evet evet başladı, çalışıyor.
1: Ama performans olarak eleştirilen isimler de vardı.
0: Şöyle Demet, şimdi ilk maçla iç sahadaki maçla

0: ikinci maç arasında çok fark vardı. Şimdi ilk maçta da eksikler vardı belki ama çok istekli, arzulu, topun geri kazanılmasının süresini bir hayli kısaltan, ön alanda bölüm bölüm çok doğru baskı yapan bir takım izlemiştik ilk karşılaşmada. Rövanşta anlayabilirim, 1-0'ın avantajıyla oynuyorsun ama çok fazla temkinli oynayan, ritmi düşmüş, hani oyuncuların da topu çevirmenin de ritmi düşmüştü. Bunların hepsi sıkıntıya yol açtı. Bazı tabii ki kadro seçimidir, hocanın tercihleridir, onlar üzerinden de eleştiriler getirilebilir. Hazır olmayan oyuncular var. Asensio'nun fizik kalitesi hazır olmadığını gösteriyor. Her ne kadar kendisi ben hazırım dese de bizim sahada gördüğümüz Asensio hiç ikili mücadeleye girmedi mesela. Zaten maç sonu rakamı 0 Asensio'nun ikili mücadele kazanma sayısı. İşte kilit pasları vesaireleri de öyle. Bu görüntünün maç oynayarak ancak ritim bulabileceğini düşünecek olursak zaman içinde düzelebileceğini söyleriz. Öte yanda işte Talisca her ne kadar ilk maçta da burada da gol atmış olsa da santrafor değil. Dolayısıyla bir santrafor açığın var. Orada Vedat'ı çok aradı elbette Fenerbahçe.
1: Planlamada muhtemelen oydu bu ilk maçlarda Vedat'ı kullanmak.
0: Oynaması bekleniyordu ki o arada ikinci transfer için şartlar ona göre belirlenecekti. Planları bozdu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Skriniar biraz daha dağınık. İkinci maçta daha iyiydi ama toparlanması lazım. Orada bir süreç var.
1: Ake ile uyumları iyi
0: ama. Ake müthiş oynadı. Ake müthiş oynadığı için uyumları iyi. Yani Ake çok iyi oynadı gerçekten. Yani ilk maçta 45 dakika kadar oynamıştı.
1: Evet.
0: Biraz ağrı hissettiği için çıkmış. Ama ikinci maçta muazzam oynadı adam. Greenwood'un biraz daha zamanı ihtiyacı var ama oynadığı bölümde hani o sinyalleri gördük biz Greenwood'da. Onun durumu biraz daha Asensio'dan daha hani daha kısa sürede hazır olacakmış gibi gözüktü. Onun dışında Kerem olduğu yerde sayıyor. Yani geçen sene nerede bıraktıysa orada Kerem.
1: Evet.
0: Değişmesi gerekiyor bu görüntünün. Yoksa sıkıntı büyük. Genduzi muazzam oynuyor. Yani belki çok fazla göze batmıyor. İnsanlar bu yüzden o kafalarında Genduzi nasıl ya Genduzi falan diye olabilirler. Ama görünmeden muazzam iş yapıyor adam.
1: Torreira'da zaman zaman öyle Galatasaray.
0: Evet, yani bu tarz oyuncular çıkardığın zaman değeri anlaşılan oyunculardır. Genduzi çok iyi iş yapıyor. Yani işte biraz zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Solda ben Osterwolde'nin sol bek olarak ne kadar faydalı olabileceğini sorgulayabilirim açıkçası. Ben hani bana sorsan sen ne isterdin diye ben Archie Brown'un orada ilk tercih olmasını beklerdim.
1: Kullanabilir gibi duruyor.
0: Şimdi Levent işte Türkiye'den yetişme olmadığı için Avrupa'da oynayamıyor. Ya oynayamıyor derken oynatırsanız diğer yabancılardan birini çıkarmak zorundasınız. Evet. Çünkü orada Türkiye'den yetişme kontenjanı var. Element de Türkiye'den yetişme oyuncu değil. Dolayısıyla o yüzden onu o kontenjanın içine düşünmediler ama son 24 saatte iki oyuncu değiştirme hakkı var biliyorsun.
1: Evet.
0: Belki başka bir oyuncu dahil olur. İşte bu şeyde, bu denklemde bu hafta işte başkanın dediği gibi bir santraforun gelmesini bekliyoruz.
1: Bu hafta içerisinde açıklayabiliriz dedi.
0: Şimdi büyük ihtimalle
1: dediğimiz isimlerden biri mi olabilir?
0: Ya ben hala Girassi konusunda çünkü ben sanıyorum Dortmund'la belli bir noktaya artık gelinmiş. Girassi böyle enteresan rakamlar istiyordu. Evet. O da belli noktaya geldiyse ben Girassi'nin olabileceğini düşünüyorum. Ha, diyebilir ki bizi izleyenler Rafael Leao ne oldu?
1: Orada
0: geçen hafta da söylemiştim ben. Orada iki yaklaşım var Fenerbahçe için. Birincisi başkan gerçekten kanat oynayan ama zaman zaman hani kanat forvet gibi Leao gibi işte bir oyuncu. Bu tarz bir oyuncu alırsa ya da Rashford gibi bu tarz bir oyuncu alırsak belki iki farklı şekilde de kullanabiliriz düşüncesi Aziz Bey'de daha belirgindi. Öyle duyuyorduk. Ama işte teknik adam ya da Oğuz Çetin doğrudan bir santrafor alalım. İşte Vedat'ın bu durumu tekrar yaşanacak olursa devre arasındaki tekrar duruma düşmeyelim.
1: Evet.
0: fikri vardı. Bu iki fikir çatışıyor tabii.

0: orada eğer bu matematik Fenerbahçe'yi zorluyorsa...
1: Sponsorluklardan bahsetti Aziz Bey.
0: Sponsorluklardan bahsetti ama şimdi o sponsorlukların yani hangisini yapacaksın? İşte çünkü daha alması gereken o genç kontenjanından bir iki oyuncu daha var Fenerbahçe'nin. Ben bunu da düşündüklerini hissediyorum. Eğer santrafor alırsa kanat oyuncusu alacak. 23 yaş altı grubundan.
1: Evet.
0: Belki bir de stoper. Stoper yerli de olabilir. Ben demiştim yani Adil olabilir. Alanya'daki unuttum şimdi çocuğun adını ya. Gelir aklıma birazdan. O genç kardeşimiz de olabilir. Ümit Aktağ. Yani ondan ikisinden biri olabilir diye düşünüyorum. Yani bir yerli stoper alınabilir. Ama genç kategoriden bir ya da iki oyuncuyu alternatifli olarak yani forvet, santrafor alınırsa kanada, kanat alınırsa forvete öyle bir oyuncu alınacak ki denklem otursun. Fenerbahçe'den iki ya da üç oyuncu daha bekliyorum ben.
1: Peki.
0: Muhtemelen üç oyuncu olacak, defans, biri yerli olacak.
1: Defans hattında bekliyor musunuz?
0: De, bekliyorum.
1: Ake ile ilgili hani sakatlığını hep konuştuk. Eğer bir sakatlık yaşarsa ve uzun süre olmazsa.
0: Şimdi orada Osterwolde de var ama elden çıkarılacak oyuncuları da bir görmemiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin 16-4 matematiğinde en büyük sıkıntısı elindeki oyuncuları vermesi. Son tahlilde zararı göze alıp gönderebilirsiniz. Ama onu yapmak istemiyor Fenerbahçe. Evet. Bir de oyuncuların restleri var. O restleri görüyor şu ana kadar. Ama günü gelecek, transferinde bir nihayetleneceği tarih var.
1: Tabii.
0: O tarihte elinden çıkartmak zorunda kalabilecekleri olabilir. Bir de stratejik olarak lisansını çıkartmak zorundasın. Ama koyacaksın kenarda, antrenman yapacak.
1: Şimdi sizden gelen birkaç soru var Fenerbahçe ile ilgili. Onlara bir hızlıca göz gezdiriyorum. Aziz Bey'in bahsettiği santrafor transferi Leao değildir değil mi diye bir soru var.
0: Aziz Bey Leao'ya santrafor demez herhalde.
1: Bence de. Yani o kadar da değildir herhalde. Şöyle bir bakıyorum. Kerem'i soran izleyicilerimiz var. Sturm Graz maçında ilk kesileceksin. Bence Kerem olmalı demiş Recep Bey.
0: Vallahi şimdi belki de onun iyiliği için, Kerem'in iyiliği için artık Kerem'in de biraz ele kalması gerekebilir. Çünkü çok fazla şans tanındı ama bir türlü bu şansı tam olarak kullanamadı. İyi niyetine hiç diyeceğim bir şey yok.
1: Elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor
0: bir
1: aslında.
0: Bir türlü Fenerbahçe'ye gelemedi Kerem.
1: Peki şu...
0: Yani belli skor katkıları yapmadı mı yaptı. Ama oyun katkısı hemen hiç yok.
1: Şunu düşünüyor musunuz? Kerem'i bir de net bir santraforla görmek istiyorum.
0: Ya
1: cümlesi mesela.
0: İşte göreceğiz yakında Vedat'la.
1: Gelecek.
0: Ya da işte bir diğer santraforla. Fakat hani alver yapması mı sadece Kerem'in tek planlık bir oyuncu mu Kerem? O da zorlayıcı bir şey.
1: Tabii.
0: Yani bu kalibrede bir oyuncunun tek planlık bir oyuncu olmaması lazım. Yapabildiği tek şey santrafora verecek, tek aralayacak, sağ ayağıyla vuracak. Bu olmaması lazım.
1: Evet.
0: Yani sadece bunun üzerinden bir oyuncu planlaması olamaz ki. Akıllı bir karşı hoca bunu çok güzel kapatır, keser.
1: Aynen öyle. Bir soru daha var. Zeynep Hanım yazmış. Aziz Yıldırım Başkan Hakan Çalhanoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi mi? Gelebilir mi? Bugün ben gazetelerde de hep Hakan'ı gördüm bu arada. Tekrar
0: vallahi,
1: bir gündem var mı?
0: Ben öyle bir şey duymadım. Somut bir şey. Yani Cihan Bey İtalya'ya gitmişti. Orada bir görüşme gerçekleştirdi mi emin değilim. Ama bu matematikte ancak siz belli bir oyuncu gönderiyorsanız buna ihtiyacınız olur.
1: Evet.
0: Yani orta saha dinamiği matematiği belli. Kimler var elinizde? Yani belli, orta sahada şu anda böyle bir şu oyuncular varken böyle bir şeye ihtiyacı yok ki Fenerbahçe'nin.
1: Evet, doğru.
0: En son ihtiyacı olan yer orası. Ha gidecek ve talibi olan birisi varsa bizim bilmediğimiz, o zaman düşünülebilir bu
1: Hakan
0: durum.
1: Hakan Bey'in de planlarında vardı mesela Hakan.
0: İşte vardı da ama kimi göndereceksin, kim gelecek, nasıl bir planın yansıması bu. Yani şu anda Gendüzi'nin, Kante'nin, İsmail'in, Bartu'nun, oyunda Asensio'nun, hatta Talişka'nın falan olduğu böyle bir şey düşünelim. Burada nasıl kullanacaksın Hakan'ı? Ya buradan birileri gidecek. Öyle bir planlama var. Ancak o zaman gerçekleşebilir. Şu anda böyle biraz bana fantazi gibi geliyor açıkçası.

0: bunların üzerine alınıyorsa daha büyük fantezi olur ama öyle bir, ya daha rasyonel yürüyor Fenerbahçe'de işler. Ancak dediğim gibi bizim bilmediğimiz böyle bir gidecek oyuncu vardır. Belli bir noktaya gelmiştir. B planı olarak o devreye sokuluyordur. Ancak öyleyse olabilir. Onun dışında mevcutların üzerine böyle bir transfer olmaz.
1: İsmail Hoca'nın son...
0: İşte bu var ya, az önce lafını unutma. Hı hı. Hani şu da görülüyor, o da gelecek, şu gidecek, o... Bunlara kızıyor Aziz Bey.
1: Evet.
0: Yani bu kadar da uçmamak lazım ya. Bazı işlerde. Bu kadar da uçmamak lazım ya. Yani işte şu şöyle oldu, o onu görüştü. Bir de çok net ifadeler kullanıyorlar. Ya şimdi bazı şeyleri hakikaten bildiğimiz şeyler var. Ama biz altını doldurmadan söylemekten imtina ediyoruz. Birçoğundan da fazlasını biliyorum da şey yapamam, söyleyemem yani. %100 değil.
1: Net gibi konuşuyorlar. Mesela önümde bir gazete var.
0: Adam sanki biz ikimiz konuşuyoruz, o da şurada duruyor. Evet. Görmüş gibi konuşuyor ya.
1: Mesela demiş ki görüşmeler başladı. Hakan ve Inter cephesiyle yerli olduğu için avantaj sağlayacak. 6 ve 8 numarada görevlendirilecek.
0: Kimleri net koyacaksın?
1: Kimler gidecek ve ya da mesela? Kim gidecek?
0: Hangilerini koyacaksın kenara? İşte oradaki herkes hem aldıkları para hem de kalibreleri belli bir şeyin üzerinde oyuncular, nasıl olacak?
1: Şimdi İsmail Kartal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama da vardı maç sonu. Belki kural değişebilir demişti ama şimdi baktığımızda kuralın çok değişme ihtimali yok gibi duruyor.
0: Bırak değişmeyi, seneye 8 artıdan konuşuluyor yani.
1: Farklı bir durumda olabilir. Şimdi o zaman konuştuğumuzda işte Fred'in kalmasını istediğini biliyorduk. Jadon Osterwolde'nin kalmasını istiyordu. Şimdi ligde artık başlayacak, çok az kaldı. Planlamada bazı değişiklikler olmuş mudur mesela Fred'le ilgili? Archie, Osterwolde.
0: Şimdi... Teklif var mı? Önemli olan o. Atletico Mineiro'nun Fred'i istediğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Fred'in de kafasının bir kenarında bu var ama Fred sezon başı itibariyle en formda isimlerden biri. Hı hı. Buna rağmen yine de ikili mücadele ve top kaybı yapıyor. Çok istekli. Çok da hani öne doğru oynuyor. Hatta Asensio çıktıktan sonra onu o tarafa kaydırdı falan. Oynuyor adam. Fakat bütün bir sezonu götürebileceğiniz bir oyuncu mu, benim şüphem var. Dolayısıyla şu 10 artı 4'te vazgeçilebilecek oyunculardan biri Fred. Yani işte o şeyi görsek şurada.
1: Varsa eğer o gün alalım, o yabancı gün verebilirsen, sayısı 10 artı 4 kuralına
0: dönmüyor
1: göre.
0: Dönmüyor çünkü, olmuyor ki. Geçenlerde yine seninle beraberken konuştuk burada.
1: Evet evet.
0: Yani işte şu da alınacak, bu da alınacak. Arkadaşlar konuşuyorlar da ya da yazıyorlar. Arkadaş bir de şu listeye bak ya. Kim nasıl gidecek, nasıl gelecek? Bir de ona bakalım. Şimdi evet.
1: Ben sayayım mı? Buradan hızlıca. Ederson, Livakovic.
0: Herhalde kalacak. Yani bak Ederson gitme durumu olsa Ederson'un. O zaman bak kaleyi yerliye döndürüp biraz işi kurtarırsın. Çünkü yerli kaleciyle bu işin içinden çıkma ihtimalim var. Ama hani şu anda öyle bir şey yok görünürde. Livakovic gidecek, o kesin.
1: Evet.
0: Bekao'ya kiralanacak tekrar, o da kesin. Diego Carlos ya kenarda durur, ya gider. Ama oynayacak ekipten birisi değil. Yani burada bir Ederson'u sayabiliriz. Bir. Ake 2. Şimdi Semedo'nun kalacağını biliyorum ben. Son bilgi bu. 3. Osterwolde'nin de keza İsmail Kartal'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. 4. Evet. Şikrinyar 5, Genduiz'e 6, Amrabat gidecek, Kante 7. Şimdi bu tarafta Asensio'ya garanti 8, Greenwood garanti 9, Muric garanti 10.
1: Talişka'yı saymadık.
0: Bak, saymadığım oyuncularda Talişka var,
1: Musaba.
0: Fred var, Musaba büyük ihtimalle, Musaba'ya teklifler var, yurt içinden de dışından da gidecek gibi duruyor. Burası zaten 10. Şimdi bu benim saydıklarımda içinde işte Osterwolde'nin, Semedo'nun falan, çünkü Archie Brown bu tarafta. Evet. Archie Brown onu zorlamıyor ki. Yani Osterwolde'nin, Semedo'nun, Kante'nin, Fred'in, Talişka'nın olduğu ortamda zaten bunlar olmasa da 10 kişisin. O yüzden Fenerbahçe'nin elindeki, hani zor oyunu bozar diye bir laf var. Zor işte.
1: Evet.
0: O yüzden onu da aldı, onu da aldı, onunla görüştü, bunu yapıyor. Ya biraz da destekli atmak lazım.
1: Peki.
0: Bu taraftan da Omar Fayed yollanacak ama kiralık ama satılık. Mimovic'i çok düşünüyorlardı fakat şu denklemde yurt içinde bir yere kiraya verme gibi bir düşünce. Göz önünde olsun, görürsün, izlensin diye.

0: Archie Brown herhalde kalır. Nene çalışmaya başlamış. Şerif'in belki kiralanabileceği gibi bir bilgi duydum ama ondan da emin değilim. Diouf'a bir bakacağız. Yani buradan belki 3 tutup buraya bir oyuncu gelme, yani bu kategoriye bir oyuncu gelme ihtimali var. Orada da 6 kişi var yalnız.
1: Orası da oldukça yoğun. Peki bakalım Fenerbahçe'de kararlar ne yönde ilerleyecek? Onu da takipteyiz. Fenerbahçe'yi bitirip Galatasaray'ın gündemine geçelim. Galatasaray'da bugün oynanacak olan bir karşılaşma var. Ren'le karşı karşıya gelecek Galatasaray takımı. Rams Park'ta oynanacak ve taraflarına da kavuşuyor aynı zamanda Galatasaraylı oyuncular ve yönetim. Şimdi biraz bu transferlerin gecikmesi konusuyla başlayalım. Çünkü Dursun Özbek geçtiğimiz gün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbey'in açıklamaları sizce taraftarı tatmin etti mi?
0: Ya etmemiş olabilir de ben de diyorum ki bak şimdi biz bu senaryo, bu filmi gördük değil mi biz?
1: Evet.
0: Birkaç sezondur görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani biraz daha geç transferler yapıyor Galatasaray. Geçen sene Sané'yi yapmış olmalarına rağmen bütün transfer sürecinde Osterholy olacak mı olmayacak mı olmuyor mu şey Osterholy Osimhen oluyor mu olmuyor mu falan diye geçirdi. Yani biz bu filmi biliyoruz.
1: Evet.
0: Peki bu filmlerin sonunda ne oldu?
1: Ama geçmişte her şey kusursuz
0: Galatasaray
1: değildi.
0: Galatasaray şampiyon oldu.
1: Evet. Önemli transferler geldi.
0: Yani ve genellikle Icardi de son bölümde yapılan bir transfer. Osimhen de son bölümde transferin son döneminde yapılan bir transferdi. Yani bir futbol aklı yok Galatasaray. Ama insaf ya. Şimdi öyle şeyler görüyorum, duyuyorum, yazıyorlar, söylüyorlar.
1: Evet.
0: İşte transferde hep geç kalınıyor yıllardır. Geç kalınıyor da ne oluyor?
1: Şampiyon.
0: Ya o şampiyon. Ondan sonra sezonun belli bir Mayıslar bizim. Arkadaş o zaman neden yaz transfer döneminde öyle konuştun? Şimdi bir planlama olmadığını düşünmeye imkan var mı ya? Mutlaka bir planlama var ama bir de elde somut gerçekler var. Şimdi sen düşünüyorsun, ben düşünüyorum, bu adamlar düşünmüyor. Böyle bir şey olabilir mi?
1: Peki.
0: Mutlaka iletişimleri var. Belli ki paranın aslan payını ellerindeki 10 numara ve sol kanadı harcayacak Galatasaray. Bu da Lea olabilir. Hala Can olabilir. Dolayısıyla o bölgelere iki önemli oyuncu, iki de genç 23 yaş altı oyuncu gelecek.
1: Evet.
0: Budur Galatasaray'ın denklemi. Yani bu transferleri yapacak, bilin ki bak buradan söylüyorum, konuşuruz olduğu zaman çok önemli transferler yapacak Galatasaray. En az bir, büyük ölçüde de iki. Yapacak bunu ve diyeceğiz ki ya bak öyle söylüyorlardı ama yapıldı diyeceğiz. Diyeceğiz ama yani ya işte çok şey var, plansızlık var, bir futbol aklı yok, bir türlü olmuyor falan. Bunu ben biraz haksızlık olarak görüyorum. Yani Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu var. Elde iyi bir kadro var, iyi bir teknik adam var, yönetim istikrarı var. Bütün bunlar varken, Avrupa'da da Eylül ayında başlayacakken, yani eldeki kadro Süper Lig'de, bak yarın öbür gün Süper Lig başladı, bir puan kaybediyor, işte bir söylemiş.
1: Evet.
0: Ya değil, her şekilde alsan da oyuncu olabilirim.
1: Ya biraz bence rakip takımların
0: ondan kaynaklanıyor
1: ama sezonu çok erken açtıkları
0: hep
1: için mecburlardı onlar.
0: Dün Aziz Bey ne dedi? 15'er transfer yapılmış son iki sezonda dedi. Hep öyle oluyor.
1: Evet.
0: Bak nicelik değil nitelik önemli yaptığın transferlerde ve o transferleri takıma ne kadar entegre edebiliyorsun o önemli. Galatasaray'ın kadrosunda da bak burada görüyoruz.
1: Evet.
0: Nelson hariç 10 oyuncu. Nelson'u düşünmezsen 9 oyuncu.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray ya sola ya 10 numaraya çok önemli bir yabancı alması söz konusu. Onun dışında belki bir Türk, bu iki söylediğim hem Can hem Leao uyuyor mesela. Bu tarafa da yaş grubuna uyan, orada Yelert gidecek. Yaş grubuna uyan iki oyuncu daha. Burada da 4 kişilik bir matematik çıkıyor ortaya. İşte Saray'a şu var, ona bu var. Giden oyuncu olursa şimdi Barış'a İşte Everton'ın muhtemel bir teklifinden bahsediliyor.
1: Evet, Fulham'ın da devrede olduğu söyleniyor.
0: Yani 35-40 civarında rakamlar konuşuluyor orada. Ha, öyle bir şey olursa, gerçi işte Leao'yu belki o yüzden ısrarla istiyorlar.
1: Olabilir.
0: Yani.
1: Olabilir.
0: O zaman orada yabancı kullanırsın. Burada belki Can ihtimalini güçlendirebilirsin. Bunlar hep işte... Yani insanların kafasında mutlaka bir takım planlar var. İşte onlar şöyle yapıyor, futbol aklı yok falan. Bu gerçekten insanların...

0: tarafsızlık ya.
1: Peki Barış'ı biraz daha detaylandıralım, konuşalım. Tottenham'ın, Fulham'ın ilgisi olduğu söyleniyor tabii birçok Avrupa takımının, ama bir Suudi Arabistan durumu vardı geçtiğimiz yıl. Sonrasında evet, olmadı. Hatta bazı sorunlar da yaşadı Barış. Şu anda istediğimiz teklif gelirse seni gönderebiliriz dediler Barış'a. Ama 50 milyon 45-50'leri gibi bir beklentisi var
0: Galatasaray'ın. Sanki bir tık aşağı indi o iş. Hı hı. Şimdi Barış Avrupa'da iyi bir sezon geçirdi. Hatırlayalım Galatasaray'ın Avrupa'daki, evet, maçlarını. Evet. Biraz bitiricilik problemi olmasa 50'yi de geçer Barış'ın ederi. Hı hı. Ama biraz bitiricilik problemi var. Yoksa Barış'ın oyuna katkısı, o bölgedeki arkadaşlarıyla uyumu vesairesi falan dikkate alındığında çok değerli bir oyuncu. Bunu da Galatasaray'ın Avrupa maçlarında gösterdi Barış Alper. Geçen yılın şampiyonluğunda en büyük katkı, bence en büyük 2-3 katkıdan biri diyeyim, ya da hadi çok şey yapmayayım, hı, Barış Alper'indir. Hal böyleyken hani Barış Alper satılır mı? Ederini bulursa satılır tabii. Ona da geçen sezon konuşulurken sanıyorum bu zaten söylenmişti. Gerçekten hani şartlar oluşursa, hı, ama bu sezon ihtiyacımız var sana dedi. Evet. Hoca da dedi, başkan da dedi. Eğer oraya B planını, güçlü bir B planını devreye sokabiliyorsak Galatasaray, hı hı, belki de işte 35-40-45'e Barış'ı çok iyi bir fiyata elden çıkarabilir. Yerli yabancı dengesinde bir sıkıntıya yol açar mı? Onun da işte can gibi can ya da benzeri bir opsiyonla dengelenebilir.
1: Yani şöyle düşününce Leroy Sané var takımda, Osimhen var. Bir de, evet, Leao gelirse mesela o hücum hattını çok durdurabilecek tabii, takımda göremiyorum açıkçası yani.
0: Ya işte ismen, hı hı, çok önemli iş yapılmış olur. Bilmiyorum az önce konuşanlar öyle bir durumda ne der. Ama önemli olan ismen değil de cismen sahada verdikleri. Fakat hani biraz beklemek lazım. Yani biraz zaman tanımak lazım. Mutlaka bu stratejiler, bu planlamalar geliştirilmiştir. Elde farklı seçeneklere, evet, göre. Tekrar söylüyorum, giden oyuncular, gidecek oyuncular çok önemli bu transferlerde. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu anlamda yani çok kritik hamleler yapması lazım. Çok akılcı hamleler yapması lazım. Ve o hamlelerin B planlarını oluşturmaları lazım. Kolay değil o transferler falan da, öyle kolay de verdim parayı ver oyuncuyu şeklinde
1: değil,
0: olmuyor.
1: Değil.
0: Olmuyor.
1: Batrakov'u soran bazı izleyicilerimiz var. Rus liginde oynuyor biliyorsunuz. Orada Lokomotiv Moskova forması giyiyor. 21 yaşında genç bir oyuncu. 10 numara mevki için Galatasaray istiyor. Rus basınında şöyle haberler yazılmış. Haziran ayında Galatasaray bir teklif yaptı ama oyuncu gitmek istemedi Türkiye'ye. Böyle haberler gündeme geldi.
0: Vallahi,
1: şimdi kulüpler de göndermek
0: Rusya
1: istemiyor.
0: Rusya ve Ukrayna üzerinden bazı futbolcular biraz geri planda kaldı ya o ülkelerin,
1: evet,
0: futbolu, özellikle Rus
1: takımlar
0: futbolu.
1: Takımlar da göndermek istemiyor. Gönderirse yerine birini
0: almakta zorluk çekiyorsun.
1: Evet, evet.
0: Yani oradan iyi oyuncuların isimleri geliyor, hı-hı, açıkçası. Ve özellikle 23 yaş altı anlamında, hı-hı, orada değerli, potansiyelli, sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin hatta Beşiktaş'ın da ilgilendiği bazı isimler olduğunu duyuyorum ben.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani vardır yoktur diyebilecek bir net bilgim yok fakat, hı-hı, çok mantıklı. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Çok mantıklı. Yani Rus pazarı çok perde arkasında kaldı. O Rus pazarından faydalanılabilir. Keza yani Ukrayna biraz daha Rusya kadar değil ama, hı-hı, Ukrayna'da da buna benzer değerli oyuncular var. Fakat tekrar ediyorum, Rus pazarı çok geri planda kaldı bu işte sınırlamalardan, şundan bundan dolayı. Basketbolda da öyle o iş.
1: Evet.
0: O yüzden oradan gerçekten çok potansiyelli ve fayda sağlayabilecek oyuncu bulabilir takımlarımız.
1: Şöyle,
0: özellikle 23 yaş altı opsiyonunda.
1: Tabii çok genç bir oyuncu, 21 yaşında ve 63 maçta 28 gol 17 asist yapmış.
0: Var var
1: mesela,
0: öyle bir iki oyuncudan daha bahsettiler. Allah Allah ya falan dedim, şöyle bir baktım. Ooo ne biçim rakamları var falan diye 2-3 oyuncuyu öyle konuştuk.
1: Şimdi bugünkü karşılaşmayı da biraz konuşalım. Tabii şu anlamda konuşabiliriz belki. Çünkü az önce Haldun Domaç'la da konuştuğumuz, onun da dikkatini çeken konulardan biri olmuş. Bugün Galatasaray taraftarına kavuşacak ve bu konularla ilgili, transferin gecikmesiyle ilgili bazı protestolar gerçekleşebilir mi Rams Park'ta?
0: Yani ilk iki hazırlık maçı biliyorsun pek tat vermedi.
1: Kaybedildi, evet.
0: Eksikler de vardı. Bugün iç saha işte taraftarıyla buluşma maçı. Ren tabii hani belli bir seviyenin üzerinde, tabii, bir takım. Ama ben daha farklı böyle daha

0: beyaz sayfa açılan bir hazırlık maçı da olsa insanların yüreğine su serpecek bir oyun ve daha farklı bir Galatasaray bekliyorum. Ufak bir baskı bile olabilir bak Galatasaray'ın üzerinde şu anda.
1: Olabilir, evet.
0: Bu senin de söylediğin sebeplerden ve ilk hazırlık maçlarından dolayı. Ama tekrar söylüyorum, yani ben belli şeyleri taraftarın da artık görmesi gerektiğini ya da belki sosyal medyada ve klasik medyada söylendiğinin aksine bazı şeylerin de farkında olduğunu düşünüyorum ben insanların. Yani çünkü yaşanmışlıklar var. Bunları yani unutabileceğimiz kadar uzakta değil bunlar.
1: Evet.
0: Rakip şunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. Ya ne zaman bitiyor? Eylül'ün 4'üne kadar zamanım var. Bu ligde öyle yani şey kovalamıyor. Yani gitmiyor. Daha çok değişiyor ligde işler. Avrupa'da daha Eylül'de.
1: Evet.
0: O yüzden kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kim, niye, hani enseyi karartacak falan hiçbir şey yok. Ama ben bu maçın senin de söylediğin o özel durumundan dolayı biraz da beyaz sayfa maçı olabilir. Gibi olabileceğini düşünüyorum.
1: Kamptaki karşılaşmalardan sonra, son maçtan sonra hoca biraz daha artık diğer maçlarda az kadroyu kullanacak.
0: Evet demiş. Evet, bugün öyle bir gün olabilir.
1: Peki Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da bakalım değerli izleyenler. Siyah beyazlarda da Perşembe günü oynanacak olan bir Kralove-Hradec Králové karşılaşması var. Çekya ekibi, o da tabii Midland karşılaşmasının ardından acaba nasıl bir sınav olacak Beşiktaş'ın, ona da bakacağız ama biraz transferler üzerinden gidelim. Çünkü sizler de sormuşsunuz santrfor transferi ne zaman gelecek diye. Vlahovic hala gündemde, bir cevap bekleniyor oyuncudan ama alternatif isimler de var. Vlahovic konusu sonuçlanır mı sizce?
0: Vallahi
1: genelde bu kadar uzayan transferler.
0: Oradaki sıkıntı Beşiktaş açısından biraz ondan vazgeçtiler belki ama Salah transferine çok fazla takıldılar. Çok uzun süre Salah konusuna takılınca, çünkü para ona göre yönlendirilecek.
1: Tabii.
0: Az buz bir paradan bahsetmiyoruz ki. Yani elinde senin bir rakam var. Salah'a verdiğin zaman ortaya başka bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani 10 liranın 6 lira 7 lirasını Salah'a verdin mi 3 lirayla diğer transferlerini yapacaksın.
1: Evet.
0: Ama Salah olmadığı anda 5 liraya 5'er liraya 2 kişi alabilirsin mesela kalibreli. Dolayısıyla o transfere çok uzun süre takıldığı için Beşiktaş bu taraftaki planlaması biraz sekteye uğradı. Vlahovic konusu, Vlahovic'in hala görüştüğü, Avrupa basınında falan da haberler çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir iki takım var 5 büyüklükte. Oyuncu bekletiyor şu anda, belli.
1: Yani ilk gelmek istediği yer burası değil, onu anlayabiliyoruz.
0: Başka opsiyonları kullanmak istiyor. Var potansiyeli çünkü bunu şey yapabileceği, piyasası da var. Ben Beşiktaş'ın bu haftadan itibaren biraz daha o anlamda somut adımlar atacağını düşünüyorum. İşte o Salah konusuna takılmaları biraz sıkıntıya yol açtı.
1: Diğer isimler gündemdeki, onları da söyleyelim. Alexander Sørloth, Patrick Schick gibi isimler var. Vlahovic konusu belki tamamen kapanırsa bu isimlere de yönelebilir.
0: Sørloth'la ilgili bir iki yerden böyle işte Beşiktaş Sørloth falan diye duyduk. İşte o tarafta da şimdi Dünya Kupası oynadığı için oyuncu oyuncuyla çok somut görüşme yapma imkanı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Ama menajeri falan böyle birkaç yerde görüşmeler yapıyormuş. O da maliyetli bir transfer tabii. Ama gerçekten Türkiye Ligi'nde bir takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu. Yani başka bir seviyeye seni getirebilir mi? Getirebilir. Hani orada Trossard'ın falan varlığında düşünecek olursak.
1: Evet. Şimdi oynanacak karşılaşmada Trossard'da daha iyi olacak. Biraz genel kadroyu konuşalım.
0: Ya şöyle, şimdi bir kere Vincenzo Italiano bence çok iyi başladı.
1: Evet.
0: Ve belki bu ifadeyi kullanmak yanlış anlaşılabilir ama kredi kazandı. Ya daha ilk dün bir bugün iki de bir dolu insan işte o şekilde gitti ya.
1: Tabii.
0: Ben de diyorum ki bu hatırlanacak bu iki maçta. Çünkü Nübel var, Salih var, İlhan var.
1: Evet.
0: Bir kere Nübel çok önemli bir yani Katar'a çünkü kadroda oldu, o ikinci maçta yoktu mesela falan filan.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Nübel
0: çok faydalı olabileceğini gösterdi mi bu iki maçta? Gösterdi.
1: Kesinlikle.
0: Salih ilk maçta iyiydi, ikinci maçta biraz fazla top kaybı yaptı ama Salih orada sanki bu takımın oyuncusuymuş gibi daha önce de oynuyor. İlhan Fakılı yani bayağı potansiyelli bir oyuncu. Fakat ben hala bu seviyede bir takımı

0: İlk 11 oyuncusu mu? Ondan şüpheliyim. Bunun dışında eski kadro
1: bir oynadı. Alternatif olması şimdi, önemli.
0: Tabii derinlik lazım tabii, kadrona.
1: Aynen,
0: kadrona derinlik lazım. Bunun dışında ama ne yaptı İtalyano? Kendi oynamak istediği oyunu. Daha tempolu, daha ön alan baskılı. Doğru oynatmayı başardı.
1: Evet.
0: Ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş çok fazla şu ana kadar hani kadrosunda 2-3 isim değişmesine rağmen bayağı bir kimlik değiştirmiş görüntü sergiliyor. İşte Trossard'ın katılmasıyla, yeni transferlerin de gelmesiyle başka bir Beşiktaş izleyeceğiz bence.
1: Peki, dediğimiz gibi Perşembe günü Beşiktaş'ın maçı da ilk maçta deplasmanda oynanacak.
0: Onlar da sert, disiplinli evde. Takım. Evet, iyi savunma yapan, ön alan baskısı falan yapabilen bir takım. İki takımın da özellikle Fenerbahçe'nin içi kolay değil.
1: Süremiz de bitti. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Size de teşekkür ederim.
0: Güzel ediniz. Bir hafta olsun.
1: Aynen öyle. Hem güzel bir hafta sonu
0: takımlarımız için de hem Beşiktaş hem Fenerbahçe için
1: başarılar
0: iyi sonuçlar
1: diliyoruz hepsine. Size de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Sabahsın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Tekrar program.
1: Efendim iyi pazarlar. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin ile birlikte yerimizi aldık. Sizlerle keyifli yaklaşık işte bir 50 dakika kadar geçirmeyi umut ediyoruz. Hep yapıyoruz. Tekrar edelim, adettendir bu programın girişinde. Ne yapıyoruz biz burada? Hani böyle klasik bir tarih programı falan değil bu. Biz geçmişten bugüne bir yolculuk yapıyoruz. O günleri yaşayanlara bazı şeyleri anımsatıyor. Belki bazı yüzlerinde bir tebessüm, bazen buruk bir tebessüm. O günleri yaşamayanların da bak bunlar da oluyormuş diyebilecekleri önemli, keyifli, başka çok az yerde denk gelebilecekleri bilgileri öğrenmelerine fırsat tanıyoruz, imkan tanıyoruz. Tabii oradan buraya bazı çıkarımlar yapıyoruz. Bazı şeyler hiç değişmemiş. Aa o zaman şunlar ne güzelmiş falan diyebileceğimiz böyle karşılaştırmalar da oluyor. Evet, vakit kaybetmeyelim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bakın neyle başlayacağız programı. Bugün artık futbolumuzda olmayan bir konudan bahsedeceğiz. Yani olmayan derken resmi yok herhalde yani uzun zamandır. Bir uğurlama, belki bir veda, kolayca tahmin edebileceğiniz gibi jübile maçları. Futbolun, futbolcunun vedası. Yani bir futbolcuya değer vermenin, bir futbolcuya değer vermenin en şık yoluydu jübile maçları o dönemlerde. Ve futbolcuların bir dönem hani bu kadar fazla bugün yani bu kadar fazla diyerek hani kimsenin kazandığına şey yapmıyoruz da gözükmüyoruz ama böyle paralar yokken futbolda da bir tür emekli ikramiyesiydi jübile maçları değil mi Kemal?
2: Tabii aynen öyle.
1: Orada o son maç bir emekli ikramiyesi gibi emekliliği gelmiş futbola veda edecek futbolcuya bir böyle toplu para olurdu. O jübile maçlarından ve futbol tarihimize kazınmış jübilelerden bahsedeceğiz. Neden olmadığından bugün biraz da devam

0: vururuz, bahsederiz ki en son hangisi yapıldı örneğin şimdilerde yakın zamanda yapılması planlanan bir jübile var, ondan da bahsederiz. Şimdi aslında biraz daha görece yakın tarihli jübilelere bakacağız, odaklanacağız ama hani bir resimden dolayı futbol tarihimizin en özel jübilesi olarak adlandırılan Metin Oktay'ın jübilesine bir değinmeden, burada çok yaptık da hani onu bir ufacık değinerek devam edeceğiz. 1969 yılında, Ağustos 1969'da futbola veda etmişti Metin Oktay. İşte burada bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında ismine yakışır şekilde Mithat Paşa Stadında bir cumartesi akşamı futbola veda etmişti Galatasaray ve Türk futbolunun taçsız kralı. Şu forma değişimi de tabii bu jübileyi özel, güzel ve unutulmaz kılan an. Öyle tabii, değil mi?
1: Can Bartu ile beraber yani, maç başlamadan formaları değiştirdiler. Evet,
0: Metin, büyük iş bu.
1: Metin abi Fener formasını, Bartu Galatasaray formasını giydi. Ve stat, yani full kalabalık, yıkıldı stat alkış.
0: Değil mi?
1: Şimdi olsa... Şuraya,
0: bu videosu da var.
1: Tabii. Şimdi öyle olsa ikisi de lanetlenirdi.
0: İşte yani futbolumuzun
1: yalan mı?
0: Tahammülsüzlüğümüzün geldiği nokta. Tahammülsüzlüğümüzün geldiği nokta. Yani bunlar Türk futbolunun en büyük değerlerinden ikisi. Futbol tarihimizin yüz akı iki futbolcu bu. Tabii. Böyle değiştirmişler. Sembolü bugün bu takımların, Galatasaray denince Metin Oktay, Fenerbahçe denince Can Bartu akla ilk gelen bir iki isimden biri. İkisi bu şekilde bu jübile maçında forma değiştirmişlerdi. Onları bir kez daha rahmetle ve sevgiyle analım. Tabii özlemle de şu görüntüler. Yani
1: hem bu görüntüler hem futbolculuk kaliteleri, futbolcu kaliteleri.
0: Peki hemen birkaç yıl araya, şöyle bir 20 yıl koyuyoruz. 87'ye geliyoruz. İşte milli maç arası ya, bugün milli takımımızın teknik direktörü olan ve o dönem 15 yıl boyunca Trabzonspor forması giyen Şenol Güneş'in futbolu bırakma dönemi. İstanbul'da biri İstanbul'da olmak üzere iki jübile maçı yapmış galiba, değil mi? Bir de Trabzon'da. Ve Fenerbahçe Stadı'nda, bakın Fenerbahçe Stadı'nda Beşiktaş'la Trabzonspor oynuyor.
1: Allah muhafaza bugün için.
0: Yani bunlar hani programın girizgahında söyledim ya, öyle şeyler var ki aa bak o zaman öyleymiş diyeceğiniz. Yani bunlar hani bugün insanlar duyunca hadi canım falan derler, değil mi? Fenerbahçe diyor ki gelin burada yapın jübileyi. Fenerbahçe Stadı'nda Beşiktaş Trabzonspor oynuyor.
1: Evet.
0: Yıl 1987. Aslında çok da bir zaman yok da
1: 32.
0: İşte biz o kadar fazla hızla böyle yokuş aşağı gidiyoruz ki maalesef.
1: Evet.
0: Bazen bir durup arkamıza bakmamız lazım. Bir durup düşünmemiz lazım. Biz çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. O aborjinlerin lafı geliyor bazen aklıma da.
1: O zamanlar düşman kelimesi hiç kullanılmamıştı futbolda.
0: Ya.
1: Sporda daha doğrusu. Hiç ama. Hiç.
0: Beşiktaş o maçı 4-1 kazanıyor. Avni Aker'de Trabzonspor Samsunspor maçını 9 Ağustos'ta, o da birisi 1 Ağustos, birisi 9 Ağustos'ta İstanbul'daki maç işte önünüze geldi şimdi ekrana da bu şekilde. Sonra bir hafta sonra, 8 gün sonra Trabzon Samsun maçında da Trabzon'daki futbol severlere veda ederek Şenol Güneş futbolculuk yaşamını noktalıyor. Hemen aslında ondan 2 yıl önce burada bir şeyi atladım ben. 1985'te Fatih Terim Galatasaray ve milli takımın unutulmaz ismi, teknik direktör olarak futbolculuğundan daha büyük bir damga vuran Fatih Terim'in jübilesi var. O da neden ilginç? Ekrana geldiği gibi helikopterle iniyor Fatih Terim.
1: Hangi stadın sahasına?
0: Ya. Ya.
1: Hangi stadın sahasına iniyor
0: ya,
1: helikopter?
0: Çok enteresan.
1: Fenerbahçe stadı.
0: Yani ama bakın o karşıda, o zaman tabii tribün kapalı değil. O karşıdaydı.
1: Eski
0: bugünkü
1: stadyum,
0: maraton denilen bölge orası. oraya bu şekilde iniyor. O da Fenerbahçe stadına iniyor.
1: Evet.
0: Ya.
1: Evet. Şimdi İnsanoğlu
0: 4 Ağustos 85'te. Şimdi, 30 bin taraftar var orada.
1: Tabii. Şimdi İnsanoğlu bu gülmem esasında acıklı bir gülmedir.
0: Vallahi acık.
1: Yani gülüyorum ama acıklı gülüyorum.

0: onu da söyleyeyim.
1: Evet, bu Fatih Terim'in jübilesi aynı şeyde 85 Fatih Terim, 87 Şenol Güneş, 88'de de Samet Aybaba jübile yapıyor. Bu da az önceki şeyin, Fatih Terim'in Galatasaray'la Trabzonspor Fatih'i 0-0'la uğurladı. O jübile maçından bir enstantane yine. Yük Dervalde var orada. Sonra da helikopterle de gidiyor yine.
0: Aynen.
1: Fatih Terim. Özel iş. Güzel şeyler bunlar da işte bugün hiçbirisi kalmadı.
0: Hem çok güzel, evet, hem çok anlamlı.
1: İşte futbolcuya layık olduğu şekilde bir veda yapacaksın. O onun son galası işte. Hani bir baş ilk gala vardı, bir son veda gecesidir. Yani kalmadı. Bu
0: Türk
1: çok sporunun, ya.
0: Hatta da. Türk sosyal yapısının temelini atan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe söz konusu burada. Demin Beşiktaş'la Trabzon Fener sahasında oynuyor. Efendim mesela ondan evvel işte şey, ya, Fatih
1: Şenol Güneş'in jübilesinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş Trabzon oynuyor. Burada Galatasaray Trabzon oynuyor, yine Fenerbahçe sahasında Fatih Terim'in jübilesi. Yani bir durup düşünmemiz lazım. Herkesin bir durup düşünmesi lazım. Biz ne zaman bu hale geldik diye.
0: Güzel laf.
1: Samet Aybaba'nın jübilesi 31 Temmuz 1988'de Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında. Yani bakın şimdilerde ya işte ben onunla oynar mıyım, şunu yapar mıyım, bunu, en önemli rakibin geliyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal eşiyle Semra Hanım'la birlikte maçta. Bu maç Tony Schumacher'in de Fenerbahçe formasıyla ilk maçıdır. Mehmet Özdilek'in de Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçtır bu karşılaşma. Aynı zamanda 31 Temmuz 1988 bakın Rıdvan Dilmen, Müjdat Yetkiner hepsi orada. Samet Aybaba şimdi teknik adam olarak Türk futboluna emek vermeye devam ediyor. İşte arkadaşlarının omzunda bu şekilde veda ediyor futbola. Bu işte bir son saygı duruşudur futbolcuya. Öyleydi. Şimdi yok o işler. Evet.
0: Şu başkana baksana. İki başkana baksana ya. Pardon. Ötekini de şimdi. Tahsin abiyi de yeni gösterdi. Rahmetli Seba ve
1: Süleyman Seba ile Tahsin Kaya iki başkanın arasında, onlar da sahada zemine inmişler. Futbolcuları bir Samet abi Beşiktaş'ın da milli takımda, Türk futbolunun da değeri çünkü Samet Aybaba. O saygıyı, o vefayı hak ediyor bu isimler. İşte böyleydi. Sonra 1991 yılına geliyoruz. Yine bir Temmuz ayı. Genellikle de böyle sezon açılmadan tabii hemen önce olurdu değerli futbolcu severler. Cüneyt Tanman'ın vedası. Galatasaray'ın altyapısında başlıyor kariyeri. Bir kısa bir Giresunspor var kiralık
0: gitti,
1: olarak.
0: Geldi, evet.
1: Onun dışında hep Galatasaray'da kaptanlıkla sona eriyor. Santrfor'da oynuyor, Libero'da oynuyor Galatasaray'da. Cüneyt Tanman ve Trabzonspor'la oynanan jübile maçında o da futbola veda ediyor. Kaptanlık pazubandını da Tugay Kerimoğlu'na veriyor. Evet. O sırada çok şey olmuştu. Kime verecek? Kime verecek? Kim kaptan olacak diye. Ve İnönü Stadı'nda o maç 25 bin liradan, o zamanın parası bir bilet 25 bin liradan satıyor ve 2 milyon lira bir gelir, 2 milyar lira gelir elde ediyor Cüneyt Tanman. İşte dedik ya, bir emekli ikramiyesi var o diye. 32 bin bilet satılmış jübilede. 32 bin değerli seyirciler.
0: Dünya belli.
1: Ünal Karaman'ın golüyle de Trabzonspor 1-0 kazanıyor. O dönemde yanılmıyorsam Trabzon'da Urban Brems vardı.
0: Antrenör olarak.
1: Evet.
0: Evet,
1: Belçikalı. O da iyi teknik adamdı, evet, ya. İyi teknik adamdı. Evet. Ha, o maçta bir olay var. Sen bu maça gidebilmiş miydin Kemal
0: Gittim,
1: abi?
0: Gittim.
1: Koseçkin'in şeyini hatırlıyor musun?
0: Atıldı oyundan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şeyleri, tekmelikleri hakeme atıyor.
0: Atıldı. Evet.
1: Koseçki kırmızı kartla, jübile maçında pek görülmez, kırmızı kartla
0: ama
1: şey, atılıyor.
0: Eylem çok ağır. Yani evet, atmamak mümkün değil yani.
1: Şeyi çıkartıp tekmelikleri hakeme oyundan fırlatıyor.
0: Atmamak mümkün
1: 32.
0: değil.
1: 32. dakikada kırmızı kart görüyor. Hatta hakem de Argun Darıcı. Hatta Cüneyt Tanman Şenez Erzi'ye gitmiş, istememiş. Ya jübile maçında olur mu bu diye.
0: Ama işte
1: Şenez Erzi dönemi federasyon başkanı.
0: Şimdi olmaz da sevgili Cüneyt çok beyefendi bir futbolcuydu.

0: Evet.
1: Yani ben Cüneyt'in kart hakem tarafından ikaz bile edildiğini pek hatırlamıyorum. Atlamış olabilirim. Ama senin yaptığın senin topçunun yaptığı da olacak şey değil.
0: Evet. Evet. Peki Cüneyt Tanman'ın jübilesinden sonra Rıdvan Dilmen'in jübilesine bir bakalım. Rıdvan Dilmen 31 Ocak 1996'da bir kış ayında.
1: Kara kışta.
0: Çok olmaz pek kışın jübile. -7 dereceymiş. Evet. Ama bakın tribünler nasıl dolu, tıklım tıklım. Rıdvan Dilmen futbola veda ediyor ve o jübilesinden bir görüntü var. Bir ilginç nokta bence, yıllarca Galatasaray forması giyen Tanju Çolak'a jübileyi Fenerbahçe'nin yapması. O da 98'de.
1: O jübile değil.
0: Temmuz. Ha öyle mi?
1: Şimdi anlatayım.
0: Fenerbahçe Bursa maçı bu arada 1-1.
1: O şey Rıdvan
0: Dilmen'in futbolu bıraktı. Bu Tanju'nun jübilesi, sen değil dedin.
1: Şimdi bu o bildiğimiz şu ana kadar bahsetmiş olduğum.
0: Yani bundan sonra ama jübile yok benim bildiğim.
1: Tabii. Senin bahsetmiş olduğun jübilelerle bunun uzaktan yakından ilgisi yok. Bağlantı yapılamaz. He. Seyirci 600.
0: Burada pek kimse yoktu değil
1: hani
0: mi?
1: Diyorsun ya 35 bin, 38
0: evet,
1: bin falan.
0: Evet, evet.
1: Şimdi biz o arada...
0: Bir şeyler olmuştu orada.
1: Bak yani. Şimdi o arada Dünya Kupası'ndayız biz. Fransa'da 98. Televizyon seyrediyorum. Bir caminin avlusunda bize Paris'te yayın yapmamız için naklen yayın arabamızı aldılar. Çok geniş bir avluydu. Aha. İçeride de işte televizyonlar falan var. Televizyon seyrediyoruz. Birazdan program yapacağız. Cüneyt'le bizim, Sarı Cüneyt'le. Bir baktım işte Fenerbahçe Tanju'nun jübilesi için bilmem ne yapıyor. İşte çalışmalar başladı falan. Ben hemen telefon açtım. Fenerbahçe kulübüne. Ali Yıldırım çıktı karşıma. Sağ kendisi. Aziz Bey'in
0: 98 şurada 20 yıl önce.
1: Dedim ki ya bir şey duydum dedim. Şimdi Fransa'da dedim Dünya Kupası'ndayız. Böyle böyle evet dedi. E peki dedim senelerini Galatasaray'a vermiş. Ve Galatasaraylı olduğu. Has Galatasaraylıdır Tanju. Bir sene sonra bu nasıl jübile yapıyorsunuz? Bu yönetim olarak bu kararı nasıl aldınız dedim.
0: Ve o kadar insana da yapmıyorlar sonra.
1: Ha. Ya işte bilmem ne. Ben dedim bunun için aradım. Ne yaparsanız yapın dedim. Kapattım telefonu. Neyse sonra kupa bitti işte. Aşağı yukarı değil mi? 29 Temmuz. Döndük veya hala döndük galiba. Dünya Kupası'ndan. İşte jübile değil. Tanju'ya yapılan bir açıklama yaptı kulüp. Bu Tanju'ya yapılan jübile değil. Uğurlama.
0: Evet, aynı şey. Böyle, ne işte, fark eder? Işte, Ali Veli Ali.
1: Ama işte o kelime kullanılmıyor yani. Evet. Öyle bir şey. Ve tabii böyle olunca da 6-3 tane seyirci vardı. Kimse gitmedi. Bursa'yla mı ne birisiyle oynadılardı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Jübilesi Tanju'nun bakayım. Bursa.
1: Bursa değil mi?
0: Bursa maçı.
1: Zaten 10 dakika sonra mı 5 dakika sonra mı Tanju'yu omuzlara aldılar. Yani öyle bir yarım devre 35 dakika falan filan yok. Aldılar ve bu jübile değil.
0: Değil
1: o,
0: değil. O...
1: Bak jübile bu işte. Tribünleri görüyor musun? Bakayım. Bu da değil.
0: Bu da değil. Bu da değil. Bir Bursa maçı bu ama.
1: Bu da değil. Bu da değil.
0: Bu değil. Bu maç değil.
1: Bu da değil. Bu hele hiç
0: normal
1: değil.
0: Normal maçlarından görüntüler.
1: Normal maçlarından görüntüler. Çok iyi bir golcüydü.
0: O ayrı.
1: Yani. Hakikaten çok iyi bir golcüydü. Tanju, Türk futbolunda Fransız futbolun uluslararası düzenlemiş olduğu altın ayakkabı yarışmasında Türkiye'de gol kralı evet. olup altın ayakkabıyı kazanan ilk ve tek futbolcudur. Yani başka oyuncumuz evet. kazanamadı böyle bir ödül. Onun da tabii golleri ben atmadım. Ama o dönemde Fransız futbolda L'Equipe gazetesinin Türkiye temsilcisiyim. Altın ayakkabı yarışmasında her hafta işte şu 10 gol, bu 5 gol. Bizden adam yok. Açtım telefonu dedim ki ya niye dedim Türkiye Ligi'nde evet. oynanan oyunlarda. Mesela dedim Osman Arpacıoğlu dedim ligin ilk maçında Fenerbahçe Adana Spor'u 4-0 yendi. 4'ünü de Osman attı dedim. Şu anda liste başı olması lazım dedim. Bir dakika kaydı falan. Dediler ki ya işte bizim oradaki muhabirimiz yaşlı Leon Fümelli ile görüşemiyoruz. Çok hasta falan. O zaman artık senden irtibat kuralım dediler.

0: Kurun dedim. O zaman şu andan
1: o şekilde de o şeye kadar
0: evet,
1: gitti.
0: Şu anda dediler Frans futbolunun ve Frans ekibin temsilcisi oldunuz dediler. Bize bildirin. Bildiriyorum. Sonra Osman ceza aldı Fenerbahçe'de. 5-6 maçı oynamadı, kazanamadı. Sonra Tanju atıyor. Ben bildiriyorum. En sonunda bir gün dediler ki Gerard Erno, o zaman genel yayın yönetmeni oldu sonra. Bir foto muhabiri, İstanbul'a gelmek istiyoruz dediler. Gelin. Galatasaray'ın maçı varmış. Var. Biz o maçı tamam geldi aldık.
1: İnanmadılar galiba. Ha,
0: aldık içeri. İki tane gol attı o gün Tanju. Önemli bir rakipti galiba. Dedim ne haber? Aa dediler. Oo.
1: Evet.
0: İyi golcüymüş dediler. Sonra altın ayakkabıyı kazandı. Gitti Monaco'ya. Orada ödülünü aldı. Tanju Çolak. O kadar.
1: ve
0: ben atmadım golleri.
1: Şifo Mehmet'in jübilesi de benim hatırladığım son böyle jübile ya da jübilelerden biridir. Ama görkemli olarak son jübiledir. Hatta biz ben o dönemde kanalda dedim biz yayınlamıştık o jübileyi de.
0: Milan'da.
1: Milan karşı karşıya.
0: Antrenör kim? Milan'da?
1: İşte şey bizim.
0: Fatih Terim.
1: Fatih Hoca.
0: Hatta
1: 2001.
0: Tabii maçtan bir gece evvel o Eminönü'nde ne o
1: gelirini de bir yere bağışlamıştı.
0: Gazeteciler Cemiyeti'nin bir yeri vardı. Orada bir gece düzenlendi. İşte orada Beşiktaşlılar işte Milan, Fatih Hoca ve ekibi işte oyuncular. Orada ben de vardım o gece, yani bir gece evvel. Hı hı. Hatta ben hocaya dedim ki, Fatih Hoca'ya, burada kendisi, dedim hoca Maldini, Costa Curta'yla sakın dedim oynama.
1: Ya.
0: Bunlar Milan'ın sahibi. Ne demek dedim Milan'ın sahibi? Tabii bunlar
1: Rui Costa falan.
0: Futbolcu değil mi bunlar dedim. Bunlar futbolcu ama bunlar Milan'ın sahibi, bunlarla oynama dedim. Fatih Hocam'ın da başına gelen onlarla oynamak yüzünden oldu. Neyse.
1: Evet, jübileler bugün artık yok. Ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alex'e jübile yapmak istediklerini söyledi. Yaparlarsa Alex de Fenerbahçe'ye çok büyük emekler verdi 8 yıl boyunca. Golleri ve asistleriyle ve kaptan olarak da veda etti. Veda edişi biraz sancılı ama bir anlamda iade itibar demeyelim de bir vefa gösterisi olarak sanıyorum
0: onun asıl sebebi Alex'in Aziz Yıldırım tarafından gönderilmiş olmasıdır.
1: Hadi unutulmaz anlar diyelim. Sizi 90'lı yılların başına götürelim. Unutulmaz an bir Galatasaray Beşiktaş maçından enstantaneyle size hatırlatacağız. Çünkü bir geri dönüş maçı. O unutulmaz maça 20 Nisan 1991'e gideceğiz. Neden önemli? Bu maç Beşiktaş açısından siyahtan beyaza bir maç.
0: Tabii.
1: Galatasaray ligi bitimine 4 hafta var. Beşiktaş Galatasaray'ın bir puan önünde lider. Müthiş bir çekişme var. Derbide alınacak galibiyet iki takım için de hayati önem taşıyor. Galatasaray kazanması halinde liderliği ele geçirecek. Artık son viraj 4 hafta. Ama Beşiktaş 2-0 geriye düşüyor.
0: 2-0 değil tabii, mi? Tabii.
1: Ben daha mesleğe başlamamıştım ama bu maçı hatırlıyorum. Gitmemiştim ama hatırlıyorum, seyrettiğimi hatırlıyorum yani. Ve sonrasında müthiş bir geri dönüşle 3-2 yapıyor Galatasaray, 2-0'dan 3-2 ki Gordon Milne'in üst üste ikinci şampiyonluk senesi diye, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa
0: galiba öyle, evet.
1: Ve Fenerbahçe'yi de Beşiktaş mağlup edip, Fenerbahçe maçı da var çünkü Beşiktaş'ın da yani daha zor fikstür Beşiktaş'ta.
0: Bu şey işte ya, o değil mi? Metin Ali Feyyaz forveti.
1: Evet. Ve 30 maçta yenilgi bile almadan şampiyon oluyor Beşiktaş. Fırtına gibi estiği sezonu 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak şampiyon olarak noktalıyor. Ve 20 Nisan 1991 Beşiktaş tarihinin en önemli geri dönüşlerinden biri, hem de ezeli rakibine karşı kazanılan
0: bir maç. Şimdi Gordon'dan bahsettin değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir Gordon Mill diye bir hoca geldi, bir de Brian Birch. İkisi de İngiliz.
1: Evet.
0: İngiltere'de futbola merak

0: Bunlara soracaksın. Gordon Mean ve Brian Birch'ü tanıyor musunuz diye. Ben 100 kişiden en fazla 5 kişinin ben tanıyorum diyeceğine Gordon iddiaya Mean girerim.
1: Çok sanmıyorum. Brian Birch'ü belki.
0: Hiç tanımazlar. He? Hiç tanımazlar. Ama bu iki hoca
2: damga vurdular.
0: Damga böyle vurdular. Biri Beşiktaş'ta dediğin gibi 2 sene üst üste, öbürü Galatasaray'da 3 sene.
2: Evet.
0: Brian Birch. Bu iki hocanın bu başarıyı
2: bunun gazete küpürleri de olacak çocuklar.
0: Sağlamaları sürecinde ben Gordon'un da idmanlarını takip ettim. Brian Birch'ün de hatta o bir Galatasaray'ın Ali Sami'nin yanında bir saha vardı.
2: Evet. Orada, bu sağ tarafında.
0: Hatta rahmetli Selahattin Torkal abiyle gitmiştik bir tanesine merakımızdan. Ya bu nasıl oluyor yani? İki tane bu İngiliz hiç tanınmamış. Del Bosque geldi. Ne oldu yani? Bunlar alıyorlar. Bitti. Sonra kendileriyle de konuştuk. Bazı oyuncularla konuştuk. Yani rahatlıkla bize her şeyi anlatabilecek ama yazmayacağız o kaydı şartla. Bu iki takım hem Beşiktaş hem Galatasaray. Biri Gordon'da, biri Brian Birch'te.
2: Biri 70'lerin başı, diğeri 90'ların başı.
0: Bunların bu büyük başarıları göstermesindeki en büyük etken ezber futbol oynamaları. İki antrenörde. Şimdi
2: biz tabii Brian Birch'ün Galatasaray'ını görmedik ama Gordon Mill'in ezber oynardı. Sağdan Rıza Ortalar, ne bileyim kim varsa Sinan o dönem var mıydı ya?
0: Hangi Sinan?
2: Sinan abi, Sinan Engin. O da Rıza'nın Sinan ortaladığını hatırlıyorum ama.
0: Metin Ali Feyyaz, evet, filan falan. Şimdi tabii bu ezber ne demek yani futbolda? Onu şey yaptık. Adamların lafı şu: Türkiye'de futbolcular futbol oynamayı bilmiyorlar. Çok büyük
2: dikte ede ede
0: çok büyük yetenekler var. Yetenek olarak.
2: Evet.
0: Ama 11 kişiyle oynamayı bilmiyorlar. Biz bunlara
2: tek başına bir şeyler yapıyor ama bir bütün olarak, takım olarak yapmada sorun
0: ikisi
2: var.
0: İkisi de aynı şeyi söylüyor. Sanki böyle oturup konuşmuşlar gibi, halbuki alakası yok. Biz bunlara futbol oyunu topluca nasıl oynanır, onu anlatmaya, onu öğretmeye, onu ezberletmeye çalışıyoruz dediler. İkisi birden bak. Biri bilmem kaç yılında, biri bilmem kaç yılında. Ve hem Beşiktaş'ın idmanında gördüm bunu, hem de Galatasaray'ın idmanında biraz daha fazla gördüm. Düşün, Galatasaray idmanda çift kale yapacak. Değil mi? Karşıda genç takım. Hayır. Takım yok karşıda. 11 kişi var. Yasin, Ekrem Aydın, Muzaffer Tuncay, İşte Vak Vak Mehmet bizim filan falan. Haydi Yasin. Yasin topu eliyle Ekrem'e atıyor. Kimse yok ha karşıda, rakip makip. Ekrem topla çıkarken Metin Kurt biraz içeri giriyor. Biraz Muzaffer öne çıkıyor. Filan falan şimdi yani anlatıyorum da. Böyle nasıl kurgu yapacaklarını, nasıl beraber oynayacaklarını ezberletti bu iki hoca. Her iki takıma da.
2: Evet.
0: Ya bu çok önemlidir.
2: Ve işte Gordon Mill'in Beşiktaş'ı da bu sene ard arda ikinci şampiyonluğunu mağlubiyet almadan.
0: Evet.
2: Ve işte böyle ligin son haftalarına sıkışan iki derbi galibiyetiyle elde etmişti. 91 yılı Nisan 91. Böylesine önemliydi Beşiktaş için diyelim. Ve geçmiş zaman olur ki ile devam edelim. Şimdi bir dönem tabii bugün gazeteler de çok sıkıntılı ama bir dönem gazetelerde fotoğrafın anlatamadığı şeyleri karikatürler anlatırdı.
0: Of, hem de nasıl? Of, of, of, of, of, of, of.
2: Ve öyle karikatürlerdi ki yani fotoğraftan daha özel, resimden daha güzel. İşte bu karikatüristler. Ben tabii işin spor karikatürleri ya da futbol karikatürleri kısmındayım ama işte rahmetli Altan Erbulak, yine rahmetli Bedri Koraman, onlardan biraz daha sonra bir karikatürist Mesut Yavuz, onun karikatürlerini konuşacağız bugün. Bakın burada bu Metin Türel'in milli takım kimler var? Buradan ben mesela Fatih Terim'i görüyorum hemen.
0: Tabii. Ali Kemal.
2: o

0: Bakın
1: Erdoğan
0: karikatürden
1: var.
0: Tanıyoruz bunları.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: Erol Togay var.
0: Fotoğrafı aratmayan inanılmaz çizimler. Bunlar bazen bir olayı hicveder. Bazen işte
1: Cüneyt
0: daha var. Önemli bir vurgu yapar konuya. Çok değerli karikatürlerdi. Kim zaman birinci sayfadan bazı olayları birinci sayfadan verir. Tek bir çizimle her şeyi anlatırdı. Bakın burada Şenol Güneş bir lig şeyi galiba bu da. Lig otobüsü bakın. Kaptanlar var. Bu da yine
1: evet, Şenol var.
0: Yavuz'un evet. Ne kadar güzel.
1: En arkadaki de Cüneyt galiba elinde bayrakla.
2: Tabii bütün bunları yaparken de bizim aslında oradaki tesislerimiz 20 dönüm civarında bir tesislerimiz var, kapı olanımız. Biz geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun Sayın Bakanlarımız, biz orada geri kalan 80 dönümlük, 80-84 dönüm civarındaki arazinin tahsisini yapmıştık. Bu iki arazi şu anda birleşiyor ve bu iki arazi beraber isimle geliyor. Buradan da 5 milyar civarında bir Trabzonspor'un yeri olacak. Bu 5 milyarla beraber bunun üzerine ve altına basarak söylüyorum. Bizim burada zaten para yapmayacağız. Yani şu da akıllara gelmesin. Hep bundan konuşuruz Trabzon'da. Hani para oldu, para nereye gitti? Paranın zaten 3 milyar küsürü vergi borcumuz var arkadaşlar. İki bakanlık arasında para değişikmiş olacak. Yani para zaten bize gelmeyecek. Onun dışındaki diğer işlemlerde, SSK'da, diğer icralar falan vesaire bekleyen dostlar var. Bunlar kapanacak. Yani Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu buradan gelen parayı okumayacak. Buradan gelen para Trabzonspor'un yıllardır bekleyen vergi borçlarının kapatılması, diğer yeri kalan dostlar işte SSK falan vesaire bunların kapatılması ve alakalı kullanacak. Bunda ilgisi değil. Bunda altını çizerek söylüyorum. Biz planlamamızı buradan gelen para üzerine yapmadık. Biz planlamamızı biraz sonra anlatacağım. Projemizle alakalı yaptık. burada ben emeği geçen herkese, başta tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, her konuda altını çizerek söylüyorum, her zaman yanımızda olurlar, çok ciddi destek veriyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu Trabzonspor için çok önemliydi. Şöyle bir örnek vereyim, kısa bir örnek ben size. Biz geldiğimiz, yani benim başkanlık döneminde Trabzonspor'un ödediği faiz 7 milyar. Hani hep konuşuluyor. Hani biz paraları buluyoruz, ödemeye çalışıyoruz, yapıyoruz. Ama arkadaşlar bir taraftan da mevcut ekonomik koşullar, yani kimse böyle bir şey istemez ama %50'ler üzerinde bir faizle vergi borcu ödüyoruz. Dolayısıyla bu hamle Trabzonspor için çok önemli bir hamle. Vergi borçlarından kurtulan Trabzonspor, diğer borçlarından kurtulan Trabzonspor önünü çok daha rahat koyacaktır. Ve dediğim gibi bizim buradan gelen bir parayla sadece bakanlıklar arasında değişim olacak. Bizim bu parayla bir işimiz yok. Tekrar altını size söylüyorum. En yakın zamanda da şehirle oluşacak olan projeyi ortaya koyacağız. Biz yaptık oldu diye bir şey olmayacak. Biz valimizle, divan başkanlığımızla, değerli milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanlarımızla, eski yöneticilerimizle hepsiyle görüş alışverişinde bulunacağız. Mevcut oynayan, şu anda kulübümüzde çalışan görevlilerle, yani şu andaki tesislerimizdeki eksikler neler, şu andaki tesislerimizde çalışan futbolcularımızla, herkesle konuşarak biz bunu söyleyeceğiz. Ve bunun üzerinde tek tek bu projede ne olması lazım değerlendireceğiz, sizlerle de paylaşacağız. Bu konuyu böyle bir şey yapmış olayım. Evet. Şimdi futbol takımı, kısaca bundan da bahsedeyim. Biz geldiğimiz ilk yıl ağırlık olarak ekonomik sorunlarla mücadele ettik. Burada ben değerli yönetici arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Herkes başkanının yanında, yani arkamda hiç bakmadan çalıştım. Bu Trabzon'da çok büyük rahatlık, onu söyleyeyim. Orada yönetici arkadaşlarımın tamamına çok teşekkür ediyorum burada. Herkes çok ciddi emek verdi, sağ olsunlar. Şimdi ilk benim de daha önce bahsetmiştim, yani önceki dönemde benim de as başkanlığım olduğum dönem. O dönemde Sayın Ahmet Bey çok çalışmıştı, uğraşmıştı belli şeyler açmak için. Ama yeniden noktada biz de başladığımızda aynı ekonomik problemlerle devam ediyoruz. Dolayısıyla biz önce bir freni çekmek durumundayız. Bunu yaptık.

0: Sağ olsunlar. Herkes şehrimizin siyasetine çok yardımcı oldu bu konuda. Hep altını çiziyorum. Çok önemli araziler aldık. Çok önemli yerler aldık. Stadyumun tüm kullanım haklarını aldık. Bizde değildi. Stadyumun yan tarafını aldık. Akdeniz'de çok önemli bir arazi aldık. İstanbul Kartal gitmişti, uzattık. Şimdi İstanbul'da çok önemli bir arazilerde çalışıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın ayında. Bir yandan bunu yapmak durumundayız ama bir yandan da o yangın sönmeye başladıkça yarışın içerisinde daha sert, daha hızlı giren bir Trabzonspor'u da yaratmak zorundayız. Ben hep söylüyorum, benim bir geldiğim günden beri sağ sonuçlarında taraftarımızda maç verdim var. Açık ben söylüyorum, bu konu maç oldu. Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalıştık ama hep sonuçlar doğru söyler bu işte. Sonuçta maç oldu. Bu maç bitmenin bir kısmını ligin sonunda bir kupa aldık. Hafif bir şahsım olarak teselli sayabilirim. Ama dediğim gibi borcumuz devam ediyor. Yapılanmanın ilk yılında önemli işler yaptık. Ben bunu da Sayın Fatih Tepi'ye, ekibine tekrar teşekkür ederim. O genç oyuncularla yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şundan o dönem hatırlayın, her gün sipariş aralarıyla sipariş aralarıyla yönetim kurulu. Ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. Bu yapılanmanın yapılması dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyunculara kimse öyle bir durumdayken o ücretlerle transfer etmez. İşin başkanı söyleyeyim kolay kolay. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koyup ulaşmaz. Dolayısıyla ben burada Sayın Fatih'teki eğitimden şöyle önemli işler başardım. Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncularız. 70 bulup yani yarın istesek 15 müzesinde bırakan buraya çıkar ama bir gün yapmayacağız. Yarışmak durumundayız. Bu şehre zirve yarışı için tutmak zorundayız. Hocamızla konuşuyoruz çok. 11 transfer yaptık ama eksik olan görevler değilse bunları da yapmaya devam edeceğiz. Başka ne söyleyeyim. Hocamızın da niyeti, bizim de niyetimiz bu sene zirve yarışının içerisinde olmak. Bunu söylemek oyunculara veya hocamıza oluyor Trabzon'da çünkü. Bu baskıyı yaratmamamız lazım. Değerli abilerim. Yani gerçekten futbolcu abilerimiz yeni daha yanda. Bu Trabzon'da yaşanıyor. Evet, iyi bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız. Bu tek başına başarabileceğim benim iş değil. Sayın Bakanım biraz önce bahsetti burada. Bu tek başına kimsenin başarabileceği bir iş değil. Trabzonspor herkes bir araya geldiği bir tekçe güçlü. Trabzonspor şampiyonluğundan geleniyle abilerimizle, teslim yöneticilerimizle, şu an yöneticilerimizle, şehrin siyasetlerimizle bir arada olduğumuz müddetçe açıkları söylüyorum. Önümüzde durabilecek olan çok engel yok. Biz her zaman bu seviye yarışacağız. Tek bir konu var, onu yerde söylüyorum. Altını size söylüyorum. Trabzonspor bir yandan ekonomik kısmını çalışmak zorunda, bir yandan da yarışın içerisinde kalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bekletirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz bir sınıf işleminden sonra 1 milyar, 3 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük. Ama yangını söndürdük diye rahat değiliz. Çünkü hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon euro eksisi var. Her yıl 70 milyon euro bulunmazsa 2 yıl içerisinde borç aileye gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği. O yüzden işte bir projeler diyoruz. O yüzden Kartal diyoruz. O yüzden Akdeniz diyoruz. O yüzden İstanbul'u yeri almamız lazım diyoruz. Hepsi için ulaşıyoruz. Sağ olsunlar herkes, başka bir söyleyeyim, şehir yanımızda. Bana duyguyu samimiyet hissediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. Yeni sezon, artık herhalde 15 gün var. Ben son 3-5 gün ve ondan önce bir hafta Trabzon'da olacağım. Sayın Bakanımız bir tartıklı var. Sayın Divan Başkanımız'ı duyuyoruz ve biz yine yeni sezon öncesinde eski başkanlarımız, yöneticilerimiz, herkesin bir arada olacağı bir onur için yapalım Sayın Bakanım. Sayın Can Başkanım, yani ben bir tane şey yaparız ayarlarımızda. Yeni sorumlusuyla bir söz vermiş oluruz. Bir birlikteliği olur. Bu önemli bir konu. Çok konuşacak şey var ama bunun zamanında buradasınız. Hava basacak, bu zamanınızı almayın. Ben herkese saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Sağ olun. 25 bin liraya geçiyor. Nasıl bir şey yani 57-58'de 3000 59-60'da 25 bin liraya.
2: Yerde şey Beykoz'da yani o Beykoz'da da, ha o zamanlarda.
1: Değil mi?
2: Tabii şu
1: Boğaz'ın bir kıyısında

0: Diğeri ne ama Beykoz da Beykoz diyorsun.
1: Şu takıma baksana abi.
0: Şu takım Beykoz'un 59-60 kadrosu değerli izleyenler.
1: Şirzat Fenerbahçe'de de oynadı. Tarzan Mehmet Ali, Şeref Asın Rahmetli'nin abisi. Karga İsmail şeyleriyle söylüyorum. Lakaplarıyla Fener'de sol bek oynadı.
0: Abdullah Matay da var.
1: Abdullah Matay Fenerbahçe'li, Eskişehir'de sonra teknik direktörlük yaptı. Şey kaleci Gopsek Sıtkı yani şey cimrilik şampiyonu rahmetli. Ya ben bunlar yani yanlarda Yılmaz Gökdel'in futbolculukta bana göre benim seyrettiğim kadarıyla en önemli özelliği bir kanat oyuncusu olarak bir sağ açık yani. Adam geçmeyi bu kadar kolay becerip orta atan sağ açık sol açık.
0: Tam şimdi ihtiyaç olan şey.
1: Yok.
0: Yok işte. Şu anda yok. Adam eksiltemiyorsun.
1: Yılmaz'ın en büyük özelliği oydu. Tırırık gider tak tak gider tak atar kafana veya ayağına. Sonra işte hocalığa başladı. Benim çok iyi dostumdu.
0: Yani Allah rahmet eylesin.
1: İnanılmaz iyi bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Ve oradan yani Galatasaray takımında o zaman yer almak, oynamak öyle kolay bir iş değil. Ama diyorum bugün Türkiye'de hasretle beklediğimiz adam geçebilip rakipten adam eksiltebilen kanat oyuncusu yok Yılmaz gibi.
0: Yeah. Metin Oktay'ı Metin Oktay yapan ortalar gol vuruşlarına sebep olan ortalar hep ondan gelirdi diye anlatıyorlar.
1: Yani müthişti ya.
0: Galatasaray'a geçişini kendi ağzından anlatan bir diyalog var. Onun grafik yaptırmıştık diye hatırlıyorum ama var mı o çocuklar? Evet. Ben askerdeyken Galatasaray Beykoz Kulübü'ne 25 bin lira verip 25 bin lira gitmişti ya mukavelemi feshettirdi. 15 Ocak'ta askerliğim bitti. 16 Ocak'ta Galatasaray'la mukavele imzaladım diyor. Ve beni Galatasaraylı bir idareci karşılayacaktı. Ama uçakla geleceğimi zannediyorlarmış. Onlar havaalanına gitmişler. Ben yataklı trenle geldim. İşin ilginci Beşiktaşlılar öğrenmiş. Galatasaraylılar yok, beni Beşiktaşlılar karşıladı diyor. Ama o Beşiktaş'a değil Galatasaray'a gitmiş. Orada devam etmiş ve toplam 6 sezon. Tabii. Galatasaray'da 6 sezon forma tabii giyiyor Yılmaz Gökdel. 3 kez Türkiye Kupası'nı kazanıyor ama lig şampiyonluğu hiç yok o dönemde.
1: Yok. Yok. O dönemde yok.
0: Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kazandığı tarihte, şimdiki adıyla Süper Kupa diyelim hani onun karşılığına. 65-66'da Galatasaray ilk kez kazanırken Yılmaz Gökdel de kadroda.
1: Bu resim bende niye yok? Önümde, arkada var. Ey yavrum Turgay Candemir Büyükahmet. Cando sık sık Galatasaray lokalinde konuşuyoruz. Mustafa Yürür, Ergün Erciyes rahmetli. Onu çıkartamadım. Uğur galiba değil mi o Metin Oktay? Ayhan, Yılmaz. Aa, ayıp ya santrfor. Üf nasıl olmaz. Meşhur santrfor Turan galiba ya. Dur ay deli olacağım. Ne ayıp bir dakika.
0: Bir dakika o renkli formadan şey yapalım. O diğer... 66-67 değildi bu ama değil mi? 66-67
1: Turan, Turan ya.
0: Bir de renklisi vardı, onu getirelim. Evet. Daha net anlaşılır. 66-67 takımı. Şuradan Kemal abi.
1: Ha Metin. Aha.
0: Mustafa Yürür, Ayhan Elmaslaşoğlu, Turan Doğangün, Ergün Acıner, Turgay Şeren.
1: Naci Erdem orada bak Fener'den gittiysene. Görüyor musun? Sağdan ikinci oturanlardan. Yılmaz ortada rahmetli işte.
0: Yılmaz Gökdağ, Uğur Köken var.
1: Evet.
0: Ahmet var. Öyle bir kadro.
1: Evet.
0: Yılmaz Gökdel için yani hep İstanbul kulüplerinde futbolculuk hayatı geçiyor ama teknik adamlık kariyerinde
1: sonra tabii, dolandı. Yani.
0: Ama Gaziantep'in ikinci lig şampiyonluğu ardından bu Ankara Gücü başarısı hani onun teknik adamlığının yani, düşündüğüm kadarıyla zirvesi denilebilecek tabii. dönemler. Ankara Gücü'nün en iyi dönemleri. Yılmaz Gökdel'i de geçtiğimiz hafta kaybettik. Haber bültenlerimizde yer vermiştik ama bu şekilde bir kez daha anmak istedik.
1: Tabii.
0: Ama futbolculuğu hani bugünün bilmiyorum ki kime
1: yok. Açık oyuncusu yok.
0: Hani seyretmeyen bizlere nasıl anlatacaksın? Öyle bir açık oyuncusu yok diyorsun.
1: Öyle yok. Mi? Adam topu alıp gelip alıp veya almak için boşa çıkıp bekin üstüne gidip tık tık yanından geçip içine girip daha Yok. Öyle yani ben bakıyorum şimdi mesela. Fenerbahçe'de kim var abi?
0: Bu da Ankara gücüyle
1: Galatasaray'da kim var abi?
0: Kupasını sezon.
1: Galatasaray'da kim var? Fegül. Beşiktaş'ta kim var abi?
0: Bu hani Rodriguez tarzı mı mesela? Öyle mi diyelim?
1: Rodriguez ama bazen Rodriguez topla avuta gidiyor be abi.
0: Evet, freni yok.
1: Öyle Yılmaz'da teknik vardı. Yeah. Hem ayak tekniği hem görüş tekniği vardı Yılmaz'da.
0: Rodriguez'in ortası yok ki.
1: Yok.
0: Yani orta yapamıyor yani.
1: Rodriguez. Deli. En son ne maçıydı o? Kalenin içinden iki tane topu dışarı attı be.
0: Dün şey Ankara gücü.
1: Kayseri
0: şey,
1: maçı mı diyorsun?
0: Kayseri maçı.
1: Kalenin içindeki topları dışarı attı. Yani.
0: Evet ya. Yani.
1: Yılmaz'ın şu anda bilmiyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yanılabilirim de tabii. Yani o şey açıklık açık hani eskilerin deyimiyle
0: sağ açık
1: sol açık. Açık futbolculuk özelliği şu anda ben göremiyorum.
0: Karşılığı yok. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Devam ediyoruz programın son bölümünde. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Biraz gündemden hareketle size bakalım neleri hatırlatacağız.
1: Lakabı Buddy Yılmaz'dır.
0: Öyle mi? Tamam. Şimdi bu hafta malumunuz Avrupa haftasıydı. Başakşehir dışında pek iyi geçmedi. Başakşehir'de bu sezon iki galibiyetimiz var. İkisi de Medipol Başakşehir takımından geldi. Yani bu seneki bizim tesellimiz Başakşehir'den. Umarım kolay değil. Zor iki maç bekliyor bizi ama o iki maçın üstesinden gelip gruptan çıkmayı başarabilirler. Çünkü hep tekrar ediyoruz. Puan olarak çok ihtiyacımız var. Şimdi bu arkamda görüyorsunuz. Bu hafta farklı bir yenilgi var. Galatasaray Real Madrid'e 6-0 mağlup olunca ya en farklı yenilgi neydi işte Beşiktaş şöyle olmuştu ya falan dedi. Biz Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetlerini çıkarttık. Efendim en farklı mağlubiyet bir kere Beşiktaş diyenler var. Değil. Öyle bir şey yok. 62-63 UEFA Kupası.
1: Altay, tabii.
0: Roma 10, Altay 1. Hatta bunun gazete manşeti de vardı. Onu da getiririz ekrana. 62-63 sezonudur değerli izleyenler. 65-66'da 1860 Münih Göztepe'yi 9-1 yeniyor.
1: Evet.
0: Bu Altay'ın bakın şeye Roma'nın 10-1 kazandığı maç 10 gol yemesine rağmen centilmenliği muhafaza eden Altaylılar alkışlandı. İtalya'da günün hadisesi oldu. Altay Roma maçı diye de böyle bir şey var. 10-10'a birlik skor tabii pek rastlanabilecek bir skor değil. Türk futbol tarihinin en farklı skoru budur. Avrupa'daki yenilgisi. 2007-2008'de Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maç var. 75-76 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda işte Didi'nin gidişine neden olan Benfica'nın 7-0 kazandığı maç var.
1: Semih abi rahmetli öyle demişti. Fenerbahçe 7 gol yediren teknik direktör kulüpte hala oturuyorsa bu ayıptır dedi. Oturdu.
0: Yani ki yani o dönem için beklenmedik bir skor değil mi bu? Şimdi, yani Benfica iyi takım da.
1: Temelde yanlış var. Sen Bolu'da 4 gün evvel Nevruz'la Emine oynatıyorsun. Libero ve stoper. Bolu'da 0-0 kalıyorsun. Lizbon'a geliyorsun. Portekiz en büyük takımıyla oynuyorsun. Aynı stoper. Olur mu orada Yılmaz var rahmetli. Yani ne oyuncular var oynayacak.
0: Onlarla değil.
1: Orada berabere kaldım diye.
0: İşte bazı şeyler değişmiyor demek ki. Bazı şeyler değişiyor, bazı şeyler de değişmiyor. O maç bozgun diye yansımış gazetelere.
1: Ben o maçtayım.
0: Benfica önünde tarihinin en ağır yenilgisini aldı diyecek herhalde. La Luz tadında.
1: Ve bak Fenerbahçe, otelin adını söylemeyeyim reklam olur. Portekiz'de de ihtilal olmuştu o sırada.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Otelin kapısı mapısı kırık falan o oteldi ama çok büyük bir otel. Hep beraber orada kaldık. Coşkun Özar rahmetli. Rahmetli İslam Çupi. Didi'ye dedik ki yani sen bu gazetelerde yazılanlara işte Benfica dökülüyor, Benfica'yı bilmem ne inanma. Biz gittik seyrettik bunların 3 gün evvel bir kupa maçını. Hakikaten araba

0: kiralamıştık. Evet. Erol Aydın bizim kullandığı.
1: O zamanlar öyle şeyler vardı ya. Yani.
0: Gittik seyrettik sakın ha. Bak mesela bir oyuncusu vardı. Şeyu diye. Benfica'nın. Dört parmağı yoktu biliyor musun?
1: Allah Allah.
0: Bir elinde. Ama herif topçu ki ne biçim. Aman dedik sakın dedik bu şeylere inanma. Çok tehlikeli maç bu, ona göre tedbirini al dedik. Sen biz öyle dememiştik yani. Gibi Bolu'ya oynattın, takımı oynat.
1: Sonra 92-93'te Fenerbahçe'nin bir 7-1'lik
0: evet.
1: Mağlubiyeti var.
0: Aykut attı o golü.
1: Sigma Lomuk maçı.
0: O golü de Aykut attı. Tek golü.
1: Kırmızı kartlı falan bir maçtı ya, hatırlıyorum. Bayağı.
0: Bu orada maç da mıydı? Stankovic miydi?
1: 8
0: kim
1: kişi
0: ya?
1: Mi bitirdim işte. Bu maç öyle o maçtı şey galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 90-91'de orada bir sıralamada hata almış. Barcelona'nın Trabzonspor'u 7-2 yendiği maç var. Barcelona 7, Trabzonspor 2. Ha tabii bu şey... farka göre, atılan gole göre
0: evet, tabii. Öyle götürmüş.
1: Daha doğru. Evet. 72-73'te Bayern Münih 6, Galatasaray 0 var. Sonra Leeds United 6, Beşiktaş 0 var 2000-2001'de. 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'u 6-0 yendiği maç var UEFA Kupası'nda. Ve bir başka 6-0'da işte geçtiğimiz hafta Real Madrid'in Galatasaray'a 6-0 yendiği maç oldu. Bunlar futbol tarihimizin en farklı mağlubiyetleri. İşte 10'a 1 ile Roma Altay maçından işte 6-0'a kadar olan maçlar. 10 maç budur değerli izleyenler. Futbol tarihimizin en farklı yenilgileri
0: Avrupa kupalarında.
1: Avrupa'daki
0: kulüp takımları. Evet.
1: Kulüp takımları. Evet.
0: Evet yani.
1: Evet, işin tabii madalyonun bir yüzü de bu. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Kimi zaman kazanıyorsunuz, kimi zaman kaybediyorsunuz. Ama futbolun içinde bunların olduğunu bilirseniz, futbola sadece bir güzel oyun olarak bakabilirseniz, kazanmanın gururunu, mutluluğunu yaşarken kaybetmenin üzüntüsünün de dünyanın sonu olmadığını farkına
0: varabilirsiniz. İçeriden müziği çaldılar.
1: Müzik hadi diyor. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli izleyenler, sizlere iyi pazarlar diliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla efendim. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Şarj Opet'te bulacaksın.

0: 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Savaş Çorlu ve Cem Kerpiççilerle beraber gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Transfer bir anda çok ciddi bir hareket kazandı. Bütün takımlar için gidebilecek oyuncular var. Muhammed Salah gibi gelebilecek isimler var. Üstüne konuşacağımız çok fazla konu birikti ve konuklarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Savaş Çorlu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Cem Kerpiççiler, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar olsun. Galatasaray'la bir açılış yapalım. Sarı kırmızılı takımda ekipten ayrılması muhtemel birçok isim üstüne zaman içerisinde konuştuk. Davinson Sanchez'in, Gabriel Sara'nın isimlerini programlarda çok zikrettik. Ama öyle görünüyor ki Galatasaray'dan ayrılma olasılığı yüksek görünen isimlerden bir tanesi de Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'a ilgi var. Avrupa'nın farklı kulüplerinden talepler söz konusu. Özellikle İngiltere ve Fransa'dan başta olmak üzere bunu bir dipnot olarak da aktarabilirim. Barış Alper Galatasaray'dan ayrılabilir mi? Önce bu konuyu konuşuruz. Sonrasında bu ayrılık kararı mantıklı olur mu? Yerine gelebilecek oyuncular Barış'ı aratır mı? Ya da onun verdiği katkıya yakın seviyede bir şeyler yapabilirler mi? Bu değerlendirmelerde ayrı ayrı bence bulunmamız gerekiyor Savaş Çorlu. Önce Barış Alper özelinde konuşalım. Tekliflerin boyutu sence nedir? Ayrılma olasılığını nasıl görüyorsun? Bir yüzde vermeni beklemiyorum tabii ki ama böyle bir olasılıktan ciddi şekilde söz etmemiz gerekiyor.
1: Ya bir defa transferin sessiz takımı Barış'ı satıyorsa Barış'ın yerine hemen iki tane adam koyması lazım. Tek mevki olarak boş alan mevki Barış'ın kanadı. Barış'ı oradan sattığınız anda alternatif olarak bir Eyüp Aydın görünüyor gibi. Orada ikinci bir isim yok. Yani ben hayatım boyunca çok böyle aman aman araba almaya satmam ama arabayı alıyorsam ben yerine koymuyorsam oradan sonra büyük bir boşluk hissedersin. Olur. Onu yerine koymak için öyle mi dersin, fiyat düşer tekrar bulmak. Barış'ı gönderdiğin anda yerini doldurabiliyorsan böyle bir transfer yaparsın. Bir taraftan da satmak zorunda Galatasaray. Çünkü her ne kadar yöneticiler, Sayın Başkan birçok kez ifade edip paramız var transfer yapmak için denilse de sürekli olarak de. Para varsa neyi bekliyorsunuz? Yani bugün baktığın zaman lig biteli 85-86 gün oldu, 3 ay oldu. Transfer döneminin en suskun takımı Galatasaray. Barış'ı eğer Galatasaray gözden çıkardıysa ki transferin gözdeleri isimlerinden bir tanesi. Dünya Kupası beklendi biraz daha vitrin yapsın diye. Şampiyonlar Ligi'nde istatistikler belki çok iyi olmayabilir ama göz önünde olan bir oyuncu. Şu anda bir gerçek var. Birkaç kulüp var ama Everton galiba.
2: Everton.
1: 40 milyon euro civarı, 30-35. Galatasaray'ın burada istediği Keçiören Gücü'nün de eski kulübünün o %20 payını da ona ilave etmesi. Bir görüşme var ama bu görüşme nasıl sonlanır? Bunu açıkçası ben de merak ediyorum. Bir transfer yapmak için satış bekliyorsa bekleyebilir. Fakat bu sefer taraftarlar da şunu söylüyor. Yolda önümüzü kesen abi Galatasaray ne zaman transfer yapacak? Para var, yok transfer olmuyor. 4 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gelirleri, loca gelirleri, forma satışı gelirleri, gayrimenkul gelirleri. Yani Galatasaray yönetimi son 6 ayda

0: senede baktığımız zaman Türkiye'de en çok gelire sahip olduklarını ve kar edip sürekli olarak açıklanan karlar. Transferlerin dolmamasından dolayı ciddi bir hüsran var Galatasaray taraftarında. Barış Alper Yılmaz satılırsa iki tane oyuncu olmak lazım olsa. İki tane sol kanat değil, iki oyuncu alacaksın. Bir belirsizlik var. Satış olabilir mi? Yakın gözüküyor. Çünkü Galatasaray satmayı da beceremiyor sevgili Cem. Yani 4 yılın şampiyon takımında baktığın zaman bir Sasha Boy satıldı şöyle ciddi anlamda para kazanabildiğin.
1: Evet.
0: Barış geçen sezon direkten döndü, Arabistan'a gidiyordu. 30-35 milyon Sayın Başkan beğenmediğini ifade etmemişti. Biraz da menajer oyunları vardı orada. Ona da başkan sitem etti. Arabistan direkten döndü, lig başladı. Hatırlayalım kadro dışı kaldı, 1-2 hafta oynamadı. Bir Eyüpspor maçıydı, Olympiakos adında golle döndü, taraftarla da barış sağladı. Ciddi anlamda bir iyileştirme yapıldı, zannedemiyorum iyileştirme yapıldı. Gelinen noktada bugün Barış'ın satışı şu anda Galatasaray'da sanki biraz da mecburiyet gibi gözüküyor ama Galatasaray burada tok satıcı durumunda. Zaman var. Bu transfer şu an için en yakın Everton'a gözüküyor gibi.
1: Everton ihtimalini sen
0: yüksek gözüküyor.
1: Görüyorsun.
0: Diğer taraftan da Gabriel Sara var. Dediğin gibi Davinson Sanchez var. Hani hep bir şeyler var ama hareket yok. Hep bir şeyler var, nokta yok. Hep bir kenarından virgül var, ucundan var, görüşme var. Ama artık Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı bir
2: hareket istiyor.
0: Hareket istiyor. Sözde değil. Hani özde dersin ya, bugün de mesela maç var. Belki maça yakın saatlerde taraftar tepkisini vermek için yeni isimler ya da yeni satış ya da bu değişik haberler çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Yani ilerleyen saatlerde Galatasaray yönetimi bir transfer görüşmesi ya da bir transfer hareketliliğiyle ilgili yeni gelişmeler görebiliriz.
2: Tabii.
0: Ama artık mutlu son bekliyor taraftar. Yani biz artık şu oyuncuyu aldık, bu oyuncuyu aldık. Bu oyuncu transferin yok, stoper yok. Sol tarafta Barış giderse iki tane, orta sahada 10 numara belirsizliği. Hep aynı isimler üzerine dönüyoruz. Can ismini hatırlayalım. Lig bittiği gün seninle yayın yaptığımız zaman Can transferini sen de çok olabileceğini istediğini söylemiştin. Mesela 20 yaşında genç bir oyuncu. Ya 2 aydır, 3. aya göre hep aynı yerdeyiz. Yeni isim de yok. En son Leo transferi. Ben Barış transferi olursa ciddi bir kaynak da oluşur. O zaman transferde biraz daha hareketlik olabileceğini düşünüyorum.
1: Barış Alper Yılmaz Galatasaray üzerinde baktığında ne anlam ifade ediyor senin için?
3: Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de muadili yok. Galatasaray'dan da çıkalım. O kadar kıymetli ve önemli bir oyuncu ki Galatasaray'ın burada adımlarını atarken inanılmaz dikkatli olması gerekiyor. Ki iddialı bir cümle kurayım. Siz Barış Alper'den çıkıp Leo'ya gittiğinizde de hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz. Barış Alper Yılmaz bu ligde ön tarafta koçbaşı gibi rakiplerini dağıtan, son dönemde oyun bilgisini geliştiren, içeri yaptığı asist sayısını yükselten, sahada olduğunda kesinlikle bir net size oyun vaat eden, kolay kolay sakatlanmayan çok kıymetli bir oyuncu. Fakat geçmiş dönemden bu yana eğer oyuncunun bir gitme isteği varsa ve Galatasaray'ın istediği rakamlara Everton ya da herhangi bir Premier Lig takımı çıkarsa elbette masaya yatırılmalı. Fakat asıl mesele Barış'tan çıktıktan sonra sizin oraya bulacağınız profil. Bu profilin Galatasaray'a uygunluğu, Galatasaray'ın oyununa uygunluğu, ayrıca Barış Alper Yılmaz sadece bir kanat oyuncusu değil Galatasaray'da. Zaman zaman ön tarafta bir santrafor olarak da Galatasaray'a çok fazla katkıda bulundu. Galatasaray adımlarını çok net olarak atmalı. Ki Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon. Ben Galatasaray'ın haksız yere eleştirildiğini düşünen taraftayım. Bunu da çok net olarak söyleyeyim. Evet, belki Dursun Özbek Başkan'ın hamleleri çok anlaşılır değil. Buradan bir eleştiri getirebilirim. İletişim açısından yol haritasını tam olarak anlatılmadı. Bu taraftara da tam olarak net olarak çıkıp bir basın sözcüsüyle, bir profesyonelle, bir gravatlı personelle çıkıp Önder Özen'in Beşiktaş'ta yaşanan krizin, Salah krizinin önüne geçtiği gibi Galatasaray'da hedeflerin ne olduğunu, Galatasaray'daki zaman skalasını, transferlerin ne zaman yapılacağını net bir ifadeyle anlatılamadığı
0: kim
3: için
0: anlatacak?
3: Galatasaray'da bir sorun var. Bir yönetici anlatabilir.
0: Önder Özen dedin, öyle bir şey yok.
3: Evet, isim yok. Galatasaray'da böyle bir
0: futbolun
3: eksiklik var.
0: Futbolun patronu kim? Futbola şey kim bakıyor? Lig biter,
3: şimdi orada mı? O soruyu soruyorum Savaş abi. Galatasaray'ın içinde peki güç dengesi anlamında bir savaş mı var? Farklı yöneticilerin yanında farklı isimler, farklı yöneticiler, acaba başkaları mı var? Başkaları mı o bölgeye gelmek istedi? Acaba şu anda geçmiş dönemde bir ikilik vardı. Şimdi daha farklı söylemler var. En iyisini sen biliyorsun Galatasaray için.
0: O zaman ikilik, üçlük çok fazla adam vardı. O zaman İbrahim Hatipoğlu vardı, Abdullah Kavukçu vardı, başkan vardı, Cenk Ergün vardı. Hani çok iki, üç başlık vardı ama bugün öyle bir şey yok ki. Bugün başkan var. Abdullah Kavukçu var. Üçüncü bir adam sayabilir miyiz transfer bakan? Sportif AŞ'deki görev dağılımı ya da yeni orada alınacak kişiler de belli olmadı. Daha önce sportif başkan vekili, sportif başkan vekili, sportif AŞ başkan vekili 5-6 tane isim sayıyorduk.
3: Başkan orada danışmanlarının isimleri sayılıyor başkan bu tartışmada. Abdullah Kavukçu istemeyen bir taraf olduğu iddia ediliyor.
0: Bunların hepsi geçen dönemde de vardı, bu dönemde de var. Şimdi Sayın Başkan'ın kardeşi Mehmet Özbek ismi geçiyor. Sportif AŞ'ye yeni atılacak olan bir Musiala transferde açık geçen bir insanın aklı geçiyor. Yani burada Galatasaray'da sen Önder Özen'in çok doğru verdin. Teşekkür Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı Cihan Bey Kamer transferlere bakıyor gidiyor. Ama Galatasaray'da ben transfer dönemi başladığından beri Kerem'le yaptığımız yayınlarda buna dikkat çektim. Futbol aklı kim?
1: Ben Barış Özel'inde bir soru sorayım mı sana?
0: Sor.
1: Bu konular zaten tartışılıyor ve tartışılmaya da devam edecek. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan teklif geldiğinde Barış gitmek istedi. Burada bir maddi öncelik de vardı. Galatasaray'da onun sözleşmesini revize etti ve takımını aslında en çok kazanan herhalde 4-5 oyuncusundan biri.
0: Yerli ve yabancı
1: geldi.
0: Olarak doğru.
1: Yani yerli yabancı ayrımı yapmadan doğru. Zaten söylüyorum bunu. O dönem sanki böyle başkanın işte Barış daha üst düzey ligde oynamalı tarzı söylemlerini hatırlıyorum. Böyle bir teklif geldiği senaryoda Barış Alper'e daha önceden sana yardımcı olacağız. Ayrılık şartları senin için de daha mantıklıysa gibi bir söz verilmiş olabilir mi?
0: %100. Yani bu sözleşmede hem refüze edilirken, düzenleme yapılırken, iyileştirme yapılırken bu söz de verildi. Bu da konuşuldu.
3: Tabii.
0: Hatta bunu Arabistan'a gitmeden önce Barış Alper'in menajerinin bizzat bize verilen bazı sözler var.
3: Tutulmadı.
0: Bu sözler tutulmadı.
3: Doğru.
0: Diyerekten Galatasaray Kulübü'nde o dönem yöneticilerini, başkanını eleştirel ifadeleri vardı. Ben hala o gün için söylüyorum. Transferde gitmek isteyebilirsiniz. Size verilen bir söz varsa bunları görüşürsünüz. Medyayla değil, başkanla, o döneme bakan Sportif AŞ'ye, başkan vekili Abdullah Kavuşçu'yla ve diğerleriyle görüşürsünüz. Bir söz verilmesi normaldir. Genç futbolcularda da yapılıyor bu. Bekleyin, bir sene sonra seni bu rakamlarda satacağız, daha yukarı çıkaracağız diye. Barış bu beklentiyle sözleşmeyi imza attı. Dolayısıyla Barış'ın şu anda senin dediğin gibi 4-5 kişiden maaş yükü yüksek olan 5-6 futbolcudan bir tanesi olması takım için de önemli. Gitmesi, kalması. %100 Cem'e katılıyor ama gitmesi halinde orada demin Eyüp dedim düzeltiyorum. Berat var, genç futbolcu. İkinci bir isim yok. Barış gittiği anda Galatasaray'ın orada tıpkı sağ bekte Şalay'ın olduğu gibi devşirme adamlarla oynamak zorunda
1: evet.
0: Kalacaksın.
1: Tamam.
0: Yani planlama mı, planlamasızlık mı, kim ya da kimler konusunda ben hep bunu söyledim. Yine söylüyorum, Galatasaray'ın futbol aklı şu anda en net futbol aklı başkandır. Başkan olmadan imza atıp futbolcu alamazsın. Daha önceki transferlerde nasıl Sayın Dursun Özbey'in hakkını teslim etsem herkes olsun beni aldım diyebilir ama hayır, başkan imza atmadan, o borcun altına, o ödemelerin altına tamam. Yüküne imza atmadan bu iş olmaz. Sayın Başkan'ın da şu anda ifade ettiği, biz transferleri yapacağız. En son divan kurulunda konuştu.
3: Tabii.
0: Ama zaman geçiyor. Saat daralıyor, zaman daralıyor. Taraftarın sabrı kalmadı. Bugün hazırlık maçı var. Hazırlık maçında kimi izlemeye gitsin şu anda Galatasaray? Bundan önceki hazırlık dönemindeki ilk maçlara bakalım. Çok ciddi taraftarların bir ilgisi vardı.
3: Savaş abi, farklı bir tez getireyim. Bir antitez tartışalım. Ben de diyorum ki Galatasaray'a transfer yapmak çok zor. Ama neden çok zor?
1: Neden?
3: Galatasaray öyle bir takım ki, o kadar iyi bir takım ki, Galatasaray'a transfer yaparken Şampiyonlar Ligi seviyesinde transfer yapmak zorundasınız. Ve bu oyuncuları almak da hele Dünya Kupası varken çok zor. Bana kalırsa ben kendi tezimi söyleyeyim. Dursun Özbek Başkan geçen sene Ederson çığlıkları atılırken hep ayağı frende bastı. Uğurcan Çakır'ı aldı. Uğurcan Çakır lige damgasını vurdu Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Acaba biraz da Galatasaray yönetimine haksızlık da edilmiyor mu?
0: Bence haksızlık edilmiyor. Bence haklı. Taraftar tepkisinde %100 haklı. Senin dediğin şöyle olur. Lig bittikten sonra biz transferleri yapacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de bizim Arsenal'ın 800 milyon, bizim 500 milyon euro transfer bütçemiz var. Bunları yapacağız deyip
3: kurarsa.
0: 86 gün şampiyonluktan sonra o Mayıs'ta, yani 80 gün diyelim hadi son haftadan sonra. Hadi 2 ay diyelim. 2 aydır siz bunu yapamadıysanız ben haksızlık edildiğine kanıtmıyorum. Katılmıyorum. Barış'ı bugün satıp oradan bir transfer hamlesi bekliyorsanız burada taraftar haklı. Yani burada bir iletişimde hata var. İnsanlar şunu görmek istiyor. Tekrar söylüyorum. Önder Özen var, Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım geldi. Transferlerde Cihan Kamer'le beraber yürütüyorlar işleri. Açıklamalar yapıyorlar.
3: Çıksın biri yol haritası.
0: Evet, az önce ifade ettin. Biraz daha bekleyin. Sen Uğurcan'a öneni verdin. Her zaman bir Uğurcan olmaz. Her zaman bir Osimhen olmaz. Her zaman bir Icardi olmaz. Bir Sané transferi vardı. Sané'yi 4-5 kulüp talipken Galatasaray biraz daha erken davrandı orada. O zaman menajerin de tabii ki burada etkisi var. Menajer Sané bağlantısını geldi, transferi yaptı. Osimhen'i 2 ay bekledi. Ama şu anda bir baktığın zaman bir Lesi transferi yapıldı. O da şu anda hani bir tabir var. Et mi, balık mı, tavuk mu belli değil. Yani insanlar bu anda Biraz o konuda

0: eleştiriyor. Şu anda izlediğimiz Lese transferi Galatasaray'ın ihtiyacı olan orta saha değil gibi. Ben de izleyenlere soruyorum. Kerem'in de futbol bilgisi benim için önemli. Belki biraz sonra ben de sen de gözünü. Yani haklı. Tepkiler de haklı. Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu şu anda transferde bildiğimiz iki resmi kişi. Sportif AŞ'ye daha sonra girecek olanlar belki futbol aklı değişebilir. Bu yüzden transfer bekler. Beşiktaş geçen sene kötü bir sezon geçirdi. İyi transferler yaptı. Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Trabzon hep doğru transferler yapıyor. İyi transferler yapıyor. Galatasaray taraftarı niye sinirlenmesin? Ben Ultrasan'ın hiçbir dönemde, yani 2 aylık dönemde 3 defa açıklama yaptığını hatırlamıyorum. 3 hatırlıyorum. Belki de 4'tür. Açıklamalarında transfer sormaya başladılar. Ama beklenti yüksek tuttukları için bize şu anda Temmuz Ağustos'a kadar bekleyin deniliseydi mesela, daha önceki de olduğu gibi. Bir sene transferinden sonra Galatasaray 2 ay falan bekledi Kerem.
1: Evet.
0: Ama orada bir sene transferi vardı. Sene transferi çünkü ortada ciddi bir pastaydı. Önünü açtı Galatasaray. Ama şu anda öyle bir ortam var ki Galatasaray taraftarı 4 sene şampiyon olduk. Ne istediyseniz yaptık. Locaydı, kombineydi, VIP'di, formaydı. Diğer taraftan gayrimenkuller, yani yayın gelirleri, şampiyonluk gelirleri, transfer yok. Olmayacak anlamına gelmiyor. Olduğu zaman tepki diner mi? Tabii ki transfer olduğu zaman farklı olur. Ama bu beklentiye sokan Galatasaray yönetimidir.
1: Galatasaray 3 A plus oyuncu alsın. Bence hiçbir tepki falan da kalmaz. Ya ben Galatasaray'ın kadrosunun bak, çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bazı yükseltmeler gerek.
0: Transfer dönemi artık yavaş yavaş ilerliyor. İngiltere'de son güne kadar bekleniyorsa sonradan 3 A plus oyuncuyu almak kolay değil. 3 A plus futbolcu
2: alsın tabii ki. Bir de A plus dediğim futbolcu kime göre, neye göre A plus?
0: Burası yani, da A plus futbolcu Osimhen'dir. Icardi'dir. Bak Singo mesela A plus dedik. Singo bile şu anda tartışıyor. Dediği gibi kime göre, neye göre. 10 numara mesela
1: kime... Ben isim söyleyeyim, tartışalım. Lukumi, Leo, Ponomarenko.
2: Sadece Lukumi çok net oyuncu.
0: A plus diyorsan...
1: Hayır, A plus demiyorum. Ya bu ha, üçü mesela...
2: A plus tamam diyemeyiz.
1: Yok yok, A plus demiyorum. Bu üçü gelse Galatasaray bu eldeki kadroyla devam eder mi yola?
2: Yani Barış evet. Alper'den çıkıp Leo'ya gitmek... Ben de seninle aynı kanaatteyim. Bir geri adım gibi geliyor bana, ya da çok buyurun riskli bir bak adım gibi geliyor.
0: Mesela Can Uzun çok beğenmene rağmen A plus mıdır?
2: Adaydır.
0: Adaydır. Ama Galatasaray'ın aday değil. Çıktığı zaman gümbür gümbür oynayacak bir oyuncu.
1: Bruno Fernandes.
2: Bu arada
1: Bruno
2: Fernandes çıkar oynar yani.
1: Oynar. Ben Bruno Fernandes çok beğeniyorum. Bruno Fernandes %100. Bence ilaç olur Galatasaray.
0: Hangisini tercih edersin? İkisinden birini yönetici olsan transfer edecek. Kerem'e sormayan Kerem Can der çünkü yani.
2: Günlük düşünen herkes Bruno Fernandes'i tercih eder.
0: Günlük demeyelim, birkaç yıllık diyelim yani.
2: Bir geri dönüşü alma hedefin varsa Can'ı tercih edersin.
1: Can dersin.
2: Bu arada çok farklı profiller.
1: Farklı yani profiller.
0: Yani Galatasaray şu anda günü değil de uzun vadede düşünecek değil. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'de ciddi bir hedef. Şampiyonluk 5. yıldız. Can tabii ki önemli bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın böyle üst düzey 2 tane en az oyuncuya ihtiyacı var. Bir defa şu aradığı 10 numara. Hani Bruno Fernandes mi olur, Can mı olur, belki sürpriz bir isim olabilir. Yani orada 10 numaranın 2 senedir olunmaması, alınmaması, bulunmaması bile tek başlı başına bir sıkıntı. Ben şimdi bakıyorum, Can Uzun'a son teklifler yapıldı. Yeniden biraz fiyat yükseltildi. 2 ay önce de fiyat yükseltiyordu. 25'lerle başlandı, 30 denildi. Şu anda 35 artıdan bahsediliyor. Olacağının da garantisi yok. Hani Osimhen'i beklersin. Ama B planı varsa olması lazım. B, C planı da olması lazım.
1: Ya ben bazen haksızlık ediyormuşuz endişesine çok düşüyorum. Yani acaba bir B, C planları var ve bunlarla alakalı, evet ben kendi eleştirimi koyuyorum. Bir yol haritası anlatılsa neler yapılacak daha net olur ama ya Galatasaray Uğurcan kulübü de 4 sezon mesela
0: Ederson'un B, C planında var mıydı mesela Ederson?
1: O bir fırsat bence. Kafada beklediler.
0: Osimhen'in son gün hocası affetseydi ne yapacaksın?
1: Ama şimdi mesela gelen isimler var bazı. Ya burada da bir çalışılmış durum görüyorsunuz. Hani ben mesela o kadar da haksızlık edemiyorum. Yani düşünüyorum. Hayır, şunu empati söylüyorum. Kuruyorum.
0: Bak transferi bitirirsiniz. Bir Osimhen'i beklersiniz. Biter. Osimhen'i beklersin. Onun B planı da olabilir. Geçen sene kaleciyi bekledin. Ondan önce orta saha bekledin. Ondan önce sağ bek bekledin. Hep bir şeyleri bekliyorsun. Mesela Uğurcan olmasaydı ne yapacaktın? Güner'le mi devam edecektin?
1: Başından beri Uğurcan'ı çok istiyordu biliyorsun.
0: Herkes istiyordu. Fenerbahçe de istiyordu. Ciddi bir rakam ödendi aldı. Helal hoş olsun. İyi de bir performans geçirdi. Şampiyonlukta da ciddi katkı sağladı. Ama planlama olarak baktığın zaman ben hala iyi anlatılmadığını düşünüyorum.
1: Tabii. Anlatılsa burada, bu kadar sorun olmaz
0: anlatılsa
1: zaten.
0: Anlatılsa burada tepki olmaz.
1: Ve Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var.
0: Rakiplerin de iyi oyuncu alıyor. Çok iyi kadrosu var. Evet doğru.

0: iyi kadrosu var dediğimiz yerde eksikleri sayıyor o zaman.
1: O farklar kapandı şu ana kadar. Transfer evet. Döneminde o kesin.
0: O kapandı. Ben sezon başında ne diyorduk? Galatasaray bu ligin şampiyonlukta favori takımı diyorduk. Ama şu anda söyleyebilir miyiz? Yine favorilerinden bir tanesi deriz.
2: Ben Galatasaray'ın favorilerinden birisi derim ya.
0: En favorisi diyorduk ama şu anda favorilerinden bir tanesi deriz.
2: Yani Galatasaray yani 4 sezon Trabzonspor şampiyonu. Trabzonspor bir ezberi var. Okan Buruk Hoca. Galatasaray mesela çok avantajlı bir durumu var.
0: Sevgili Cem, geçen seneki şampiyonluk Galatasaray adına çok zor gelen bir şampiyonluk.
2: Zor. Evet. Fenerbahçe'nin 10 beraberliği
0: iki sene
2: var.
0: 3 sene önce Fenerbahçe'nin 10 beraberliği var. Galatasaray'ın 5 mağlubiyet 5 beraberliği var. 3 evet. Senede totalinde bu kadarını yapmış bir Galatasaray var. Geçen seneki Galatasaray son dönemlerinde Mertens'i bayağı aradı. Osimhen'in olmadığı yerde Icardi'nin formsuzluğu, tabii. Arkadan gelenleri kazandırdığı gollerle gelen bir galibiyet serileri var. Yani Galatasaray geçen sene şampiyon oldu ama eksikleri var. İskelet kadro diyoruz. Evet, iskelet kadro ama iskelet kadronda bir tek Barış'ı var. Barış'ın alternatifi yok. Icardi gitti. Osimhen sakatlandı da formsuz. Yok şu anda. Hatta iki tane bile santrafor. Galatasaray çünkü 3 santraforlu da oynadı şampiyonluklarına baktığı zaman. Şöyle bir bakalım. Osimhen Icardi'nin olduğu yerde önceki seneye de hep 3. santraforu da vardı.
2: Tabii. Galatasaray hep zaten öyle çok santraforlu takımlar kuruyor.
0: Şampiyon olduğu senelerde Fatih Terim'e doğru gelebiliyor. Bazen 4-5 santraforlu. Milan Baroşlu kadroyu zaten hiç söylemiyorum. Orada 6 santrafor vardı.
1: 3 isim üstüne konuşalım. Rafael Leao, Can Uzun ve Tijani Reinders.
2: Reinders.
1: Belki Leao ile ilgili ilk olarak bir değerlendirme yapmak gerekir Savaş Çorlu. Onun gelişi Barış Alper'in gidişine bağlı gibi görünüyor. Şu anki son tabloda. Sen bu transfer olasılığını ciddi bir olasılık olarak tanımlayabilir misin?
0: %50'nin üzerinde bir transfer durumu var şu anda. Dolayısıyla bunu ciddi görüyorum.
2: %51 Galatasaray mı diyoruz?
0: Şu andaki durumda Galatasaray'ı biraz Barış transferine bağlamak lazım dedi. Barış transferi o zaman %50'nin üzerinde olur. Güzel. Şu anda bile %50 aşamasına geldi. Burada kiralık satın alma bir opsiyonlu sözleşme durumu var. Bu konuda da Milan'ın ısrarla bir bonservis bedeli belirleyip onu almak istediği bir durum var. Galatasaray ciddi şekilde görüşüyor. Uzun zamandır görüşüyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir oyuncuydu. Ama Fenerbahçe'nin anladığım kadarıyla sadece santrofor ön planda önceliği. Dolayısıyla Can Uzun da aynı şekilde görüşme devam ediyor. Orada da rakamsal anlamda hala ciddi bir fark var. Diğer transfer
1: Reinders
0: içinde görüşmeler bayağı bir mesafe kat edildi. Ve bu transferler benim anladığım kadarıyla bir Barış'tan gelecek paraya bağlı gibime geliyor sevgili Kerem. Kimse kusura bakmasın. Şu anda Barış transferi, Barış'tan gelecek bir 40 milyon euro Galatasaray'ı transferde bayağı rahatlatır.
1: Orada kafamı karıştıran husus da şu. Barış'tan diyelim 40 milyon euro geldi. Bu 3 transferin maliyeti 40 milyon eurodan çok daha fazla olacak.
0: Ödeme planı olarak söyleyeyim sana. Bir tanesini zaten kiralık satın alma olsun. Leo da şu anda bütün planlama o yönde.
1: Evet.
0: 2 milyon euro kiralama, sonraki dönemde satın alma gibi. Diğer transferler için Can Uzun için eğer bu transferi 30-35 bandında 60 milyon euro olan serbest kalma maddesi olan bir oyuncu için sürerse, bu rakamlara bağlanırsa yine aynı şekilde paranın bir kısmı, ben muhasebe işlerinde çok anlamam ama düşünce o yönde. Bir kısmını peşin verip, çünkü Frankfurt'ta bu paranın en az yarısını peşin isteyecektir. İşte 1/4'ünü, 2/4'ünü. Öbür taraftan Randers transferi zaten çok böyle bir anda ödeyeceğim bir rakam değil. Böyle bir düşünce olduğunu
2: söylüyorum. Galatasaray 3 oyuncuyu da mı alıyor? Bir paket mi bu bahsettiğimiz oyuncunun?
0: Gündemde en sıcak olanlar şu anda. Yani 3'ünü bir anda zaten alamaz, bekleyerek alır. Yani şu anda Barış'ı gönderdim, 3 transfer açıklayayım derse belki de o bizim BC planların içinde bunlar var. Ama Can Uzun transferi şu anda en zor transfer. Çünkü Almanlar bu konuda 60 milyon euroya serbest kalır. Ben de mesela şu anda bir yönetici olsam bir kulübün, 60 milyonya serbest kalan maddesi olan bir oyuncu 30 milyon euroya satsam benim camiamda da kızanlar olur. Yani Fenerbahçe'de elinde kim var? Arda Güler var. 60 milyon euroya serbest kalır maddesi olan bir oyuncu 30 milyon satarsan, yani en yakın zamandan bahsettiğim için Galatasaray'da şimdi düşündüm acaba öyle bir oyuncu olabilir mi diye. Osimhen'i mesela şimdi 80 milyon euroya aldın değil mi? 70 milyonya satarsan tepki olur mu? Tepkini kral olur. Çünkü 100 milyon liradan 110 milyon liradan bahsedildi. Ben bu konuda da aynı yerdeyim. Hala pazarlıklar sürüyor. Herhalde bu isimler içinde Barış giderse en yakın Real transferini görüyorum ben şu anda mesafe olarak. Hı. Bayağı bir mesafe kat edilen.
1: Önce Leao biter. Tabii. Diyorsun.
0: Çünkü o bölgeyi az önce ifade ettim ya, bir araba bile alsan o arabayı alamadığın zaman ya metrobüse biniyorsun ya çocuğunu taksiyle işe götürüyorsun. Bir şey araban varsa biliyorsun, Barış'ı gönderdiğin anda hemen o bölgeyi doldurman lazım. Çünkü şurada bir hafta sonra, iki hafta diyelim hadi, yani bu hafta iki sene sonra lig başlıyor. İki hafta yok bile. Sezonun ilk açılış maçı ve en önemli bölgen senin. Barış'ın olduğu bölge o zaman boşalmış olacak.
2: Bence en iyi hamle Reinders olur. Reinders çok iyi bir bağlantı. Bence çok iyi bir 8. Zaman zaman ona evriltebilirsiniz. Orada o bağlantıları yapar Galatasaray'da.
0: Başka o hatların arasını yapar. Diyorum.
2: Bence çok iyi oyuncu.
0: Başka isteyen kulüplerin de olduğunu diyorum. Yani orada transfer işte biraz da şey işi. Strateji işi.
1: Oyuncunun kalitesiyle ilgili bir şüphe olmamakla beraber bu 3 isim bir paketse eğer benim kafamda bir soru işareti oluşuyor.
2: Bende de var.
1: Şöyle oluşuyor. Yani santrforun Osimhen. Tamam, bu tabloda en basit mantıkla konuşacak olursak sağ açığın Sané.
2: Sané.
1: 10 numaran Can Uzun.
2: Can Uzun.
1: Sol açığın Rafael Leao. 8'lerden biri de Reinders olursa bu takım, özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi için de bunu söylüyorum, nasıl savunma yapacak?
2: Tabii.
1: Leao çok çalışkan defansif yardıma üst gelmez, düzey bir oyuncu değil.
2: Gelmez.
1: Sané bazen şaşırtarak geliyor ama o da en üst seviye defansif yardımı olan bir oyuncu değil. Can öyle değil. Osimhen evet, Osimhen kesinlikle var. Bir santrfor olarak takım savunmasına çok yardımcı oluyor. Ama Reinders de çok sert bir oyuncu.
2: Değil. Çatı çatı yok.
1: Evet. Yani bu beşliği bir arada düşünemiyorum. Yani yanına da koyacağın oyuncu, Reinders'in yanına koyacağın oyuncu da o sertliği ne kadar yukarı taşır? Benim aklımda ciddi şüpheler var. Yani Reinders alıyorsa Galatasaray sanki 4-3-3'e dönmesi daha mantıklı da olabilir.
2: Doğru. Öyle bir açılım da yapabilir.
1: Evet. O yüz zaman Can'ı ne yapacaksın?
2: Tabii.
0: Alexander Alexi Batragovic'in diyorsun mesela, o da Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Birkaç gün önce girdi. Başkan cephesi
1: konuşuyor. Canlı hiç izlemedim. Canlı
0: mesela
1: hiç
0: orada
1: izlemedim.
0: Da şu anda
1: ya yetenek seti olarak süper yetenek gibi duruyor.
0: Abdullah Kavukçu başka oyuncularla Sayın Başkan cephesinde böyle bir görüşme olduğu mesela bilgisi geliyor bana. Şu anda o da yakın bir isim.
1: Yani yeteneğiyle ilgili bir şüphe yok ama oynadığı ligin seviyesi son dönemde düştü.
2: Düştü ve zor karşılaşmalarda mesela top alıp dönerken zorlandığı enstantaneler var. Hı. Ama ceza sahası içerisinde tek vuruşçu. Bir kere hiç ayağında gevelemiyor.
1: Çok iyi pasör bu arada.
2: Çok iyi pasör. Bir de gol vuruşlarında hiç mesela oyalanmıyor. Topu aldıktan sonra kaleyi karşısında görüp mesela ayak içi plaseleri çok net. Bence kıymetli bir oyuncu ve gelişme potansiyeli de var. Evet. Yani açık, önü açık bir oyuncu. Bence doğru profillerden biri. Yani kaldırır kafasını, topu alır, döner, sağa sola attığı paslar, ceza sahası koşulları, kıymetli bir oyuncu.
0: Yani isim üzerinde belki biten bir şey yok ama hareketlilik var.
2: Güzel.
0: Sürekli bir ama hareket 2 aydır var sevgili Cem, onu diyorum yani 2 aydır bir hareket var. Hareket değil artık, nokta bir transfer oldu. Ya da artık senin benim söylediğim değil, sosyal medya, dijital medya değil, Galatasaray'ın kapı açıklaması gelmesini bekliyor artık taraftarlar. Yani bizler de artık Galatasaray'dan bir transfer, iki transfer, üç transfer. Yani ben normal şartlarda Barış'ın durumuna göre en az üç transfer lazım takıma. Ondan sonra fırsat transferler son gün olur. Bakarız. Santrofor, Icardi, Osimhen'in arkasında oynayacak mutlaka. Yani Osimhen'i yedek diyecek değil. Osimhen ayarında tabii ki değil ama Icardi ayarında olsun. Ya da yani böyle oradaki, çünkü Osimhen'in durumu da tam olarak belli. Osimhen de şu anda takım içinde baktığın zaman bir yorgunluk, geçen sene vermiş olduğu sakatlık. Onda da böyle bir düşüş demeyeyim ama bir durgunluk var. Bir bakalım maçlar başlasın. Osimhen'de de mesela beklenti geçen sene bu takımın, bu ligin 2 senede baktığın zaman top seviyede oyuncusuydu. Ama şimdi rakiplerinize de iyi oyuncular geliyor.
1: Can'ı aldığın takdirde bu arada Osimhen'in olmadığı dönemlerde çok ideal bir santrfor olmasa da oynatır. Orayı rahatlıkla oynar.
2: Oynar.
1: Rahat oynar.
0: Doğru. Sırtı dönük oynayabiliyor. Ceza sahası
2: servisi var.
0: Alverleri çok iyi yapabiliyor. Ama aldığın takdirde bak. Ben yine Galatasaray'ın şu anda Can Uzun konusunda en son rakamı neye çıktığını bilmiyorum çünkü. 25'lerle başlanmıştı. Hatta biz hatırlarsan bir gün dedim, biz Galatasaray'da 25 önerdiğini ama o daha resmi hiçbir teklif yoktu mesela. Yok, şu andaki resmi teklif nerede? Şimdi artık eskiden fax vardı. Şimdi telefonla yazılı olarak en son biz 30 mi dedik, 35 mi dedik, karşı taraf ne dedi? Bu konuda da tam böyle emin değiliz daha hala yani. Belki Frankfurt'tan başka takıma son güne de gidebilir. Belki Galatasaray'da olabilir. Yani burada bir transfer başarısı mı olacak? Transfer başarısı lig başlamasına yakın Can Uzun gelirse hazırlık dönemi uyum sorunu, çok uyum sorunu aşacağını zannetmiyorum. Yani yerli oyuncularda, bu tip oyuncularda ama hazır da gelir. Fakat 60 milyon euro serbest kalır oyuncuyu 30 milyon euro transfer edersen bu başarı sayılabilir.
2: Tabii başarı sayılır, o yüzden.
0: Ama burada 50
2: ama zor. Oradan oyuncu çıkartmak da zor. Çok oranın zor. Sportif direktörü yani de zorlu.
0: 45-50 vereceksen niye bekledik o zaman deriz mesela bu kadar. Hani fırsat olarak alıyorsan bunu, düşük alıyorsan

0: Bak bu Frankfurt kulübüne böyle bir teklif yapıldı mı onu da bilmiyorum.
1: 30-35 olsa ben gözüm kapalı imzalarım yani Can Uzun için.
0: Hayır o taraf ne diyecek yani? Yani 60 milyon euro serbest kalır maddesi koyduğum bir oyuncu 30-35'e tamam diyorsa
1: orası o zaman... çok zorlu. Oradan oyuncu çıkartmak da zor yani. Bence Galatasaray çok uğraşıyordur o konuda ama kolay transferler de değil yani.
0: Başka bekleyen kulüpler de var mıdır?
1: Tabii.
0: Yani bu da var.
1: Leao için ilginç bir şey söyleyelim. Hani acaba biz tamam hani iyi oyuncu elbette belli bir kalite 21-22 Serie A'da yılın oyuncusu golü var mı var kafası %100 saha içerisinde olursa iş yapar mı yapar ama hani onun da böyle çok fazla dünya çapındaki oyunculardan teklif aldığı haberlerini okumuyoruz.
0: Fenerbahçe Galatasaray.
1: O da ilginç. O
0: bir futbolcu kendilerine soru işareti yaratıyor. Fenerbahçe Galatasaray. Arada belki bir Beşiktaş sonra sıkışıyor. Ama hep Fener Galatasaray transfer dönemlerinde. Leo Barış'ın yerini ne kadar doldurabilir? Dediğin gibi Barış çok kuvvetli bir oyuncu.
1: Çok, çok iyi bir oyuncu.
0: Yani az önce Barış'ın mesela yerde düştüğü zaman böyle 50 takla atıp 5 dakika sonra kalktı mı? Düşmez bir defa. Tabii. Güçlü, gol atamadığı zaman fiziğini kullanabiliyor.
1: Çalım atıyor. Barış'a çarpan düşüyor. Barış duvar gibi abi.
0: Aynen öyle. Tabii. Çok yani böyle bir oyuncu istatistik olarak belki çok iyi istatistikleri çıkmıyor zaman zaman. Ama dediğin gibi ikili mücadelelerde duvar gibi bir adamdan bahsediyoruz. Yani son yıllarda ligde bu kadar güçlü bir kanat oyuncusu ben hatırlamıyorum.
1: Ve istikrarı var. İstikrar. Her maçta o performansı
2: son
1: koyuyor.
2: Son yılları arttırayım mı ben? Yani gücü, dayanıklılığı ve hızı bir arada bu kadar üst seviye olan başka bir Türk oyuncu ben hatırlamıyorum.
0: Çok da geliştirdi kendini.
2: Yani tarihte bak, hatırlamıyorum.
0: Çok da, geldiği doğru. Günkü Barış'la bugünkü doğru. Arasında çok fark var.
1: Tabii.
0: Eksikliği kafasını kaldırıp topu vermiyor diyorduk onu yapmaya
1: başladı.
0: Çalımda biraz son çalımlarda çok fazla yapıyordu şimdi doğru. Onu da yapabiliyor. Şutlarda biraz şutunu da geliştirmeye başladı. Ama geldiği gün 4 sene boyunca hatırlayalım. Kerem'le beraber 2 senede Kerem'in çok güzel. Kerem geldiğiyle gittiği dönemdeki sürece bakıyoruz. Icardi sonrası bir düştü ama Barış hep üzerine koyarak geldi. Kendine çok iyi bakan bir Barış var.
1: Bir de tecrübelendi. Bu transfer dönemi için şunu söyleyelim. Öyle siyah ekran falan olmadı. Hani bence giderse de takımına da para kazandırıp en iyi seviyede
0: Barış,
1: gidecek.
0: Barış çok sevilen bir oyuncu. Barış sadece o süreçte biraz menajerinin de gazına gelip orada yapmış olduğu bir karartma hatası, bize verilen sözler. Yoksa Barış'ın ben kişisel olarak bu hataları yaptığını inanmıyorum. Taraftar çok seviyor. Saç modeline baktım. Saç modeli İngiltere Premier League modeli. O yavaş yavaş sanki aynen. Böyle o saç modeliyle Premier Lig'ine göz kırpmış. Orada bir şeyler var sanki.
2: Sen bugünkü Ren maçından bahsederken Galatasaray taraftarın muhtemel tepkisini azaltma amacıyla bir şeyler yapabilir dedin.
0: Olabilir.
2: Bu sadece bir hissiyat ya da mantık yürütme noktasıyla vardın bir netice mi?
0: Galatasaray yönetimi böyle durumlarda hep bir takım şeyler buna benzer şeyler yapmıştır. Hep kriz anında camı kırma durumu olmuştur. Bugün bir kriz anı var. Benim tanıdığım birçok Galatasaraylı gazozuna maç yapsalar herhangi bir hazırlık maçı antrenmana bile 40 bin kişi gidiyor değil mi? Bugünkü maç sayısını çok merak ediyorum mesela ben günün sonunda. Ya Galatasaray antrenmana dahi Türkiye'de bir rekor kırmıştır. 40 bin kişi gelmiştir antrenmana. Bugün Ren'le bir hazırlık maçı var. Taraftarda bir küskünlük var. Şu anda zaten kombineliler ve VIP loja sahipleri maça gidemiyor özel maç olduğu için. Bunu bilet alıp ben bugün Galatasaray'ı izlemeye gideyim diyen çok etrafımda adam görmedim. Akşam üzeri yönetim de bunun farkında. Ortaya bir şey mi atılır yoksa ciddi bir mesafe kat edilir mi? Barış artı işte Leo olabilir. Ha ben böyle bir şey bekliyorum. Bir kıvılcım bekliyorum. Transfer bitti olmaz ama bir kıvılcım bekliyorum. Çünkü taraftarın iki maçta 5 gol yemiş bir Galatasaray da var. Ren maçında da ben bugün Galatasaray'ın aman aman böyle kazanma ihtimalini çok görüyorum. Çünkü çok eksik var hala. Hazırlık maçında 20 tane genç de gitti. Tabii. Bir takımdan geç dönenler var. İlk maç tempo için. Olarak da Galatasaray tam olarak hazır değil.
1: Değil.
0: Dolayısıyla bugünkü maçta türbinleri çok merak ediyorum. Galatasaray çünkü sezon başı hazırlık kamplarında geldiği zaman nerede hangi takımda oynarsa oynasın stada aşağı yukarı en iyi 25-30 binde oynamıştır.
1: Bazen dolması da lazım Savaş abi ama ya 4 sezon üst üste şampiyon olmuşsun. Çok kıymetli oyuncuların var. Geçen sezona transferlerine dönüp bakalım sayalım. Uğurcan Çakır'a verilen bonservis. Singo, Osimhen. Galatasaray geçen sezonda çok büyük
0: Uğurcan
1: yatırımlar
0: geçen
1: yaptı.
0: Geçen sezon başında mesela Trabzon'da oynayarak başlamıştı sonra gelmişti. Şimdi burada kimi izlemeye geleceksin diyorum ben de ya. Yani geçen sene mesela Osimhen vesaire almış Sane mesela Sane iyi gelip izlerim derim. Mesela şu anda kimi izlemeye gelecek? Evet Galatasaray taraftarı hep veriyor söylüyorum. Neredeyse 10 milyona yaklaşan 10 bin liraya yaklaşan formasını daha şimdiden almaya başladılar. Bekliyor taraftar bir futbolcu gelsin de onu falan. Alanlar var herkes bekliyor şu anda yeni gelen transferlerin formasını alayım diye. Ben akşamki taraftar maç sayısını merak ediyorum. Yani

0: İnsanlar hala diyorum tepkili. Taraftar bugün hazırlık maçına gelip 2 maçta 5 gol yemiş bir Galatasaray var. Oyun anlamında da hiç tatmin etmedi. Yoksa hazırlık maçlarına ben hiçbir zaman takılıp kalmam. Hazırlık maçında 3 tane oyna. 3 hazırlık maçında kaybediyorsun. Gelip ilk maçında çatır çatır top oynuyorsun.
1: Tabii.
0: Zaten tam anlamıyla Galatasaray ne Kemerburgaz'daki hazırlık döneminde 1 hafta 10 günlük ne de Avusturya'da tam olarak hazırlanmadı. Yani hem buradakini hem oradakini tamamlayalım. Çorum maçına çıkıyorsun. 11'i tam olarak tam dışarıda olan oyuncular var. Sanchez henüz daha katılmadı. Ya Messi Dünya Kupası'nda da final oynadı. Adam önceki gün maça çıktı değil mi?
2: Evet.
0: Yani bunlarda da bir şey var. Uğurcan yeni katılacak. Abdülkerim, Yunus bunlar geç katıldı. Tam olarak Galatasaray ne kadar hazır bunu göreceğiz.
2: Sanchez
0: bugün
2: hala gelmedi değil mi?
0: Bugün ya da yarın bekleniyor. Pazartesi diye duymuştum ben. Yani pazartesi burada olacağını duymuştum. Ki şey örneği çok net. Messi örneğini. Dünya Kupası'nda final dönüyor ve gidiyor maça.
2: Dün geç oynadı.
0: Bizde?
1: Ama Okan Buruk Hoca hep böyle tatillerde eğer oyuncuların özel bir isteği olursa oyuncudan yana çok net tavır koyuyor.
0: Bu sene hiç olmadığı kadar zor bir lig olacak. Okan Hoca hep öyle değil mi? Bak o aslında güzel bir şey değil. Okan Hoca da şu anda kara kara düşünüyor. Okan Hoca da kamptaki performansını sordum, genel durumunu. O da takımın ve rakiplerin durumundan çok ciddi şekilde böyle bir rahatsızlık hissediyor.
1: Bu sene Trabzonspor geliyor gümbür gümbür. Beşiktaş, İtalyano'nun askerleri, Fenerbahçe yepyeni bir sayfa açıyor.
0: Beşiktaş'ın maçlarına baktım. İki Avrupa maçında harika futbol. Ben çok beğendim.
1: Beşiktaş müthiş
0: hazırlık
1: şu anda.
0: Maçlarında da eksikleri vardı.
1: Bizim açısından.
0: Fenerbahçe'nin futbolu bana keyif vermedi. Graz maçında göreceğim gerçek Fenerbahçe açıkçası. Orada zor da olsa turu geçti. Graz maçı benim için ölçü olacak. Fenerbahçe ne kadar hazır olduğunu.
1: Üstüm Graz çok zor.
0: Ama Galatasaray şu anda hazırlık maçlarında gördüğüm son yıllardaki en kötü hazırlık maçlarıydı Galatasaray'ın. Yani hazırlıkta Galatasaray maç kaybedebilir, Fenerbahçe kaybedebilir.
2: Sen izleyebildin mi Galatasaray'ın maçlarını?
1: İzledim.
2: Nasıl
1: yani mümkün mertebe izledim.
2: Genel hatlarıyla nedir işlemeyen, nedir camiada böyle bir huzursuzluk, tatsızlık yaratan şey sezon öncesinde?
1: Bir kere bazı maçlara çok genç kadroyla çıkıldı. Şimdi
0: ilk maça özellikle.
1: İlk maçta zaten çok gençti. İkinci maça bakıyorsunuz Galatasaray'ın evet kendi ana kadrosundan çok fazla eksikler var. Ben bana kalırsa bu hazırlık maçlarında alınan skorların veya oynanan oyunun çok fazla aşırı eleştirildiğini düşünen taraftayım. Aha. Ya orada bir çalışmalar var. Mesela Trabzonspor'dan örnek vereceğim. Fatih Tekke maç sonunda şunu dedi. Biz dedi düşük savunmayı çalıştık bu maçta sadece. Galatasaray'da da oyuncu tercihlerinde Okan Buruk Hoca çıkıp bazı oyuncuların performansını görmek istedim. Bu nedenle sahaya böyle çıktık dedi.
0: Bir daha da böyle görmeyeceksiniz dedi. O da çok yani yanlış değil ama şey bir açıklama.
1: Ya
0: bir
1: tartışılabilir. Senin pencerenden anladığım kadarıyla o açıklama.
0: Gençler için de kötü o açıklama. Gençler için de kötü yani.
1: Ama şu var. Galatasaray'ın 4 sezon üst üste şampiyonluğu oturan bir oyunu. Okan Buruk'un aklındaki net planları var. Şimdi Galatasaray'da tartışılan nokta şu. Gelen haberler şu. Benim okuduğum haberler şu. Bence en önemli tartışılması gereken nokta şu.
2: Nedir?
1: 4 sezon üst üste Galatasaray şampiyon oldu. Bir doygunluk şüphesi. Çünkü üst üste alınan şampiyonluklardan sonra acaba Galatasaray'da bir doygunluk emaresi mi gözüküyor?
0: Buna ben katılmayacağım. Hiçbir zaman katılmam. Herkesin dilinde bu var.
1: Bu tartışılıyor.
0: Ben Sanchez'le röportaj yaptığım zaman Futbol Maç'taki şampiyonluk gazetesindeki manşetim doydu. Herkes bunu konuşuyor. Önümüzdeki sene bir doygunluk olacak mı diye. Biz Antalya maçındaki o şampiyonluk kutlamasını içeri girdiğim zaman soyunma odasında 27. şampiyonluğu konuşmaya başladık. Tabii. Doygunluk nedir dedi. Biz de 10 kere de olsan doymaz, futbolcu doymaz dedi. Ha. Yani bunu Avrupalı Sanchez söylüyor. Yani Sanchez bunu rahatlıkla Avrupalı dediğim Avrupa liglerinde gelen Avrupalı kelimesi oluyor. Yani Avrupa'da oynamış. Üst düzey tecrübeli bir oyuncu söylüyor.
1: Doğru. Önemli.
0: Bu içeride konuştuğumuz şey dedi. Çok da samimi bir. Sanchez'in öyle bir takımda en çok konuşan.
1: Patron.
0: Hakikaten patron lakabına benim son yıllardaki yaptığım en keyifli röportajlardan bir tanesiydi. Hatta iletişimdeki arkadaşlardan bir tanesi geldi dedi ki 10 dakika sürem var ama dedi. Çok uzun konuşur dedi. Ona göre sorularını al dedi. Takımda da en çok konuşan kişiymiş. Ama neşeli olduğunu söylüyorlar. Ya öyle de esprili ki. Ben orada bir şey yapmıştım mesela. Şampiyonluk gazetesinde okuyanlar bilir. Kerem'le Galatasaray'da en iyi arkadaşlardan bir tanesiydi. Fenerbahçe maçında Kerem sahada mıydı dedi mesela. Hemen esprili mesela sonra. O sonradan şaka şaka dedi yani. Yani öyle de bir yüzü var. O 27. şampiyonluk gerçekten de düşünüyoruz demesi ben doymuşluk kelimesine bir futbolcu ağzıyla katılmadığımı söyleyebilirim.
1: En önemli sorun Osimhen olmadığında ne olacak?
0: Ama
1: Osimhen Allah korusun sakatlandı.
0: O doymuşluk teknik heyet yönetime ne kadar şey getirir? Futbolcu cephesinde bunu demiyorum. Ama yönetim cephesinde 4 senenin şampiyonu Sayın Başkan yönetiminde seçime

0: gitti. Hemen hemen aynı isimlerle birkaç değişiklikle devam etti.
1: Doğru.
0: Orada da bir değişim yapması lazım normalde. Okan Hoca aynı ekiple devam ediyor. Eğer doymuşluksa buralarda belki bir şeyler aramak lazım.
1: Oyun planında bir sıkıntı olabilir mi? Mesela Osimhen'siz oyunda nasıl olacak?
0: Orada
1: mesela
0: kimin alacağına bağlı. Bak Can Uzun dedi. Doğru. Can Uzun olursa orada oyun planında bir değişiklik olmaz. Ama asla geçen seneki gibi bütün takım bir Osimhen üzerine oynayamaz bu sene. Rakipleriniz de Osimhen'i bilecek. Osimhen'de de bu sene Osimhen'in performansını en çok merak edenlerden bir tanesi benim. Hani doymuşluk dedin ya.
1: Evet.
0: Kaptanlık dedi. Kaptanlığı kabul etmediğini duydum. Bunu da buradan söyleyeyim. Osimhen'in.
1: Aa, ilginç haber.
0: Bak ilk kez söylüyorum. Osimhen'in kaptan olacağına dair bilgiler var. Ama Osimhen'in kaptanlığı kabul etmediğini duydum. Herhalde Abdülkerim olur gibime geliyor. Yani birinci kaptanlığı kabul etmemiş bir defa.
1: Hı hı.
0: Sorumluluk almak çünkü başka bir şeydir. Osimhen geçen sezonda aynı şey. Osimhen agresif bir oyuncu.
2: Orada birinci kaptanlığın teklif edilmesi de doğru bir şey olmayabilir yani.
1: Olmayabilir.
2: Yani doğru bir fikir olmayabilir.
0: Ben ona katılmıyorum. Dzeko uçaktan inmeden birinci kaptan olacağını biliyordu.
2: Dzeko başka.
1: Başka bir profil. Bence Osimhen çok itiraz ediyor. Başına iş de alabilir.
0: İşte ondan dolayı bak. Bu sene biraz daha agresif olduğu söyleniyor.
2: Hayır, başına antrenmanla iş alabilir. Bir de kaptan sevilen bir figürse. Abdülkerim sevilen bir figür mü takım içinde?
0: Tabii o da neşeli.
2: Tamam, sevilen bir figürden kaptanlığı aldığınız zaman onun etrafındaki arkadaşları özellikle bir mutsuz olabilir. Artı yaşça da daha büyük. Daha uzun süredir Galatasaray'da.
1: Evet,
2: yani en iyi futbolcu kaptan olacak diye bir şey yok. Kaide yok.
0: Değil ama günümüz futbolunda 11 futbolcunun bazen 7, bazen 8, bazen 9, bazen 10 yabancı olduğu yerde de bir yabancıya kaptanlık veririm.
2: Bir de Osimhen'de biliyorsun hararetli biraz.
0: Ondan dolayı kendini kabul etmiyor. Yani bak o da onun farkında.
2: Hararetli. Çünkü kaptan o kadar hararetli olamaz.
0: Bu sene biraz daha agresif görebiliriz Osimhen'i.
2: Osimhen ya, bir asker olarak agresif olman vardır. Bir de lider olarak agresif olman
0: ya, hatırlayalım
2: vardır.
0: Bir maçta Yunus pas atmadı diye Yunus'a neler yaptı mesela saha içinde. Şimdi bir de ben mesela düşünmek daha istemiyorum. Marka, Kerem Aktürkoğlu olayını hiç hatırlamak daha istemiyorum. Galatasaray'ların kimsenin hatırlamak istemediği. Osimhen'in agresifliği zaman zaman yanındakini ateşler. Zaman zaman da ters tepebilir.
1: Tamam.
0: Yani Osimhen'e kaptanlık kendisinin istemiyorum demesi gayet güzel bir şey. Çünkü verilir. Herkes almak ister. Kaptan olmayı herkes ister. Bak kaptanlığı takımda herkes ister abi.
1: Osimhen'le Leao da figür olarak bence birbirleriyle saha içerisinde anlaşama ve ihtimali de olabilir. Onu söyleyeyim. Mesela Leao da böyle mental olarak çok çok çok sahaya odaklı bir oyuncu değil. Zaman zaman mesela Serie A maçlarını seyrettiğimiz zaman bir maçın 70 dakikasında olmadığını, sonra en olmadık anlarda pas vermesi gereken yerde çok garip şutlar çektiğini, hani Osimhen'i düşünüyorum. Hani karakter olarak da mesela benim çok kafama yatmıyor yani Galatasaray'da. Bilmiyorum.
2: Evet. Ben ya, daha başka bir şey söyleyeyim mi?
1: Tabii.
2: Şimdi Milan evet isim olarak çok büyük kulüp. Bir itirazım yok. Mesela Milan şu an Galatasaray'dan daha mı iyi bir takıma sahip? Mesela kesin bir şekilde bunu söyleyebiliyor musun?
1: Ben söyleyemem kendi adıma.
2: Tamam, Milan'ın göndermeyi göze aldığı evet, bir süper yetenektir Rafael Leao. O ayrı bir konu. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Bana tuhaf geliyor. Yani bu oyuncunun adının bu kadar güçlü anılması. Onun göndermeye çalıştığı bir oyuncuya sen talipsin.
1: Ve inatla istiyorsun ya. Evet.
2: Bu bana çok kafamda oturmuyor.
1: Milan
2: bana
1: kurtulmak istiyor.
2: Bana çok mantıklı geldi.
1: O çok yani Allegri'yle de papaz oldular.
2: Çünkü kurtulmak istemesinin sebebi performansından ziyade hal hareketleri.
1: Hareketleri.
2: Hal hareketlerinden kurtulmak, hal hareketleri sebebiyle kurtulmak istediğiniz birini aldığınızda onun size çıkartabileceği problemleri de satın almış
1: tabii
2: oluyorsunuz.
1: Hepsini alıyorsun. Paketi satın alıyorsun.
2: Evet.
1: Yani ya, bir 90 dakika müthiş bir oyun. Çözer, sihirbazlık da var ama işin bir de bu boyutu var.
2: Bir Kerem'in de açık anlattığı alanda daha iyi.
0: Agresif.
2: Sen kapalı alana hücum ediyorsun.
1: Kapalı yere hücum ediyorsun.
0: Agresif olmak da gerekli bazen sahada ama hepsi bir yere kadar. Cemal'li transferinde Galatasaray uçaktan indi. Florya'ya geldik. İlk röportajı yaptığım zaman ben onu bekliyordum şimdi. Cemal'le Pandev geldiği zaman.
1: Pandev var.
0: Ona Felipe Melo örneğini vermiştim. Ben Felipe Melo'dan daha erçinim dediği anda eyvah demiştim ben mesela. Dedim hatta böyle zaman zaman ben de çok agresifim. Kırmızı kart göründüğü zaman da macide çekmiştim o zaman. Aynı az önceki Sanchez'teki gibi. Bazen futbolcular agresif olacak ama olmalı da. Futbol çünkü agresif oynanan bir oyun. Futbolda sahada çok fazla beyefendi olursan zaten hep zarar görürsün. Hani itişme takışma halinde böyle gidip buna kırmızı kart kafa at vur demiyorum ya.
1: Leao'dan konuşuyoruz. Ben şunu söyleyeyim mesela. Fenerbahçe bölümünde uzun uzun tartışırız. Kerem Şerif varken ben yine Leao'yu almam. Ben Fenerbahçe'ye daha güçlü bir santraforla Vedat'la birlikte başka güçlü bir santraforla devam ederim.
2: Zaten öyle olacak galiba.
1: Ben mesela Leao konusunda benim soru işaretlerim var. Evet, iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Rakiplerin korkulu rüyası olur mu? Olur. %100 kafasını verirse. Ama benim hep kafamda bir soru işareti var. Geçen sezon mümkün mertebe Serie A'yı biraz takip ettiğim için. Hani tabii oyuncunun serüveni, Milan'daki uzun süreli hikayesi. Bütün bunları da tartışabiliriz ama oyuncu bazen maçta var diyorsunuz. Leao bu maçta. Bazen maçın başından itibaren olmadığı çok net belli. Yani çok büyük zar atıyorsunuz
0: bazen
1: bence.
0: Bazen de üzerine oynanıyor. Bizim ligimizde mesela Leao geldiği zaman bu agresif oyuncu deyip bunun üzerine oynananlar olabilir mesela. Fenerbahçe'de mesela Skriniar agresif bir oyuncu ama saha içinde her şeyini ortaya koyuyor. Zaman zaman kartlardan es geçilebiliyor. Bütün takımlarda var. Bazı rakiplerde o kişinin üzerinde oynayabiliyor.
1: Bir de mesela ön tarafta hızlı oynamak istiyorsunuz. Mesela bence Leao hızlı oyun uygun değil. Leao'ya at topu, kalıyor onda, bekliyor, uzun süre sonra harekete geçiyor. Harekete geçtikten sonra genelde kafasında kale var. Mesela asist pozisyonunda da çok yok. Ve oyun yavaşlıyor. Hani ön tarafta böyle hızlı oynamak istiyorsunuz ya, tik tak tak tak tak. O, bence o oyunda biraz zorlanıyor.
0: Sevgili Can, Barış gibi bir oyuncu bulmak kolay değil.
1: Değil.
0: Ne olan kaldın? İlk başta 2-3 maç tamam, sonra aşağı doğru bir düşüşe geçti mesela. Barış 4 senedir hep üzerine koyarak gelen bir oyuncu. O bölgede kimler geldi, kimler geldi ama Barış hep vardı. Hep de oyuna bir şekilde katkı yaptı. 4 sene şampiyon olan takımdaki 3 oyuncudan bir tanesi yani sürekli olarak. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek oraya 1 değil 2 oyuncu
1: tabii,
0: gerektirecek.
1: Tabii tabii 2 oyuncu. En ufak, santrafor
0: bir,
1: oyuncu.
0: En ufak bir şeyde de Barış niye gitti olur bu sefer? Yani Barış gidiyorsa bunun bedeli en az 40 olmalı. Çünkü o zaman 30-35 milyon Arabistan vermişti zaten. 30 milyon liraları görmüştü.
1: 5 büyük ligden neden mesela Leao'yu istemiyorlar şu ana kadar? Çok çok büyük
0: ya bir bunlara, haber. Bunlara girersek o zaman yani. O çıkamayız altından. Ake'yi niye başkası almadı deriz. Bu sefer deriz ki Osimhen'i niye başka 5 büyükten kimse almadı. Bir süre hep istedi diyoruz. Ona girdiğin zaman çıkamazsın. Ya hakikaten bu zaman bunu derim yani. Bazen diyoruz ya bunu kimse niye almadı. Adamlar bizim gibi bakmıyor çünkü olaya.
1: Tamam.
0: Adam bakıyor. Diyor ki Napoli'de Osimhen kadro dışı 80 milyon serbest kalmış. Niye diyor? Hocasını arıyor, başkanını arıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe risk alıyor ama Avrupa takımlarının çoğu bu riski almıyor.
1: Taktiksel sadakata uygun bir oyuncu mu? Bence en fazla onu tartışmak gerekiyor. Yani tamam iyi oyuncu. Evet gelse Türkiye'de iş yapar ama tartışmak lazım.
2: Bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın. Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: köşeye, uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Chris Niels Raptor, Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi yaptı ortayı, bir kafalı gol! 12. golü Harry Kane!

Bischoff'tan bir ortada Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kan cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol! Bayern 4 yaptı. Harry Kane de sahnede.

bekledi. Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika, Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor, 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane.

geldi öndüne doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Aymen. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane.

Let's go! ブラスエリケイネ、ヘリケイン。

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
6: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son günlerin en sıcak transfer gelişmelerinden birinden bahsedeceğiz. Trabzonspor ve Muhammed Salah arasındaki ilgi. Oyuncunun adı uzun süre Beşiktaş'la anıldı. Beşiktaş masadan kalktı. Trabzonspor devrede ve Bordo Mavili camiayı Muhammed Salah heyecanı tamamen sarmış durumda. Kulüp Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme teklif etti ve görüşmeler olumlu ilerliyor. Sürece dair hazırladığımız haberi ekranlara getirelim. Detayları yeniden hatırlamış olalım. Sonrasında Salah Trabzonspor flörtünü değerlendireceğiz. Transfer gündeminin bir numaralı ismi Muhammed Salah'ta ibre Trabzonspor'a döndü. Uzun süredir Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yapan ancak anlaşma sağlayamayan Mısırlı dünya yıldızı için Bordo Mavililer devreye girdi. Transfer dönemine hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, son yılların en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun menajeri Rami Abbas'la görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı kanat oyuncusu için 2 yıllık teklif yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 17 milyon euroluk bir maaş önerdi ve beklemeye geçti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde net bir karar vereceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun teklife evet demesi durumunda hafta içi Trabzon'a getirilmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kulüp tarihine geçen başarılara imza atarken dünya futbolunun en istikrarlı hücum oyuncularından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 10 asist üreten Mısırlı Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda da sergilediği performansla ülkesini son 16 turuna taşıyan isimlerden biri oldu.
1: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor!
0: Muhammed Salah transferini gerçekleştirebilir Trabzonspor. Bu konuda önemli bir çaba var ve mesafenin de çok açık olmadığını öngörebiliyoruz. İlerleyen dakikalarda belki Yunus Emre Sel'e de bir bağlantı gerçekleştirebiliriz. Savaş Çorlu, Beşiktaş yakındı Salah'a. Hakikaten bu transfer bitmeye çok ama çok yakındı. Bunun üstüne uzun süre konuştuk ama Beşiktaş masadan kalktı. Trabzonspor oturdu masaya. Trabzonspor da şu an Beşiktaş'la aynı pozisyona geldi. Bitme noktasına yakın. Nasıl değerlendiriyorsun bu olasılığı? Transfer gerçekleşirse Bordo Mavili kulübe ne katar? Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirebilir mi?
2: %100 değiştirir. Benim zaten Trabzonspor ciddi şampiyonluk favorilerinden bir tanesiydi. Yani net birisiydi. Çünkü hazır kadroyu güçlendiriyor her geçen gün. Az önce Beşiktaş masadan kalktı dedin. Çok doğru bir cümle. Bunu şu anda transfer çalımı olarak falan görmek çok doğru olmaz. İki olmaz. Oyuncu için kıyasaya mücadele verirsin. Olur. Dolayısıyla bunu bir transfer çalımı olmak lazım. Beşiktaş çünkü çok mücadele etti. Menajeriyle mücadele etti. Oyuncuyla mücadele etti. Bir yönetici yedi. Bu transfer Beşiktaş'ın hem kendi duruşu olarak görüyorum. Yani Beşiktaş gerçekten de bu transferde bir çalım değmez, gol değmez. Beşiktaş menajerinin sonsuz istekleri, menajerine verilen yetkiden dolayı belki Trabzonspor'da çok daha farklı. Şimdi Beşiktaş yöneticiler bu transfer bitmesine yakın belki de Trabzonspor'un Beşiktaş'ta görüştüğünü çok daha imkanlar dahilinde daha farklı bir süreç çıkabilir karşımıza. Bunu maddi ve manevi anlamda. Maddi anlamda belki Beşiktaş'ın altında olacak. Bir şey daha satır arasında yakaladım. Son yılların dedim Trabzonspor tarihinin belki de en önemli transferlerinden bir tanesi olabilir.
0: En önemli transferi oldu.
2: Yani tarihi son yılların değil. Şimdi geçmişlerde o Jean-Marie Papp'lar falan böyle çok o dönemlerde mesela hatırladığım büyük transferlerden. Bu transfer Trabzonspor tarihinde çok ciddi bir yere denir. Avrupa'da Trabzonspor'un zaten dünyanın her yerinde bize her yer Trabzon. Muhammed Salah transferinden sonra bu biraz daha farklı bir slogan haline gelebilir. Önemli bir transfer olur. Fatih Hoca içinde, yönetim içinde kombine alıp da maça gitmeyenler var ya. Hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kombineleri nasıl bitiyor? Dortmund vari bir tek Muhammed Salah 2 yıllık kombinede Trabzonspor'un ligdeki sıralamasından bağımsız her hafta Muhammed Salah'ı izlemek için giderler.
3: %100. Trabzonspor Salah'la bir meydan okuma yapar. Saha içerisinden de bakalım. Bence Fatih Tekke'nin öyle bir dinamik takımı var ki Muhammed Salah'ı da taşır. Muhammed Salah da oraya anahtar bir kilit çözücü olarak çok net oturur. Merkezde çok dinamik oyuncuları var. Oyunu dinamik. Ön tarafta da bir oyun aklıyla birlikte Trabzonspor'a saha içerisinde de bence uygun bir profil.
2: Sevileceğim. Tutan Onaçu. Onana.
3: Onana.
2: Atan Onaçu. Ortada da Salah.
3: Tabii.
2: Etrafına bakıyorsun böyle. Silva var, Pino var, Kabal var, Drogoş var. Bambaşka bir takım. Psikolojik olarak da baktığın zaman şu anda Muhammed Salah'ın Trabzonspor'da olması rakiplerine ayrı bir göz daha verir.
3: Tabii.
2: Taraftar eksik olan Trabzonspor'da buydu. Trabzonspor hep dünyada benim bildiğim futbol şehri diyoruz. Ama sahaya, tribünlere bir türlü yansımıyordu bu. Geçen seneden Fatih Tekke'yle beraber bir ivme yakaladı. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a imza atması halinde ben önümüzdeki sezona diyorum ki ister birinci olur ister beşinci olur. Ligde sıralama git gele olacak bir dönemdir. Ama tribünler her hafta şampiyonluk havasında geçebileceğini düşünüyorum yani.
3: Trabzonspor dinamik bir takım. Saha içerisinde Salah'a yüklenir. Böyle oyuncuları takım taşır. Ve Salah da takımı bir ileri seviyeye taşır. Ya topu attığınızda inanılmaz şeyler yapabilecek bir
2: ona.
3: Sihirbaz alıyorsunuz. Ve bu sihirbazı takımınızda siz ön tarafta inanılmaz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü oyununuz dinamik. Ve Salah'la birlikte de sizin artık orada bir susturucunuz, sizin bir kilit çözücünüz, sizin bir game changer'ınız olacak. Ve bence kente de büyük bir hava getirecek. Trabzonspor'un meydan okuyuşunu kat kat arttıracak. Bu sezon için bence dengeleri değiştirecek bir transfer olur. Ki Beşiktaş penceresinden de şunu söyleyeyim. Bence Önder Özen çok net açıklamalar yaptı. Olası bir krizin önüne geçti. Bence vaka örnekleri adına orada Beşiktaş'ta Önder Özen'in duruşu, kelimeleri tek tek tane tane anlatıp oyuncunun kıymetinden asla düşürmeden transfer sürecini anlatması kıymetli. Bana kalırsa bu iki operasyonun arasında hiç birbirine benzeyen, senin biraz önce anlattığın o transfer çalımıyla hiçbir alakası olmayan bir durum. Bir kulüp masadan kalkmış, diğer bir kulüp böyle bir fırsat olduğu için. Çünkü Salah'ı herkes almak ister. Yani Salah önünüzde bir fırsat olarak çıkarsa bunu değerlendirirsiniz. Ama bana kalırsa ben saha içindeki performansıyla birlikte bir ürün geliştirme, bir ürünleştirme projesi olarak da görürüm. Dünyanın çeşitli coğrafyalarına Salah'la birlikte ulaşmak sadece forma satışı değil, bence kendinizi, ülkenizi, takımınızı, Trabzonspor'u, kenti anlatmak adına da önemli bir çaba olarak görürüm.
2: Orada Önder Özen duruşu değil de Beşiktaş duruşu. Ben özellikle satır arasında geçtim. Çünkü Önder Özen sadece orada sözcü olduğu için Galatasaray'dan az önce bahsederken böyle bir portre olmadı.
3: Tabii.
2: Beşiktaş yönetimi adına, taraftar adına tabii süreci anlattı. Yani Önder Özen orada Beşiktaş'taki o süreci en iyi anlattı. Trabzon'a gitmesi Beşiktaş taraftarlarının ben buradaki bir kızgınlık olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben o süreci çok iyi anlattılar.
3: Tabii.
2: Oturduk, pazarlık yaptık, kendisini anlattık, projemizi anlattık, forma rakamlarını anlattık. Trabzonspor'un bundan sonra Beşiktaş'ın üzerinde bile olmuş olsa, altında bile olmuş olsa hiç Beşiktaş taraftarı burada sitem etmemeli. Çünkü o süreçle ilgili Beşiktaş aşağı yukarı bizim bildiğimiz 10-15 gün ama fazlası da vardı görüşmede.
3: Eğer o açıklamalar olmasaydı Savaş abi, kar topu gibi büyük bir kriz
2: tabii
3: olurdu.
2: Tabii tabii tabii olurdu. Bundan sonra inşallah imza atılır. Ben Muhammed Salah ligimizde tamam, Türkiye'de izlemeyi, Kerem de sen de ben de çok, bir spor sever olarak çok isterim.
3: %100.
2: Bir defa bizim ülkemize, bizim örf adetlerimize, Müslüman olması, tabii, bu ülkeyi çok seviyor olması, o durumda her sene yazın gelip gidiyor. Bu sefer çok daha farklı. Trabzon-İhsan ile kaynaşması bir ligimiz. İki ülke, yani birinci sırasında ülkemizi koyuyorum. Ülkemiz adına çok güzel bir durum. Muhammed Salah benim ülkemde izleyecek olmam benim adıma çok büyük bir gurur. Bize her yer Trabzon sloganı bugün Çin'de de atıyor, Avusturya'da da atıyor, bir yerde de atıyor, Edirne'de de atıyor, Kars'ta da atıyor, dünya çapında. Muhammed Salah'la birlikte gerçekten de yeni sloganlar gelebilir Trabzon'a da. Ya da bize her yer Trabzon'un Muhammed Salah'ı özleştirecek yeni bir şeyler olabilir. Trabzon'daki en büyük sıkıntı futbolcusundan teknik heyetine, başkanına kadar derbi maçlar dışında tribünler dolmuyordu. Üstüne basarak söylüyorum. Muhammed Salah diğer futbolculara hocaya haksızlık olmasın tek başına tribünlerde maça çekecek bir potre, bir yıldız.
3: İnanılmaz.
2: Bir karakter.
3: Premier Lig'de 4 kez yani gol krallığı var. Ya bahsettiğimiz oyuncunun. Ya
4: Premier Lig tarihinde pozisyonun en iyi oyuncusu aslında.
3: %100.
4: Sağ açık olarak daha iyi bir
2: istikrar olarak
4: oyuncu istikrarıyla yok.
2: Oynadığı maç sayısı, gol sayısı, herkes

0: sahip olabilecek bir istatistik yok orada.
1: %100.
0: Maç başına bir golden fazlası var baktığın zaman. Kötü oynadığı maçlar Liye maç fazlasıyla eksini dengelemiş. Yani böyle bir karakteri, böyle bir oyuncuyu Fatih Hoca da ister. Muhammed Salah, şimdi şunu söyleyebilirler belki. Kulübeye atmak çok zor. Muhammed Salah'ı ikna edersen zaman zaman kulübede de olacaktır. Hani bu oyuncu kulübede olmaz diye. Bazı maçlar vardır onu korumak adına.
2: Kulübede olmaz.
0: Şöyle bazı maçlarda görebilirsin. Yani zayıf maçlarda görebilirsin.
3: Savaş abi 442 maç, 257 gol, maç, 123 asistten bak, bahsediyoruz.
0: Maç başına bir golden fazlası herkese nasip olmaz. Premier
3: atar,
0: Lig'de,
3: attırır, şovunu yapar. Sağ içerisinde sorumluluk alır, kaçmaz. Penaltıcı geldi, atar, terse penaltı atar.
0: Futbolcunun her zaman sahada koyduğu karakter dışında, saha dışında koyduğu karakter de. Sağ içinde, saha dışında da. İyi bir Liverpool taraftarı, iyi bir Liverpool izleyicisi, iyi bir futbol sever. Hı. Muhammed Salah'ın bu dönemde bu kadar uzun yıllar Liverpool'da oynayıp herhangi bir kötü bir haberini ya da işte böyle sansasyonel bir şey duydun mu?
2: Yok. Duydum.
0: Mesela?
2: Teknik direktörlerle ilişkilerinde zaman biraz zaman problem olur. Oldu.
0: Dünyada
2: son dönemde oldu.
0: Dünyada bütün yıldızlar
2: oldu. Dünyadaki... Bak şöyle söyleyeyim sana. Salah fitse, kendini oynayabilecek durumda hissediyorsa oynar. Salah oynar. Çok açık bir şey.
0: Hayır
2: bu.
0: Ben hocalarla herkes dünyadaki bütün yıldızların hocalarla sorunu vardır.
2: Kişisel olarak da Beşiktaş'ta adı anılırken de söyledim. Gözlemlediğim kadarıyla çok zeki bir insan. Egosu da yüksektir. Ben Salah'ım der. Çok net. Onu söyleyeyim. Yani bunu idare etmek gerekir. Trabzonspor Kulübü çok büyük bir camia. Ama Liverpool'da çok büyük bir camia. Liverpool'da ben Salah'ım diyen adam Trabzonspor'da da, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de nerede oynarsa oynasın ben Salah'ım diyecektir. Bir kere buna herkesin hazırlıklı olması gerekir.
0: En çok hazırlıklı olması gereken kişi kim?
2: Fatih Hoca'dır.
0: Fatih Hoca da yıldız futbolcunun ruh halinden, o şeyinden en iyi anlayacak isimlerden bir tanesidir. Zaman zaman kendisi de futbolculuk zamanında hocalarla tartışmışlığı vardır. Zaman zaman sahicinde kart görmüşlüğü vardır. Alt liglerde takım çalıştırırken de zaman zaman ama Muhammed Salah'la çalışmak bambaşka bir şey. Eğer baştan şartları, kozları önüne koyarsanız Icardi, Osimhen, Icardi, Okan Hoca, Osimhen, Okan Hoca. Bunlar iyi başlarsa iyi gider. İyi de bir başarı varsa, güzel de bir seri yakalanırsa hiçbir şey olmaz.
3: Bazı ama, oyuncuları takım kaldırır Savaş abi. Salah'ı takım kaldırır. Trabzonspor
0: Fatih
3: takımı
0: Hoca da kaldırır.
3: Genç bir takım.
0: Fatih Hoca da
3: dinamik
0: kaldırır.
3: Dinamik bir takım.
0: Trabzonspor 1967'de kurulup tarihi boyunca tarihin gelmiş geçmiş en önemli, en büyük yıldızı geliyorsa Fatih Hoca da burada. Evet tamam ben de üzerime düşeni yaparım der. Ha bu kalkıp da her maçı kavga tartışma değil.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Zubkov çok mu defansa yardım ediyordu mesela?
0: Mesela.
3: Zubkov'u kaldıran takım Salah bence çok rahat kaldırır ve Salah
0: takım
3: ama
0: içinde,
3: şurada %100 söylüyorum. Salah ben oynayacağım derse oynar yani Salah. Onu da söyleyeyim. Salah'ın öyle bir özelliği de var. Salah ya, çok fazla yedek kalmak istemez.
0: Benim söylediğim o beni dinlendir diyebileceği zaman zaman futbolcu maç da seçebilir abi.
3: Tabii olabilir.
0: Haklıdır da.
3: Tabii.
0: Yani o bazen bazı deplasmana gidiyorsun. İsim vermeyeceğim şimdi ama benim tanıdığım böyle bildiğim 2-3 tane
3: gitmek bile istemiyorum.
0: Gitmek istemiyorum der mesela.
3: Tabii.
0: Kupa maçlarında çıkmak istemeyen oyuncular olabilir. Bunları hoca ayarlayacak.
3: Tabii. Ha,
0: hoca seni kupa maçına zorlarsa burada şey ben buna çıkmayayım dese herhangi bir kupa maçının zayıf takımlara karşı bazı futbolcular dinlemek ister.
3: Tabii.
0: Ha sen maça çıkmayıp da tatile gidersen buna hoca da sitem eder. Ama ben maçta dinlemek istiyorum derse dinlenebilir. Trabzonspor'un şu andaki iskelet kadrosunda Muhammed Salah çok iyi bir komutanlık yapar. Sağ kenarında Fatih Hoca, sağda da Muhammed Salah. O komutanın etrafında da askerler de var.
3: Tabii.
0: Onun yardımcı rütbeli diğer komutanları da var.
3: Yardımcı komutanlar da.
0: Ona ama baktığın zaman zaten karşılıklı oynadılar. Onaçu, iki tane muazzam oyuncu. Orta sahada yanlarına baktığın zaman birçok oyyuncu var. Kabal var, hani
3: Saviolo geldi, var. Kanatta oynatabilir.
0: Pina var. Yani orada güzel oyuncular var.
3: Ekler, Cabral var, Pina var. Yani Batagol gelecek. Çok yüksek. Ve genç oyunculardan kurulu o dinamik bir takım Trabzonspor.
2: Evet.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Ön tarafta böyle çok fazla ayağını isteyen, hareket etmeyen böyle oyuncu topluluğu olsa 3-4 tane derim ki hani Salah da eklenirse hani nasıl olacak ama Trabzonspor öyle değil bence. Trabzonspor dinamik bir takım.
0: Fatih Hoca'nın oyun planında Trabzonspor'u yukarı çekme planlamasında müthiş bir yer edinir. O sahanın içinde olduğu zaman diğer futbolcuları da oynatacak.
3: Tabii.
0: Yani onun gücü, onun enerjisi o sahada olması bazı oyunculara da artı katacak orada. Motivasyon anlamında.
3: Savaş abi öngörülemeyen bir profil. Yani sağ tarafta topla buluşur, sola doğru gidebilir, çizgiye iner, arka tarafa inanılmaz bir mesela orta kesebilir. Sizin elinizde böyle bir tırnak içinde bir silah var. Öngörülemez bir oyuncu.
0: Ona

0: Şut beraber, tehdidi var.
1: Onatçı ile beraber çok gol sevinçlerini izleriz.
0: Tabii %100.
1: Onatçı'ya atar, attırır.
0: Attırır.
1: Evet. Yani bu konuda öyle müthiş. Nasıl bir ara Beşiktaş'ta o Şenol Güneş döneminde her hafta Dembabalar, şeyler, Cenk, tabii, diğer Brezilyalı o aldığı zaman golleri mesela omuza, onların değişik böyle bir gol sevinçleri türeyebilir yani bir anda geldikleri zaman.
0: İner çizgiye, merkeze çıkartır.
1: Hangisi atarsa birbirine koşar tabii.
0: Tabii %100 yani çok büyük hareket getirir Trabzonspor.
2: Mesela 20 gol 15 asist yapsa şaşırır mısın?
0: Şaşırmam.
2: Evet.
0: Şaşırmam. Ben kendi adıma inanılmaz bir oyuncu seyredeceğiz.
1: 20 gol 15 asist yapmayacaksa gelmesin diyeceğim şimdi orada. 20 gol 15 asist ben şimdi yazarım. Yani bu Trabzon'da bu kadroda 20 gol 15 asist yapar. Tekrar söylüyorum, Trabzon'da yaşayanlar şu anda eğer o transferin olmasını beklemesinler, kombinelere bence hücum etsinler abi.
0: Tabii ya, forma satışları
1: tarihin en yüksek forma satışı şu anda görseydim yani. Sana. Evet. Bak tedarikçi firma falan şu anda bayram ediyordur. Yeni anlaşma yapacağım o zaman.
0: Herkes nasıl sıraya girer yaptı? Yani sabah bak, yazılı forma almak için.
1: Sayın Ertuğrul Dağ bu konularda inanılmaz profesyonel, iyi bir iş adamıdır. Salak geldiği anda hemen tedarikçi firmayla yeni sözleşme imzalarım. Bak sadece Trabzon olarak değil mi? Dünyadaki bütün Trabzonlar o formayı almak isteyecektir yani. Çünkü tarihinde torundan ta dedelere kadar o forma saklanacak bir forma yani.
0: %100.
1: Trabzon'da Muhammed Salah forma giymiş. O forma asılıp çerçeve asılır, sadece giyilmez yani. Bir daha ne zaman böyle bir imkan olacak?
0: Ama hemen tabii anlaşma süreci
1: ben,
0: önemli.
1: Nacizane benim fikrim ki başkan da bunu mutlaka düşünüyordur. Salah geldiği zaman tedarikçi firmayla yeni sözleşme yaparım. Normal şartlar atıyorum 100 bin formaysa 500 bin olur. 50 binse 150 bin olur. Tam rakamları bilmiyorum. Mafaki konuşuyorum yani. Ama çarpı 3 olur, çarpı 4 olur. Yıllık forma satışına
2: alır mısın göre. Salah forması?
1: Alırım. Mümkünse üzerindekini. Bir koleksiyoncu olarak. Onun için çok çalışırım. Söylüyorum çünkü ben de çok enteresan bir forma koleksiyoncusumdur. Herkes bilmez. Ben de Türkiye'de belki çok enteresan insanlarda. Evet. Çok zordur bendeki o şey imkanı sayıya ulaşmak. Normal para verip alırım. Bak bunu söylüyorum. Hı-hı. Salah formasını eğer Trabzonspor alırsa.
2: Trabzonspor'a destek
1: isterse
2: olacağım
1: belgelerim,
2: diyorsun.
1: İsterse belgelerim. Bunu alırım. Böyle bir oyuncu gelmiş abi. Muhammed Salah gelmiş. Alırım giyerim de yani. Ben normalde forma giymem. Yani evet, takım formasını giyerken milli takımı giyerim. Ama alıp giyerim de yani.
0: Kaç forma satar acaba?
1: Bak şu andakini bilmiyorum diyorum. Şu anda Trabzonspor'un yıllık forması 100 binse 500 bin olur.
0: Güzel. 5 katı.
1: 5 katı olur. Güzel. Kerem katılır mısın bana?
2: Yani 250 bin kesin olur.
1: Şu andakini bilmiyorum. 50 binse 250 bin olur.
2: 100 bin civarında satmış olabilir.
1: 100 bin civarında satsa 500 bin gözü kapalı olur.
0: Güzel. Bak,
1: bütün dünyadaki Trabzonlular, Avrupa'da Trabzonspor'lar yok. Arayacaklar beni eşim dostum, al bu formayı bana uçakla gönder, kargoyla gönder.
2: Ya Mısır'da da satılır.
0: Tabii.
2: Mısır Arap çok dünyasında önemli. Satılır.
1: Evet. O yüzden ben yani bunu Beşiktaş için de aynı şey. Beşiktaş da mesela yıllık ne kadar satmışsa o da çarpı 2-3 ama Trabzonspor bambaşka. Yani biz her yer Trabzon'u söylüyorum. Biz her yer Trabzon deyip yaşayan, Türkiye'ye gelemeyen herkes bir şekilde eşine dostuna söyleyip bu formayı al, bana kargo olur.
0: Bence sadece formayla da sınırlı kalmaz. Bir ürünleştirme projesi içerisinde Salah tişörtleri, sweatshirtleri bambaşka bir boyuta da evrilebilir.
1: Yani forma, her zaman, forma her zaman o çerçeve hep asarsın. Tişörtü tabii giymek için tabii, yani daha uygun fiyatlarda onun mutlaka tabii anahtarlıkları çakma vesaire neler
0: çok
1: olur.
0: Çok büyük bir rüzgar yaratır. Ya, herkes de o rüzgardan etkilenir.
1: Belgesel yani olur. Belgesel yaparsın, oradan bile kazanırsın. Tabii. Yani bak hakikaten söylüyorum.
0: Kaybettirmez. Kaybettirmez Salah.
1: Ne sahada ne saha dışında.
0: Salah Trabzonspor'u kaybettirmez.
1: Saha içinde de saha dışında da kazandırır. Reklamı da var bunun. İmza töreni var. İmza töreninde bile bir takım şeylerle anlaşıyorsun. Şu anda artık çünkü çok gelişler. Trabzon bir de bu işleri çok iyi yapıyor tanıtımları.
0: Doğru yapıyor.
1: Eğer bu imza aşamasına gelirse onun çeşitli şeyler olur ya.
2: Yunus Emre Sel hazır. Bizi bekliyor. Bordo Mavilerin bugün Udinese ile oynayacağı bir hazırlık mücadelesi var. O karşılaşmaya dair beklentileri ve 11'i de ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama Yunus Emre Sel müsaade edersen Salah'la başlamak isterim. Hoş geldin bu arada. Nasılsın?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim sana ve konuklarına. Selamlar, iyi
0: günler.
2: Çok teşekkürler. Nedir Salah gündeminin sıcaklığı Trabzon'da? Sen belki uzaktasın ama netice itibariyle sana her yer Trabzon. nedir işin sıcaklığı Yunus Emre Sel?
3: Şu anda İtalya Slovakya sınırına yakın bir yerdeyiz Avusturya'da ama gerçekten Bordo Mavi taraflarda burayı da yine doldurmuş durumda. Zeynep Trabzon Spor'da tam olarak sahaya yansıtıyor Bordo Mavi taraftarlar. Ama bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü. Öncelikle şanlı tarihiyle Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünü biz de yurt dışından takip ettiğimiz takım muhabiri olarak kutlayalım. Nice başarılara dileyelim. Bugün Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da Trabzon'daydı. Taraftarlarla her karşılaştığı anda, her karşılaştığı saniyede kendisine Salah sorusu soruldu. Ama başkan bu konuda gerçekten oldukça

0: temkinli ve titiz davranmaya devam ediyor şu ana kadar bir süreçte ve belki tabii ki kulüp çıkarları doğrultusunda doğru olanı da yapıyor. Çünkü Beşiktaş'ın yaşadığı bir süreç var ve tüm transferlerde araya sürekli farklı takımlar girip fiyatın artmasına da sebebiyet verebiliyor. Ama bugün içerisinde bugüne kadar genelde biz Türk spor basını orada haberler yapıyordu ama bugünden itibaren yabancı basında da hem Mısır basınında hem Arap basınında hem de İngiliz basında da Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin an ve an yaklaştığına yönelik haberler çıkmaya başladı. Peki son durum ne? Trabzonspor Muhammed Salah'ın kendisine ve menajerine 2 yıllık sözleşme, yaklaşık 16-17 milyon avroluk bir teklif, forma satışından belli kriterleri içeren ama %20'yi geçmeyen bir pay noktasında sözleşmeleri gönderdi. Bu oyuncunun menajeri tarafından kabul edildi. Salah tarafından da şu anda onay sürecinde. Yani ıslak imzayı henüz Salah atmadı. Trabzonspor onu bekliyor. Eğer ıslak imza gelirse 5 Ağustos için bir uçuş planı var. Oyuncu şu anda Yunanistan'ın İkonos Adası'nda. 5 Ağustos'ta oraya bir uçuş planı var ve eğer o ıslak imza gelirse o uçuş gerçekleşecek ve futbolcu Türkiye'ye getirilmeye çalışılacak. Tabii bu çok ses getirecek bir transfer hamlesi olacaktır. Sadece belki de Türk futbol tarihinin en ses getiren transferi değil, Avrupa'da, dünya basınında da fazlasıyla geniş yankı uyandıracaktır. Trabzonspor da buna hazırlanıyor. Hatta dün kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı, antrenman paylaşımı. Orada yabancı müzik paylaşıldı ama o yabancı müzikte daha çok Mısır eskileri yer alıyor ve videonun sonunda da bir hediye kutusu açılıyor. Bugün Sayın Başkan'ın Trabzon'daki konuşması sırasında Trabzonspor YouTube kanalından da Muhammed Salah'ın atkısı açılmıştı Trabzon'da. O da ekranlara getirildi. Süreç bir şekilde devam ediyor. Olumlu da gidiyor. Ama dediğim gibi her iki taraf, hem Trabzonspor tarafı hem de Muhammed Salah tarafı biraz daha temkinli davranmaya devam ediyor. Çarşamba gününe kadar bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz. Çarşamba günü Trabzonspor adına kritik bir süreç gibi gözüküyor şu an itibariyle.
1: Yunus Emre, çarşamba bu iş ya olur ya olmaz noktasında mı netleşecek?
0: Uçuş planı olduğu için çarşamba gününü veriyoruz ama tabii ki oyuncu farklı gerekçeler, farklı maddeler öne sürer veya Trabzonspor buna karşı farklı maddelerle gider süreç uzar veya uzamaz, bunu bekleyip göreceğiz ama çarşamba günü en azından elimizde bir tarih olduğu için o tarihi veriyoruz herhalde.
1: Menajer de çok kolay bir menajer değil. Bunu zaten geçmişte Liverpool'u izleyenler biliyor. Liverpool'u yakından takip edenler biliyor. Beşiktaş camiası çok kenetlenmişti bu transfer için. Beklenti büyüktü ama orada bir kere daha gördük. Yine bunun hissedildiği anlar, dönemler yaşanıyor mu?
0: Şu an itibariyle öyle bir hissiyat yok Trabzonspor kulübünde. Yani menajer kaynakta aşılamayacak bir sorun yaşayacağız hissiyatı yok ama dediğim gibi kulüp inanılmaz titiz davranıyor. İnanılmaz bu konuda hassas davranıyor. Çünkü yani kulüp tarafından evet resmi olarak görüşüyoruz veya transferi bitirme aşamasına geldik şeklinde yapılacak bir açıklamanın devamında oluşabilecek bir baskı. Böyle bir ortamın oluşması durumunda menajeri tarafından gelecek baskılar tabii ki daha farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla kulüp biraz daha sağduyulu temkinli davranıyor. Biz de aslında biraz daha bu konuda sağduyulu temkinli davranıyoruz. Çünkü Trabzonspor cephesinden değil ama oyuncu cephesinden çok daha pozitif haberler geliyor. Ama dediğim gibi bunlar belki farklı noktalara da çekilebilir. O yüzden biraz daha az önce senin söylediğin gibi menajerini de düşünerek temkinli davranıyor her iki taraf.
1: Yunus Emre Sel, zaten şöyle bir durum da var. Yani Salah gelirse şüphesiz ki Trabzonspor tarihinin en büyük transferi olacak. Onunla ilgili bir şüphe yok ama bu transfer gerçekleşmese bile Bordo Mavili kulüp zaten geleceğini çok böyle detaylı ve mantıklı da planlayan bir kulüp konumunda. Yani bu çok da büyük bir hasar vermeyecek Trabzonspor'a. Olmazsa bile, olursa zaten hepimiz keyfini süreceğiz. Heyecanlıyız yani.
0: Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Aslında Trabzonspor belli bir şeyleri inşa ederek buraya kadar geldi Kerem. Özellikle genç oyuncu kotasını hala koruyor. Genç oyuncu transferlerine devam ediyor Trabzonspor. Takımdaki yabancı ve tecrübeli oyuncu sayısını da belli bir oranda artırıyor. Bu sayının üzerine çıkmıyor ve şu an itibariyle şöyle bir stratejide izlemeye başladı Trabzonspor. Yabancı kontenjanın nedeniyle. Biz yine tespit ettiğimiz, beğendiğimiz genç oyuncuları transfer edelim ama onları biz

0: kiralayalım. Şu an takımda bulunan Renan Bitongo oyunculardan bir tanesi. Çok yüksek ihtimalle Trabzonspor kamp süreci sonunda Renan Bitongo'yu bir takıma kiralık olarak gönderecek. Yine Venezuela 18 yaşındaki stoper var. Marcos Maeta henüz transferi kesinlikle kazanmadı. Ama bu transfer de gerçekleşirse Trabzonspor bu oyuncuyu da yine kiralık gönderme düşüncesinde. Dolayısıyla çok iyi bir strateji, çok iyi bir politika izliyor Trabzonspor. Bu da tabii başkan, teknik ekip, mevcut görevde olan scout ekibinin çok güzel de bir uyumu söz konusu. Salah transferi yani olur da resmiyet kazanmasa tabii ki taraftar nezdinde ciddi bir üzüntüye sebep verebilir. Ama yine o seviyede yani belki daha genç ama gelecek vadeden seviyede sağ kanat oyuncularıyla da en ihtimale karşı alternatifleriyle görüşmelerini sürdürüyor bir yandan Trabzonspor kulübü.
1: Yunus Ömersel, Trabzonspor şimdi hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık bir saat kaldı maçın başlamasına. Elimizde bir 11 bilgisi var mı? Esat ve Frankfurt maçlarında skor üretememişti Trabzonspor. Bugün beklentimizi nasıl ayarlamalıyız?
0: Şu an henüz bize 11'ler atılmadı. Henüz öyle bir paylaşım yapılmadı ama Foncarelli'nin bir sakatlığı var. Onun oyun süre almasını beklemiyoruz. Yine Ozan Tufan'ın bir sakatlık durumu vardı. Tedbir amaçlı olarak belki o da bu maçta süre almayacaktır. İlk maçın ardından Fatih Hoca şöyle bir açıklama yapmıştı. Biraz daha savunma çalışacağımız bir maç olacak demiştim Udinese maç için. İlk maçta defansif becerilerini çalışmıştı Trabzonspor. İkinci maçta Ünal Anbaz'ın ağırlıklı bir oyun planı. Bu maçta da yine defansif anlamda bir oyun bekliyoruz Trabzonspor anlamda. Çünkü geçtiğimiz sezon defansif zafiyetleri vardı ve bunu gidermek istiyor Fatih Hoca. O doğrultuda bir hazırlık maçına gidiyoruz. Neyse de bu sezon biraz daha tempolu, biraz daha iddialı bir şekilde girmek istiyor. Ama burada İtalya sınırına da oldukça yakın olmamıza rağmen yine Trabzonspor taraftarlarını daha fazla gördüğümüzü söyleyebilirim. Az önce sen şöyle bir şey kullandık Kerem. Bilmiyorum seni kızdırmak için söylemiyorum ama Salah Trabzonspor tarihinin en değerli futbolcusu olacak dedin. Açıkçası sadece Trabzonspor tarihinin mi yoksa Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu mu olacak? Bence burası eğer transfer gerçekleşirse ciddi bir soru işareti içeriyor. Sanki Türkiye'ye gelmiş en kariyerli, en CV'si parlak oyuncu olacak gibi duruyor bence. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Yunus Emre olabilir. Yani olmaz diyemem. Şöyle bir belki ayrım yapmak gerekir. Bir Roberto Carlos gerçeği de var. Tabii ki Roberto Carlos geldiğinde artık son demlerini yaşıyordu. Hani gelmese de olurdu gibi bir pozisyonda geldi. Hacı diyen olur, Snyder diyen olur, Drogba diyen olur ama ben Salah'ı birçoklarının önüne koyarım. Her türlü Türkiye Ligi'ne gelmiş en büyük 3 transferden biri olur. Netice itibariyle Premier Lig tarihinin en iyi sağ kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Bu zaten nasıl bir futbolcu olduğunu bence çok net bir şekilde tanımlıyor. Ben biliyorsun Liverpool'u zaten seviyorum. Yani evet. İzleyici de bilir, sakladığım bir şey değil. Ben Beşiktaş'a gelme ihtimali olduğunda da heyecanlandım. Trabzonspor'a gelme ihtimali belirdiğinde hala çok heyecanlı hissediyorum kendimi. Çok istiyorum bunun yaşanmasını, açık söyleyeyim.
0: Kesinlikle ya. Şöyle bir şey var. Yani oyuncunun menajeri dünya genelinde yaklaşık 1 milyon adet forma sattıklarını iddia ediyor. Dolayısıyla bu inanılmaz bir rakam. Trabzonspor için iştah kabartıcı bir rakam. Oyuncunun kendi şahsi sponsoruyla farklı görüşmeler de yapılacak. Bunlar tabii biraz daha işte ilerledikten sonra dikkat edecek. Ama Muhammed Salah'ın gerçekten olası bir transferinin resmiyet kazanması demek Trabzonspor'un dünyadaki tanınırlığının bence en az 2-3 kat daha artmasına sebebiyet verecek bir transfer gibi gözüküyor. Bu arada hemen kadro geldi, onu da aktarayım sıcağını istersen. Kalede Onana, Pina, Ivusovic, Kabral dörtlüsü savunmada. Uşari Malinovski ikilisi orta sahada, 2-8 gibi oynuyor Fatih Hoca. Aral sağda, üçü ortada, Saviola solda ki bunların içerisinde yer değişikliği, pozisyon değişikliği yapacaklar. En üst noktada da Paolo Nacho'yu görüyoruz. 4-2-3-1 dizilimi ama bekleri biraz daha orta sahaya çekiyor Fatih Hocam maç içerisinde. Sağ kanatı ve sol kanatı da sürekli maç içerisinde değiştiren bir sistemi deniyor şu an itibariyle.
1: Yunus Emre, son bir sorum olsun. Seni de epey uzun tuttuk. Çok da yoğun olduğun bir anı yaşıyorsun aslında ama Salah transferinden, potansiyelden bahsettik. Orada ne olur ne olmaz diye sağ kanada oyuncu bakıldığını söyledin. Başka bir pozisyonla ilgili

0: dedi başkan. O yüzden kadrodaki çok sayıda teklif olmasına rağmen bunları değerlendirmeyi düşünmüyoruz dedi. Bu Fulham transferi bu nedenle biraz daha askıya alınmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda Fatih Hoca ısrarla 6 numara pozisyonunda bir takviye istiyor. Buraya kesinlikle bir beklentisi var ama yabancı kontenjan nedeniyle bu nasıl olacak? Burayı şu an itibariyle kestirmek biraz zor açıkçası.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Kolay gelsin. Yunus Emre Sel bizimle beraberdi. Kendisiyle Trabzonspor'un gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bordo Mavili camiada haklı olarak bir Muhammed Salah heyecanı var. Ama diğer pozisyonlarla ilgili çalışmalarında Yunus Emre Sel sürdüğünü dile getirdi. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapalım. Fenerbahçe'yi de konuşmaya başlayalım. Trabzonspor'da bir gelişme olursa yine sizinle paylaşacağımı ifade edeyim. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Taraftarı en çok ilgilendiren, belki de en merak ettikleri konu transfer meselesi. Başkan Aziz Yıldırım transfere dair konuştu ve Fenerbahçe'nin bir santrfor daha kadrosuna katacağını ifade etti. Açıklamaları ekrana getirelim. Dönüşte tartışırız.
2: Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Yine söylüyorum. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2-3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiç beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit -32 milyon euro, dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. -32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Bu izlediğimiz kısım Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının transfer ve lisans işleriyle ilgili sadece bir bölümüydü. Daha fazlası da var. Onları da belki ilerleyen dakikalarda ekrana getirebiliriz. Yani Aziz Yıldırım'ın açıklaması

0: açıklamaları konuşulabilir, üstüne tartışılabilir, beğenen olabilir, olmayabilir ama şunu söylemem lazım. Ya kendini izletiyor ve dinletiyor yani, o çok net yani. Her gün konuşsa başkan, her gün izlerim.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulübün efsane başkanı.
0: Kesinlikle.
1: Çok net olarak bunu söyleyebiliriz.
0: Ya futbolda da başkan deyince akla gelen ilk isim Aziz Yıldırım. Yani başkan deyince, mesela hoca deyince Fatih Terim akla gelir.
1: Tabii.
0: Fatih Hoca, Aziz Başkan.
1: Nevi şahsına münhasır bir kişilik.
0: %100. Ya
1: böyle bakmak gerekiyor Aziz Yıldırım'a. Benim penceremden çok net bir fotoğraf çekiyor, bir röntgen çekiyor. Ama bunun pozitif yanlarıyla birlikte bana kalırsa negatif yanları da var. Mesela çok net olarak pozitif bölümlerinden başlayalım. Mesela yol haritasına dair olarak santrafor. Bence oradaki sihirli kelime, üzerinde durulması gereken kelime, bir santrafor alacaklarını çok net olarak söylemesi. Bu hangi ihtimalleri ortadan kaldırıyor bu söyleme göre? Hem kanat oynayabilen hem de santrafor olabilen. Hem santraforda olan hem kanat olan değil. Bana kalırsa güçlü bir santrafor modelinden bahsediyor Aziz Yıldırım. Ki bana göre de doğru olan bu. Çünkü yalnızca Vedat'la o uzun maratonu yürümek bence doğru bir karar değil. Fenerbahçe çok uzun süredir zaten santraforsuzluğun ceremesini çekti. Bana kalırsa doğru profil kim derseniz, çok net olarak söyleyeyim. Benim aklımda İsmail Kartal'ın oyununda 4-2-3-1'de bağlantı oyuncusu olarak da santrafor'un bağlantı yapabilmesi de gerektiğinden bana kalırsa Troy Parrott. Vlahovic olabilir mi? Bence konuşulan isimlerden şuna da bakmak gerekiyor. Bir hafta içinde bu işi bitireceğini söylediğinden elinde bonservisi olan bir seçenek mi sorusunu getiriyor. Vlahovic mesela buna uygun konuşulan isimler arasından. Ama ben Troy Parrott'ın olabilecek ihtimaller arasında en doğru adreslerden olduğunu söylerim. Darwin Núñez Fenerbahçe'ye de önerildi. Hiç konuşulmayan isimlerden biri. Nicholas Jackson ismi evet konuşuluyor. Bildiğim bir haberi vardı. Fenerbahçe'nin ben çok net olarak şunu yapmasını gerektiğine inanan taraftayım. Fenerbahçe'nin sol tarafta oynayabilecek Kerem'i var. Kerem konusunda çok büyük bir gürültü var. Bunun altını çizerek çok kısa anlatmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Oyun sadece top kapma istatiği üzerinden okunmaz. Kerem'in sadece oyunda kaptırdığı toplar üzerinden çok büyük bir negatif eleştiri var. Son oynanan maçta Kerem gol atana kadar, yani o kaçırdığı gol pozisyonuna kadar bence gayet iyi oynadı. Ki benim iddiam, tezim şu. Bu tezi çok rahat tartışabiliriz. Ben diyorum ki Kerem Icardi'si ile, Kerem Pavlidis'i ile, Kerem güçlü bir santraforla oynasın. Ondan sonra performansını tartışalım. En zorlu dönemde Fenerbahçe'nin başkanların değiştiği, hocaların değiştiği dönemde 10 gol 15 asist 25 gole doğru direkt etkisi olan bir oyuncu. Ben Kerem'in bu kadar kolay bir kenara atılmasından çok rahatsızım. Fenerbahçe kendi değerlerine, kıymetlerine bence sahip çıkmıyor ve çok fazla tartıştırıyor. Sadece kaptırdığı toplar üzerinden Kerem'i okuyoruz, eleştiriyoruz. Bir de güçlü santraforla oynasın. Eğer oyununda bir gelişme olmazsa ben kendi tezimle alakalı burada bir öz eleştiri vermeye de hazırım. Kerem konusu böyle. Elinizde Kerem var, Şerif var. Oğuz'u da sol kanatta oynatabiliyorsunuz ki Alanya dönemi Fatih Tekke ile sol önde gayet iyi bir performans sergiledi. Gidip Leao'ya o paraları vereceğinize bana kalırsa Vedat'la birlikte güçlü bir santrafora gitmeli Fenerbahçe. Vlahovic olabilir mi? Olabilir. Troy Parrott olabilir mi? Olabilir. Güçlü bir santrafor modeline yatırım yapmak gerekiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın açıkladığı olumlu şeylerden biri altyapıya gelecek isim. Bence kıymetli Puadel. Dönüp baktığınızda Chris. Önemli şeyler yaptı. Çin üzerinden konuşabiliriz. Belçika üzerinden konuşabiliriz. Neler yaptığına dair. Önemli olan oradaki süreklilik, o gelecek isimle birlikte. Doğru anlatılan şeylerden biri üniversiteyle alakalı, kolejle alakalı ilgiyi konuştukları. Fenerbahçe'nin bütününe hakim Aziz Yıldırım. Şu önemli, şampiyonlukla ilgili verdiği mesaj çok net. Camianın kendine güveni için bunlar konuşulmalı. Ama negatif yanını da söylemeden geçemeyeceğim. Sizin kadronuzda Kante var. Kante iyi oyuncu, kıymetli bir oyuncu. Kante üzerinden böyle bir tartışmayı orada yapmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Bir problem yaşanabilir. Bu problemin muhatapları sizin yanınızda. Bunlarla ilgili konuşursunuz ama oyuncuyu kamuoyunun önünde bu kadar tartıştırmak doğru değil. Ben Aziz Yıldırım Bey'in nevi şahsına münhasır bir kişilik olduğunu hep altını çiziyorum. Aziz Yıldırım kanunları yeniden

0: devreye girdi. Rajonları seyrediyoruz. Bunlardan memnun olan bir kısım var, memnun olmayanlar var. Bana kalırsa Fenerbahçe Başkanı takımındaki bir oyuncuyla alakalı ve halen takımında bir değer varken Kante'yi böyle tartıştırmaması gerekiyor. Ben üslup konusunda da hep soru işaretlerim var. Orada Hulusi Belgü ile girilen mini bir tartışma var. Ben üslup konusunda hoşluk
1: tartışma
0: olan...
1: yok.
0: Evet. Benimle tartışma
1: başka,
0: bunu.
1: Bir başka var. Değişle.
0: Ben hayatı da böyle bakıyorum. Bana kalırsa üslup çok önemli.
1: Tabii.
0: Siz hangi konumda olursanız olun, oradaki bir nezaket içeren tonda konuşmak çok kıymetli. Orada bulunan insanların hepsi Fenerbahçe için değerli, kıymetli isimler. Evet, beğenen olur, beğenmeyen olur ama ben geçmişten bu yanında Aziz Yıldırım Bey'in neredeyse tüm görev yaptığı dönemlere, başkanlığına tanık olan biri olarak bazı huyların değişmediğinin altını çizeyim. Bunlar kimileri için çok doğru hareketler olabilir. Belki Fenerbahçe'nin böyle bir başkanlık modeline ihtiyacı olduğunu düşünenler olabilir ama ben hayata farklı bir pencereden bakıyorum. Hı hı. Bana kalırsa orada çok daha demokratik, çok daha farklı bakan, cümleleri kurarken daha bence nazik cümleler kurması gereken bir makam orası diyebilirim.
1: Ben de sana şunu sormam gerekir.
0: Elbette.
1: Fenerbahçe'de başkanlık makamı zaten Alişen itibariyle, bunu soruyorum, zaten böyle ilerlemedi mi? Tamam, Aziz Yıldırım çok uzun bir süre burada kaplıyor.
0: 20 sene.
1: Ali Koç?
0: 7 sene, 8 sene.
1: Zaten bu.
0: Ama ben
1: yani
0: bunu...
1: Senin söylediğin şey bir dönüşüm,
0: evet,
1: söylem itibariyle olması gerekiyor, evet, ama Fenerbahçe'de yönetim, başkanlık böyle işliyor yani.
0: Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bir radikal dönüşümden, hep tırnak içinde bir devrimden yanayım. Bir paradigma değişikliğinden yanayım. Oraya gelen insanlar da Fenerbahçe'nin lehine cümleler kuruyor. Kariyeristleri bir kenara koyuyorum. Onlardan çok var. Oraya çıkıp kendi lehlerine, sadece kendilerini düşünen ama sarı lacivert poz içinde ilerleyenler var. Kariyeristler var, çok net söyleyeyim. Altını kazıyınca ortaya çıkıyor. Kendilerine pay sağlamaya çalışanlar var. Bunları bir kenara koyalım ama ben başkanlık makamının da daha demokratik olması gerektiğini düşünen taraftayım. Yani üstten bakan, üstenci bir dili kesinlikle reddediyorum. Evet, başkan kimi kararlar alır? Radikal kararlar da almak gerekir. Demir yumruk da devreye girer ama orada daha önceden kulüpte yönetici yapmış, yöneticilik yapmış insanlar var. Onlarla o tarzda bir diyaloğa girmenin ben Fenerbahçe'nin değerlerine uygun olmadığını düşünen taraftayım.
1: Burada Savaş Çorlu'ya döneceğim. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının geri kalanını bir sonraki saatte ekrana getiririz ama biraz burada transfer üstüne konuşalım. Arzum bu yönde. Ekranda aslında soru çok bariz. Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği santrfor kim?
2: Aziz Bey'in açıklamalarıyla gibi bir şey de ben söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki, lütfen. Daha fazlası da olacak ya, o
2: baştan
1: yüzden.
2: Sonra, evet, onlar transferle de ilgili söylüyorum ama baştan sona ben de izledim. Senin de ifadene katılıyorum. Aziz Bey izlerken kumandayı değiştirmek istemiyorsun. Aynı yerde kalmayı istiyorsun. Seni ekrana bağlıyor.
1: Evet.
2: Katıldığım konular da var, katılmadığım konular da var. Daha önceki yıllarda nasıl Fenerbahçe'nin ben ta kendisiyim diyorsa, dün akşam da satır aralarında bu vardı. Final cümlesini izledik. Ben Fenerbahçe için bir şansım dedi. Değil mi? Şu anda. Şampiyonluk sözü bundan önceki dönemlerde, başkanlık olduğu dönemlerde de verdi. Seçim sürecinde de verdi. Top kaleye geçmeden şampiyon olmaz. Geçecek. Rakipleriniz bu sene çok daha güçlü.
1: Güçlü.
2: Evet, lige renk kattı. Alacağınız oyuncular, vaatleriniz. Ama Sayın Başkan, siz de ben nasıl Galatasaray'da Adnan Polat'ı 10 sene kulübe gelmediği için eleştirdiysem, maçlara gelmediğinizi de ifade ettiniz orada. Gelsem farklı olabilirdi. Katılmıyorum, katılmayacağım da. Sizi oradan kovsalar arka kapıdan girmeniz lazım. Fenerbahçe başkanısınız, efsane başkan ediyoruz. Söz öyle başlıyoruz. Yani keşke önerilerinizi o divanlarda, mali genel kurullarda dedi ki, gelip Fenerbahçe'nin, bunu daha önceki başkanlık arasında da söyledim, sponsorluk olabilir, maddi gelir olabilir, denetleme konusundaki eksiklikler, artılar, tesisleşmede son derece başarılı bir başkandınız.
0: Tabii onlar da şüphesiz.
2: Dün akşamki açıklamalarınızda yine dedim ki, bak ne kadar değişmesi gereken, tadilat gereken, büyütülmesi gereken yerleri tek tek anlattı. Çok da güzel anlattı. Hatta sponsorluk konusunda da
0: tabii
2: şeyle, Hüsnü Bey'le tartıştı orada.
0: Tartıştı.
2: Daha önce Hamdi Bey'le hatırlayalım ki, daha önceki dönemde Ali Koç'ta hep bir tartışma var. Gün birlik zamanıysa bu tartışmalardan uzak durmak lazım. Fenerbahçe'nin en büyük ihtiyacı olan şey futbolcu transfer etmek değil. Birlik, beraberlik. Bunu herkesi katmak lazım. Eğer o birlik beraberlik içinde iki başkan, üç başkan olmazsa olmaz. bu Fenerbahçe camiasının çok önemli değerleri var.
0: Savaş abi tartışma

0: olsun da sen otur yerine geç. Ben
1: biraz ondan dolayı. Biraz yoksa ondan dolayı. Yoksa Fenerbahçe'nin tabii ki çok büyük hizmetleri var. Unutulmayacak hizmetleri var ama hepimiz değişmeliyiz. Herkes değişmeli. Değişim zamanıysa Aziz Bey'in de biraz değişmesi lazım. Aziz Bey'i çok seven bir kişi olarak söylüyorum. Değişim herkese lazım. Size de lazım Sayın Başkan. Eleştirdiğiniz kişiler var, gazeteciler. Onlarda da haklısınız. %100 ben de rahatsızım o eleştirdiğiniz kişilerden. Ama işte bunu devlet yapmasa ben yaparım falan. Bunlara gerek yok. Ben giderim. Yani devlet her şeyi yeri geldiği zaman zaten yapar. Şikayet varsa şikayet yapar. Gelelim transfer, herkesin merak ettiği. Ben transfer konusunda hafta içi beklenen transferin Watkins olabileceğini düşünüyorum.
0: İlginç.
1: Daha önce de bunu ifade etmiştim. Sayın Cihan Kamer'in benim bir transferin olduğu zaman da bu transferle bizzat ilgileniyordu. Mesela senin isimler arasında Nicholas Jackson dedin. Aston Villa'nın şu anda iki tane golcüsü var. Acaba Chelsea'nin o santraforların arasında 7 tane santrafor var.
0: Var.
1: Oradan bir oyuncu alıp Fenerbahçe'yi bundan dolayı bekleyebilmiyorum. Ben daha önce birkaç kez söyledim. Sayın Cihan Kamer bir değil birkaç göz görüştü. Eğer hafta içi ya da bir 5 gün sonra 10 gün sonra olur bilmiyorum ama Watkins transferi Fenerbahçe için, Cihan Kamer için, Aziz Bey için hep listenin en üst sıralarında olduğunu biliyorum. Çok da önemli bir transfer. Fenerbahçe'ye ilaç olacak bir transfer. Vedat Muriç'le beraber oynayabilecek bir transfer.
0: Oynar.
1: Dolayısıyla böyle Leo transferi falan değil. Leo golcü değil. Leo mu gelecek falan diyenler var. Santrafor diyorsa Leo'yu bir kenara bırakacaksın.
0: Tabii. Bu denklemden çıkıyor oynuyor. Leo. O açıklamaya göre denklemden çıkıyor.
1: O yüzden ben Watkins transferini bundan bir ay önce de Kerem'le yaptığımız transferde söylemiştim. Transfer raporlarında.
0: İsmail Hoca'nın da istediği bir isim olduğunu söyleniyor.
1: Bu transfer Fenerbahçe'ye daha önce söylemiştim çok yakın diye. Hala benim düşündüğüm Aziz Bey'in o olabilecek santrafor dediği transfer en yakın bu olur. Olmamasının bir sebebi de Aston Villa'nın şu anda santrafor olarak elinde burayı yedekleyecek birisi yok. Ama yok. Chelsea'nin kulübesine baktığım zaman eski Beşiktaş'ta oyuncusundan tutun genç olarak 7 tane santrafor saydım ben orada.
0: Evet.
1: Yani ben bir kez daha söyleyeyim, Watkins transferi ben Fenerbahçe açıklarsa bana sürpriz olmaz.
2: İsim konuştuğumuz için söylüyorum. Sen Darwin Núñez'in de adını zikrettin. Nicholas Jackson konuşuluyor. İkisinin ortak özelliği için çok çalışkandırlar ve çok gol kaçırırlar. Diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Bana kalırsa en
2: çok
0: doğru...
2: Çok basit bir tanım oldu bu tabii ama.
0: Tabii en doğru profil bana kalırsa Vlahović. Mesela orada güçlü bir santrofora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Watkins olursa?
0: Watkins olursa mesela Vedat'la da beraber oynatırlar. Watkins'i geriden ceza sahasına giren bir 9 gibi de kullanabilir. Aynı anda da kullanabilir. Watkins benim beğendiğim bir oyuncu.
1: İki kanatta da oynayabiliyor zaman
0: zaman. Oynar.
2: Tüm isimler arasında bence en net profil o.
0: Çok iyi oyuncu. Yani ben beğenirim.
1: Bana oyun getiriyor. Ben her yolu
0: ben Aston Villa'nın kolay bırakacağını düşünmüyorum Savaş abi Watkins'i. Yani çünkü devre arası Abraham'ı aldılar. Yani
2: Abraham çok net bir yedek santrfor. Abraham'la sezon oynamaz.
0: Şimdi ellerindeki oyunculara bakalım. Yani kendilerinin acaba çıkabilecek bir denklemi var mı?
1: Dani Verbak,
2: yani sadece birini alırlarsa Nicholas Jackson mesela.
0: Acaba Nicholas Jackson alıp Watkins'i bırakırlar mı oradaki oyun aklı?
1: Öyle bir görüşme, öyle bir şey var. Şimdi bakıyorum. Nicholas Jackson'a bakıyorum. Beşiktaş'la Aston Villa gözüküyor. Aston Villa daha yüksek gözüküyor. Yani burada böyle bu kadar beklemenin sonunda Fenerbahçe'nin alacağı santrafor ses getirecek iyi bir santrafor olmasını düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Şampiyonluk da bu kadar da emin adımlarla net ifadelerde kullanıyorsa Sayın Başkan, o isim sanki Watkins olabilir.
0: Çok iyi oyuncu şüphesiz. Fenerbahçe'ye çok katkısı olur.
1: Bir değil ama, birkaç kez görüşünü de biliyorum. Tabii, ama bazen de bakıyorum Watkins çocukların İngiltere'de okuluna yazdırdığı haberleri de çıkıyor.
0: Evet.
1: Bunlar da
0: ben de onu dinledim.
1: Yorumları, doğru, haberlerini görüyorum. Bakalım ben de herkes Fenerbahçeli gibi ben de merak ediyorum. Yani ya, bu isim kim olacak?
0: Bulmacaya baktığımızda Yapboz şöyle anlaşılıyor.
2: Yapboz'u sonra konuşalım. Elbette. Bir araya gidelim. Sonrasında konuşacağız. Az sonra beraberiz, bir yere ayrılmayın.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: 1922 yılı sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 2 Ağustos 1967 Trabzonspor Kulübü kuruldu. 1987 Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Devam edeceğiz. Başkan Yıldırım, Divan Kurulu toplantısında geçmiş yönetimlerin harcamaları ile ilgili konuştu. Yıldırım, Fransız oyuncu Kante'ye 5 milyon euro imaj parası verildiğini de söyledi. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başlarını ekrana getirelim, üstüne konuşacağız.
1: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin. Hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına. Konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. Ol hoca ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka hocalar da dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların hocası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa hocası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Ne olur için Milan kulübünü aramışım, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyretmenizle

0: onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve vuracağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Özellikle geçmiş yönetime, Saadettin Saran Başkanlığı'ndaki yönetime bazı eleştirileri oldu ki 142 milyon euro harcandığını dile getirdik. Kısa bir dönem için ciddi anlamda yüksek bir para. 3-4 yıla ait paraların alındığını dile getirdi. Kante konusuna sen bir giriş yaptın önceki saatte ama orada da hani haksız demek zor. Nasıl gördün açıklamalarını Aziz Yıldırım'ı?
2: Bir kere Aziz Yıldırım Bey'in Kante hakkında böyle bir açıklama yapmasını %100 yanlış görüyorum. Hı hı. Kante halen Fenerbahçe kulübünün oyuncusu. Kıymetli bir oyuncu, değerli bir oyuncusu. Bu tür bir problem varsa bunun muhatapları belli. Bu muhatapları kulübe davet edersiniz. Kulüpte görüşürsünüz. Kulüpte anlatırsınız. Veya böyle bir açıklama yapacaksanız oyuncunuzu koruyarak yaparsınız. Kante ile alakalı bu açıklama eğer Kante'nin kulağına giderse, ki bence gitmiştir, ki Kante duygusal da bir oyuncudur, kuvvetle muhtemel bundan sonraki süreci izleriz neler olacağını. Ama bir oyuncu hakkında böyle konuşulmasını ben asla doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'nin geçmiş dönemde yaşadıklarını ise çok uzun bir şekilde masaya yatırmamız gerekiyor. Hani harcanan rakamları bir kenara koyalım. Çok uzun bir dönemi, ikinci rayı neredeyse santroforsuz oynatan bir oyun anlayışı olan yönetimi nereden başlayalım sorgulamaya? Sadece Şerif'in üzerinden koskoca bir ikinci yarıyı geçiren zihniyetin bence yargılanması gereken çok noktası var. Harcamaları bir kenara koyuyorum. Bana kalırsa kulübü doğru yönetemediler. Kulübü doğru yönetemedikleri için belki de Fenerbahçe'nin rahatlıkla şampiyon olacağı bir süreçte bana kalırsa çok büyük tarihi bir fırsatı kaçırdılar. Fenerbahçe'nin bir Karagümrük maçı var. Çok önemli bir maç. Fenerbahçe taraftarı ilginç bir şekilde tribün olarak orada olmadı. Çok tartışılması gereken noktalar var. Merkezde çok fazla oyuncunuz varken gidip bir Kante transferine yöneldiniz. Çok uzun sürdü. Onu da alamadınız bir son dakika golü olmasaydı. Dönüp baktığınızda çok fazla eleştirilecek konu var ama ben Fenerbahçe'nin bu konular içinde boğulması gerekmediğini düşünüyorum. Fenerbahçe İsmail Kartal'la birlikte, Başkan Aziz Yıldırım yeni yönetimle birlikte yeni bir yola çıktı. Fenerbahçe'nin başarısı Samandıra'da çok çalışmaktan, terden, antrenmandan ve doğru sadeleşmekten geçiyor. Elindeki oyuncu grubuyla birlikte Fenerbahçe doğru planlamayla ben bu sezon evet çok önemli işlere imza atabilir. Yeter ki doğru sadeleşsin, doğru oyuncularla takviyeler yapılsın ve çok çalışsın. Ben çok çalıştığı takdirde Fenerbahçe'nin ve kendi yolunda yürüdüğünde, dönüp o yoldan çıkmadığında Fenerbahçe çok çalışarak 3-4-2-1 gözüküyor. Ama ben her zaman bunu söylüyorum, aslında 3-2-5 oynuyor Fenerbahçe. Mümkün mertebe merkezde o kaptırılan toplardan sonra neler yapacağı kıymetli Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe doğru sadeleşsin, elinde çok fazla oyuncu var. Gelecek oyuncularla birlikte doğru şekilde çalışıyor. İsmail Kartal Hoca çok çalışkan bir hoca. Aklında bir oyun formatı var. Bu formatla birlikte Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey var. Çok çalışmak ve ezbere setler. O setleri oluşturmak. Duran toplarda Fenerbahçe'nin gelişimi var. Fenerbahçe bir şekilde Gornik Zarbce'yi aşmayı bildi. Sturm Graz çok farklı bir takım. Onu uzun uzun anlatırız yeri geldiğinde.

0: Ona çalıştık.
1: Konuşuruz.
0: Onu konuşuruz. Ama Fenerbahçe şu anda hazır mı? Bence %100 değil. Fenerbahçe'nin hazır olması da imkansız. 4 ila 6 hafta gerekiyor. Fenerbahçe'nin yeni gelen milli takım oyuncuları var. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Fenerbahçe'de karalar bağlanacak bir durum yok. Biz bazı şeyleri çok abartıyoruz. Ya çok yükseğe koyuyoruz, yok çok aşağıda görüyoruz. Henüz lig başlamadı. Fenerbahçe çok çalışarak doğru işler yapabilir, doğru eklemelerle birlikte. Nathan Ake çok önemli bir hamle, geriden oyun kurulumunda Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıracak. Vedat, Mbappe'den sonra ikinci La Liga'da gol kralı geldi. Bence atar, attırır. Vedat doğru bağlantıyla Kerem'i bence çok ferah eriştirecek. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood gibi çok önemli bir oyuncusu var. Fenerbahçe'de sadece şundan kurtulmalı. Öyle bir gürültü var ki, öyle bir rüzgar estiriliyor ki Fenerbahçe çok kötü. Fenerbahçe hiç hazır değil. Fenerbahçe'nin yine şansı yok rüzgarı. Fenerbahçe kulağını kapatacak, sadece çalışacak. Önüne bakacak ve önündeki maçları teker teker görüp adım atacak ve Fenerbahçe önündeki hedefe doğru yürüyecek. Fenerbahçe yolundan çıkmaması gerekiyor. Bir harita çizdiler. Bu harita doğru. Yapılan transferler doğru. Gelecek isimlere bakacağız. Ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışı net. Fenerbahçe için estirilen o olumsuz rüzgara katılmıyorum. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Fenerbahçe işine yapmalı. Fenerbahçe takımı çok çalışmalı. Samandıra'da ter dökmeli. Bunun karşılığını almalı. Bu kadar net.
2: Aziz Bey'in 6 dakikalık konuşması burada tamamı yarım saat, belki daha fazla, hepsini tabii izledim. Burada da şimdi tekrar izlerken notlar aldım. Tedarikçi firma ile ilgili bir açıklama yaptı. Saadetli Saran dönemindeki 142 milyon. Tedarikçi firmanın muhtemelen kırdırılan senetler oluyor. Çünkü bunu kulüplerin çoğu yapıyor. Galatasaray'da yapıyor, Beşiktaş da yapıyor. Kante konusundaki o 5 milyon euro imaj hakkı vesaire. Bunların hepsi tamam ama bazı şeyleri orada açıklamadığını da ifade etti. Bunun devamı mutlaka gelecek. Aziz Bey hesap sormasını çok sever.
1: Bir dahaki divana saklıyor.
2: Bir de kapalı kapılar altında bazı hesaplar var. Orada önden bir bilgi isteyip o yeterli olmasa bir dahaki divana. Ama ilk önce birlik beraberlik bozulmasın diyerekten o harcanan 8 aylık dönemdeki 142 milyona özellikle vurgu yapıyor. Şimdi bu parayı harcayan kişi Sayın Saadettin Saran radyo frekansını dahi kiralayacak duruma gelmişti. Tepki gelince ya koskoca 142 milyon euro harcanan bir yerde Fenerbahçe FM'in, ben bir arabada giderken akşam televizyonda Fenerbahçe TV'de neler oluyor açıp bakarım. Gazeteciyiz bizler. Arabada giderken izlerim. Tabii. Dinlerim, akşam evde izlerim. Antrenmanında ne oluyor, ne bitiyor diye. Ya bu frekans kiralanır mı? Radyo frekansı. Tek kulüp radyosu olan Fenerbahçe. Buralara kadar ekonomik anlamda 142 milyon harcayıp düşen bir kişiden bahsediyoruz. Yöneticiden bahsediyoruz. Kendisi dün orada yoktu. Aziz Bey genelde bu eleştirildiği devamlarda gelir. Şimdi Sayın Başkan'ın, Saadettin Saran'ın başkan seçilmesinde bana göre Aziz Bey'in de payı var. Aziz Bey
1: var.
2: Saadettin Saran için 2003 yılında, o dönemi sen de çok net hatırlarsın, ben de hatırlarım. Ben o dönemde de gazeteciydim, bugün de gazeteciyim. Bir transfer süreci vardı. Reblolar, rapor işler, Beşçasliki konusu, özellikle Beşçasliki konusunda fikir ayrılığı değil. Bazı yol ayrılıklarının, o dönemdeki yol ayrılıklarının transferde bazı usulsüzlükler gibi beyanından dolayı Saadettin Bey'le yol ayrımına gelmişti ve bir daha asla beraber çalışmayacaklar. Keşke Saadettin Bey başkan olurken bu 142 milyonun böyle olabileceğini düşünerekten, o dönemde bir transferde çok ciddi tepkisi olmuştu. Ben Aziz Bey'in 20 yıllık başkanlık dönemine o kelimeyi çok kullanmak istemem ama yolsuzluklar konusunda şahitlik yapar mısın? Yani Fenerbahçe'yi çok sevdiği kadar mali olarak da ekonomik olarak da dürüst bir insan. Burada yamuk olmaz, kendisi de yapmaz, başkalarını da yaptırmaması için her şeyini ortaya koyar diyebilirim.
1: Evet.
2: Çok tartışılan bir konu değil mi şimdi 142 milyon? Aslında sadece 5 milyon Kante'nin aldığı imaj hakkı değil, orada başka şeylerden de bahsetmeye çalışıyor Sayın Başkan.
1: Tabii.
2: Bunların hesabını soracağım diyor. Yayın gelirleri var bunun içinde, efendim pasolik gelirleri vesaire, hep kırdırılan bazı şeyler var. Bence Aziz Bey orada tam net olarak bazı şeyleri ifade etmedi. Bir sonraki divanda eğer önden mutlaka belki Saadettin Bey'i çağıracak. Belki diğer transfere bakan yöneticilerle bir görüşme yapacak. Eğer burada bir eksiklik, gidek varsa bunları yapacak. Daha önce Beşiktaş'ta oldu, mahkeme verir. Belki bir mahkeme süreci başlatılacak. Ama Saadettin Bey'in normal şartlarda Aziz Bey'in eski ifadesine göre başkan olmaması lazımdı. Çünkü yıllarca hep uğraştığı isimler vardı. Bunlardan bir tanesi Saadettin Bey'di. Tamam. Saadettin Bey 5 yaşlık transferinden dolayı sürekli demeçler verdi. O süreci çok iyi hatırlıyorum. Kötü ayrıldılar. Ama bugün gelinen noktada baktığımız zaman Fenerbahçe'nin şu anda 8 ayda 142 milyon euro harcaması olağanüstü kötü bir şey. Olağanüstü hem de yani.
1: Evet.
2: 8 ayda 142 milyon, Kerem, ben

0: takım yaparım ya. Aldığın oyuncu Kante, Tete, Samsunspor oyuncu, bir de Şerif. Şerif'e de hiç girmedi Sayın Başkan daha. Şerif'e daha önce başkan olmadan önce girmişti. Hani bunlar baktığımız zaman Aziz Bey'in tepkilerinde haklı, medya tepkisinde haklı. Önümüzdeki günlerde bunlar daha farklı boyutlarda görüşebiliriz, sonuçlar çıkabilir. Başkan çünkü bütün kalem elinde. Yoksa kulüpler borçlanabilir. Sayın Başkan'ın da Saadettin Ali Koç'a görevi bırakırken 53 miydi 57 milyon muydu? Hmm. Ali Bey ilk Fenerbahçe TV'de açıklamış zaman belki de Kerem'le yayındaydık yine. Biz yarım saat falan demiştik, programı Ali Koç'un açıklamalarıyla bitirmiştik. Orada da 53-57 milyon euro bir borç bıraktığından bahsetmişti mesela Ali Koç'ta o zaman. Bu her kulüpte var. Geldiği zaman enkaz edebiyatı hep oluyor. Gelmeden hesaplayacaksınız. O yola çıkarken seçildikten sonra, ben bunu bütün kulüp başkanları için de söylüyorum. Galatasaray için de, Beşiktaş için de. Abi ateşten gömleği giyiyorsunuz. Her şeyle varsınız. Geldikten sonra yolsuzluk varsa çıkarın. Ama bir rakam çıkarıyorsunuz. Bunlar bu kadar beklemiyorduk. Geliyorsanız her şeyi bekleyeceksiniz.
1: Gelmeden önce bence o raporları alıyorlar.
0: Hele yani. Aziz Bey ise kralını alır. O kusura bakmasın. Aziz Başkan kralını alır. Ya ben Dursun Özbek'e sordum. Dursun Özbek mali işlerden sorumlu diyor. Duygu Yarsuvat, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet.
0: Başkan seçildi. İlk başlangıcı toplantısında Sayın Başkan Dursun Özbek anlattı. Bu kadar boş, bu kadar boş, bu kadar boş. El kaldırdım sordum. Sayın Başkan dedim, İki tane rakibiniz vardı. Eğer bunlardan o iki rakip seçilmiş olup dert yansaydı anlarım. Sizin içinde bulunduğunuz durumda. Sayın Ali Koç için de aynı şeyi söyledim o zaman. 53 ya da 57 rakam yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Başkan siz de bu sürecin içinde iki dönem yöneticilik yaptınız. Bu borçlara bir aşağı bir yukarı siz de biliyordunuz. Geldikten sonra buna ihsan etmeyi ben hiç doğru bulmuyorum. Sayın Başkan 142 beklemiyordu da 102 bekliyordur, 122 bekliyordur. Rakam olarak oynar. Saadettin sana yaptığı transfer, Kante transferini hatta başkan seçilmeden önce açıklamadın mı maliyetini? Biz ilk başkandan duyduk. Kerem ilk Saadettin Aziz Bey'den duyduk biz Kante maliyetini. İlk o açıkladı, hatırlayalım yani. Sayın Başkan'ın çok açık, doğru, net, haklı olduğu yerler var. Ama Saadettin Bey'in seçimi kazanmasında baktığın zaman o dönemin muhalefeti Ali Koç'a gayrimenkuller konusunda yetki vermiş olsaydı bugün Sayın Başkan Ali Koç hala devam ediyor olacaktı. Ya da son birkaç gün kala Hakan Sabi Bey'le girmiş olduğu seçimde Hakan Sabi Bey'in Aziz Bey için söylediği o gün eleştirdiğim bazı ifadeler vardı. Eskiye bay bay, yeniye merhaba gibi falan. Bazen bir kelime sizi seçip başkanlıktan yarıştan edebilir. Bir kelime sizi aşağı çekebilir. Söylediği şeyin çoğuna katılıyorum. Bazı o usluplarda katılmadığın gibi. Hulusi Belge'ye yine oğlum dedi mesela. İsmail Kartal'la telefonları oğlum gel yarın üredesin gibi mesela. Bu birebir de olabilir. Ama bunlar bence biraz hani o makam çok başka bir makam. O makam bütün 35-40 milyon kişinin saygı duyduğu, büyüğüyle, küçüğüyle, her şeyiyle, ben kendisine hala söylüyorum, büyük saygı duyduğum bir insan Aziz Başkan. Söylediği çoğu şeye katılıyorum, bazı şeyler dışında.
2: Gelelim Sturm Graz eşleşmesine. Çok zaman kalmadı. Çarşamba günü iki takım Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Gornik Zabrze maçlarında Fenerbahçe iyi bir görüntü ortaya koymadı. Sturm Graz çok daha ciddi bir rakip. Böyle çantada keklik gibi kesinlikle bakılmaması gereken bir eşleşme olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, ne düşünüyorsun?
3: %100 katılıyorum. Bir kere çok kompakt bir takım. Özellikle Kaptan Stankovic bağlantıda, mutlaka bağlantısının kesilmesi gereken isim. Merkezde topları alıyor ve onun üzerinden bir oyun sergiliyorlar. Uzun taçlarda Mitchell uzun taçları çok doğru kullanıyor. Kendisinin ceza sahası içerisinde özellikle kornerlerde marke edilmesi gerekiyor. Derinde savunurken şut imkanları tanıyorlar. Onun altını çizeyim. Kaleci Kudyakov dengesiz çıkışları var. Onun altını çizeyim. Fenerbahçe lehine Kudyakov'a sürpriz baskılar, Fenerbahçe'nin gol senaryosu mutlaka mevcut. Merkezden driplingle Hertz denedi. Aslında maçı seyrettiğinizde o 4-0'lık maçın tamamını rakibin İlk 10 dakikada 2 tane net pozisyonu var. Bazen bizi skorlar üzerinden oyunu okumak, anlatmak yanlışa götürüyor. Aslında pozisyon vermiyor değiller. İyi kapanıyorlar ama merkezden driplingle karşılık veremedikleri anlar var. Yat da var, güçlü savunma arkası koşulları var. Özellikle rakip savunmaları dağıtan bir isim, önemli bir isim. 43 numaraları var. Topu çok iyi alıyor ön tarafta ve driplingle içeri girmelerini çok net olarak görüyoruz. Kompakt bir takım. Savunuyor, iyi savunuyor. Geçişlerde hızlı çıkıyorlar. Fenerbahçe, Gornik Zabrze'den sonra çok daha takım gibi bir takımla karşılaşacak. Duran toplarda setleri var. Çok fazla.

0: setleri var. Yani ön direğe yapılmış setler de var. Arka direğe de Mitchell üzerinden çalışılmış setleri var. Fenerbahçe zor bir rakiple oynayacak. Fenerbahçe sadece kapanmayan, kapanıp doğru çıkan, zorluk çıkaran bir takımla oynayacak. Ama Fenerbahçe'nin çok önemli şutörleri var. Merkezde zaman zaman gömülüyorlar ve ceza sahası çevresinden çok fazla şut imkanı tanıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin yine bir ceza sahası çevresinden atacağı şutla bir gol bulabileceğini düşünen taraftayım. Şunu da söyleyeyim. Yalnız çok böyle abartılı da bir Sturm Graz bir fırtınası görüyorum. Hı. O abartıldığı kadar da müthiş bir takım mı derseniz gerçekçi değil.
1: Savaş Çorlu, ne bekliyorsun?
2: Beklediğimi ilk şey şunu söyleyeyim. Sahada eski Fenerbahçe değil, yeni Fenerbahçe'yi bekliyorum. Yeni Fenerbahçe anlamında eski İsmail Kartal değil, yeni İsmail Kartal. Son maçta Osterwald'da çok formsuz. Fred sahada yok.
0: Gitmesi gereken Fred çok
2: sağdır. Ya gitmesi gereken bir adamın bu maçta turu gönderebilirdi sevgili Cem. Tur gidebilirdi. İrfan Can tam takımda ne olacağı belli değil kadroda. Talisca 11'de, Osterwald'de takım bakılıyor. Yani bu maçta bu 11'le oynarsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. 31 yaş ortalamasıyla oynayan bir Fenerbahçe vardı bu maçta. Şimdi tek bir tane oyuncu göze battı o günü. Ake. Maçın genelini gözüm önüne getiriyorum böyle. Biz eğer Şikliyar Ake ikilisi geçen seneki savunma ikilisinden böyle Şikliyar'da birisi olmuş olsaydı Fenerbahçe turu kaybederdi. Müthiş savunma, özellikle ikinci yarıda. Kademelerde birbirine yakın oynamaları. Asensio bu maçta hiç yoktu. Benim en beğendiğim oyuncu. İlk 11 hep her zaman ilk yazacağım adamdır. Talisca penaltıdan bir gol. Oyun akan oyunda, hücum oyununda çok fazla etkili olan bir oyuncu değil. Kerem, iki tane net pozisyonu var ki bir tanesi neredeyse %100 saç başı oldurdu. İsmail Hoca'nın da artık yani bir şekilde bir an önce bu kadroyu yeni oyuncularla beraber, eski İsmail Hoca değil yeni bir İsmail Hoca bize oyun sistemini anlattı, sen değişebilir. Zaman zaman çift forvete çıkabilir, zaman zaman üçlü savunma yapabilir, bunu yapıyordu. Şu anda Fenerbahçe'nin tek sağlam yeri son maç üzerinden bakarsak Şikliyar Ake. Samedo da idare eder. Osterwalder'in kafası karışık. Fred, teklifler var deniliyor. 15 milyon euro veren var falan. Kerem, ne oldu sana, geçen sene üzerine koyman lazım. Kerem için de Arabistan'dan gelen teklifler var. Bu kadrodan en az 3-4 tane oyuncu değişmesi lazım. Greenwood 2 maçta da vardı. Ama o da bir türlü
0: hazır değil. Şu
2: hazır değil. Bu maçta çok önemli bir maç. Bu maçta hazır olmayacak. Hangi maçta hazır olacak?
0: Şu an Greenwood hazır değil ama bu Greenwood'un problemi değil. Şöyle, belli bir zaman mutlaka takımla antrenman yapması gerekiyor. Şu da var, Fenerbahçe'de 40 kişi neredeyse antrenman yapıyor. Fenerbahçe doğru sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe bu turları geçeyim, sonra sadeleşeyim eğer fikrindeyse bence bu da problemli. Çünkü antrenman kalitesini de düşürüyor. Kimi oyuncular ne zaman gideceğim, ben nasıl çıkacağım derdindeler. Ve Fenerbahçe'nin özellikle ben santraforsuzluk sıkıntısının geçtiğimiz sezondan bu sezona devre olduğunu düşünüyorum. Vedat alındı ama Vedat ne yazık ki sakattı. Bu maçta ne kadar süre alır? Bence o çok önemli. Çünkü takımla antrenmanlara başladı. Vedat gibi bir bağlantıyı da iyi yapabilen oyuncu Fenerbahçe'nin saha içerisinde önde bir sürü problemini çözer. Talisca bir santrafor değil. Attığı goller herkesi yanıltıyor. Talisca orada oynamaya çalışıyor ama güçlü stoperlerin arasına girdiğinde, iki tekme geldiğinde dikkat edin hemen geri çekiliyor. Orta sahaya doğru geliyor. Fenerbahçe stoperleri yerinden oynatamadığı için kanatlardan da o içeriye iç koridorda stoper bek arası koşulları yapamıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu sezona devam eden sorunları var. Fenerbahçe'nin bir santrafor sorunu var. Eğer Vedat...
1: Kırmızı var, çok özür diliyorum.
0: Harika.
1: Sıcak haber. Fenerbahçe için İsmail Assar iddiası. Bu iddianın sahibi Tutto Mercato. İtalyan basını oyuncuyla anlaşıldığını, transfer için Crystal Palace'la da görüşüldüğünü dile getiriyor sevgili seyirciler. Kanada bir hamle daha olarak bunu yorumlayabiliriz. Hücum hattında ileri uçta da kullanılabilir ihtiyaç dahilinde, tıpkı Mason Greenwood'da olduğu gibi, ama çok izlediğimiz ve yakından tanıdığımız bir oyuncu İsmail Assar. Tam bir açık alana hücum, kontratak tehdidi olan önemli bir silahtır.
2: Kırmızı dediğin anda hemen ben acaba santrafor konuşuyorduk ya, ben santrafor bekledim açıkçası.
1: Yok, santrafor tanımına uymuyor.
0: Ama yalnız sağ kanatta çoğunlukla oynar İsmail Assar. Şimdi benim kafamda Greenwood

0: var sağ tarafta. Hani tamam solda oynar mı? Oynar. Hatta bunu söyleyebiliriz çok net olarak ama daha genelde İsmail Asar sağda oynar. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ama doğru yapılanma mı sorusuna, doğru hedef mi sorusuna ben bir soru işareti koyayım, bir şart düşeyim. Ben kendi penceremden.
1: Yani ideal pozisyonu Mason Greenwood'un da pozisyonu. Greenwood da solda oynayabilir,
0: oynayabiliyor
1: bu arada.
0: Oynayabiliyor.
1: Ama herkesin en iyi oynadığı pozisyonda kalmak istemesi de çok doğal.
2: Şampiyon olacağım diyerekten iddialı bir şekilde açıklama yapıyorsun. Herkesin oynaması gereken pozisyonda olması lazım o zaman. Evet. Yani bir nevi devşirme gibi olmaması lazım. Sağ kanat oynayacak, sol kanat, sol kanat oynayacak. Şimdi son maçında İrfan Can çok güldü. Bakıyorsun şimdi Greenwood girdi daha sonra. Dedin hazır değil. Ben Vedat Muriç geçtiğimiz maçta da oynayabilirdi.
1: Vedat Muriç'i bir dakika şimdi bir İsmail Asar üstünde. Ha,
2: tamam duralım. O zaman oradan duralım. Ama bu iddia tabii ki.
1: Evet.
2: Yani izin üzerinde duralım ama tabii İtalya'nın.
0: Ya çok iyi bir oyuncu. Ya Crystal Palace serüveni gerçekten ya kanatta çok çok bence Fenerbahçe'ye katkıda bulunur mu? Bulunur. Özellikle oradaki gol yükünün alınmasında da mesela arkaya attığı koşullarla çok mesela biliriz. O sürpriz koşulları evet. da vardır. Sızar arkada topla buluşturursunuz. Bence kıymetli bir.
1: Bu arada İtalyan basınının iddiası olduğunu da bir kere daha vurgulayayım. Yani bizim teyitlediğimiz evet bu iş oldu bitti diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Şu an itibariyle eğer Tutto Mercato'nun haberi. Eğer bir aksiyon varsa ve bunu teyitleyebilirsek kendi iddiamız olarak da paylaşabiliriz ama bu iddia bir kere daha altını çizerek söylüyorum. İtalyan basınından geldi. Devam edebilirsin.
0: Çok iyi oyuncu. Defalarca seyretme şansı bulduk Crystal Palace'da. Evet oraya bir hareket getirir mi? Getirir. Dinamizm getirir mi? Getirir. Fenerbahçe'nin ön tarafında bir hareketlilik sağlar mı? Sağlar. Ama Fenerbahçe'de yol haritasına dönüp baktığımızda hep bir santrafor üzerinden konuşurken daha fazla kanatta oynayan, daha fazla kanatı hareketlendirecek, orada içeriye devrilecek, ceza sahası içerisinde gol vuruşları yapabilecek nitelikte bir oyuncuya gidilmesi benim kafamda şimdi bir soru işareti yarattı. Acaba senin söylediğin çok kıymetli. Greenwood'u sol tarafta değerlendirip İsmail Sarı da acaba sağ kanatta mı değerlendirme projesi olabilir mi? Bu tartışılabilir ama Kerem. Fenerbahçe'nin kanatlarında çok fazla oyuncu
2: Kerem
0: var.
2: Kerem olacak?
1: Kerem
0: var. Oğuz var. Mesela Oğuz ne olacak? Kimse Oğuz'dan bahsetmiyor. Evet, ben bu... Oğuz'dan çok konuşulması gerektiğini düşünen taraftayım.
2: Sevgili Can, bu Aziz Bey'in açıklamaları dedikten sonra Tutta Marka sadece bana biraz iddia gibi geliyor. Yani aynen. Şimdi bak Aziz Bey'in açıklamaları...
1: İddia olarak veriyoruz.
2: İddia olarak tabii ki İtalyan basını sonuçta. Tutta Marka yani bu güvenilir mi güvenilmez mi ben tartışmam tabii ki. Ama Aziz Bey şu anda tamamen santrafora odaklandıklarını. Diğer transferlere hatta inanmayın dedi. Bir takım bizim şu anda ilk açıklayacağımız transfer santrafor olur derken
1: evet.
2: Böyle bir sarı iddiası şu anda İtalyan basından gelmiş vaziyette. Çok fazla kanat oyuncusu var. Gidecekler olacak dedi. Hatta gidecekler konusunda çok rahat gönderebileceklerini falan da ifade etti. Çünkü kolay bir şey değil. Bu iddianın üzerinde bakacağız. Fenerbahçe'de
0: Kerem, Şerif, Oğuz. Fenerbahçe'nin kanat rotasyonu say bitmez şimdi.
2: Evet, İsmail Sarı daha tabii takımda hala
0: varsa,
2: Mustafa
0: tamam,
2: var.
0: Tamam ihtimal varsa tabii ki ama Fenerbahçe'nin hep en büyük problemi zaten o kadrodaki rotasyon.
1: Yani İsmail Sarı adının konuşulduğu yerde Musaba. İşte Nene. Bunlarla ilgili onları. Bir şey söylemeye gerek bile yok.
2: Tabii. Ama bunlar şu anda şişmiş bir şekilde duruyor yani. Kadro şişkin. Eğer burada 3 tane kontenjanın olsa bunu anlarım. Bunları göndermenin de her birinin en az 5'er milyon euro maliyeti var. Başkan tabii. Da ifade ediyor. Çünkü gittiği zaman 2 senesi ödemen gerekiyor. Bunu artık Amerika'ya yeniden keşfetmeye gerek yok. Biliyoruz. Bir kulüp bir oyuncuyu göndermek istiyorsa başka takımla bile anlatsa gitmiyorum derse kalan sözleşmesinin tamamını ödemek zorunda kalırsın.
0: Bir de kadro mühendisliği. Geçen sezonda orta sahada oyuncunuz var. İsmail var.
2: Şartlar bana...
0: Genduzi var. Kante'yi aldınız. Bu sefer kanatta bir sürü oyuncu varken ya neden Fenerbahçe eksik olduğu bölüme gitmiyor sorusunu düşündük.
2: Bana diyor. Şartlar, Fenerbahçe'nin içinde bulunan şartlar çok zayıf bir ihtimal olarak gösteriyor. Bizim iddiamız değil çünkü bu. Tekrar söyleyeyim. Evet. İtalyan basının iddiası.
0: Önemli iddia.
2: İçinde bulunduğu şartlar Fenerbahçe'nin Aziz Bey'in açıklamalarında noktasına kadar dinlemiş bir kişi olarak söylüyorum. Bu ihtimal bana çok zayıf geliyor. Çok düşük geliyor.
0: Önemli iddia, heyecanlandırır. Dönüp baktığınızda İsmail Asar bence gerçekten Fenerbahçe'ye eğer olsa üzerine çok fazla cümle kurabileceğimiz bir oyuncu. Ama yol haritasına baktığımızda herkes santrafor beklerken ilginç bir iddia. Altını çizelim.
1: Evet. Fenerbahçe'ye burada bir nokta koyalım. Eğer evet. Dediğim gibi İsmail Asar'la ilgili bir şey duyarsak birinci ağızlardan sizinle tekrar paylaşırız. Onu Fenerbahçe, söyleyelim. Tutto Mercato'nun İtalyan basınının iddiası olarak bunu ekrana getirdik.
2: Yönetimi takip

0: Ben burada Vedat Muriç oynayabilecek bir durumdaysa, ki geçen maçta da bence riske edilmedi, antrenmanlara da başladı. Çarşambaya kadar maç kadrosunda, hatta 11'de de olabilir bence sevgili Can. Bilmiyorum bana katılır mısın? Vedat Muriç çünkü fizikli bir insan. Kolay kolay çok ağır sakatlık yaşayan bir insan değil. Bir hafta 10 gün denemişti. Biraz da dinlendi. Yani şey yapıldı. Tedbirli olarak da süreç devam edildi. Çünkü elindeki tek santrafor. Diğer tarafta sen Greenwood hazır değil demiş olsan bile bu maçta hazır olmak zorunda abi. Yani bu maç çünkü Fenerbahçe için artık bir adım kalacak Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonluk hasreti kadar Şampiyonlar Ligi hasreti daha da uzun.
1: Tabii daha fazla süre alır.
0: İmkan da şimdi evet, rakibin kolay bir rakip değil. Ama Fenerbahçe de bu rakibi yenebilecek bir şekilde yani. Stumgaz daha önce birçok takımla oynadı. Galatasaray'la oynadı, diğer takımlarla oynadı. Fenerbahçe burada iyi konsantre olursa, iyi kadro çıkarırsa zor maç. İlk maç evinde olması da bence baktığın zaman avantaj aslında.
1: Savaş abi, turun şifresini vereyim. Baskı geliyor, bekler Stankovic'i buluyor. Fenerbahçe Stankovic'in üstüne mutlaka baskı kelepçe getirecek. İki çok önemli. Uzun vuruyorlar. Uzun vurduktan sonra ikinci toplar. Fenerbahçe ikinci topları almalı. Sekenleri özellikle toplamalı. Fenerbahçe kaleci Kudryavkov'a üstüne sürpriz baskı yaptığında gol senaryosu mevcut.
0: Atanı ve tutanı değişirse Fenerbahçe tur için iddialı olur.
2: Bu arada o baskılarda kalecinin de gönderdiği bazı çok tehlikeli uzun toplar var. Pozisyona ve gole dönüşebildiğini de gördük.
1: Var. Atıyor.
2: Fenerbahçe savunma arkasını çok sağlam almalı.
1: Tabii,
2: çok
1: %100 olmalı. Bence bütün sezon boyu bunu konuşacağız. Evet. Çok önemli, altına imzamı atarım. Ben sezonun başından bu sonuna kadar Fenerbahçe'nin o 3-2-5 rakibi ittiğinde o kaptırılan toplarda o geçişi, o güvenli geçişi nasıl yapacağı konusunun çok tartışılacağını düşünüyorum.
0: Savunma, orta saha, hücum, her mevkiye bakıyorum, bir değişiklik olabilir diyorum ben. Kalede dahil.
1: Olur.
0: Mesela Mert'le bu maça çıkmaz herhalde.
1: Ederson'u bir şekilde bu denklemin içine abi, zaten koymak zorundalar. Lazım.
2: Ama Mert de Golnik Sarbize maçında çok iyiydi.
1: Çok iyiydi. Çok iyiydi.
2: İsmail Kartal'ın forma adaletinden bahsederken de, eğer böyle bir şey varsa, gerçekse ki öyle gözlemledik yıllar içerisinde, Mert'le başlaması da sürpriz olmaz.
0: Sürpriz
2: yani.
0: Olmaz. Da, peki sürpriz olmaz. Burada şu andaki forma adaleti içinde son 11'e baktığın zaman Golnik Sarbize maçında İrfan Can, Fred mesela forma adaletinde İsmail'in daha mı öndeydi? Eski değişmesi lazım. Asla dedim ya. Değil. Değişmesi lazım dedim ya işte. İsmail Kartal'ın da değişmesi lazım. O da yenilemesi lazım. Hani bazen...
2: Ama bazen profil de tercih edebiliyorsun Savaş Çorlu. Yani iki tane çok kesici oyuncuyla oynamaktansa biraz daha böyle oyunun akmasına yardımcı olabilecek bir Fred'i tercih etmesini ben yadırgamıyorum, ama Fred'den hala medet ummasını yadırgamıyorum.
0: Ama İsmail Kartal'ın
2: hani günlük adaşı, bir tercih olarak.
0: Adaşı sonra. İsmail'in takımda kalacağı ve takımın şu anda en değerli oyuncularından bir tanesi olarak gözükürken, sürekli olarak Fred takım bulması gerekiyorken, Fred şu anda tekliflerin geldiği ve ayrılacak oyuncular listesinde varken, böylesine kritik bir maçta koymak, hani tur gidebilir diyorum ikinci yarı, çünkü rakip çok pozisyon buldu. Mert'in kurtarışları, savunmadaki iki oyuncunun yerinde müdahaleleri sana orada turu getirdi.
1: Tabii.
0: Yani İsmail Hoca'nın burada, ben bu maçta da mesela İrfan Can'la başlayacağına pek ihtimal vermiyorum. Savunmada eğer Vedat Muriç oynarsa, sizinki Şerif için aynı şeyi söylemiyorum. Genç diyoruz, tecrübesiz diyoruz, ama varsa, sen az önce baskı diyorsan, Fenerbahçe istediğimiz hızlı oyunu, geçiş oyunu oynamak istiyorsa bu kadroyla oynayamaz.
1: Fenerbahçe'nin çok durağan önde oyuncuları var. Ayağına evet, top pisleyen oyuncuları var.
0: En başta Taliska geliyor mesela.
1: Fenerbahçe'nin koşu yapan, özellikle ceza sahasının içinde back stopper arasında o koşu yapıp orada topu isteyen oyuncu profiline
0: Taliska'ya
1: daha fazla
0: yanaşması gerekiyor. Taliska'ya az önce güzel özetledin sen. Santrofor içeri girdiği zaman önüne bakar, geri geliyor dedin bak.
1: Çok geri kaçıyor.
0: Takımı da geri kaçıyor işte o. Senin Vedat Muriç'in olsa ya da iyi bir santraforun olmuş olsa
1: stoperlere sökecek yerinden
0: bak,
1: ki
0: Beşiktaş nasıl oynuyor? Beşiktaş biraz sonra geçiyor. Beşiktaş hücumu takım hızlandı. Şimdi bu takımın hızlanması için bir şeylerin değişmesi lazım. En az 1-2 oyuncunun değişmesi lazım.
1: Tabii. Ki değişecek. Ama Fenerbahçe'nin en büyük ilacı zaman. Fenerbahçe zamanla birlikte iyileşecek. Doğru eklemelerle birlikte iyileşecek ve sadeleşmeyle. O kadar oyuncu var ki, bu kadar oyuncunun olduğu yerden iyi bir işin ortaya çıkması şu an çok zor.
0: Sevgili Cem, Sayın Başkan'ın direkt şampiyonluk sözü verdiği yerde, Şampiyonlar Ligi beklendiği yerde zamana ihtiyaç yok. Zaman var, tabii ki lazım, ama zaman belli oyuncular için değil.
1: Tabii.
0: Önce skor.
1: Doğru.
0: Zamanı sonra yersin.
1: Mesela Gornik Zabjeyi de geçti. Bence Şutum Graz'da da geçmemesi için hiçbir neden yok. Ya Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Ve Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçebilir. Ben şuna da karşıyım. Sturm Graz için de öyle bir rüzgar estirildi ki ya hiç geçilmez, asla Fenerbahçe'nin geçebilir.

0: edeceği bir takım. Ben buna da katılmıyorum. Fenerbahçe şutum biraz da geçer.
1: Fenerbahçe Kante'yi transfer etti. 5-6 hafta takım uyum sağladı. Zaman lazım. Ben Kante'ye 50 milyon euro mal edeceğim. Zaman. Olur mu abi zaman? Greenwood'u sana lazım. Zaman
0: Kante
1: diye.
0: Kante son 5 maçta çok iyiydi Savaş abi.
1: Bak tekrar aynı yerdeyim. Bir oyuncuyu transfer ediyorsun. Zaman diyorsun. Bir ay. Abi o paraları veriyorsan bir ay zamana falan gerek yok Kerem.
2: Beşiktaş'la yani... devam edelim mi? Herkes için bir zamana ihtiyaç olabilir Savaş Çorlu.
1: Ama kurtarıcı olarak alıyorsun. Kurtarıcıya zaman olmaz.
2: Kante'yi kurtarıcı olarak alıyorsan zaten sıkıntı bu. Kante kurtarıcı değil. Kante asker. Kurtarıcı başka bir şey.
1: Ben mesela atıyorum Watkins'i alıyorsam Watkins geldi ilk maçta gol beklerim abi. Bunu kurtar. Çünkü hazır geliyor. Eğer bu oyuncu bir ay oynamamış olarak geliyorsa buna zaman lazım.
0: Fenerbahçe'de duran toplar çok gelişiyor. Bu maçta da Sturmgraz'da da duran top gol senaryosu kayıtlara geçsin.
1: Fenerbahçe'nin en büyük avantajı savunması şu anda.
2: Sturmgraz'ın da bu senaryoda bayağı iyi olduğunu da hatırlatalım.
0: Evet. %100 karşılıklı.
2: Bir tane taçtan bir tane kornerden gol attılar.
0: Bir uzun taçtan.
2: Ya çok enteresan bir eşleşme bizi bekliyor.
1: Hani Fenerbahçe uzun bir yerden sonra savunmanın göbeğinde bir ikili buldu abi.
2: Evet.
1: Ake. Şikin yer. Çok iyi bir ikili buldu.
2: Beşiktaş'a döndük. Beşiktaş'ta santrfor transferi düşünülüyor, planlanıyor. Vlahovic'in listede öncelik olduğunu biliyoruz. Alexander Sorloth, Patrick Schick ve Nicholas Jackson gibi isimlerin adı da siyah beyazlı kulüple anılıyor. Bu oyuncular arasında senin için öne çıkan bir isim var mı Savaş Çorlu? Şu oyuncuyu ben Beşiktaş formasıyla görmek istiyorum diyebiliyor musun?
1: Vlahovic'i isterim ama Vlahovic Beşiktaş yönetimini çok yordu. Orada da menajer olayı mesela. Ben hep söylerim menajerler Türk futbolunun katilidir. Bunu defalarca söyledim. Hep de söylerim yerlisi yabancısı. En son işte Muhammed Salah gibi bir oyuncu izlemek istiyorum. Menajeri. Avrupalısı da aynı, yerlisi de aynı, yabancısı da aynı abi. Türk futbolunun, dünya futbolunun belki ama bizim Türk futbolunda daha fazla. Orada hep yıpranmış isimler var. Burada Nicholas Jackson ismi benim için olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin Watkins transferine de bağlı olmuyor. Belki Aston Villa alırsa oradan bir bek geçiş olabilir diye. Olursa ben buradan Nicholas Jackson sanki daha anlamlı olur diye. Hani fizikli, o da çok fazla gol kaçırıyor. Zaman zaman son vuruşlarda etkisiz kalabiliyor. Ama Beşiktaş'ın da şu anda bir an önce o santrafor transferini noktalaması gerekiyor. İyi futbol oynuyor, iyi bir hocası var. İyi bir ivme yakaladılar. Çok kısa sürede 2'de 2 yaptılar Avrupa'da ve iyi oyunla.
0: %100.
1: Rakip 10 kişi kaldı. 11-11 iken de aynıydı. Rakibi 10 kişi kalmasını kim sağlıyor? Baskı.
0: Tabii.
1: Hücum. Oh gibi bir oyuncu. Geçen sene son maçta etkisiz dedik. Kırmızı kart alıyor. Nerede? Orta sahanın oralı. Olması gereken yeri. Çünkü baskı ve hücumu çok iyi bir şekilde takıma kısa çok sürede doğru ateşledi hoca. İtalyanlıyı da burada tebrik ediyorum. Bir santraforu gelirse belki bir kanat transferi de daha yapabilir. Stoper hattını çok çabuk bir şekilde iki tane geçen sene dışarıda kalan oyuncuyla savunma hattı oluşturdu.
0: Tabii.
1: Sol bek, sağ bek tamam. Rıdvan o da mesela geçen sene çok inişli çıkışlıydı. Emirhan'la Jalo'dan faydalandı. Tabii. Yani hoca deyip geçme. Hoca bir takımın %70'i. İtalyanoyu burada gerçekten tebrik ediyorum ve önümüzdeki günlerde bu takımın Beşiktaş'ın çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Santrafor gelirse daha böyle özgüven gelecek. Kısa sürede iyi işler yaptılar. Santrafor transferi şu anda yeni isim çıkar mı bilmiyorum ama Beşiktaş'ta sanki Nicholas Jackson baktığın zaman Beşiktaş cephesinde de o bir site var, orada da biraz yüksek gözüküyor Beşiktaş cephesinde.
2: Ne dersin golcüler için? Bir daha hatırlatayım mı isimleri?
0: Sevinirim.
2: Sorloth, Patrick Schick, Nicholas Jackson ve Dusan Vlahovic tabii ki.
0: Bir karşılaştırmada eğer Vlahovic ismi varsa ben şüphesiz Vlahovic'e doğru.
1: Ben de direkt onunla başlamıştım.
0: O dördünün arasında. Yalnız şunu söyleyeceğim. Beşiktaş kazanır veya kaybeder, artık bir oyun doktrini var. Çok net. Italiano ve askerlerini görüyorsunuz. Italiano'nun sağ içindeki komutanı da Orkun. Biz Italiano ismi çıktığında hep burada Beşiktaş DNA'sına uygun bir oyun oynatacağını iddia etmiştik. Gerçekten Beşiktaş'ın istediği, ön alan baskısı yapan, temposu çok yüksek, Beşiktaş taraftarının seyrederken yorulacağı bir takım yaratma yolunda Italiano çok doğru adımlar atıyor. Şimdi hiç konuşulmayan isim Trossard eklenecek bu takıma. Trossard geldiğinde santrafora yapacağı asistleri saymaktan yorulabiliriz. Şimdi Beşiktaş'ın merkezinde Orkun Salih ikilisi. Milli takım maçları ortada, neler yapabildiklerini. Şimdi bence Beşiktaş'a taşıyorlar ki Salih benim adıma kıymetli bir oyuncu. Salih böyle birebir çata çat baskı yapan değil. Oyun bilgisiyle o işi yöneten bir isim. Salih'i geçiyorum zannediyorsunuz, arkadan yine Salih önünüze çıkıyor. Bir daha geçiyorum zannediyorsunuz, Salih yine alan kapatarak bence çok doğru işler yapıyor. Şu anda Olaytan Beşiktaş'ta

0: çok eleştiriliyor ama Italiano'nun dinamik oyuncu isteği olay tanına birebir uyuşuyor. Bence Beşiktaş merkeze olay tanın bir tık üstü bir isme gittiğinde Beşiktaş merkezinde çok daha iyi işler görebiliriz. Bir sol stoper Leo Pereira'dan bahsediliyor. Şef bir stoper. Bence olması gereken isim. Eğer olmazsa Chabot'tan bahsediliyor. Chabot güçlü, uzun boylu ve Beşiktaş'ın o ön alan presinde takım boyunu kısaltabilecek bir model. Anlatmak istediğim Beşiktaş doğru isimlere, doğru hedeflere gidiyor. Beşiktaş Salah'tan vazgeçti. Bunu çok doğru bir modelle anlattı. Belki olası o büyük krizi önledi. Beşiktaş doğru isimlere Önder Özen'le başladı. Italiano ile devam etti. Bence 2026-2027 sezonuna siyah beyaz bir damga vurabilirler.
1: Böyle bir olasılığı artık sen açık görüyorsun.
2: Fabrika ayarlarına geri döndü diyorum ben. Beşiktaş, hı-hı, Italiano ile fabrika ayarlarına geri döndü. Şu takıma bakıyorum, iki tane yeni oyuncu var.
1: Mutlu etti mi bu Beşiktaş'ı izlemek seni?
2: Net. Birçok Beşiktaşlı arkadaşımı, daha önce de söyledim, beraber izledik maçları. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarındaki oyun felsefesi, hocanın açıklamaları, diyaloğu, sahada kenarda maçı izlerken vermiş olduğum vücut diline bakıyorum. Hoca o şeyi yakaladı. Erken belki olabilir ama şunu görüyorum. Sergen Yalçın'ın ben bu takımı hazırlamıştım. %70'i zaten hazırdı. Hayır abi, senin adamların şu anda çıktı. Hepsi de dokunmuş oldu. Murillo daha iyiydi. Rıdvan çok daha iyiydi. Unuttuğun Jalo, kadroyu almadığın Jalo daha iyiydi. Emirhan daha iyiydi. Çerni derbelerde gol atıyordu, sonra kulübedeydi. Bakıyorum şimdi Orkun da Sergen Hoca'dan sonra üzerine koydu. İleriye bakıyorsun, oh, son maçlarda bayağı bir kaybolmuştu. Sergen Hoca'dan sonraki takım, oyuncular aynı ama futbol ileride. Yani beni futbol sever olarak mutlu etti. Daha da iyi olabilir mi? Daha da iyi olabilir. Sergen Hoca bu takımda olsaydı belki iddialı olacak ama iki maçta da sıfır çekebilirdi abi.
0: Ve çok zor bir takım.
2: İki maçta da sıfır karşısında çekebilirdi. Midland'da hep söylüyoruz.
0: Çok zor.
2: İyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Maç sayısı da 5'e göre daha fazla. Sergen Hoca sürekli mazeret yaratıyordu. Yeni teknik adamdan ben daha bir kere geldiğinden beri mazeret duymadım. Çok iyi bir ikili oluşturmuşlar. Önder Özen, hoca bir de başkan.
1: Farkını hissettirdi değil mi?
2: Net. Ben mesela İtalyan teknik adamlarla çalıştım. Sen de biliyorsun. Prandelli, Mancini.
1: Evet, yakine.
2: Mancini ile biraz daha böyle canla. Prandelli daha farklı bir şeye sahipti. Sorun çıkaranlar değil, hep sorun üretmeye çalışanlardı. İtalyan'a da bunlardan daha iyisini gördüm. Bak, içine yakınen birebir çalışmadım. Ama dışarıdaki bana açıklamaları, futbolcu diyalogları, basından gördüğüm, bir de kulübenin kenarındaki yardımcısına bile kaldırdı çekti, biliyor musun böyle mesela? Harika, çok konuşuldu. Yapacaksın abi. Kusura bakmayın. Fatih Terim neler yapıyor yardımcısına da, futbolcusuna da. Ya da Şenol Güneş.
0: O enerjiyi bize yüz gösteriyor.
2: Onu hissettiriyorsun. Daha buraya geleli bir ay olmamış. Sanki böyle içimizden birisi ki Fatih Terim önüne verdim çünkü o atraksiyonu çok fazla yaptığı için. Yani sahada böyle bir Fatih Terim var, birini izliyor musun gibi. Ne hocalar geldi ya, kulübede böyle oturuyor, kalkmıyor yerinden. En son Portekiz milli takımı çalıştıktan sonra uzun bir adam
1: Fernando
2: sonra geldi.
1: Fernando Santos.
2: Fernando Santos'un bir Beşiktaş Galatasaray derbisini izledim. Arkaya dönüyor, tribünlere bakıyor. Neredeyse sevgilisi var, böyle bir öpücük yollayacakmış gibi hareketler. Bir daha dönüyor. Buz kovasının üzerine. Maçı biraz yaşa dedim
0: İtalyano
2: ya.
0: İtalyano maçı yaşıyor.
2: Yaşıyor.
0: Çok net olarak.
2: Bak, maçın Fernando
0: içinde.
2: Santos, yemin ediyorum o günü maçtan sonra gelip yayını yaptım. Ben olsam bu akşam gönderirim dedim o maçtan
1: bitti
2: sonra.
1: Bitti zaten kariyeri.
2: Bir teknik adam. O Beşiktaş Galatasaray derbisinde 1-0 bitmiş. Maçın birinci dakikasında kendi kalene gol atılmış. Havaya bakıyor. Arkaya tribüne bakıyor. Yanındakine bakıyor. Enerjisi sıfırdı. Ama bu adam öyle değil.
0: Taktiksel
2: çok
0: olarak
2: erken
0: da
2: falan değil abi.
1: 71 yaşında bu arada zaten.
2: Ama 71 yaşında neler gördük biz? 80 yaşında da hareketlerini de gördük. Yani çok farklı hocalar da gördük. Yaşının 71 olması değil. Abi enerjin olacak. Disiplin olacak. Bilgin olacak. Şimdi bakıyorsun geçmişte, gelirken acaba mı dedim mesela. Ama Avrupa maçı hiçbir zaman daha şu ana kadar bir şey yapmadı, mazeret üretmedi.
0: Geri adım atmadı, taktiksel bir zafer de kazandı. Midland maçında her iki takım da mesela uzun vuruyor ve o ikinci topları ya, mesela almakta mahir bir takım yarattı.
1: Evet.
2: Hücumu futbolcu gibi çok seviyor. Takım hücuma kalktığı zaman böyle, geriye gelirken biraz daha duran böyle. Önümüzdeki günlerde hocanın böyle çok farklı şeylerini görürüz.
1: Galibiyet bekliyor musun Hradec Králové maçı için?
2: Net bekliyorum.
1: Ne dersin?
0: Bekliyorum. İtalyano'nun oyun anlayışı Beşiktaş'la dokusu çok tuttu. Ben Beşiktaş'ta çok doğru hedeflere doğru yürüyorlar.
1: İlk maçta deplasmanda bu arada.
2: Doğru. İkinci maç, ilk maçta da avantajlı bir skor elde edip ikinci maçta tribünlerle her hafta biraz daha bağı yüksek, tabii, bir teknik adam olacak.

0: Beşiktaş taraftarı çünkü hocasını da futbolcusunu sevdiği zaman saha içinde Orkun komutan dedin. Tabii. O komutan albaysa yanında da bir yarbay var. Mesela böyle çok bir komutanın bir tane de yanında yardımcısı var.
1: Tabii.
0: Postası değil mi? Bak yardımcısı beraber bir altı. Sağ kenarında da hoca, tribünler, futbol iyi olursa bu sene bambaşka Beşiktaş izleriz. Çünkü burada sazı kenarda eline alıp çalacak var. Ortada söyleyecek oyuncular var.
1: Nübel, tribünlerde... hiç konuşmadık Nübel.
0: Aa, iki maçta da.
1: Güven abidesi. Geride
0: i̇ki topları maçta
1: süpürücü bir libero. Topları alıp hızlı başlatması. Eliyle 20 metre, 30 metre yanlara. Beşiktaş çok hızlı oyuna başlıyor. Bunlar çok
0: Beşiktaş
1: önemli.
0: Beşiktaş uzun bir aradan sonra kaleci buldu. En son Şenol Güneş dönemindeki Fabri. Fabri'den sonra bir kaleci buldu yani.
2: Fabri de yani bu arada sürprizdi.
1: Evet.
2: Yani birkaç sürprizdi. Yayında söyledim tekrara belki.
0: Alınması mı? Da.
2: Hayır, verdiği performans.
1: Performans.
2: Fabri
0: tabii.
2: Son derece sıradan yani, bir İspanya yedek kalecisi.
0: Burada en son Alman Karius böyle büyük bir risk alındı. Çünkü orada o bir golünü çok geriye götürdü. Beşiktaş'tan sonra da geriye gitti zaten.
2: Mental olarak bitmiş bir şekilde geldi buraya.
1: Evet.
0: Şimdi bak orada ben acaba dedim ki Onana'da...
2: Bir dakika var.
0: Onana'da aynı olur mu acaba dedim. Tabii ki birisi Premier Lig'de, birisi Alman Lig'de. Ama Onana öyle bir geldi ki burada kendini buldu ve kalmak istedi.
1: İstedi.
0: Bu sene Muhammed Salahlı falan takımda şampiyonluk. O bir şeyler bekliyor. İki bağlantım o yüzden. Yani bir sonuçta yakaladığın zaman enerjiyi yukarı doğru götürürsün. Nübel Beşiktaş'a çok maç kazandırır.
2: Savaş Çorlu çok umutlu Beşiktaş için. Onu hissedebiliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Sen umutlu musun peki?
2: Ben de umutluyum.
0: Bitti.
2: Ben de umutluyum.
0: Benim, çünkü ağzına çok sağlık. Net bir şekilde söyler yani. Olmasa olmaz
2: evet,
0: der
2: evet.
0: Yani.
2: Olmazsa olmaz derim. Yani öyle biliniyorum belki.
0: Ben öyle biliyorum. Direkt söyler. Evet. Sonda söyleyeceğini evet. Başta söyler.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sana teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
2: Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: haberleriyle yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Değerli izleyenler, dilerseniz başlayalım. Galatasaray'la başlangıç yapacağız. Galatasaray 85 gün sonra taraftarıyla buluşuyor değerli izleyenler. Bu akşam saat 21'de Fransız takım Rennes'le karşı karşıya gelecek Galatasaray. Şimdi Emre Kaplan'a bir canlı bağlantımız olacak. Emre Kaplan şu anda Rams Park'ın çevresinde bizlere bağlandı. Sevgili Emre Kaplan, yayınımıza hoş geldin. Nasıl bir hava var stadın etrafında? Detayları senden alalım.
1: Batuhan, teşekkürler. Rams Park'tan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray Avusturya kampının ardından artık sezonun hazırlıklarını tamamlamak üzere İstanbul'a geldi ve burada oynayacağı ilk iki hazırlık maçından ilki için Rennes'le karşı karşıya gelecek Sarı Kırmızılar. Saat 21'de hemen arkamda görmüş olduğunuz Rams Park'ta Sarı Kırmızılar bu sezon İstanbul'daki ikinci provasını gerçekleştirecek ama kendi stadyumunda, az önce senin de pası atarken söylediğin gibi, neredeyse 3 aylık bir aranın ardından yeniden taraftarının karşısına çıkacak. İstanbul'da Kemerburgaz'da başlamıştı sezon öncesi çalışmaları Galatasaray'ın. İlk hazırlık maçında burada Ümraniye deplasmanına gitti Sarı Kırmızılar. Yine İstanbul'da ilk maçını kazandı. Devamında Avusturya kampı başladı. Yaklaşık 8 günlük bir kamptı ve orada da İki İtalyan takımıyla, Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelmişti Galatasaray. O maçlarda gol atamadı, iki maçtan da mağlup olarak ayrıldı ve

0: bugün itibariyle de dediğim gibi İstanbul'da artık sezon hazırlıkları tamamlanmak üzere. 8'inde 8 Ağustos'ta yine Rams Park'ta bir Villarreal'le karşı karşıya gelecek Galatasaray. Onun öncesinde de bugün Ren mücadelesinde sahada olacak. Galatasaray'da sezon öncesi hazırlıklarında tabii ki dikkat çeken noktalardan bir tanesi transferle ilgili durum. Galatasaray taraftarlarının transferle ilgili beklentileri yüksek. Şu ana kadar bu yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gerçekleştirdiği tek resmi hamle, kadroya katılan tek isim Leslie Ugoçuk bu ismi. O da Avusturya kampında takıma katılmıştı. Hazırlık maçları itibariyle yavaş yavaş forma şansı bulmaya başladı. Bugün de Galatasaray taraftarının karşısına çıkmasını bekliyoruz. Taraftar ilgisinden bahsetmek gerekirse çok çok yoğun bir ilgiden bahsetmek mümkün değil. Galatasaray taraftarlarının özellikle bugün transfere dair konularla ilgili maç öncesinde ya da maçın bitiminde çok fazla oyuncuları etkilemeyecek şekilde ufak da olsa bir protestosu olmasını da beklediğimizi söyleyelim. En azından burada birkaç saattir zaman geçiriyoruz. Buraya gelen, stadyuma gelen taraftarlardan duyduğumuz şey bu. Transferlerle ilgili biraz da olsa tepki oluşmasını beklediğimizi, tribünlerde bunun yaşanmasını beklediğimizi söyleyelim. Dediğim gibi saat 21'de başlayacak mücadele. Biz de gelişmeleri buradan takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Batuhan.
1: Peki, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Değerli izleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'la devam etmek istiyorum. Trabzonspor camiasını Muhammed Salah heyecanı sardı. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
2: Transfer gündeminin bir numaralı ismi Muhammed Salah da ibre Trabzonspor'a döndü. Uzun süredir Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri yapan ancak anlaşma sağlayamayan Mısırlı dünya yıldızı için Bordo Mavililer devreye girdi. Transfer dönemini hareketli bir başlangıç yapan Trabzonspor, son yılların en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun menajeri Rami Abbas'la görüşen Başkan Ertuğrul Doğan, başarılı kanat oyuncusu için 2 yıllık teklif yaptı. Trabzonspor Muhammed Salah için yıllık 17 milyon euroluk bir maaş önerdi ve beklemeye geçti. İlk temasların olumlu geçtiği belirtilirken 34 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde net bir karar vereceği ifade edildi. Yıldız oyuncunun teklife evet demesi durumunda hafta içi Trabzon'a getirilmesi bekleniyor. 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kulüp tarihine geçen başarılara imza atarken dünya futbolunun en istikrarlı hücum oyuncularından biri olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 12 gol ve 10 asist üreten Mısırlı Yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda da sergilediği performansla ülkesini son 16 turuna taşıyan isimlerden biri oldu.
3: Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor.
1: Beşiktaş santrafor transferi için gündeminde Dušan Vlahović'i tutmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre siyah beyazlılar Sırp forvet için en güçlü aday konumunda.
4: Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Oyuncunun mali beklentilerinin karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken Vlahović'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santrafor olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı. Vlahović, Italiano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin

0: Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise Vlahovic için herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek oyuncuların peşinden koşan biri değilim sözleriyle transfer iddialarına nokta koymaya çalıştı. Beşiktaş cephesi Ağustos ayının ortasına kadar sabırlı davranarak Dušan Vlahovic transferi için şartları zorlayacak.
1: Beşiktaş Roma'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Matias Süle için yeniden hamle yaptı.
2: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteğiyle 15 Ağustos'a kadar sol stoper, orta saha, santrfor ve sağ kanat takviyelerinin büyük bölümünü bitirmek için harekete geçen Beşiktaş'ta yoğun bir mesai var. Sağ açık için Matias Süle'yi gündemine alan ve şartlarını soran siyah beyazlılar, Roma'nın 35 milyon euroluk beklentisiyle sıkıntıya girmişti. Rakamı çok yüksek bulan yönetim, indirim için Serie A ekibinin kapısını tekrar çaldı. Çizme temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncu için tekliflere açık olduğu, ancak finansal açıdan zorlukları aşmak için bonservisli satış yapması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle Roma kiralama seçeneğine değil, bonservis gelirine odaklanmış durumda. Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle talep edilen bonservis bedelini düşürmek için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla rakamın 30 milyon euronun altına çekilmesi için temasların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği Arjantinli futbolcunun artı 4 kontenjanına uyması da büyük avantaj olarak görülüyor. Beşiktaş'ın bir haftalık süreç içerisinde Süle ile ilgili somut adımlar atabileceği gelen haberler arasında.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha yıldız oyuncusu N'Golo Kanté takımla çalışmalara başladı. Fransız orta sahanın son durumu teknik heyeti memnun etti.
0: N'Golo Kanté Fenerbahçe ile takım antrenmanlarına başladı. Fransız yıldızın sağlık kontrolü ve antrenmandaki durumu teknik heyeti mutlu etti. Yabancı kontenjanı sorununa rağmen sarı lacivertlilerin Kanté ile yollarını ayırma gibi bir planının bulunmadığı belirtiliyor. 35 yaşındaki orta sahanın İsmail Kartal'ın tercih ettiği 4-2-3-1 sisteminde önemli rol alması bekleniyor. Kariyeri boyunca tutucu bir oyuncunun yanında tandemi oluşturan Kanté, 65 yaşındaki teknik adamın çift yönlü orta saha tanımına da uyum sağlayabilecek bir profil olarak görülüyor. Genduzi ve İsmail Yüksek'i 6 numara olarak değerlendiren Kartal, Kante'yi bu isimlerden yanındaki 8 numara olarak kullanmayı düşünüyor. Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda bir aydan fazla bir zaman geçiren Kante'nin tatil döneminde de bireysel çalışmalarını aksatmaması teknik ekibin takdirini kazandı. Samandıra'da takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Kante'nin yavaş yavaş maç kadrolarına da girmesi bekleniyor. 2026 kış transfer döneminde maliyeti ve Türkiye'ye geliş hikayesiyle ses getiren Kanté, yarım sezonda gösterdiği performansla taraftarların yüksek beğenisini kazanmayı başardı. N'Golo Kanté, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
1: Değerli izleyenler, şimdi Avrupa'daki temsilcilerimizin muhtemel rakiplerine bakacağız hep birlikte. Dilerseniz başlayalım. Fenerbahçe ile başlangıç yapıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda eşleşeceği rakipler şu şekilde olacak. Belçika takımı Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt eşleşmesinin galibi. Sparta Prag, Olympique Lyon eşleşmesinin galibi. Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Tabi Sturm Graz'ı elemesi halinde Fenerbahçe bu takımlardan birisiyle eşleşecek playoff turunda. Bunun da altını çizmiş olalım. Dilerseniz bir sonraki temsilcimize geçiş yapalım. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi ikinci eleme turunda Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı elemeyi başarmıştı ve kendisini bir üst tura taşımayı başarmıştı Beşiktaş. Beşiktaş

eğer şimdi Çekya rakibini de geçerse playoff turuna kalacak. Bu takımlarla eşleşmesi şu anda muhtemel. Eğer elendiği takdirde konferans ligine düşecek Beşiktaş. Tekrar Avrupa'dan devam ediyorum. Avrupa Ligi playoff turu muhtemel rakipleri Beşiktaş'ın bu şekilde olacak. Kızıl Yıldız Apoel Berşeva eşleşmesinin mağlubu. Centurion, Reykjavik ve Tun eşleşmesinin galibi olacak. Yine Ofi'yi görüyoruz. Larne ve Iberia eşleşmesinin galibi ve Lillestrøm son olarak listenin sonundaki takım. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi halinde Beşiktaş bu rakiplerden biriyle karşılaşacak playoff turunda. Aksi halde tabii bunu hiç istemiyoruz. Aksi halde Beşiktaş eğer elenirse konferans ligi playoff turundan devam edecek yoluna. Dilerseniz oradaki muhtemel rakiplerine de bir göz gezdirelim. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Pardon, ikinci sayfadan devam ediyorum. Yine Avrupa Ligi playoff turundayız. Kayrat Almaty, Levski, Sofya eşleşmesinin mağlubu. Kelce, Armenya eşleşmesinin mağlubu. Aarhus, Sabah eşleşmesinin mağlubu. Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu. Slovan Bratislava ve Mijelbü eşleşmesinin mağlubu olacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam ettiği sırada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bu şekilde olacak değerli izleyenler. Bir de aksi halini, yani konferans liginde yoluna devam ederse Beşiktaş bu şekilde olacak muhtemel rakipleri. Atalanta, Dinamo Minsk, Braga eşleşmesinin galibi. Ajax, Shelburne eşleşmesinin galibi. Freiburg, Monaco, Debrecen ve Kopenhag eşleşmesinin galibi. Midtjylland, Bohemians eşleşmesinin galibi olacak. Bir diğer sayfaya geçelim. Karabağ, Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi. Göteborg, Gent eşleşmesinin galibi yine keza devam ediyoruz. PAOK, Anderlecht eşleşmesinin mağlubu. Rapid Wien, Pait eşleşmesinin galibi. CSKA Sofia, Panathinaikos eşleşmesinin galibi. Salzburg, Pafos eşleşmesinin mağlubu. Ve son olarak Brighton of Albion, Premier Lig temsilcisi. Eğer Beşiktaş Konferans Ligi'nde yoluna devam ederse rakipleri bu şekilde olacak. Son sayfayı da sizlere aktaralım. Rakov, Hammarby eşleşmesinin galibi. Bialystok Rangers eşleşmesinin mağlubu muhtemel rakibi olacak Beşiktaş'ın. Yine son 3 kalan listeye baktığımızda Partizan Tobol eşleşmesinin galibini görüyoruz. Lugano Runavik eşleşmesinin galibi. Sengalen Şerif maçının eşleşmesinin galibi Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri bu şekilde. Tabii biraz uzun bir sayfa, kafa karışıklıklarına da yer açacak bir sayfa değerli izleyenler. Dileyelim tabii tüm takımlarımız hiç takılmadan Avrupa'da devam etsin. Bunu istiyoruz, bunu arzuluyoruz. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Temsilcimiz Trabzonspor. Onlar da Avrupa Ligi'nde playoff turundan devam edecekler Avrupa Ligi'ne. Muhtemel rakipleri şu şekilde olacak Trabzonspor'un. Benfica Hertz eşleşmesinin galibi olacak. Glasgow Rangers, Bialystok eşleşmesinin galibi. Ferencvaros, Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi. Gornik Zabrze hakkında tekrar bir parantez açmak gerekirse Fenerbahçe bildiğiniz gibi. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemeyi başarmıştı ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bu hafta da yine Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Devam edelim Trabzonspor'la. Victoria Pilsen'i görüyoruz. PAOK Anderlecht eşleşmesinin galibi. Salzburg Pafos eşleşmesinin galibi. Yine devam edeceğiz. Ekranlarınıza yansıyor. CSKA Sofia, Maccabi Tel Aviv. Bu eşleşmenin galibi yine muhtemel rakipler olacak. Klaksvik Lech Poznan eşleşmesinin galibi. Lincoln Omonia eşleşmesinin galibi. Shamrock Egnatia eşleşmesinin galibi. Ve son olarak Kups Universitata Craiova eşleşmesinin galibi. Bu şekilde olacak temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri değerli izleyenler. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim bültenimize. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir planı

0: bir kararla devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyak, MAS çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısından itibaren kullanılmasının planlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de hakem kararlarının daha hızlı ve doğru verilmesine yardımcı olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Federasyonun çipli top sisteminin kullanılmasına karar verdiğini açıklayan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla Süper Lig'imizde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz, dedi. Uygulamaya konulması beklenen farklı kurallar olduğunu da söyleyen Otyakmaz, futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da İFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç, şeklinde konuştu. Çipli top sisteminin TFF'ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek. Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak. Sevgili izleyenler, az önceki haberde detaylı bir şekilde sizlere aktardık. Biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Çipli topun özellikleri ve sağladığı avantajları arkadaşlarımız çok güzel bir grafik hazırladılar. Dilerseniz birlikte bir göz gezdirelim. Pas çıkış anı tespiti, offside çizgilerinin çekilmesinde en kritik nokta olan topun ayaktan çıktığı anı %100 doğrulukla belirler. Bir diğer maddeye geçiyorum. Yapay zeka entegrasyonu, top verileri, stadyumdaki kameralardan gelen oyuncu iskelet verileriyle birleşerek yapay zeka tarafından saniyeler içinde analiz edilir. Diğer tarafa geçiş yapacağım. Elle oynama analizi, connected ball teknolojisi sayesinde topun oyuncunun eline mi yoksa göğsüne mi çarptığı sensörün ilettiği titreşim dalgalarıyla netleşir. Son olarak gol çizgisi teknolojisi ki son senelerde gerçekten de bütün liglerde kullanılan hemen hemen bir teknoloji, yine olumlu bir teknoloji. Topun tamamının çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarını saniyeler içinde sonlandırır. Evet, avantajlar bu şekilde değerli izleyenler. Sizlere aktarmış olduk, daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Kaldığınız yerden devam etmek istiyorum. Avrupa futboluna gideceğiz şimdi. İtalya'ya gideceğiz. Juventus, Randal Kolo Muani transferinde mutlu sona yaklaştı değerli izleyenler. İtalyan ekibi Fransız golcü için Paris Saint-Germain'e bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeyecek.
1: Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu. Fransız golcü daha önce kiralık olarak formasını giydiği Juventus'a bu kez bonservisiyle transfer oluyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino'ya giden 27 yaşındaki futbolcu Juventus'un sağlık merkezinde kontrollerden geçti. Juventus'la Paris Saint-Germain'in arasındaki anlaşmanın 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 12 milyon euroya kadar ulaşan bonuslardan oluştuğu belirtildi. İtalyan ekibi başlangıçta satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama formülü üzerinde duruyordu. Ancak Paris Saint-Germain'in talebi üzerine oyuncunun bonservisinin alınmasına karar verildi. Juventus yönetimi resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kolo Muani'yi sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Paris Saint-Germain'in 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon euroya transfer ettiği Fransız forvet, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezonuysa Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani, İngiliz ekibinin bonservisini almaması üzerine Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü.
0: Şimdi Premier Lig'le devam edeceğiz. Danny Welbeck 7 yıl aradan sonra yeniden Londra'ya döndü. Tecrübeli forvet Chelsea ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Geçtiğimiz yıl Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanan ancak Premier Ligi 10. sırada bitiren Chelsea transferlere devam ediyor.

0: Diyor. Maviler 10 numaraya Morgan Rogers'ı aldıktan sonra hücum bölgesine 3. santraforu da ekledi. Kairat'tan 18 yaşındaki Satpaev ve Strasbourg'dan 23 yaşındaki Emega ile sözleşme imzalayan yönetim son olarak Danny Welbeck'i kadrosuna kattı. Son 6 yılını Brighton'da geçiren 35 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbol kariyerine Manchester United'da başlayan Welbeck, Preston ve Sunderland'de kiralık olarak forma giydikten sonra 2014'te Arsenal'a transfer olmuştu. Başarılı forvet 2015-2020 arasını Arsenal'da geçirmiş, kısa bir Watford sürecinin ardından Brighton'a geçiş yapmıştı. İngiltere milli takımında 42 kez görev yapan Welbeck, milli forma altında 16 gol kaydetti. La Liga ile devam edeceğiz. Real Madrid sözleşmesinin son yılına giren Vinicius Junior'la görüşmelerini sürdürürken Arsenal devreye girdi.
1: Vinicius Junior kariyerinin en önemli yol ayrımında. ...2018 yılında Real Madrid'e gelen 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İspanyol ekibiyle neredeyse bütün büyük kupaları kaldırdı. 2022'de Liverpool'a, 2024'te ise Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atarak kulüp tarihine geçti. Ancak Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği artık belirsiz. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. İspanya basınına göre taraflar arasındaki görüşmeler, ücret ve takım içindeki konum anlaşmazlığı nedeniyle durdu. Real Madrid'in yıllık yaklaşık 20 milyon euroluk net teklifini yeterli bulmayan Vinicius'un, Kylian Mbappe'ye yakın bir maaş ve yıldız statüsü istediği belirtiliyor. Mbappe'nin gelişiyle birlikte hem sahadaki rolü hem de takımın en önemli oyuncusu olarak görülme konumu değişen Vinicius, kulübün kendisine verdiği değeri yeni sözleşmede de görmek istiyor. Bu belirsizliği yakından takip eden kulüpse Arsenal. İngiliz basınına göre Premier Lig şampiyonu sol kanadını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için Vinicius'un durumunu sordu. Brezilyalı futbolcu Arsenal'da hücumun merkezine yerleşebilir ve favori pozisyonu olan sol kanatta daha fazla özgürlük kazanabilir. Fakat transferin önünde çok büyük iki engel var. Real Madrid'in isteyeceği bonservis bedeli ve Vinicius'un Arsenal'ın maaş dengelerini değiştirecek ücret talebi. Üstelik İspanyol kaynaklar Arsenal'la herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve Vinicius'un ilk tercihinin hala Real Madrid olduğunu vurguluyor. Brezilyalı yıldızın önce teknik direktör Jose Mourinho, ardından kulüp yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerden yeni sözleşme çıkmazsa Real Madrid oyuncusunu bir yıl sonra bonservissiz kaybetmemek için satışa izin verebilir.
0: Arsenal menajeri Mikel Arteta yeni transfer Zolis ve Beşiktaş'a giden Trossard kıyaslaması yaptı. İspanyol teknik adam Vinicius transferi için bakın nasıl bir tepki gösterdi.
2: Geçtiğimiz sezonu Premier Lig şampiyonu olarak tamamlayan Arsenal İspanya'da Costa Brava kupasına katıldı. Girona'yı 4-1 yenerek kupanın sahibi olan İngiliz ekibinin İspanyol menajeri Arteta, Beşiktaş'a transfer olan Trossard'la yeni oyuncusu Zolis hakkında konuştu.
3: First of all, the way he has adapted to the club, to the team, the connection is already generating with the...
4: Christos Zolis'ten çok memnunuz. Her şeyden önce kulübe hemen uyum sağladı. Takım arkadaşlarıyla kurduğu bağ şimdiden çok iyi. Çok direkt bir oyuncu ve gol atmayı çok iyi biliyor. Gerçekten üst düzey bir pas yeteneği var. Oyun karakteri, oynadığı alan ve çalışma temposu açısından Trossard'la birçok benzerliği var. Ayrıca çok hırslı ve kendini kanıtlamak isteyen bir çocuk.
2: Arteta kadro takviyesi ile ilgili çalışmalar hakkında ise şunları söyledi.
4: Hızlı bir şekilde takımı geliştirmeye ve ilerletmeye çalışıyoruz. Takım içinde rekabeti artırmamız gerekiyor. Burası çok açık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bazı gelişmeler bekliyoruz çünkü biz de herkes gibi daha iyi olmak istiyoruz. Transfer piyasasına ve rakiplerimize bakarsanız bunu görebilirsiniz. Yerimizde durmayacağız ve gelecek planlarımız hakkında çok hırslıyız. Artık sorumluluğumuz ve hedeflerimiz daha fazla. Gücümüzün farkındayız.

0: farkındayız. Herhangi bir takımla rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu da biliyoruz. Ancak bu seviyeye ait olduğumuzu da kanıtlamamız gerekiyor.
1: Daha önceki açıklamalarında kulübü farklı bir boyuta taşıyacak transferlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen başarılı teknik adam, Vinicius Junior'ın takıma ne zaman katılacağı sorusuna ise gülümsemekle yetindi.
2: Şimdi gelin bir de Avrupa futbolundaki transfer söylentilerine bir bakalım. Bayern Münih'le başlamak istiyorum. Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Benjamin Şeşko ile ilgilenmeye devam ediyor. Manchester United'ın Leipzig'ten 76 milyon euroya aldığı Sloven forvet, 23 yaşında, henüz genç bir isim. Bayern Münih Şeşko'yu transfer ederse Harry Kane'i daha geride oynatma şansı elde edecek ve o pozisyon için eli bollaşacak. Geçtiğimiz sezonlardan hatırlayacaksınız, Chelsea'de forma giyen Nicholas Jackson'ı Bayern Münih yine bir Premier Lig takımından santrafor kadrosuna katmıştı ama istediğini aldığını pek söyleyemeyiz. Bakalım bu transfer gerçekleşirse Bayern Münih bu sezon nasıl bir verim alacak Benjamin Şeşko'dan, ilerleyen süre içerisinde göreceğiz. Bir diğer transfer söylentisi yine bir Premier Lig ekibi Arsenal, Ezri Konsa ile ilgileniyor. İlgisine ve Ezri Konsa Arsenal'ın ilgisine sıcak bakıyor değerli izleyenler. Aston Villa'nın 28 yaşındaki defans oyuncusu uzun süredir Londra ekibinin gündeminde. Tabii stoper tandemine değinecek olursak belki de şu anda dünya futbolunda çok önemli bir stoper tandemine sahip Arsenal ve aslında kaydettiği başarıları bu stoper tandemine de borçlu diyebiliriz. Bunu dememizde bir yanlış yok. Keza Ezri Konsa'yı kadrosuna katarsa Arsenal oradaki tandemi de ekstra güçlendirmiş olacak. Uzun zamandır yine Aston Villa'da forma giyiyor Ezri Konsa. Deneyimli bir oyuncu, güçlü, fizikli bir oyuncu. İlerleyen günlerde Arsenal'dan böyle bir transfer haberi alabiliriz. Devam etmek istiyorum. Enzo Maresca yine bir Premier Lig haberiyle devam ediyoruz. Enzo Maresca Pedro Neto ile tekrar çalışmak istiyor bildiğiniz gibi. Manchester City'den istifa etti Pep Guardiola ve yerine Enzo Maresca getirildi. Geçtiğimiz dönemlerde Chelsea'de görev almıştı Enzo Maresca, Manchester City teknik direktörü. Pedro Neto ile de birlikte çalışmıştı. Bir birlikteliği vardı orada da. City 70 milyon sterlin değerindeki 26 yaşındaki Portekizli forvet için transfer girişiminde bulunuyor. Bu transferi gerçekleştirebilir mi? Yine dediğim gibi ilerleyen günlerde göreceğiz, bakacağız. Ve son olarak Paris Saint-Germain'e değinmek istiyoruz. Lig 1 ekibi Paris Saint-Germain Mika Gotz'un peşini bırakmıyor. Ajax'ın önemli hücum silahlarından biri Mika Gotz, Ajax'ın Belçikalı kanat oyuncusu, 52 milyon sterlin değerinde. Premier Lig takımları Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Tottenham 21 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Belçikalı olduğunu az önce söyledim. Çok çabuk süratlenebilen bir oyuncu, dinamik bir yapıya sahip. Bu transferi gerçekleştirirse yine orada Kvaratskhelia ile birlikte Paris Saint-Germain'de gerçekten ciddi bir forma savaşı da hal alabilir değerli izleyenler. Evet, Avrupa futbolunda transfer söylentileri bu şekildeydi. Bültenimize devam etmek istiyorum izninizle. Şimdi İtalya şampiyonu Inter ve Enzo Maresca ile ilk maçına çıkan Manchester City hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya geldi. Kazananı penaltılar belirledi.
3: Manchester City ve Inter hazırlık maçında Hong Kong'da karşı karşıya. Manchester City Divin Muvamba'nın golüyle 14. dakikada 1-0 önde. Inter atakta, Di Marco içeri çevirdi. Tekrar topla buluştu Di Marco. Pavar ve 1-1. İkinci yarıdayız. Korner kullandı Manchester City. Boşta kaldı top. Top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı İngiliz ekibi. City atakta yine.

0: Miami'nin 6 maçlık serisi evinde Columbus karşısında son buldu. Lionel Messi'nin ikinci yarı dahil olduğu karşılaşma 2-2 sona erdi.
1: Inter Miami ve Columbus Crew kozlarını paylaşıyor. Luis Suarez çok uzaklardan denedi kaleyi topağlarda. Tecrübesini konuşturuyor Luis Suarez. Beraberlik arıyor Columbus Crew. İçeri çevrilen top Casemiro ayak koydu, durum 1-1 oldu. Casemiro'nun kendi kalesine attığı golle maça denge geldi. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Orta arka tarafa Noah Allen kafayı vuruyor, top ağlara gidiyor. İlk pozisyon için offside kararı var ancak incelemenin ardından gol geçerli, durum 2-1. Lionel Messi 53. dakikada Daniel Pinter yerine oyunda. Inter Miami atakta, Messi'nin vuruşunda top dışarı gidiyor. Suarez'in pasında gole yaklaşmıştı Messi. Columbus Crew'de Bryce Mendes'in golü skoru eşitliyor. +4'teyiz. Messi sert vurdu, top dışarıda. Inter Miami 2, Columbus Crew 2 maçın sonucu.
0: Robert Lewandowski, Chicago taraftarlarıyla buluştuğu ilk maçta attığı 2 golle takımının 3 puan almasında başrol oynadı.
1: Chicago Fire ve Charlotte karşı karşıya. Charlotte atağında topu ağlara gönderen isim Pep Biel. 18. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Beraberlik çabaları var Chicago Fire'da. Robert Lewandowski ve 1-1. Lewandowski yeni takımıyla ilk golünü böyle atıyor. İlk yarı bir birlik beraberlikte noktalandı. Görüntülerimiz ikinci devreden. Lewandowski aldı topu önüne. Lewandowski 2-1. Polonyalı golcü Charlotte karşısında takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Son düdük geliyor. Chicago 2-1 kazanıyor.
0: Basketbolla devam edeceğiz. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Arthur Jagers kariyerine Çin'de devam edecek.
2: Arthur Jagers'ın yeni takımı belli oldu. 2024'ten beri Fenerbahçe forması giyen Letonyalı oyun kurucu Çin Basketbol Ligi ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu geçen sezon sarı lacivertli formayla sakatlıkların da etkisiyle Euroleague'de fazla süre bulamamıştı. 2025-26 sezonunda Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda yalnızca 5 maça çıkan Jagers, 3.4 sayı ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 karşılaşmada görev alan Letonyalı oyuncu 6.9 sayı, 2.3 asist ve 0.6 reboundluk katkı sağladı. Jagers Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca 1 Euroleague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Arthur Jagers özellikle Letonya formasıyla mücadele ettiği 2023 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Turnuvayı 12.4 sayı ve 7.4 asist ortalamalarıyla tamamlayan Jagers, Litvanya karşısında top kaybı yapmadan verdiği 17 asistle Dünya Kupası rekoru kırmıştı. Letonyalı oyun kurucu Çin'de daha fazla süre alarak yeniden çıkış yakalamayı hedefleyecek.
0: Washington'da düzenlenen DC Open'da final günü. Erkekler ve kadınlar da şampiyonlar bu akşam belli oluyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen DC Open tenis turnuvasında şampiyonlar belli oluyor. Tek erkekler yarı final ilk maçında ev sahibi iki tenisçi korta çıktı.

0: Taylor Fritz ile Brandon Nakashima'nın mücadelesinde ilk seti Fritz 6-3 kazandı. Ancak Nakashima aynı skorla rakibine cevap verince 3. sete geçildi. Turnuvada oldukça iyi bir performans sergileyen ve ilk turdan itibaren final iddiasını ortaya koyan Fritz, bu seti de 6-3 alarak adını finale yazdıran ilk isim oldu. Washington'daki ilk finaline çıkan Taylor Fritz bu sezon Dallas, Stuttgart ve Halden sonra 4. kez final oynayacak. Günün ikinci yarı final mücadelesinde İspanyol Rafael Hodar'la Şilili Alejandro Tabilo karşı karşıya geldi. 29 yaşındaki Tabilo ilk seti 7-6 kazanırken 19 yaşındaki Hodar pes etmedi ve ikinci seti 6-4 alarak skorda dengeyi sağladı. Yeni neslin yeni yıldızı olarak nitelendirilen Hodar karar setinde de aynı performansı göstererek 6-4 ile kariyerinde ilk kez ATP 500 finaline yükseldi. Fritz ile Hodar arasında oynanacak tek erkekler finali bu akşam 21.30'da başlayacak. Kadınlar kategorisinde ise ilk yarı final maçı Birleşik Amerikalı Jessica Pegula ile Rus Dania Schrader arasında oynandı. Turnuvaya bir numaralı seri başı olarak katılan Pegula, açılışta 5-2 geriye düşmesine rağmen üst üste 5 oyunla ilk seti 7-5 kazandı. İkinci seti de 6-4 kazanan ev sahibi tenisçi bu yılki 4. finaline yükseldi. Pegula'nın finaldeki rakibi ise Alejandro Ayala oldu. 21 yaşındaki Filipinli tenisçi yarı finalde dünya 13 numarası Naomi Osaka ile mücadelesinden başarıyla çıktı. Sadece bir set kaybettiği Washington'da izleyicilerin sempatisini ve takdirini toplayan Ayala, güçlü rakibini 6-4 ve 6-2 ile geçerek yine set vermeden adını finale yazdırdı. DC Open kadınlar finalinde kozlarını paylaşacak Ayala ve Pegula geçtiğimiz yıl Miami Açık yarı finalinde de karşılaşmış, gülen taraf Pegula olmuştu.
1: Değerli izleyenler, bültenimizin başında söylemiştik. Galatasaray Rams Park'ta uzun zaman sonra 85 günün ardından sonra taraftarıyla buluşuyor. Fransız takım Rennes'le karşı karşıya gelecek bugün saat 21'de Galatasaray. Şimdi gelin Galatasaray'ın iki hazırlık mücadelesini tekrar hatırlayalım. Ümraniyespor ve Venezia karşılaşmaları ekranlarınıza gelsin. Yayınımız devam edecek.
2: Ümraniyespor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray 2026-27 sezonunun ilk maçına Ümraniyespor deplasmanında çıkıyor. Sıcak bir hava vardı bugün İstanbul'da ancak gün yavaş yavaş batıyor. Ben Canan Duygu, maçın anlatımında sizlerle olacağım. Yorumcu koltuğunda da Emre Özcan var. İlk düdük, maça Galatasaray başlıyor. Sakatlıksız, keyifli bir 90 dakika diliyoruz. İki takıma da başarılar. Yusuf Deniz kullanıyor. Orta geldi. Gulumaç'a doğru. Gulumaç kafa ve gol! Ümraniyespor öne geçiyor. Bir duran top organizasyonuyla. Golün sahibi Mustafa Eser. Arkaya kesti Yusuf Deniz Şaş. Gulumaç indirdi ve Mustafa Eser golü atıyor. Ümraniyespor Galatasaray karşısında 1-0 önde. Yusuf Deniz iyi kesti içeriye.
3: Hem iyi kesti hem de arka direkt savunmasını çok iyi yapamadı Galatasaray. Golden bağımsız Ümraniyespor hem ilk 10-11 dakikayı iyi oynadı hem de duran topta Galatasaray'ın savunma zaafını, anlık savunma zaafını iyi kullanarak öne geçtiler.
2: Şimdi Niyaga. Solda pas isteyen Kasımcan. Tekte çevirdi. Sarı dışarıya vurdu. Galatasaray'ın ilk fırsatı. Sarı. Bu golün çok benzerini evet. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a mı atmıştı? Renato Niyaga. Pası Ali Turab'ın koşu yoluna. Ali Turab yine sıyrıldı rakibinden. Ali Turab çevirdi ortaya. Savunma kalabalık. Niyago kontrol. Niyago soluyla vurdu. Yine Ümraniyespor savunması dokunuyor. Korner.
3: Son 4-5 dakika itibarıyla yani beklediği baskıyı kurmaya başlayan bir Galatasaray var. Gole reaksiyon verdiler ve oyun yavaş yavaş Ümraniyespor'un ceza sahasında

0: Yılmaya başlandı.
1: Sara'dan orta geldi. Ön direğe doğru savunma vurdu kafayı. Tehlike geçmiş değil. Ceza alanı Kazımcan. Büyük bir karambol. Şimdi vuruş sekti savunmadan. Ve kornere gidiyor. Berat gole yaklaştı. İstediği gibi başlayamamıştı maça Berat. Burada top ayağına geldi. Vuruşunda top. Ulu maçtan sekiyor. İlkay. İlkay'dan pas. Şimdi Ada açtı önünü. Vuruşu ve gol. Ada Yüzgeç.
0: Yine attı.
1: 2009'lu Ada çok güzel bir gol atıyor ve Mauro Icardi'ye selamını gönderiyor. İki gün önce vedalaşmıştı Galatasaray Icardi ile ama 2009'lu Ada onun mirasını attığı golle yaşatıyor. Çok da güzel bir gol attı Ada.
0: Yani geçtiğimiz sezon bu kale yapmıştı. Yine kaleye çok yakın olmayan bir mesafeydi. Yay civarı mıydı çok emin değilim ama çok kısa mesafeliydi. Bir gol değildi diye hatırlıyorum. Çok güzel bir vuruş. Gerçekten evet. Kalenin boş yerini, kalecinin durduğu yeri görüp diğer köşeyi çok güzel, çok temiz bir vuruşla buldu. Yay civarından önemli bir soğukkanlılık.
1: Ve gol sevinci Sara. Sara en çok sola güzel çok güzel bir pas. Şimdi Kazımcan! Harika vuruyor! Kazımcan Karataş! 2-1!
0: Sağda başlayıp solda bitti bu kez.
1: Söylediğin gibi Sara'dan da nefis bir pas.
0: Müthiş pas.
1: O kalabalıktan böyle geçti top. Kazımcan baktı kaleye ve o da çok güzel vuruyor. 2-1! Geçen senede buradaki maçın ilk yarısı 2-1. Galatasaray üstünlüğüyle bitmişti. Talha Bartu tek top. Savunma arkasına çok iyi bir pas. Şimdi Kerem Şen offside. Kerem Şen Cankat çıkarttı. Alkışı alıyor Cankat Yılmaz. İşte bu top savunma arkasına ama bayrak kalktı Kerem için. Can direkt kaleyi düşündü ve gol. Kimse beklemiyordu. Can Armando Güner dışında. Çok güzel bir gol atıyor Can Armando Güner. Galatasaray formasıyla ilk golünü Ümraniyespor'a karşı atıyor. Pas Torreira'ya. Sara çok güzel gönderdi içeriye. Berat ve gol. Sara'dan nefis bir asist. Berat Luş çok iyi bir maç geçirmiyordu. Ama doğru koşuyu yaptı, attı golünü 4-1.
0: Ya Sara öyle bir top attı ki evet. Ya zorla resmen gol attırıyor takım arkadaşına. Kazımcan'a verdiği pas da ya yaptığı asist de muazzamdı.
1: Galatasaray'da yeni transfer. Leslie Gökçukwu'nun İlk maçı, ilk kez oyunda Torreira çok uzaktan dışarıya. Lucas Torreira. Sağ çizgide Furkan Koçak sıyrıldı. Verdi pasını Gökçukwu, kontrol. Gökçukwu vuruşu direkten dışarıya gidiyor. Golle başlamak üzereydi Galatasaray kariyerine. Gökçukwu işte sol ayağıyla bu vuruş. Berat Yılmaz. Berat aradan oynadı. Nefis bir top oldu Berat'tan. Şimdi içeriye doğru kale boş ama son vuruş gelmiyor. Ardından bir rövaşata. Çizgiden çıktı top. Gökçukwu, Eyüpcan. Arda Tagay sonuç alamamıştı biraz önceki fırsatta. Müsait pozisyonda. Şimdi Furkan orta geldi. Kafa, kaleci Onur ikinci pozisyon. Çizgide müdahale, üçüncü şans. Arda Tagay. Biraz önce boş kaleye kaçırdı ama şans ayağına bir kez daha geldi. Golü atıyor Arda, 5-1. 51 numaralı Arda Tagay 5-1 yapıyor skoru. İşte bu kafa vuruşu Furkan'dan ikinci pozisyon çizgiden çıktı. Ardından Arda boş kaleye bu kez gönderdi topu. Bu arada büyük hata savunmada. Şimdi Eyüpcan açtı önünü. Eyüpcan iyi vuramadı.

0: Şimdi Yusuf çevirdi, bir dokunuş. Recep Yalın'dan kaleci Onur'da kaldı top.
1: Ogo Çupu.
2: Dikkat edersen Can, merkez ikili de yani Torreira'nın yanında ama çok daha geniş bir alanda, çok daha ceza sahasına yakın bir rolde. Aslında yani Torreira ile beraber Ogo Çupu nasıl oynar? Direkt savunma önü mü yoksa biraz böyle mi? Bunu da oynayabilir.
0: Recep Yalın çok güzel bir pas attı. Şimdi Arda ayak içi Onur'un üzerine. Offside.
2: Ondan sadece savunma önünü kapatan, sadece alan tutan, sadece tutucu orta saha olan bir oyuncu beklemekten ziyade bunları da yapabilen bir defansif karakter beklemek çok daha mantıklı olur.
0: Uzatma gösterilmedi. Yanlış görmediysem belki de son top bu maçta. Orta geldi içeriye. Kafa sekti. Top bir karambol. Kaleci alıyor ve son düdük. Maç bitiyor. Galatasaray 2026-27 sezonunun ilk maçında Ümraniyespor'u mağlup ediyor. Okan Hoca da genç taraftarların fotoğraf isteğini kırmıyor. Maçın ardından böylece Galatasaray sezonu 5-1'lik bir galibiyetle açmış oldu.
3: Düdük geldi. Mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Galatasaray Venetia mücadelesi başladı. Rahmani sürdü topu. Rahmani pasını aktardı. Şimdi sağ kanada geliyor Venetia. Şut geldi Jankat, ardından savunma uzaklaştırıyor. Jankat Yılmaz'ın kurtarışı. Şimdi uzaklardan deneme bir kez daha Jankat. Atak devam edecek. Thierry Correa, eski Valensiyalı, verdi pası Alvin Okoro. Alvin Okoro, onun pası Thierry Correa tekrar. Correa çevirdi içeriye, şut geldi, dışarı gidiyor. Yunus sıyrılma çabasında. Yunus kaleyi düşündü ama yine sekti. Osimhen vurdu, son anda kaleci Stankovic. Victor Osimhen'le gole yaklaşıyoruz ama Stankovic izin vermiyor. 35. dakika, en net gol fırsatı Galatasaray adına. Şallay yaptı ortaya. Osimhen yükseldi, bir kopa, kaleci Stankovic. Yine Stankovic kurtarış yapıyor. Arda Abdülkerim'e doğru girdi araya. Rahmani verdi pasını Enrique Perez, Jankat'tan bir kurtarış daha. Kaan Ayhan'dan Roland Şallay. Kaleye baktı Şallay. Stankovic. Uzaklardan deniyor Roland Şallay. Stankovic bir kez daha kurtarış yapmayı başarıyor. Yunus'tan Abdülkerim. Sol kanada Berat Luş. Berat yaptı ortasını. Berat Osimhen vurdu kafayı. Stankovic. Çok iyi orta Berat'tan. Osimhen kafa vuruşu. Yunus yaptı ortayı. Yunus, Osimhen kafa vuruşu. Stankovic. Yine Stankovic, bayrak davada. Yine kafa vuruşu Osimhen. Yine kurtarış Filip Stankovic, ardından bayrak kalktı. Toma Başic. Venezia atak geliştiriyor. Başic Enrique Perez'i yolladı. Enrique Perez yerden çevirdi. Şut geldi. Jankat. Kurtarışlar devam ediyor. Jankat Yılmaz. Yeboah tek toplar. Ceza sahasına girdi Yeboah. Top ağlara gidiyor. 71. dakika. Venezia Yeboah'ın golüyle 1-0 önde Galatasaray karşısında.
4: Yani biraz beklenen senaryo gerçekleşti. Yani Venezia'yı kutlamak lazım. Benim beklentim çok üzerinde bir top oynadılar.
3: Barış Alper döndü. İki kişinin arasından çıkmak istedi. Müdahale geliyor. Farji girdi araya. Marco Farji. Eksik yakalandık. Marco Farji. Sağ kanada Yeboah ceza sahası. John Yeboah. Abdülkerim'in müdahalesi ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. 74. dakikada Yeboah golü atmıştı. Şimdi de penaltıyı kazandırıyor takımına.
4: Net fark yarattı. Biraz zaten beklenti bu yöndeydi.
3: Lauberbach geliyor.

0: Lauberbach vurdu ve top ağlara gidiyor. Malatya'nın ikinci golü Lauberbach penaltıyı gole çevirdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Alman futbolcu.
1: 2-0 Torschütze mit Neuer.
0: Orta geldi içeri doğru. Sagrado vurdu. Jean Kat bir kafa, yine Jean Kat. Üst üste kurtarışlar. Jean Kat Yılmaz. Üst üste iki kurtarış. Üçüncü golü önlüyor Jean Kat. Leroy Sané. Sané sağ kanada. Şimdi Yusuf, sıyrılmak istedi Yusuf. Yusuf yaptı ortasına da Yusuf. Kafa vuruşu şansı, Berat dokunamadı. Yelert. Yelert. Yelert çıkardı Sara. Sara kaleye doğru direkten döndü. Direkten dönüyor top. Gabriel Sara. Yusuf'un çabası burada
2: kesinlikle
0: önemli.
2: Önce onun koyduğu kalite, o birebir oynaması. Sonra da zaten Sara çok teknik bir oyuncu. Zayıf ayak dinlemedi.
0: Yelert sürdü topu. Elias Yelert. Yelert bıraktı aradan Barış Alper. Barış Alper yüzünü kaleye dönemedi, yerde kaldı ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Barış Alper Yılmaz'ın çabası. İşaret geldi. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz vurdu. Kaleci Grandi. Ardından Barış Alper bir kafada, Grandi Berat dışarıya. Korner. Son bir müdahale var. Önce penaltıdan yararlanamadık, ardından gelişen pozisyon. Venezia savunması ve kaleci Grandi başarılı bu pozisyonlarda. Son bir şans olabilir farkı bire indirmek için derken top kaybı geldi. Karşı atığı geliştirmeye çabasındalar. Yeboah. Yeboah. Panada geldi desteğe. Yeboah. Yeboah çekti. Yeboah. Yeboah şimdi pasını verdi. Lauberbach vurdu. 3-0 oldu. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Lauberbach önce penaltıdan, şimdi akan oyundan. Ve bu golün ardından maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Galatasaray 0, Venezia 3.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Ana haber devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe, Senegalli hücum oyuncusu İsmail Sarr'la anlaşmaya vardı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı lacivertliler oyuncunun kulübü Crystal Palace'la görüşmelerde bulunuyor.
2: Hücum takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazetesi Tutto Mercato'da yer alan habere göre sarı lacivertlilerin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı İsmail Sarr'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Aynı haberde Rafael Leao sürecinin olumsuz sonuçlanmasının ardından rotanın sara çevrildiği ifade edilirken Fenerbahçe'nin bu transferi bir an önce bitirmeye hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Senegalli hücum oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaştığı vurgulanırken İngiliz kulübü Crystal Palace'la pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Palace'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu görev aldığı 92 karşılaşmada 33 gol 10 asist kaydetti. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız futbolcu 2024 yılında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer olmuştu.
1: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş santrofor transferi için Dušan Vlahović'i gündeminde

0: tutmaya devam ediyor. İtalyan basınına göre siyah beyazlılar Sırp forvet için en güçlü aday konumunda. Beşiktaş'ın golcü transferinde gündemin ilk sırasında Dušan Vlahović yer alıyor. Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp yıldızın yeni adresi merak konusu olmayı sürdürüyor. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki golcünün transferinde en güçlü aday Beşiktaş. Haberlerde Vlahović'in yüksek maaş talebi nedeniyle Serie A'da kalmasının zor olduğu, o yüzden yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi. Oyuncunun mali beklentilerinin karşılayabilecek kulüplerden birinin Beşiktaş olduğu ifade edilirken, Vlahović'e hücum hattının liderliğinin verileceği aktarıldı. Transferin en büyük destekçilerinden biri de teknik direktör Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcının Fiorentina'da birlikte çalıştığı eski öğrencisini yeni sezonda da takımının santroforu olarak görmek istediği ve yönetime bu konuda ısrarcı olduğu belirtiliyor. İkili Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemde dikkat çekici bir uyum yakalamıştı. Vlahović, Italiano yönetiminde 24 resmi maçta 20 gol ve 4 asist üretmişti. Sırp golcü bu performansın ardından 2022'nin Ocak ayında Juventus'a 85 milyon euroya transfer olmuştu. Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen de transfer ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Özen, Vlahović için fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu hocamızla geçirdi. Hocamıza karşı sevgisi ve saygısı var ifadelerini kullandı. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali ise Vlahović için herhangi bir girişimlerinin olmadığını belirterek oyuncuların peşinden koşan biri değilim sözleriyle transfer iddialarına nokta koymaya çalıştı. Beşiktaş cephesi Ağustos ayının ortasına kadar sabırlı davranarak Dušan Vlahović transferi için şartları zorlayacak.
1: Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2 maçta da mağlup ederek yükselen Beşiktaş'ta yerli oyuncuların performansı teknik heyeti memnun etti.
0: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2 maçta da gol yemeden geçerek adını bir üst tura yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yerli oyunculara verdiği önem dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda öncelikle orta sahada Orkun Kökçü ile yeni transfer Salih Özcan'ın uyumu teknik heyeti fazlasıyla memnun etti. Amili takımda zaman zaman birlikte görev yapan ikili aynı uyumu Beşiktaş formasıyla da sahaya yansıttı. Vincenzo Italiano'nun sezon boyunca kaptanlık görevini teslim edeceği isimler de belli oldu. İtalyan teknik adam maçların gidişatına ve sahadaki duruma göre kaptanlık pazubandını 1. kaptan Orkun Kökçü, 2. kaptan Emirhan Topçu ve 3. kaptan Salih Özcan olarak belirledi. Italiano'nun bu 3 ismi yalnızca performanslarıyla değil, karakterleri ve takım üzerindeki etkileri nedeniyle de ön plana çıkardığı ifade ediliyor. İtalyan çalıştırıcının savunma hattında en çok güvendiği isimlerden biri de Emirhan Topçu oldu. 25 yaşındaki savunmacının agresif oyunu, mücadele gücü ve lider karakterini beğenen Italiano, başarılı futbolcunun sol stoperdeki performansından son derece memnun. Teknik heyet, Emirhan'ın savunmayı yönlendirme becerisinin sezon boyunca takım adına önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyor. Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanmasında yerli oyuncular önemli rol oynayacak.
1: Değerli izleyenler, şimdi Muhammed Salah'la devam edeceğiz. Uzun süredir Türkiye'de adından söz ediyoruz. Önce Beşiktaş'la söz etmeye başladık ve şimdi Trabzonspor'un gündeminde kendisi. Muhammed Salah'ın kariyerine ve kişilik özellikleriyle dünya futbol kamuoyunda bıraktığı izlere yakından bir bakalım.
0: Muhammed Salah'ın futbol yolculuğu yalnızca kazandığı kupalarla değil, geride bıraktığı hikayelerle de dünya futbolunun en özel başarı öykülerinden biri. Mısırlı yıldız bugün geldiği noktaya uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ulaştı. Mısır'ın Nagri köyünde büyüyen Salah, futbola El Mokavlon El Arab altyapısında başladı. 14 yaşından itibaren her gün saatlerce otobüsle Kahire'deki antrenmanlara gitti. Bazen gününün 9 saatini yollarda geçiriyordu. Genç yaşlarında yedek kaldığı dönemlerde futbolu bırakmayı bile düşündü. Ancak babasının "çalışmaya devam et" sözleri kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Kısa süre sonra takıma geri döndü. Yeteneği onu Avrupa'ya taşıdı. İsviçre ekibi Basel'de özellikle Avrupa

Liginde sergilediği performansla dikkat çeken Salah, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'ye transfer oldu. Ancak İngiltere'deki ilk deneyimi istediği gibi geçmedi. Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan Mısırlı yıldız, kariyerini yeniden ayağa kaldırmak için İtalya'nın yolunu tuttu. Önce Fiorentina'da kiralık olarak forma giydi, ardından Roma'ya geçti. Başkent ekibi başarılı performansının ardından 2016 yazında 15 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Roma'da geçirdiği iki başarılı sezonla kendini yeniden kanıtlayan Kuzey Afrikalı yıldız, 2017 yazında kariyerinin dönüm noktalarından birini daha yaşadı ve Liverpool'a imza attı.

O dönemde Jürgen Klopp yönetiminde yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefleyen Liverpool, hazır süperstarlar yerine gelişime açık oyunculara yatırım yapıyordu. Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino'dan oluşan hücum hattı Klopp'un sistemiyle birlikte Avrupa futboluna damga vurdu. Liverpool hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da yeniden zirveye yükseldi. Pep Guardiola'nın Manchester City'si ile futbol tarihine geçen şampiyonluk yarışları yaşadı. Beklenen zafer ise 2020'de geldi. Salah'ın başrolünde olduğu Liverpool 30 yıllık Premier Lig hasretine son verdi. Mısırlı yıldızın başarısı sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. 3 kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayan Salah, 2019'da Tottenham karşısında açılış golünü atarak Liverpool'u 14 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine taşıyan isimlerden biri oldu. Klopp sonrasında da başarısını sürdüren deneyimli futbolcu Arne Slot yönetiminde bir Premier Lig şampiyonluğu daha yaşadı.

0: şampiyonluğu mimarlarından olan Muhammed Salah, kariyerinin zirve noktasını yaşadı ve uzun süre Ballon d'Or'un favorisi konumunda kaldı. O sezon 34 gol, 23 asistlik performans sergileyen ve 4. kez gol krallığına ulaşan Salah için 2025-26 sezonu Liverpool kariyerinin en zor dönemlerinden biri oldu. Takımın dalgalı performansı ve yeni hücum hattına uyum süreci Salah'ın da etkisini azalttı. Sezon sonunda takımdan ayrılan Mısırlı yıldız, Liverpool tarihinin en golcü 3. futbolcusu olarak kulübe veda etti. Ayrıca Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 2026 Dünya Kupası'nda ise Mısır'ı son 16 turuna taşıyarak hala en üst düzeyde mücadele edebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Salah'ı diğer yıldızlardan ayıran en önemli özellik sahadaki disiplini ve profesyonelliği. Antrenmanlar dışında da kendine çok iyi bakmasıyla bilinen yıldız forvet, beslenmesinden uykusuna, rehabilitasyondan ek antrenmanlara kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyor. Esnekliğini korumak için yoga ve pilates yapıyor. Meditasyon ve satrançla zihnini geliştiren Salah, evinde kurduğu rehabilitasyon alanında iyileşme sürecine özel önem veriyor. Sahadaki başarısı kadar karakteriyle de takdir topladı. Mısır'da kurduğu vakıf aracılığıyla yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve hastalara destek oldu. Milyonlarca çocuk için bir umut ve ilham kaynağına dönüştü. Liverpool'da ise sadece bir futbolcu değil, şehrin sembollerinden biri haline geldi. Müslüman kimliğini her zaman gururla taşıyan Salah, farklı kültürler arasında kurduğu köprüyle de dünya çapında saygı kazandı. Yıllar önce insanların sevdiği bir futbolcu olmak istiyorum diyen Muhammed Salah, bugün kazandığı kupaların yanı sıra mücadelesi, çalışma disiplini ve mütevazi kişiliğiyle dünya futbolunun en örnek sporcularından biri olarak gösteriliyor.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün 59. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Papara Park'ta düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.
2: O genç oyuncularla yola çıkmak herkesin yapacağı bir iş değil. Burada ben yurttum kurulu arkadaşlarımı teşekkür ederim. Şundan o dönem hatırlayın, her gün istihbarçılarından yurttum kurulu. Ama o durumda bile biz Trabzonspor için doğru yolu seçtik. Bu yapılanmanın yapılması dedik. Hocamız da sağ olsun bize destek oldu. O genç oyunculara kimse öyle bir durumdayken o ücretleri transfer etmez.

0: başkan Zuhri kolay kolay. Hiçbir hoca da o genç oyuncularla kolay kolay kariyerini ortaya koymuyor açıkçası. Dolayısıyla ben burada Sayın Fatih'in eğitimden çok önemli işler başardım. Şu an istesek 150 milyon euro oyuncularız. 70 bin yani yarın istesek 15 bin sesinde buradan buraya çıkar ama bir bunu yapmayacağız. Yarışma hakkındayız. Bu şehre zirve yarışın içerisinde tutmak zorundayız. Trabzonspor bir yandan ekonomik kısmını çalışmak zorunda, bir yandan da yarışın içerisinde dalmak durumunda. Yani iş zordu. İşin zor kısmını inanın bayağı bitirdik. Yani şu anda rakiplerimiz 35 milyar borçları konuşurken biz istihdam işleminden sonra 1 milyar, 3 milyar gibi rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla yangını söndürdük. Ama yangını söndürdük diye rahat değiliz. Çünkü hep altını çizdiğim bir konu var. Bu şehrin, bu takımın yıllık 70 milyon euro eksisi var. Her yıl 70 milyon euro bulunmazsa 2 yıl içerisinde borç aynı yere gider. Bu da Trabzonspor'un gerçeği. O yüzden işte bir projeler diyoruz. O yüzden kartal diyoruz. O yüzden herkes diyoruz. O yüzden İstanbul'un yeri almamız lazım diyoruz. Hepsi için uğraşıyoruz. Sağ olsunlar herkes. Başka bir söyleyeyim. Şehir yanımızda. Bana duyguyu samimiyet hissediyorum.
1: Değerli izleyenler, şimdi yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Sevgili Rea Kapsal şu anda stüdyoda konuğumuz olacak, kendisine bağlanıyoruz. Rea Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle nasılsınız?
2: İyiyim Batuhan, sen nasılsın? Sen de hoş geldin.
1: Teşekkürler.
2: Aspor ailemize. Seni de keyifle izliyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Hocam Fenerbahçe ile başlangıç yapmak istiyorum. Gornik Zabce maçlarını izledik. Bir Avrupa maçı oynayacak yine Fenerbahçe 3. eleme turunda. Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Kadro tercihlerini Gornik Zabce maçına nasıl değerlendirirsin? Sturm Graz maçında Fenerbahçe için neler söylemek istersin?
2: Tabii Fenerbahçe net bir şekilde görülen hem fiziksel hem de teknik taktik olarak hazır değil. Yani bu net bir şekilde görülüyor. Zaten yani iki baktığımızda hem hazırlık devresindeki maçlar bir kere yani güç seviye olarak Fenerbahçe seviyesinde bir kere bir değildi. Şampiyonlar Ligi'nde de iki maçta evet istenilen oyun zaman zaman oldu, zaman zaman istenen seviyelerin altına düştü. Hatta bunu geçen program bayağı onun parametrelerini de açıklamıştım. Ama en temel olarak bir kere yani Fenerbahçe'nin özellikle pres yapacaksa bu oyuncularla yani presi yapması, özellikle topun kaptırıldığı yerde tekrar reaksiyonla tekrar kazanılması, yani o karşı presle ilgili ciddi sıkıntılar var. Çünkü bunun nedeni Asensio, Talişka'dan, Kerem'den, yani bunları beklemek ben yani kolay değil. Yani bu oyuncularla bunu yapmak, İrfan Can Kahveci'den, yani bunlarla bunu yapamazsınız. Nitekim rövanş maçından büyük sıkıntı bu oldu. Yani topun doğru şekilde ucunda evet kalmadı ama onunla ilgili birçok parametre, orta sahayla ilgili birçok parametrenin doğru uygun olmadığı saha içinde. Asensio genelde geçen sezonda tabii daha çok o aktif dinlenmeyi yapan, tempoyu neredeyse Fenerbahçe'nin belirleyen rakip yarı alanda yani oyun aklıydı. Tabii Asensio da fizik olarak hazır değil. Bir de bana göre İsmail Hoca ile Asensio arasında bir suni gündem yaratılmak istiyor, isteniliyor. Yani Asensio da hazır değil. Yani net bir şekilde görülüyor. Asensio oynarsa, bu yüksek tempolarla falan oynamak isterse ciddi sakatlık da yaşayabilir. Geriye de gidebilir. Hem Fenerbahçe oyunu da geriye gidebilir. Çünkü o puzzle'da çok önemli bir yerde. Orta sahili ucun bağlantısında. Tabii bununla beraber Fenerbahçe'nin özellikle ben geçen programda da söyledim. Talişka ile oynuyorsanız saatte 9'da oynuyorsunuz. Orada bir sayısal üstünlük yaratıyorsunuz. En temel bu yani. Ama nerede ne zaman yarışacaksınız? Talişka her zaman orta sahaya gelip bunu doğru zamanda doğru yerde sayısal üstünlüğü yaratmadı. Doğru yerde derinlik vermedi. Hatta bunun örneğini de vermiştim. İspanya Milli Takımı'nda Oya Zabal da aynı şekilde sol ayaklı bir oyuncu ama daha doğru oynadı. Yeri geldiğinde rakip stoperleri itti. Yeri geldiğinde orta sahada pas bağlantısına artı biri sağladı İspanya Milli Takımı'na. Ama Fenerbahçe'de bunu Talişka doğru bir şekilde yapmadı. Aynı şekilde ben tabii Osterwolde de daha defansif bir savunma beki. Yani günümüz oyunlarında birçok parametre varsa işte herkes klasik atan tutandan daha önemli. Artık işler yani artık günümüz oyunlarında daha farklı parametreler, daha farklı oyuncularla daha pozisyonel mevkiler öne çıkmaya başladı. Bunda savunma bekleri ve çizgi oyuncuları da çıkmaya başladı. Çoğu zaten Avrupa ülkesinde 10 numara diye bir tabir yok. Maalesef bizde var o. Şimdi Samedo bir kere çok formda değil. Osterwolde'de bek oynadığında Akatabi mutlaka sol stoper oynayacak.

0: Çünkü çok denge bir stoperi, çok bir Fenerbahçe'nin omurgasında oyun aklı olacak. Skriniar'a göre zaten önemli bir oyuncu. Daha farklı, daha kaliteli özellikleri var. Zaten site oyuncusu. Şimdi Osterwold'e de bu üretkenliği yapmayınca sana da öyle orta saha, yani özellikle orta sahada onları doğru kullanamayınca Fenerbahçe'nin üretkenliği hem sayısal olarak da istenen seviyeye gelmedi. Burada iki parçalı oyuna döndü. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ikinci maçtaki en büyük sıkıntıları buydu. Ama ben özellikle sezon başı bir antrenmanın bile çok önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir buçuk, iki saat, yani 90 dakika, 120 dakika arası yapacak İsmail Kartal'ın ne kadar işte baktığımızda çoğu oyuncu geçen seneden kalmış böyle bir kadroyla da oynasa, ama yeni bir teknik adamla, yeni bir felsefesiyle, onun yeni bir özellikle antrenman çeşitliliğiyle daha farklı noktaya geleceğini düşünüyorum. Graz maçına baktığımızda bir haftalık bir en son oynanan maça göre bir antrenman daha yapacak. Yani yaklaşık bu baktığımızda yeri geldiğinde çift antrenman yapsa yani 9-10 tane antrenman mutlaka yapacaktır. Bu ikinci maça da yansıyacaktır. Yani Fenerbahçe'nin mutlaka bu maçlarda favorisi, oyunun favorisi, oyun olarak tabii ki Fenerbahçe olacak. Maçların da favorisi o. Yani bu anlamda Fenerbahçe'nin iki Graz maçında, ama özellikle bir Vedat'ın da tabii ki sakatlık durumu eğer geçmişse, çünkü bir bağlantı oyuncusu olarak Fenerbahçe adına önemli. Yani daha Talişka orada o, eğer tabii ki göreceğiz hafta içinde bunu, çarşamba günü Talişka'da veya Asensio, yani bir arada kullanmak, Asensio'yu sağ çizgide kullanmak, Talişka'yı 10 numara pozisyonda, Vedat oynarsa, yani bu çeşitliliği Fenerbahçe adına sağlar. Ama Fenerbahçe'de en önemli, şunu söyleyeyim en son, Fenerbahçe'de İsmail Kartal bir şeylere, evet oyunculara güveniyor geçmişlerine, ama şu güne güncel bakmak gerekir. Bu işleri Fred'le, İrfan Can'la özellikle geldiğinden beri hiçbir katkı maalesef vermiyor. Yani birkaç maç haricinde, işte o da penaltı attı, Avrupa maçı vesaire, bir Trabzon maçı ayak içiyle attı, Kerem'i söylüyorum. Yani o da katkı vermiyor. Yani bir Fenerbahçe'de bu oyunculara böyle çok ısrar etmek yerine yeni arayışların da içine girmesi gerek İsmail Kartal'ın. Yani daha rekabeti doğru bir şekilde yaratması gerekir. Geçmişte bunu doğru bir şekilde yarattı, formayı hak edenlere verdi, ama burada bakıyorum ben, yani daha bu kadar formsuz oyuncu, temposuz oyuncularla bu oyunu oynaması iki maçta çok büyük sıkıntı yaşattı Fenerbahçe. Özellikle ikinci maçta, Polonya'da oynanan maçta. Bunları İsmail Kartal'ın doğru bir şekilde gözden geçirmesi gerek.
1: Hocam, bir konuda merak edilen konu kaleci mevkii, kaleci rotasyonu. Tabii son iki oynanan Avrupa maçında kalede Mert Günoğ'u gördük. Ederson yedek kulübesinde bekledi. Neler eklemek istersiniz?
0: Ederson, şimdi Mert tabii daha ilk kampa da biliyorsun beraber, takımla beraber, geçtiğimiz sezonla beraberdi. Tabii ki Ederson da önemli bir kaleci. Geçen sene tabii ki istenilen seviyelerin çok altında performans verdi. Yani Mert de formda, onu da söylemek gerekir. Büyük olasılıkla Mert de oynayabilir mi? Oynayabilir. Ederson'la da başlamak, oynamanın bir tehlikesi var. Yani ben mutlaka Ederson kalırsa oynayacak tabii. Ama Fenerbahçe taraftarını mutlaka, yani daha böyle bana göre, Ederson'a göre bakışlarının daha biraz değiştirmesi gerek. Daha toleranslı olması gerekir. Çünkü geçen sene performansı iyi değildi. Sen de biliyorsun, bir de Galatasaray derbisinde özellikle Ali Samiyan'da çok yanlış hareketlerde bulundu. Şimdi ister istemez Antalya maçındaki yaptığı çok büyük, pardon özür dilerim, Rize Spor maçında yaptığı büyük hata var. Yani orada belki lige avlu attı o golden sonra Fenerbahçe. Bu anlamda Ederson'un yani kredisi taraftar gözünde açıkçası bitmiş durumda. Ederson bir hatalı gol yediğinde tekrar, yani bu sıkıntı gündeme gelecek mi? Net bir şekilde gelecek. Yani bunu böyle halının altına şimdi süpürüldü, ama herhangi bir Ederson kötü performans verdiğinde, yani bu tribünlerden ciddi anlamda yani daha büyük tepkilere neden olacaktır. Yani bunu da Fenerbahçe'nin hem teknik hem yönetiminde unutmaması gerekir. Ama Ederson kalıyorsa da bunu Fenerbahçe taraftarının daha tolere edip daha kredi de vermesi gerekir. Tabii ki Ederson çok önemli bir tartışması, yani çok önemli bir kariyere sahip. Premier Lig'de 5 tane şampiyonluğu var. O zaman ki Pep Guardiola'nın City'sinin önemli bir parçası. Ama ben geçen sene yayınlarda da söyledim, Batuhan şunu söyleyeyim. Ben Ederson'un gerektiği kadar kaleci antrenörü tarafından çalıştırdığını da düşünmüyorum. Geçen seneki en büyük sıkıntısının bana göre buydu. Net bir şekilde sahada da görülüyor.

0: orada bir eksiklik olduğunu söylüyorsunuz. Peki hocam, yine devam etmek istiyorum. Transfer sezonu içerisindeyiz. Yine tabii Fenerbahçe'de kimler gelecek hep bunu konuşuyoruz ama diğer taraftan da merak edilen bir konu, Fenerbahçe'nin kadrosu çok şişik. Çok şişkin bir kadroya sahip Fenerbahçe. Kimler ayrılacak? Sürpriz ayrılıklar görebilir miyiz ki dün Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları oldu. Bu hafta bir santrafor bitireceğiz dedi. Siz neler eklemek istersiniz?
1: Ciddi, yani ciddi oyuncularla bir şekilde o yol ayrımına gidecek. Yani zaten beklenen oyuncular var, birçok oyuncular. Yani Livakovic'den, Carlos'tan başta olmak üzere. Yani bunlara bazı oyuncular da yani Amrabat keza. Yani bunlara mutlaka başka en son oyunculardan Talisca, Fred'e falan bile gelebilecek bir durumu var Fenerbahçe adına bir santrofor aldıktan sonra. Yani Fenerbahçe'nin en büyük tabii buradaki sıkıntısı bu, gidecek oyuncu planlaması mutlaka yapıyorlardır. Ama yani Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı geçmiş dönemlerde yapılan yanlış transferler. Yani dört büyük arasında en fazla yabancı işte oyuncu baktığımızda kotası Fenerbahçe'de var. Bu yapılan yanlış transferler. Yani o olmadı, bunu alalım, şunu alalım veya net bir oyuncu almadılar. Yani bu sene mesela net bir şekilde alınan oyuncular, yani Greenwood form tuttuktan sonra, yani sezon başı antrenmanı mesela istenen seviyede yapmadı Fenerbahçe'li. O antrenman seviyesini yakaladıktan sonra kesinlikle iş yapar. Keza Ake öyle. Yani şimdi Vedat mutlaka fark yaratacak. Yani bu oyuncular gelecek santrofor hazırsa, yani daha böyle az öz daha doğru transferler. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken transferler buydu. Aziz Bey bunu yaptı. Ama geçtiğimiz dönemlerde Ali Bey maalesef bunları doğru yapamadı. Saadettin Bey zaten o tam bir fiyasko, onun başkanlık dönemi. Yani Kante yaklaşık, yani dünyada literatüre girecek. Yani Guinness rekorlar kitabına girer ya. 35-37 yaşında daha defansif oyuncu, ofansif yetisi çok yüksek olmayan, evet çok iyi netli, çok koşan. Yani Kante'nin de hakkını yemeyelim. Mesela genelde orta sahada dünyada, mesela bundan baktığımızda 7-8 sene önce, 5 sene önce belki bir orta saha oyuncusu tarif ettiğinde diyorsun ki defansifse işte Kante gibi olsun. Koşsun, dinamik olsun, hareket hızı olsun. Hemen top kazansın, sahipsiz topları, özellikle pas arasında kazansın. Yani dayanıklılığı olsun, işte 13 kilometre koşsun, sprint kısa alanda çabukluğu, 5-10 metrede hız seviyesi ve tekrarlı sprint kalitesi iyi olsun. Orta sahada disiplinli bir oyuncu arıyorsan Kante profiliydi. Hakkını yememek gerekir. Ama Fenerbahçe'nin geçen sene aradığı bu profil değildi. Daha ofansif bir oyuncuydu. 3 aşağı 5 yukarı Fredler, İsmailler vardı. Gündüz zaten vardı. Yani Alvarez vardı, ameliyat da olsa. Yani Fenerbahçe bir de dediğim gibi Guinness Rekorlar kitabına neye girecek? 35 yaşından 37 yaşına son sahibi olacağınız oyuncu 100 milyar euroya yakın bir para verdiniz ya. 2,5 yıllık. Yani bu Kante'nin aldığı para zaten 42. İmaj hakları var. Vergileri var bunun. Aynı şekilde menajer paraları var. Yani şimdi böyle bir oyuncuyu geçen sene böyle devre arası almak, tekrar yabancı, işte bir şey olsa Kante'den şimdi Aziz Bey de söyledi çıkacaklar. Yani geçen sene Saadettin Bey'in yaptığı Fenerbahçe, yani bu sene de kalsaydı yaklaşık bir 5-10 yıl geriye götürürdü. Çok ciddi söylüyorum. Yani 8 milyar baktığımızda bir para harcandı TL. Sonra 8 milyar harcanılacak dedi, 13 milyar harcadı. 3-5 yıllık sponsorlar baktığımızda gelirleri kullandı. Hiçbir kulübe baktığımızda yapılan işler maalesef doğru değildi Fenerbahçe kulübü adına. Yani nasıl bir temsiliyet olacaksa Aziz Bey bunu şimdi daha ilk divan kurulunda gösterdi net bir şekilde. Yani Fenerbahçe kulüp başkanı her olaya ne kadar hakim olduğunu ve konularla hakkında ne kadar bilgili olduğunu net gördük. Maalesef Saadettin Bey geldiğinde işin şovunda işte kendi PR'ını yapmak, işte Fenerbahçe'ye başkan oldum, ayrıldım, bu tarihlerde oldum. İşte 2025-26 yılında Fenerbahçe bundan 100 yıl sonra da geçse işte Saadettin Sarı kulüp başkanıydı. Yani Fenerbahçe adına bunlar yani Aziz Bey'in ciddi anlamda transfer veya bu transfer oyuncular gidecek, onların paraları işte, onlar da ayrı der. Ya yani bazısının bonservisini vereceksin, parasını isteyecek, bazısını vereceksin. Livakovic'de geçen sene ödeyen, Carlos'un da bile yüksek meblağlarını ödeyen Fenerbahçe kulübü.

0: İrfan Can'ın Beckham'la gidecek arasında Kasımpaşa'ya gitmesine rağmen çoğu parasını ölen Fenerbahçe kulübü. Yani onun için esasen Aziz Bey en zor zamanında, belki daha önce başkanlık senelerdir yaptı ama bana göre sorsanız en zor zamandan geldi. Hem zor zamanda başkan oldu. Yani hem ekonomik olarak hem gelirler olarak stat birçok projede var. Bunları mutlaka hayata geçirmek isteyecek. Ama Fenerbahçe'deki senin sonra da bunlarla zaten söyleyerek şöyle en son söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin esas geçmişte sorumsuzca yapılan yanlış, yani 3 tane 5 tane oyuncu yerine bir oyuncu alınacağını 3-5 tane alarak çok yanlış yapılan transferlerin sonucunda bu bilmece haline geldi. Kim işte baktığımızda kim işte gitsin kim kalsın. Yani zaten ortada gidecekler de net bir şekilde belli görünüyor. Yalnız bir oyuncu dediğim gibi, yani ben yine Fred kalacak diyor İsmail Kartal ama ben o Fred'in de performansını eğer bu üç kulvarda yarışacak Fenerbahçe için yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki hocam, son olarak yine transferle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum sizlere. Son günlerde özellikle Rafael Leao ismi çok geçiyor Fenerbahçe ile ve son dakika olarak da yine sıcak bir gelişme. İsmail Essar ismi gündemde. Bu iki oyuncu için neler eklemek istersiniz?
0: Fenerbahçe adına yani iki tane şimdi farklı profilde bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle yani bu maliyetler, bu rakamlar, yani ben ikisi de fark yaratır mı? Net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe transfer olursa net bir şekilde yaratır. Oynadıkları pozisyonlarda önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin ama mutlaka ikisinden birini tercih edecek. İkisi de Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı? Mutlaka sağlar. Fark yaratır mı? Yaratır. O saha içindeki oyun rengi de olur mu? Olur. Fenerbahçe'nin bu yani iki transferden birini de net bir şekilde yapması gerekir. Yani onu da söylemek gerekir. Hatta bir an önce bana göre yapması gerekir.
1: Peki hocam, dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Ligin üst üste 4 kez şampiyon olan takımı Galatasaray'da şu anda transfer sessizliği devam ediyor diyebiliriz. Taraftarın da bu yönden çok tepkisi var yönetime karşı. Şu anda tek resmi transferi Leslie Ugochukwu oldu Galatasaray'ın. Avusturya kampındaki hazırlık maçlarını nasıl değerlendirirsiniz? Şu anki transfer sürecinde Galatasaray nasıl ilerliyor, nasıl bir yol izliyor, neler söyleyeceksiniz?
0: Hazırlık maçları çok kötü geçti biliyorsun. Serie A'ya çıkmış iki tane, işte Serie B'de şampiyon olmuş takımla oynadı. Yani mağlup olmaktan daha önemli bu hazırlık maçlarında oyun anlamında bir kere çok kötü oyunlar oynadı. Yani iki maçta da rakipleri oyunu kontrol etti. Gol pozisyonuna çok girdi. Çok mesela baktığımızda rahat bir oyun oynadılar. Galatasaray fiziksel hazır olmayabilir bak. Bir 90 dakikada fiziksel temposu yüksek, dinamik bir takım şu anda görüntüsü olmayabilir. Ama bu kadar saha içindeki oyunu rakiplerine vermesi, yani bu doğal bir şey değil. Bunu da en büyük nedeni Okan Buruk'tan kaynaklanıyor. Mesela başkana baskı yapıyorlar, transfer yapmadı etmedi. Okan Buruk işte başkan mesela hep Okan Buruk'a sahip çıktı. Türkiye'deki bana göre Okan Buruk gelmiş geçmiş en şanslı antrenör. Yani ne istiyorsa bir kere Dursun Özbek yönetimi ne istiyorsa aldılar. Yani Dursun Başkan her zaman arkasında durdu. İşler kötü gittiğinde ilk sene baktığımızda işte Beşiktaş maçı var. Dönüm maçı arkasından. Mesela o maçtan önce gidecek dediler. O şansı verdi. Arkasından biliyorsun devre arası son maçı Başakşehir'i farklı yendiler. Orada milli takım Dünya Kupası arası olmuştu yanılmıyorsam. Yani ciddi anlamda katkılar verdi. O Okan Buruk bunun karşılığında ne verdi? Oyun olarak geliştirdi mi? Hayır. Düşünebiliyor musunuz? Siz 3 senede 6 mağlubiyet alıyorsunuz şampiyon olduğunuz sezonda. İlk sezon 3, sonra 2, sonra 1 mağlubiyet. Geçen sene 5 mağlubiyet alıyorsunuz. Yani o, ve de oyun anlamında ileri gidecek, daha oyun ezberi olacak, daha anlatılabilir, daha tarif edilebilir. Herkesin pozisyonel oyunu doğru yaptığı, saha içinde doğru davranış, doğru o gösterdiği, doğru organizasyon yerleşim yaptığı, doğru sahayı parsellediği bir Galatasaray şimdi hazırlık maçlarında biz seyretmedik. Hani ilk maç hadi yok işte daha böyle bir genç kadro falan dedi. İkinci maçta da seyredilmedi. Herkesin kafasına göre doğaçlama oynayan bir Galatasaray var. İşte Okan Buruk da bu kadar Dursun Bey arkasında durdu. Yönetim mesela çok destek verdi. Onun da ne gibi destek vermesi gerekir? Oynadığı oyunda daha fazla Yani yüksek seviyeye çekerek başkanın bu kadar baskı yemesi, yönetim baskı yemesini teknik direktör halleder. Ya yani bir takım 4 sene sonra bu kadar geri

0: oyuncuların çalışmadığı ortada. İşte baktığında rahat rahat bir maç önce 3 maç, yani çok büyük servet niteliğinde paralar kazanan oyuncular var. Yani bunlarla bir şekilde yolun ayrılmaması, bu Dursun Bey'in de hatası, Okan Buruk'un da hatası. Daha dinamik, daha böyle heyecanı olacak. Ve de geldiği zaman kulüp daha diğer oyuncularla beraber daha adaptasyonu kolay olabilecek oyuncu tercihleri ve en önemli Galatasaray'da performansını yukarıya taşıyabilecek oyuncular mesela olması, transfer edilmesi gerekirdi. Bütün sezon Galatasaray özellikle baktığımızda scout ekibine yani hangi oyuncular nelere gidildi, neler konuşuldu. Yani mesela Leslie alındı. Leslie banka ilk 11 oyuncusu değil. Yani düşünüyorsunuz en önemli ikinci maçınızı oynuyorsunuz. Kaan Ayın orta sahne, Leslie'ni transfer anlatıyorsunuz. İşte 23 yaş altı, işte Burnley'de şöyle oynadı. Evet çok maç oynadı. Baktığımızda genç bir oyuncu olarak Premier Lig'de. Bu oyuncuyu oynatmıyorsunuz. Kaan Ayın'la oynuyorsunuz hala. Yani Okan Buruk'un yani bunları esasen kendi adına bir kere sorgulaması gerek. Yönetimin de bir şekilde bunu Okan Buruk'a söylemesi gerekir. Bizim üzerimizdeki baskı hazırlık maçında bile bu takımları biz yenemiyorsak, kötü oynuyorsak bunu biz oyuncu olarak her şeyi çözecek halimiz yok. Yani Galatasaray'ın bunu doğru okuması gerekir. Galatasaray 4 sene şampiyon oldu. Evet Okan Buruk da vardı ama 4 sene sonunda daha güçlü, daha saha içinde rakibin özellikle durumu neyse oyun durumlarını ezberlemiş, daha bu tekrarları antrenmanlarda yapmış, en önemli gelişim zaten orada olup böyle bir Galatasaray olması gerekir. Yani Galatasaray böyle bu kadar böyle geriye, dördüncü yılın sonunda geriye gitmesi, hazırlık maçı görüntüsü, yalnız transferle bunu çözmeye çalışması, bu sezonun sıkıntılı geçer mi geçmez mi, onu hep beraber tahlil edeceğiz. Yani onu da bekleyip görmek gerekir. Yani verilen sinyaller doğru değil. Yoksa en kolay yok. Transfer al çöz, al çöz. Başkan Dursun Bey versin. İşte Icardi'yi getirsin. 2 sene gol kralı. Osimhen'i getirsin. 1 sene gol kralı. Öbür sene yine fark yaratıyor. Bunlarla işi çözmeye çalışıyorlar Galatasaray. Yani onun için hala mesela bir 10 numara arayışı. Evet olabilir. Galatasaray böyle bir hacinin yarattığı bir kültür olabilir. Ama Avrupa'da 10 numaralar yerine artık çizgi oyuncuları önemli. Yani baktığımızda Trossard gidince Arsenal'den yerine konulan oyuncular aynı şekilde birçok Avrupa ülkesinde daha top takımlar bu yönde bakıyor. Çünkü artık 10 numaralar yok. O yani baktığımızda gol ve asist, double double, iki haneli skorları genelde çizgi oyuncularından bekleniyor. Bizde maalesef işte 10 numara koşmasın, para işte araya pas atsın vesaire. En son tam Mertens vardı. Mertens de gitti. Onun yeri de dolmadı. Bu da yani Okan Buruk'un tek bir plan üzerinden yani hareket edeceğini gösteriyor. Böyle bir ısrarla oyuncu oraya alınması, işte onunla ilgili konuşmalar yapılması. Mesela Musiala, ben Bayern Münih yıldız bir oyuncu, Alman milli takım bir oyuncusu, o yaşta gelecek kiralık. Yani Musiala'dan Kompany falan vazgeçecek bir hali yok. En son şunu söyleyeyim. Kompany'yi birazcık seyretsinler. Yani Bayern Münih antrenmanı vesaire. Birebir Bayern Münih zaten 4 mi 6 bölümlük bir belgeseli var. Dünya kulübü nasıl olunur diye. Bir baktığımızda Kompany'yi görsünler. Yani Burnley'i çalıştırmadı. Burnley ikinci ligden, Burnley küme düşürdü diyor, mesela deniliyor. O hayır. Yani baktığımızda Championship'ten de çıkardı. Sonra düşürdü ama potansiyelini gördü. Özellikle Pep Guardiola eski Bayern Münih'te çalıştı. Onu oraya tavsiye etti. Birebir antrenmanda dinamik oyunculara neler gösteriyor. Hep oyuncuların yanında. Yani bu antrenörlük daha böyle sağ içinde hep söylüyorum yani oyunculara bunları doğru bir şekilde göstermek, neyi nasıl yapacağını, böyle bir antrenörlük gerekiyor. Biraz Okan Buruk bu yönde geliştirmeli, bizim antrenörler de keza.
1: Barış Alper Yılmaz'la ilgili transfer söylentileri var. Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de yine ciddi teklifler masadaydı. Gerek Suudi Arabistan Ligi'nden olsun, gerek Premier Lig'den olsun. Yine bu yaz transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz'la ilgili söylentiler ortaya çıktı hocam. Ciddi bir, güzel bir teklif gelirse Galatasaray Barış Alper Yılmaz'dan ayrılmayı düşünür mü?
0: Ya Barış Alper'in en büyük özelliği tabii saha içinde performansından daha önemli. Şimdi çok ciddi saha içinde bir kulüp aidiyet duygusu var. Yani çok ciddi bir karakter gösteriyor. Yani bu çok önemli. Her maç baktığımızda sınırlarının sonuna kadar zorluyor. Evet oyun bilgisi, tekniği sıkıntılı. Son pasları, final baktığımızda paslarında sıkıntı var. Gol vuruşlarında da var. Ama genel olarak saha içinde çok atletizmi güçlü bir oyuncu. Böyle Avrupa'da evet karşılığı da var Barış Alper'in. Eğer böyle rakamlar bulunuyorsa, Barış Alper'in de alternatifi hazırsa,

0: Yani o gittikten sonra, yani bizde maalesef böyle oluyor. Yani gelen gideni aratıyor. Böyle bir transfer Galatasaray yapmayacaksa Barış Alper'den bir şekilde tabii ki sözleşmesini sonlandırıp doğru bir şekilde Barış Alper'i gerekli gelirleri de elde etmek kaydıyla işte neyse o rakamlar 40 mı 45 mi 35 mi yani neyse Galatasaray adına yeterliliği böyle bir transferin önünü açabilir. Ama dediğim gibi en önemli Barış Alper kolay kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Onun boşluğunu mutlaka daha iyi bir oyuncuyla Galatasaray'ın doldurması gerekir.
1: Peki, dilerseniz Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş'la ilgili konuşalım. Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı. Mijilant'ı, Danimarka temsilcisini iki maçta da mağlup etti ve adını 3. eleme turuna yazdırdı. 3. eleme turunda da Çekya temsilcisi Rades'le karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Takımdaki havayı nasıl görüyorsunuz? Daha sonrasında transferlerle ilgili de sorularımı yönelteceğim.
0: Ya tabii İtalyan onu getirdi, bir hava var. Net bir şekilde görülüyor. Daha saha içinde canlı, istekli, coşkulu bir takım var. Şimdi iki maçta da galip gelerek Mitalant'a karşı önemli bir takım, hep böyle senelerdir aynı bir Danimarka temsilcisinin özellikle altyapıya da ve özellikle çok güçlü scout ekibi de vardır o kulübün. Böyle bir hep oyun ezberi olan takıma ve fizik kalitesi olan bir takıma karşı iki turda da galip gelmesi, iki maçta da pardon galip gelmesi Beşiktaş'ın önemli. İtalyan'a ilgili tabii ki oyunun saha içinde o da söylüyor. Eksikleri var mı? Var. Fiziksel başta olmak üzere birçok eksiği var. Bu galibiyetleri böyle çok aşırı abartmamak gerekir ama küçümsemek de gerekir. Lige başlarken iki resmi maçta galip gelmek, İtalyano yeni bir yüz, yeni bir teknik adam gelmiş Beşiktaş'a başarılı olmak istiyor. Bu anlamda önemli mi? Kesinlikle önemli. Onu daha böyle özgüvenli, daha bu skorları aldıkça kulüp içinde daha güçlü hale getirir. Hem oyuncu bazında hem yönetim hem de taraftar bazında daha güçlendirir. Beşiktaş takımın ama net bir şekilde görülen Beşiktaş'ın 2-3 tane daha transfer yapıp fiziksel olarak da daha maksimum seviyelere çıkması gerekir. Mutlaka İtalyan ve ekibi de bunu biliyordur. Bu türde çalışmalar, özellikle antrenman parametreleri bu türde olduğunu düşünüyorum bu aralar. Ve de Beşiktaş'ın sezon başında daha böyle özellikle bundan sonraki süreçte de daha böyle sporları aldıkça daha da özgüvenli, ama daha özgüvenli derken bununla beraber de geç kalmama kaydıyla da transferi de doğru bir şekilde yapması gerekir. Çünkü lig başında geçen senede çok erken avlu attı. Kaç senedir yani işte Kasım falan diyorduk. Geçen sene Ağustos ayında falan yani Eylül ayında işte Solskjaer de gitti. O aylarda lige avlu attı. Onun için yani yapılacak transferler evet rakamlar yüksek olabilir ama bir an önce de yani takıma katılması gerekir. Beşiktaş'ın şu anda görülen en büyük eksiklerinden biri transfer eksiği. Oyunla ilgili saha içinde oyunun bütününü oynayamıyor. Evet saha içine gelgitler yaşıyor. Ama bunu da zamanla mutlaka İtalyano yani doğru tespitlerle hem gelen oyuncularla beraber bu oyunu da daha oyunun bölümü değil daha bütününü doğru bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Yani bunu zamanla dediğim gibi zamanla daha ithal edeceğiz. Yani acele etmeden karar işte şöyle İtalyanlar böyle vesaire oyuncular böyle demeden evet tebrik edip sabırla biraz daha beklemek gerekir. Çünkü eksiği dediğim gibi Beşiktaş'ın eksiklerini önce gidermesi gerekir.
1: Peki yine transferlerle ilgili ilerlemek istiyorum. Transfer sezonunda güncel şu anda konuşulan isimler özellikle stoper mevkiinde Şabo ve Leo Pereira isimleri gündemde. Sağ kanatta geçtiğimiz günlerde tabii Muhammed Salah ismi epey bir gündemde kalmıştı. Buna ek olarak yine Matias Sule ismi geçiyor ve santrafor mevkiiyle ilgili de yine uzun süredir Dusan Vlahovic ile ilgileniyor Beşiktaş. Bu isimler hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
0: Ben stoper Leo'yu alırım. Yani orada Brezilyalı oyuncu ciddi fark yaratır. Yani duran toplarda etkili. Solaya yani top tekniği mükemmel. Salah işi olmadı mutlaka oraya ters ayaklı. Trossard öbür tarafta oynuyorsa oraya da bir yani Salah işi olmadığı bir yönü eğer olursa tabii Trabzonspor'da ilgileniyor birazdan konuşuruz. Yani mutlaka orada da fark yaratır Salah tabii eğer olursa. Eğer olmuyorsa başka bir oyuncu tercih olması gerekir. Ve de kaliteli. Yani orada ciddi eksiklik var. Çerni ile falan öyle götüremezler ligi. Net göründü zaten. İlk oynadıkları Midland maçlarında da. Tabii santraforla ilgili de şunu söyleyeyim ben. Tabii Vlahovic daha farklı profilde bir santrafor. Daha yani sırtı dönük değil. Yani daha böyle savunma arkası koşu yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani orada bağlantı oyuncusu o zaman, şimdi Yuo da bağlantı oyuncusu değil. Yani o da baktığımızda öyle bir örnek verelim. Lukaku gibi bir oyuncuyla mesela 4-4-2'de daha Yuo iş yapar. Daha çabuk hareketli, onun açtığı alanlara girer. Misal ya tek santrafor oynadığında da mesela yani Lukaku gibi bir profil daha bağlantı yapar. Orkun'u oynatır. Yani Trossard'ı oynatır. Eğer işte Salah, aynı şekilde dediğim gibi Trabzon'da onunla ilgili bir ciddi hamlesi var. Eğer Salah olursa yani bunları oynatabilecek. Şimdi profilde bir oyuncu da seçmesi gerekir. Özellikle İtalyanlı ve Önder Özen. Şimdi Vlahovic'le baktığımızda yani farklı özellikler dediğim gibi var. Daha böyle savunma arkası koşu yapan, çok bağlantıya evet gelen ama daha fazla savunma arkasına koşu yapan, kendini götüren. Yani Lukaku'dan ayrı profilde bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu tercihi de daha doğru yapması gerekir. Çünkü yani İtalya'nın geldiğinde en çok vaat etti, Önder Özen de söyledi. Rakip yer alanı önde çok ciddi bir güçlü bir pres anlayışı var. Bu şiddetle yapılacak preste bu oyuncu profillerin de doğru seçilmesi gerekir. Bu da önemli. Çünkü bunu vaat ettirdi Önder Özen. Bunu anlattı. Gelme nedenini ve de İtalya'nın seçme nedeninin bu olduğunu söyledi. İki maçta bunu gördük mü bölüm bölüm. Genelde yaydığımızda bunu çok fazla görmedik. Şiddetli presi. Bu pres olayı da bu kadar kolay değildir. Çünkü o pres sinyalleri, pres nerede, ne zaman yapılacak, hangi türlü, beş türlü pres anlayışının dediğim gibi hangi maçta, hangi rakibe göre. Yani bunların doğru bir şekilde mutlaka İtalyano ve ekibi belirli artık süreçten sonra takıma mutlaka monte edecektir. Ama pres işi dediğim gibi kolay değil. Klopp 2015-16 sezonun devre arası gelmişti. Ben Basel'de finali seyrettim. 3-1 Sevilla'ya yenildi mesela. O geldi 6 aylık süreçte UEFA Kupası'na final oynatmıştı Klopp. Mesela maçtan sonra Klopp dedi ki yani pres işte gegenpres vesaire bunlar konuşuldu orada. Gazeteciler sordu. Bunun için dedi birkaç seneye daha ihtiyacı var farklı oyuncu profillerine. O Liverpool dikkat edersen birkaç sonra bunu yaptı. Yani pres işi bir anda böyle anlatıldığı gibi çok kolay bir iş değil. Ama İtalyan'a bununla ilgili ciddi isteği var. Bu da çok önemli. Büyük takım en büyük özelliklerinden biri. Birçok parametre varsa, top ayağında nasıl sahip olarak oynayacaksa, daha böyle dominant olacaksa, pres kültüründe doğru bir şekilde, özellikle sistem üzeri presin daha doğru olması gerekir. Bununla ilgili de geçecek süreçte bu gelecek oyuncu profilleri seçimi ondan önemli. Yani buna da daha doğru dikkat etmesi gerekir.
1: Şimdi Trabzonspor'a geçmek istiyorum. Transfer sezonunun en çarpıcı takımı diyebiliriz Trabzonspor'a. Hem yaptığı satışlar hem kadrosuna eklediği takviyelerle birlikte. Ve şimdi hem Türk futbolu adına hem de Trabzonsporlar adına çok heyecanlandıran bir transfer gelişmesi gündemde. Muhammed Salah ismi Trabzonspor'la anılıyor hocam. Neler eklemek istersiniz?
0: Tabii Salah yani baktığımızda bir ikon oyuncudan bahsediyoruz. Yani ciddi anlamda fark yaratabilecek bir kaliteden bahsediyoruz. Yalnız yani oyuncu kalitesi değil, bir de insan kalitesi var. Bunu da Batuhan konuşmak gerekir. Ya yani tavrı, davranışları, duruşuyla da yani tam bir yani büyük bir oyuncudan daha fazla yani özellikle saha içinde büyük bir karakterden bahsediyoruz. Onun için yalnız işte yani işte gol atmak veya bir oyuncunun asist yapması veya iyi bir stoper olması, iyi bir kaleci olması bunlar evet meziyet. Bununla beraber en önemli meziyet birçok bunun örneği var işte Metin Oktaylar, Can Bartular değil mi? Süleyman Sabahlar işte aynı şekilde Özkan Sümerler var, Kaptan Cemil Trabzonspor'un, Ahmet Suat Özyazıcı. Bunların mesela Ahmet Suat Özyazıcı bu böyle profildeki insanlar hep böyle yalnız başarıları değil. Yani en önemli yani gösterdikleri tavır, duruş, karakter çok önemliydi. Salah da böyle bir yıldız. Onun için Trabzonspor'a gelirse yalnız saha içinde değil, saha dışında da yani büyük bir hava getirecektir. Büyük bir atmosfer yaratacaktır. Bu anlamda şüphesiz bir kere Salah transferi yani Trabzonspor adına farklı seviyelere zaten yani Trabzonspor'a seviyelerde de yani özellikle hedefleri seviyesinde en önemli Salah'la beraber farklı hayaller kurabilirsiniz. Ama şunu da unutmamak gerekir. Ben Salah üzerinde şunu söyleyeyim. Yani onların mesela bu seviyelerde işte dört büyük takım oyuncular bu sene dağıldı. İşte Galatasaray dağılmadı alacak. Fenerbahçe aldı. Beşiktaş aldı. Mesela Trossard başta olmadı.

0: olmak üzere. Şimdi boğunca seviyesi yüksek maçlarda Batuhan görmek gerekir. Yani Anadolu takımı bütçeleri kötü, maaş alamayan, ekonomi durumu sıkıntılı ligdeki takımlara karşı değil. Seviyesi yüksek maçlar, Avrupa maçları ve derbilerde. Bu farkı orada yaratmaları gerekir. Yani esas buraları gördükten sonra daha doğru değerlendiririz diye düşünüyorum.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Yayınımıza keyif verdiniz. Çok teşekkürler. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin Batuhan.
1: Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Rea Kapsal'la bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi bültenimize devam ediyoruz. Kocaeli sporda güçlü projelere imza atmayı sürdürüyor değerli izleyenler. Körfez şehri Hasan Gemici, Gazanfer Bilge uluslararası güreş turnuvasına ev sahipliği yaptı.
2: Sporun kalbi Kocaeli'de atmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğin başkenti dediği Kocaeli, sualtı hokeyi gençler dünya şampiyonasının ardından uluslararası bir güreş şampiyonasına da ev sahipliği yaptı. Kocaelili olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin adını yaşatmak amacıyla şehirde düzenlenen güreş turnuvasında 24 ülkeden 433 sporcu mindere çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın şehrin pek çok branştaki organizasyonlara ev sahipliği yapmasını değerlendirdi.
3: Aslında Kocaeli birçok alanda er meydanının başa güreşen bir şehri. Kocaeli evet endüstrinin başkenti. Türkiye'nin ihracatında başa oynayan şehirlerden bir tanesi. Ama bunun yanında Kocaeli çok da bu yönleriyle bilinmiyor. Mesela çevresinden tarihine, kültürüne, her boyutuyla Kocaeli bambaşka bir şehir. Ve bu manada özellikle sporda da adını tüm Türkiye'ye, dünyaya duyuran bir şehir olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Yüzün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Gerçekten Kocaeli sporun başkenti, gençliğin başkenti ünvanını da diğer başkent ünvanlarının yanında hak ediyor.
2: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli şehrinin spora verdiği desteği ve çıkardığı sporcuları hatırlattı.
4: Kocaeli tarihte hep büyük şampiyonlar çıkarmış bir şehrimiz. Hem minder güreşinde hem yağlı güreşte çok büyük isimler çıkartmış. Spor anlamında ülkemizin ender şehirlerinden bir tanesi. Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem büyükşehir belediyesi olarak. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.
2: 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi minderde temsil edecek milli güreşçi Rıza Kayaalp de büyük güreş organizasyonlarının Türkiye'de yapılmasının önemine vurgu yaptı.
5: Ülkemizde bu denli büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli, kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var. Gördüğümüz bizim rakiplerimiz de var. Emeği geçene Allah razı olsun.
1: Avrupa futboluyla devam edeceğiz. Juventus Randall Kolo Muani transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi Fransız golcü için Paris Saint-Germain'e bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeyecek.
2: Paris Saint-Germain'in kadrosunda düşünmediği Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu.

Fransız golcü daha önce kiralık olarak formasını giydiği Juventus'a bu kez bonservisiyle transfer oluyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino'ya giden 27 yaşındaki futbolcu Juventus'un sağlık merkezinde kontrollerden geçti. Juventus'la Paris Saint-Germain'in arasındaki anlaşmanın 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 12 milyon euroya kadar ulaşan bonuslardan oluştuğu belirtildi. İtalyan ekibi başlangıçta satın alma zorunluluğu bulunan bir kiralama formülü üzerinde duruyordu. Ancak Paris Saint-Germain'in talebi üzerine oyuncunun bonservisinin alınmasına karar verildi. Juventus yönetimi resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Kolo Muani'yi sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Paris Saint-Germain'in 2023 yazında Frankfurt'tan 90

95 milyon euroya transfer ettiği Fransız forvet, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 16 maçta 8 gol kaydetmişti. Geçtiğimiz sezonuysa Tottenham'da kiralık olarak geçiren Kolo Muani, İngiliz ekibinin bonservisini almaması üzerine Paris Saint-Germain'e geri dönmüştü. Sevgili izleyenler, ana haberin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

0: Chaos på radio.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla. 1922 yılı sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Malumunuz hemen herkes futbol kamuoyunda derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor. Hal böyle olunca biz de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini geçmişten bugüne her yönüyle incelemek istedik. Çok keyifli maçları, çok keyifli anıları, iki takım adına da iyi kötüyü, İlginci de barındıran anekdotlarla sizlerin karşısında olacağız. Kemal abi hoş geldin.
1: Bulduk, iyi yayınlar.
0: Güzel malzeme var bugün.
1: Galatasaray olunca tabii
0: malzeme,
1: güzel.
0: Malzeme bol, dolayısıyla iyi bir program olacağını, keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Efendim Galatasaray-Fenerbahçe derbisi deyince şöyle bir girizgah yapalım. Derbinin ilk yılları grafiğini sevgili Ercan verirse eğer ekrana 17 Ocak 1909 değerli izleyenler bir özel maçla karşı karşıya geliyorlar ve ilk maç 2-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanıyor ve sonrasında İstanbul Ligi kapsamında ilk resmi maç 1910 yılında 9 Ocak. Ve bu karşılaşmayı da Galatasaray 3-0 kazanıyor. Fenerbahçe'nin ilk Galatasaray galibiyeti ise bu tarihten 4 yıl sonra, o 4 yıl arada Fenerbahçe'nin galibiyeti yok. 4 Ocak 1914'te Fenerbahçe Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek sarı kırmızılı takım karşısındaki ilk galibiyetini alıyor. İşte o günden bugüne değin devam eden bir büyük ezeli rekabetten bahsediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse iki takım içinde, Türk futbolu içinde son derece önemli karşılaşmalar bunlar. Türk futbolunun bayramları demek doğru. Hemen şöyle bir bakayım elimdeki veriye de tam 385 maç geride kalan Kemal abi geldik 386'ya. 112 sene ve 146-123'lük bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Gollerde de 532'ye 482'lik Fenerbahçe üstünlüğü. Nasıl olmuş peki bu iş? Hemen hep beraber bakalım. İlk bölümümüze başlayalım. Evet, Kemal abi 1955-56 sezonuna gideceğiz. 1955-56 sezonunda ezeli rakipler Ankara'da gerçekleştirilen Başvekil Kupası. Yani şimdiki ismiyle Başbakanlık Tabii. Kupası'nda karşı karşıya geliyorlar. Sene 30 Mart 1956 tarih ve karşılaşma
1: bir beraber
0: sona eriyor. Ne oluyor ondan sonra?
1: Şimdi hafızam beni yanıltmıyorsa.
0: Bu arada çayımızı da alalım.

0: Evet. Hafızam beni yanıltmıyorsa maçın bana göre ilginç yanlarından bir tanesi Galatasaray'da oynamaya yeni başlamış olan Uğur'un bu maçta Galatasaray golünü atışıdır. Yanlış hatırlamıyorsam eğer.
1: Çok enteresan bir görüntü.
0: Tabii. Şimdi maç 1-1 berabere bitince o zaman rahmetli Menderes başvekil, öyle diyelim günün deyimiyle çünkü bugünkü
1: uzatma
0: başvekil
1: falan yok mu Kemal abi?
0: Yok. Şimdi şöyle tabii maç 1-1'de o Büyük Ali değil mi o? Tabii. Fotoğraflar.
1: Evet. Burada plazmada da var Kemal abicim.
0: Nerede? Ha. Boynum acıdı.
1: Yarım kupa.
0: Tabii. Şimdi rahmetli Menderes zaten çok janti yani eski yani şu an kibar. Ondan sonra işte şeyli bir zatı muhterem. Allah rahmet eylesin. Kupayı diyor bölün ikiye.
1: Kimse mutsuz olmasın öyle mi?
0: Kimse mutsuz olmaz. Çünkü Fener Galatasaray dedim mi hakikaten yani bu ülkenin temel taşları yani. Hani Cumhuriyet'ten evvel kurulmuşlar. Şurada ben şimdi sen anlatırken böyle şeyleri pek tutmadım ama 112 senelik bir ezeli rekabet bu. 112 sene bir asırdan 12 sene fazla. 385 maç dedim. Ben hemen burada bölmeye çalıştım. Senede ortalama 3 maç oynamışlar. Yani liglerin dışında işte bu donanma kupaları, işte spor yazarları kupaları, tabii, tabii. İşte bu başvekil kupaları filan falan da.
1: Resmi maçların dışında özel maçlar
0: şu,
1: var.
0: Şu bu jübileler filan falan. Dolayısıyla kupa ikiye bölünüyor. Bu sanıyorum dünya spor tarihinde, bırak futbolu, herhalde dünya spor tarihinde benzeri olmayan bir gelişme.
1: Birisi Galatasaray'ın müzesinde, birisi Fenerbahçe'nin müzesinde. Şimdi.
0: Yarı yarıya durur kupa. Ne sende ne bende. Yarıya hak yani çok büyük bir manası, esprisi var bu kupanın. Yani düşünebiliyor musunuz? Dönemin başvekili öyle diyelim hadi o zamanki deyimle. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray el sıkışarak, öpüşerek sahadan çıksınlar.
1: Çünkü kimse kırılmasın.
0: Bu aynı zamanda istiyor. Topluma da
1: evet, evet.
0: Topluma da bir dostluk mesajıdır. Bak hani birbirinizi kızdırıyorsunuz, bazen fazla ileri gidip kavga ediyorsunuz ama bak ne güzel kardeşçe.
1: Belki bugünlere de bir mesaj.
0: Ben kupanın yarısını sana, yarısını da sana verdim evet. diye. Harikam, çok enteresan. Yani ben dünyada eşinin olduğunu zannetmiyorum. Yani ne bileyim Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, Brezilya'da, şurada burada bir maç oynayacaklar. Bir resmi maç sayılır yani. Berabere kalacaklar. Uzatma olmayacak. Penaltı. Yani galip belli değil.
1: 1-1 bitiyor maç.
0: Evet, galip belli ve kupa bu sebeple hadi öyle diyeyim altını çizerek yarıya bölünüyor. Yarısı sana, yarısı sana.
1: Peki bu tarihten yani 1956'dan 5 yıl 4,5 yıl sonraya gidiyoruz. 1960-61 sezonu.
0: İşte ligin deplasmanlı Türkiye
1: evet.
0: Ligi'nin.
1: Milli küme. Değil mi? Milli küme mi diyorlar o zaman? Yok.
0: Yok, şöyle. Yanlış aklımda kalmıyorsa Türkiye deplasmanlı ligi.
1: Türkiye deplasmanlı ligi.
0: Yani o zamana kadar hep mahalli olduğu için deplasmana doğru. gidiyorlar. İşte İzmir'e gidiyor Beşiktaş. İşte İzmir'den Fener'e geliyor bir takım. Galatasaray Ankara'ya gidiyor filan. O aradan Türkiye deplasmanlı ligi oldu.
1: Peki 18 Aralık'ta yine bir Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması var. 5-0 sona eriyor mücadele. Ve 4 golü Metin Oktay kaydediyor ki şöyle bir önemi var bunun. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri tarihinde rakibine 4 gol atan 2 oyuncu var. Biri Zeki Rıza Sporel.
0: Biri daha olacak yanlış.
1: Biri de Metin Oktay.
0: Biri daha var galiba ama çok iyi hatırlayamadım şimdi.
1: Ben şeyde belgelerde de 2 yazıyor ama.
0: Yani sanki biri var da biri daha var diye aklımda ama şu anda seni kabul ediyorum.
1: Ya da o tarih itibariyle ikinci diyelim.
0: Ha şöyle bu maçın tabii skoru çok önemli de bu maçın öncesi var esas. Naci ile Metin. Şöyle Naci abi de hala sağ. Anadolu yakasında oturuyor. Kulakları çınlasın. Müsabakadan evvel bir hafta boyunca Galatasaray'da Metin ve Bahri sakat. Hatta doktorlar özellikle Metin'in sakatlığının üstesinden gelemiyorlar. Ve bir, hani kimse sakın yanlış anlamasın, koca karı ilacı deriz ya biz Anadolu'da. Hı hı. Diyor ki birisi, bonfile eti koyacaksınız Adele'nin üstüne diyor.
1: Söylerler değil mi öyle? Vardır öyle şeyler.
0: Yani o zaman. Ve Metin'in, rahmetlinin arka adelesine bonfileyi koyuyorlar. Üç.
1: Evet.
0: Bildiğim bonfile. Kanlı bonfile eti. O iyi gelirmiş o sakatla.
1: Teyzenin... Oynadığına göre iyi geldi galiba. Dur şimdi. Bakalım diyorsun.
0: Bahri öte yandan her gün tedavide. Yani maça gelinirken ikisi de oynamayacak.
1: Evet.
0: Yani çok zor. Mucize. Hı-hı. Hani derler ya. Ve müsabaka için stattayız. Ben de stattayım. Takımlar sahaya çıkarken Bahri topallayarak çıktı. Allah rahmet eylesin. Yani nasıl bir insan...
1: O tarihte daha oyuncu değişikliği de yok,
0: yok
1: değil mi?
0: Yok yok, nerede canım?
1: Çıktın.
0: Topallayarak çıktı. Yani topallar ya insan bir ayağı, evet. Seksek gibi bir ayağının üzerinde. Metin biraz daha sanki az topallıyor gibi diyeyim. Ama Bahri resmen sekerek topallayarak çıktı sahaya. Biz de maçtayız tabii. Dedik ki ya Galatasaray yani iki tane bu sakat oyuncuyla Fenerbahçe'ye ne yapabilir ki? Bir de yani Fenerbahçe'de, yani Fenerbahçe yani takım olarak. Maçın ilk golünü Bahri attı. Gasane Kalesi'ne. Hı hı. Gasane derdik o zaman biz şimdiki.
1: İnönü Stadı'ndaki şimdiki bu nasıl diyeyim, küçük çiftlik parkının olduğu
0: tarafındaki
1: taraf.
0: Kaleye ilk golü Bahri attı. Dedik ya nasıl attı, bu topal yürüyemiyor, koşamıyor. Şöyle, hatta hiç unutmuyorum, hafif makas gibi böyle bir vuruş yaptıydı. 1-0 öne geçti Galatasaray. Sonra Metin Oktay o sakat arka adelesine bonfile tedavisi.
1: Metin 4, Bahri 1 gol. Evet. Ercüman Spor o tarihten.
0: Tabii tabii.
1: Suat da şahane oynadı diye bir tabii. Üst şey başlık var.
0: Metin yanılmıyorsam Fenerbahçe Kalesi'nde Şükrü abi var. Allah selamet versin, hala hayatta Şükrü Ersoy. Metin'in gollerinden bir tanesi çok enteresandır. Metin'e bir top attılar. Suat mı attı, kim attı şimdi yatıyor. Metin santradan aldı gidiyor. Deniz Kalesi'ne. Şimdiki Beşiktaş'ın yani stadındaki, hı hı. Deniz tarafındaki kaleye. Sırtında da Avni rahmetli. Fenerbahçeli Avni.
1: Evet.
0: O meşhur Şükrü Nedim Basri, Avni Naci Necdet forvet hafatta. Sırtında da Avni. Düşünebiliyor musun? Avni de yani Metin'den daha iricene. Karadenizliydi zaten. Biraz daha boylu biri. Metin sırtını aldı. Önünde top, sırtında Avni ile gittiler bir 10 metre. Düşünebiliyor musun? Avni indirmeye çalışıyor. Gitmesin diye yani. İndiremedi. Avni kendi indi. Düştü. Metin bir güzelce ceza sahasının üstüne, daha yay var ya yarım.
1: Evet.
0: Oraya geldi. Oradan şut attı abi. Tavana. Oradan. Yani gitse gidecek ha. Gitmedi. Oradan şut attı. Şimdi şöyle bir şey var aklımda. Yanılmıyorsam inşallah. Naci Erdem, Fenerbahçe takımının kaptanı. Hı hı. Hep şöyle bir yaygın görüş var. Naci Metin'i marke edemiyor. O zaman WM oynanıyor. Hı hı. Santraf dediğimiz adam. Naci Erdem, Santrafor dediğimiz adam da Metin Oktay.
1: Evet.
0: Bir laf var. Deniyor ki Naci Türkiye'nin en iyi santrafı. Milli takımda santrafı. Fakat Metin Oktay'la karşılaşınca Metin Oktay'a bu iyiliğini gösteremiyor. Üstünlüğünü. O maçta yanlış hatırlamıyorsam Avni'yi santraf oynattılar. Naci'yi sahaf oynattılar. Hı. Yani daha biraz fizikli falan şey Avni. Dediler ki yani Naci...
1: Pek işe yaramamış ama.
0: Bir işe yaramadı. Dedim sırtını aldı götürdü golün birinde ve dedim ceza sahasına girmeden vurdu yani oradan. Mermi, evet. Gibi. O hatta benim Erkan diye bir çok sevdiğim bir kardeşim vardı. Hem mahalleden hem de Senzef'ten. Ondan beraber numaralıdan seyrediyoruz maçı. Ender. Şeyden balkondan aşağıya düştüydü Erkan.

0: İkinci golde evet. Çok iyi bir Fenerliydi.
1: Demek ki
0: Allah'tan bir şey olmadıydı o zaman.
1: Bir maçta 4 gol atan ikinci oyuncu olmuş Metin Oktay o tarihte. Sevgili Ercan, o grafiğimiz vardı. Derbide en çok gol atanlar listesi. Metin Oktay demişken o grafiği de bir verelim ekrana. Bakalım derbinin en golcü isimleri kimmiş? Araya o anekdotu, bilgiyi de sokalım. 29 gol Zeki Rıza Sporel.
0: Evet.
1: 22 gol Tanju Çolak, 18 gol Metin Oktay. Evet. Tabii Tanju'nun hem Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a var.
0: Tabii burada da var.
1: Daha çok da Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye var. Zeki Rıza Sporel'de 29 golle derbi tarihinin en fazla gol atan ismi.
0: Tabii.
1: Kolay kolay kırılacak bir rekor gibi de durulmuyor.
0: Yetişemedik yaş olarak. Rahmetli babam ve Büyük Fikret işte arkadaşlar hep anlatırlardı. Zeki Rıza leblebi gibi gol atar derlerdi.
1: Öyleymiş.
0: Yani laf bu. Leblebi gibi atar.
1: Zaten Türk milli takımının ilk gollerini atan oyuncu aynı zamanda.
0: Tabii. Şimdi tarihindeki. Şurada 56 demişken benim elimde bir fotoğraf var.
1: Onu birazdan göstereceğim.
0: Öyle mi? Peki, pardon. Onun
1: zamanı var.
0: Tamam. Peki.
1: Zamanı var. Hemen bir şu 60 aralığından 69 Haziran'ına gidelim. İnönü Stadı'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına. Orada Yugoslav hakemi var.
0: Kemal abi. Hakemler tabii.
1: Kırmızı kart göstermiş Marković Metin Oktay'a. Sonra geri almış tabii. Kararını. Çok enteresan. Sağ karışmış, kararını geri almış ve sonra ne olmuş?
0: İşte fotoğraf iyi bulmuşsunuz. Bu meşhur Türk futbolunda ağları yırtan goldür Metin Oktay'ın. Bak Metin Oktay'ın, Metin'in sağına göre Naci.
1: Şu tarafta.
0: Tabii tabii.
1: Hemen yanındaki mi?
0: Hemen yanındaki Naci. Yine yani eleştiri. Ya benim
1: hala devam ediyor çile diyorsun.
0: Şöyle seyrettiğim kadarıyla söylüyorum tabii yaşımla uygun olarak. Hı hı. Naci Erdem çok teknik bir santraftı. Yani Naci Erdem savunmanın son adamı.
1: Yani santraf dediğimiz
0: şimdiki stoper.
1: Stoperin biraz daha derinde oynayanı.
0: Eskinin liberosu diyelim.
1: Libero diyelim ya da daha yakın.
0: Naci böyle bir görevde olmasına rağmen ben Naci Erdem kadar bir rakipten faul yapmadan top çalan adam görmedim. Bir Nice maçı var burada Fenerbahçe'nin. Buradaki maç 2-1, oradaki maç 2-1, sonra 3. maç öyleydi eskiden. Cenevre'de 5-1 kaybetti Fenerbahçe'de. Bir santrafı vardı Nice'in. De Burguan'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Siyahi bir santrafor, 1.93 boy. Naci Erdem'den bir tane kafa topu alamadı. 3 maçta da. O kadar teknik ve faul yapmadan
1: ama işte... ama burada
0: Metin Oktay dedim mi? Öyle her oyuncunun bir alerjisi.
1: Bu anda
0: var.
1: Bu 10 Haziran 1969 evet. Tarihi de Metin Oktay'ın ağları yırtan, ileri yırtan golüyle tarihe geçti.
0: Yine ben numaralıdayım.
1: Bu taraftasın.
0: Numaralıda.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani
1: yine İnönü Stadı.
0: Tabii İnönü Stadı. Biz topa vurdu Metin. Top oradan out'a gitti yani çıktı gitti tribünlere
1: diye
0: kadar.
1: Diye düşünüyorsunuz.
0: Geldi. Seviniyor Galatasaraylılar. Metin de, ya bunların aklını mı kaçırdılar yani? Avuta giden topa. Sonradan tabii hakem işte verdi falan. Sonra bizim fotoğraf İsmet Gümüşleri Allah rahmet eylesin. Lan oğlum dedi ağlar delindi dedi. Çıktı gitti öbür taraftan. Ben çektim onu dedi. Fotoğrafını çekmiş İsmet abi.
1: O da tarihi bir fotoğraf.
0: Tabii. İşte yani bu.
1: Bir kere daha verelim. Şuraya baksana.
0: Kalede de Özcan.
1: Evet. Ve bu da tarihe geçen bir an oldu. O geçmiş zamandan bugüne yansıyan bir değerli anekdot, bir değerli anı daha. Bir başka bölüme geçeceğiz ama araya bir küçük şey daha sıkıştıralım. Geçen hafta ilgi gördü. Geçmişte olup da bugün olmayan şeyler dedik. Geçen hafta işte o kale direği, ikinci direk dedik. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği noktadaki bayrak dedik. Şimdi de o zaman olmayan, bugün olmayan bir şeyi gösterelim. İki küçük görüntü vardı. Hemen hazırlayabildilerse arkadaşlarım onu alalım. O zaman olan, olmayan, bugün yeni koyulan. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Prekazi'nin
0: evet.
1: Çorapları yere kadar inik.
0: Evet. Sonra
1: bir görüntü daha gelecek. Yine burada da Prekazi'nin. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Herhalde
0: tekmelik yok ayağında.

0: Yok, Tanju'da görüyoruz. Evet, eskiden tekmelik diye bir zorunluluk yok değerli izleyenler.
1: Şimdi yani oyuncunun sağlığı açısından tekmeliği mecburi koydular onlara.
0: Birçok oyuncu eskiden tekmeliğin rahat oynamalarını engellediğini düşünür ve takmaz, kullanmazdı, zorunlu değildi.
1: Aynen öyle.
0: Ama işte gördüğünüz gibi genellikle futbolcular çoraplarını indirirlerdi. Ama artık bugün tekmelik zorunlu. O çoraplarda tekmeliğin üzerine kalkıyor ve dize kadar geliyor.
1: Geçmişte olup bugün olmayan,
0: bugün olan böyle küçük küçük bilgileri sizlerle paylaşacağız.
1: Koruduğu yer tekmelikleri kaval kemiği.
0: Mahveder adamı.
1: Yani insan vücudunun en sağlam, en kalın kemiği. O kırıldığı zaman bir daha geçmiş olsun yani kolay kolay. Onun için İşte bu.
0: Ben en çok Prekazi'yi hatırlarım böyle. Tabii. Bir de Fenerbahçe'de Hakan Tecimer vardı. Tabii, Hakan. O da hiç çıkartmazdı tekmeliğini yukarı.
1: Tabii.
0: O da çok teknik, bileklerine çok hakim bir oyuncuydu. Hani telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atar derler tabii. Ya. Yani Rize'den mi gelmişti? Yanılmıyorum, emin değilim ama.
1: Çok oyuncu vardı.
0: Böyle. Bu şekilde daha havalı mı düşünürlerdi kendilerini bilemiyorum
1: yani
0: ama
1: ne bileyim, böyle oynarlardı. Ayağını mı sıkıyor artık oraya kadar çekse? Mesela şimdi İlyas değil mi onun arkasındaki? Mesela bak, bu vaziyette çıkıyor sahaya.
0: Hop, tek hemen iniyor.
1: Tak aşağıda ondan sonra.
2: İlyas arkadaki, evet.
1: Ona da Allah saat versin, biraz rahatsız.
0: Peki hemen bir yeni bölümümüz gelsin o zaman sevgili Ercan. Efendim, unutulmaz anlara başlayalım. 1995-96 sezonuna götüreceğiz sizi. Görece yeni, bir 20 sezone kadar önce. Yine kupa, Türkiye Kupası ve finalde iki takım var. İki ayaklı bir final maçı. İlki 11 Nisan'da gerçekleştiriliyor ve Galatasaray 1-0 kazanıyor bu karşılaşmayı. Ki ben de görevliydim o maçlarda. Bu revanşı olacak konuşacağımız karşılaşma. 24 Nisan'da, sadece 2 hafta sonra, normal süre Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor. Uzatmalarda Galatasaray golü buluyor. Golü de şimdi hatırlayacağım kimin attığını. 1-1 bitince karşılaşma.
1: Yok,
0: 1-1 bitiyor. 1-1 bitiyor. 1-1 geldik, ilk maçta 1-0 ya.
1: Evet.
0: 1-0, 1-1 Galatasaray kupanın şampiyonu oluyor.
1: Tabii 1-1 bitti.
0: Sonra işte Graham Souness, bu görüntü. Hiç unutmuyorum, ben de maçtaydım. Sağdan bir seyirciden aldı o koca bayrağı. Gitti.
1: Santraya dikti.
0: Bir unutulmaz an olarak. Bak İlker abi orada tam orta yapmak üzere bizim İlker Yağcıoğlu. Şimdi hiç kimse anlam veremedi. Ne yapıyor? Bir koşu dolaşacak mı orada? Tur mu atacak falan derlerken bayrağı oraya döküyor bak.
1: Sonra da bir taraftar geldi. Ona oradan söktü, götürdü, fırlattı, attı. Hem de yani taraftar da ufak.
0: Fener'in golü Aykut Kocaman'dan. Onu hatırlıyorum. Galatasaray'ın golü de yabancı oyuncusunu hatırlayamadım şimdi. Hatta Dean Sanders attı. Tamam. Sanders. Sağ taraf, sol taraftaki kaleye. Sanders. Yani şimdi Migros tribününün bulunduğu kaleye. Bir bundan sonra da işte ekrana da yansıyor, arkadaşlarım yazdı. Ulubatlı Souness
1: adı
0: kaldı. Evet. Hani Graham Souness önemli bir oyuncuydu. Liverpool tarihinin de önemli oyuncusuydu. Burada da muazzam işler yapmadı. Ama şu görüntü bu unutulmaz an Galatasaraylılar için, onu da unutulmaz kıldı.
1: İşte yani Türk futbol tarihinde bir sayfa bu. Yani rakip teknik direktörün hem de rakip sahada kazanılmış bir kupadan sonra götürüp santraya takımının bayrağını dikmesi.
0: Evet, işte bu unutulmaz anı böylesine yaşamıştık ve tarihteki yerini aldı bu sayfada. Gelelim 2002-2003 sezonuna. Bundan 6 sene sonra 2002-2003 sezonu artık Süper Lig olarak değiştirilmiş ligin adı ve tarih 6 Kasım'ı gösteriyor. Bu aylara yakın. 6 Kasım tarihinde işte iki takım karşı karşıya geliyorlar Fenerbahçe stadında ve Fenerbahçe Süper Lig'de derbi tarihinin en farklı galibiyetini alıyor 6-0'lık karşılaşmayla. İlginç bir maçtı Kemal abi.
1: Şimdi

0: Bu maçta eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Ortega oynuyordu.
1: Ortega var.
0: Ve oyundan atıldı.
1: Evet.
0: Hatırlarsanız.
1: Evet. Yani Fenerbahçe 10 kişi bu maçta.
0: Evet. Şimdi ve şöyle ben benim ölçülerime göre yanılırım, haklıyım onu bilmiyorum. Türkiye'nin tek teknik direktörü yerli olarak Fatih Terim'dir. Yani bunu senelerde söylerim. Ama bu maçın tarihi bir skorla bitmesinin de bir numaralı müsebbibi Fatih Terim Hoca'dır. O zaman Galatasaray teknik direktör.
1: Evet.
0: Ortega
1: ilk sezonu.
0: İlk sezonu. Ortega oyundan atıldıktan sonra Fatih Hoca, Fener 10 kişi kaldı. Ortega da önemli oyuncu ya, gitti diye orta sahasını tamamen iptal edip iki tane hücum oyuncusu soktu. Büyük bir yanlıştı. Ve bu maçın 6. golü eğer aklımda yanlış kalmadıysa
1: Ümit Özat mıydı? Evet,
0: Fenerbahçe'nin en son savunmadaki en son adamı geldi 6. golü attı Galatasaray'a. Ümit Özat.
1: Ve Werner Laurent Fenerbahçe tarihinin en kötü teknik adamlarından biri yani hocada.
0: Ya bu Münih'te hocası. Kahvede bilardo oynuyordu, aldılar getirdiler antrenör diye bunu ya. Ben biliyorum, bu varsa tersini söyleyecek olan söylesin. Ben buradayım.
1: Kimdi ama, başkan o dönemde?
0: Kim olacak?
1: 95-96. Daha şey değil, Aziz Bey gelmemiş. Yok, bu 2002-2003 Aziz Bey'in dönemi tabii.
0: Werner Laurent.
1: Aziz Yıldırım'ın tabii. dönemi. 2002 sezonu.
0: Şöyle yanlış aklımda kalmadıysa yine. Çünkü ben buraya ders çalışarak gelmiyorum biliyorsun.
1: Evet, biz Mustafa doğaçlama gidiyoruz.
0: Mustafa Denizli'den sonra Werner Laurent geldi. Ben hatta kim bu dedim. Şimdi ismini söyleyeyim mi getirenin de? Yani bu işte esas, yani tabii fikri verip de işi bitiren değil ama işi, hı hı. fikri veren değil de işi bitiren yönetici. Dedim ki ya bunu nereden aldınız geldiniz ya, bu dedim Münih'te kahvede bilardo oynuyordu ya, bunu kim bu dedim ya, bunu nasıl getirdiniz dedim. Aa, iyi antrenör dediler. İşte bir vukuatı var, o da Galatasaray maçı, o da söylüyorum. Eğer
1: sanki Sunus gibi bu da. Yani Sunus o şeyle hatırlanıyor. Bir başarısı tabii. yok. Bunun da başarısı bu da farklı bir şekilde ama 6-0'lık maçta inanılmaz bir şey. Adamın kariyerine böyle bir karşılaşma geçti derbi tarihinde. Werner Laurent.
0: Bak, bununla ilgili bir kısa bir anekdot anlatayım tabii. mı? Bunları kimse bilmez. Fenerbahçe'nin eski iki futbolcusu Brezilya'ya görevlendirildi oyuncu bakmak için.
1: Evet, şimdi de yapıyorlar onu. Yani
0: gittiler, 15 gün kaldılar, geldiler. Bir şey hazırlamışlar, liste.
1: Tamam.
0: Oyuncu özellikleri, hatta şeyler, ne o kaset mi deniyordu o zaman, evet. kasetler. Ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu odasında kasetleri seyrettiriyorlar bu iki eski futbolcu. O arada odada şu anda da yöneticilik yapan bir yönetici var.
1: Şu anda da?
0: Evet. Laurent da idmanı bitirecek, gelecek, ona da gösterecekler.
1: Tamam.
0: Derken, seyrederlerken bugün de yönetici olan yönetici hop bir dakika burayı durdurun diyor. Videoyu durdur, bir geri alın diyor, alıyor. İşte diyor bizim alacağımız oyuncu bu. Bu iki eski futbolcu diyorlar ki yani bizim şeyimizde yok o yani.
1: Listemizde yani. Beğendiğimiz oyuncular.
0: Çünkü diyorlar yani 32-33 ya diyor adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Bizim eksiğimiz bu diyor, bunu alacağız. Hiç öteki kasetleri boş verin diyor. Aradan 15 dakika sonra Laurent geliyor. Seyredecek ya.
1: Evet.
0: Kasetleri. Abi hoş geldin, nasıl işte falan. Yönetici diyor ki ben diyor oyuncuyu aldım. Yapma, nasıl diyor, ben gördüm şimdi suyun içinden kaldırdı bir koydu diyor 60 metre diyor. Öyle mi diyor, peki öyleyse. Alınan oyuncunun adı Simao.
1: Oo
0: ya, sonra Ankara Gücü'ne kiralık verildi, oradan da döndü. İşte Türkiye'de işler böyle yapılıyor. Hepsi sağ. Hepsi sağ.
1: Hala yönetici diyorsun ha.
0: Evet, hepsi sağ.
1: Var yani aklıma gelen isimler ve izleyicilerin de vardır
0: ve
1: herhalde.
0: Bana bunu anlatan da kim?
1: O futbolculardan biri.
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, yöneticinin ta kendisi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O daha dramatikmiş ya. O daha dramatikmiş. Ya.
0: Kulakları çınlasın. onun için yani bu burada tabii ki çok önemli 6-0.
1: Burada tabii Tuncay gibi, Serhat gibi yani çok...

0: Tamam, evet. Fatih Terim evet. Türk futbol tarihinin o en başka. Değerli teknik adamıdır ama bu maçta büyük hata yaptı diyorsun.
1: Hatasız Allah var bir tek, hepimiz yapıyoruz. O da o hatayı yaptı. Bana göre o farkı Fatih Terim yedirmiştir.
0: 84'te de Galatasaray'dan Emre atılmış. Emre Aşık.
1: Ha, o
0: son 5-6 dakikada. 5-0'sı o sırada
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii.
0: Oo, muazzam ya. Gerçekten unutulmaz bir maçtı o da. Yani bu da Fenerbahçelilerin.
1: Ortega da bir gol attı galiba.
0: Ortega ya. Attı. İlk, sol taraftaki kaleye attı.
1: Migros.
0: İkinci golü.
1: Migros tribüne attıydı. O tarafa attıydı. Oyundan atıldı ama.
0: Evet. Zaten Ortega, yani bu programda da çokça konuştuk. Cidden çok sorunlu bir futbolcuydu. Yani iyi bak, futbolcuydu ama
1: bu demin
0: iyi futbolcu
1: hani
0: olmak
1: ya,
0: yetmiyor kafa.
1: Simao'yu aldık, çok iyi oyuncu diye aldıran evet. Yönetici var ya. Ben o yöneticiye bir gün dedim ki ya bu Ortega'dan vazgeçin. Bu adam ruh hastası.
0: Almayın diyorsun.
1: Almayın. Bu iki ay sonra Türkiye'den kaçar dedim. Ya işte dedi forma satacakmışız falan dedi. Dedim ki ya Fenerbahçe zaten olursa zaten satar formayı. Yani Ortega'ya mı ihtiyacı var? Yapmayın etmeyin dedim. Hatta Yeşilköy'e ilk indiği gün.
0: Evet.
1: Arkadaşlarla beraberiz.
0: Böyle mutsuz bir suratlıydı. Dedim bir şaşkın falan değil
1: adamın
0: böyle?
1: Suratına bakın dedim. Ne var ya suratında? Adam diyor ki para senin, Allah cezanı vermesin, beni buralara getirdin. Kaçar dedim 2 ay sonra. 2 ay sonra kaçtı. Fenerbahçe'ye zararı o transferin 11 milyon dolardır.
0: O davayı kazandılar falan ama tazminatı olmadı doğru
1: düzgün. Abi 7,5 milyon dolar bir kere bonservisine verildi.
0: Oradan gitti.
1: Parçalı 2 tane 4+3,5. Bu Fener müracaat etti. Şey dedi ki ya adamın dedi, adamı satın almışsınız siz, satan satmış dedi. 3,5 senede alıyordu milyon dolar. Onun da kalan şeyini vermedi geri. 11 milyon dolardır. Ve ben ne sonra ne dendi biliyor musun? Bu Türk spor basını var ya. Ortega niçin kaçmış biliyor musunuz?
0: Niçin kaçmış?
1: Ceyhun kaçırmış.
0: Ya.
1: Ben de o zaman ne dedim biliyor musun? Ceyhun'un Kadıköy'e bir heykeline dikin dedim. Ortega gibi bir adamı eğer kaçırdıysa Türkiye'de bunun heykeli dikidir abi. Başka bir şey olmaz. Ceyhun'un ne günahı var? Adam hangi, ben o zaman da sordum. Ya gittiği hangi yerde kalmış dedim. Hangi Valencia'da 6 tane mi 5 tane mi milli takım?
0: Ceyhun'un bu maçta bir 5. gol galiba Ceyhun'un.
1: Ceyhun attı galiba. İşte bak formayı çıkarttı. Evet. Dedim ki adam Valencia'da dedi 4-5 tane milli takımdan, o da arkadaşı var, oradan kaçtı İtalya'ya almayın
0: yok,
1: bu adam hasta dedi.
0: Durabildiği yer yok. Yok. Olmadı, sonra da olmadı zaten.
1: Yok, olmaz. Hasta.
0: Evet, 2002-2003 sezonunda derbi tarihinin Süper Lig'deki en farklı skoru böylece yaşanmış oldu. Bu da yine unutulmaz anlarda listemize giren Ulubatlı Sunus vakasından sonra ikinci tabii. Madde olarak şey ekrana geldi. Devam ediyoruz.
1: 7-0'ın şeyidir bu. Galatasaray 7-0 yeniyor.
0: Evet,
1: fi tarihinde.
0: Şeyden önce 1910 tabii, tabii. Ya da 11 mi galiba?
1: Fi tarihinde. Bu 6-0'da
0: resmi maçlardaki şeydeki tabii. Lig tarihindeki. Tabii. Peki devam edelim Ercan. Efendim, bir futbolcu bir hikaye köşemizde Suat Mamat var. Suat Mamat 1954 yılında Almanya maçında Türk futbol takımının, Türk milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan oyuncu. Galatasaray'da da 52'den 63'e kadar şu 11 estetiği, yıl şu forma giyiyor.
1: Şu estetiğe bak abi ya. Jimnastikçi yapamaz bunu.
0: Beşiktaş'ta da oynuyor sonra 63-67 arasında.
1: Sonra vefa.
0: Galatasaray'da 4 şampiyonluk, Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk. 67-68 sezonunda da vefada oynayıp jübilesini yapıyor. Tabii. Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden biri. Çok. Ama biz onu şuraya bir başka
1: bak,
0: özelliğiyle
1: en
0: anlatacağız.
1: En sağda ayaktaki kim biliyor musun? Almayın arkadaşlar, Güray. Naci Erdem vardı ya demin Fener'in kaptanı.
0: Evet.
1: Onun kayınbiraderi, benim de genç takımdan arkadaşım. Bak, Vefa takımı.
0: Bu Vefa takımı değil mi?
1: Tabii ya.
0: Vay canına.
1: Zeki'ye bak, soldan ikinci. Fener'e geldi sonra.
0: Yani şu
1: Savaş yanında bizim. Hala sağ. Görüşürüz sık sık.
0: Bir dönemin o çok müthiş takımlarının şu anda futbol sahnesinin önemli tabii. unsuru olmaması ne kadar üzücü.
1: Çok.
0: Ya.

0: Çok.
1: Yani böyle takımlar var. Bir programda da bunları yapalım.
0: Yapalım. Vallahi yapalım. Yani isterler yani yapalım. Beykoz, Adalet, rahmetli Fahri Somer'in kurduğu, kök söktürdüğü üç büyüklere. İstanbulspor.
1: Değil mi?
0: Sabih Kaleci rahmetli.
1: Yapalım. Bir programı yani, da
0: Kasaboğlu, Aydemir, İhsan, Solaçık, bizim Gazhaneli Yüksel, Soliç, İhsan, İbrahim Santrfor, muazzam bir takım. Yapalım mı?
1: Peki
0: bunu.
1: Suat Mamat'ın bir hikayesiyle size anlatacağız onu. Çok da enteresan bir hikaye. Evet Kemal abi, top sende.
0: Şimdi bir kere şunun altını çizeyim. Bunu bir kere söylemiştik. Bir daha söylemekte yarar var. İzlemeyenler olabilir. Türkiye'de röveşatayı yapan ilk futbolcudur Suat Mamat.
2: Ama belli yani çok.
0: Şu estetiği görüyor musun? Bu jimnastikçi estetik yapamaz. Arkadaki de Kenan bak. Saydım ya İstanbulspor'u. Arkadaki bakan da Kenan.
2: Tribünlere baksana, tıklım, evet, tıklım tıklım ya. Tıklım.
0: Tabii İstanbulspor Galatasaray ne demek biliyor musun? Maçın kralı. Türkiye'de röveşatayı ilk yapan adam. Çok çok iyi bir Galatasaraylıydı. Hı hı. Estetik futbol oynayan. Ve Fenerbahçe
1: röveşatadan gol mü attı? İlk röveşatayı yaptı.
0: Yapan, Türkiye'ye röveşatayı getiren adam diyeyim. Röveşatadan golü Küçük Ali attı Fener'e. Hmm. O başka iş. Hmm. Selim'in abisi bizim. Selim Soy'dan yok mu?
1: Evet.
0: Onun abisi. Fener'e attı röveşatadan golü. Sonra Fener'e transfer oldu Galatasaray'da.
1: Onu da yaparım bir gün.
0: Şimdi Suat Mamat çok iyi bir Galatasaraylıydı. Zaten o zamanlar sevgili Ender, bu Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fener'de oynayanlar kalben oynarlar.
1: Evet.
0: Yani ağırlık öyleydi. Bir 3-0'lık Fener Galatasaray maçı var. Berabere bitse Galatasaray şampiyon oluyor, o zaman 2 puan.
1: Berabere bitse Galatasaray şampiyon oluyor.
0: 1 puan önde çünkü.
1: Galatasaray 1 puan önde. Evet.
0: Sonra bitiyor. O maçı
1: galibiyet 2 puan çünkü değerli izleyenler.
0: Tabii o zaman öyle. Fener kazandı 3-0. Niyazi, Lefter, Ergun goller.
1: 3-0 Fenerbahçe kazanıyor. 1 puanla öne geçiyor.
0: Tabii şampiyon oldu zaten.
1: Evet.
0: Maçta soyunma odasında bileklerini kesti Suat.
1: Suat Mamat.
0: Hastaneye zor yetişti.
1: Şampiyonluk kaçınca tabii. Berabere kalsalar şampiyon tabii. olacakları maçta yenildikleri için bileklerini kesiyor.
0: Tabii. Yani o kadar hasta bir Galatasaray. Ruh yani, hem estetik, teknik, futbol bilgisi, onlar felaket zaten, 10 numara hepsi de. Bir de kalben oynayanlardan biriydi Suat rahmetli. Daha yeni vefat etti. Hı-hı. Ya 2 sene falan olmuştur, daha fazla değil herhalde. Hastaneye zor yetiştirdiler.
1: Vay canına.
0: Ya. Ama yani Suat Mamat zevk veren bir futbolcu. Yani şimdi diyoruz ya, bazen Hıncal abi de burada diyor ki ya bu ne biçim futbol, ne biçim oynuyorlar falan diyor ya. E şimdi yani Suat'ı seyretmiş, Kadri'yi seyretmiş, Lefter'i, Can Bartu'yu, efendim baba Arap Yusuf'u, Beşiktaşlı rahmetli, benim bu da çok iyi arkadaşımdı, baba Recep'leri falan seyredenlere hakikaten bugünkü futbol tatmin etmiyor yani, hoş gelmiyor yani.
1: Çünkü orada çok daha teknik, çok tabii. daha spektaküler hareketler tabii. üretebilen. Şimdi biraz fazlaca fizik güce dayalı yani, ve daha düz bir oyun oynanmaya
0: başlandı. 2 adımdan mesela topu out atıyorlar. Şu saydığım oyuncular da öyle bir şey pek hatırlamıyorum ben yani. Dünya sonu. Lefter bir tane penaltıya out attı da 3,5 sene konuşuldu. Nasıl attı diye. Yani bu Suat da sonra Beşiktaş'a gitti işte. Hı hı. Orada bir Gündüz Kılıç'la rahmetli bir şey oldu. Final maçında. Bak. Galatasaray Beşiktaş final maçı oynuyor. Şey şimdiki Süper Lig yani, hı hı. Türkiye Ligi'nde. Metin attı golü yine. Galatasaray 1-0 kazandı. Şampiyon oldu. Suat da o takımda oynuyor. Ha. Sahanın en iyi oyuncusu. Şeref turuna katılmadan tünelden içeri gitti soyunma odasına. Çıkardı Galatasaray formasını ve Galatasaray bitti. Oradan 5'te.
1: Evet, Suat Mamat'ın hikayesi böyle. Türk Milli Takımı'nın da Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan, Galatasaray'a da 11 yıl hizmet edip 4'te şampiyonluk yaşayan Suat Mamat. Beşiktaş'ta da 2 şampiyonluğu var. Orada da 63-67 sezonunda, sonrasında da işte vefada noktalıyor. Ama bir şampiyonluk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri için biz nasıl en azından bir beraberlik alıp buradan

0: şampiyon çıkamayız diye bileklerini kesecek kadar da Galatasaraylı
1: çok,
0: ve
1: müthiş.
0: Amatör bir ruhlu oynuyor demek
1: çok,
0: ki.
1: Çok.
0: Peki devam ediyoruz Ercan. Şeyle baştaki bölümle devam edelim.
1: Hepsi rahmetli.
0: 83-84 ile geçmiş zaman olur ki ile devam edelim Ercan.
1: Coşkun abiye bak. Ya şu mesela rahmetli Gündüz Kılıç. Şu fotoğrafta görünen.
0: Gündüz Kılıç'ı mı verdiniz çocuklar? Tamam, o zaman Gündüz Kılıç'la şu şeyle devam edelim o zaman. Elimizdeki o fotoğrafla. Gündüz Kılıç'ın. Bunu da niye verdik? Hani bugün o kadar şey ki.
1: Evet. Çekebiliyor musunuz
0: gergin
1: arkadaşlar?
0: Gergin atmosferde oynanıyor ki maçlar. Öyle tut abi.
1: Şimdi çekiyorlar. Evet, yok veremediler daha.
0: Şimdi geldi ekranda. Burada.
1: Hangi ekran? Heh. Şimdi bakın. Bu fotoğrafta yatakta yatan, kalp spazmı geçirmiş olan rahmetli Gündüz Kılıç. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncusu ve teknik direktörü. Yanında tedavisini yapan, elektrosunu çekmiş, onu hastaneye yetiştirmiş. Hastaneye yetiştirmiş. Yanındaki de Doktor Reşat Dermanver, Fenerbahçe kongre üyesi.
0: Ve Fenerbahçe'nin doktoru.
1: Yani.
0: Takımı bırakıyor, bir Fenerbahçe Galatasaray maçında oluyor onu söyleyelim.
1: Evet. Koşa koşa
0: devre arasında mı oluyor bu?
1: Sonra. Hı hı. Biri Fenerbahçe'nin efsanesi Doktor Reşat Dermanver'i, şimdikiler tanımaz da. Öteki de Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane hocası ve teknik direktörü Gündüz Kılıç. Yani Reşat abi, Allah rahmet eylesin. Ben de tedavi oldum ona zamanında. Bileğim dönmüştü. Gündüz Kılıç'ı maçı bırakıp koşa koşa yetiştiriyor hastaneye. Önce başka bir yere gidiyor. Oradan Cerrahpaşa'ya getiriyor. Ve kendisi kontrol altına alıyor. İşte elektrosunu çekiyor. Ve Gündüz abiyi yani bir tehlikeden kurtarıyor, öyle diyelim. İkisine de Allah rahmet eylesin. İkisinin de Türk sporuna, Türk futboluna çok ama çok büyük hizmetleri vardır. Reşat abi de bütün ömrünü İnönü Stadı'nda sakatlanan oyuncu için sahaya koşarak geçmiştir.
0: Hani bizim klişemiz var, ezeli rekabet ebedi dostluk diye ya.
1: İşte bu
0: onun klişe olmadığını gösteren örneklerden biri o.
1: Bu o, bravo.
0: Ebedi dostluk kısmı.
1: Bravo Ender, işte bu o. Aynen
0: evet,
1: bu o.
0: Devam edelim çocuklar. Evet, 80'li yıllardan iki anekdotla tamamlayacağız programı. Ne kadar süremiz kaldı çocuklar bu arada? Bir 8 dakika kadar varmış. Peki, 83-84 sezonu Kemal abi.
1: 35 sene mi? Yok, kaç? 33 sene mi?
0: Bir 34 sene falan aşağı yukarı. 5 Haziran'da bir lig maçı 4-4 sonuçlanan derbi tarihinin en gollü maçı.
1: Ha tabii, 8 gol.
0: 8 gol.
1: Tabii.
0: Orada da önce Galatasaray öne geçiyor. Tabii. 4-1 mi öne geçiyor? İlk yarı,
1: evet,
0: ilk
1: evet.
0: Yarı 4-1.
1: Evet.
0: İkinci yarı karşılaşma. Evet. Ve yanlış hatırlamıyorsam ben bu maçı radyodan dinlemiştim. Daha küçücük çocuğum. Maçı da sevgili İlker Yasin, kulakları çınlasın, İlker abi anlatıyordu. Buradan
1: golü,
0: Onur mu golü atan
1: değil
0: mi?
1: Onur, evet. Fenerbahçe takımının
0: kaptanıydı.
1: Kulüpten
0: 4-4 bitiyor bu maç.
1: Evet, kulüpten ihraç edildi.
0: Onu anlattık burada, evet. Onu anlattık burada.
1: Takım kaptanı ve şey, bak şu var önemli olan. Sevgilen de altyapı ürünü Onur. Hatta şöyle, Fenerbahçe Onur'u Adana'ya kiraya verdi. Genç takımdan çıktıktan sonra oynayamaz diye.
0: Şu maç görüntüleri de bir yandan geliyor.
1: Tabii, Kaleperovic teknik direktörü geldiğinde dedi ki bana Onur'u geri getirin dedi. Yok ya dediler, ne yerler ondan dediler.
0: Bu 4-4'ün golü mü çocuklar? Evet.
1: Onur'un golü 4. gol.
0: Kalede kim var acaba, o Galatasaray kalesinde bir an için?
1: Var mı acaba? Hayrettin
0: yok
1: mi?
0: O zaman daha değildir o herhalde. Haydar.
1: Haydar ha tamam, öyle bir isim çünkü aklımda da. Onur'u ben dedi oynatacağım dedi. Ya dediler ondan bir şey olmaz ya dediler. Ya ben oynatacağım istiyorum dedi ya.
0: Şu golü atan Onur,
1: evet,
0: 4-2'yi evet, yapan.
1: Evet, evet.
0: İkinci yarının hemen başı bu. Ben bu maçı nasıl hatırlıyorsam o yaşta iyi hatırlıyorum. Enteresan ya.
1: Şey,

0: Ve Onur Kaleperovic Onur'a sahip çıktı. Onur kiralıktı, zaten Fenerbahçe'nin malıydı. Ve Kaleperovic'in şampiyon yaptığı takımda Onur takım kaptanı ve stoper.
1: Onur'a takıldın, dur şunu anlatalım, vaktimiz az.
0: Ha tabii. Hayır yani bu 4-4 burada çok önemli bir ayrıntı var, onu söyleyeceğim.
1: Nedir?
0: 4-1 iken ikinci devrenin hemen başında.
1: Evet.
0: Hodžić miydi neydi o galiba?
1: Evet evet evet.
0: O karşı karşıya
1: müthiş
0: bir gol
1: kaçırdı. Müthiş bir pozisyon kaçırıyor değil
0: karşı
1: mi?
0: Karşı karşıya bir gol kaçırdı.
1: Bu... bu Tarık Hodžić'in de ya bu sezon muydu ya geçen sezon mu? Gol kralı olduğu sezon galiba bu.
0: Ya yani onu çok iyi hatırlamıyorum. Oldu gol kralı ama sezonunu çok
1: dördüncü golü atan Tarık Hodžić zaten.
0: Ha, orada da şey kalesine, cadde tarafındaki kaleye, Ali Sami'ye bomboş pozisyonda atsa 5-1 oluyor. Ondan sonra biraz daha zor olacak. Demoralizasyon başlayacak. Ama atamadı. Gitti 4-4 oldu maç.
1: Çok enteresan bir maç. Tabii. Bu da maçın hakemi kim? Hatırlıyor musun?
0: Yok, hatırlamıyorum.
1: Arkadaşlar şimdi baktılar.
0: Kimmiş?
1: Yusuf Lamoğlu.
0: Ha, Yusuf muymuş? Ha. Ha, şimdi bir gösterebilseydi söylerdik ama iyi göremedim yani. Baksana gollere.
1: İşte böylesine tarihi bir maç. Tabii. En gollü maç iki takım arasındaki. Tabii. 4-1'den 4-4'e uzanan bir karşılaşma. Bu da çok şık gol yalnız ya.
0: Bunu Hodžić bunu attı.
1: Bu Hodžić'in golü mü?
0: Ben öyle...
1: Sanki onun gibi geliyor ama çok şık golmüş. Hodžić'in golü o işte.
0: Tabii. İşte benzeri bir pozisyonu kaçırdı karşı karşıya. Hatta daha da yakın kaleye. Kaçırdı, ondan sonra 4-4 oldu.
1: Peki. Hemen böyle bir maç daha var. Birkaç sene sonra 89-90 sezonu.
0: Tabii.
1: 89-90 sezonu 3 Mayıs 1989 Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen'de Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı, ilk yarı 3-0.
0: Tabii.
1: Kim önde? Galatasaray önde.
0: Tanju Galatasaray'da o zaman, yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Fenerbahçe ikinci yarıda bambaşka bir kimlikle çıkıyor sahneye.
0: İlk golü Aykut attı.
1: Aykut
0: zaten
1: atıyor ilk golü.
0: Yanlış,
1: sonra da Hasan Vezir çıkıyor sahneye. Yani.
0: Şimdi zaten şöyle söyleyeyim, bu sezon bir sene oynadı Hasan Vezir Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Kiralıktı zaten biliyorsun.
1: Galatasaray'a gidiyor zaten sonra.
0: İşte Rize'nin malıydı, kiralıktı. O 100 golle şampiyon olan takım.
1: Bu evet. Bu,
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe tarihinin en iyi takımlarından biri. Belki de en iyisi, bilemiyorum.
0: Bu Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde, başta bu galibiyetinde olmak üzere 100 golle şampiyon olduğu senenin en büyük ustası, bu şampiyonluğun en büyük mimarı Hasan Vezir'dir. Ergun Gürsoy Galatasaray yöneticisi o zaman. Fener'le Beşiktaş kupa maçı oynayacaklar Kadıköy'de. Ergun Gürsoy Hasan Vezir'i kaçırdı teknesiyle. Ve Fener Hasan Vezir'si çıktı sahaya Beşiktaş maçına. Neyse, kupa maçıydı o. Fener 100 golle şampiyon oldu. Ben ertesi gün...
1: Rıdvan'ın falan... Ha bak, fotoğrafta
0: tabii,
1: var.
0: Tabii,
1: küçük Şenollar, Rıdvanlar. Onların Şenol, olduğu dönem.
0: Ben bir yazı yazdım. Maç, bak, Fener 100 golle Sarıyer'i yendi. Şampiyon oldu. Ertesi gün bütün Türkiye, Avrupa'daki bilmem neler, yer yerinden oynarken ben bir yazı yazdım aynı gün. Hatta bizim sekreter Mehmet Korkmaz, abi ne yapıyorsun dedi. Sen koy dedim manşete. Fenerbahçe tarihi hatasını Hasan Vezir'i kaçırarak yapmıştır.
1: Elinden kaçırarak.
0: Evet, Rıdvan bir daha bu topu oynamaz. Bak, yazdığım yazıdaki notlar. Git, isteyenler gitsin okusunlar. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tarihindeki en uzun...
1: Böyle bir sezondan sonra evet, 7 yıl.
0: En uzun özlemidir Fenerbahçe'nin 7 sene. Çünkü Hasan Vezir bu takımın öndeki... Rakibi genişletme, rakibi dağıtma, öne yana yapan tek adamıydı. Bunu ne Aykut yapabilir, o fizikle Rıdvan da yapamazdı. Arkadan gelen Oğuz büyük tekniğiyle yapamazdı. Hasan Vezir en büyük mimardı. Ne yaptınız?
1: Hatta, o tamamlayıcı unsurdu diyor.
0: Bak bak dur, bir şey anlatacağım bak bunlara.
1: O bir son bir dakikamız.
0: Metin Aşık Başkan. Dedim ki, veya şey, futboldan sorumlu. Hı hı. Dedim şu Hasan işini dedim sağlam kazağa bağlı. Ya abi sen onu bırak dedi. Rıdvan esas tehlikeli dedi. Dedim ki Rıdvan'ı kovsanız bir yere gitmez ama öbürü sizin malınız değil dedim. Rize'nin malı.
1: Tabii, kiralık.
0: Kiralık ve 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe.
1: Evet. Evet, 3-0'dan 4-3'lük maçla da... Ben...

0: 89-90
1: Tanju'nun attığı 3 golle yenik duruma düşen.
0: Evet.
1: Üçünü de Tanju attı.
0: 3 Tanju atıyor, 3 Hasan atıyor.
1: Tabii,
0: bir tane ettirik var maçtan. Müthiş maçlar ya.
1: Tabii.
0: Evet, şu geçen haftada vermiştik, o görüntüyle bitirelim. Can Bartu'yla Metin Oktay'ın o jübiledeki forma değiştiren görüntüsüyle programı noktalayalım. Derbi tarihi işte, bir taraf yeniyor, diğeri yeniliyor. 5 gol atan var, 6 gol atan var. 3-0'dan 4-3'ler var. 4-4, 8 golün atıldığı maçlar var. Derbi tarihi işte, maçlar devam ettikçe devam edecek bu rekabet.
1: Abi bu son maç olsa
0: bir sevinen, bir üzülen olacak. Olmaya da devam edecek. Ama işte iki takımın, iki kaptanının şu görüntüsü bence derbi için en önemli mesajdır diyelim.
1: Bir de yıllar sonra Fener seyircisi de gidiyor galiba, değil mi? Yani ne olur şu maçta birbirinize dalmayın abi. Kim kazanır kimler, beraber de biter.
0: Daha maç yok diyorsun.
1: Ya, yapmayın Allah aşkına.
0: Evet, keyifli derbiler efendim. Hoşça kalın.

0: Spor'un radyosu Arspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Arspor Radyo.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Sevgili Zeki Uzundurukan ve Şenol Usta Ömer'le birlikte olacağız. 2 saat boyunca bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler. Gündemi değerlendireceğiz, transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Ve bu esnada sıcak bir gelişme olursa yine bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler.
2: Zeki ile müdürümle uzun zamandır ilk defa yayın yapıyoruz. Uzun zaman ayrı kaldık.
1: İlk başlayınca bol bol yaparız.
2: Hayırlısı inşallah.
1: Bekliyoruz.
0: İlk yayın olacak. Hayırlısı olsun. Evet. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum ama onun öncesinde dün divan toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Dilerseniz o açıklamaları bir hatırlayalım, ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
3: Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var, ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım.

0: tek şeyim bu. Ama tabii bu yol biraz yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake ve DAT transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık değerli izleyenler. Tabii demeçler üzerinden de ilerleyeceğim ama öncesinde genel bir yorumunuzu da merak ediyorum. Sevgili Şenol Hocam, seninle başlayayım istersen.
2: Vallahi çok dürüstçe, mertçe olan her şeyi açık bir dilde anlatan bir başkan. Ya tebrik ediyorum ya. İnanılmaz güzel şeyler. Doğruları tek tek anlatıyor. Her şeyi açık açık ortaya koyuyor. Ve buna rağmen diyor ki ben buraya geldim diyor. Ben bunları bilerek geldim diyor. Yani bir önceki yönetime de demiyor ki sen bana burada enkaz bıraktın. Ben bu enkazın altından ıska. Hayır, ben bunları biliyorum diyor. Gerekirse vereceğim diyor. Harcayacağım diyor. Eksi 32'den artı 145 ödedim diyor. Sponsorlarla birlikte. Ya gerekirse Aziz Bey bir 145 daha öder eğer limit olursa. Orada bir sıkıntı yok. Ha, bu adamın sevdiğim tarafı şimdi bu divan kurulunda her şeyi açık ve net açıklıyor. Yani burada gizli saklı bir şey yok. 3 tane banko transfer yaptım diyor, bir tane daha yapacağım diyor. Ki bu planlamanın başından beri olan şeyi söylüyor zaten. Bir önceki seneler alınıp da hiçbir işe yaramayan oyuncuları satmanın sıkıntısını çekecek şimdi. Söyledi ya son iki senedir 15 tane bir sene önce 15 tane ondan önceki sene alındı ve bu oyuncuların birçoğunu elden çıkaracaksın. Bunların da bir maliyeti var. Ama bütün zorluklara rağmen ben buraya bu işleri yapacağım, başaracağım. Açıkladığı projelere bakıyorsun. Ya 8 yıl önce bıraktığı zaman Aziz Bey... Bıraktığı yerde duruyor Fenerbahçe'nin duran varlıkları. Şimdi geldi tekrar harekete geçirecek. Yani ben olsam yani Fenerbahçe taraflarının yerine böyle bir insanı bulduysam kolay kolay bırakmam. Gerçekten bırakmam. Çünkü ha şunu diyor. Biz diyor şampiyon olacağız diyor. Çok güzel, kendine güvenli konuş. Harika bir konuşma. Ya ben de diyorum ki Aziz Bey. Ya sen şampiyon olmasan da Fenerbahçe taraftarı sana bir süre daha vermesi lazım. A şampiyon olman için elinden geleni yapacak. Başarma olasılığı %60-70'lerde. Şimdi diğer takımlar da güçlendi. Ama Aziz Bey ben bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Elinden gelen her şeyi yapacağım diyor. Kabul ediyorum. Velhev ki olmadı. Ben Fenerbahçe kongre üyelerinin yerinde olsam Aziz Bey'i kolay kolay bırakmam şampiyon olmasa bile. Çünkü eğer o bir dönem daha kalırsa Fenerbahçe gerçekten kurumsal olarak, maddi bağımsızlık olarak inanılmaz bir noktaya gelir. Ondan sonra zaten takır takır şampiyon olursun. O zaman harcama limitlerine takılmazsın. Şimdi türbünü de büyütecek. Oradan da bir gelir alacak. Aziz Bey kaynak yaratma konusunda bugüne kadar yaptıkları zaten çok açık, net, ortada. Bu adam Fenerbahçe'ye çok şey kazandırdı. Bundan sonra da kazandıracak. Bir sene içinde diyor dere ağzını yapacağım diyor, stadın projelerini hazırladım, onları yapacağım, belki stad bu sene yetişmeyebilir, altyapı testlerini yapacağım diyor, oranın başına diyor önemli

0: kişileri getireceğim diyor. Topuk yaylasını yapacağım diyor. Samandıra bozuktu, orayı yeni yaptılar. Yani her şeyi elden geçirecek. Gelirleri iki katına, üç katına çıkardığın zaman zaten Fenerbahçe ekonomik bağımlılığını kazandığı zaman Batuhan, bu sene olmazsa bir sonraki sene, ondan sonraki sene olma olasılığı çok yüksek. Önemli olan altyapıyı hazırlamak. Aziz Bey geldiği zaman zaten önce altyapısından başlıyor. Doğrusundan başlıyor. Bir şeyleri inşa ederek geliyor. Ama şimdi altyapıyı takımla birlikte başladı. Nokta transferler bu takıma, biz geçen seneden beri işte Zeki Müdürüm de burada. Konuştuğumuz şey, santrofor eksikti. Bariz şekilde görünüyordu. Stoper eksikti. Bariz şekilde görünüyordu. İlk yaptığı hamleler onlar oldu. Doğru hamleler. Şimdi Aziz Bey bu işini bildiğini nereden insanlara anlatayım? Şöyle anlatayım. Şurada kamuoyunun bas bas bağırdığı iki tane santrofor, çünkü büyük takımlar öyle tek santroforla falan oynamaz. Geçen sene Fenerbahçe devre arasında santroforsuz kalmasaydı biz bugün acaba başka şeyler konuşabilir miydik bilmiyorum. Hı hı. O Allah'ın bileceği iş. Ama şimdi iki santrofor aldı. Alacağım diyor. Birini aldı. Bir stoper aldı. Bir kanat aldı. Şimdi bunlar acil olarak Fenerbahçe'nin alınması gereken oyuncu. Bir santroforda aciliyeti var. Onu da Aziz Bey açıkladı. Bir hafta içinde bitireceğim diyor. Zaten planlama bu şekilde gidiyordu. Ha, ondan sonra aksayan yönler olur ise bunun tamiratı kolay. Tamiri yapmak çok kolay. Çünkü iki tane daha şutun graz maçı oynayacaksın. Evet. İsmail Kartal'ın elinde de bir takım doneler olacak. Orada şans tanıdığı oyuncular içerisinden vedalaşacağı oyuncular olacak Fenerbahçe takımının. Bunların raporunu Aziz Bey'e verecek. Aziz Bey de oturacak. Oğuz Çetin var orada. Onlar hep birlikte bunun artık artısını, eksisini hesaplamasını, hangi oyuncularla devam edecekleri konusunda bir fikir birliğine ulaşacaklar. Lige başladığın zaman çünkü 10+4 kuralına göre liste vermek zorundasın. Bu listeye kimler girecek, kimler girmeyecek? Bu şutun biraz maçları bir veri olacak, bir ölçü olacaktır. Ama zannediyorum yetiştirebilir mi şutun biraz maçına? Bugün pazar, 3 gün var. Yetişmezse o maçta da olmayacak ama Vedat yetişirse şutun biraz maçına Fenerbahçe için çok iyi olacak. Çünkü Vedat gerçekten şu anda Fenerbahçe santroforsuz oynuyor. Her ne kadar Vedat Taliska ile oynuyorum diyorsa yalan, o yalan. Onu bizi kandıramazsın. Olmuyor çünkü. Olmuyor. Yani resme baktığın zaman şöyle hoca olarak bazen tahtaya yazarsın kadroyu. Ya içine sinmez o kadro. Çünkü o sonra sahaya yansır. O kadroyu gönül rahatlığıyla 11'i tahtaya yazdığın zaman o içine sinecek. Rakibi de baz alarak sinecek. Sadece kendini düşünerek değil. Ya, o düzeye inşallah Fenerbahçe gelir. Yani özetim buydu benim. Zeki Müdürüm'e sözü bırakayım. Siz bu işlerin ederim. Uzmanı çünkü o.
1: Estağfurullah.
0: Gazetecilik dönemi.
1: Ya şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı ki 20 yılın üzerinde başkanlık koltuğunda oturdu. Fenerbahçe'ye 6 şampiyonluk, 92 kupa kazandırdı. 6 lig şampiyonluğu bu arada. Yani Türk futbolunun başkanlık yönetim nezdinde ombudsmanı, bilir kişisi diyebilirim. Ama gelinen nokta da çok değişti. Yani o dönemki başkanlık ya da o dönemki masa başındaki güç yetmiyor artık. İşin içine matematik girdi. Sahada oynanan oyun ve savaş var. Yani güçlü bir oyunun olmadığı sürece şampiyon olamıyorsun. Ne kadar güçlü kadrolar kurarsan kur. Ali Koç bunu yaptı mesela. Çok iyi kadrolar da kurdu. Çok iyi teknik adamlar da getirdi ama sahada güçlü bir oyun olmadığı için şampiyon olamadı. Yani Trabzonspor'un şampiyonluğuna bak nasıl güçlü bir oyunu vardı. Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyonluğunda geçen yıl hariç ki geçen yıl alınan fazlaca yenilgilere, kaybedilen puanları ben Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyorum. 12 maç oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maç bizim ligimizde aşağı yukarı 3 maça bedel, yıpranma payı anlamında. Birlikte orada oynamış olduğu için fazlaca puan kaybetti ama sonunda şampiyon oldu. Şimdi Aziz Başkan şampiyon yapacağım, şampiyon yapmaya geldim diyor. Tabii ki camianın dinamiklerini harekete geçirmek, takıma güç aşılamak, o enerjisini yükseltmek için bunu söylüyor. Bence de çok doğru. Bunu

0: diyeceksin ama aynı paralelde sahada da bir oyunun olacak. Yani şu ana kadar Fenerbahçe'de gördüğüm kadarıyla yani hazır değil. İki şut Rum Kuraz maç öncesi bence SOS verdi. Acil 9 numara, hatta bizim gazetenin de foto maçında manşeti. Acil 9 diye biz kocaman yaptık birinci sayfadan. Ki geçen yıldan beri problemin varken Greenwood'dan önce senin alman gereken, ki orada fazlaca zaten senin sağ kanat oyuncun varken, gittin santrfor Vedat Muriç'in sakat olduğu, daha topuk yaylasından sonra sakatken hemen santrforu transfer etmen gerekiyordu. Greenwood'a yoğunlaştın, tamam müthiş transfer ama santrforun yok. Sturm Graz maçına yetişmesi, yetişse bile oynaması imkansız. Diyelim ki yarın getirdin. Ne zaman hazır olacak, takımı tanıyacak da oynatacak. Hiçbir teknik adam oynatmaz. O yüzden Vedat Muriç, hazır olmayan bir Vedat Muriç de bir aydır oynamayan, idman yapmayan, yeni idman yapmaya başlayan, maç eksiği olan Vedat Muriç ile çıkacaksın. Talişka ve Kerem Aktürkoğlu hoca gönderen oyunculardır. İşte Tedesco'yu gönderdi. Tedesco ne dedi? Benim santrforlarım var, golcülerim var. Talişka da Kerem Aktürkoğlu da gol atıyor dedi. Devre arasında santrforları gönderdiğinde ne oldu? Tedesco gitti son 10 maç. Yani santrfor olmayan oyuncuyla ne kadar oynarsan oynan. İşte milli takımda Barış Alper, Galatasaray'da zaman zaman Barış Alper. Ne kadar güçlü, yıpratıcı bir hücum oyuncusu olmasın. Golcülük başka bir şey. O zaman yani hiç golcüye gerek yok. Almasınlar. Yani kenar oyuncularıyla, 10 numaralarla oynansın. Böyle bir dünya yok. Bence Fenerbahçe şu ana kadar gene transferde hata yaptı. Yani sen şimdi Sturm Graz maçının ilk maçta kötü bir sonuç alırsan Allah korusun, İkinci maçta da kurtaramayabilirsin. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadıktan sonra ligde 4 takım güçlü bir şekilde şampiyonluğa aday bu sene. Bir şampiyon çıkacak. Yani onun garantisi yok. Galatasaray için de garantisi yok. Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de garantisi yok. Senin oyunun olacak bir defa. Oyunun olursa ancak başarabilirsin. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hata yaptığını düşünüyorum. Kante tarafından bir önceki yönetim eleştiriyor. 70-90 milyon euro para verildi diyor. Fenerbahçe yönetiminde 3 oyuncuya 138 milyon euro vermiş. Yani aynı şey. İmaj hakkı Kante'ye diyor. Greenwood'a da sen imaj hakkı verdin. Diğerlerine de verdin demek ki. Yani bu 138 milyon euronun, keşke şunu açıklasaydı ya da birisi sorsaydı. Greenwood'a kaç lira verdin? Ake'ye kaç lira verdin? Vedat Muriç'e kaç lira verdin? Ya bunlara da bilinmesi lazım. Diğer taraftan eleştiriyorsan sen şeffaf bir şekilde bunlara açıklayacaksın kamuoyuna. Biz hiç göremedik yani. Afaki konuşuluyor. Şu kadar bu kadar verildi diye. Net rakamlar yok elimizde. O yüzden yani Fenerbahçe'yi alırken
1: yanılmıyorsam müdürüm şöyle bir durum var. O 3 yıllık 4 yıllık maliyeti o 138 milyon.
0: Yok yani direkt verdik değil. Dedi. Tam.
1: Yok yok direkt evet. Değil. Direkt ben, değil. Hayır hayır direkt.
0: Ben
1: değil.
0: Öyle anladım. 138 milyon euroyu verdik dedi. Neyse öyle ya da öyle olursa çok ucuza gelir ama 138 milyon euroya.
1: Bir bonservis 39 milyon şeye verdiler.
2: Greenwood'a
1: verdiler. Tamam, 6 biliyorum. Milyon Ake'ye verdiler. 45 milyon şeye.
0: Vedat'a da 18 verdiler.
1: Vedat'a da, evet. 15. 15 tane 65 öyle. Milyon. Geri kalan da maaşları.
0: O zaman daha maaşları şeyinden çok, bonservisten
1: işte
0: çok.
1: Ama olur. 3 yıllık veya 4 yıllık maaşı. Öyle
0: yani neyse olaya. Bilemiyorum. Yani burada tabii ki yani ne şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum ne de doğru. Şeffaf değil. Hiçbir takım şeffaf değil bu konuda. Keşke şeffaf olsalar. Yani Fenerbahçe'nin dediğim gibi başkan aldığında 37 ya da 40 milyar lira borcu vardı. Aziz Yıldırım bıraktığında borç ne kadar olacak? O da önemli. Yani kürsüye çıkıp işte şu kadar sponsorluk kasaya koyuyor musun sponsorluk gelirlerini? Yok. Harcıyorsun. Yani tamam kadro anlamında bence çok şaşalı bir kadro var Aziz Yıldırım'ın önünde şu anda. Ekonomik anlamda bir enkaz var doğru. Ama Aziz Yıldırım bir yılda bu enkazı kaldıramaz. Hiçbir yönetim kaldıramaz. Çünkü harcamalara bak. Santrfor'a da vereceksin şimdi. O ve eldeki oyuncuların hepsinin maaşları çok yüksek. Şimdi sen elinde 17 yabancı mı var? O evet. Şey olarak artı 4 dışında. Doğru. Yani sen en az 8 yabancı göndereceksin. Golcü de gelecek çünkü.
2: Tabii.
0: Genç bir golcü olacağını düşünmüyorum. O yüzden onları gönderirken de kontratlardan çıkmak için ya kiraladığın takıma yıllık ücretini ödeyeceksin ya da yollara ayrılırken kendi de söyledi çünkü. O zaman paramı verin benim diyecek yani. Sergio Oliveira'yı hatırlayın. Galatasaray kontenjanı açmak için Sergio Oliveira'dan çıkmak zorunda kaldı. 5 milyon 800 bin euro

0: oynamadığı yılların parasını verip gönderdi oyuncuyu. Yani iş buralara gidiyor. Bence yine doğru dürüst bir planlama olmadan Aziz Yıldırım şunu düşünüyor. Ben şampiyon yapayım da nasıl olursa olsun ben şampiyon yapmaya geldim. İşin ekonomi tarafının çok düşünüldüğünü, düşündüklerine inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi eğer işin ekonomik tarafı düşünülseydi bu kadar 103 oyuncu 138 milyon euro çok büyük para. Ama nedir? Tabii Greenwood'u aldın. Doğru. Şu an hazır olmayabilir ama 5-6 maç sonra Greenwood sana maç kazandırır. Ake iyi bir stoper. Vedat Muriç için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Tabii ki Vedat Muriç en az 15 gol atar ligimizde ama gelen santrafor Vedat Muriç'in önünde olmalı bence. Çünkü Vedat Muriç 32 yaşında. Bu sene 33 yaşında olacak. Sakatlanma riski yine çok fazla olacak. Çok yıpranacak. O yüzden santrafor konusunda gelecek ismi gerçekten ben de merak ediyorum. Biraz sonra konuşuruz adayları. Ama Aziz Yıldırım şampiyon yapmayı evet biliyordu. Gerçekten biliyordu. Hatta Mustafa Denizli'nin bir şampiyonluğunda o yapmadı. Ben yaptım dedi. Doğru. O dönemlerde çok farklıydı. Ama bu dönemlerde öyle yok. Sağ dışından masada güçlü durarak lobi faaliyetleri vesairelerle de şampiyon olunmuyor. Yani son dönemin şampiyonluklarına Aziz Yıldırım baksın Fenerbahçe'de dahil hep güçlü oyunlarla şampiyon olundu. Yani sen bir yere kadar masaya yumruğunu vurursun, federasyona çıkarma yaparsın, hakemlere tepki gösterirsin, tahkim disiplin kuruluna tepki gösterirsin, ortalığı yangın yerine de çevirebilirsin söylemlerle ama oradan sonuç çıkmıyor artık. Kim yaptıysa çıkmadı. Hatta tam tersine günümüzde özellikle hakem ikliminde eğer hakemlerin üzerine çok gidiliyorsa hakemler çok dik duruyorlar. Çünkü federasyon da arkasında duruyor. MHK'ya da arkasında durunca. Yani aslında çok ılımlı gidiyordu Aziz Yıldırım. Çok beğeniyorum. Çok olgunlaşmış diyerek ben çok övdüm Aziz Yıldırım ama şu son genel kuruldaki konuşmalarında hani Fenerbahçe bir hakem hatası olursa ya da işler kötü giderse yine eski Aziz Yıldırım olacağının sinyallerini veriyor. Bence öyle değil. Sağ dışına çıkmazsa Fenerbahçe elbette ki şampiyon olur. Ama dediğim gibi sağ dışına fazlaca çıkarsa Ali Koç bunu çok yaptı. Hep kaybetti. Saran yönetimi bunu yapmadı ama çok tecrübesizdi Saadettin Saran. Aziz Yıldırım çok tecrübeli biri olarak daha ılımlı yaklaşırsa, federasyonla ilişkilerini iyi tutarsa, kurullarla ilişkisini iyi tutarsa her şey lehine döner. Medya ile ilişkisini iyi tutarsa. Mesela orada şunu da söyledi. Hani bunlara kale almayın. Bu yorumculara dikkat. Ya herkes mesleğini yapıyor başkan. Yani bırak da yani biz şimdi ne yapacaksın? Sen tamamen takımı bir fanusun içine sokmuşsun. Bilgi akışını önlemişsin. Samandıra'dan bilgi çıkarsa kovarım ederim diyerek tamam her şeyi yapmışsın. Medyanın haber alma özgürlüğü var. O zaman diyeceksin ki medyaya bak bugün şu oyuncuyla röportaj yapabilirsiniz. Bugün şu yöneticim açıklama yapacak. Yarın ben açıklamalarda bulunacağım. Gelin toplantıya. Yani medyaya sırtını dönen de kaybediyor. Onu söyleyeyim. Medyaya sert olan da sırtını dönen de kaybediyor. Yıllardır 93'ten beri bu mesleğin içindeyim. Kim ki medyayla iyi geçiniyorsa yönetim olarak telefon açıldığında cevap veriyorsa samimi ise medyayla o her yani sadece geminin içinde ya hepimiz aynı gemideyiz. İlişkileri iyi olan başkanlar, yönetimler, teknik adamlar kazanıyor. Yoksa sırtını dönen, kibirli davranan, tepeden bakan, sert çıkan, sürekli değersizleştirmeye çalışan medyayı onlar kaybediyor. Çünkü olumsuz bir elektrik, olumsuz bir hava yayıyor. Aziz Yıldırım'ı ben aslında dediğim gibi bu geldiği dönemde çok ılımlı, çok yapıcı, çok sevecen, çok babacan gördüm. Ama orada medya kısmına girmeseydi. Ya şimdi transferde X ismi arasa sorsa Aziz Yıldırım'a bir telefona çıkmaz. İki yöneticilere sorsa yöneticiler cevap vermez. Hocaya sorsa hoca cevap vermez. Menajer vermiyor. Ne olacak? Yani şimdi Fenerbahçe golcü alacak. Bitireceğiz dedi. Bu hafta gelecek. Biz nereden öğreneceğiz? Müneccim miyiz? Tabii ki fal açıyoruz.
1: Aldıktan sonra açıklayacağız.
0: Hayır diye. Hayır şimdi yalan yazıyorsunuz diyor ya. Şimdi bakıyoruz kriterlere, Avrupa basında çıkan haberlere. Bunları yazdığımızda da yalan mı oluyor? Yani haberci %1 ihtimal de olsa, gerçekleşme ihtimali transfer veren %1 de olsa vermek zorunda. Biz haberciyiz. Biz oldu bir

0: demiyoruz ki. Böyle bir ihtimal var. Bunlara da vermek zorundayız. O yüzden hani medyaya bu kadar sert çıkmasına da gerek yok Aziz Yıldırım'ın.
1: Hazır konusu açılmışken o zaman şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de bu hafta santrofor mevkiine kim gelecek? Adaylar uzun zamandır Oliver Watkins ismi konuşuluyor. Sörloth ismi konuşuldu. Transfer döneminin başında yine Ciresi konuşuldu. Fenerbahçe'nin santroforu kim olmalı, kim olacak bu saydığım adaylar arasından?
2: Zeki Müdür'ün açıklasını önce.
0: Ya Sherlock'la ilgili son bilgileri paylaşabilirim. Bende liste var. Golcülerle ilgili, hatta yüzdeleri de var. Hı-hı. Kim olabilir diye. Sherlock'la ilgili aslında yaz transfer döneminin ilk başında, Haziran ayında satılıktı. Hı-hı. Yani satış listesine koymayı düşünüyordu Atletico Madrid. Hatta Juventus'un bir ilgisi oldu, kabul etmediler. 20 milyon euro gibi bir rakamı kabul etmediler. Kolomuani'yi aldı galiba, yanılmıyorsam.
2: Aldı bugün.
0: Juventus, evet. 50 milyon euro.
1: Doğru.
0: Hatta bir ara Fenerbahçe'ye de yazıyorduk, evet, Kolomuani. Yani onlar da aldılar. Şöyle
2: yazıyorduk değil, keşke
0: yani
2: gelseydi, şu anda Fenerbahçe'nin santroforuydu.
0: Şimdi Atletico Madrid'in sportif direktörü Matteo Alemani ve Diego Simeone piyasa şartlarına bakıyorlar, golcülerin işte ve Alexander Sherlock'un da skorer kimliğine bakarak, ki 31 yaşında şu anda Sherlock, ya diyor ki Simeone, Griezmann da takımdan ayrılmışken diyor, hücum hattında hani sıkıntı yaşarız. İşte geçen sezon 20 gol attı. Ve işte Julian Alvarez'in de durumu hala belirsiz. Yani bir Barcelona istiyor, bir geri çekiliyor. İşte 150 milyon euro istiyor Atletico Madrid. Hani son dakikada bir şey olur mu? O yüzden diyorlar ki tutalım. Ki Atletico Madrid Villarreal'den 32 milyon euro artı 10 milyon euro bonus. 42 milyon euroya aldı. Bir sonraki satışta da Villarreal'e %20 pay verecekler. Hmm. Sözleşmede de böyle bir durum var. O yüzden 50 milyon euronun altına bırakmayalım diyorlar. Hani 40 gelse bile kabul etmiyorlar. Onu söyleyeyim. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin alabileceği golcülere aslında Avrupa medyası da yüzde olarak veriyor. Şu anda Real Madrid'den Gonzalo Garcia ön plana çıkan isim. Gerçekleşme ihtimali en yüksek isim olarak görünüyor. Çünkü Gonzalo Garcia ile ilgili olarak Mourinho gönderebilir demiş. Yani siz de yönetime bırakmış şeyini. Yani ben olmasa da olur. Çünkü genç bir oyuncu. O yüzden hani Fenerbahçe'nin alma olasılığı en yüksek oyuncu. Bir, Gonzalo Garcia ile Real Madrid'den. İki, Sergio Girashi. Borussia Dortmund'dan. Vlahovic de var mesela, Beşiktaş'ın çok istediği 4. sırada. Öyle gidiyor. Yani Moise Kean var. Sherlock yine %18 ile olabilir deniyor. Yani görünen böyle bir durum var. Ben hani Gonzalo Garcia ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin de Real Madrid'le görüştüğünü duymuştum. Bu oyuncu Fenerbahçe için olabilir diyorum. Çünkü çok medyada çıkan bir isim değil. Ve Mourinho da hani Fenerbahçe'yi de çalıştırdığı için, Fenerbahçe teklifte bulunduğunda Mourinho da yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü Mourinho bu seneki planında Gonzalo Garcia yokmuş. İspanyol golcü.
1: Hocam, bu saydığımız isimlerden sizin en beğendiğiniz isim? Onu sorayım size.
2: Ya burada olmayan isimler de olabilir tabii ki. Yani birçok santrofor adayı var. Her an her şey olabilir burada. Yani Banco, yani benim için birinci sırada Gracia her zaman duruyor. Şu, bu Vlahovic ismi son dönemlerde yine ön plana çıktı. Benim için olursa 10 numara bir isim olur. Onun dışında tabii bir tane daha isim var. O konuda bilmiyorum ne olacak ne bitecek ama Nicholas Jackson var.
0: Evet.
2: Bayern Münih'te oynadı. Evet. Chelsea'nin oyuncusu, kiralık geldi. Ben çok beğendim bir oyuncu. Hani daha önce de dile getirmiştik.
0: 7. sırada olasılıklar.
2: Bir anda 1. sıraya çıkabilir yani. Evet. Her şey olabilir. Çünkü iyi bir futbolcu. Şimdi Harry Kane olmasaydı orada %100 Bayern Münih'te oynardı. Ona rağmen orada birçok maç oynadı yani.
1: Bayern Münih'te Benjamin Şeşko'yu istiyor Manchester United'dan.
2: Ama şimdi zaten Nicholas Jackson Chelsea'ye geri döndü.
1: Evet.
2: Yani orada da santrofor var. Yani

0: Aziz Bey demişse muhakkak bu dediğimiz oyuncular düzeyinde, bunların düzeyinde bir oyuncu alacaktır. Yani kalkıp da oraya Sıdık-ı Şerif gibi çaylak bir oyuncu, yani 23-6 bir oyuncu düşünmüyor. Ya bu işte Zeki Müdürüm'ün saydığı gibi, yani Vlahovic, Grassi, Nicholas Jackson, ne bileyim yani Charlotte, bunlar ayarında bir tane golcü alacaktır. Yani bunun dışında başka bir şey de düşünmek zaten düşündürtmez. Aziz Bey bunu açık net bir şekilde işaret etti. Yani söyledi. Vereceğiz parayı dedi. Adam açıkladı orada ya, cebimizden çıktık dedi. Eksi bilançoya dedi 145 milyon euro bir şeyle para koyduk. Para sorunu yok. Yani Fenerbahçe'de şeyler, limitler açıldığı süreç içerisinde oraya reklamlarla, sponsorlarla birlikte Aziz Bey bunu finanse eder. O yeteneği var zaten. Yani onu yapacağından kimsenin endişesi kuşkusu olmasın. Bunlardan bir tanesini alırsa da şey geliyor. Şimdi Zeki Müdür'ün söylediği, orada birçok şey söyledi. Şunu söyleyeyim. Çok doğru söyledi. Güçlü oyunun olmadığı süreç içerisinde başarılı olamazsın. Şimdi Aziz Bey de bu transferleri zaten güçlü bir oyun ortaya koymak için yapıyor. Yani şimdi daha önce yapılan transferlerde güçlü bir takım Fenerbahçe oluşturmadı. Ne Ali Koç döneminde oluştu, ne de kısa dönem için.
1: Jesus döneminde Jesus geldi.
0: Bravo, tebrik ediyorum. Jesus döneminde çok birbirini tamamlayan şahane oyuncular vardı.
1: O zaman da şey, çok böyle parıltılı, çok üst düzey yıldız oyuncu yoktuk elde.
0: Ama çok kaliteli oyuncular, takım oyunu oynayan iyi bir takım vardı. Ya ligden, o sene ligden düşen takımlara yenilmeseydi Fenerbahçe o sene şampiyon olurdu.
2: Evet.
0: Şimdi orada bunları, şimdi Aziz Bey 8 sene, Aziz Bey futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Ben bunu anladım. Hele Fenerbahçe'yle yatıp Fenerbahçe'yle kalkıyor. Adam dedi ya ben Fenerbahçe'yim. Gerçekten adam Fenerbahçe için yaşıyor ya, başka bir şey kalmamış. Ya diyor ya işte benim başka bir şeyim yok diyor, yani Fenerbahçe'ye ihtiyacım yok. Fenerbahçe'nin ama ona ihtiyacı vardı. Söyledikleri her şeyin altına imza atarım. Çok doğru şeyler söylüyor. Açık net söylüyor her şeyi. Gizli kapaklı bir şey yok. Transferlerde yani demin Zeki Müdürüm'ün sorduğu soruyu birisi sorsana açıklardı. Ben açıkladım işte. Bonservis bedeli 65 milyon, geri kalanları oyuncu maaşı.
1: Olabilir.
0: Onu sorsalardı onu da söyler. Adamın gizli saklı hiçbir şeyi yok. Doğru. Net her şeyi divan kurulu üyelerine hepsine anlattı. Kamuoyuna da anlatıyor. Bilin diyor. Ha, basın konusunda da birkaç tane şey gazeteciye değil de YouTube yazarı mı ne, onlara falan şey yaptı. Yani gazeteciler bize burada programa geldiği zaman bana soru sorsanız da diyordu. Yani öyle de bir şey ya, şeyi var. Çok katılıyorum. Çok olgun geldi, çok sakin geldi. Bak hiçbir şeye şey yapmıyor. Bir divanda konuştu. Transferlerde öyle hep yöneticileri falan, işte Oğuz Çetin'i bu konuda hep görevlendiriyor, onlara yaptırıyor. Sakin bir şekilde gidiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır. Hakkı yendiği zaman onu da açıklamasını yaptı. Ben dedi hakkımız yendiği zaman konuşurum dedi. Hakkı yendiği zaman susmaz. Bunu herkes biliyor. Galatasaray'da susmaz. Trabzon'da susmaz. Beşiktaş'ta herhangi bir Anadolu kulüpleri susmaz. O da onu söylemeye çalışıyor. Ama gelinen noktada ben önümüzdeki sene ligin çok daha kaliteli olacağı düşüncesindeyim. Neden şimdi Beşiktaş takımını izledim. Beşiktaş takımı sezon başı itibariyle inşallah bozulmaz. Bu görüntüsü bana çok taş gibi bir kadro sinyali verdi. Trabzonspor'u bugün seyrettim, ilk yarıda hemen hemen tam 11'e yakın bir takımla çıktılar bugün oynadık hazırlık maçında Udinese'yle. İyi futbol yok ama iyi futbola yönelik, geleceğe yönelik inşa süreci doğru. İyi gidiyorlar.
3: İyi bir izlenim var.
0: İyi bir izlenim var. İyi bir futbol olmayabilir. Bazı oyuncuların ben neler yapmak istediğini görebiliyorum. Yapamadılar ama fırsat buldukları zaman çok daha iyi şeyler yapabilecek kadrosu var. Onun için Fenerbahçe'de güçlü futbolu Zeki Müdürüm'ün dediği gibi bulması için güçlü oyuncu alması lazımdı. İlk defa Fenerbahçe güçlü oyuncular alıyor. Nokta alıyor. Fuzuli oyuncu almıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Bir santrofor aldıktan sonra eminim ki bir iki mevkiye daha adam alınacaktır. Ama bunun için aceleye gerek yok. Ağustos, Eylül'ün kaçında? 13'ünde var. Eylül'ün 13'üne kadar alır veya almaz. Bunun devre arası da var. Şimdi şu 4 tane bank oyuncuyu aldıktan sonra bir santrofor da alırsan, bir kere 2 santrofor işi garanti. Bu takımın bir santrofor sakatlandığı zaman kimi oynatacağım düşüncesinden bir kere uzaklaşacak. Aynı şey Galatasaray'ın da şu anda sorunu.
1: Evet.
0: Osimhen olmasa kim oynayacak? Evet. İşte Barış Alper oynayacak.

0: iyi olsa buraya gelmezdi ki. Premier Lig'de oynardı o zaman. Evet. Alamazdın onu o zaman.
1: Tabii.
0: İyi ki öyle olmuş da almış ama Trabzon ya. 23 gol attı bir de 7 maç. 29 maç mı ne oynadı? Tam 36 evet. maç falan oynasa. Adam 34 maç oynasa.
1: Tabii.
0: Belki atacaktı 30 gol. Daha ne istiyorsun sen ya? Onaçı'yı nasıl beğenmezsin sen ya?
1: Doğru.
0: Ya böyle bir dünya yok yani. İnsanlar bir şeyleri bir bakarken ya herkes Maradona Messi istiyor. Yok öyle bir dünya ya. Öyle bir dünya yok. Galatasaray'da şimdi Osimhen olmadığı zaman Galatasaray krize girmiyor mu müdürüm?
1: Giriyor tabii ki.
0: Buyur kim mi olmayınca girmez? Osimhen. Orta sahadan bir oyuncu olmayınca Galatasaray krize girmez ki. Oraya şey yapar savunmada bir tane olmayınca bir şey olmaz. Ya bu işler böyle oluyor. Al Messi 39 yaşında finale taşıdı Arjantin'i ya. Finalde gücü kalmadı çocuğun. Ne yapacaksın? Yani dünyada futbol oynanan adamlarla oynanır. Futbolda netice nedir? Skor almakta kim ne olur? Hücum oyuncularla. Bunu ben santrofor olarak da sadece nitelendirmiyorum. Greenwood'un da mesela istatistiklerine baktığın zaman skora katkı sayısı 30'lara geliyor. Bu az bir şey değil yani. Ya bir santrforda aldığın zaman sol tarafa oyuncu bulur Fenerbahçe. Elindeki oyunculardan bir taneyi çıkarabilirsin. Orada çok oyuncu var. Hatta 23 yaş altından Nenen var, ondan bile faydalanabilirsin. Nenen'in gelişimi bu sene belki daha farklı bir boyuta gelir. Tecrübe evet. kazandı. Orada Oğuz Aydın var, İrfan var, Kerem var. Her ne kadar şu anda Kerem yetersizse ki geldiği günden beri yetersiz. Bir gün belki de o yeterli hale gelebilir. Fenerbahçe yerli oyuncuları koruması gerekir. Yerli oyuncular konusunda daha dikkatli olması gerekir. Yerli oyuncuları elinden çıkarmaması gerekir. Her ne pahasına olursa olsun takımda tutması gerekir. Onun için yerli oyuncuya çok fazla ihtiyacı var. Bu işi Galatasaray çok iyi yaptığı için başarılı oluyor. Bak kaç yıldan beri şampiyonluğa 4 senede şampiyon oluyor. En az oynamayan 3 tane banko Türk oyuncu oynuyor bütün şartlar oluşmasına rağmen. Yani bütün yabancıları kullanmıyor. Bunlar önemli şeyler. Ha ben Aziz Bey'in bu kadar iddialı oluşunu takdir ediyorum. Hırslı oluşunu takdir ediyorum. Ama tekrar ediyorum. Aziz Bey bu anlattıklarını eğer sezon içerisinde yapacaksa ki yapacağından hiçbir kuşkum yok. Endişem yok. Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Zaten geçmişte Fenerbahçe'nin birçok şeyini kazanımını elde eden tek şey başkandır ya. Bütün çakılan çivilerin altında Aziz Yıldırım vardır ya. Şimdi aynı şeyleri tekrar devam ettirecek. Ha bundan sonra gelenler daha rahat bir Fenerbahçe bulacak. Bu Aziz Bey'in söylediklerini de dikkate alması gerekir diye düşünüyorum kongre üyelerinin.
2: Peki dilerseniz Trabzonspor'a geçiş yapalım.
1: Olur.
2: Türkiye'de özellikle futbol medyasında uzun süredir ismi olan biri Mısırlı yıldız Muhammed Salah önce Beşiktaş'ta anılmaya başladı. Ve şimdi son günlerde adı Trabzonspor'la geçiyor değerli izleyenler. Şimdi bunu konuşmak istiyorum. Sevgili Zeki Uzundurukan, sen neler eklemek istersin bu transfer gelişmesiyle ilgili?
3: Bundan 3 yıl önce YouTube'da bir Muhammed Salah videosu çektiğimde herkes Türkiye'ye yolu düşmez. İşte çok böyle itibar suikastına uğramıştım, öyle söyleyeyim. Aslında o videoyu çekmemin nedeni de Galatasaray'da Florya'da gerçekleştirilen bir transfer toplantısında şöyle gündeme geliyor. Öyle bir oyuncu alalım ki hani Erden Tümür döneminden yeni döneme geçişte bütün bugüne kadar alınan yıldızları unutacak bir oyuncu, Muhammed Salah gibi bir oyuncu transfer edelim. Ki Muhammed Salah da işte Premier Lig, şampiyonluk falan, işte 50 gole katkı, müthiş istatistikleri var. Hani Muhammed Salah gelecek değil. Yani bunu anlatırken iş şeye geldi. Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a geliyor. Ya geldi. Aslında öyle bir durum yoktu. Diyalogda geçen şeyi ben başlıkta kullandığım için de ama
0: kamuoyu yoklaması yaptın.
3: 3 yıl sonra Muhammed Salah yani çok büyük bir ihtimalle ya artık ben hani ara yerde detayların kaldığını düşünüyorum. Yani oyuncu Trabzonspor'a gelmeyi kabul etmiş. Trabzonspor'un şartlarını kabul etmiş. Şu anda Yunanistan'da tatil yapıyor. Sözleşmenin maddelerini konuşuyorlar. Ailesi de Trabzon'da yaşamayı kabul etmiş.

0: Çarşamba günü, yanılmıyorsam çarşamba günü Trabzonspor özel bir uçak gönderecek Yunanistan'a ve önce İstanbul'da başkanla görüşüp sonra başkanla birlikte Trabzon'a gidip imzayı attıktan sonra tesislere, şehri gezecek diye biliyorum. Tabii ki ama ıslak imza gelmeden önce hiçbir transfer için bitti diyemeyiz ama benim nazarımda %90 Muhammed Salah'ın Trabzon'a geleceğini söyleyebilirim. Çünkü süreçte hiçbir olumsuzluk yok. Trabzonspor'un işte 17 milyon euro artı 5 milyon euro bonus, forma satışlarından %20 pay ki dünya üzerinde Muhammed Salah'ın 1 milyon forması satılıyor. Yani öyle bir yıldız ki Muhammed Salah Trabzon'a da gelse, başka takıma da gitse dünya üzerinde herkes alıp formasını giyecek yıldız. Bence dünya üzerindeki en skorer sağ kanat oyuncusu. Yani Premier Ligi geçtim, dünya üzerinde bu kadar parıltılı istatistikler olan başka bir sağ kanat oyuncusu yok. Üst düzey santraforlardan daha çok gol atmış belki de. Yani işte Liverpool'da 250'nin üzerinde gol, kariyerinde yine 350'nin üzerinde gol, 200 asist. Yani bu afaki söylüyorum ama böyle çok büyük rakamlar.
1: Evet.
0: İşte Premier Lig'de gol krallıkları, işte kupaları, şampiyonlukları derken müthiş. 34 yaşında olduğuna bakmayın. Geçen yıl Arne Slot'la Liverpool'da sorunlar yaşamasına rağmen, çok isteksiz olmasına rağmen, hoca onu yıpratıp hor görmesine rağmen 22 gole katkı verdi. En kötü döneminde, en mutsuz olduğu dönemde tekrar işte o mutluluğu yakalamak, o sevgi iklimini bulmak için hani Trabzon'un doğru adres olduğunu düşünüyor. Taraftarıyla, şehriyle, dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu Muhammed Salah zaten biliyor. Ondan sonra işte o şampiyonluk kutlamalarını Muhammed Salah hatırlamış, yani konuşulmuş sonuçta bunlar. O yüzden şu ana kadar bir pürüz yok Trabzonspor'a gelmesi konusunda. Çok keyifli bir takım kuruyorlar ki bu transferin yapılmasının, bu kadar istenmesinin bir nedeni de Trabzonspor'da biliyorsun Papara Park tribünleri dolmuyor. Evet, çok güzel transferler yapılıyor ama şehir bir tane üst düzey yıldız istiyor. Şimdi Galatasaray'a bakıyor, Fenerbahçe'ye bakıyor. İşte Beşiktaş'a bak, Trossard aldı. Ondan önce Rafa Silva'sı vardı. Trabzonspor'da böyle A+ bir oyuncu olmayınca, hani Onacho da bir önceden de olduğu için hani çok fazla etki etmedi. Şimdi çevremdekilere bakıyorum, kombin alalım. İşte böyle bir telaş var. Formalarına gidip Salah ismini yazdırıyorlar TS Club'larda. Ben hani kapalı kişi olacağını düşünüyorum. Stadın, sponsorların çok fazla Trabzon'a geleceğini düşünüyorum. Onun dışında forma satışlarında da rekorların kılacağını, bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Hem şehri turizm anlamında, tanıtım anlamında Muhammed Salah'ın geliştireceğini düşünüyorum. Oyuna katkı vereceğini düşünüyorum. Güzel bir etrafı dizayn edilirse, güçlendirilirse, iyi bir kadro kurulursa Muhammed Salah'la birlikte Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani tabela oyuncusu Muhammed Salah. Yani sahaya çıktığında ya asist yapar ya da gol atar. Ya yani bizim ligimizde de gelirse ki ben direkt gol kralı olur diyorum. Yani
2: boş işlerle uğraşmıyorsun.
0: Hiç boş işler, yani kariyerinde yok. Da Roma'dan daha önceki kariyerlerine kadar bakarsanız Serie A'dan Premier Lig'e kadar hep böyle tabela üretmiş bir oyuncudur. Çok ciddidir. Sadece oyuna verir kendisini. Trabzon'da da bunları başaracağını düşünüyorum. Tabii ki başkan haklı olarak temkinli konuşuyor. Fatih Tekke de imzalanmış bir durum yok. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii ki doğru söylüyorlar, haklılar. Söz konusu Muhammed Salah olunca o ıslak imzayı görmeden önce temkinli konuşmak lazım. Her an her şey olabilir. Mesela menajeriyle ilgili olarak menajerine Atletico Madrid'den bir teklif geliyor Rami Abbas'a. Dün Rami Abbas diyor ki Trabzonspor'la görüşüyoruz, biz anlaşmak üzereyiz. Hani adeta geç kaldınız demeye getirmiş. Onun dışında Mısır basınından önde gelen spor kanalı On Sport Muhammed Salah transferini şöyle duyuruyor. Muhammed Salah Trabzonspor'un teklifini kabul etti diye haber geçiyor. Yani izleyicilerine böyle veriyor bu transfer haberini. Onun dışında yine Mısırlı gazeteci Saif Al Hüseyin'i de 90 dakika futbol programında Salah'ın geleceğiyle ilgili şunu söylüyor.

0: Muhammed Salah'ın bir sonraki durağı tüm dünya futbol dünyasını şaşkına çevirecek büyük bir sürpriz takım olacak diyor. Orada da Trabzon'u kastediyor. Yani hesapta yokken hani Trabzon şehrine gidecek gibi bir şey söylüyor. Yani bütün şu anda ada basınında, yani İngiltere basınında, Mısır basınında, sadece bizim basında değil her yerlerde manşet Trabzon'a gideceğiyle ilgili. Yunanistan'da dediğim gibi tatilini yapıyor. Bodrum'dan Yunanistan'a geçti. Ailesiyle sözleşmenin maddelerini, detaylarını inceliyorlar. Ama maddi şartları kabul etmişler. Menajeri de kabul etmiş. Aynı zamanda avukatı biliyorsun, Rami Abbas. Yani çarşamba günü büyük bir ihtimalle Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bence Türk futbol tarihinin, hani yaşa bakmazsan Türk futbol tarihinin en büyük transferi olur.
1: Peki o zaman kısa bir araya gidelim. Muhammed Salah'ın golleriyle sizleri baş başa bırakalım değerli izleyenler. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
2: Vuruşu, Van Dijk yine oradaydı, arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı yıldız, farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
3: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson'ın önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'a karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: saatte Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: A Spor Rádyo.
1: Sevgili futbol severler, yeniden birlikteyiz. A Spor ekranlarında transfer raporu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Muhammed Salah'la ilgili son gelişmeleri, yorumları sevgili Zeki Uzundurukan'dan almıştım ilk saatte. Şimdi sözü Şenol Usta Ömer'e bırakmak istiyorum. Hocam siz ne düşünüyorsunuz Muhammed Salah'la ilgili?
2: Yani son yıllarda Trabzonspor'un yapacağı, bana göre eğer olursa, en önemli transfer olur. Yani gerçekten Zeki Müdürüm detaylı bir şekilde Trabzon şehrine ne kadar büyük katkılar verebileceğini anlattı. Yani bunun hem sportif açıdan hem kültürel açıdan çok önemli katkılar olacağını zaten söyledi. Tanıtım açısından her şeyde. Bir kere Muhammed Salah'ı tarif etmeye gerek yok. Dünyada belki de tanımayan artık herhangi bir tane çocuk bile Muhammed Salah yoktur. Çok büyük bir cazibe uyandırır Trabzonspor eğer böyle bir transfer yapar ise, net yani sonuçlandırırsa, Trabzon şehri tekrar büyük bir havaya girer. İnanılmaz bir oluşur orada ya, cazibe oluşur Trabzon'da. Hem takım olarak oluşur, hem şehir olarak oluşur. Bir de bu sene gerçekten çok iyi transferler yaptı, işte biraz önce de bahsettiğim gibi. Maçı seyrettim ben bugün, Udinese'yle oynanan maçı. İyi transferler var. Geçen seneden kalan önemli oyuncular var. Şimdi hücum hattında bir Muhammed Salah gelirse bunu bir kanat oyuncusu olarak düşürmemek lazım. Komplike bir oyuncu olarak bakmak lazım bu oyuncuya. Çünkü bütün neticelerini, yani bugüne kadar yaptığı sonuçları hepsini Zeki Müdürüm anlattı zaten. Skora katkısı inanılmaz yüksek, bir santrofor kadar buraya katkı sağlayabilecek bir oyuncu olacak. Bir de Trabzon'da artık bilet satışları, forma satışları, halkın maça ilgisi artacak ki son dönemlerde seyirci pek fazla teveccüh göstermiyordu maçlara. Bunların da artacağını düşünürsek, yani Muhammed Salah transferini sadece bir transfer olarak, bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Bir fenomeni transfer etmiş olacak Trabzon. Trabzonspor da yani ta yıllar önce çok iyi bir transfer dediğimiz kaleci Paf vardı. Dünyaca tanınmış bir isimdi. Onun dışında öyle büyük bir isim yoktu. Yani Muhammed Salah gerçekten çok büyük heyecan uyandırır Trabzon halkında. Ve Trabzonspor için de çok faydalı olur. Yani onun muhakkak ki karşılayacağı şey, o alacağı paralara karşılık muhakkak bir yerden çıkacak bu paralar. Yani ürünlerinden çıkacak, seyirci hasılatından, sponsorlardan, şuradan buradan. Bence o bir zarar olarak Trabzonspor'a dönmez, kar olarak dönecektir. Artı olarak o transfer döner öyle bir şey olursa. Ligimizde gerçekten zevkli, renkli maçlar olacağı gelecek senenin, yani başladığımız zaman gelecek sezona. Bunların belirtilerini görüyoruz. Beşiktaş'ta hakeza öyle oluyor. Fenerbahçe'de iyi isimler oluyor.
1: Çok heyecan uyandırıyor.
2: Evet, Galatasaray'da zaten vardı. Şimdi bir iki tane daha Galatasaray almayı düşünüyor. Yani Trabzonspor'un aldığı oyuncular hem geleceğe yönelik hem de günümüzü kurtarabilecek oyunculara niteliğinde oyuncuları var. Muhammed Salah da onun üzerine ballı börek olur yani. İnanılmaz güzel bir şey olur.

0: Trabzon'da tekrar bir heyecan uyanacaktır, bir diriliş olacaktır. Ya hem Türk futbolu için hem Trabzonspor için çok hayırlı bir transfer olur diye düşünüyorum.
1: Bir de skor anlamında, skor üretme anlamında, tabela geçmiş anlamında Türkiye'ye gelmiş olan en büyük oyuncu olur. Yani gol ve asiste baktığında bugüne kadar Türkiye'ye bu kadar, hani kupa anlamında Roberto Carlos'u kimse geçemez belki ama gol ve asist anlamında yanına yaklaşan yoktur. Yani o yok.
0: Sen deminki yayında anlattın ya, ben tekrar üstüne geçmedim. 350 gole katkısı olmuş.
1: Daha da yani diğerlerinde hepsini sayarsan Mısır milli takımında bile 62 golü mü ne var? Yanılmıyorsam. Çok fazla her yerde leblebi gibi gol atmış. Ben şimdi şunu da kulüplerin yapması lazım. Aziz Yıldırım bu konuda bence öncülük yapacak. Naklen yayın 580 milyon dolarlardan 175 milyon dolarlara kadar indi. Şimdi Trabzonspor'un eli güçlü, Fenerbahçe'nin eli güçlü, Beşiktaş'ın eli güçlü, Galatasaray'ın zaten güçlü. Osimhen var. 75 milyon euro. Şimdi 2027'de naklen yayın ihalesi var. Ama gel bakalım diyecekler. Bravo. Biz bu kadar yatırım yaptık. Senin yayınını marka değerini artırmak için biz dünyanın maliyetinin altına giriyoruz. Tekrar Aziz Yıldırım zaten
0: Divan Kurulu'nda
1: birlikte hareket edeceğiz dedi.
0: Divan Kurulu'nda söyledi ya. Hatta gelecek sene yayın var dedi, bakacağız dedi.
1: Dursun Özbek'le yaptığım röportajda birlikte hareket etme kararı aldık dedi. Fenerbahçe'de diğer kulüplerle. Şimdi burada artık yani bu kadar janjallı kadrolar kuruyorsanız yayıncı kuruluşa da söyleyeceksiniz. Yani bir taraf oradan da çıkacak para. Naklen yayın geliri bu kadar azken sponsorluklarla hep de tüketici olarak taraftarı görüp forma alın. Bir forma olmuş 6 bin lira. Ailede 4 kişi olsa 24 bin lira. Maça geleceksin, maç biletleri zaten dünyada belki en pahalı biletler. Bizim 4 büyükler, hani Trabzon'u kenara koyun. Trabzon yeri geliyor 61 liraya da bilet satıyor. Ama Muhammed Salah alırsa kusura bakmasınlar, şimdiden hemen kombine alsınlar. Öyle 61 liralık biletler bir daha bulamazlar. Zaten dünyanın her tarafından o şampiyonluk sezonundaki gibi şehre akın akın gelirler. Yani bu tip yıldızlar işte Muhammed Salah, Trossard, Greenwood, Osimhen hepsi bereketiyle geliyor zaten. İşte Trabzonspor da mutlaka yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili çıkaracağı ürünler mesela bütün Trabzonlular almak ister. Hatta Muhammed Salah, şöyle söyleyeyim, Trabzon şehrinin belki de 20 yılda yapacağı turizm anlamındaki tanıtımı Muhammed Salah sana bir yılda yapar. Tabii. Bütün dünya Muhammed Salah'ı görür, hatta Muhammed Salah hayranları izlemek için Türkiye'ye gelirler canlı canlı Muhammed Salah'ı. Öyle hayranları var zaten yıllardır izleyenler.
0: Sen zaten biliyorsun değil mi? Arap ülkelerinden Trabzon'a abi, çok büyük turist akımı abi, var. Acayip. Mısır'dan yoktu, şimdi Mısır'dan mesela, Trabzon'a çok büyük akım başlayabilir.
1: Temmuz ayı içinde 1 milyon Suudi Arabistan'dan, işte Katar'dan falan, evet. Özel uçaklar biliyorsun oradan.
0: Biliyorum direkt canım, uçuşlar direkt var. Direkt uçuşlar var.
1: 1 milyon kişi falan geliyor. İğne atsan yere düşmez. O bir ay, iki ay içinde. Okullar açılana kadar Trabzon şehrinde işte trafik oluyor. Sen biliyorsun işte, hani gittiğimizde hep karşılaşıyoruz. Yani uzun sokakta gezemezsin. Meydan tıklım tıklım dolu olur. O yüzden şehrin tanıtımı da çok önemli. Turizm tamam. Anlamında son dönemde görüyorsun. Sizin futbol oynadığınız dönemde belirli bir tane 5 yıldızlı otel varken şu anda 15'e yakın 5 yıldızlı otel var.
0: 15'ten fazla.
1: Fazladır hani çok benim fazla. Bildiğim. Yani Boztepe'ye bile, yani belki de hani Antalya vari turistik oteller yapılmış.
0: Çok
1: yani.
0: Var.
1: O yüzden futbol Trabzon şehrinin Trabzonspor markası Trabzon şehrinin önündeydi.
0: Hep ama, önünde.
1: Tamam, son dönemde öyle ama şimdi Muhammed Salah gelirse turizm anlamında zaten bir atılım yapan, işte havaalanı yapılacak çünkü pis yetmiyor artık. O anlamda da şehir çok büyüyecek. Hani buna bir futbolcu gözüyle bakmamak lazım. Şehre Som altından bir şaheser geliyor. İsim geliyor. Evet. O ismi iyi kullanmak lazım ki Trabzon'un asıl şansı şu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı iyi bir futbol sever, iyi bir Trabzonsporlu. O da bunun farkına varıp bunu değerlendirecektir. Onu söyleyeyim.
0: Bir de iyi futbolcu.
1: Yani futbolcu,
0: o da sol ayak.
1: Halı sahada
0: halı sahada oynadık. O da diyor ki iyi mi? Senin sayende diyor, ben Trabzonspor'da oynayamadım dedi. Ya dedim başkanım dedim ya. Sen o zaman iyi olsaydın kesin oynar. Demek ben senden iyiydim ki. Ben oynadım. İyi sol ayağı var.
1: Öyle mi?
0: Halı sahada oynadık.

0: bir iki turnuva maçında. Ahmet Başkan'a da selamlar burada.
1: Evet ya, çok samimi bir insandır. Zaman zaman görüşüyoruz tabii ki. Ya şehir takımları çok çok önemli. Ben Bursa Spor'un mesela ligimize gelmesini, Süper Lig'e gelmesini artık çok özledim. Dört gözle bekliyorum. Seyirci rekorlarını geçen yıl Bursa Spor kırdı. Evet. Bu sene de kıracaktır
0: mutlaka. Hazırlık maçı böyle, rekoru kırdı. 40.000 hazırlık
1: çılgın,
0: maçı.
1: Böyle çılgın bir şehir.
0: Ya,
1: ve bu ligde olmaz.
0: Gerçekten.
1: O, belediye takımları bizim ligimizdeyken Bursa Spor'un olmaması büyük bir
0: doğru.
1: Boşluktu, eksiklikti ama ben jet hızıyla Süper Lig'e bu sezon çıkacağını
0: ya, kesinlikle yani, Bursa Spor bizim var. Ligimiz için önemli. Bu anlattıklarının tümü zaten yayıncı kuruluşu harekete geçirir. Şimdi öyle bu dört büyük takımımızın seviye yukarı çekmesi, yani iki takım arasında lig geçtiği için bu yayın gelirlerinde düşüş oradan kaynaklanmış olabilir. Şimdi bu dört büyük takımımızın aynı anda denklemin içerisine girmesi nakliyen yayını artık ondan sonra pahalı hale getirir. O zaman dekoder satışları şey, şunlar bunlar aynen, yükselecektir. Anadolu'da diğer şehirlerimizde bu tür şeylere en güzel örneği sen verdin. Bursa Spor'da gelirse başka bir renk olacaktır.
1: Tabii.
0: Eskişehir Spor mesela. Çok başka bir renk. Bunlar yıllardan beri bizim ligimizin seyirci kapasitesi yüksek olan şehirler olduğu için
1: aynen.
0: Bunlara ihtiyacı var Türk futbolu. O zaman işte nakliyen gelirleri daha yukarı çıkacak. İzmir'de bir Göztepe çıktı. Görmüyor musun? Bütün maçlarını evet. Full oynuyor.
1: Evet, iyi ki varla yani.
0: Yani düşünsene bir Karşıyaka İzmir'de aynen. Olduğu zaman inanılmaz şeyler oluyor. Yani seyirci potansiyeli olan şehirlerimiz eğer bu ligde olurlarsa o zaman nakliyenin gelirleri de yükselir müdürüm. Yani evet. Olaya bir de öyle bakmak lazım.
1: Aynen.
2: Şunu sorayım peki. Evet. Muhammed Salah olası transferi gerçekleşirse Trabzonspor'a hangi numaralı formayı giyer? Şu anda çünkü
0: şu ana kadar hep neyi giyiyordu?
2: 11 numarayı giyiyordu. 11 numara şu an Ozan Tufan'da.
0: Fark etmez. Ozan bir centilmenlik yapar. Evet. Verir.
1: Verir. Yani tabii onu
0: isterse tabii Muhammed Salah eğer tabii, isterse.
1: Tabii. Doğru söylüyorsun ama
0: o öyle bir boycar da belki de hatta, şey yapabilir, yok, jest yapabilir.
1: Islak imza olduğu anda Ozan Tufan'la görüşürler. Ozan Tufan o jesti yapar zaten.
0: Ya herkes
1: o
0: yapar.
1: Da bir kaptan çünkü bugün şey
0: keşke ben o zaman oynasaydım da benim numaramı isteseydi verseydim. O benim için bir şereftir yani aynen. Muhammed Salah abi
1: bu Ozan Tufan vermek. Da bu takımın kaptanı ayrıca. Savic çıkıyor kaptanlık pazubentini. Alıyor. Yani Ozan Tufan'a da çok şehir ailece Trabzon'u çok sevdiler. Şehir de halk da Ozan Tufan'ı çok sevdi. Yani karşılıklı Pereira'da olduğu gibi öyle bir sevgi iklimi var. Ozan Tufan çok sahiplenince Trabzon'u, Trabzon da Ozan Tufan'ı sahiplendi. O yüzden
0: geçen hani sene ikinci yarıda oynadığı futbol onu gösterdi.
1: Kendisi röportajın eşiyle şunu söylüyor. Daha küçük çocuk 4-5 yaşında. Sabah bırakıyoruz dışarıya, sokağa, akşam alıyoruz. Yani o kadar güvenli olduğunu söylüyorlar. O kadar hani çocuğunun keyifle oynadığını ifade ediyorlar. Bugün 59. kuruluş yıl dönümüydü zaten Trabzon'un. Başkan, işte Büyükşehir Belediye Başkanı, yöneticiler uzun sokakta, işte esnafla buluştular. Herkes aynı şeyi soruyor tabii başkana. Salah ne zaman gelecek? Başkanın bu süreci çok iyi idare ettiğini düşünüyorum. Çok böyle bazen yaygara yapılır, işte şov yapılır. Hiç ona ben telefonda kendisini aradığımda, sorduğumda da aynı şeyi söyledi. Öyle bir gündemimiz yok dedi mesela. Hep böyle geçiştirdi. Çok böyle heyecanı yükseltmedi. Perde arkasında aslında ben anlıyorum. İçi kıpır kıpır şu anda. Belki geceler uyuyamıyordur başkan. Bir an önce bitse de rahatlasak diye. Ama süreci iyi yönettiklerini söyleyebilirim. Bugün As Başkan Zeyyat Kafkas'a soruluyor maçtan önce Muhammed Salah transferi. Bu konuda tek konuşacak yetkili isim başkanımız Ertuğrul Doğan'dır. O zaten gerekeni söyledi diyerek. O da politik cevap verdi, güzel bir cevap verdi. Dediğim gibi böyle büyük transferler aslında çok büyük sürece yayılır. Hatta ben Liverpool'da Mayıs ayında Liverpool teşekkür etti. Yollar ayrılacağı Premier Lig devam ederken belliyken Muhammed Salah acaba nereye gidecek diyordum. MLS'de o paralar verilmez. Suudi Arabistan'a gider diye düşünüyordum. Çünkü Müslüman bir ülke. Hani Türkiye'ye düşünüyordum şimdi Muhammed Salah'a o parayı verebilecek kulüp var mı? Tam böyle işte Fenerbahçe'de falan Greenwood'u alınca dedim gitti. Beşiktaş olunca Beşiktaş olur dedim. Ama Beşiktaş hani forma hakları vesaireler orada sıkıntı

0: Şeyince Beşiktaş masadan kalkmış.
1: Liverpool'da geçen yıl kazancı ne kadardı onu müdürüm?
0: Ya yine bu rakamları alıyormuş.
1: Öyle mi?
0: Bu rakamları alıyormuş. Net olarak bir 15. Tabii orada reklam anlaşmaları, başka başka gelirleri vardır ama her yerde forma satışından para alıyormuş. Çünkü dediğim gibi 1 milyonun üzerinde forması satılmış. Dünyanın her tarafında Salah forması spor mağazalarında vardır. Belirli oyuncuların, nasıl Harry Kane'in, işte Mbappe'nin, Messi'nin, Ronaldo'nun, Haaland'ın, bu tip oyuncuların varsa Salah'ın da var. İnsanlar, yani spor giyinenler, forma koleksiyonu olanlar alıyorlar. Evet. Takım ismini abartmadan. O yüzden ben belirli bir miktar komisyon istemesini normal buluyorum. Tamamını değil. %20 galiba Trabzon'la yapacağı anlaşmada. Onu da normal karşılıyorum. Çünkü oyuncunun gerçekten bu kadar forması satılırken ve hani İstanbul için bunu söyleyemem. İstanbul zaten dünyanın en güzel şehri. Tanıtıma ihtiyacı yok ama Trabzon'un turizm anlamında, düşünsene, yayla kültürü, yeşil, mavi ve gastronomi. O anlamda turizm tanıtımına ihtiyacı var ki sen çok sık gidip geldiğin için. İşte Akçaabat'tan Trabzon'a gitmek eskiden bir süreçti. Bomboş bir alan vardı. Şimdi o bölge birleşti. Diğer taraftan Sürmene, Yomra birleşti. Rize'ye kadar hatta Beşikdüzü'nden
1: bizim Arsin'e yaklaştı.
0: Beşikdüzü ile başlarsın biliyorsun. Beşikdüzü'nden Arsin'e, Yomra'ya her taraf birleşti, yani bütün ilçeler. O anlamda büyük bir turizm şehri oluyor Trabzon'da. Çünkü niye ihtiyacı var Trabzon'un? En azından turizm, fabrika yok. Birkaç tane fabrika var. Onun dışında hani genelde çay fabrikaları var. Göç oluyor. Şehirden İstanbul'a, büyük şehirlere gençler göç ediyor. O anlamda da göçü durdurmak anlamında da Trabzon açısından turizm çok önemli olduğu için Muhammed Salah bir turizm elçisi olarak da değerlendirilmeli.
1: Kesinlikle.
2: Dilerseniz Beşiktaş'a geçiş, evet, yapalım. Beşiktaş'ta önemli bir işe imza attı aslında sezon başında. Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı eledi. İki maçta da mağlup etmeyi başardı Beşiktaş Midtjylland'ı ve adını 3. eleme turuna yazdırdı. Şenol Hocam, seninle başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta nasıl bir hava var? Nasıl yorumlarsın Beşiktaş'ı? Daha sonrasında da yine transfer gündemi hakkında, Beşiktaş hakkında konuşacağız.
1: Vallahi ben Beşiktaş'ı çok farklı buldum yani. Beşiktaş eğer bozulmaz ise, yani dominant bir oyun oynamaya başladılar. Yani agresif bir oyun oynamaya başladılar. Mücadeleci bir takım oluşturdu İtalyano. Şimdi geçen sene biz burada çok söyledik. Emirhan da, Calo da iyi stoper dedik. Bak geldi. Hoca ikisini koydu yan yana ve ikisi de çok iyi oynuyor. Yani oynadıkları iki tane Avrupa maçında çok da başarılı maçlar oynadılar. Demek hoca bazı oyunculara eli değdiği zaman çok farklı oluyor. Beşiktaş'ta şimdi kaleci sorununu giderdi. En önemli şey Beşiktaş'ta son yıllarda Mert'ten sonra, Mert Günok'tan sonra kaleci sorunu vardı. Onu da giderdi. Çok sağlam bir kaleci aldılar. Sağ bekleri iyi. Sol bek Rıdvan vardı. Onu alternatif işte Monaco'dan şey aldılar. Bir oyuncu aldılar. Şimdi orta sahada Salih Özcan Almanya'da pek süre bulamıyordu gittiği takımlarda. Dortmund'da zaten oynayamıyordu ama şimdi bakıyorum iki tane Midtjylland maçında en ilerinden bir tanesi Salih Özcan. Orta sahada ya 6 numara inanılmaz güzel oynuyor. Oyunun iki tarafını, hem sert tarafını oynuyor hem toplu olan ilişkileri diye, yani oyunun akıcılığını da sağlıyor. Pas alışverişleri iyi. Orkun'u zaten söylemeye, anlatmaya gerek yok. Orkun Beşiktaş için her iki tarafın bağlantısını hem hücumda hem de savunmada yapan çok iyi oyunculardan bir tanesi. Takımın kaptanı, direkt zaten skor yapabiliyor. Enerjisi çok yüksek. Şimdi hiç mesela geçen sene beğenmedikleri oyuncular vardı. Bu oyuncular hepsi yavaş yavaş hocanın takımı bir takım yapması yaptığı durumda ihale geldi. Görüyoruz, bakıyoruz şimdi Çerni. Geçen seneki Çerni'den bir kademe daha yüksek. Bu daha da yükselecek mi? Büyük bir ihtimalle yükselecek. Şeyi aldılar. Fadı neydi sol tarafta?
2: Oğuttara İlhan Fakıllı.
1: İlhan Fakıllı. İyi oyuncu. Yani yeni katıldı Beşiktaş'a. Şimdi ben bundan daha da iyi olabileceğini düşünüyorum İlhan Fakıllı'nın. Yani top aldığı zaman uzuyor, gidiyor, kopabiliyor. Rakipten uzaklaşabiliyor.

0: penaltıyı alması öyle kolay bir şey değil. O çalımı orada herkes atamaz. Bakıyorum savunma arkası koçları iyi. Eğitimini iyi almış. Altyapı eğitiminden iyi geçmiş bir oyuncu. Şimdi iyi oyuncular var. Bir de şimdi burada bir futbol aklı var. Trossard takıma girdiği zaman oyunun pas yüzdesi de yükselecek. Oyun hakimiyeti Orkun'la birlikte daha üst düzeye Trossard'la çıkacak. Bundan yani bütün Beşiktaşlar emin olabilir. Ha burada Beşiktaş şayet bir santrofor daha alırsa, şimdi Semih var. Semih Hoca pek fazla kullanmadı. Bakıyorum Mustafa'yı kullanıyor, Hekimoğlu'nu. Son maçta bile Mustafa Hekimoğlu'nu oyuna aldı, Semih almadı. Semih'in acaba durumu nedir onu da bilmiyorum. Şimdi Mustafa var, Semih var, oh var. Şimdi buraya bir santrofor daha ki çok uğraştılar Vlahovic'te galiba Beşiktaş. Evet. Galiba olmadı, bilmiyorum neticesi nedir. Ama Beşiktaş çok iyi bir takım oluyor. Oldu demiyorum, hala oluyor. Bunun daha ilerlemesi var. Bu takımı elemek öyle kolay bir şey değil. Geçen sene bu UEFA'da ilk 16'ya girmiş bir takımdı. Dirençli bir takımdı ama Beşiktaş'a bakıyorum çok dirençli bir takım olmuş. Kırılganlığını kaybetmiş Beşiktaş. Geçen sene bir oynuyor bakıyorsun bir kırılganlık gösteriyordu. O kırılganlık gitmiş. Herkes agresif. Topa agresif, oyuna agresif ve oyunu kontrol eden bir takım var.
1: Siz neler eklersiniz Beşiktaş'la ilgili?
2: Yani tabii ki Beşiktaş'ın kadro olarak daha yeni transferlere ihtiyacı var. Şu ana kadar yaptığı en iyi transfer Trossard'la Salih Özcan transferi. Salih Özcan'ı ben yıllardır söylüyorum. Yani milli takımda Orkun'la çok iyiyken Beşiktaş neden almıyor? Borussia Dortmund bir yıl önce de verebilirdi. İşte boşa çıkmasını beklediler ama aldılar sonunda. Yani Salih Özcan'ı Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a koysan bu kadar başarılı olamaz. Birbirini tamamlayan iki oyuncu var. Orkun'la Salih Özcan birbirini çok iyi tamamlıyor. Beşiktaş'ın orta sahası çok güçlendi. Savunma yardımı da Salih Özcan'ın mükemmel. Orkun o özgüvenle daha çok öne çıkıyor. Daha çok şut atıp daha çok gol ve asist üretebilir. Hele Trossard geldikten sonra Beşiktaş'ın oyunu da hızlanır. Beşiktaş'ın oyunu da renklenir ama pivot bir santrofora ihtiyacı var. Alacaklar. Vlahovic'i belki de Ağustos 15'e kadar bekleyebilirler. Çünkü Vlahovic'e şu anda Beşiktaş'ın dışında gelen bir teklif yok. Vlahovic kendini kandırmasın. Yok. Juventus'u bekliyordu. Juventus transferi yaptı. Real Madrid'i bekliyor. Mourinho'nun aklının ucundan bile Vlahovic geçmiyor, onu söyleyeyim. Maliyetli de olsa belki de Beşiktaş bekleyecek. Darwin Nunez'i önermiş menajerler. Al-Hilal'le oynayan. Devre arasında Kante'yi alırken Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Al-Hilal bırakmamıştı o zaman. Darwin Nunez'i bilmiyorum. Lukaku gündeme geldi ki Napoli 5-10 milyon euro gibi bonservise, sembolik bir bonservis diyelim artık ona artık. Yani bırakmak istiyor, kurtulmak istiyor ki Lukaku da öyle böyle bir santrifor değil aslında. Kariyerinde onun da 300'e yakın, belki daha fazla golü var. Ama çok sakatlık yaşıyor. Çok kilolu. Disiplin problemi biraz fazla. Yani alsan bir türlü ya da alıp oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Ama bizim ligimize gelirse sağlam formda bir Lukaku leblebi gibi de gol atar. Ama Lukaku'yu çok böyle mesela menajeri Fenerbahçe'ye önerdi. Zaman zaman Galatasaray'ın gündemine geldi ama en çok Beşiktaş'ı öneriyorlar. Beşiktaş'ta böyle gene de şeyi bekliyor, yani Vlahovic'i bekliyor, onu söyleyeyim. Çünkü orada Vlahovic'in çok parıltılı bir santrforluğu var. Yani serbest vuruştan bizim ligimizde herhalde 5-6 tane bir sezonda çok rahat gol atar. Golcülüğü de üst düzey. Belki de onu transfer edecekler. Çünkü bu Salah'tan sonra taraftar biraz üzüldü. Bir anda çok heyecanlanmıştı.
1: Tabii.
2: Belki o taraftarın gönlünü almak için şimdi böyle bir proje geliştirebilirler. Taraftarın gönlünü almak, taraftarı en çok mutlu eden transfer nedir? Santrifor ve 10 numara transferleridir. Santrifor transferini bu şekilde yapabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki stoper de transfer edecekler. Stoper konusunda da yani Agbatu, 18 milyon euroya alınan Agbatu'yu hoca çok, yani katılıyorum aslında hocaya. Çünkü ağır bir stoper. Ben geldiğinde de söyledim. Yani bu kadar parayı nasıl vermişler? oraya stoper transferi de yapacaklar diye düşünüyorum. Hoca Rıdvan oynatıyor. Rıdvan'ın özgüveni gelişmiş. Yani oynattığı oyuncularda bir özgüven var. Aslında Semih Kılıçsoy'u iyi açtın. Semih Kılıçsoy'u bu sezon kullanmak istiyorlardı. Ama Semih Kılıçsoy'un problemi yetenek problemi yok. Kendisiyle problemi var. Futbola yeteneklerine sırtını dönüyor. Avrupa deneyimi yaşadı. Gitti 3-5 hafta çok iyiydi. Sonra orada da kendi kendine içine kapandı ve futbola dediğim gibi dönemiyor. Ben yine kiraya verilebileceğini düşünüyorum. Belki teklif gelirse satılabilir. Hocanın aklında olsaydı şu ana kadar kullanırdı. Černi'ye zaten kendisi söylemişti ilk geldiğinde seni kullanacağım diye. Černi daha da iyi olur. Trossard geldikten sonra.
0: Mustafa Hekimoğlu'nu orada
2: Mustafa Hekimoğlu'nu yanılmıyorsam Gaziantep Spor istiyor.
0: Bence bırakmazlar onu.
2: Hatta kiralık değil bonservisiyle istiyor. Bugün öyle bir haber vardı. Bilmiyorum verirler mi. Ama Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Çünkü heyecanlı bir hocası var. Yani takımın enerjisini yükselten, heyecanlandıran, yerinde duramayan, maçın içinde olan böyle hocalara ihtiyacımız var zaten. Donuk hocalar. Mesela belki de Fenerbahçe'de hani İsmail Kartal'ı eleştirebileceğimiz tek taraf bu diyebilirim. Çok hoca beyefendi kenarda. Çok böyle ne derler? Mülayim derler bazen. Hani çok böyle şey sevimli. Hani kırarım, dökerim, üzerim birilerini diye çok böyle şeye girmiyor. Sağ kenarında ne hakemle, dördüncü hakemle, ne diğer yedek kulübü. Tartışmayı sevmiyor. Gerginliği sevmiyor. Biraz daha hocanın şey olması lazım. Hani İsmail Kartal'ı tek eleştirebileceğim nokta bu. Çok beyefendi. Çok belki de olması gereken profil bu. Ama kariyerli oyuncuları idare etmek için bazen biraz da dik durmak, sert durmak gerekebiliyor. Fatih Terim'in hani motivasyonda kullandığı en büyük özelliklerden biridir. Yeri gelir yedek kulübesinde gürler motivasyon için, takımı kendine getirmek için. Yani bu özellikler İtalyano'da var. Ama transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın başkan zaten maddi olarak güçlerinin olduğunu söylüyor. Stoper transferini dediğim gibi yapacaklar. Ama öncelikle de şu süreçte Salah'ı unutturmak için santrafor transferini gerçekleştirecekler. Vlahovic için Ağustos'un 15'inde bir şey kalmadı. 15'ine kadar bekleyin demiş. Teklif, çünkü teklifleri değerlendireceğim ama yurt dışındaki bütün gazeteci arkadaşlarımla görüştüğümde, Vlahovic'i takip edenlerle görüştüğümde tarama da yapıyorlar. En ufak bir teklif yok. Beşiktaş'a kalacak gibi duruyor. Bence doğru transfer olur ama maliyet kısmını bilmiyorum.
0: Peki
2: ne kadar
0: bu saate
2: malum.
0: Kadar niye bekledi sence? Madem bunu isteyen bekle takım yok. Dünya isteyen kupa... takımlara niye gitmiyor?
2: Abi şimdi bir Dünya Kupası süreci oldu. Dünya Kupası'ndan sonra piyasalar nasıl olacak? Beni isteyen olur mu? O olur mu? Bu olur mu? Derken Galatasaray'ın transferlerinin gecikmesi bence burada başrol oynadı. Çünkü başkanla o dönemde şampiyonluktan sonra yaptığım röportajda Dünya Kupası'nı izleyen bir ekibimiz var. Transferlerimiz Dünya Kupası sonrasına kalacak gibi görünüyor demişti. Kaldı. Çünkü Galatasaray rahattı o süreçte. Sonuçta Eylül ayında oynayacak Şampiyonlar Ligi'ni. Vlahovic gibi oyuncular da bekliyorlar. Bir Dünya Kupası bitsin. Menajerimle konuşayım. Nerelere gidebilirim? Bu hangi üst düzey liglerden beni alırlar?
0: Alvarez transferi Vlahovic'in durumunu belirler.
2: Mesela evet. Leao'nun bu kadar kalması. Milan Leao'ya Nisan ayından itibaren başladı. Senden memnun değiliz. Biz seni satabiliriz. Hem menajerine de söylüyorlar. Diyorlar ki kulüp arayın. Gelsinler bizimle görüşsünler. Biz satmaya razıyız. Çünkü bu sezon biz Leao'yu beğenmedik. O şampiyonluk sezonunda müthişti. Sonra geriye gitti ama oyuncuyu yani bir değeri var. 50 milyon euronun altında da bırakmak istemiyorlar mesela. O da şey satacaklar aslında. 50 milyon euro.
0: Ya da satmak giriyor, 50 istemiyorlar milyon... da 50 milyon euroyu bulursak satalım.
2: Evet.
0: Ya da satmak istemiyorlar. Yüksek parayı
2: hayır,
0: bulursak satalım.
2: Hayır satmak istiyorlar.
0: İstiyorsa o zaman 50 milyon isteyemezsin ki.
2: Ama
0: nasıl
2: şimdi yani? Oyuncunun değeri var. Yatırım tamam, yapmışlar o... 50 milyon eurodan fazla. Şimdi öyle olunca da zarar etmek istemiyorlar. Yani Yoksa Galatasaray ya da Fenerbahçe şu ana kadar Leao transferini gerçekleştirebilirdi. Kiraya vermek istemiyorlar. Zorunlu satın alma opsiyonunu bile kabul etmek istememişler.
0: Enteresan.
2: Yani biz şu anda nakit paraya ihtiyacımız var. Leao'nu satışından elde edeceğimiz gelirle biz transfer yapacağız demişler.
0: Senin dediğin o zaman doğru. Kimse istemiyor.
2: Hayır, hayır, bu Leao'yu diyorum. Leao için teklif gelmemiş.
0: Bunu da istemiyorlar demek ki.
2: Tabii. Olsa zaten
0: yani gider. 50 milyon 60
2: kafasına
0: milyon
2: göre takım bulamıyor.
0: Hem istemiyorsun hem de yüksek para istiyorsun. Bu nasıl olacak ki transfer? Olmaz yani. Ya da şu diyorum ya, hani bu yüksek parayı verirse birisi verelim, vermese de bizde kalsın devam edelim gibi bir şey var orada. Yoksa satacaksan anlaşma zeminine en azından yaklaşırsın.
1: Peki dilerseniz Galatasaray'a evet. geçiş yapalım. Evet. Galatasaray'da bir hazırlık kampı geçirdi. Hazırlık maçları oynadı. Evet. Şu anda taraftarın tüm tepkisi yönetime karşı şu anda transfer bekliyor Galatasaray taraftarı. Şu ana kadar açıklanan tek transfer var. Lezli Ugoçuk bu.
2: O da taraftarı mutlu etmedi.
1: O da taraftarın beklentisini henüz karşılamış değil. Galatasaray 10 numara transferinde özellikle nasıl bir yol izleyecek? İlerleyen süre içerisinde ne zaman Galatasaray'dan bir transfer duyurusu duyarız diyeyim ve sözü size bırakayım.
2: Ya bir defa transferden sorumlu yönetici Abdullah Kavukçu şunu söylemişti. Galatasaray 4. şampiyonluğunu yaşadıktan sonra Dursun Başkan'ın da hazır bulunduğu bir sohbette Can Uzun bize gelmek istiyor ama Can Uzun'un şu anda maliyeti, bonservisi top seviyede, en üst seviyede. Ya bu seviyelerde biz Can Uzun'u almayız. Düşmesi lazım piyasasının. Ki düşmedi. Eintracht Frankfurt bir türlü 50 milyon, 60 milyon euronun altına oyuncuyu bırakmayacağını her fırsatta söylüyor. Aslında Serie A'dan da teklifler aldılar. Türkiye'den de teklif aldılar. Ama orada bir ilerleme kat edemediler. Diğer taraftan Bruno Fernandes bir hayal gibiydi. Çünkü oyuncu Manchester'da çok iyi bir sezon geçirdi ve kendi gidip şunu söylüyor. Bir yıl kalmıştı sözleşmesi bitmesine. Sözleşme uzatalım. Adamların kaptanı. Çok seviyorlar. Orada kalmaya karar verdi. Şimdi Lokomotiv
0: Moskova. Sen kulüp başkanı olsan sevmez misin? Skor en büyük tabii. katkı veren orta saha oyuncusu. 22 tane asist yapmış.
1: Öyle bir rekor kırdı.
2: Aynen. Okan Buruk'un da çok
0: güzel bir oyuncu. Futbolcu olabilir mi ya?
2: Kesinlikle. Ve şey olarak da çok futbola bağlı efendi bir kişilik. Yani sıkıntısı sağ olan içerisinde. Değil. Sorunlu bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu. O yüzden orada kaldı. Lokomotiv Moskova'da oynayan işte Batrakov 10 numara pozisyonda genç bir oyuncu. Hatta Ruslar birbirine girmiş Lokomotiv taraftarı satamazsınız diye. Geçen yılda çok iyi bir sezon geçirmiş. 28 maçta 13 gol 10 asist. 28 maçta 23 gole katkı. Piyasa değeri 28 milyon euro. 2029'da sözleşmesi bitiyor. 21 yaşında.
0: Oho.
2: İstediği bir oyuncu. Galatasaray geçen yılda teklifte bulunmuş. Bu Temmuz ayı süreci içinde de bir teklifte bulunmuş. Ama dediğim gibi Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek istiyormuş oyuncu giderse. Galatasaray'a da gelmek isteyebilir tabii ki ama şu anda konuşulan rakamlar 25 ile 30 milyon euro arası bir rakam.
0: 21 yani, yaşındaki oyuncuya versen zarar etmezsin yani.
2: Tabii.
0: İyi bir yatırım.
2: Belki de Batrakov çünkü çok ön plana çıktı. Hatta dediğim gibi Lokomotiv taraftarları da sakın satmayın Batrakov'u diye. Çok böyle tepki göstermeye başlamışlar. O konuda hani Leao konusu var. Leao aslında Galatasaray'a evet dedi diye İtalyan basında haberler var. Rafael Leao ile ilgili olarak. Ama dediğim gibi burada 50 milyon euro doğrudan bonservis ücretini biz hesaplarımızda görmeden Leao'yu vermeyiz diyorlar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a. Galatasaray'a aslında bak Fenerbahçe'nin 40 milyon euro bir teklifi olmuş. Galatasaray'ın da 30 artı 5 milyon euro bir teklifi olmuş. İkisini de kabul etmemişler. 50 milyon euro demişler. O yüzden de şu an için Leao transferi de zor görünüyor ama Galatasaray başkan bu konularda çok akıllı. Piyasanın düşmesinin durulmasını bekliyor. Hani şey gibidir. Pazar kurulur. Sabah saatlerinde fiyat etiketi en yükseğinden

0: Gün içinde bir transfer yapacağını, işte Barış Alper'in durumu var. 50 evet. milyon euro istiyorlar. Bence de isterim. Leao'ya 50 milyon euro ise Barış Alper de 50 milyon euro. Ne eksiği var Leao'dan?
1: Bence yok.
0: Onu diyorum. Yani sen bir de şunu anlam veremiyorum. Ya belki Barış Alper Yılmaz gitmek istiyor, orada saygı duyarım. Ama Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon euroluk teklif gelsin, satalım da Leao'yu alalım diyorsanız yanlış yaparsınız. Leao'nun ne vereceği belli değil. Geçen yıl çünkü bazı maçlarda onu izlemek eziyetti. Gerçekten kendinde değildi yani. Sabredemiyorlardı. Milan taraftarı da çok protesto gösteriyordu. O yüzden belli ki Barış Alper Yılmaz Avrupa'ya gitmek istiyor. Premier Lig olabilir, İspanya Ligi olabilir. Premier Lig'den de işte Tottenham'dan teklif var. İşte ne bileyim Nottingham'ın teklifi olduğu söyleniyor. Şimdi Everton, Sevilla, bir sürü takım söyleniyor. 35 milyon, 50 milyon euro istiyorsan 30-35 milyon euroyu kabul etmeyecek Galatasaray. Ama şunu söylerse Barış Alper Yılmaz, ben gitmek istiyorum, bana kolaylık sağlayacağınızla ilgili Neom'daki süreç, evet. Suudi Arabistan'dan, hani Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacımız var, bir sonraki sezon sana kolaylık sağlarız demişler.
1: Sen Okan Buruk'un yerinde olsan, Galatasaray'ın adresi olsan Barış Alper'i bırakır mısın?
0: Bak, Barış Alper
1: geçen
0: gibi.
1: Sene de bırakmadı, ben bırakacaklarını düşünmüyorum.
0: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı satsın, şampiyonluğu da kaybeder. Çünkü az önce sen güzel bir şey söyledin. Başkan bunu kendi bana da söyledi röportajda. Biz bizi şampiyon yapan iskelet kadroyu koruyoruz, o yüzden şampiyon oluyoruz demiştim.
1: Evet.
0: Sen Barış Alper gibi bir savaşçıyı, takımı ateşleyen oyuncuyu satıp da ne vereceği belli olmayan Leo'yu alırsan şampiyonluğu altın tepside rakiplerine sunmuş olursun. Bu takımın şah damarlarından biri Osimhen, biri Barış Alper Yılmaz.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden ben buradaki transfer stratejisini yanlış buluyorum, ama Barış Alper şunu söyleyebilir. Tamam, ben 6 milyon euro alırım. Eyvallah, çok zam yaptınız. Ücretim yükseldi ama Osimhen 25 alırken benimkinde bir 10 yapın da diyebilir sonra. Çünkü
1: o hakkı da var.
0: Davison Sanchez yeni geldi. Birkaç gün taktı. Çünkü çarşamba günü gelmesi gerekiyordu. Bugün günlerden pazar. Biraz gecikti. Bugün gelmiş muhabirimizden gelen bilgi öyle. Diğer taraftan yine Torreira'nın ücretinin artması lazım. Singo bütün dengeleri bozdu. Hem bonservis olarak hem de aldığı ücret olarak.
1: Yüksek mi ücret alıyor?
0: Tabii, aldığı ücret yüksek. Leroy Sané'nin aldığı ücret yüksek.
1: Leroy Sané'yi aldığı anlayabilirim. Şimdi, o hücum oyuncusudur. Onların her zaman bir önceliği var ama Singo kaç para? Yüksek mi çok?
0: Singo'nun da 6 milyon euro civarında bir rakam var.
1: Gene Şikinyar'dan azalıyormuş.
2: Ya yanılmıyorsam Sanchez'in de öyle olması lazım.
0: Tabii. İşte, Davison Sanchez'in de öyle
2: yaptı. Hatta son dönemde geçen
0: sezon. Son dönemde sezon yaptılar ama hala rahatsızlıkları var bu oyuncuların bence. Hatta Davison Sanchez gitmek istiyor bildiğim kadarıyla. Hani Komo'nun teklifi yeterli olmadığı için Galatasaray kabul etmiyor. Okan Buruk bizimle kalacak dedi.
1: Dünya Kupası'nda da en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi oydu yani milli takımda.
0: Demek ki başka yerden de bir teklif olabilir. Bu kadar. Yani, bakalım. Yani maçtan
1: o oyunlardan sonra muhakkak ona teklif gelmiştir müdür.
0: Okan Hoca'ya da soracaklardır bunu.
1: Yani çok çok başarılı performans sergiledi Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez. Oradan başka kulüpler muhakkak oralarına takılmıştır.
0: Orayı da bozarsan bir sıkıntı, biliyor musun? Oturmuş bir tandem var.
1: Singo
0: bozdun
1: işte,
0: mu yan?
1: Singo var, onu düşünüyorum.
0: Yok, olmaz ya.
2: İşte devamlılık sağlayabilir misin?
0: Sakatlanıyor.
2: Geçen sezon mesela.
1: Yani o da enteresan bir şey oyuncu. Yani Zeki Müdürüm Galatasaray yani baştan aşağı anlattı. Her
0: yok
1: şeyini
0: ya hocam,
1: anlattı.
0: Sen
1: her
0: hoca
1: şeyini
0: gözüyle anlat hocam.
1: Ya futbolcu gözünden baktığım zaman ben şimdi evet. Ben şimdi bu takıma kimi alırım koyarım. Şimdi buradan önce kimi çıkarırım. Bir de öyle düşünelim tersini. Şimdi Uğurcan oynar mı bu takımda? Banko oynar.
0: Oynar.
1: Performansı on numara. Stoper Davison Sanchez diyor. Gitti gitmedi ama şu anda burada. Abdülkerim. Sağbek Şalay. Solbek iki tane var. Eren var. Jakobs
0: var.
1: Orta sahaya bakıyorsun Torreira. Kimi alacaksın da Torreira'yı keseceksin? Lemina var. Sara var, İlkay var, Yunus var. Bak
0: evet.
1: Sayıyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bunların hangisini alacağını oyuncular bunların üstünde olacak.
0: Aynen.
1: Şimdi sol bekin de bunların üstünde olacak. Şalay bir sene önce ben burada hatta program ya gelecek sene için yani geçtiğimiz sene için dedim ki Galatasaray sağ bek arıyor diyorlar. Ya gerek yok, Okan Hoca dedim Şalay'a yönelecek. Bana bile daha Şalay olur mu olur mu? Bir sürü şey yaptılar. Ya kardeşim, görünen köy kılavuz.

0: Bu bağırıyor bu çocuk, evet. Ben burada oynarım diye.
1: Aynen.
0: Okan Hoca da oynattı, nitekim netice aldı. Şimdi hücumda Loray Sanayi'yi mi keseceksin? Osimhen'i mi keseceksin? Barış Alper'i mi? Ya Leao'yu aldın. Nerede oynatacaksın? Evet. Bak şimdi diyorum, şimdi bak. Aynen. Herkes bir şeyleri söylüyor ama mantıklı. Şöyle bir ben tahtaya yazıyorum bir 11'i. Ya şimdi benim alacağım oyuncu Barış Alper'i kesecek Leao. Veya Loray Sanayi'yi kesecek.
1: En, evet, önemli oyuncunu kesecek.
0: Yani bu nasıl olacak? Orta sahada Torreira 4 senedir bu takımın motoru ya.
1: Evet.
0: Dinamosu.
1: Aynen.
0: Lemina geldi, aynı başarıyı gösterdi. Saraik geldi, bir tökezledi. Sonra toparladı, takımın en dengeli ve iyi oyuncusu. Bir de şöyle bakalım olaya. Geçen sene çok iyi transfer diye alınan İlkay Gündoğan geçen sene bir verim vermedi. Bu sene İlkay Gündoğan'ın 10 numaradan nereden biliyorsun büyük patlama yapamayacağını? Çünkü bu çocuk bunu Manchester City'de yaptı, Barcelona'da yaptı, Dortmund'da yaptı, Galatasaray'da yapamayacak. Yapamayacağını biliyor muyuz? Artı Okan Buruk orada Yunus Akgün'ü değerlendiriyor.
1: Evet.
0: Yunus Akgün de çok başarılı performansı var. Şimdi Galatasaray yönetiminde Okan Hoca'da ne alacak ki buradaki 11'in dışında bir oyuncu, ya buradaki 11'den dışarı çıkaracak. Şimdi 10 numara diyorsun, yani 10 numara ancak Zeki Müdürüm'ün dediği gibi Fernandes alırsan eyvallah, kimse ses çıkarmaz, bunların hepsini keser.
1: Aynen.
0: Birinci o olur. Musiala.
1: Evet.
0: Musiala'yı alırsan ses, evet, çıkarmaz. Ya abi sonra bir bakıyorum başka 10 numara yok. Buraya ancak müdürüm dediği gibi, bak 21 yaşında Lokomotif'ten mi dedin?
1: Evet, Lokomotif Moskova.
0: Şimdi oradan dediğin öyle bir oyuncu alacaksın.
1: Evet.
0: Ya flash transferi nasıl bir şey patlatacaksın yani? Ben o zaman buradan kimi yollayacağım? O zaman ya da Barış Alper'i yollayacaksın. Zeki müdürümün dediği gibi. Evet. Barış Alper'i yollayacaksın, Leao'yu alacaksın. Veya Loray Sané'yi yollayacaksın, Leao'yu alacaksın. Böyle bir, şimdi aynı anda geçen seneki sıkıntı neydi Icardi'nin? Osimhen var, oynayamıyor. Icardi kötü futbolcu mu? Hayır, asla. İki sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük ekenlerden bir tanesiydi. Şimdi bir de böyle bakmak lazım. Ha buralara tabii ki Okan Buruk'un vermiş olduğu rapor doğrultusunda yönetimin de kendi şeyi vardır, düşüncesi vardır. Kendi kafasındaki planları vardır. Okan Hoca ile bunu paylaşıyorlar. Ya ben de merak ediyorum nasıl bir oyuncu alacaklar. Taraftar da istiyor. Taraftar her zaman ister. Haklıdır. Ben ona söz asla demem. Ama burada işin içinden, bu denklemin içinden çıkmak öyle kolay bir şey değil. Alacağın oyuncu bu oyuncuların üstünde bir oyuncu olması lazım. Ya da eşdeğer oyuncu alıp kulübede tutamazsın. Batuhan tutamazsın. Nasıl tutacaksın? Ha aldığın bir orta saha Torreira'dan, Lemina'dan, efendim sana söyleyeyim, Sara'dan daha iyi olması lazım alacaksan. Ya aynı değerde bir oyuncu alacaksan bence israf. Yani aldığın oyuncu ses getirecek bir oyuncu olması gerekir, öyle düşünüyorum. Ha burada asıl eksik olan şu. Osimhen'in yerin yanına olmadığı zaman oynatacağım bir tane
2: arkasına
0: santrofor alabiliyor musun?
2: Evet.
0: Şu anda aynı sorun Fenerbahçe'de var. Aynı sorun Beşiktaş'ta var. Aynı sorun Trabzonspor'da var. Hepsinin birer tane santrforu var. Hatta Fenerbahçe'nin şu anda sakatı var, o da yok.
2: Yani, Trabzonspor genç bir yetenek aldı. Mitongo'yu aldı. Yani, Monaoç'un arkasına.
1: Kiraya vereceklermiş onu ama.
0: Yani bugün öyle oyuna, evet, sonradan geri de bir bugün baktım. Yani Mitongo sanki durmuyor. Abi, hı hı. Öyle 15-20 dakikayla da ben yorum yapmam.
1: Gençler Birliği. Gençler Birliği'nin, Gençler Birliği'ne kiralama durumu varmış.
0: Ha, onu bilmiyorum tabii. Bak onun için bir şey söyleyemem. Evet. Yani şu, Galatasaray'dan bahsettiğimiz için söylüyorum. Yani bir tane santrofor almaları şart. Elzem.
1: Evet.
0: Şu anda tek elzem diyorsam benim için Galatasaray. Yani ben dışarıdan bir futbol adamı gözüyle bakıyorum. Elzem olan bir santrofor. Osimhen'in. Osimhen'i yedeklemen lazım. İyi bir şekilde de yedeklemen lazım.
1: Bugün The Sun gazetesinde bir haber vardı. Onu paylaşayım. İsveç ekibi Sirius'un 22 yaşındaki golcüsü Robi Ure Galatasaray'ın gündemindeymiş. The Sun gazetesi yazmış. Yine, hı hı, 10 numara pozisyonu içinde Porto'nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora için nabız yoklamış Galatasaray.
2: Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu akşamlar diliyorum.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımına gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı, açıyor.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappé'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş

c'est Mbappé, Kylian Mbappé, le nom moyen de

Sterling'e bu müdahalesi. Dengesini kaybetti orada savunma. Mbappe bıraktı. Brahim Diaz tekrar Mbappe.

Hazard döndüğü sürü kariyer Mbappé'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappé!

Bellingham, Bellingham pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol!

Mitchell and Mahomes.

Mbappé. Porte-palais à Kylian Mbappé.

Vinicius attı çalımı. Vinicius indi çizgiye. Ortaya çevirdi. Mbappe!

Şener'e Mbappe. Diaz gönderdi. Mbappe! Noktayı koyuyor maça. Kylian Mbappe. Bu maçı da boş geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bir bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

da söndü. Mbappé. Mbappé!

0: Aspor Radyo.
1: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Ballıoğlu. Bu gece Okan Koç ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Güzel, keyifli bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş merhaba.
3: Merhabalar Caner, merhaba. Hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin Koray.
1: Nasıl sen hoş geldin Okan?
3: Teşekkürler. Ben her zaman buradayım. Ne hoş geldin
1: haftanın. Futbolcuyken de hızlıydın. Yukarıda. Normal şu anda da hızlısın.
3: Ben her zaman her yerde hızlıyım. Sağda fuleliydim, uzun adımlı ve çabukluğum vardı. O
2: abilerim gününüz kutlu olsun bu arada. Bugün ya, az önce sosyal medyada gördüm.
3: Bak hemen bak. Yakışıklılar
2: evet,
3: günü ya.
2: Dünyaya gününüz kutlu dünya, olsun. Dünya yakışıklılar günüymüş bugün.
3: Şimdi bak burada neyi bekliyor biliyor musun? Ya abilerim ya beni de aradı. Sen ne yakışıklısın? Karısı gözler falan.
2: Lütfen yapma sizin yanınızda esamemiz
3: bu kadar mütevazı olma lütfen. Yapma.
1: Allah razı olsun. Öyle bir gün mü var gerçekten?
2: Bilmiyorum. Öyleymiş, ben de sosyal medyada gördüm.
3: Caner sosyal medyada dünya yakışıklar.
1: Bugün mü peki yani? 12'yi geçmeden değil mi?
2: 12'yi geçmeden. 2 Ağustos.
1: Son saatler tabii. İçerisindeyiz. Yakışıklıların her
2: tüm yakışıklıların günü kutlu olsun.
1: Bir başka bir yere gidecek onun dünya yakışıklılar günü kutlu olsun.
3: Nereye gidebilir ki yani? Sonuçta herkes bizi izliyor. İzleyen insanlar ne anlamda ne maçta yani söylediğini biliyor.
1: Genelde erkeklerin olan yakışıklı niyet. Olup olmamasıyla çok
3: senin niyetin sorgulanıyorsan kendi açından.
2: Gönlümüz yakışıklı
3: başka,
2: olsun.
3: Başka yere gidebilir yani. Sen nasıl düşünüyorsan ben öyle hiç düşünmüyorum.
1: Okan Koç başta olmak üzere tüm yakışıklıların dünya yakışıklılar günü kutlu olsun diyelim.
3: Eskiden yakışıklıydım. Tamam, o zaman saçlar balyajıydı. Böyle aralara balyaj attırıyordum uzunlu falan. O lastik takardım maça çıkarken.
1: Ben o nasıl ilk balyaj kararını nasıl verdin ilk?
3: Ya nasıl verdim?
1: Birinden mi gördün? Nasıl oldu?
3: İtalyan bir futbolcudan gördüm. Ya şeyden gördüm. Maldini'den ya da Totti'den mi bilmiyorum. Tam olarak
1: Maldini
3: yani.
1: Hiç balyaj attırdı.
3: Ya bilmiyorum hangi da. İtalyan futbolcu olduğunu. Şimdi beni ters köşeye yatırmaya çalışıyorsun ama bilmiyorum mu başta getirdim. Çünkü Totti seni olabilir. Tanıyorum. Ya hemen bak yakalama. Ya sen... Yani yakalayamazsın. Biz de şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet.
3: Yani o dönemlerde modaydı ve erkek kuaförleri yapmıyordu. Bayan kuaförüne gidiyordum. Bayan kuaförleri kapandıktan sonra giriyordum yani. Sonuçta tabii bayanlar varken olmaz yani. Tabii, bayanlar ayrılıyor gidiyor. Kapanmaya yakın tabii. Zamanda beni çağırdı. Arkadaşımız vardı Ankara'da. Ama muhteşem her balyaj atıyordu araları. Çok güzel. Bir de şimdi asıl önemli olan güzel olan kendi yani adıma ne biliyor musun?
1: Kuaför gaza getirdi onu diyorum.
3: Genelde hayır söyledim az önce şey hiç alakası yok. Kuaför gaza getirmedik. Bayan kuaförünü ben aradım. Nasıl getirecek tanımadığım bilmediğim adam beni gaza getirecek bayan kuaförü. Yani hemen ya, ne bir de işte öğretiyorum
1: yani
3: söylüyorum.
1: Arkadaş yani normal erkek.
3: Yok öyle denk gelmedik. Denk gelmedik.
1: Tot denk gelmedik. Neyin eksik falan der.
3: Yok denk gelmedi. Sen şimdi beni gaza getirmeye çalışıyorsun da. Şunu söyleyeyim sevgili Koray. O dönem işte yaparken. Denk geldi. Nerede kaldı? Hep araya giriyorsun işte unutturuyorsun.
1: Evet kadın sözüm. Kuaförüne gidiyorum.
3: Kadın kuaförüne dedi. Gittim yaptırdım. Asıl önemli ve güzel olan ne biliyor musun Caner? Ekranda mesela maç bittikten sonra merakla bakıyorsun. Attığın çalıma değil. Verdiğin pata değil. Saçlar nasıl gözüküyor ekranda falan. Abi motive ediyor. Motive aracı. Şimdi diyorlar ya ayakkabılarını şöyle yapmış. Saçlarını buraya şöyle yapmış. Böyle yapmış. Ya bunları bir kenara koyun. Yaşamadığınız için anlayamazsınız. O çünkü futbolcuyu motive ediyor. Bazen farklı renk bağ giyerdi. Kramponun bağı farklı renk olurdu. Saçlar farklı olurdu. Yani o futbolcuyu motive eder, hırslandırır, değişik bir havaya sokardı. Ama bakıyorum abi ülkemize saçını böyle yaptı diye binlerce eleştiri. Biliyorsun milli takımda da yaşandım. İşte onu anlayan bir kardeşin, arkadaşınız olarak ve izleyicilerin abi kardeşi olarak söylüyorum yani. Buradan abilerime kardeşim. Ya o insan motive oluyor arkadaşlar. Saçını ya özellikle siyah oyunculara bakın ya. Niye onlara konuşmuyor kimse? Adamlar garip saçlar yapıyorlar. Hiç kimse onları konuşmaz etmez. Kötü de oynasa iyi oynasın. Ama bizim çocuklarımız yaptığı zaman hemen abi bir başlıyorlar. Nereden yakalayayım? Güzel böyle etkileşim olur anladın mı? Farkındalık yaratırız gibilerden değil mi Caner?
2: Öyle abi.
3: Ama biz yemeyiz arkadaşlar. Abi. Yemeyin yani size rica ediyorum. Bakın siyah oyuncuların çoğuna bakın. Açın dünyada bütün futbol oynayan siyah oyunculara bakın. Saçlarını hep farklı şekillere boyarlar. Farklı şekiller yaparlar. Acayip böyle. Ben oynadım ya. Bir gün bakıyorum en bayağı farklı, yula farklı, öbür bir yerden Omar var, öbürü var. Bir sürü futbolcularla oynadık. Hep böyle. Bir de özel, bunlar için kuaför var biliyor musun? Yani doğru. Bizim normal bayan kuaförler falan onların istedikleri modeli yapamıyorlar. Pipirikliler bir. Onlar dolayı yani bu konulara çok fazla takılmayın.
1: Biz o kadar detaylı
3: o saçlarının, futbolcuların o saçlarının, yani özellikle yerli futbolcular için söylüyorum. Türk futbolcular için yabancılara çok fazla bu eleştirilere maruz kalmıyor anladın mı? Eleştirmiyorlar ama yerli futbolcularla ilgili yapılan eleştirilerde futbolcu kardeşlerim de alınmasın. Kendini nasıl

0: motive ediyorsa, sahada mutlu hissediyorsa istediği şekle bürünebilir. Sonuçta iyi uyusun, kendine güzel baksın, antrenmanları dolu dolu yapsın. O zaman
1: gerisi
0: sahada
1: tamam
0: istediklerini diyorsun. Sergileyebilirsin. Bazen hep söylerim, rakibinin sana müsaade ettiği kadar oynarsın. Bazen rakip çok iyi alanları kapatır. Çok yetenekli bir oyuncu. Messi hatırlarsınız, bir Dünya Kupası'nda nasıl kapattılar 6-7 kişiyle.
2: Tabii tabii.
0: Çalım atamadı bundan 2-3 evet. Dünya Kupası öncesi. Ya konu çok uzun. Ben burada konuşuyorsam ben
1: sana... Gireriz yine bu konuya. Galatasaray Ren'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi İstanbul'da. Lig öncesi ciddi bir provaydı. 3-3 berabere bitti maç. Son dakikalarda penaltı kazandı Galatasaray uzatma anlarında ve o penaltı golüyle birlikte skoru 3-3 yaptı. Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçmişti sarı kırmızılılar. Dakika 18'de ardından 27. dakikada Le Pol Rendi ki bugün hat-trick yaparak tamamladı mücadeleyi. Uğurcan'ın ciddi bir hatası var. Orada kaptığı topta şık bir gole imza attı. Ardından da ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda Le Pol bu kez kafa vuruşundan topu ağlara yolladı. 2-1 özür diliyorum. Gabriel Sara'nın golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti ikinci yarı. Le Pol ardından 2-2 yaptı. 61'de Ren penaltı kazandı. 3-2 öne geçti. Maç bitmek üzereydi ki Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonun devamında da Galatasaray Barış Alper Yılmaz penaltı vuruşunu kullandı ve 3-3 tamamladı mücadeleyi. Hazırlık maçını konuşarak başlayacağız şimdi. Ardından Muhammed Salah konusu var. Uzun süre Beşiktaş için konuşmuştuk. Artık Trabzonspor'la ismi anılıyor. Onu değerlendireceğiz yine. Masaya yatıracağımızı söyleyelim. Fenerbahçe'de yine iddialar var. Bazı isimler gündemde. Aziz Bey hafta sonu dedi ki bu hafta içinde büyük ihtimalle bir golcü transferini bitireceğiz dedi. Ona dair yine konuşacağımızı söyleyelim. Galatasaray'la başlıyoruz. Ren karşısında şu 11 ile çıktı Galatasaray hazırlık maçına. Uğurcan, Şalai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Hugo Çuku, kanatlarda Sané, Yunus, santrfor arkasında merkezde Sara, ileri uçta Victor Osimhen, daha sonra Jakobs, Yusuf Sivaslıoğlu, Kazımcan, Arda, İlkay, Niyaga, Barış Alper, Arda Yüzgeç ve Berat Ada Yüzgeç ve Berat Luş oyuna dahil oldu. Yani aslında ideale yakın bir 11 ile çıktı evet. Caner. Maçı da izledik. Hı hı. Takip ettik. Nasıl buldun Galatasaray'ın bu provasını?
2: Ya iyi noktalar var. Zayıf noktalar var tabii ki. Sezon başı olması itibariyle yeni bir kamp döneminden çıkmış bir Galatasaray doğal olarak bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Ama tabii Galatasaray taraftarlarının en büyük kuşkusu şu. Takım sonuç itibariyle yeni bir takım değil. Yani bu oyuncu grubu birbirine zaten aşağı yukarı tanıyor. 3-4 yıldır birbiriyle oynayan bir oyuncu grubu ama bunun bir rehavete yol açma durumu şu an taraftarları tabii biraz endişelendiriyor. Şöyle ki ben maç genelinde dikkat ettiğim noktalar şunlar. Ren geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de en fazla kafa golü atan takımların başındaydı. Hatta birinci sırada bu anlamda 11 gol kaydetmişler. Yani böyle bir takıma karşı duran top hücumlarında etkili olabilmek bence çok kıymetlidir Galatasaray nezdinde. Bugün Galatasaray özellikle Sara Osimhen ikilisiyle bence duran toplarda oldukça etkiliydi ama genel hatlarıyla set hücumlarında çok ciddi problemler vardı. Bu oyuncuların beden diline de bence olumsuz anlamda yansıyor. Şunu özellikle dikkat ettim. Savunma bölgesinde ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Kesinlikle bir sol stoper şart. Bu da bariz biçimde görüldü. Leslie Hugo Çuku yeni transfer tabii ki gözler ondaydı bugün hiç kuşkusuz. Torreira Leslie ikilisini biraz statik buldum birlikte. Yani bir 10 numara transferi şu an Galatasaray'ın gündeminde ama bu tarif edilen 10 numara profili biraz daha kreatif yönü yüksek. Özellikle derinden top alma konusunda biraz daha etkili bir oyuncu olması lazım. Yani belli bir bölgeyi parsellemesi lazım. Sadece Osimhen'in yörüngesinde oynayan bir oyuncu değil. Biraz daha derine gelebilen türevde bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi nezdinde değerlendirdiğimizde tabii geçtiğimiz sezonu Galatasaray Lemina Torreira ikilisiyle tamamlamıştı. Lemina'nın tabii ki topa hükmetmesi çok daha etkiliydi nispeten Leslie'ye göre. Leslie biraz daha Şampiyonlar Ligi maçlarında ağırlığını koyabilecek profilde bir oyuncu gibi görünüyor fizik olarak. Ama genel hatlarıyla bugünkü karşılaşma set hücumlarında belli başlı aksaklıklar vardı. Tabii ki bunlar toparlanmayacak ya da düzeltilmeyecek şeyler değil. Duran topları haricinde Galatasaray'ı çok beğendiğimi söyleyemem. Bu arada Le Pol'ü izleyen tüm Galatasaray taraftarlar eminim ki aklından şunu geçirmiştir. Yani Osimhen'le birlikte Le Pol olsa ne kadar iyi olur şu anda forvet rotasyonu için diye düşünmüşler.

0: Türkiye Lopol geçtiğimiz sezon Fransa Liglerin gol kralı olmuş bir isim. Evet. İnanılmaz yani gol vuruşları muazzam bir oyuncu
1: 21
0: tabii.
1: 21 hatta pardon.
0: Icardi'nin prime halini anımsatıyor biraz. Oyun stili kaç olarak yaşında? Jamie Vardy
1: 26
0: şimdi, yaşında.
2: Eğer gidip mesela bir temas halinde bulunsan nereden baksan 30-35 milyonlardan kapıları açarlar. Bir de duyuyorlar ülkemize verilen paraları. Her geçen gün duyuldukça bu bizim ülkemize zarar veriyor. Takımlarımıza, kulüplerimize zarar veriyor. Sonuç oradakiler bakıyor, abi Türkiye'de 20 veriyor maaş diyor. Sadece maaş, bonservis bakıyor 80-70, 50-60 verebilecek kudreti gücü var bunların. Ne yapıyor abi bu sefer? Fırsata çeviriyor. Yani başkasına 20 diyeceğine sana geliyor 30 diyor. Tabii. Bunlar da tabii bizim aleyhimize işliyor. İnşallah bunlar düzelir. İlerleyen günlerde daha büyük problem yaşayacağız. Yani piyasayı arttırdık. Futbol ya biz de yaşadık bunu ya. Ben soruyorum hemen işte bu takımda kime ne en fazla veriyor, nasıl alıyor, kim alıyor. Bakıyorum o tarafta ne veriyorlar, ne alıyorlar. Ona göre gidiyoruz biz de hamle yapıyorduk. Yani bunlar önemli detaylar. Allah sonunu hayretsin ama iyi bir forvet dediği gibi gol kralı yaşta genç tam böyle olgunluk dönemi alıp tabii, verecek tabii. Set oyunu oynuyor hakimiyet. Yani ligimize gelsin büyük takımlarda hiçbir şekilde yani o takımı yadırgamaz ve taraftarı memnun doldur tatmin edebilecek potansiyelli bir oyuncu ama gitsen şimdi 30'dan kapıyı açarlar maalesef.
0: Tabii. Belki çok daha bile fazla. Yani adam bilmiyorum gol kralı olmuş bir oyuncu sonuçta geçtiğimiz sezon yani, Fransa liginde. Yani. Dolayısıyla onlar tabii böyle bir oyuncuyla yolları ayırmak istemezler. Belki çok daha yüksekten açabilirler tabii.
2: Ya Galatasaray'da eksiklikler var, problem var. Oyunda problem var. Çok güzel özetledi Canan. Ne dedi? Taraftarı tedirgin ediyor dedi. Bunlar dedi problem yaratabilir mi? İlerleyen günlerde insanların kafasında soru işareti. Bunlar kolay şey değil yani. Tabii ki de son 4 yılın şampiyonu oyun gücü yok. Oyunda sahada bir eser olarak yetenekler ön plana çıkmıyor. Bakıyorsun bir sarayla. Osimhen zaten Osimhen bıraktığı yerden devam ediyor. Yani sahada mücadelesini, karakterini, evet. Şeyini koyuyor. İyi oyuncu. Osimhen ya hakikaten ligin üstünde bir oyuncu. Kim ne derse desin. Herkes de bunun bilincinde, farkında ama çevresindeki oyuncular Osimhen'e ayak uyduramıyor. Niye uyduramaz abi? Şimdi çok fazla beklenti içerisine giriyor. Çünkü Osimhen ayrı seviyede olduğu için çevresindekiler de o seviyede olursa bu sefer bu, ligde değil Avrupa'da yarışırsın. Çok üst seviyeli takım, majör ligdeki takımlarla mücadele edersin. Kafa kafaya çarpışırsın. Ama burada da işte bunların da sıkıntılarını yaşayacaksın ama şimdi ben rehavet olayı tabii ki de çok önemli bir olay. Katılırım katılmadığım dönemler olur ama rehaveti yönlendirebilmek, idare edebilmek çok önemli. İdare edebilecek bir teknik adam ve camia var şimdi. Bu takımda bireysel olarak her bölgenin iyi oyuncusu var. Takım içerisinde oyunda, oyunun gitgellerinde, paylaşımında, o parselizasyon dediğimiz yerlerde böyle kopukluklar, bölünmüşlükler oluyor. Bunlar zamanla giderilecek çünkü vücutlarda şu anda ağırlık var. Antrenman yapmışlar, kondisyon çalışmışlar. Ya ağırlık istediklerini sergileyemiyorsun. Bunları her geçen hafta atlatırsın. O rahatlığı yakaladığın zaman zaten o zaman takım olabiliyorsun. Sezon başı kampında işte en büyük nedenlerinden bir tanesi. Önemli olan doğru ve güzel bir şekilde yüklenirsen o futbolculardan 2-3 hafta sonra müthiş verim alırsın, mücadele alırsın, karakter alırsın, bireysel yeteneklerde yaratıcılık özellikleri yakalarsın, alırsın, taraftarını izlettirirsin. Şimdi Galatasaray'da 8-10 numara diyorlar. Sara mesela orayı kapatabilir mi? Udoçukwu var, Torreira var, Lemina var. Kaan'ı da zaman zaman oraya çekersin. Sarayı 8-10 numara oynatırsın. Abi yapacaklardır tabii oraya bir transfer ama evet. Bekliyorlar. Fırsat transferi olarak bekliyorlar. Çok acele edeceklerini düşünmüyorum. Ama oyun olarak şimdi geçen sene başlangıcıyla bu sene başlangıcının bir farkı yok yani. Bakıyorsun ondan önceki bir senenin başlangıcı Beşiktaş maçı biliyorsun. Lig maç, kupa maçları, Avrupa maçları filan. Galatasaray'ın hazırlık maçları. Yine kötü başlamıştı ama sonra yine yavaş yavaş vücuttaki ağırlık boşaldım, rahatladığın zaman abi istediklerini sergiliyorsun ve oyun çıkıyor ortaya. Yani bunu zamanla göreceğiz. Birkaç oyuncuyla da o enerjiyi giderirsin. Bak çok önemli bir yere değindi sol stoper. Bugün Abdülkerim...
1: Çok hemen araya giriyorum. Devam edersin. Abdülkerim'e ayrıca soracağım zaten. Ramspark'tan canlı görüntüleri izliyoruz. Galatasaray Ren'le 3-3 berabere kaldı. Hazırlık maçının ardından basın mensupları hazırlıklarını yapıyor. Mixon'da, karma alanda herhangi bir açıklama olduğu takdirde canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. Bir yandan o hazırlıkları da takip ediyorsunuz. Okan buyur devam et lütfen.
2: Yani Caner güzel yere değindi. Sol stoper mesela orada ivedi bir şekilde bağırıyor, ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor.
1: Resmen... Şimdi iki hazırlık maçında şey var, savunmada hatalar var.
2: Ben hazırlık maçını fazla anlıyorum.
1: Hazırlık maçı için şunu demeyeceğim tabii ya, Abdülkerim düşüşten vesaire demeyeceğim ama nasıl yorumlamak lazım? Yani ben, geçen hazırlık maçında penaltı yaptırdı. Bugün yine yaptırdı. İkinci golde Lepol arkasından geldi Abdülkerim bakarken. Önüne geçip kafayı vurdu, gol attı.
2: İşte her geçen dakika, saniye, gün, ay, yıl istediklerini yapmanla engel oluyor. Ağırlaşıyorsun. Ağır da oyuncusun. Yani yaşlandıkça ne oluyor? Adım, boyun kısalıyor, çabukluğun azalıyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte Abdülkerim de geçmişteki yaptıklarından kalabilir kafa.

0: aslında. Ama yaşlandıkça bazen o fulelliliği, o çabukluğu, o oyunu kurmayı, çabuk düşünmeyi sergileyemiyorsun. İstiyor, beyin istiyor ama ayaklar uygulayamıyor. Çünkü yaşlanıyorsun. Abdülkerim yaşlı demiyorum ama belli bir yaşa geldikten sonra ağırsan da ortaya daha da çok çıkıyor bunlar. SOS'ler resmen bağırıyor. Bugün mesela bunu gördüm. Hazırlık maçında gördüm. Artık ligin son haftalarında da zaten Abdülkerim de bu sıkıntıları gösteriyordu, görüyorduk. Galatasaray sol stoper olarak mesela o bölgeye oyuncu arıyor mu, ihtiyaç var mı diye sorsa %100 var bana göre. Arıyor mu, aramıyor mu onu sen daha iyi bilirsin, ben bilmem. Galatasaraylı muhabirlik kardeşlerimiz onu takip ediyordur ama yani o bölgede Abdülkerim eğer bu kadar risk alıp, sorumluluk alıp, ya işte ben bunu yaparım gibilerinden beyinsel olarak istiyorsun, arzuluyorsun ama artık ayaklar uygulayamıyor. Bunu ligde de yaptıkça daha bir problem. Özellikle bir de Şampiyonlar Ligi aranasında var. Telafis olmaz bu yaptığın hataları. Doğru. Bunları yapmaması gerekiyor. Çünkü şunu bilsin artık yani. Biz kabullenmiyorduk sevgili Koray. Belli bir yaşa geldikten sonra ya ben bunu niye yapamıyorum diye içimiz içimizi yiyorduk. Kabullenmiyorduk. Ama bakıyorsun abi. Belli bir zamandan sonra hatalar sirkülasyonu devam ettikçe takımını, arkadaşlarını yaktıkça diyorsun ya tabii ki de artık kabullenmem lazım. Çünkü yapamıyorum. Geçmişte yapıyordun. Ya ben öyle bir uzayıp gidiyordum ama 30'dan sonra gidemiyorsun. Beyin istiyor hep derim ya, uygulayamıyorum. Abdülkerim de şu anda o dönemden geçtiğini düşünüyorum. Çok risk alıyor. Ya akıllı olacaksın. Stoper bölgesi zaten oyun istediğin gibi ön alanda oynanın, yanında çabuk oyuncu var. Sol bekin çok çabuk. Kalecin arkada sarkan topları toplayan iyi üst seviyeli bir kaleci. Önüne iki tane önlü bör alıyor veriyor. Devamlı geliyor top gösteriyor. Evet. Basit oyna ver al ver. Bir pozisyon bilgin iyi olsun. Sarkan topları toplamaya çalış. Yani daha iyisini yapayım arzusu seni daha kötüye sürükler bu sefer. Bulunduğun ortamı ciddi sıkıntıya sokar.
1: Bugün yanında Davinson da yoktu tabii, onu da söyleyeyim.
0: Ya olsun olmasın fark etmiyor yani. Bu Davinson da olsa o hatayı yine yapacaktı. Davinson kapatabilir miydi o yakaladığı topu, yaptığı hatayı, kaptırdı topu? Yakalayamazdı yani. Onları yapmaması gerekiyor. Önceden yapıyordu. Alıyordu. Rakibe pas verir gibi, arkadaşına pas gibi verir gibi fake atmaya çalışıyordu. Rakip o ara ona basarken yalancı baskı koşu deriz biz. Bir adım öne atıyordu, arkasını alıyordu rakibi. Artık az önce söylediğim gibi o patlayıcılık özelliği zaten yoktu. Belli bir seviyedeydi. Onu yapabilirim içgüdüsüyle yapayım derken eskiden yaptığını yapamadığı için, o çabukluğunu sergileyemediği için o problemlerle karşılaşıyorsun. Kaptırıyorsun, penaltı veya gol yiyorsun, kırmızı kart yersin. Evet. Büyük problem yersin.
1: Son sayfa etiketine mesajlar geliyor. Biraz onları da okuyup üzerinden Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Açıklama olacaktır diye tahmin ediyorum. Orada hazırlıklar var, bekliyor arkadaşlar da. Birazdan olduğu takdirde söyleyeceğiz zaten. Ekrana da getireceğiz. Özhan Bey demiş ki Alanya Spor'daki Maestro gibi ligi bilen oyuncu, Ogeçukwu'dan 10 gömlek üstün oyuncu. Böyle bir isim varken neden böyle transfer yapıyor Galatasaray demiş. Mesela yani özetle neden Maestro ligi bilen bir oyuncu varken gidip Ogeçukwu'yu alıyor?
2: Maestro benim beğendiğim bir oyuncu ama Maestro'nun defansif zafiyetleri çok yüksek. Yani şimdi tabii ki Alanya Spor performansıyla Galatasaray'da oynayacak bir oyuncunun performansı yanıltmasın. Elbette sonuçta iki takımın oyun kimliği arasında ciddi farklar var. Dolayısıyla Maestro top taşıma özelliği çok üst düzey bir oyuncu ama defansif anlamda ciddi eksiklikleri var. Yani Galatasaray'ın aslında ana planda oraya ilk tercihi Lemina'nın bölgesine bir oyuncu almaktı. Yani 6 numara bölgesine bir oyuncu almaktı. Dolayısıyla biraz daha defansif yönü kuvvetli bir oyuncu olması gerekiyordu. Bu bağlamda zaten Leslie tercih edildi. 6-8 bir profil istendi normal şartlarda ama şimdi 6-8 gidilen oyuncuların hiçbirisi ya şeyi çok yüksekti, yani bedeller çok yüksekti. Gidilen oyuncuların önemli bir kısmıyla ya kulüple anlaşılamadı ya oyuncularla anlaşılamadı. Yoksa tabii ki burada Galatasaray yönetimini doğrudan suçlamak ya da yermek doğru olmaz. Sonuçta Galatasaray yönetiminin bir oyuncu short listi var ve o listeye bağlı olarak sonuçta oyunculara gidiyorlar. Ve yöneldiğiniz oyuncuların belki önemli bir kısmıyla anlaşma sağlayamıyorsunuz. Transfer dönemleri bu şekildedir. Hani taraftarı elbette hep bekler daha iyisini. Evet. Ama gittiğiniz her oyuncuda olumlu sonuç kaydedemiyorsunuz. Leslie bu doğrultuda defansif yönüyle ön planda olan bir oyuncuydu. Zaten fiziksel özellikleri sebebiyle tercih edilmiş bir oyuncu. Yoksa Maestro tabii ki kaliteli bir isim ama savunma anlamında çok geri düşürürdü Galatasaray'ı.
0: Leslie'nin maliyeti ne kadar abi? Leslie'nin maliyeti, bonservisi ne kadar?
1: Maestro'dan yüksek yani.
0: Daha Maestro yüksek. Kaç paraya gitti Alanya? 1,5 milyon euro.
2: Ha evet. Şey olsa
0: Adana
2: anlarım
0: Demir'e
2: bu arada.
0: Adana Demir'e o ışığı verdi yani, o enerjiyi. Ligde dediğin gibi ben böyle zorluk
1: nasıl
0: derece...
1: nasıl almadılar, hayret ettim Adana.
0: Bravo. Zorluk derecesi düşük maçlarda mesela oralarda idare eder. Ve geliştirebilecek bir potansiyeli, patlayıcılık özelliği var. Gidiyor.

0: mesafe kat atıyor. Senin dediğin gibi pas bağlantılı biraz da defans özelliğini geliştirsin çünkü. Gelişebilecek oyuncular bunlar. Geliştirdiğin takdirde bak 20 milyon uzaklarda diyorlar ya arama yakında dibinde var.
1: Doğru.
0: 20 milyon ona vereceksin. Al 2 milyon 3
2: milyon. Maestro değil de şey daha doğru bir profilde. Bu arada Ugo Çuk'u satın evet. alma opsiyonu var.
1: Göztepe'deki Anthony Deniz mesela. O daha uygun bir profildi.
0: Hani o da olabilir. Ben Maestro'yu da beğeniyorum. İyi oyuncu tabii, yani. Tabii. Ligimizde ben evet. sana bir şey söyleyeyim. Koy büyük takımlara sırıtmaz. Önemli olan çevresindeki organizasyonu. Arkadaşlarını doğru. kaliteli oyuncularla oluşturduğun zaman onu da geliştirir. Bir de teknik direktör geliştirici olan böyle trip atman, egolu, kibirli teknik direktörle çalıştığın zaman o potansiyeli görebiliyor mu? O ışığı görebiliyor mu oyuncuda? Güçlü bir oyuncu yani. Kendini geliştirebilecek bir oyuncu. Çok doğru bir mantıklı. Kim sorduysa arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel soru sormuş.
1: Evet evet.
2: Özhan Bey.
0: Özhan Bey.
2: Galatasaray taraftarı olarak soruyor.
0: Vallahi tebrik ediyorum. Katılıyorum ona.
2: Hasan Atalay. Koray Baloğlu bu Galatasaray ne yapacak transfer işine? Kimsesi sesimizi duyuralım. 4 senedir bıktık artık bu kadar başarılı olup başarısız transfer yapan yönetim görmedim. Burada da bir tezat var.
1: Ya bir şey söyleyeyim yani. Mi? Bence Galatasaray aslında ya genel hatlarıyla son 4 yıla ele alıyorum ben Dursun Özbek yönetimini. Dursun Başkan öncülüğünde son 4 yılda bence transferler ya tabii ki karavana transferler oldu arada. İşte Endombeleler vesaire gibi Ziyech gibi isimler de geldi ama ya sonuçta hep yıldız oyuncular transfer edildi ve her oyuncu tabii ki tutacak diye bir kaide yok. Genel hatlarıyla şöyle ele alalım mesela Dursun Özbek yönetiminden itibaren. Son 4 sezonu Galatasaray yaz transfer dönemlerinde son 4 sezonda Haziran-Temmuz ayını birinci dönem olarak ele alalım. Ağustos-Eylül'ü ikinci dönem olarak evet. ele alalım. Son 4 sezonda Galatasaray toplamda Haziran-Temmuz aylarında 14 transfer yapmış. Ağustos-Eylül aylarında ise 24 transfer yapmış. Yani totale baktığımızda son 4 sezonu ele aldığımızda Galatasaray çoğunlukla Ağustos-Eylül ayı içerisinde yapıyor bütün önemli transferlerini. Mertens, Icardi, Torreira, Davinson Sanchez, Uğurcan Çakır. Bu saymış olduğum isimlerin hepsi Galatasaray'ın son 4 sezonda şampiyonluğuna doğrudan etki etmiş isimlerdir.
0: Şimdi
1: yani Galatasaray bence acele etmeyerek bir bakıma aslında doğru da yapıyor. Ha şöyle Leroy Sané transferi geçtiğimiz sezon Haziran'da yapılmış bir transferdi. Bu da tamamen Galatasaray'ın kendi çıtasını çıkardığı noktayla alakalı bir şey. Şimdi Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro para verdi. Şimdi kendi cam tavanını kırmış bir camiadan bahsediyoruz. Dolayısıyla beklenti öyle bir seviyeye yükseldi ki. Şimdi taraftar tabii ki sürekli hep daha fazlasını talep ediyor ama her zaman Osimhen kalitesinde bir oyuncu ya da o paralar, bu sirkülasyon çok da mümkün değil. Yani o hep o seviyelerde transfer yapabilmeniz de mümkün değil. Çünkü bunun bir geri dönüşü yok.
2: Evet. Şimdi maçtan önce tezahüratlar vardı. Maç sonunda bilmiyorum oldu mu bir şey. Bakarım yine zaten. Dursun Özbek transfer nerede? Bir grup taraftar bu tezahüratı yaptı stadyuma gelen. Mahir Akçay'ın sorusunu da bununla birleştirerek sana ilettim Okan. Galatasaray bu hazırlık maçlarını yeni transferlerle oynaması gerekmiyor mu? Uyum sürecini lig başlayınca atlatmak risk taşımaz mı demiş.
0: Şimdi Galatasaray'a hangi bölgelere transfer ihtiyacı var?
2: Yedek santrfor.
0: Yedek ama.
2: Evet.
1: Evet.
0: Başka?
2: 10 numara
1: sol deniliyor. Kenar olursa olur.
0: 10 numara. Sol kenar kim gelecek? Barış'ı kesecek stoper. Mesela bir oyuncu almaya kalksa.
1: Ama şimdi Barış'ın ayrılma gibi bir ihtimal
0: gitmedi için şu anda elde olan oyuncularla mevcuta göre konuşuyoruz.
2: 10 numara tamam. Yedek santrafor stoper gözüken bu üçü.
0: Bana göre evet. bana göre olmaz olan ivedi bir şekilde 10 numarayla yedek stoper. Yani yedek stoper olsa da olmasa da Singo, Abdülkerim, Kaan bir de şey var orada Lemina bir de Sanchez. İdare edersin bir şekilde. Bir tek olmazsa olmazı 10 numara bana göre. Şu anda ivedi bir şekilde ki bak yani çok acele edilecekse yapılması gerekiyorsa ki doğru yani ihtiyaç var o bölge. Empati ne dedi biliyor musun babacığım empati? Biliyorsun değil mi? Empati kurun ya. Ya bir bakın Beşiktaş 1,5-2 senedir alıyor hala ihtiyaç var. Fenerbahçe alıyor hala ihtiyaç var. Bir Trabzon o temeli attı projelere imkanları doğrusunu hareket edip güzel kadrolar ve kaliteli oyuncular alıyor. İsim olarak değil ama bireysel performans olarak hem maddi hem manevi anlamında camiaların takımlarına para kazandırıyorlar ve hedefe de götüren oyuncular bunlar. Evet. Şimdi empati kurun. Bu adamlar da her hafta her gün talep ediyor. Ama alınıyor her sene alınıyor bakıyorsun ama yarışta yoksun. Şampiyonluk yarışında da yok. Şampiyon olamıyorsun, hedefe gidemiyorsun, problemler yaşıyorsun. O yüzden fazla panik stres transferleri insanı hataya sürükler. Panik yapmak, hadi strese sokmak. Galatasaray yönetimi de burada zaten bu fırsatı kovalıyor. Şimdi az önce çok güzel bir şey. Endombele, Zaha, Ziye, Zaniolo. Yani sol tarafa gel kim var? Bir sürü oyuncular geldi gitti Galatasaray'da. Dursun Başkan muhteşem kadrolar sundu Okan Hoca'nın eline. Verdi getirdi kaliteli isim.

0: ne oyuncular getirdi. Yeri geldi. Bir iki maç çok iyi iş yapıp sonra düşüşe geçen oyuncular, isimlerden bahsediyorum, önemli isimler, bu saydığım isimler için çok iyi maçlar kazandırıp oynayıp takımına faydalar sağlayıp ondan sonra düşüşe geçen dönemler de oldu, ama işte orada büyük iş kime düşüyor? Teknik direktörü. Bu oyunculardan sen faydalanacaksın, sen taşıyacaksın bunu. Şampiyon oldun mu? Oldun. Hedefe gittin mi? Gittin. Tamam da baba, yani bazen baskı altında kalan insanlar hata yapabilir. Baskı kurarsın. O baskıdan yanlış hatalar, yanlış transferler yaparlar. Bu sefer zararı camia, takım görür. Burada da ben Dursun Özbek ve hocanın birlikte hareket ettiğini ve yani o süreçte inceleyip sık dokuyorlar. Yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda, bak performans anlamda en iyisine gitmeye çalıştığını düşünüyorum. Bak şu anda gitsen bir oyuncuya, görmüyor musun abi menajerleri fırsatçılık yapıyor ya. Gidiyorsun abi bir oyuncuya. Bazı menajerler yabancı menajerler, özellikle fırsatçılık yapıyor. Gidiyorsun abi, camiaların baskısını bir görüyor, bir duyuyor. Türkiye kanallarıyla beraber abi bir iki haber servis ettiriyorlar. Ne oluyor? 5'i alınacak oyuncu, bu sefer 10'u alıyorsun. Olan kim oluyor? Kulübe oluyor. Ama işte burada onu da düşünüp hareket etmek gerekiyor. Yani o taraftarın isteği, coşkusu, baskısı menajerlere fırsatçılık sunuyor, fırsat sunuyor. O fırsatı da işte kardeşim sundurmamak lazım. Galatasaray'ın sağ beki var, sol beki var, stoperi var, kalecileri var, orta sahaları var, kanatları var, forveti var. Bir tane 10 numara aldığı zaman şu dönemde yani çok baskı, böyle çok panik yapılacak bir durum değil ki. Her zaman söylüyorum, anlatıyorum ya. Gel abi bize, gel Beşiktaş'a. Alındı, tamam, çok iyi oyuncular alındı. Onları ayrı bir kenara koyuyoruz. O dönem geldiğinde yani bölümde konuşacağız ama evet. Şu anda yani bilmiyorum ki abi niye bu kadar acele ediyorlar, panik yapıyorlar, stres yapıyorlar. Bu yönetime tepki gösteriyorlar da adam alıyor abi, Dursun Özbek gidiyor alıyor getiriyor. Abdullah Kavukçu alıyor getiriyor, bir önceki yönetimde kim varsa alıp getiriyor. İyi oyuncular da getirdiler. Ben anlamıyorum abi, şu anda takımın eksik olan bölgesi, bak ivedi bir şekilde sayın diyorum abisi, yedek santrafor değil mi? Yedek stoper. İlk 11 oynayacak bana oyuncu sayın abi bir tane. Bir tane ilk 11, bir tane sayıyorsun 10 numara.
1: Tabii 10 numara.
0: Barış bak, gidecek mi gitmeyecek mi falan filan. Gittikten sonra mi? O zaman oraya 2'yi sayarsın.
1: Eldeki 11'i sayayım mı? Bugün yani Davinson yoktu, Lemina yoktu. Onları da ekleyeceğim döndüklerini varsayarak. Galatasaray yani en kötü ihtimal 0 transfer şu kadroyla çıkıyor sahaya. Ligin ilk haftası. Uğurcan, Çalay, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Yunus. İleride Osimhen. Barış'ı saymadım bile.
0: Ama Barış da gelecek.
1: Barış'ı saymadım. Barış yedekte olacak.
0: İsmail var sol tarafta. Onu da saymadım. Onu da.
1: Ali Jakobs'u falan saymam. Yani şu
0: onu da say. O da ilk
1: zaten şampiyon
0: oyuncusu.
1: Takım.
0: İşte onu diyorum. Doğru. Nereye yani ihtiyaç duyuldu en çok? Geçen sene neresi yadırgadı, istendi? Daha çok böyle o istedikleri performansı alamadıkları bölge. İlk ayın bölgesi. Yunus'u denir, Sane'yi denir. Hep söylüyoruz. Tekrar da düşüyor. Bir tane oraya babacım Schneider veyahut da Mertens efekti sağlayabilecek. Orada arkadaşlarına oynatabilecek. Yardımcı derin paslar, ikinci forvet olarak gidip mesafe kat edecek. Topla bir oyuncu yakaladın mı? Sen bak bu sefer bunun da sağ kanatında, santraforunda, orta sahalarında performans artar. Çünkü burası bağlayıcı bölgedir.
1: Evet.
0: O senkronizasyonu hedefe giderken sağda, hedefe giderken o üç direğin arasına seni o senkronizasyonu daha çok bağlayan bölge burası. Niye biliyor musun? Bazen yalancı koşuları. Bazen ön alan baskında o aklıyla. Mertan çok mu baskı yapıyordu? 35 yaşında geldi, neler yaptı ligde? Harika işler yaptı. Niye? Tabii. Aklıyla oynadı çünkü. Çünkü çevresindekileri de oynattı. Akıllı bir oyuncu buldun. Yetenekli, potansiyelli yakaladığın zaman abi diğer oyuncuları da oynatır. Yani ben anlamıyorum abi. Niye bu kadar panik yapıyorlar, stres yapıyor? Yapmayın arkadaş. Bak Beşiktaşlıyım ya. Ben Beşiktaşlıyım. Ne diyorum abi? Empati kurun diyorum. Bak alıyoruz geçen seneden beri. Bir iki senedir 21 oyuncu aldı. Aldı bu sevgili başkanım. Hala oyuncuya ihtiyaç var. Nereye ihtiyaç var? Santrafora var. Sağ kanata var. Orkun'un yanına var. Stopere var. 6 numaraya var. Hala söylüyoruz. Biz ne yapalım? Empati kurun baba. Ya Beşiktaş taraftarı da o tepkiyi, o baskıyı istiyor, koruyor. Alın diyor, iyi oyuncular alın diyor. 10 tane oyuncu alacağınız 6 tane net oyuncu, baba oyuncu alın. En azından önümüzdeki sezonlarda çok fazla böyle panik stres transferi yapacak bölüme girmeyin. 2-3 tane iyi oyuncuyla yine o hedefte kalırsın. Ama siz de hala bakın abi, sağ bekte 2 tane alternatif var. Sol bekte, kalede, stoperlerde, orta sahada, kanatta Yunus'u atarsın, sola Sane'yi çekersin. Yeri geldi. Yani orada devamlı o sirkülasyonu, değişikliği yaparsın. Yani böyle bir oyuncu topluluğuna sahipsiniz ya. Bilmiyorum, bu kadar panik stres yapılacak
1: stres
0: bir durum. Yapılacak panik stres yapılacak bir durum ve zaman değil. Ve yönetimi de o baskı altına sokarsanız hata da yapabilir. Ya hatanın dışında yapmazlar diyelim. 50 milyonluk oyuncuya 70 verirler. 20 milyonluk oyuncuya 50 verirler. Olan kim olur? Tuttuğunuz takımın cebinden çıkan paraya Galatasaray olur. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ömer Özdemir yazmış. Koray Bey, maçta net şekilde bir gizli forvet eksikliği vardı. Osimhen çok yalnız kaldı.

0: diyor. Bence Endrick bu eksiği büyük ölçüde kapatır. Bunun yanında mutlaka sol ayaklı bir stoper de alınmalı. Bu konuda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Evet, demiş. Sol ayaklı stoper konusunu zaten
2: söyledi Caner. İkinci, çok güzel söyledi.
0: Zaten stoper konusunu konuştuk. Yani bir gizli forvet eksiği dediği, orada skor yükünü Osimhen'in üstünden alacak. Zaman doğru. Zaman hücumda Endrick, sahneye çıkacak adam eksikliği
1: Endrick
0: olarak.
1: Endrick konusu da İspanya'da bir radyo, galiba yanılmıyorsam bir radyo kanalı ortaya attı Real Madrid'den ayrılacak diye, ama oradaki durumu bilmiyorum. Tabii şöyle ayrılacak, hani bonservisiyle değil kiralık olarak bir sezon yollayacaklar diye biliyorum, ama şimdi Real Madrid'in başında Jose Mourinho olduğunu hatırlayalım. Yani Jose Mourinho Türkiye Ligi'ne kiralamak ister mi Endrick'i mesela?
2: Hani bir de Galatasaray'a verir mi? Bir yani, açıdan da bakmak lazım. Galatasaray'a verir mi bir de?
0: La Gazzetta della Sport'ta da Roma'nın
2: Türkiye verir mi değil, Galatasaray verir mi? yani bana göre
0: bence
2: anladım.
0: Bence profesyonel bakar.
2: Ya yani. Bakar mı bilmiyorum ama abi belli olmaz.
0: Hamburg'da aralarında bayağı şey
2: onu, o var, içinde kalan belki bir ute vardır. Yani special one diyorlar ya, zero one, evet. Special one neyse işte abi, anladın mı? Yani geldi abi burada söylemleri, eylemleriyle gündeme oturdu. Yaptıklarıyla işte onlarla bunlar. Ya sahada seni getirdiler. Dünyanın en iyi teknik direktörü diyorlar ya, yabancı, tamam da futbola yabancı olmasın, lige yabancı olmasın. Dünyanın en iyi teknik direktörü geldi, ne oldu? Müthiş bir kadro da verildi. İstediği oyuncular alındı. Maliyetli oyuncular, ama baktın abi. O sene dua etsin Beşiktaş'la Trabzon kötüydü ha. Dördüncü, beşinci olamazdı belki.
0: La Gazzetta dello Sport.
2: Adam Roma'nın gidecekler. Konuşuruz.
0: Roma'nın satın alma opsiyonlu kiralık bir oyuncu arayışında olduğunu ve çabalarının da Real Madrid'den Endrick'i kadroya katmak üzerine olduğunu da yazmış.
1: Roma'nın da enteresan bir bütçesi var. Daha yeni Kulerakis'i aldılar şeyden, Wolfsburg'dan stoper. Ona evet. Da iyi bonservis verdiler.
0: Harbi de herkesin adı Roma ile anılıyor.
1: Evet.
0: Neyse,
1: yani çok aktifler bu transfer döneminde. Bir de yani 15-20 sıkıyorlar abi sağa sola. O da enteresan.
0: Lyon'a kiralanmıştı sezonun ikinci yarısında Endrick. Onu da hatırlatalım.
2: Roma döneminden hazine buldular büyük ihtimal. Bak dediği gibi oraya sıkıyor, buraya 20 oldu.
0: Niye Greenwood'u alamadılar ama, hazine yetmedi demek.
2: Alabilir. Greenwood'u bir şeyi de kovaladılar.
0: Greenwood'u bonservisten dolayı alamadılar değil bu arada.
2: Salah'ı da kovaladılar.
0: Hoca'nın açıklaması var. Fenerbahçe'nin verdiği seviyede yıllık ücret veremezdik. Takım için bütçeleri gözetmemiz gerekiyordu dedi. Bir kayıp olarak söylüyorlar tabii ki oyuncuyu alamamalarını, ama işte ona da dikkat etmek zorundaydık.
1: Orada tabii o dengeyi olabildiğince makas açmamaya çalışıyorlar.
2: Açtık abi, biz ülke olarak fena açtık. Onlar açmıyor. Biz ülke olarak açtık. Yarın öbürsü gün bak diğer başkanların başına bela olacak. Bu takımlara bela olacak.
0: Oldu ki zaten.
2: Oldu, daha da kötüye gidiyor. Tabii. 20 milyon 15 milyon maaşlar veriliyor. Düşünsene ya abi, bunları nasıl karşılayacaksın? Zamanı geldikçe bakacaksın, hep alnın altını süpürüyorsun ama problemlerle karşılaşıyorsun. Yarın öbürsü gün az önce söylediğim gibi gideceksin Roma'dan, örnek Fiorentina'dan, Sassuolo'dan bir oyuncu iste ya. Gitsin Roma istesin, 15 der sana 30 der. Bunlar da var para. Bunlar maden buldu derler, altın buldu derler. Bunlar
0: ya
2: da
0: bulunabilir
2: para var.
0: İşte dediği gibi. Akın Ülkü Sevinç yazmış son sayfa etiketine, izleyicimiz diyor ki limitleri, gelirleri çok daha kısıtlı, rakipleri çalışkan karınca misali transferler yapan Galatasaray enteresan ve anlaşılmaz bir şekilde Ağustos böceği gibi ağır ve uyuşuk görüntüde 3-4 klas transferle ihtiyacı olan Galatasaray böyle giderse özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran yaşar demiş Akın Ülkü Sevinç. Tabi izleyicimizin görüşü bu yönde ama benzer yorumlar geçen sene de yapılıyordu.
1: Ya öyle tabii, şimdi sabırlı ilerlemesi normal, çünkü şimdi Avrupa'daki örneklere bakıyoruz. Mesela işte son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain transfer yaptı mı? Henüz transfer yapmadı. 2 tane oyuncu sattı. Gonçalo Ramos sattı. Kanginli'yi sattı. Arsenal sadece Trossard'ı yolladı, yerine Zolis'i aldı. Tek bir hamle yaptı. Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace sadece Mingueza'yı aldı Celta Vigo'dan. Bir de kim dedik? Villarreal. Onlar da La Liga'yı 3. bitirdiler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve henüz transfer yapmadılar mesela. Şimdi bu adamlar da eminim bekliyorlardır. Sonuçta İspanya Ligi de aşağı yukarı bizimle aynı dönemlerde bitiyor gibi transfer dönemi. Şimdi Paris Saint-Germain, Villarreal gibi takımlar da henüz transfer yapmadılar. Yani onu diyorum, yani Galatasaray zaten son 4 sezonun şampiyonu. Oturmuş bir omurga, oturmuş bir iskelet var.
0: Evet.
1: Yani çok fazla ekleme yapmasını gerektirecek bir durum yok. Ha, tabii ki yayının başında ifade ettiğim şey Galatasaray'ın en büyük tehlikesi sadece. Rehavet durumu. Yani şimdi bu takım, tabiri caizse söylüyorum bunu tırnak içinde, doymuş bir takım. Öyle değil mi? Avrupa'da devleri yendi. Şampiyonlar Ligi müzikleri dinledi. Son 4 sezonun şampiyonu. Süper Lig'de Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi birçok derbi maçında mağlup etmeyi başardı. Yani önemli ölçüde birçok başarıyı elde etmiş bir Galatasaray'dan, evet, bahsediyoruz. Ve oyuncu grubunun da biraz, tabiri caizse söylüyorum bunu, bir doymuşluğu

0: yapabilirsin. Asıl problem bu. O yüklemeleri atlatmak gerekiyor. Oyun olarak belki, mücadele olarak tatmin etmiyor ama Galatasaray takımı 2 yıldır, 3 yıldır aynı başlangıçla başlıyor. Yani hepimiz gördük. Kupa maçı Beşiktaş 5-0 mağlubiyetinden sonra ne? Ah yandık, vah yandık dedi. Herkes konuştu mesela. Ne dedi Galatasaray'da bu sezon? İlk 5'e giremez dedi. Ama ne oldu? Yani bir iki hamleyle beraber doğru, yine o yarışın içinde oldu. Sezon başı yanıltıcı, aldatıcı olabilir.
1: Bir de sezon başlarında Galatasaray'a dikkat ederseniz
0: sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'de, Trabzon farkı, Anadolu takımlarına biz yaşadık ya. Ben ya mesela oynadım birçok Anadolu takımlarının sezon başı kamplarında mesela. Çok alt dereceli, düşük seviyeli takımlar veyahut da kalibreli takımlarda mesela oynuyorsun abi, yeniliyorsun. Üçüncülük, dördüncülük amatör takımlarıyım.
1: Hala şu örneği vereceğim oldu. Şimdi mesela Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başındayken Fenerbahçe sezonu acayip hızlı başladı. Daha sonradan puan kayıpları geldi. Mesela İsmail Kartal'ın bir önceki son döneminde Fenerbahçe yine çok iyi başladı. Daha sonra puan kayıpları geldi. Galatasaray'da bu son 4 şampiyonlukta en az 2 sezonda, yani sezon başı böyle 1-0 sanki böyle bittire kaktıra gidiyormuş gibi takım, daha sonradan bir ivme yakalıyor. Bir daha da düşüş yaşamıyor. Jesus
2: ilk maçında bir de berabere kalmıştı Ümraniye ile 3-3. Arao'yu daha yeni getirmişti o zaman. Bir de onu da stoperlerin arasına sokmuştu. Orta saha böyle şey gibiydi. Mayın tarlası gibi bomboştu. Tabii. 70'ten sonra böyle bomboştu.
1: Özmen Bey sormuş. Geçiyor. Selamlar abi. Galatasaray'ın mevcut kadrosunun lig için yeterli olduğuna hemfikiriz. Evet. Ancak taraftar her sezon başarıların üzerine koyularak ilerlemesini istiyor. Bunun yanında bir de mental yorgunluğu ve doygunluk endişesi var. Bu yüzden taraftar takımı yeniden ateşleyecek, rekabeti artıracak ve heyecan yaratacak transferlerin yapılmasını
0: çok
1: istiyor.
0: Çok mantıklı, güzel bir yorum evet, yapmış arkadaş. Tebrik ederim.
1: Özmen Bey Instagram'dan yazmış.
2: İstediğiniz şeyi Özmen
1: özetlemiş.
2: Bey
1: teşekkür özetlemiş. Teşekkür ediyoruz.
2: Ya az önce de söyledim zaten, şimdi Galatasaray'ın zaten stoper ideal ikilisi Abdülkerim Kağan değil. Yani buraya Davinson Sanchez eklenecek ama bence takım performansından daha mühim olan bir durum var şu anda. Bence bu benim kendi görüşüm.
1: Nedir?
2: Kolombiya milli takımı ayın 7'sinde elendi değil mi? Normal şartlarda 21 günlük bir izin hakkı var oyuncuların. Yani o tatil sürecinden sonra takıma, kampa geri dönmesi gerekiyor. Davinson Sanchez'in normalde takımla birlikte olması gerekirdi. 29 Temmuz itibariyle Galatasaray futbol takımı ile birlikte olması gerekiyor. Ama Davinson Sanchez şu an hala tatilde. Ve ne zaman döneceği meçhul. 2 hafta sonra sezon başlıyor.
1: Yani 14'ünde işte 12 gün
2: önümüzdeki
1: var.
2: Hafta bir Villarreal maçı var Galatasaray'ın mesela cumartesi günü. Villarreal maçına yetişecek mi? Yani tatilden çıkmış bir oyuncu form olarak ne düzeyde onu da bilmiyoruz şu anda, soru işareti. Benim nazarımda bence hazırlık maçlarının takım performansı, oyuncuların bireysel performansından çok oyunculara verilen bu ve bunun gibi izinler beni biraz daha
1: 8 Ağustos'ta Villarreal ile karşı karşıya gelecek hazırlık maçında Galatasaray, ardından 14 Ağustos'ta 2026-27 sezonu Süper Lig'de ilk açılış maçı, son şampiyon olan Galatasaray Çorum karşısında sahaya çıkacak. O maçta 14 Ağustos'ta, yani önümüzdeki 12 günde 2 tane maç yapacak. Birisi hazırlık maçı. Davinson daha dönmedi dediğin
2: evet,
1: gibi zaten.
2: Daha dönmedi.
1: Muhtemelen. Böyle mesela Süper Lig'e yeni çıkmış takımlarla başlamak avantaj olarak değerlendirir misin Okan? Yoksa daha böyle ne yapacağı belli olmuyor mu? Nasıl yorumlarsın? Çorumlu oynayacak ya Galatasaray içeride şimdi
0: fark
1: mesela.
0: Fark etmez abi, kim olursa olsun sende ne var, ne yapabilirsin, potansiyelin ne? Nasıl hazırlandın? Önemli olan o futbolcuları nasıl hazırladın? Ya Galatasaray takımı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da bir tane futbolcu diğer takımların bütün maliyetiyle işler. Senin önemli olan o oyun felsefesi, sistemi, oyunculara vereceğin coşku. Bak coşku çok önemlidir ha. Sistem diyoruz tamam, mantelite, psikolojik işte idari sevk falan bunları da koy ama coşku çok çok önemlidir. O futbolcu o coşkuyu da aşılaman gerekiyor. Zaten coşkulu futbolla beraber taraftarla o coşkuyu yakaladığın zaman istediklerini yapabiliyorsun. Tedirgin ediyorsun. Problem yaratıyorsun. Sıkıntıya sokuyorsun rakiplere. Zaten evet, sıkıntıya, probleme sokacak oyuncularım var. Yani öyle rakip yeni çıkmış, eski takım, o bu falan filan, o çok fazla yani şey yapacak, problem yaratacak bir unsur değil. Senin ne yaptın? Nasıl hazırlandın? En önemli unsur detay bu. Bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Memnun oldun mu?
1: Oldum. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür.
1: Ama önemli olan beni memnun etmen değil, izleyicileri memnun etmen.
0: Sen sordun, izleyicilerimiz yani, de inşallah memnun olmuştur.
1: Onlar da inşallah
0: ya,
1: memnun
0: olmuştur. Sevgili Koray şimdi takım.
1: Galatasaray Çorum ilk hafta, hatırlatalım hemen şimdi, lig heyecanı da az kaldı. Kasımpaşa deplasmanına gidecek Trabzonspor 15 Ağustos'ta. Ardından Fenerbahçe yine aynı gün Gençlerbirliği deplasmanında Beşiktaş'ta Eyüpspor'la içeride oynayacak. 16 Ağustos'ta 21.30'da oynanıyor karşılaşmalar. Kasımpaşa Trabzon maçı 19'da oynanacak. Ve hatırlatmayı da yapalım. Yaz saati uygulaması nedeniyle biraz geç başlayacak maçlar. Sıcaklardan etkilenmemek adına. Gerçi İstanbul'da da öyle çok abartı bir sıcak bu yaz yaşamadık herhalde değil mi? Çok yüksek nem

0: olanları falan ben hatırlamıyorum.
1: Bu arada minik bir düzeltme yapmak istiyorum. Twitter'dan Tolga Sarılan atmış. Davinson Sanchez şu anda stadyumdaymış bu arada. Bugün çünkü attığı bir story'den pay biçerek tabii,
0: kadroda yoktu. Tribündeydi.
1: Kadroda yoktu evet. Tribündeydi. Sadece İstanbul'daymış. Mixon alanında basın mensubu arkadaşlarımız çekmişler. Ama tabii kadroda değildi. Muhtemelen tabii önümüzdeki hafta Villarreal maçının kadrosunda yer alacaktır. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Kimseyi yanıltmış olmayalım.
0: Cüneyt Öztürk diyor ki Koray Bey tamamen Fenerbahçe ile yarış yüzünden taraftar çilek istiyor. Alışmışlık var. Çünkü Zaha, Ziyech, Sané, Osimhen, Icardi, Snyder, Drogba gibi hatıralar var. Ama bence bu sistem çok yanlış. Bu baskının sebebi Greenwood'un gelmesi, Trossard'ın gelmesi, işte Muhammed Salah'ın isminin şu an ciddi ciddi Trabzonspor'la anılıyor olması.
2: O psikoloji o dediğin gibi böyle bir iştahı kabartıyordur taraftarlar. Çünkü çok önemli isimler ama işte ben onu anlattım az önce. Senin ne kadar ihtiyacın var rakiplerin empati dedim ya. Empati kurulsun. Alın kağıt kalem kardeşim. Bakın rakiplerindeki kadrolara. Sağ sol, sağ bek, sol bek işte. Bütün bölgelere. Kendi bölgendeki oyunculara bak. Değerlendir. Kimin ne kadar nasıl seviyede ne kadar ihtiyacı var. Daha çok ortaya çıkar. Empati dediğim şey budur yani. Tamam Fenerbahçe iyi oyuncular aldı. Beşiktaş iyi oyuncular alıyor. Trabzon iyi bir kadro kuruyor. Yani lig çok güzel. Savaş olacak önümüzdeki sezon. O rekabeti izleyeceğiz. Muhteşem bir lig olacağını umut ediyorum ve temenni ediyorum. İyi oyunculara gidiliyor. Bu oyuncularla da zaten hocalar iyi harmanlayıp ben sadece oyunculara göre bir sistem belirlenip kendi sistemiyle beraber kafa yapısındaki oyun formasyonuyla yani o takımların sahada verecekleri enerji, efekt, jenerik goller, pozisyonlar falan izleyicileri doyuracaktır, tatmin edecektir. Futbol şölendir. Biz o sahaya çıkarken sadece şunu söyle, keyif alın kardeşim, keyif verin derdik mesela takım arkadaşlar. Çıkarken tamam bir felsefe, bir oyun formatı var ama takım arkadaşları kendi aramızda konuşurken ilk önce keyif alacağız ve keyif vereceğiz. Çünkü bizi buraya gelen, izleyen taraftar müşteri olur. Onları mutlu etmemiz gerekiyor. Sadece göstereceğim mücadeleyle, yeteneklerini. Çünkü önümüzdeki sezon iyi oyuncular. Bu dediğin soruda da mesela büyük ihtimal Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yaptığı transferler taraftarın iştahını kabartıyordur. Ama az önce ne dedim? Senin bölgelerde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray'ı kenara koy. Yaptığı transferlere bak. Rakip, elindeki kadrolara bak. Rakiplerin yaptığı transferlere bak. Yani senin şu anda çok fazla öyle ihtiyaç duyacak bölgelere ihtiyacın yok açıkçası. Bir 10 numara, bir 8 numara. Yani o 10 numara tabir de artık dediğin gibi yani şu anlamda söylüyoruz. Hı hı. Türkiye'de prezenk olmuş bir şey. Yani orada 8 yeri geldiği zaman yeri geldi, 6 yeri geldiği zaman 9 oralarda iki bölgede git gel oynayabilecek
1: bir oyuncu ihtiyacı var. Statik 10 numaralar
2: statik
1: kalmadı.
2: Statik bağlantıları yapacak. Onda. Kalmadı artık o statik 10 numara. Yakaladığın zaman olur yani. Bakalım göreceğiz Koray.
0: Evet. Bir izleyicimiz yazmış. Rumuz olduğu için ismini okuyamıyorum tabii. Koray Bey rakiplerin transferleriyle alakası yok. Konuklara sorun demiş. Soruyorum. Yedek golcü kim? Birinci soru bu. İki. Sol stoperin
2: yedeği. Tek tek gidelim.
0: Yedek
2: tek.
0: Golcü. Hop.
1: Şu an Galatasaray'ın.
0: Evet şu an yedek golcüsü kim bu takımın?
1: Şu anda yok. Yani
2: nasıl
1: yok? Hazırlık maçlarında Ada oynuyordu. Osimhen'in olmadığı senaryoda ya Barış.
0: Osimhen
1: ha Barış Santrafor oynar.
2: Barış. Direkt Barış'ı çekerim abi oraya. Olur.
0: Şu an evde Barış.
2: Milli takımda da oynadı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarında da iyi oynadı.
0: Biz bu arada alınmasın demiyoruz zaten.
2: Biz alınmasın demiyoruz. Şu anda arkadaşın sorduğu soru evet, anlık olarak geçelim. Yorum yapıyoruz tamam. Mesela. Evet. Tabii ki de geç abi.
0: Cevaplayın yedek golcü kim?
2: Ben Barış diyorum oraya çekebilirsin Barış'ı. Barış. Barış'ın yerine de oynatabileceğin oyuncun da var.
0: O da bir eksiklik
2: oluşturmaz
0: diyorsun.
2: Dediğin gibi.
0: Sence?
1: Şu an ikinci forvet Barış.
0: Tamam. Birinci soruyu cevaplamış olduk. İkinci soru izleyicimizin. Sol stoper yedeği kim? Abdülkerim yaşlanıyorken. Parantez içinde.
1: İsmail Jakobs yaması.
0: Sol stoper.
1: Evet. İsmail Jakobs yaması. Çünkü geçtiğimiz sene
0: 3 tane
1: Sanchez. Tabii Lemina da sonuçta stoper olarak denkleme girecek ama İsmail
0: Jakobs mu diyorsun?
1: Hayır Jakobs'u geçtiğimiz sezon 3 maçta denedi Okan.
2: İkinizin söylediği de mantıklı. Ben Jakobs'u İsmail'i de çekerim.
0: Sence Okan oraya. Başka alternatif var mı bu ikisi dışında?
2: Singo'yu da oynatırım. Niye olmaz? Önemli olan abi yavaş yavaş yani hatalar yaptı, kötü oynadı dönemler oldu da ama şimdi milli takım arkadaşı beraber oynadı. Yani takım arkadaşı var orada. Yani onunla beraber orada çok fazla sıkıntı yaşamaz. Ne zamandır tanıyorlar birbirini. Yani o yani ben Singo da olur. İsmail de olur. Şey de olur. Lemina da olur. 3 tane alternatif
0: rotasyon
2: tamam,
0: var.
2: Abi senin rakiplerin santraforları kim ya? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un rakip bunların dışında
0: Vedat rakiplerin... Muriç, Yankio.
2: Hayır bunların dışındaki rakiplerinin santraforları kim abi? Kim?
0: Ligde kimse
2: yani ligde onu diyorum ben Şampiyonlar Ligi için tabii ki de ayrı bir seviyede o bölgeye oyuncu alacaksın söyledik zaten. Sevgili kardeşimiz de söyledi evet. Mesela oralara bakacaksın. Ama şu anda mesela çok panik diyoruz ya, yapmayın, sadece gerginlik, stresi olmaz. Şu anda oraya

0: dediğim oyuncuları çekebilirsin.
1: Üçüncü sorusu. Sane, Yunus, Barış kanatlar için yeterli mi?
2: Bence şöyle olacak. İlerleyen günlerde zaten Napoli çok büyük ölçüde Noah Lang'la yolları ayıracak gibi. Uzun vadede devam etmeyecekler gibi görünüyor. Noah Lang şu anda yani elde tutulmasının tek sebebi, yani beklenmesinin tek sebebi bu kontenjan durumu, çok uzun bir süre beklendi. Orada bir esneklik yaşanacak mı yaşanmayacak mı durumu belirsizdi. Ama ilerleyen günlerde Noah Lang'ın yeniden Galatasaray'ın gündemine gireceğini ve
0: şu anda yeterli mi bu saydığı mevcut oyuncular?
2: Ya tabii ki yeterli. Yani. Ya Galatasaray'ın zaten en önemli avantajı şu abi. Şu anda Galatasaray'ın elinde saydığın yerli oyuncuların hepsi farklı farklı bölgelerde oynayabilen isimler. Barış Alper öyle, Kaan Ayhan öyle. İşte Eren Elmalı geçtiğimiz sezon Barış'ın oynamadığı bir
1: evde. Sen soruya ne cevap veriyorsun şimdi? Yani Sane, Yunus, Barış kanatlar için yeterli mi? Transfer gerekli mi?
2: Ya bir Noah Lang gibi bir oyuncu bence yine gerekir. Gerekir. Evet, bir çilingir bir oyuncu lazım.
0: Bana da yani sorsam, mesela teknik direktör olsam bir oyuncu daha isterdim açıkçası o bölgeye.
1: Bir oraya takviye lazım.
0: Alternatif. Çünkü lig maratonu, Şampiyonlar Ligi, Avrupa maçı, bir sürü maç var, kupa maçları, hani takviye gerekiyor. Olması lazım. Yani Sane'yi de şeyi de oynatırsın orada. Saray'ı da oynatırsın sağ açıkta mesela, sağ kanatta. İçeri kat edip şut çeker oraları. Tamam, defansın arkasına koşu yapmaz ama onu oyunu örer. Oynadığı Championship'te oynadığı dönemler oldu onun o bölgede. Ama şu anda ihtiyaç var o bölgeye.
1: Şimdi bu arada birazdan Ren'le hazırlık maçı bitti dedik. Zaten oyuncular da çıkıyor. Abdullah Kavukçu belki açıklama yapabilirmiş. Öyle bir haber de geldi. Canlı vereceğiz şayet öyle bir şey olursa. O yüzden özellikle Galatasaray taraftarı, bu transfer konusu çok konuşuluyor. Şayet bir açıklama gelirse canlı izleyebilirseniz bir yere ayrılmayın. Onu ifade edelim. Mehmet Ülkü. İlginç bir mesaj var. Diyor ki diğer takımlar Galatasaray seviyesine gelmek için transfer yapıyor. Bizim taraftar da yönetime baskı yapıyor, yani gaza gelip yönetime baskı yapıyor. Fenerbahçe Greenwood alıyor, sende zaten Sane var. Fenerbahçe Muriç alıyor, sende Osimhen var. Fenerbahçe Aki alıyor, sende Davinson var. Trabzonspor'da Salah alıyor.
0: Bu arkadaş empati yapmış, biliyor musun? Bu arkadaşımız kimse, büyüğümüz, abimiz,
1: Mehmet
0: kardeşimiz.
1: Ülkü.
0: Yanlış anlamasın. Çok güzel empati yapmış. Az önce söylediklerimizin empatisini yapmış. Bak ne diyor? Bizde bu var diyor, rakiplerinde var mı diyor.
1: Öbür bizim taraftar bu gaza geliyor demiş.
0: Yani bak, empatiyi yapmış arkadaş. Tebrik ederim. Çok fazla stres yapılma dönemi değil şu anda Galatasaray'da. İyi bir kadrosu var. Ha, en büyük tehlike, ne kadar iyi kadro oluştursan oluştur kardeşim, o oyuncuları, o coşkuyu, o rehavetin içerisine kapıldırmamak lazım. Coşkuyu vermek gerekiyor. Tabii. Yani Galatasaray'da da ya şimdi coşku tamam yapılır da rehavet, bilmiyorum, çok kolay kapılacak bir iş değil yani. Ligde özellikle yani rakiplerin seni çok güzel makas açıldı takımlarla. Tabii. Özel bir de taraftar seni zaten oyun içerisinde sıcak tutuyor, oyunda tutuyor seni. Atıyor oyun içerisinde. Biraz uğultuları duyduğun zaman sıkmaya başlıyorsun. Vites yükseltiyorsun. 2'den 3'e atıyorsun. 3'den 5'e atıyorsun. Yani o rehavete kapılacaklarını düşünmüyorum. Yani işte bir de oraya dediğin gibi mesela bir 10 numara, bir sol stoper, enerjik, atletik, takımın dengesini, havasını da değiştirebilir bir anda. Daha farklı havaya çeker. Alacağın o profiller önemli burada. Bunlar önemli detaylar. Evet. Göreceğiz zamanla.
1: Ömür Çatan şöyle bir şey diyor, tabii farklı bir konuyu açıyor. Tamam, Galatasaray'ın acelesi yok ama yeni transferlerin kamp görmesi lazımdı diyor.
0: Takımlarını görüyor zaten birçoğu.
1: Bu hazırlık kampını kaçırmaları dezavantaj mı çok ciddi?
0: Yok, o takımlarını görüyorlar abi. Şu
1: boş durmuyor
0: gideceğim
1: zaten diyorsun.
0: Tabii canım, boş durmuyor yani. Bunlar oluyor ya, Galatasaray mesela Osimhen geçen sene... O, ne zaman geldi Osman? Geçen sene değil, ondan önceki sene.
2: Ondan önceki sene gelmişti, evet.
0: Kamp gördü mü? Gördü büyük ihtimalle,
2: i̇şte,
0: değil mi?
2: Kamp gördü, Eylül'de geldi zaten. Geldi.
0: Birçok oyuncu kamp görüp, yani şu anda bütün takımlarda birçok oyuncu problem yaşamayan, hocalarıyla, başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla problem yaşamayan oyuncular şu anda takımlarıyla beraber çalışıyor. Onlar da aynı senin gibi belki daha iyi çalıştı, daha sıkı çalıştı dönemleri yaşıyorlardır şu anda. Yani o çok fazla sorun yaratacak bir şey değil. Şunu demiş olsa, ya uyum, evet, sorunu yaşar mı? Ya bu seviyelerde kaliteli oyunculara gittiğin zaman uyum sorunu yaşar. Bir... Hemen o seni o döngünün içine alırlar yani. Zaten aklınla oynuyorsun artık. Yani yeteneğinle birleştirdiğin zaman yanında da iyi oyuncularla hiçbir şekilde uyum sorunu problemi yaşamazsın.
1: Haktan Bey, Ayas Haktan yazmış. Diyor ki abi Lang iyiydi ama biz Rafael Leao istiyoruz. Osimhen, Leao, Can Uzun, Sane. Koray abicim ne olur oku beni demiş. Instagram'dan yazmış, okuduk. Hayalindeki Leao'nun olduğu bir
2: ben
1: Galatasaray.
2: Ben tüm programlarda dile getiriyorum bunu. Bence oyun kimliği olarak ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye uygun bir oyuncu değil. Bence tamamen bu aslında yani Milan kulübünün tamamen kulüp aracılığıyla İtalyan medyasına servis ettiği bir haber.

0: bu. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinden bu transferi kızıştırarak bir pazar yaratmaya çalışıyorlar Rafael Leao'yu. Ve transferde de bildiğim kadarıyla bütçe anlamında da 60 milyon euro seviyelerinden de aşağıya inmek istemiyorlar. Yani şu an Galatasaray için de Fenerbahçe için de Leao profili bir oyuncu bence çok elzem değil zaten. Yani Lang profili bir oyuncunun daha önemli olduğunu zaten dar alandaki...
1: Biraz daha açar mısın? Ben şunu anladım söylemlerinden. Ha. Devamlılık yaratabilecek, katkı sağlayabilecek, zaman zaman problem yaşatabilecek, oyundan kopabilecek bir kafa yapısı profile sahip bir oyuncu değil mi? Öyle mi düşünüyorsun?
0: Ya Leao... Şöyle söyleyeyim, ya ben İtalyan medyasını da çok takip ediyorum. Oradaki taraftarların görüşlerini, işte o taraftar bloklarını da çok takip ediyorum. Son 1,5 sezonda mental anlamda çok düşüşe geçmiş bir isim. Yani
1: en bu detay bu işte.
0: Ha, defansif, mesela defansif metriklerde ben bunu karşılaştırdım bazı istatistik sitelerinde. Barış Alper Yılmaz'dan daha geride. Hani bu oyuncu o daha iyidir, bu daha kötüdür anlamında bir kıyaslama değil.
2: Abdullah Kavukçu gelmiş, hemen dinleyelim bakalım transfere dair neler açıklayacak.
3: Biz bir taraftarız sonuç olarak. Bugün taraftarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum ve kabul ediyoruz. Başkanım da ben de bir taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam, Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray aldı. Ve şunu söyleyeyim, çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor, plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz. Bizim transfer dönemimizde Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk. 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar. Biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim. Sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferler tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
4: Sayın Başkan, sezon sonunda yaptığınız bir açıklama var. Direktör,
3: evet.
4: 500 milyon euro bütçe.
3: Ben şimdi onu çok aslında o gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi olmadığım için herkes, bazı kişiler PR'cı diyor, konuşuyor diyorlar. Yani bakarsanız ben hiçbir televizyona çıkmadım. Hiçbir yerde de doğru dürüst konuşmadım. Biz o günde çıkışımızda bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69'da tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti, 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz. Bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum. Biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
5: Bay bay baba.
3: göndermek istiyorlar.

0: Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'a zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum. Biz genç oyuncuya, federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Ve bunu da her platformda konuşuyorum. Yani düşünebiliyor musunuz genç oyuncu? Ya 2003 dediğiniz bari 2000 yapın dedik. Kademeli yapın dedik. Ya o zaman gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu yani bütün yaptığımız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek yahut da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Onun için bizim bugün söylediğimde Arsenal'ın da 850 milyon bütçe dedim. Arsenal 850 milyon transfer mi yapıyor? Arkadaşlar. Hayır. O da bütçe. Onun içindeki onlar için belirlenen UEFA'nın kriterleri var. %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım. Yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Evet.
1: Sayın Başkan, tabii ki rakipler de transferler yapıyor. Ve otomatikman siz de transfer yapmanız için eleştiriyorsunuz. Niçin transfer yapıyorlar? Yani para mı yok, limit mi yok? Yoksa istenilen fiyatlar, istenilen oyuncular üzerindeki o fiyatlar mı çok yüksek mi yok? Bir de şunu sormak istiyorum. Süreyle başlayan, Yağ'yla devam eden, daha sonra da Rahat Ders, Can Uzun, Bruno Fernandes, Müslüman'la ilgili de bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Yani şimdi bana isim sormayın. Ama gerçekten siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama samimiyetle söyleyeyim, sizin her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Yani bir görüşmemiz varsa o zarar olarak dönüyor. Ve bunlar bir menajer oyunlarının olduğunu. Bugün global futbolda biz birisine bir teklif yapsak hemen oradan haber çıkartıyorlar ki baskı kursunlar diye. Çünkü Türkiye'yi artık çözmüş durumdalar. Türkiye'yi çözmüş durumdalar. Taraftar tepki gösteriyorsa bunlar mecburlar almaya diye bir algı oluştu. Bu algıda hep karşı taraflara kazandırtıyoruz. Ne sormuştun başka?
1: Ne zaman transfer gelecek aslında en büyük soru o. Yani bizim ve taraftar bir amca
0: bizim transferlerimiz
1: yok, yoksa
0: bizim başkanımız divanda açıkladı. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Burayı güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken

0: biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor. Başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeyi de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Yarın gidip de UEFA'dan ceza yiyecekmişiz diye transfer hesabımızı kitabımızı ona göre yaparak yapıyoruz. Ve bunu bugüne kadar başardık. İnşallah bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar.
1: Niye gelmiyoruz ona?
0: Transferler gelecek. Biraz yani siz şöyle söyleyeyim. Yani Serhan sen istiyorsun diye yarın transfer geldiğinde farklı rakam oluyor. Bizim şu anda her alanda yani her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye mahcup muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var ve görüştüğümüz bir de şunu atlamayalım bakın şimdi bir Dünya Kupası'nı bahane falan etmiyoruz. Dünya Kupası bitti. Bugün Sanchez yeni geldi farkındaysanız. Bizim konuştuğumuz oyuncular da yeni kulüplerine gittiler şu anda. Ve kulüpleriyle konuşuyorlar. Kulüpler veriyor. Bazen futbolcu gelmemezlik istiyor. Orada kalmak istiyor. Fakat kulüp bunu kafasına ya o bu süreçler birkaç gün içinde daha netleşmiş duruma gelecek. Ya bunun için de uzadı. Sadece bizimle alakalı değil. Ha biz de şu anda çok rahat hani bazı arkadaşlar söylüyor Osimhen'e 75'li verdiler aldılar ya. Öyle değil işte verip de alamıyorsunuz. Bu başka bir şey yani. Bugün Osimhen'e kaç para teklif var kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var bilmiyor. Ya biz bunları da yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli yani. İskeleti kesinlikle bozmadan ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. Bugün çıkan isimler zaten çok farklı isimler. Ve biz bugün baktığınız zaman 2003'lü bakıyoruz. Federasyonun son kararından dolayı bu kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak yarışmacı olmamız için bu kural doğru bir kural değil bizim için.
1: Sayın Başkan, Sané, Osimhen, Kagi gibi isimleri saydınız. Bu transfer döneminde de benzerlikle A+ yıldız isimler gelecek mi? Bir de hangi mevkide?
0: Ben sadece şu kadarını söylüyorum. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz.
1: Hangi mevkileri düşünüyorsunuz?
0: Bunlar yani bu mevkilerle alakalı zaten şu anda eksik olan mevkilerimizi biliyoruz. Bu mevkilere yapacağız. Yani sizler konuşuyorsunuz her gün zaten. Her gün kimisine göre 8 tane transfer yapmamız lazım. 10 tane transfer. Yani nasıl takımı komple mi değiştireceğiz arkadaşlar? Yani bazen çok böyle enteresan şeyler yapıp taraftarı da farklı yerlere itiyorsunuz. Yani sizin de dikkat etmeniz lazım. Belki bugünkü konuşmalarımdan dolayı bana bir malzeme çıkartıp başka şeyler konuşacaksınız. Ama bundan sonra tek tek cevaplayacağız. Murat Bereket, Birzat bundan sonra bunların hepsine ne konuşursanız hepsine cevap vereceğiz.
2: Barış Alper Yılmaz'la ilgili teklif masada mı? Barış'la ilgili
0: bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık.

0: bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Yazmışsınız 35 milyon Barış'a teklif var. Yok arkadaş, bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz. Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya 2 tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisini. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor.
1: Evet. Son soru yapmayayım. Abdullah Bey, Mertens sonrası Galatasaray'ın bir 10 numarası yok. Yaklaşık 400 bin oldu. Beklentiler çok yüksek 10 numara bölgesi için.
0: Yani ya aslında şöyle olacak? Söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman Mertens sonrası geçen sene bir dönem içeride hocamızla da konuştuğumuzda orada oynayacak oyuncularımız vardı. Yani yok diye bir şey yoktu. Şimdi Yunus oynadı 10 numarada. Değil mi arkadaşlar? Yok mu Yunus? Var. Ama 10 numarada tam belki taraftarımızın bir şeylerin eksiklik tam tamamlandı. Ama ben inanıyorum Yunus orada çok başarılı olduğunu görüyorum. Ama sakatlıklar oluyor. Oraya işte Gabriel oynadı bir dönem. Ama bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Seviyeleri şu anda sizler yazıp çiziyorsunuz seviyeleri. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız? Yoksa farklı mı alacağız? Bunun için zaten bekliyoruz. Bizim bir tane yerimiz var arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Sizler yaş sınırı farklı olan 3-5 tane futbolcu bize transfer ediyorsunuz. Nasıl transfer ediyorsunuz onu anlamıyorum. Yani biz başka kulüp değiliz arkadaşlar. Biz alalım, yarın da bütün parasını verip de yollayalım psikolojisine girmiyoruz. Biz işimizi 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Aynı bölgede 10'ar tane futbolcu var şu anda havuzumuzda. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Şimdi herkes söylüyor son sözünü. Biz son sözümüzü başkanım söylemedi daha henüz. Başkanım henüz son sözünü söylemedi.
1: Teşekkürler. Net bir sayı var mı?
0: Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman 2003'lü 2 tane boş yerimiz var arkadaşlar. Bir tane de farklı bölgede yerimiz var. Bir de bize gelen teklifler var. Bu tekliflere göre son planlamamıza göre yani bu süreç çok kısa bir süreç bana göre. 1 aylık bir süreç. Çok kısa bir süreç bize göre. Ama çok kısa bir zamanda bunlarla ilgili sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra soru sormadık falan demeyin. Ne soru soruyorsanız sorun arkadaşlar.
1: Başkanım son olarak Mauro Icardi'yi soracağım. Teklifinize cevap verdi mi? Burada veda organizasyonu düzenlenecek.
0: Bir defa şunu sorayım. Ben bir taraftar olarak Mauro bizim ikonumuz. Ben Mauro'yu geçen sene işte uzatacağız diye konuştuğum zaman bir saldırı oldu bana. Ve sizin bazı gazeteciler tarafından da oldu. Önemli değil. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma açığız. Ama hakaret olduğu zaman biz de bundan sonra cevap vereceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de şunu da çok vurgulamak istiyorum. Galatasaraylı olmayan muhabirler daha çok konuşuyor. Yani niçin Galatasaray'ın transferini sadece konuşuyorlar ya da yönetimini konuşuyorlar arkadaşlar ya? Merak ediyorum ya. Ya siz yol veriyorsunuz diğer kulüp muhabirlerine? Siz yolu açıyorsunuz. Yani değil mi? Yani biz bunu konuşmamız çok... Yani Galatasaray'ın çünkü çok iyi bir taraftar kitlesi var. Herkes Galatasaray'ı özeniyor. Bizi de bozmaya çalışıyorlar işte. Bunlar nifaklar sokmaya çalışıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım hep beraber. Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman...

0: zaman ben eminim, ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız. Icardi de bizim bir ikonumuzdu. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da gerekli veda için gerekli şeyi yazdı. Teklifini de yaptı. Ama biz bekleriz. Her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
0: Ben.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
2: Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Çok konuşulacak ifadeler de var tabii, üzerine sohbet edeceğiz. Sadece 120 saniye, 2 dakikalık bir reklamımız var. Ardından hem bu açıklamaları konuşacağız hem de bir özel transfer gelişmesi olacak ilerleyen dakikalarda. Onun için bu ekrandan bir yere ayrılmayın.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Caner İşbeğendiren'le birlikteyiz. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını canlı olarak ekrana getirdik. Üzerine konuşacağız ama dakikalar içerisinde de özel bir transfer gelişmesi bu ekranda olacak. Bir yere ayrılmayın. Onu da söyleyelim. Abdullah Kavukçu, bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten fazla. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Başkanımızın liderliğinde geleceği çok doğru bir şekilde planlayarak gitmeliyiz. Arsenal'ın 850 milyon euro bütçesi var. Bu parayla transfer mi yapıyor? O bütçe, UEFA'nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Başka kulüpler gibi biz transferi yapalım, yarın ne olur diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın dedi. Paramız var vurgusunu baya baya ya yaptı. En çok para da bizde var dedi.
1: Bak ben şuna katılmıyorum. Arsenal, Real Madrid, Barcelona, onlarla kendilerimizi kıyaslayamayalım. Adamlar gidiyor senden daha iyisini alıyor. Ne anlamda alıyor? Parası var, ekonomisi var, albenisi var, alınırlığı var değil mi? Arsenal mesela, Real Madrid, Barcelona, City, işte Paris Saint Germain. Bu adamlar çalım atanın en iyisini alıyor. Atletizmi olanın en iyisini alıyor. Süratli, kuvvet, her türlü özellikleri olan, en iyi olan oyuncu, alım gücü olan takımlar. Onlarla kendilerini kıyaslayamayalım. Tamam şunu diyebilir yani, onların tam oturum bir kadrosu var. İşte onların şu anda acele edecek bir pozisyonu yok gibilerinden doğru katılıyorum. Senin de çok ivedi bir şekilde acele edeceğin bir durumun yok. Şimdi ne diyor? Bak mesela başkan, bizim diyor paramız var diyor. Taraftar da soruyor, o zaman niye almıyorsun, param varsa diyor soruyor. Değil mi şu anda?
0: Muhabir arkadaş

0: vardı sonra orada kim bilmiyorum ya. Ama Abdullah Bey söyledi. O zaman dedi niye transfer yaptı?
1: Niye gelme? O da gelecek diyor başkan. Orada da gelecek. Bekle sabretti yani. Orada dolmuş. Başkan dolmuş. Muhabirlere, gazeteciye, Galatasaray'da bütün muhabirlere, gazeteciye birçoğuna dolmuş. Yalan yanlış haberler yapıyorsunuz diyor. 10 tane 20 tane isim yazıyorsunuz diyor. Bizim diyor oraya diyor bir tane diyor boşluğumuz var diyor. Yani diyor öyle yazdığınız abarttığınız kadar boşluğumuz yok diyor. Yani abartmayın diyor. Bir tanesi diyor 8-9 tane oyuncuya ihtiyacınız var diyor diyor. Hakikaten kim diyorsa onu ya gerçekten yadırgıyorum onu. Yani 8-9 tane oyuncuya ihtiyacım var Galatasaray'a. Ya kim diyorsa bilmiyorum orada söyledi ya. Çıkıyor bir tane yorumcunun veyahut da Galatasaray'ın teki diyor. 8-9 tane oyuncuya ihtiyacınız var diyor diyor televizyonlarda orada burada diyor. Sonra rakiplerin şeyleri diyor. Rakiplerin demiyor. Rakibin diyor yorumcuları, gazetecileri daha çok diyor bizim diyor transferlerle ilgileniyor diyor. Gibilerinden falan filan böyle top çevirdi. Yani dikkat ettiysen haftalardır, aylardır benim söylediğim paralelinde farklı cümleler kurup söyledi sevgili Abdullah Kavukçu. Ya stres yapmayın diyor. Panik yapmayınız diyor. Kadromuz çok iyi diyor. İyi oyuncularımız var diyor. Acele etmeyin diyor. 10 numaraya çok iyi oyuncu alacağım diyor. Resmen buraya getirdi. İşin özeti bu. Abartmayın diyor yani çok fazla.
0: Ben de heyecanlanıyorum.
1: Tabii ben de heyecanlanıyorum. Bizi baskı altında kurmayın diyor. Ama gidip yenisini almaya çalışacağız diyor. E alamazsan zaten büyük problem yaşarsın. Aldılar mı aldılar abi. Yani muhteşem oyuncular aldılar. Allah var kimse iyi de öldür hakkını yeme derler yani. Vereceksin hakkında. Gittiler iyi oyuncular aldılar. İşte burada bu süreci önemli olan doğru yönetebilmek. Kaliteli yönetebilmek.
0: Doğru yönetebilecek açıklamalar mıydı sen?
1: Bence
0: mesela
1: doğru.
0: Mesela şey bekledin mi?
1: Ben sana bu açıklamaların hepsini bak sana bir şey söyleyeyim. Açıklama yapmadan önce tahmin ettim. Yani böyle konuşacak. Benim düşündüklerimin farklı cümleler kurarak konuşacak diye düşündüm ben.
0: Ama bir süre işaret etmedi hiç mesela.
1: Etmedi. Niye etmiyor abi? Çünkü ne dedi?
0: Örnek veriyorum. Aziz Bey dedi ki divan kurulunda bu hafta içinde çok büyük ihtimalle golcü
1: ama ne dedi?
0: Gerçekleştireceğiz dedi. Abdullah Kavukçu'dan mesela şey bekler miydin? Önümüzdeki iki hafta içinde çok ciddi
1: bir hamle gelecek. Beklemezdim.
0: 10 gün içinde vesaire.
1: Beklemezdim diye. Çünkü onun sinyalini nerede verdi mesela? Ne dedi? Ya dedi işte dedi, görüyorsunuz bizi baskı altına alıyorsunuz. Menajerler, kulüpler, diğer kulüpler diyor. Fırsata çeviriyor bunu diyor. Az önce söyledim ya. 3'e alınan oyuncu bu sefer 6'ya 7'ye almak zorunda kalıyorsun. O baskı altında kaldığından dolayı. Anladın mı? Onun paralelinde farklı bir cümle kurarak doğru söyledi. İşte bu problemlerle karşılaşıyoruz. O yüzden sinyal ve şey vermedi. Renk vermedi farkındaysan. Bekleyin diyor, sabredin diyor. Ki onlar da bilincinde farkında çünkü ciddi bir baskı var yani üstlerinde yoğun bir tempo böyle tempolu bir şekilde baskı hissettikleri için gereğini yapacağız diyor. Başkanımız son sözü söylemedi diyor ama burada ben şu sistemini gördüm Galatasaraylı yorumculara gazetecilere böyle bir sistem yapmış sistem dolmuş yani böyle bir sistem ettiğini gördüm açıkçası. Haklı mı bazı yerlerde eğer 8 tane 9 tane önce ihtiyaç var diye yorum yapan varsa haklı kardeşim kim diyorsa onu yani kusura bakmasın evet. Galatasaray takımı şu an 8 tane 9 tane hangi bölgeye ihtiyaç var çıksın bana anlatsın burada ben sabaha kadar tartışırım konuşurum onunla 2 dakikada artık tezini kırarım da yani gerek yok yani bu kadar baskı kurulmasına da gerek yok ama ben şunu diyorum sadece. Yani dikkat ettiysen bak bir yerde de rakibine de kinayede bulundu atıfta bulundu orada diyor 10 tane yabancıdan çıkmaya çalışıyorlar diyor bizim diyor öyle bir problemimiz durumumuz yok diyor ben az önce empati dedim ne dedim empati kurun dedim
0: evet
1: o da ona benzer farklı şeyler bizim her bölgede iyi oyuncularımız var iyi kadromuz var sakin olun panik yapmayın gibilerine getirdi bizim söylediklerimizin birçoğunu söyledi farklı cümleler kullanarak söyledi sevgili Koray. Burada Galatasaray'ın yapması gereken bir 10 numara yani 8, 10, 9 oynayabilecek orada kreatif bir oyuncu, yaratıcı
0: Barış
1: bir
0: oyuncu. Barış Alper'le ilgili henüz resmi teklifi yok dedi. Ha,
1: Singo ile ilgili ne dedi?
0: Benim Barış'la ilgili bir şey söylemem anlamsız olur. Siz Barış'ı 35'e verdiniz biz satmayız dedi.
2: İki kulübün
0: demek
2: ilgilendiğini söyledi.
0: Galatasaray abi. Barış Singo Alper için. Yılmaz için belirlediği bonservis bedeli 35 bak, milyon çok... euronun üzerinde.
1: Evet. Bak Singo ile ilgili diyor ya borcunu ödemeden
0: Barış
1: gitmem
0: için
1: 35 diyormuş.
0: Milyon euro yeterli değil mi sence?
1: 35 mi Barış'a mı?
0: Evet. Ben satmam diyor 35'e Barış'ı diyor.
1: Ya o onun düşüncesi.
0: Biz satmayız diyor daha doğrusu.
1: Başkan da belki öyle bir düşünce içerisine girmiş olabilirler de sen o sıcak parayı böyle masaya koy belki bir anda fikirler değişebilir. 35 milyon euro para az para değil Koray. Yani iyi paralar müthiş paralar da değerlendirilebilir ama yani bunlar stratejik bir plandır. Ne anlamda? Söylersin bir teklifin geleceğini hissedip duymuş olabilirsin. Ya bakın bu tekliflerde gelmeyin bizi gibilerinden insanlara bir sublimler mesaj yollarsa yani o kulüpler belki şu an öyle bir beklenti içerisinde olmuş olabilirler. Belki teklifler de gelecektir. Onun beklentisi evet. İçerisinde böyle bir sublimler mesaj vermiştir. Ama bana sorsan 35 milyon euro çok iyi para. Şimdi Singo ile ilgili diyor ya mesela borcunu ödemeden.
0: Hemen söyleyeyim Singo ben Galatasaray'a borcumu ödemedim. Ödemeden gitmeyeceğim diyor. Kendisine iki teklif var.
1: 40 milyon masaya koyduklarına özel uçakla götürdüm ben biliyor musun?
0: Borcunuz yoktur
1: bak,
0: kağıdıyla birlikte.
1: Sen var ya bak borcunu fazlasıyla ödedin kardeşim. Hakkımız sana helal.

0: Yani bir uçak kazası sana yolda giderken de sağına soluna aman düşmesin diye böyle yani koruma moruma derler ya.
1: 40 milyon euro ödüyorsun, borç gerek girmez.
0: Tabii abi, yani bu işler tabii ki de bak çok önemli bir şey söyledi. Asıl en önemli olan ne biliyor musun? Tabii ki de transferler, konuşmalar, gazetecilerle orada diyalogları, yaşadıkları sıkıntılar, yapılan baskıları, kaldıramadığı dönemler, stres içerisine girdiği dolmuşluk falan filan, bunları bir kenara koyuyoruz. Onlara da sistemleri bir kenara koyuyoruz. Asıl en önemli tehlikeli olan ne biliyor musun? Ya bak dikkat ettiysen ne diyor? Baskı kuruyorsunuz ama fırsatçılara burada fırsat tanıyorsunuz işte demek istiyor. Yani menajerlere ve kulüplere almak zorunda olduk. Birçok futbolcuda da yaşadık. Bak en son Salah döneminde yaşanan problemleri görüyoruz. Ama Beşiktaş taraftarı uyandı. Farkına vardı. İşte Galatasaray'da yönetici de sevgili Abdullah Kavukçu da bunu söyledi. Bence ben Abdullah Kavukçu'nun söylediğini birçoğuna katılıyorum. Altına da imza attım. Zaten birçoğunu benzer şeyleri de ben de burada söyledim. Haftalardır da söylüyorum.
1: Evet. Musiala ismi geçince gülümsedi. O mevki için biz çok iyi oyuncu alacağız, çok iyi oyuncular kadromuza katacağız dedi. Bence Musiala ile görüşülüyor ama ikna sürecinde Galatasaray demiş. İzleyicimiz
2: ben
1: Erkut.
2: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Ben de heyecanlanıyorum demesindeki sebep, yani görüşmeler sırasında heyecanlanıyorum değil herhalde, taraftarı heyecanlandıracak isim vurgusu muydu?
2: Ya muhakkak öyle. Yani bu işin tabii ki sonuçta kulüp yöneticileri sonuçta transfer belli bir aşamaya gelene kadar transferi mümkün mertebe duyurmak istemezler. Yani hiçbir şekilde yayılmasını istemezler. Dolayısıyla gizlemek istemeleri çok normal. Ama benim de işte dikkatimi çeken noktalar oldu Abdullah Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan pay biçerek. Yani Abdullah Bey bugün mesela kamp döneminde konuştum hatırlamıyorum Avusturya kampı sırasında ama bu maçtan sonra çıkıp konuşması acaba bizzat kendisinin hür iradesiyle gerçekleşen bir şey mi, yoksa Sayın Başkan mı, acaba Dursun Bey mi Abdullah Bey'e konuşması yönünde bir uyarıda bulundu diyelim. Çünkü yani Abdullah Bey de
1: statta zaten Dursun Özbek transfer nerede tabii, diye tezahürat
2: yapıldı. Abdullah Bey'i de tebrik ediyorum çünkü böylesi bir zamanda bu kadar baskı üzeri, yani bu kadar tepki ve baskı varken yani bu kadar eleştirileri göğüslemek de çok zor bir şey şu an itibariyle. Yani canlı yayında çıkıp medya mensuplarının karşısında bütün sorulara yanıt vermek de çok zor. Tabii bir aylık bir süre kaldı. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi biraz Türkiye Futbol Federasyonu'na sistem etmesi oldu özellikle. Ama tabii bu doğrultuda bir plan yapıyorsunuz. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu bunu bugün açıklamıyor. Ya 10+4'ün bu, şu an bu sezon için geçerli olduğunu, önümüzdeki sezon bu kuralın 8+6 olacağı, bunlar zaten 1-2 sene evvelden konuşulan konular. Yani bunun planlamasını zaten uzun vadede yapıyorsunuz. Evet. Yani evet, Fenerbahçe üzerinden bir örnek verdi Abdullah Bey ama sonuçta şu anda Galatasaray'ın tamam yerli anlamında yerli rotasyonu geniş, etkili yerlileri var ama şimdi ister istemez akıllarda şu soru işareti var. Bugün Barış Alper Yılmaz yedekler arasındaydı mesela, ilk 11'de başlamadı. Acaba gidiyor mu? Sonuçta Barış Alper Yılmaz'ın biliyorsunuz ki bir Premier Lig hayali var. Ve bunu geçtiğimiz sezon da Sayın Başkan'a dile getirmişti ailesiyle birlikte, babasıyla birlikte, Yüksel Bey ile birlikte. Ve geçtiğimiz sene Neom takımından transfer teklifi geldiğinde Eylül ayında bu transfere müsaade edilmedi. Dediler ki önümüzdeki yıl bir Premier Lig kulübünden teklif gelirse otururuz bunu tekrar planlarız, konuşuruz.
1: Evet.
2: Benim tahmin ettiğim eğer Everton kulübünden ciddi bir teklif gelmişse şayet, Sayın Başkan, Abdullah Bey, Barış Alper'in babası Yüksel Bey ve Barış belki de bir masada oturup bunun planlamasını yapmış olabilirler. Ve bugün Abdullah Bey'in yapmış olduğu açıklamalardan biraz da bunun mesajı da çıkıyor işin gerçeği.
1: Mehmet Yusuf Bey yazmış izleyicimiz, son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz. Dileyenler Instagram'dan Koray Balloğlu hesabına da mesaj gönderebilirler. X'te Mehmet Yusuf diyor ki Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarından anladığım herhangi bir çalışma yok. Akşam pazarı beklenecek, önceki dönemlerde olduğu gibi demiş. Türkiye'den herhangi bir yerli futbolcu 35 milyon euro seviyesini görecek düzeyde değil. Gündem değiştirme olarak yorumlamış bu bilgi paylaşımı.
2: Teorik olarak bu da yanlış değil. Mesela bugün Eintracht Frankfurt 17 kayı transfer etti. Şimdi transferin son aşamasına doğru düşünsenize, Can Uzun konusunda biraz daha kolaylık sağlama ihtimalleri kuvvetli artabilir, örnek veriyorum. Oradaki orta saha rotasyonunu genişlettikleri için. Yani aslında planlama açısından yanlış bir yol haritası değil. Yani Galatasaray son 4 sezondur bunu izliyor. Yani bu şekilde bir politika izliyor ve çok da yanıldığını görmedik. Az önce de söyledim zaten, tutan transferleri, yani son 4 sezona şampiyonlukları etki eden transferlerin hepsi Ağustos ve Eylül ayında gelmiş isimlerdi.
1: Evet.
2: Ya yanlış bir politika, yanlış bir yol haritası değil bu Galatasaray'da. Bence akşam pazarını beklemek çok da olumsuz bir durummuş gibi bahsetmek, bilmiyorum, çok da doğru olmaz.
1: Evet. Şimdi yine sorularla devam edeceğiz. Galatasaray'ı da konuşacağız. Daha Salah meselesi var. Trabzonspor, ona giriş yapamadık. Tabii gündem Abdullah Bey'in açıklamalarıyla biraz değişti. Bir de bir bilgi geldi bize. Ne bilgisi? Onu da A-Spor muhabiri Efecan Öztaş aktaracak. Beşiktaş'ta bir sıcak Darwin Núñez gündemi var. Efecan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Koray Bolalı, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi geceler dileyelim. Detayları aktarır mısın?
3: Evet, Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta bir Darwin Núñez konusu vardı. Bir öneriydi bu ama El Hilal Kulübü Beşiktaş'ın yaptığı o kiralık isteğe aslında yanıt vermemişti. El Hilal kiralık teklifleri çok sıcak bakmıyordu ama an itibariyle Beşiktaş'a tekrardan El Hilal tarafından beklediği bonservis rakamlarını bulamadığı için bir kiralık öneri gelmiş durumda. Onu aktaralım. Beşiktaş eğer burada oyuncuyu kiralamak isterse El Hilal Kulübü kiralık teklife açık olduğunu siyah beyaz kulübe bildirmiş durumda. Aynı zamanda şu bilgiyi de vermek istiyorum. Türkiye'deki 4 büyük kulübede kiralık olarak El Hilal takımları sunduğu teklifine kiralık teklifleri açık olduklarını belirtti. El Hilal yeni sezonda Darwin Núñez'de devam etmeyecek. Bu nedenle de Suudi kulübü şu aşamada kiralama formülüne açık. Beşiktaş bu ismi değerlendiriyor. Sayın Önder Özen'in de geçtiğimiz yıllarda yaptığı yayınlarda beğendiğini söylediği bir oyuncuydu. Ön alan baskısında çok iyi işler yapabileceğini söylediği bir oyuncuydu. Ek bilgi daha vermek istiyorum. El Hilal'den Darwin Núñez için yetki alan temsilci, Türk bir temsilci, transfer görüşmelerinde bulunmak için bu hafta içinde de İstanbul'da olacak. Eğer Beşiktaş İçeride İtalyano da bu ismi onaylarsa görüşmelere başlayabilir. Zaten transfer listesinde bulunan isimlerden biriydi. El Hilal Kulübü kiralık teklifleri açık olduğunu Beşiktaş'ın yetkilileri bildirmiş durumda. Dediğim gibi hafta içerisinde de El Hilal'den yetki alan Türk temsilci İstanbul'a gelecek ve hem Beşiktaş hem de diğer kulüplerle bir görüşme sağlayacak. Ama Beşiktaş'ın ben burada bir adım daha önde olduğunu aktarabilirim Koray Bolalı.
1: Efecan, bu transferle bağlantılı olarak tabii Dušan Vlahović'i soracağım ben. Orada bir olumsuz süreç mi vardı, Beşiktaş farklı bir arayışa gitti, yoksa bir yandan Vlahović ilk sırada B planı olarak Núñez planı mı devreye sokuldu?
3: Evet, Dušan Vlahović aslında Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun imzayı ilk attığı günden beri gündeminde. Sayın Başkan Serdar Dalı orada oyuncuyu hayali olarak takımda görmek istiyor. Çok büyük bir transfer. Beşiktaş burada zaten forvet transferinde büyük bir transfer yapmak istiyor. Ve bu isim de Dušan Vlahović. Dušan Vlahović'e Beşiktaş hangi mali şartları isterse, gelmek isterse burada tüm kapılarını açtığını, kendi şartlarını kabul ettiğini bildirmişti. Oyuncu, sırt golcü Vincenzo Italiano'yla 3 kere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Vincenzo Italiano ile beraber. Ki zaten eski öğrencisi, İtalyan hoca da kendisini Beşiktaş forması altında görmeyi çok istiyor. Orada da görüşmeler aslında devam ediyor. Bunu söyleyebilirim Koray Bolalı ama burada Sırp golcü 5 büyüklükten teklif bekliyor. 10 Ağustos'a kadar bir süre verdi. 10 Ağustos'a kadar eğer istediği teklifleri alamazsa Beşiktaş'a geri dönüş yapacağını bildirdi. Beşiktaş da orada 10 Ağustos'a kadar aslında kendisini bekliyor. Ama fırsatları da kaçırmamak adına burada gelebilecek en iyi seçenekleri değerlendiriyor. Orada arka planda yürüyen başka forvet adayları da var. Premier Lig'den de bizim kulağımıza gelen bir isim daha var ama teyide muhtaç olduğu için ismi şu an kullanmıyorum. Beşiktaş arka planda görüşmelerini sürdürüyor ama Dušan Vlahović gündemi de hala sıcak. Beşiktaş kendisini bekliyor ama eline fırsat geçerse tabii beklemeden de bu forvet transferini gerçekleştirebilir her anda. Ama Dušan Vlahović'i de 10 Ağustos'a kadar beklemek istiyor Beşiktaş yönetimi.
1: Efecan, teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz Okan? Efecan'a sormak istediğin herhangi bir şey?
0: Teşekkür
1: senin de yok. Efecan, kolay gelsin. İyi geceler. Sağ ol.
3: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Darwin Núñez El Hilal'de tabii beklentileri karşılayamadı, özellikle Liverpool'da. Ardından Suudi Arabistan macerası, Benfica'dan 85 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti. Önemli bir santrfor. 27 yaşında hala, onu da söyleyelim. Yani 30'ları da aşmadı. Şu an için Beşiktaş gündeminde Okan. Bir yanda Vlahović, bir yanda Núñez ama Efecan çok kritik bir bilgi verdi. Temsilcisi ve kulüp Türkiye'deki tüm takımları öneriyor dedi. Evet. Kiralanabileceğine. Şimdi aslında şu anda yani normalde Fenerbahçe zaten golcü Gerçi Aziz Bey bir hafta içinde bitireceğiz dedi. Muhtemelen bellidir kim olduğu. Nunez değildir.
0: Gelecek önümüzdeki.

0: Galatasaray peki, bir yedek santrfor arıyor. Belki Trabzonspor düşünür mü bilmem ama.
1: Şimdi Koray,
0: Beşiktaş için Nunes ismi sence beni yeterli şu mi? Heyecanlandırdı değil mı seni?
1: Heyecanlandırmadı. Heyecanlanmadım. Şimdi menajer pazara çıkacak abi. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Duyuyor abi 10 milyonlar, 15 milyon eurolar maaşlar, net paralar. Menajerlik ücretleri de duydukça abi. Biraz böyle medyada orada burada oyuncunun ismini parlatıyorsun. Tak abi 3'se 5 oluyor. Bunu yaşıyoruz artık. Son dönemlerde çok farklı görüyoruz. Farklı platformlarda dikkat edin abi. Menajerlerle çok farklı işbirliği yapan gazeteciler, muhabirler, platformlar var. Bunlar tuzağa düşmeyin. Taraftarlar tuzağa düşüyor. Talep ediyor. Bu sefer kulüpler zor durumda kalıyor. O zor durum baskıdan dolayı gidiyor. 3'se 5 veriyor. Yani bu dönemler yaşanmaya başladı. Daha da kötüye gidecek. Çünkü bu dönemlerde cepleri dolan fırsatçılar çok var. Sadece menajer değil. Çevresinde o ağı örmüşler abi. 3-5 oraya, 3-5 oraya, 3-5 oraya büyük pastayı kendisi alıyor. Ne oluyor? Olan taraftar oluyor, kulüpler oluyor. Şimdi Beşiktaş'ta Divin Nunes ismi beni çok heyecanlandırdı mı? 2 sene önce olmuş olsa çok heyecanlanırdım. Ama son 2 sezondaki performans heyecanlandırmıyor beni. A, B, C, D planları var Beşiktaş'ın o bölgede. Ama işte nasıl profiller olacak yani? Daha iyilerine mi ihtiyaç var? Sorsan bana göre daha iyilerine ihtiyaç var. Daha hazır oyuncuya ihtiyaç var. Geldi mi cık diye kardeşim oturacak orada fark yaratacak. O farkı hissettirecek çünkü artık o dönem bu dönem yani. Dönemler geçti bu dönem.
0: Rehabilite edilecek bir isme gerek yok mu diyorsun?
1: Yani rehabilitasyon salonu değil zaten Beşiktaş Kulübü. Yani Beşiktaş Kulübü rehabilite edecek bir durumda da değil dediğin gibi. Oraya gelecek cük diye oturacak ve takımını yukarıya taşıyabilecek, arkadaşlarını oynatabilecek bir forvete ihtiyaç var. A, B, C, D planları var. Ama bu oyunculardan C mi olur, D mi olur, B mi olur, A mı olur fark etmez. Bilmem ama A plus bir oyuncu olması gerekiyor. Önemli olan bu. Yani o dönem bu dönem artık. Hep diyoruz ya geçmişte yapılan hatalar artık tamam eleştirdik, yattık, söyledik. Artık hata yapılacak bir dönemde değil. Çok güzel hamleler yapılıyor. Bak ilk hamle Önder Özen. Italiano, Nune, kaleci... Nulberg. Gel Otara, abi onda orta ara dediğimde Trossard'sa orta sahaya anladın mı? Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. İşte bundan sonra seviye biraz daha vites biraz daha arttırılması ve seviye arttırılması gerekiyor. Daha kaliteli. Alt sınıf oyuncular diyoruz ya kanatlara orta sahaya Orkun yanına santrafor ama yani Darwin Núñez ismi beni çok heyecanlandırmadı. 2 sene önce olmuş olsa burada heyecandan şu anda coşmaya başlamıştım. Biliyorsun beni az buçuk tanıyorsun evet. Yani. Ondan dolayı
0: coşkunu ama belli edersin.
1: Şimdi menajeri gelecek babacığım. Bak Efecan'ın dediği gibi her takıma teklifte bulunacak. Bakacak şartlara. İsteyen var mı? Veren var mı? İstedikleri parayı veren var mı? Talep eden var mı? Olmadığı zaman farklı bir pazara gidecek. İlk önce geldi burada paralar yüksek konuşuluyor. İyi paralar veriliyor. Ne yapıyor? Burayı değerlendirmeye çalışacak. Yani ne diyeyim bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyeyim şunun bilincindeler yani farkındalar iyi oyunculara gidiliyor ama o iyi oyunculara sadece gitmek için gidilmemesi gerekiyor getirmek için gidilmesi gerekiyor burada artık hep söylerim fedakarlık dönemi yani yönetim kurulunun yöneticilerin sadece fizik olarak değil maddi olarak da pamuk eller cebederler ya fedakarlık dönemi maddi dönem başladı yani o fedakarlık maddi dönem olarak fedakarlık dönemi bunları uygulamaları lazım ona göre hamleler yapılacak yapılması gerekiyor çünkü taraftar artık bu takım Beşiktaş'ı yakışan bir oyun, Beşiktaş formasına yakışan, şampiyonluğu hedefe taşıyabilecek, yaratıcı, bölgesinin iyi oyunculara ihtiyaç olduğunu ivedi bir şekilde görüyor, talep ediyor, istiyor. Ona göre de hamleler yapılması lazım.
0: Dünya
1: bakalım.
0: Kupası'nda oynadı Uruguay'la. Uruguay kötü bir kupa geçirdi bu arada. 3 maçın ikisine ilk 11'de başladı, gol atamadı. Geçtiğimiz sezonda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 16 maçta 7 gol 4 asisti var. Yine Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta 3 gol 1 asisti. Yani geçen sezonu 10 golle tamamladı. Liverpool'da da yine 7 golle tamamladı zaten.
2: Şöyle, Arabistan'a gitmeden yani önce. Pozitif hadiselerden birisi şu tabii ki oyuncu Şubat ayından beri kulübünde oynayamadı. Öncelikle El Hilal'in tabii ki transfer politikası ve Suudi Arabistan Ligi'nin yabancı kuralıyla da bağlantılı bir durum bu. Çünkü orada 8+2 gibi bir yabancı kuralı var ve onlar toplamda 14 tane yabancıya sahipler. En son El Hilal Somerville'de transfer etti. Mesela Roma ile yarış halindelerdi ve Somerville'de transfer etti. Zaten Karim Benzema'nın da olduğu bir denklemde orada Darwin Núñez'le yollar ayrılması bekleniliyordu, öngörülüyordu bu. Bildiğim kadarıyla maaşı çok yüksek. Yani belki 25 milyon eurolara tekabül eden bir maaşı var ama şimdi Avrupa kulüplerine oyuncuyu belki menajeri teklif etmekte şu şekilde güçlük çekiyor olabilir. Benim tahmin ettiğim şu, El Hilal şuna onay verecektir. Darwin Núñez'in maaşının belki

0: adamı da iyi kadro verdiğin zaman hedefe gidebilirsin. Böyle bir adam yakaladın. Kenarda o enerjisiyle, dinamizmiyle, oyunculara veren güveniyle. Bunlar önemli detaylardır bir futbol takımı içerisinde. Böyle bir adamı yakalamışken bu adamı kullanın, değerlendirin. Buna da iyi oyuncular alın abi. Aldığın zaman bu adam seni hedefe götürür. Yani taraftar çok büyük kredi verdi yönetime. Hakikaten çok büyük bir kredi verdi. İşte bu kredi bitti, tükendi. Şu anda ne dönemi? Fedakarlık dönemi. Fedakarlık dönemi, yani maddi anlamda fedakarlık dönemi. Kasa kolaylığı sağlanması gerekiyor. Tabii ki de vardır Beşiktaş'ın parası. Gidiyor, müthiş oyuncular alıyor, alıyor, ediyor ama bu parayı hep doğru kullanmak gerektiğini söyledi.
1: Evet.
0: Gideceğim babacığım, bu dönemde de kaliteli oyuncu getireceksin. Bu adamla beraber istediklerini sunabilirsin taraftara.
1: O sen riskli mi buluyorsun bu transferi şimdi?
0: Ya riskli buluyorum. Yani gelir çok iyi işler yapar, arka şeyler yapar. 2 sene önce demiş olsaydım bana, ben bu adamı hemen getir derdim alabiliyorsan.
1: Ben ama çok olumsuz değilim yani ama ikisi, ya senin kadar.
0: Ya ben çok olumsuz değilim demiyorum. Yani olumsuzum demiyorum anladım sana ama yani Koray.
1: Ama ben seni demek istediğini anladım. Yani gönül ister ki diyorsun Avrupa'da şu an oynayan, İşte İngiltere, Fransa, ne bileyim Hollanda, Almanya liginde düzenli oynayan
2: bir Avrupa'nın 5 büyük liginden bir oyuncuyu almak nasıl oluyor, bir standart almak.
0: Son 2 dönemde de yani çok fazla da yani istikrarlı olan bir oyuncu da değil.
1: Ya mesela Sörloth ismi konuşuluyor. Patrick Schick konuşuluyor.
0: Ya Schick olabilir mesela, niye olabilir? Hocanın, çünkü ben oynattığı oyun sistemi kafamda yaşadım, yaşadık. Gençler Birliği'nde de bir benzerini oynadık. Baskılı, oralarda baskı yapabilecek bir oyuncu. Nunez yapar bunu ama yani bilmiyorum. Yani keşke 2 sene önce ne durumda, kafa yapısı ne, oynamak istiyor mu, fayda sağlayabilecek mi, konsantre mi, bu da önemli olan bir şey. Yani şimdi 20-25 milyon eurolardan bahsediyor. Baksana aldığı paralar abi, 2 sene kontrat, 50 milyon koydu, ömür boyu kazanamayacak parayı 2 senede kazanıyorsun bazen.
1: Yok, kiralık gelirse o kadar uzun süre olmaz zaten herhalde.
0: Hayır,
1: bir yıllık kiralık.
0: Bir yıllık kiralık adamların da işine geliyor, değerlendiremeyecekler. Benzema gitti dedi. Yani şimdi orada yedek kalacak, parasını vereceğiz. Bari en azından bir yerde oynasın da hazır gelsin gibilerinden düşünen bir kulübü de var şu anda ama yani burada değerlendi, konuşulacak, bakalım görelim. Yani iyi oyuncu, kaliteli oyuncu ama son durumu ne?
1: 2028'de sözleşmesi bitecekmiş El Hilal'le.
0: Son durumu ne? Bilmiyorum, bakalım göreceğiz. Bekleyelim abi, Beşiktaş'ın artık yani ihtimallerle, seyirlerle, sahalarla yaşanacak dönem geçti Koray. Net oyunculara ihtiyacı var. Bak güzel hamleler yapıldı. Tekrar ediyorum. Bak arkada kaleci, orta saha, sol kanat, sol bek. Yani bu oyuncular iyi oyuncular. Alternatifli kaleciler koridorun sol tarafı 2 tane. O mesela o İlhan Fakılı potansiyelle 19 yaşında kendini geliştirecek sorumluluk alan bir oyuncu. Yani geçtim bir yeri, artık bir yerde de takılma yani. Üstüne koyarak gidin. Yani bir şeyleri yaparken daha temkinli, dikkatli. Önder Hoca'yı da tebrik ederim. Hakikaten güzel hamleler yaptı. Yaptığı transferlere bakıyorum. Mesela Hoca'yı getirdi mi? Getirdi. Kaleci'yi getirdi. Sol beki getirdi. Sol kanat, evet. Sol kanatı getirdi. Sol
1: bir mesaj var mesela, okuyalım. Koray Bey, iyi geceler. Severek dinliyorum, izliyorum. Beşiktaş, Darwin Núñez yerine Okan Bey'in dediği gibi daha hazır, daha bitiriciliği yüksek birine gitmesi gerekmez mi? Bir de Núñez üzerinden kumar oynamaktansa Icardi bence daha çok iş yapar. Hem ligi tanıyor hem de bitiriciliği kuvvetli bence demiş.
0: Icardi alternatif rotasyon olarak düşünülebilir ama direkt bankoyu komürücü oyuncusu olarak ben düşünmem Beşiktaş'a.
1: Yang Yo Icardi ikilisiyle
0: olmaz,
1: girer misin
0: sen? Ben Yang Yo tutarım mesela. Oraya daha iyi bir oyuncu alırım. Onunla rekabete sokabilecek bir kaliteli bir santrafor. Yani Icardi ile o rekabete girmem. Icardi'nin ne yapacağını, ne edeceğini belli değil abi. Adamı şimdi görüyoruz Galatasaray'da son dönemlerde aile bir problemleri, takım içerisinde oynuyor, oynamıyor, baskı yok, idmanlara çıkıyor, çıkmıyor. Kusura bakma, burası Beşiktaş kulübü. Kimler geldi, kimler gitti ha. Şimdi ben o, şu anda bana sorsan kimi daha önde görüyorsun? O'yu daha önde görüyorum ben.
1: Bir de hoca ön alan baskısına çok ciddi önem veriyor.
0: Bir o, ikincisi şu anda taraftar ne istiyor, hoca ne istiyor? Başka mı yönetim, eksiklik olan, giderilmesi gereken seviye ne? Daha iyi bir santrafora ihtiyaç olduğunu duyuyor, görüyor. Ona göre oyunculara gidiyor. Icardi abi, ha, gelecek bedava. Ya abi gelir otur, oyuncular belli yapılmaz. Ya ne yapar neden?
1: Bu bir varsayım. İzleyenimizin
0: yok abi, ben istemem. İstemem.
1: İlyas Geyik yazmış izleyenimiz Instagram'dan. Diyor ki Arabistan'dan futbolcu almak sinekten yağ çıkartmaya benzer. Kahramanmaraş'tan selamlar. Bak, Arabistan'dan gelen
0: elimde oh olmasa Darwin Núñez'i isterim alternatif olarak. Şu anda isterim. 2 sene önce, az önce söylediğim gibi, 2 sene önceki olmuş olsa parti şeyler konuşurum. Ama şu anda alternatifteki kadro da isterim mesela. Daha iyisi lazım Beşiktaş'a.
2: En büyük olumsuzluk şu: Suudi Arabistan'dan getirdiğiniz oyuncu iklim gereği, tabii oradaki coğrafi koşullardan ve oranın hava şartlarından kaynaklı saha antrenmanları çok az. Dolayısıyla oyuncular genelde maçtan maça sahayı görüyorlar. Daha çok salon antrenmanlarıyla evet. tamamladıkları için biraz onun eksikliği oluyor. Onun haricinde tabii ki birçoğunu antrenmanların salonda gerçekleştirdikleri için herhangi bir

0: Atletik performans antrenmanlarında herhangi bir düşüş yaşanmıyor. Sadece sahayı çok seyrek gördükleri için bunun oyuncular sahadan uzaklaştıkları için bunun sadece handikapı var. Onun haricinde tabii ki çok çok büyük bir eksisi yok. Yoksa yani Suudi Arabistan Ligi'nin hani o kadar da çok da yermek istemiyorum. Tabii ki 5 büyük ligle karşılaştırılabilecek seviyede değil ama oranın coğrafi koşullarından kaynaklı sadece bu gibi bir problemi olması bir handikap. Evet. Yoksa Kante de geldi. Hani belki çok eleştiriliyor Fenerbahçe taraftarları tarafından ama Kante geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin saha içerisinde belli başlı bölgeleri en çok parselleyen, en çok koşan oyuncusuydu. Hani bitik bir oyuncu olsa o kadar koşamazdı, öyle değil mi Okan abi?
1: Tabii canım ya, aynen öyle.
2: Bir başka izleyicimiz Hidayet Hallaç der ki, bence Galatasaray Beşiktaş'tan önce davranıp Darwin Núñez'e en yüksek teklifi yapıp kiralayacak. Çünkü oyuncu Uruguaylı, bize gelir, onu en iyi Okan Buruk hazırlar demiş. Bu arada Galatasaray'ın 10 numarası Can Uzun olmak zorunda. 10+4 kuralından dolayı Galatasaray çok yabancı alamaz demiş. Galatasaray'ın böyle bir tercihi olur mu? Ya burada bu arada şey de söyleyeyim. Efecan az önce söyledi. Tüm kulüplere öneriliyor El Hilal, kiralık olarak verebiliriz diye dedi. Burada biz şeyin altını çizelim. Aman ona gitsin buna gitsin gibi bizim hiç
0: tabii.
2: Alakamız olmayan bir mevzu zaten.
1: Bak bundan...
2: Burada hatta şunu söyleyelim ki konuda yanlış yere de çekilmesin sonra. Bir futbolcu Darwin Núñez, bizim kulüplerimizin hiçbirinin ona böyle ihtiyacı yok. Ama o futbolcunun buradaki kulüplere ihtiyacı var. Yani oturup da pazarlık masasına da oturulacaksa birbirinizi ezmeye çalışıp daha fazla yani 3 vereceğiniz yerde hiçbir takımımız 5-6 vermesin. Hatta konuşun aranızda, ortak hareket edin.
1: Sevgili
2: keşke böyle bir ilişkiniz olsa.
1: Sevgili fark etmez, sakın gözertsizi söylüyorum bunu. Yani tuzağa düşmeyin abi.
2: Evet.
1: Böyle isimleri atıyorlar ortaya. Ondan sonra heyecanlanıyorsunuz, baskı altına alıyorsunuz kulüpleri, yöneticileri, problem yaşıyorlar. Ha tabii ki de baskı kurun. İyi oyunculara gidip talep edin, isteyin. Çünkü takımınıza, formanıza yakışacak kalite seviyesindeki oyuncuları isteyeceksin. Ama son dönemde böyle problemler yaşamış oyuncuların ismini atıyorlar ortaya abi. O istiyor, bu istiyor. Çarpıştırıyorlar, fiyat bir bakıyorsun iki kata çıkıyor. Bak hatırlıyor musun, bir hafta önce ben ne demiştim bu ekranlarda, hatta son sayfada da söylemiştim. Beşiktaş İngiltere Premier Ligi'nde bir santraforla ilgileniyor. Bak medyaya düşmeye başladı şimdi. İsmini araştırmadım, gitmedim. Genç muhabir kardeşlerimize söyledim. Hatta gidin kovalayın bir bakın. Bugün dünden beri işte konuşuluyor. Yani bir Premier Lig'den de bir santrafor var, ilgilenilen, görüşürler. Bakalım onu da göreceğiz zamanla ama yani orada daha yaratıcı, net ve taraftarı doyurabilecek kardeşim. Hiçbir kuşku, soru işareti yaşatmayacak bir oyuncu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bulacaksın, getireceksin. Getirmen de gerekiyor. O dönem bu dönem. Fedakarlık dönemi. Yok abi ben oymuş buymuş ya işte bir görelim bakalım. Toparlar geçmişte şöyleydi, yine kendisini bulacak. Abi o kendisini bulacak derken biz kendimizi kaybettik ya. Bıraksınlar abi bu işi. Yok kardeşim, bulacak adam değil. Bizi bulduracak adam. Bizi o heyecanı, o yarışın içine sokacak adama ihtiyaç var Beşiktaş'ın. Bir tane santrafor. Bir tane baba, bir sağ kanat, iyi yaratıcı, delici, oraları yaracak abi, asist yapacak, gol atacak, arkadaşlarını oynatacak. Orkun'un yanına bir tane 8 numara, bir 6 numara, bir de fırsat dönemi bir sol stoperi getirdiğin zaman abi seyret otur. Müthiş bir kaleci yakalamışsın, müthiş bir teknik direktörün var. Taraftar havaya enerjiye, sinerji yakalamış, o coşkuyu hocayla beraber yaşıyor sahanın içerisinde. Bunları yakalamışken devamını getirin, kaçırmayın. Kaçırdığın zaman bu sefer problemler oluyor, tepkiler başlıyor, kaos ortamı, tekrar camia karışıyor, yine seçime gidiyorsun. Hadi sil baştan, yeniden işte 7-8 tane oyuncuya git. Yapmayın, düşmeyin bu hata.
0: Okan abi şu...
1: Gidin kardeşim, iyi oyuncuları alın, fedakarlık yapın. Alacaksınız da alma gerekiyor. Salam mı? Olmadı mı? Olmuyorsa git kardeşim oraya. Antonio var, Brahim Diaz var, bilmem ne var. Bir sürü kaliteli oyuncular var. Git abi, Beşiktaş kulübü burası. Veriyorum parayı. Git o Roma'daki 23 yaş altı çocuk var bir tane. Çok kaliteli. Her projede planlamada 23 yaş altında kanat forvet düşünülüyorsa Sure. Bana bu seviyedeki oyunculara git bana. Bu seviyedeki oyuncuları getir bana. Getirdiğin zaman alkışlarız biz seni. Artık bu dönem o dönem Koray. Takatimiz, sabrımız kalmadı. Ben evet. İnsan kalmadı abi. Bugün gidiyorum. Ya nereye gidersem git. İçim doluyor artık, patlayacak duruma. Duygu patlaması, sinir patlaması yaşamaya başlıyorum. İnsanlar abi ne olacak, ne edecek, ne olacak, ne edecek. Ya karar veren ben değilim. Karar veren ben olsam ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kendimi pazarlamasını da iyi bilirim ben. Çok iyi oyuncular bahsederim burada isimlerden, işte 2 sene sonra şöyle olacak böyle olacak. 10 tane isim söylerim, 2 tanesi çıkar. Aa bakın videoları koyarım, 2 sene önce demiştim. Futbol uleması ilan ettiririm kendimi. Bunu yapanlar var. Geçin o ayakları. Baba paranız var, alım gücünüz var. Fedakarlık dönemi alacaksınız. Bu dönem o dönem. Beşiktaş taraftarı bunu istiyor. Salam mı? Olmadı mı? Teklif yapıldı. Gelmedi mi? Bir daha gittin, gelmedi mi? Gelmiyorsa kusura bakma kardeşim, rafa kaldırırız. Dediğim gibi geçen gün. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Güle güle abi. Allah çarşısına pazar versin. Ama sen ne yapacaksın işte o dönem? BC planını hemen devreye sokacaksın. Atacaksın abi. Gideceksin hemen. Kim var mesela? Taraftarı doyurabilecek tatmin edebilir. Bir ismi bırakacaksın hemen iki gün sonra. Ha, taraftar diyecek. O zaman senin planlaman, projen var kardeşim. Bir planın var. Alkışlar seni. Ama bakıyoruz, göreceğiz bakalım. Bekliyoruz yani. Görelim inşallah. Ha, şu anda işler iyi gidiyor. Kaleden başladın. Kulübeden başladın. Hatta kulübeyi de bırak. Beyaz yakadan başladın.
2: Evet.
1: Eşortmanız giydirdin. Sahanın içinde şort forma. İşler iyi gidiyor. Taraftar memnun oynanan oyunda bölüm bölüm. Bakıyorsun iki tane Midland maçında. 11-11 oynanan bölümde de oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü Beşiktaş'ta. 11 oynanan 10 oynanan bölümde de oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü Beşiktaş'ta. Eksikliklerine rağmen muhteşem şeyler yapıldığının göstergesi. Evet. Daha iyi olması gerekiyor. Yeterli değil ama. Ona göre zaten onun tomografisinin fotoğrafını çeken yönetim ve Önder Özen teknik direktör zaten hocanın açıklamalarında da farkındaysan ne diyor? Ben rotasyonlu bir kadro istiyorum. Kardeşim bir an önce oluşturun diyor. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Yapmanız gerekiyor.
2: Zaten daha
1: olmazsa
2: zaten.
1: Da ben sana ben burada isyan ederim. Yani hem burada hem sosyal medyada her yerde isyan ederim. Yeter. Yeter abi.
2: Evet.
1: İyi işler yapılıyor bak. Yapılıyor. O konuda da Allah var. Yiğidi öldür hakkını ver derler ya. Bu konuda da tebrik ediyorum. Şu anda evet. İyi işler yapılıyor.
2: Konuşacağız. Trabzonspor hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Hem o maçın özetini bir ekrana getirelim. Ardından Fatih Tekke'nin yapmış olduğu açıklamaları da yine paylaşacağız. Daha sonra hem Salah mevzusunu konuşacağız. Hem Fenerbahçe'de bu Aziz Bey'in bahsettiği santrfor kim olabilir? Onun üzerine de biraz fikir yürüteceğiz birazdan. Hem özet maç sonu açıklamalarının ardından buradayız.
3: 59. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor kuruluş yıl dönümünde Udinese ile karşı karşıya geliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Karşılaşmaya Trabzonspor başladı. Savunma arkasına bir pas düşüncesi, iyi kontrol geldi Aral Şimşir'den. Aral içe kat etti, Aral verdi pasını. Bir şut topağlara gidiyor. Trabzonspor öne geçiyor. Dakika 4. Ernest Muçi golü atıyor. Trabzonspor 2026-2027 sezonunun ilk golünü Ernest Muçi ile kaydediyor. Bordo Mavili ekip 4. dakikada 1-0 önde. Geçen sezonun başarılı ismi Ernest Muçi bıraktığı yerden devam ediyor. Aral Şimşir içe kat etti. Soldan bindiren Muçi'yi gördü. Muçi tek vuruşta kaleci piyanonun solundan topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Onuachu 3 kişi arasından çıkamadı. Atağını sürdürecek. Udinese. Vakumbayo orta geldi. Adam Buksa vurdu Onana. Adam Buksa'nın kafa vuruşu Andre Onana. Üzerine gelen topta hata yapmıyor. Ceza sahası kalabalık. Miller orta geldi, arka direğe doğru bir kafa, top dışarıda. Matteo Palma. Bayo'nun pasında isabet yok. Şık bir çalım. Trabzonspor hücuma çıkıyor 4 isimle. Muçi. Muçi sağ çekti. Muçi vurdu. Top dışarıda. Ernest Muçi kendi getirdi. Kendisi denedi. Topu az farkla dışarı çıkıyor. Solda Cabral kendisini göstermişti. Muçi'nin şutu direğin hemen yanından out'a gidiyor. Geldi geriye, topu aldı ancak müdahalesini yapıyor Palma. Topu takımına kazandırdı. Lovric'in pası. İdrisa G'ye vurdu. Onana yine gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Udinese'de. Solda Ebose. Ceza sahasında 3 Udinese'li var. Ebose. Ebose'nin ortası savunmadan dönüyor. İdrisa G'ye bir kez daha izliyoruz. İyi bir şut. Andre Onana soluna uzandı ve gole izin vermedi. Geri doğru pas. Bouchari. Wagner Pina. Pina uzaktan vurdu. Top üstten dışarıda. İlk yarıdaki belki de son şanstı bu dediğim anda maçın hakemi Emil Ristovskov son düdüğünü çalıyor ilk yarıda. Bir kez daha izliyoruz Wagner Pina'nın ilk yarıdaki son aksiyonu maçın. Ruslan Malinovski topun başında. Paslaşarak kullanıldı bir kez daha. Köşe vuruşu Aral bıraktı. Malinovski. Malinovski yerden denedi. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon. Savunmanın kontrolünde. Piana topun sahibi. Ruslan Malinovski çaprazdan. İyi bir deneme. Deneyimli oyuncudan. Ardından Kristensen'in kontrolünde top kalecide kalıyor. Sol ele etkili geldi. Udinese sol kanattan bir orta. Ceza sahası. Adam Buksa iyi kontrol edemedi. Andre Onana topu kontrol ediyor. Atak devam edecek. Siddi Cabral. Cabral sağ ayağıyla denedi. Kaleci başarılı. Dönen top. Bir kez daha Piana. İki hamlede topun sahibi oluyor. Bu pozisyonda bu kez kalecinin soluna değil sağına giden şut. Eduardo Piana iki hamlede kontrolü sağlıyor. Umut Nayır geride. Baskı var. Buksa döndü sol tarafa Buksa. G'ye. G'ye vurdu. Bir kez daha başarılı Andre Onana. Bir kez daha izliyoruz. İdrisa G'ye'nin ceza sahasında kaleyi cepheden gören bir bölgeden şutu. Andre Onana. Geçit vermiyor bir kez daha Udinese hücum oyuncularına. İdrisa Gueye'ye. Şimdi de Buşari. İki kişi var. Buşari topla fazla oynadı bu kez kaptırdı. Zaniolo. Zaniolo yerde. Yine faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak Udinese. Bu kez kaleyi daha cepheden gören bir bölge. Zaniolo yerde kaldı. Benjamin Buşari. Faul yapan isim. İki kişilik bir baskı vardı Buşari'ye. İşaret geldi. Nicola Zaniolo. Zaniolo vurdu üstten dışarıda. Lennon Miller paslaşarak hemen Zaniolo'yu düşündü. Zaniolo'nun şutunda etki yok. Top üstten dışarıda. Miller. Nicola Zaniolo. Zaniolo şut açısı arada vurdu Zaniolo. Direkten döndü ardından kornere gönderiyoruz bu topu. Etki yaratmaya devam ediyor İtalyan futbolcu Zaniolo. Burada Melih'ten sıyrıldı şutu. Direkten dönen top. Ve maçın son düdüğünü çaldı Emil Ristovskov. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında kuruluşunun 59. yıl dönümünde Serie A ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup ediyor Trabzonspor.
4: Oyundan beklediğimiz antrenman maçında olduğu için, hazırlık maçı olduğum için beklediğimiz şeyleri çoğunluğunu aldık. Fakat tabii bireysel oyuncuların yorgunluğu, total kamp yorgunluğu, oyunun kampın son günü olması, totalde tüm kampta oyuncular, yeni gelen oyuncuların tam ritminin kazanması falan öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahan içerisindeki yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a çok şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi böyle bir süreç. O bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü yani bugün çok böyle futbol oynamaya müsait bir hava var diyemem. Ama ona rağmen oyuncularım, özellikle ön alan baskılarına ikinci yarıda girenler, çıkanlar, hepsi oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız genciyle, yeni geleniyle genel hatlarıyla anlaşıldı. Ama ritmin bulması için tabii ki daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor. Ve tekrar. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. Eksiklerimiz var. Ya o top bizdeyken de basit top kayıpları var yine. Baksana etrafındaki onu çok çalışamadık açıkçası. Yani eksik olan alanlar var, eksik olan bölümler var. Dolayısıyla şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi maçlar oynarken bile eksiklerimiz olacak.

bunları tamamlamak için tekrar tekrar tekrar. Biz oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum. Taraftarın ne beklediği çok net. Trabzonspor teknik direktörüyseniz ne oynatırsanız oynatın. Skorlar taraftarımızın istediği, memnun olmadığı sürece, bazen giyiminiz, saçınız da onların memnun olmadığı sürece bu size hep zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla, hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yayınmaları ve tabii ki oyuncuların gelişimi. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzonspor'un varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için. Bu sene, geçen sene yaptığımız, bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüzde bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu bir sene daha devam ettirirsek, bunu hele bir sene daha devam ettirip bunun temelini atarsak, bence ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle tabii takımımız Trabzonspor'umuza çok büyük bir fayda etmiş olacağız. Biz Trabzonspor olarak en iyisi, mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da taraftarımızın o beklentilerini karşılamak, ama konuşarak bunu değil, biz çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim yapabileceğim, Trabzonspor'da yaptığım, yapmaya çalıştım. Bundan sonra yapacağım şey bu, ekibimle beraber. Daha doğrusu bizim hep beraber, oyuncularımız ve ekibimizle beraber. Salah dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'la anılması çok değerli, ama resmiyette bir şey olmadı. Şimdi bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Devam ediyorum. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Biz az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki seneye, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanılma sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Bu sene, geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız gerekiyor, ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla biz Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili düşüncelerimiz, siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da gidecek, öyle bir durum söz konusu değil gençler haricinde. Katılacak, bekliyoruz biz de. Bir iki oyuncu, belki üç oyuncu olabilir.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Caner İşbeğendiren'le birlikte Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Muçin'in attığı golle birlikte şu 11 ile sahaya çıktı. Bordo Maviler, Onana, Pina, Vivu, Savic, Cabral, Aral, Buşari, Malinovski, Savioğlu, Muçi ve Onana şeklinde sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tabi Trabzonspor denilince şu anda en çok konuşulan konu, tıpkı uzun süredir Beşiktaş'ta olduğu gibi, o da Muhammed Salah meselesi. Fatih Hoca dedi ki bu maçın ardından, Salah konusunda resmiyette bir şey yok. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, Trabzonspor'la anılması da

0: Değerli dede, burada çok konuştuk Muhammed Salah, Okan. Trabzonspor şu anda görüşmelerini resmi olarak açıklamasa da teması olduğu belli, sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan da biz görüşüyoruz demiyor.
1: Yok,
0: şu an için öyle bir şey yok diyor, anlaşma vesaire yok diyor. Ama Trabzonspor Muhammed Salah'la ciddi şekilde ilgileniyor. Sen Trabzonspor için bu hamleyi nasıl değerlendirirsin? Beşiktaş'la ilgili çok konuşmuştuk. Trabzonspor'da sence neler yapar? Bir de Trabzonspor'un yapılanmasıyla birlikte, yani gençler var. Bir de takıma böyle bir üst seviye deneyimli yıldız bir isim gerekir mi o gençlerin içine?
1: Ya şimdi Salah ismi büyüleyici bir isim, muhteşem bir isim. Çok iyi bir oyuncu. Yani Salah'a kimse hayır demez. Değil mi? Yeter ki şartlar oluşsun, uygun olsun. Herkes takımında görmek ister. Şimdi gençlerle beraber iyi bir oyun sistemiyle harmanladığın zaman hem o gençleri geliştirir hem takımı geliştirir. Yani seni hedefe götürür. Yaratıcı bir oyuncu. Gol atar, attırır, dar alanda etkili, uzun alanda etkili. Yani futbol aklı, zekası, bireysel yeteneği çok üst seviyede bir oyuncu. Salah konuşuyoruz. Kimi konuşuyoruz abi? Yani Salah negatif anlamda konuşan, yani ben sana bir şey söyleyeyim, futbolu konuşmasın bana göre. Konuşmasın, yok. 34 yaşında. Az önce örnek verdim abi. Drogba kaç yaşına geldi? Mertens kaç yaşına geldi? Birçok oyuncu örnek verebilir, neler yaptı. Önemli olan o sistemin içerisine sokabilmek, ki sokabileceğin kolay bir oyunculardan bir tanesi. Yani özel hayatıyla birlikte, yeteneğiyle, yani sadece futbola odaklanan bir profil. Değil mi? Öyle bir insan. Ha, ben burada neye bakarım mesela, bu tarz bir oyuncuyu yakaladın, getirdiğin zaman çevresindeki oyunculara da bakarım. Çünkü çevre de çok önemli. Tek başına bir takım alır bir yere getiremezsin. Çevrendeki oyuncular sana o pası atar mı? O pası attığın zaman senin getireceğin topu değerlendirebilecek oyuncular var mı? Hem Beşiktaş'ta var, hem Fener'de, hem Galatasaray'da, hem Trabzon'da da var. Her takımda çok fazla bir fark yaratabilecek. Çok fazla bir fark yaratabilecek. Bak, fark yaratacak değil demiyorum. Sadece çok fazla fark yaratabilecek bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Ama başkan görüşmüyoruz diyor. Hoca bizi heyecanlandıran bir oyuncu gibilerinden konuşuyor. Ben Fatih Tekke çok akıllı, çok zeki. Gerçekten iyi bir futbol aklı olan, futbol adamı olan bir teknik adam olarak görüyorum. Bir de karakterli, düzgün bir insan. Bir şeyi inşa ediyor. Bir Trabzonspor yaratmaya çalışıyor. Geçen sene bakıyorsun, taraftarı mutlu etti, umutlandırdı. Yarışın içinde soktu, uzun yıllardır beklenti içerisinde olan camiasını ayağa kaldırdı, değil mi Fatih Tekke?
0: Evet.
1: Bunu gördük geçen sene. Bu sene de iyi oyuncuları verdiğin zaman da o hedefin içerisine rotasyonlu bir kadroyla çok farklı yerlere getirebilecek sinyallerini verdi. Geçen sene rotasyon olmuş olsa iyi oyuncularla beraber belki şampiyonluk yarışını en kötü ikinci bitirebilirdi ligi. O fırsatta geldi mi geldi. Ama niye yakalayamadı o fırsatı? Rotasyon olmadığı için, sakatlar, cezalılar, önemli oyuncuları saha içinde olmadığından dolayı yaşadı bu problemleri. Salah ismi çok önemli bir isim. Şimdi medyada bakıyorsun, verilen rakamlar, görüşülen paralar, yani oyuncu tarafının işte yaptığı fırsatçılık, bak abi adam deniyor, devamlı yok diyor, devamlı fiyat arttırıyor. Yani hep söylüyorum ya, işte camiaları bir anda ayağa kaldırıyor abi. Ne oluyor? Baskı altına kurduruyor. Bu sefer baskı altında kalan başkanlar, yöneticiler mecbur alma içgüdüsüyle menajeriyle görüşüyor. Menajer de kardeşim diyor, bunlar diyor geliyor bana diyor. Bir ise iki, iki ise üç. Her dönem, her hafta bir şeyler yapıyor yani. O Abbas denilen adam hakikaten muhteşem bir menajermiş abi. Ha, bir yandan da...
0: Menajer de değil normalde, biliyorsun. Bir tek Salah var elinde. Normalde avukat bildiğim
2: kadarıyla. Tabii tabii, avukat.
1: Bunu ben söyledim çünkü yaklaşık bir hafta 10 gün önce.
0: Evet.
1: Bu Salah'la görüşüyor, tamam mı? Ya diyor, işte diyor, seninle ilgilenelim. Bunlar arkadaşlar tabii. Salah da diyor tamam diyor, bütün... her şeyimle ilgilen diyor, ama bir tek sadece benle ilgileneceksin diyor. Başka oyunculara gidersen diyor, veyahut da başka oyuncuların şartlarıyla işte bilmem neleriyle ilgileneceksen diyor, hiç gelme diyor. Adam zaten Kadir gecesi mi ne, hangi gecede oldu bilmiyorum. Yani bunu duyar duymaz ayıp edirsin ne demek gibilerine, tabii biraz abartıyorum ama yani hemen sarılıyor Salah'a. Salah'la ilgilenmek, Salah'ın menajeri olmak abi ayrı bir şeydir yani, düşünsene. Yani her yerde İsmin geçiyor.
0: Bir futbolcuyla bütün ömrünü kurtarabilirsin.
1: Ya bir sezon, bir transfer dönemi kurtarabilirsin. Bir tabii. Transfer dönemi.
0: O işin ekonomik boyutu. Ya, ya onlar da kendi açısından belki şimdi, doğru olan odur onlar
1: şimdi,
0: için. Bir şey diyemem
1: şimdi,
0: de.
1: Trabzonspor ilgileniyor, ilgilenmiyor. Onunla ilgili net bilgi.
0: 2 yıllık teklif yaptı Trabzonspor.
1: Net bilgi sahibi değilim.
0: Bizim bugün gün içinde verdiğimiz haberlere dayanarak söylüyorum. 2 yıllık teklif yaptı. Yıllıkta 17 milyon euro ücret önerdiği Trabzonspor.

0: Trabzonspor'un konuşulan bu.
1: Konuşulan bu. Beşiktaş da iyi tekliflerde bulundu, sunuldu. Ama menajeri zaman zaman dönmedi. Zaman zaman döndü. Şartları kabul etmedi. Şimdi Trabzonspor'un sunduğu şartlar belki biraz daha olumlu gelmiş olabilir ona, ama diğer bölgelerde, diğer kıtalarda da bu teklifleri gidiyor anlatıyor. Fiyat arttırımına gidiyor yani. Sonuçta bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Adamın son dönemi, oyuncunun da son dönemi, evet. Menajerin de son dönemi. Aldığı kadar, yani ne kadar para alabilirsem o kadar koparayım alayım derdinde psikolojisinde hareket ediyorlar. Ama Trabzon'a da gelse, Beşiktaş'a da gelse çok büyük bir fark yaratır. Yani ben az önce bir şey söyledim. Eğer Salah'a sunulan teklifleri kabul etmiyorsa kardeşim, gideceksin o bölgeye, o planlama içerisinde gideceksin, bir tane baba net oyuncu getireceksin. En azından taraftar şunu diyecek Beşiktaş tarafı. Ha bak diyecek, bunların bir planı var, gitti aldı getirdi. Çünkü hedefler yükseldi. O hedefler yükseldiği için o hedeflerde kalan taraftarı, beklenti içerisinde olan taraftarı
0: aynı tatmin, şey Trabzonspor için gerekiyor. Geçerli mi?
1: Geçerli tabii yani, taraftar için. Trabzonspor taraftarı Salah ismi eğer yarın bir gün olmazsa bu sefer daha farklı bir isim isteyecek orada. Yani o seviyede bulamazsın belki, ama o seviyeye yakın oyuncu çok mu var Avrupa piyasasında, dünya piyasasında var. Ama bulup getireceksin. Taraftarı mutlu etmen gerekiyor sonuçta. Senin müşterin taraftar. Taraftar isterse sen orada kalırsın. O takımın başında olursun. Hem başkan olarak hem teknik direktör olarak. Ama Trabzon'un en büyük şansı, az önce ne dedim? Beşiktaş muhteşem bir teknik adam yakaladı. Trabzon'da futbol aklı olan, ligi bilen, futbolu bilen, futbolcuların duygularını, psikolojisini, sadece antrenman metotları, sistem ve hatta felsefe değil, psikolojik olarak ruh halini bilen bir teknik adam yakaladı. Camiasını tanıyan, taraftarın ne istediğini bilen bir adam yakalamışken değerlendirmeye çalışıyor. İyi işler yapıyorlar. Baksana abi, ne oyuncular geldi. Bilmediğimiz, tanımadığımız, duymadığımız isimler. Birçoğumuz var da sana sorsam burada tanımıyordur, ama geldi adamlar, neler yaptı, ne paralar kazandırdı, hem performans aldı. Bunlar tabii önemli işler. Bak çok büyük, çok önemli işler. Bu konuda da başarılar. Bakalım, görelim abi, zaman gösterecek yani. Şurada bir hafta 10 gün sonra neyin ne olacağı belli olacak. Ama
0: sağ kanat için Trabzonspor'un böyle bir ihtiyacı var zaten, değil mi? Zubkov'dan yani
1: istediği verimi alamadı
0: bir türlü zaten Trabzonspor. O bölgede böyle bir ihtiyaç da var. Bu ihtiyaçta
1: yani ya başka... Koray, kanattan ne istersin? Çalım atsın da istersin değil mi?
0: Tabii, adam eksitsin.
1: Adam eksitsin. Bir adamı geçtiğin zaman ne oluyor? Denge bozuluyor.
0: Doğru.
1: Diğer arkadaşlarına avantaj sağlıyorsun. Bir. İkincisi, 2-1 yapıyor mu ceza sahasının içine girerken? Birçok jenerik golü var. 2-1 yapıp uzak köşeye zırt bırakıyor.
0: Tabii. Doğru.
1: İçeri çalım atıyor mu? Atıyor. Dar alanda 2-3 kişi ekarte edip böyle güzel paslar veriyor mu? Asistler yapıyor mu? Yapıyor. Orta yapıyor mu? Yapıyor. Sırta koşu yapıyor mu? Yapıyor. Daha ne yapsın abi? Yani Salah'tan bahsediyoruz. Yani faydalı olur mu diye soran olursa, yani eğer kafasında bir tereddüt yaşayan kim varsa, yani bir şey söyleyeyim mi? Futbol konuşmayalım daha iyi bence o kişi.
0: Şimdi Salah zaten Beşiktaş'la adı anıldığında da burada konuştuğumuzda paylaştığımız fikirlerle o günden bugüne bir şey değişmedi. Görüşümüz aynı. Hangi takıma gelirse gelsin katkı yapacağını düşünüyoruz. Bilmiyorum Caner, sen de aynı fikirdesin zaten.
2: Tabii.
0: Şu an sadece transferde görüşülen takım konusunda ağırlık değişmiş gözüküyor. Trabzonspor şu an bir adım daha yakın gözüküyor bu transfere, ama ben Beşiktaş'ta da oldu bitti gibi böyle şey olduğunda, burada işte Salim'le Taner'leydik. Ben burada söylediğimde Beşiktaşlar bana kızdı, istemiyor musun diye. Aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyeceğim. Bu tarz isimlere ben havalimanında kapıdan çıktığında gördüğümde tamam derim, bu transfer artık bitmiş derim. Çünkü bunu niye söylüyorum? Yani yan haklar vesaire konuları öyle işte oldu bittiye gelecek şekilde olmuyor. Adam öyle bir şey istiyor ki bir anda fatura size 1 milyon euro artıyor. Bir şey daha istiyor, oluyor fatura 2 milyon euro artıyor. Son anda istekler değişebiliyor. İşte ne bileyim, özel uçağından tutun oturacağı eve. Belki ev meselesi daha basit konu ama işte forma satıştaki rakam, imaj hakkı vesaire diye ekstra talepler olduğunda çok kolay kolay noktalaması bir anda oluşmuyor. Detaylar bazen bu işte ana plan kadar değerli, yıllık ücret kadar değerli hale geliyor. Bunu Beşiktaş için söylemiştim. İlk günlerde de, bugün Trabzonspor için de söylüyorum. Yani o oldu, bitti filan yok.
1: Ben sana
0: ne zaman
1: şey
0: resmi açıklama gelir o zaman inanın. Bu oyuncuyu havalimanında gördüğünüzde.
1: Tabii doğru, çok güzel, mantıklı, bence de doğru olanı söylüyorum. Bu süreci yönetmek de kolay değil. Ha, çok zor bir yönetmek bu tabii. Süreci, ama medyaya bir şekilde sızıyor. Menajeri tarafıyla, kulüp tarafından çok fazla sızacağını düşünmüyorum, ama şimdi bakıyorsun abi, Beşiktaş bu süreci yürütürken bir yönetici çıkıyor sosyal medyasında paylaşım yapıyor. Ne oluyor kardeşim, sen bu sefer kulübünü, camianı zor durumda bırakıyorsun. Ama Trabzon bu süreçte dikkat edersen, hoca da başkan da çok temkinli, dikkatli hareket ediyor. Sadece medyada birkaç gazeteciden sızdı. Bu yavaş yavaş da çoğalmaya başladı.

0: Yani insan sayısı Salah'la ilgili verdiği bilgiyle. Yani bu süreci dikkatli yönetmen lazım. Bu tarz oyuncular, özel oyuncular bunlar. Eğer bir yöneticin veyahut da kulübe yakın birisi bununla ilgili bilgi verdiği zaman abi o fırsat bence böyle ellerine uç. Yani böyle okşuyor böyle, ha diyor 1 milyon daha geldi diyor, 2 milyon daha geldi, 5 milyon daha geldi. Ya makas öyle açık yani, diğer takımlar, diğer oyuncular için bu belki 300-500 bin euro, 1 milyon.
1: Evet.
0: Ama bu tarz oyuncularda onlar 5 milyonlara, 10 milyonlara çıkıyor. Yani o yüzden bu süreci çok dikkatli, temkinli yönetmek lazım. Az önce söylediğim gibi yani Beşiktaş olmadı mı Trabzon mu alıyor? Tamam kardeşim, sen de büyük camiasın, gideceğim bu sefer ne yapacağım biliyor musun? Daha iyisini bulamıyorsun, bulamazsın ama ona yakın bir oyuncu tak diye getireceksin. Getirirsen bu sefer bu oyuncu rakip takıma giderse o tepkilerle karşılaşmazsın, maruz kalmazsın o tepkilere. Eğer rakibe gidip sen oraya çok böyle beklentileri karşılayamayacak, acabalarda yaşatabilecek bir oyuncu getirsen o zaman var ya, altında kalırsın, çıkamazsın bu işin içinden.
1: Evet.
2: Katılıyorum.
1: Özgür Eren yazmış son sayfa etiketine, izleyicimiz. Sağ kanada Muhammed Salah, forvet Onuachu artı Sörloth yakışmaz mı demiş. Sörloth artı Onuachu.
2: Yani çok, sağda Salah. Çok lüks kaçıyor tabii. Yani Trabzonspor'un.
1: Böyle iki kuleli bir sistem olur mu sence? Öyle bir tercih yani Sörloth
2: gelirse.
1: Görmek
2: lazım şimdi. Çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum elbette. Yani şu anda Trabzonspor'u çift forvet bir 4-4-2 hayal ediyorum kafamda ama nasıl olur bilmiyorum. Yani orta sahada herhangi bir zafiyet yaşar mı? Ya önde muhakkak çok güçlü olacağı aşikar ama geride orta alanda problemler yaşar mı? Onu tamamen kestiremiyorum. Ya buna kafa yoracak olan kişi, buradaki kadro mühendisliğini yapacak olan kişi muhakkak en başta Fatih Hoca, Fatih Tekke,
1: evet,
2: ve ekibi yönetim kuruluyla birlikte muhakkak bunun planlamasını yapacaklardır. Ya Muhammed Salah haberleri zaten son bir aydır gündemimizde, en çok konuştuğumuz isimlerin başında geliyor. Çünkü kuşkusuz futbol kamuoyunu en çok heyecanlandıran haberlerin başında. Yani şu transfer döneminde ismini zikrettiğimiz yıldız isimler içerisinde Muhammed Salah bence en büyük etkiyi göstermiş olan isimdir. Yani saha içi etkisinin dışında ne zaman ki Beşiktaş ve Trabzonspor'la bahsetmeye başladığımız andan itibaren bile saha dışı etkisiyle bile uluslararası basında inanılmaz büyük bir reklama oldu kulüplerimizin dahi. Yani bana işte Fransa'nın L'Equipe gibi bir mecrasından dahi ulaştılar mesela Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a, hatta Trabzonspor'la isminin anılması sonrasında bu transferin nasıl olabileceğine dair bununla alakalı bir görüş benden aldılar. Yani bunun saha dışı etkisini de tabii konuşmak lazım. Şöyle ki zaten son bir aydır gündemimizde, evet süreç çok uzuyor ama Muhammed Salah transferi sadece sıradan bir futbolcu transferi gibi değerlendirmemek lazım. Yani bu futbolcu transferinin ötesinde bir durum. Ya bunun tamamen mesela diplomatik ilişkiler de burada devreye giriyor. Sonuçta Türkiye-Mısır arasındaki ticaret bile çok çok etkili burada. Sonuçta Türkiye'den biliyorsunuz bir sürü sanayici, bir sürü iş insanı Mısır'da faaliyet gösteren Türk firmaları da var. Tekstil firmaları olsun ya da işte büyük holdinglerin, evet, orada iş yaptığı önemli hacimler olsun. Bu da tabii çok büyük bir etken ama işin tabii ki risk tarafını şöyle de atlamayalım. Muhammed Salah'la ilgilenen kulüplerden bir tanesinde El Ittihad olduğunu da söyleyelim. El Ittihad kulübü orada Suudi Arabistan kamu yatırım fonuna ait bir takım. Yani %75'lik hissesi kamu yatırım fonuna ait. O da tamamen Prens Selman liderliğinde, öncülüğünde yönetilen bir camia. Ve Prens Selman yönetiminde Suudi Arabistan'ın kültürel ve ekonomik anlamda yapmış olduğu son yıllardaki yatırımlarını atlamamak lazım. Onların da tabii Vizyon 2030 diye altını çizdikleri bir proje var. Ve bu proje kapsamında zaten ülke sporuna böyle önemli yıldızları kazandırarak aslında bir bakıma Suudi Arabistan futbolunu da geliştirmek adına önemli hamleler yapıyorlar. Şimdi tabii ki El Ittihad'ın burada önereceği bütçelere bizim kulüplerimiz, işte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un bütçeleri ne seviyede o rakamlara ulaşır onu bilmiyorum, kestiremiyorum ama El Ittihad'ın da masada olduğunun da bilgisini paylaşalım. Yani ortada elbette Trabzonspor bu oyuncuyla ilgileniyor. Beşiktaş da hani, evet, ne kadar kağıt üstünde masadan kalkmış gibi görünse de Beşiktaş'ın da ilgisi olduğunu biliyoruz Muhammed Salah'a. Ama şu anda en ciddi taliplerden bir tanesi ve masada en fazla para koyan ekiplerden bir tanesinin de Suudi Arabistan kulüplerinden El Ittihad olduğunu da bilgisini paylaşmış olalım izleyenlerimizle.
1: Okan Koç, Egemen Kut sormuş izleyicimiz. Beşiktaş için tamamen kapandı.

0: Mı sizce Muhammed Salah konusu demiş.
1: Bilmiyorum ki. Onunla ilgili net bilgiye sahip değilim.
0: Duydun mu bir şey?
1: Yani şu anda rafa kaldırdık. Zaten yönetici öyle söyledi biliyor musun? Futbol haklı sevgili Önder Özay. Rafta bekliyor. Şartlar sunuldu. Ha, belki Trabzon ve hatta işte El Ittihad Amerika'dan da isteyen var biliyorsun şeyi Salah.
0: MLS'den.
1: MLS evet. Liginden. Oradan Vancouver. Da ilgilenen kulüp var. Hatta hisse vermeye çalışıyormuş. O Mısırlı bir iş adamının kulübü müneymiş galiba. Evet. Hisse de vermeye çalışıyormuş. Ama şu anda Beşiktaş'ta yani olur olmaz ama net bir şekilde böyle hala işte çok ısrarlı bir şekilde Beşiktaş'ın ilgilendiğini duymadım yani. Ama ben tekrar ediyorum yani Salah olmuyorsa gideceğim oraya iyi bir oyuncu alacaksın abi. Yani Salah'ı aratmayacak bir oyuncu arayacaksın. Taraftarı heyecanlandırdın mı? Beklenti içerisine soktun. O beklentileri karşılaman gerekiyor. Gidilecek oyuncu. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Zaman gösterecek ya bir sürü isimler dolaşıyor. Onu söylüyorlar bunu istiyorlar. 50 tane isim duyuyoruz. Ama bakıyorsun abi farklı isimler geliyor. Yani Salah ismi farklı bir isim abi. Çok özel bir isim. Yani Salah'ı yani ben her zaman isterim. Her takımda görmek isterim. Yani Beşiktaş'ta öyle daha fazla isterim ama Trabzonspor bakalım abi gidecek nasıl olacak nasıl bitecek. Şartlar ne? Konuşulan şartlar, verilen paralar ne duruma evet. Gelecek? Hangi seviyede olacak? Ama Beşiktaş şu anda hala ısrarcı bir şekilde istediğiyle ilgili net bilgiye sahip değil ama galiba istemiyor net bir şekilde. Rafa kaldırdık dedi abi Önder Özen.
0: Son teklifi yaptık.
1: Yaptık dedi yani. Rafa kaldırdık. Son teklifi yaptık. Eğer teklifimizi kabul ederse gelip tekrar değerlendiririz dedi. Abi bunun menajeri çok akıllı, çok kurnaz. Bak öyle böyle değil. Müthiş bir stratejik şey yapıyor. Ne deniyor ona? Tavır sergiliyor. Hamleler yapıyor. Görmüyor musun? Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Her yere gidiyor abi kurucu. Bak diyor bu bunu verdi diyor. Şu şunu verdi diyor. Onu bunu verdi. Her yerde, her adımda fiyat arttırıyor ve kendi lehlerine çeviriyor. Yani acayip işler yapıyor. Garip işler yapıyor ama oyuncu da Salah yani bir şey de diyemiyorsun. Git kardeşim Salah olmuyorsa Ahmet al diyemiyorsun yani. Ahmet Salah git alamıyorsan örnek git o zaman Dembele'yi al desen alamazsın Dembele'yi. Anladın mı mesela?
2: Bir de bir şey diyeyim mi? Bu bence çok tarihi bir fırsat. Yani hem Sayın Serdal Adalı'nın gözünden değerlendiriyorum hem Sayın Ertuğrul Doğan'ın gözünden değerlendiriyorum. Ya Muhammed Salah'ı getiren başkan tarihe geçer.
1: Ya bak şimdi sosyal medyada yok siyasi irade girdi devreye, yok şöyle girdi, yok bu girdi, yok şu girdi gibilerinden konuşmalar geçiyor. Yani böyle bir şeyin altına yani böyle bir siyasi iradenin gireceğini tahmin etmiyorum. Niye? Çünkü abi bunlar büyük camialar. Sonuçta kalkıp sen Beşiktaş'a, Trabzon'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kalkıp bu tarz oyuncular üzerinden bir jest yaptığın takdirde ne olur biliyor musun? Diğer camiaları karşılamasın.
0: Her zaman konuşuluyor.
1: Yani konuşuluyor. Yani böyle bir iradenin ben böyle bir şekilde gireceğini tahmin etmiyorum. Girmezler diye düşünüyorum. Yani inşallah öyledir.
0: Her dönem ortaya
1: sonuçta bu oyuncular özel oyuncular. Teorileri. Özel oyuncular bunlar abi. Her dönem konuşuluyor inşallah.
0: Doğan Yücetaş, Fenerbahçe niye santrfor arıyor? Trabzon'dan onu açıyor alsa ya ligi bilen adam. Yedek olarak da Şomurodov demiş. Doğan Bey. Tabii ama işte bu iş öyle.
2: Trabzonspor onu açıyı satmaz bir kere Fenerbahçe yani.
0: Elinde market arabasıyla raftan şey almak gibi bir şey değil bu yani. Orada yazan fiyatı ver al diye bir durum söz konusu olmuyor. Niye Trabzon onu açıyı versin ki Fenerbahçe'ye?
1: İstiyor musun? Yani? İster. Onu açıyı herkes ister.
0: Herkes ister de yani sen
1: sana
0: niye
1: ben bir şey soracağım.
0: Ezeli rakibine
1: geçen herhalde. Sene ligde fiyat performans olarak ligin en iyi santraforu kim diye sorsam bana ben direkt onu açıyı derim. Bak fiyat performans olarak ve takımın da çevresindeki oyunculara bakarak bunu yorumluyorum ben. Osimhen de çok iyi. Değil mi? Harika işler yapıyor.
0: Evet.
1: Yaptı. Ama ligde fiyat performans olarak kim çok faydalı, verimli diye sorsan bana ben direkt Osimhen derim. Çünkü Osimhen Onaçu derim. Ama bireysel olarak uzun vadeli kimi istersin derim. Osimhen'i tercih ederim. Yo abi Onaçu. Acayip bir santrafor. Stoperler topu göstermiyor. Set oynuyor. Hava hakimiyeti var. Arkadaşlarına pas veriyor. Bağlantıları kuruyor. Arkasına koşu yap yeter ki indiriyor. Her şey yapıyor. İki kişi üzerine çekiyor. Defansın dengesindeki o mesafeleri, alanları açıyor mesela. İki stoper bir anda buna yanaşıyor. O iç koridorlar dediğimiz half space mi dedim?
0: Half space evet, yarım
1: bölüme mesela. Müthiş boş alanlar yaratıyor. Oralara koşu yaptığın takdirde müthiş değerlendirsin oraları. Çok iyi oyuncu. Ligin bug'ı olmuş ya. Ligi biliyor abi stoperleri evet. Artık ezberlemiş. Ligi ezberlemiş. Sadece ağzını orta yapını getir. Her topa vuruyor. Vurmuyorsa bile arkadaşına vurduruyor. Avantaj sağlıyor.
0: Ahmet Eriz, Fenerbahçe hakkında yeni bir gelişme var mı demiş. Bugünün en sıcak gelişmelerinden yani iddialarından birisi diyeyim gelişme olarak söylemeyeyim de İtalyan basınından Tutto, Mercato ve Bin haberi. Fenerbahçe Crystal Palace

0: Dallas forması giyen İsmail Asar'ı kablosuna katmaya çok yakın, bu iddiayı ortaya attılar. İsmail Asar'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve transferin tamamlanması için iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği ifade ediliyor. Resmiyet kazanmasında kısa süre içerisinde yine gerçekleşebileceği iddiası var. Crystal Palace formasıyla 93 resmi maçta görev yaptı. Sağ kanat oyuncusu, kariyerinin büyük bölümünü sağ kanatta oynadı. Yine forvet oynamışlığı da var ama çok düşük. Mesela son iki sezonda çok az maç sayısı. Onu söyleyeyim, 1 veya 7 öyle bir şey. Yani bayağı son 3 sezonda 7 olması lazım hatta, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir center for değil, Aziz Bey'in bahsettiği isim olamaz diye düşünüyorum. Sen
1: ben kendi tahminimi
0: haberi
1: söyleyeyim mi? Muhtemelen İsmail Asar'a Körfez ülkelerinden iyi bir teklif var. Birazcık o piyasasını yükseltmek için. Çünkü mantıklı çerçeveden düşünüyoruz. Fenerbahçe Greenwood'u aldı sağ kenara.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yani İsmail Asar zaten piyasası yüksek bir oyuncu bununla birlikte. 60-70 milyon eurolar konuşuluyor bir de aynı zamanda. Yani Crystal Palace yakın zamanda Konferans Ligi şampiyonu oldu bir de. Bildiğim kadarıyla, yani bu benim tamamen kendi tahminim, hisse dayalı bunu söylüyorum. Muhtemelen Körfez ülkelerinden iyi bir teklif var. Birazcık o teklifi, o bütçeleri biraz yükseltmek adına biraz Fenerbahçe'yi öne atarak o teklifin boyutunu biraz daha yukarı çekmek istiyorlar diye tahmin ediyorum. Yoksa hiç mantıklı bir tarafı yok İsmail Asar Fenerbahçe Greenwood transferinden sonra, hiç kafamda örtüşmüyor.
0: Şimdi Aziz Bey'in bu hafta büyük ihtimalle bitireceğiz. Bir santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Transferler nokta atışı olacak demişti Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Başkanı. Bu isim kim olacak? Onu merak ediyor herkes. Girasi ismi çok konuşulmuştu. Caner, var mı senin kulağına gelen bir şey veya sizin gazetede haberini yaptığınız herhangi bir isim var mı?
1: Ya Girasi'yi uzun zamandır aslında konuştuk ama tabii orada Borussia Dortmund tarafının planlaması çok önemliydi. Yani Borussia Dortmund tarafı ADM'yi sattı yakın zamanda Barcelona'ya ve Girasi'yi aslında yollamak istemiyorlar. Yani orada kulübün sportif direktörü Lars Rieke'nin Girasi ile birebir olarak yapmış olduğu görüşme şu şekilde: eğer ayrılmak istiyorsan bize bunu erkenden bildir. Ayrılacaksan ayrıl, biz de ona göre bir yol haritası belirlememiz lazım. Yani sen gittikten sonra yerine bir transfer yapmamız lazım. Ama şu anda Ağustos ayına girdik ve günden güne vakit de daraldığı için öyle görünüyor ki Borussia Dortmund Girasi ile yolları pek de ayırmak istemiyor. Zaten bu yönde bir planı olmadığını geçtiğimiz günlerde bir hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de başlattı Girasi'yi. Genç oyuncularla birlikte harmanladığı bir kadro vardı ve orada hem kaptan ve hem ilk 11 başlattı. Yani oyuncuya kaptanlık pazu bandını vermek bile bence önemli ölçüde bir mesajdır. Yani gidecek bir oyuncuya kaptanlık pazu bandını vermezsiniz herhalde muhtemelen. Benim tahminim Girasi ile Borussia Dortmund tarafı devam edecek gibi görünüyor. Aziz Bey'in bu Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamalarından pay biçerek biraz hangi oyuncular olabilir şeklinde biraz orada bir kafa yormak lazım. Biraz tabii ki burada bir matematik yaptığımızda bonservisler konusunda çok ciddi bir sistemi vardı Aziz Bey'in, Sayın Başkan'ın. Zaten Fenerbahçe Kulübü'nün mevcut borcuna da orada değinmişti. Ben bunu önceki yayınlarımda da ifade ettim. İlerleyen günlerde bunu bence çok daha net biçimde göreceğiz. Bonservissiz oyuncuların bu periyotta çok kıymetli olduğunu paylaşmıştım. Ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Vlahovic'le isminin daha yoğun biçimde anılacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde bunu görürüz. Çünkü daha evvel hatırlarsınız yine Beşiktaş Dušan Tadić çok istemişti. Ve o kadar çok yoğun bir ilgisi olduğu bir dönemde Fenerbahçe transferi bitirmişti.
0: Evet.
1: Bu transfer döneminde de Dušan Vlahović'e en çok Beşiktaş'la bahsettik. En çok Beşiktaş hakkında konuştuk. Fenerbahçe ile belki önümüzdeki günlerde bir temas olabilir diye bekliyorum ben.
0: Enes Yüksek yazmış bu konuyla ilgili olarak, tam olarak bunu okuyacaktım zaten mesajını da Instagram'dan. Diyor ki, Koray Bey, Fenerbahçe'de center for için en güçlü aday sizce kim? Vlahović Fenerbahçe'ye yakışmaz mı? Okan, Dušan Vlahović Fenerbahçe. Oyuncu serbest statüde olduğu için şimdi tabii herkes kendi takımında da görmek isteyeceği tipte bir
2: oyuncu. Potansiyelli golcü, yani iyi bir forvet. Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da, Trabzon'da da her takımda görülebilecek bir oyuncu. İyi oyuncu yani, değil mi? Ama şimdi senin nasıl bir profile ihtiyacın var? Orada baskı kurabilecek, pozisyon alabilen bir oyuncuya ihtiyacın var. Şimdi arkada Asensio, Talisca ile o baskıyı yapamazsın. Sağda Greenwood, solda Kerem. Ya oralarda biraz daha enerjisi, dinamizi olan hareketli bir oyuncuya ihtiyacım var.

0: Yani o kim olabilir mesela? Vujalovic olabilir, konuşuluyor. Gressi olabilir mesela. Başka kim var? Charlotte'la ilgili söylentiler var mesela.
1: Gabriel Jesus ismi konuşuluyor.
0: Jesus ismi konuşuluyor. Yani az yıldır mı hafta içi açıklayacak göreceğiz ya. Ama Fenerbahçe o bölgeye oyuncu ihtiyaç var mı? Var yani sonuçta Şerif'i orayı idare edemez. Vedat Muriç sakatlanıyor. Bir sezon geçirebilir mi? Tereddütü. Kalkıp orada Talisca'yı deniyorum. Tamam, Talisca'yı oynattığın zaman devamlı orta sahaya geliyor. Orada bir santrafor'un ihtiyacım olduğunu hissettiriyor sana. Atıyor, attırıyor, pozisyonlara giriyor ama Fenerbahçe'de bir oyun sistemi felsefesi baskılı. Dönen topları çabuk kazanayım bir anlayışı yaratmaya çalışıyor mesela dikkat edersen hocam.
2: Evet.
0: Bunları kimlerle yapabilirsin? Nasıl profillere ihtiyacın var? Bir kere orada ön alanda başlıyorsun o baskıyı. Orada da bir atletik, dinamik, enerjik bir oyuncu olması gerekiyor. Vedat'ta başlarsın, yaparsın. Greenwood nasıl yapar? Soru işareti. Solda Kerem yapıyor ama üretkenlik anlamında, zaman zaman yaratıcılık anlamında beni tatmin etmiyor, doyurmuyor. Talisca ile Asensio ile onu yapamazsın. Orada eksikliğini hissedersin. Arkada Yendouzi muteşem. Çok beğeniyorum abi. Çok iyi oyuncu. Orada Kante mi, İsmail mi göreceğiz zaman zaman oraları. Fred'i çok beğeniyor hocam ama Fred yani geçtiğimiz ilk dönemdeki gibi Fred değil. Uzak kalmış mesela eski performansından. Bakalım evet. Görelim Koray yani zamanla göreceğiz bunu ama Fenerbahçe'nin santrafora ihtiyacı var. Kuvvetli bir santrafor. Ne anlamda? Baskı kurabilecek bir santrafor ihtiyacı var. Çünkü arkadaki oyuncuları o da baskı kurmazsa arkadaki oyuncularla o zinciri çok kırarsın yani. O rakibe baskı kurduğun zaman iki pasta oradan bir çıktı mı rakip iyice dengeyi dağıtabilir.
2: Vedat tipinden farklı mı olması lazım peki sence? Yani Abubakar gibi mi?
0: Mesela Abubakar gibi oyuncu
2: daha böyle atletik zaman, bir santrafor olsa sanki daha çeşitlilik olmaz mı?
0: Abubakar baskı yapabiliyor, duvar oluyor. Atletik oyuncu dediğin gibi öyle bir oyuncu yakaladığın zaman hemen
2: Abubakar al getirin. Gelsin diye demiyorum zaten.
0: Ya o tarz yani o profil onu anlatıyorum ben sana. Abubakar gelsin
2: demediğini biz de biliyoruz yani. Hayır,
0: ekran başındakiler de biliyor Abubakar'ın gelmesi diye.
2: Belli olmaz yine.
0: Yok abi onlar biliyor Serdar. Her neyse yani o profilde o yetenekte potansiyelli bir oyuncu olması gerekiyor. Çünkü Vedat Muriç biraz daha statik. Tamam koşuyor, set oluyor, duvar oluyor. Gol vuruşları iyi, sol ayaklı. Arkadaşlarına o bağlantıları.
1: Mobil özellikle biraz daha gezen bir
0: santrafor. Gezecek oralarda dediğin gibi sırtı dönük oynayacak. Yani bu profilde bir oyuncu olabilir. Kim olur bilmiyorum şimdi bakacağız hafta içi. Az Yıldırım söyleyecek. Evet. Az Yıldırım fena racon kesti bir vanda ama çok fena racon kesti. Öyle böyle değil. Yani diyor ya işte diyor işte, biz diyor aldığımız oyuncular diyor Erdal Torunoğlu mu? Serdal,
2: kim Ertan Torunoğlu.
0: Ertan Torunoğlu'nu getir diyor baba diyor tamam aldı yani. Bak resmen oradan mesajı veriyor Kante'yi diyor. Aynı şartlarda diyor varsa diyor isteyen diyor al diyor götür diyor yani. Verebiliyorsan ver diyor. Abi ne kontratlar yaptırmışlar. Ya işte bak. Çok kritik dönemler. O dönemlerde biraz mantıklı hareket edersen şampiyon olursun. O dönem mesela Kante ile Şerifi'ye vereceğim paraya git abi. Çok iyi bir santrafor al. Şampiyondun. Şimdi Şampiyonlar Ligi geliri. Taraftar havaya girmiş. 14-13 senenin hasreti giderilmiş. Forma satışları arttı. Loja satışları artar. İşte sonra sponsorluk gelirleri inanılmaz derecede evet. Oyuncu coşkuyla beraber farklı seviyeye çıkarabilirdin. İşte bak o dönem doğru yönetilmiş olsaydı. Şu anda farklı şeyler konuşulurdu. E şimdi bakıyorsun birçok oyuncudan çıkmaya çalışıyor Az Yıldırım. Hem oyuncu transfer etmeye çalışıyor. Yani kolay bir süreç yaşamıyor. Kolay bir dönemden geçmiyor. Bu dönemi de atlatabilmek. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok zor bir süreç. Ama iyi oyuncuları da var elinde. Bakalım nasıl bir takım oluşturacaklar. Mesela ilk maç oynadığı Avrupa maçını Şampiyonlar Ligi elemesine çok iyi bir takım gördüm. Baskılı, coşkulu ama ikinci maçta siyahla beyaz kadar fark var. Taraftar şunu demiştir ya ilk maçta tamam ha işte beklediğimiz takım yavaş yavaş oluşuyor ama ikinci maçta acabalarla yaşayan yine o dönemlerdeki gibi bir maç iyi bir maç kötü. Deplasmanda işte zaman zaman problem yaşar mıyız gibilerinden tereddütü içerisine sokarsan taraftarı daha büyük problemlerle gerginliklerle karşılaşırsın. O gerginlik de senin istediklerini yapmanı engeller. Futbolcudan özellikle bir de teknik adamını engeller. Çünkü gittiği bir süre var arada abi 13-14 sene olacak. Şampiyon olamamanın gerginin stresi var ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Küme düşmeme şampiyonluk yarışı. Bir de 14 senenin hasreti. Yanına pas atamıyorsun belli bir dönemden sonra. Yani böyle bir bu dönemin içerisine girdiğin zaman büyük problemlerle karşılaşıyorsun. Ya yanına pas atamıyorsun. Aman diyorsun benden çıksın yani bana kalmasın diyorsun. Var Koray hata yapıyorsa yapsın. Herkes bir kenarıya kaçıyor. Onu bak.
2: Evet.
0: Bu dönem mi işte bir an önce sabırlı, mantıklı bir şekilde ilgi götürmeleri gerekiyor. Az Yıldırım'la bununla ilgili mücadele veriyor. yani ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Koray, lig başlıyor şurada. Bir ay sonra, 15 gün sonra, 20 gün sonra transfer süreci de bitiyor, dönemi de bitiyor. Artık bütün resmi şu anda flu bir şekilde görüyoruz. Net bir şekilde göreceğiz. Ona göre daha detaylı masaya yatırıp analiz edip yorumlayacağız. İnsanlara anlatacağız engin ve zengin bilgilerimizi.
2: Ahmet Onul, iyi yayınlar. Fenerbahçeli bir taraftar olarak bence Watkins takımın istediği forvet, fakat mali açıdan yüklü ise, uygun maliyetli bir oyuncu aranıyorsa ligi bence silip süpürecek tek santrfor Lukaku'dur. Muriç, Lukaku müthiş ikili olur.
0: Hayırlı olsun, bence de çok iyi olur. Ligin
2: Lukaku
0: içinden geçer.
2: Uygun maliyetli olur mu Lukaku'ya?
0: Olur tabii, niye olmasın ki? Ligin içinden geçer ikisi de. Hele Lukaku. Abi Lukaku'yu görmedim Dünya Kupası'nda. Benim gibi olmuş, yemin ederim dönemiyor. Vallahi benim
2: böyle
0: gibi
2: olmuş. Böyle bir şey var ya, sorunu olabilir gibi ya, bir havası var.
0: Ya abi sorun olabilir.
2: İkinci Dombele vaka... Dembele Galatasaray'daki Endombele gibi olabilir sonra. Genişlemiş kenardan yani. İngiliyona içiyona.
0: Ya o konuşulur, genişlemiş, dönemiyor artık, anladın mı? Tamam, orada vücudunu koyar, rakibi yorar biraz ama sen ne istiyorsun orada? Gol atsın değil mi istiyorsun? Uzun yıllardır bunun hasretini yaşıyorsun. Yani ya, onu getireceğine ben yemin ederim Ceko'yu getiririm, daha verimli olur.
2: Endombele ile ilgili bir de biliyorsun şey yapılıyor yani. Karikatürize ediliyor oyuncular mesela. Kim? Şimdi kilo muhabbeti oldu. Endombele'de hatırlamıyor musun? Metin Oktay testlerine hamburger siparişi verdi filan diye böyle bir şey attı biri ortaya. İnsanlar bir ciddi şey, ciddi herkes onu soruyordu.
0: İşte bizim medya bu konularda çok yaratıcı, anladın mı? Evet, hemen var ya, müthiş işler çıkartıyorlar. Yani böyle fikirlere yaratıcılığını kullanıyorlar hep, akıllarını, beyinlerini. Ya üretmek anlamında kullanın da bari bir şeyler üretelim. Yani ortaya bir şeyler sunalım. Yapacak bir şey yok. Bunlarla konuşuluyor, tiye alınıyor ama Lukaku çok genişlemiş. Yani Fenerbahçe'nin oraya yani daha net oyuncuya ihtiyacı var. Agresif bir oyuncuya. Dediği gibi mobil, gezecek. Yeri geldim senin dediğin gibi Abubakar tarzı o profile dönüşecek. Yani oyuncuya ihtiyaç. Ön alan baskısını yapmayı isteyen bir teknik direktör var. Onu yapacak bir oyuncu lazım. Lukaku ile ne kadar yaparsın? Çünkü arkada Asensio, Talisca ile bunu yapamazsın. Çünkü iki tane senin orada oynamak isteyen oyuncun var. Bir de bu problemi çözeceksin. Talisca oynamadığı zaman o küsecek. Asensio oynamadığı zaman Asensio küsecek. Bak görürsün. Zaten ya, başladı o dönemler yavaş yavaş.
2: Yaşar Yavuz bir soru sormuş. Okan, onunla ilgili fikrini de merak ediyorum. Koray Bey, iyi yayınlar. Okan Koç'a sorar mısınız? Italiano geldikten sonra transfer edilen Ottara neden oynamıyor? Hocanın onayı alınmadan mı transfer edildi acaba?
0: Yok, alakası yok. Yani tam böyle hazırlık döneminde zaman zaman geçmiş dönemlerden yaşadığı sakatlıklarından dolayı bir tedirginlik yaşandı. Biraz kontrollü idare ediliyor, götürülüyor. O süreci, yüklemeleri kontrollü yapıyorlar. Oynayacaktır da geçen maç mesela sonradan oyun aldı ilk maç biliyorsun. Evet. Oynatması da gerekiyor. Taraftar da görecek çünkü 10 milyon euroya alınmış bir oyuncu. Bu paralar verildiği takdirde bu oyuncu gelip bir fark yaratması gerekiyor. Taraftarın da beklentisi, benim de beklentim bu. Bak arkadaşlar büyük ihtimal onu bekliyor. Yani hoca öyle takıntılı, aman benim istediğim oyuncu alınmadı oynatmayayım gibilerinden değil yani. Bak Calhoun neler yapıyor. Muhteşem işler yapıyor. Önemli olan oyuncu, o değerli olduğunu hissetebilmek, potansiyeli varsa. Beşiktaş'ta da az önce söylediğim gibi oynaması gereken bir oyunculardan bir tanesi. Çünkü maliyet açısından ciddi para verildi. 2-3 milyon daha versen çok daha farklı seviyede bir kanat alabilirdin.
2: Evet.
0: Göreceğiz zamanla yani. Şu zaman en güzel çare derler ya abi. Göreceğiz zaman geldi mi. Yani çünkü Beşiktaş kulübünde artık yönetimin kredisi kalmadı. Başkanın kredisi kalmadı. İyi işler yapılıyor. Alkışlıyoruz. Yapıldı. Bakalım görelim. Evet. Neler olacak en sonunda. Olması gerekiyor. Ya çok basit ya. İyi 3-4 tane oyuncu aldığın zaman, bak ciddi söylüyorum, bu hoca seni o hedefe götürür.
2: Bakalım göreceğiz. Ayhan Bozdağlı, iyi yayınlar. Hep sizi izliyoruz. Hiç yazdıklarımı okumuyorsunuz demiş. Mesaj bu kadar. Okumuş olduk.
0: Haklı Ayhan Bozdağlı. Okumuyor, sitem ediyor. Okusaydım bundan önce. Ayhan Bozdağlı yaz bir daha, ben okuyacağım. Beni de etiketle.
2: Evet,
0: ben
2: Ayhan
0: okuyacağım.
2: Bozdağlı, Okan Koç'a da yazabilirsin.
0: Beni de etiketle.
2: Senin ama şeyin yok. Twitter'dan yazın Okan'a. Okan'ın Instagram'ı yok.
0: Yok, Twitter'dan Ayhan Bozdağlı yazsın. Çok
2: Instagram
0: yazan olur.
2: Niye kullanmıyorsun?
0: Ya Instagram kullanıyor musun? DM kutum kapalı.
2: Ha, DM'n kapalı.
0: Kapalı olduğu için
2: çok mesaj geliyor.
1: Bunu daha önce konuşmuştuk sanki.
0: Şimdi Koray.
2: Tamam.
0: Gerek yok abi. Bizim işimiz futbolu konuşmak. Senin o engin ve zengin sorularına futbol bilginle burada insanları bilgilendirelim.
2: Doğru. Böyle mesajlarda şey, Ayhan Bey gibi mesela sitem mesajlarına bir de soru sıkıştırırsanız daha iyi olur. Mesela genelde şey de yazıyorlar işte, neden, örnek veriyorum, X kulübü konuşmuyorsun. Şimdi mesajı okuyorum. Tamam da bir soru olsa mesela konuşacağım yani, üzerine okuyacağım. Öyle kalıyor, okuduğumda kalıyorum.
0: Abi müşteri haklıdır. Her taraftar, zaman. İzleyici müşteridir.
2: Müşteri ha, değil.
0: Küfür, hakareti etmediği sürece her zaman haklıdır.
2: Kesinlikle saygı öyle. Onlara.
0: Sen de öyle, biz de öyle, hepimiz
2: Trakyalı
0: öyle.
2: Trakyalı bir izleyicimiz yazmış. Edirne Fatih Mahallesi'nden arkadaşım Caner'e selamlar. Aa, başarılarının devamı.
1: Çok selamlar.
2: İsim İyi yayınlar.
1: İsim yazı.
2: İsim yok, rumuzlu İsim yok bir hesap.
1: Bizden de çok selamlar.
2: Trakyalı ama. Ben de var ya, Caner'e selamlar deyince kendi bir arkadaşına

0: Ziyarete açıkmış. Muhteşem bir eseri canlı canlı dünya gözüyle görmenizi tavsiye ederiz. Ters lale şey mesela olayı çok ilginç ve önemli. Oraya gittiğinizde zaten yazıyor ne oldu. Hep birlikte öğrenirsiniz.
1: Camiler, külliyeler.
0: İlk ben kimimizi yapalım.
2: Yapalım evet. Hadi bakalım.
0: İnanılmaz tarihi bir şehir ya.
1: Ya Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirden şimdi bahsediyoruz.
0: Metafiziksel olayların da fazla yaşandığı dönemler oldu orada yalnız. Neyse bu konuya fazla girmeyeceğim ama onu söyleyeyim. Öğrenciyken yani çok öyle hikayeler de vardı. Ben kimim yapıyoruz? İlk sorumuza geçelim. Hazır mısın Okan Koç?
2: Hazırım. Bakalım kimmiş?
0: Evim dediğim kulüpte şampiyonluk yaşayamamak ve bitmek bilmez sakatlıklar kalbimde büyük bir yara açtı. Carlo Ancelotti ile kısa sürede olsa çalışma fırsatı buldum. Milli takım formasıyla ilk 3 golümü Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan'a karşı kaydettim. Çocuklar hayatımda önemli bir yere sahip, onlar için 4 kitap yazdım. Amcamın yönetmenliğini yaptığı Harry Potter ve Zümrüdü Anka yoldaşlığı filminde rol alacaktım ama maç takvimimden dolayı olmadı. Ben kimim?
2: Kim bu?
0: Seyrettiniz mi şeyi? Harry Potter ve Zümrüdü Anka yoldaşlığı.
1: Ben yok, bir tek ilk filmi izlemiştim.
0: Okan var mı böyle fantastik filmler arasında hayran olduğun? Ne bileyim Yüzüklerin Efendisi olsun, Örümcek Adam'dır, Batman'dir. Bilim kurgu, fantastik böyle hayranıyım dediğin bir şey var mı?
2: Ben reklamlara girmesin ama şeyi çok seviyorum mesela. O serileri çok seviyorum. Marvel serileri var ya. Aha. Onları çok severim mesela.
0: Anladım.
2: Güzel farklı böyle kafa yapısına büründürüyor beni. O hayallerde sanki ben oralardaymışım gibi falan böyle.
0: Hangi izlerken Marvel karakterine Spider-Man yakın hissediyorsun?
2: Mesela Spider-Man değil de Tasos olmak isterdim.
0: Tasos.
2: Tasos var ya, o bir tane yüzüğü takıyor böyle, konu en güçlüsü oluyor ya.
0: Evet.
2: Sonra bütün bu
1: Kaptan Amerika.
2: Ha, bütün böyle şeyler var ya, ne Amerikası.
0: Sonra tekme tokat dövüyorlar, seni yüzüğü alıyorlar elinden.
2: Film kahraman yıldızları saldırıyorlar ya buna hep beraber. Evet. Anladın mı? Ama hepsiyle de
0: sen saldırılara açıksın yani buradan. O savaşçı yönünü işte ortaya.
2: Ama statta 40 bin kişiler de yeri geldi, hakaret küfürledi. Saldırılar bize buz geliyor da küfür hakaret etmesinler yeter.
1: Şimdi evet. Bu oyuncu İngiliz mi? Bu futbolcu İngiliz herhalde.
0: Yani İngiliz olabilir? Evet.
1: Çocuklar hayat. Rashford olabilir. Yok. Rashford mu?
0: Değil. Okan var mı tahminin?
2: İpucu verin biraz.
0: İpucu, amcası yönetmenmiş.
1: Marcus Rashford'un
0: İngiliz bir futbolcu. Pırpır tipli bir oyuncuydu.
1: Oyuncuydu. Bıraktı o zaman. Joe Cole.
0: Değil.
1: Değil. Böyle. O dönemlerin mi?
0: Evet.
1: Kim olabilir? Pırpır.
0: Şöyle bir son şampiyonda oynadı. İngiltere'nin son şampiyonunda.
2: Arsenal'da mı?
0: Evet.
2: Walcott mu?
1: Ha, Theo Walcott.
2: Walcott evet. Değil mi?
0: Walcott, Theo Walcott.
2: Ya ben işte telafi edemiyorum. Düzeltirsen sevinirim. Okan çünkü Koç. İngilizcem çok iyi olmadığı için.
0: Biliyor. Tebrik ediyorum.
2: Konuşamıyorum, söyleyemiyorum. Telafi.
0: Arsenal'la 3 FA Cup, 2 İngiltere Süper Kupası kazandı. Carlo Ancelotti Everton'da hocasıydı. Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan'ı 4-1 yendikleri maçta Walcott hat-trick yaptı. Walcott'ın şu anda 4 adet yayınlanmış kitabı bulunuyormuş. TJ and the Hat-trick, TJ and the Penalty, TJ and the Winning Goal ve TJ and the Cup Run. 4 tane kitap. Theo Walcott'ın. Amcası David Yates, Harry Potter ve Zümrüdü Anka yoldaşlığı filminin yönetmeniymiş ve Walcott filmde oynasaydı o evrenin en önemli sporcusu olan Quidditch oyunlarında rol alacakmış. Ben de Harry Potter.
1: Bu arada John Carrey şu an aktörlük yapıyor, biliyor musunuz? Aklıma oradan şey geldi. Evet. Bir Norveç dizisinde oynadı.
0: Yok bilmiyordum.
1: Bir Noel dizisi var. O ismini vermek istemediğim çok popüler bir platform var ya. O platformda evet. Bir Norveç dizisi var. Böyle her Noel döneminde.
0: Dizinin adı ne? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan da sorun değil zaten de.
1: Yok yine şey.
2: Ama seviyor yani, eski takım arkadaşım magazinsel işleri seviyordu bu şeyi.
0: Siz beraber oynadınız mı?
2: Uzun boylu yakışıklı bir adam, bir gör yani, Norveçli demezsin yani, esmer böyle. 2004.

0: 2005 sezonunda oynadım.
1: Biliyorum, biliyorum.
2: Tabii yani seviyor, magazinsel işleri seviyor. Ama iyi golcüydü. Yayından sonra bir anlatayım, bir mekana gittiğimizde bir konu yaşadık, bu mevzu yaşadık. Şimdi anlatmayayım yayında da, yayından sonra anlatırım istersen. İyi golcü, kuvvetli, uzun adımlı.
1: Ben aynı döneme denk geldim.
2: Sana şu anda ligde olsa var ya, bütün takımlarımda çok faydalı, verimli olur. Aynı dönemde oynadık.
0: Nasıl penaltı kullanıyordu, dağın diye vuruyordu.
2: Abi sert topla, kuvvetli, sırtını alıyor stoperlere. Bir gör var ya, o zaman o dönemde bize oynayan stoperler antrenmanda neler yaşatıyordu ya, korkutucuydu. Yani kuvvetli, inanılmaz yetenekli, bir de o dar alanda falan da etkili bir oyuncu. Mesela uzun boylu fuleli oyuncular bir yakalarsın, topla çok fazla koordinasyonu iyi değildir. Bunda o koordinasyon da var. Seviyordu ama o işleri seviyor yani, reklam magazin böyle ekranlarda falan hani, yani ya bak bulmuş yani, güzel bir film yıldızı olur ondan.
1: Dizi
2: bak,
1: dizide oynuyormuş. Dizide
0: şey, Home for Christmas.
2: Ya yani evet. Sen nerede oynuyorsa da oynuyormuş yani. Home for Christmas yani bana ne.
1: Yani altı üstü İstanbul'a da gelsin o zaman. Yani. ATV'nin sevilen dizisinde de oynasın. Aynen. Ben kimim de ikiye geçelim. İkinci sorumuza. John Karev. Bir gün onu da soralım ya, John Karev'i. Premier Lig tarihinde en fazla kafa golü atan futbolcuyum. Harry Redknapp kariyerimde önemli bir yere sahip, önemli bir futbolcu olmama rağmen kariyerimde sadece bir kez FA Cup ve İngiltere Süper Kupası zaferi yaşadım. Ailem Chelsea taraftarıydı ancak ben Queen's Park Rangers'ı destekliyordum ve o formayı giymek paha biçilemezdi. İngiltere'de 10 farklı kulüpte forma giydim. Ben kimim?
0: Queen's Park Rangers'ta oynayan bir santrafor arıyoruz.
2: Kim olabilir bu ya?
0: İngiltere'de 10 farklı
1: tanırsınız
0: kulüpte. En fazla bilmiyorum kafa golü.
1: Tabii tabii, bilmedik bilirsin.
0: Yani. Düşünüyorum.
1: Bunun çok güzel bir rövaşata golü var.
0: Peter Crouch
2: mı?
1: Evet.
0: Crouch.
1: Peter Crouch.
2: Bak beraber söyle. Niye?
1: Caner senden önce söyledi bu soruyu.
2: Tamam söylesin o. Aynen. Çünkü Peter Crouch'ın çok güzel bir rövaşatası. Bir de şey karşılıklı oynadım ben. İngiltere-Türkiye Ümit Milli Maçı'nda oynamıştık. Servet tutuyordu onu. İyi tuttu o dönemde. Abi bir çıktı. Çubuk kreker gibi ya. Yemin ediyorum bak. Uzun ip incecik zapsayıp bu mu dedim futbolcu. Abi bir gör var ya nasıl kuvvet. Çubuk kreker gibi.
1: Evet.
2: Ya o döneme bir bakın resimlerine. 2003 yıllarında. İngiltere milli takımı oynuyordu. Abi kimler var o zaman? Aç bak İngiltere'de milli takımda. Bizde de tabii kimler var?
1: Bizde de Okan Koç var.
2: Orada 1-1 kaldı. Golü ben attırmıştım Tuncay'a. Buradaki maçı hatırlamıyorum. Her neyse.
1: Değişik robot dansı yaptım vardı hatırlıyorsanız.
0: Evet. Şöyle.
2: Abi robot dansı var ama adamda bir hiçbir esneklik yok ya. Acayip bir yani. Acayip bir oyuncu. Ya zayıf Öykör var ya. Caner dersin bu nasıl futbolcu? Sahaya çıktığında tabii genciz. Yadırgadık mı dedik, koşamaz. Abi adam vücudunu bir koyuyor, bir basıyor, lap lap lap lap, adım adım gidiyor uzun adımlarla ama Servet kardeşimiz, dostumuz, hocamız hiç adım attırmadı o gün ona. Yani rövaşata golü dedin ya, şimdi ver topu mesela.
1: Evet. Peter Crouch.
2: Crouch.
1: Çok hoş olmayan anılarımızın içerisinde de var. Logolara geçelim hazırsanız. İnanılmaz zor sormuş logoları bence Ertuğ. Ertuğ'a eleştirilerinizi iletirsiniz.
0: Bu bir İngiliz kulübü mü?
1: Evet.
0: İngiliz. Wigan değil. Wigan mı?
1: Değil. Ertuğ bunları normal insanların bilebileceğini iddia ediyor.
0: Yaklaştın mı?
1: Video oyunu oynayan çoğu insan bilirmiş. Video oyunu oynuyor musun Okan?
0: Ben oynamıyorum pek ama yani logolarını bilirim aslında.
1: Caner de oynamıyormuş.
2: Yani çocuklardan.
0: Bu İngiltere'nin kaçıncı?
1: Çocuklar oynuyor mu?
2: Büyü oynuyor da yani çok fazla şey yapamıyorum yani, ne gibi video oyunu mesela?
1: İşte konsol oyunu ya.
2: Tamam hangi oyun ama? Futbol oynuyor tabii yani, o işi isim vermeyeyim şimdi.
0: Kim bu? Accrington Stanley mi?
1: Değil.
0: Kaçıncı seviye takım bu İngiltere?
1: Yani seviyesini söylerim de biraz daha düşün istersen.
0: Bristol City. Bristol değil. Rovers. Wycombe Wanderers. Sayacağım böyle komple bütün İngiliz kulüplerini.
1: Premier Lig ekibi.
0: Ha Premier Lig ekibi.
1: Verelim mi cevabı? Dur bir şeye bakalım. Son sayfa etiketinde bilenler var mı?
0: Allah Allah, kim olabilir ya?
1: O sırada Arda Bey bilmiş. Selman Luma. Orhun Bey bilmiş. Osman Bey bilmiş.
2: Ben bilemedim abi. Bilemiyorum yani. Kusura bakmayın.
1: Evet. Açalım cevabı o zaman. Var mı Caner bir tahminin?
0: Yok çıkmadı. Coventry City.
1: Evet. Bir sonraki logomuza geçiyoruz.

0: Aa bu şey. Bunu biliyorum ya. Bu da İngiliz.
1: Aslan var logoda.
0: Stevenage mi? Yok.
2: Değil. Güzel bir film vardı. O filmde çok bahsediliyordu bu takımdan.
3: Hangi film?
2: Green Street Hooligans diye. Ha. Green Street Hooliganları. İki tane
0: Millwall.
2: Evet.
3: Evet.
0: Millwall.
2: Ve son logo Millwall Football Club. Son logo geliyor.
3: Bu
0: da İngiliz.
2: Bunu Ertuğ da bence bilmiyordu da.
0: Bu da İngilizdi değil mi? Yok, aşinayım logoya ama çıkmıyor.
3: Portekiz mi bu?
2: Değil.
3: Yani Portekiz liginin. Hangi lig?
2: Aynı devam. İngiliz. Adadan devam et. Galler temsilcisi.
0: Ha Galler.
2: Ama Championship'ti. Ne var şöyle bakalım.
0: Cardiff City.
2: Değil.
0: Galler kulübü.
2: Bunu verelim bence. Bu zor. Bakı sadece o sırada bakacağım.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Yani. Bunları kim bu? Ertuğ mu bunlar?
2: Ertuğ ya. Çıkışta bence kıstıralım şurada bir yerde. Ertuğ.
0: Kim? The New Saints o ama değil.
2: Bilenler varsa Selman Luma Arda Bey bilmiş yine.
0: Şu an Galler kulübü düşünüyorum. İngiltere Championship'te oynuyor.
2: Verebiliriz cevabı. Başkanlarını falan söylüyor.
0: Aa Wrexham. Tamam. Yani ismen biliyorum ama yok.
2: Wrexham. Evet, geçiyoruz. Bir sonraki yarışmamıza tanı beni.
0: Bu kim ya?
2: Kimdir bu sizce?
0: Bursaspor mu?
2: Değil. Yine Ertuğ vari bir soru. Uzaklardan.
0: Uzaklardan. Ne kadar uzak?
2: Nottingham Forest'ın önemli isimlerinden birisi.
0: Kenny Dalglish.
2: Değil. Cevabı bence alalım ya. Ya da verir mi? Nottingham'a 2 sezon üst üste şampiyon kulüpler kupası şampiyonu.
0: Brian Clough. Hoca. Evet. Brian Clough.
2: Nottingham'a 2 sezon üst üste şampiyon kulüpler kupası şampiyonu yapması İngiliz futbol tarihinin en büyük başarısı olarak kabul ediliyor. İngiltere milli takımını çalıştırmamış en iyi teknik direktör olarak da anılıyor kendisi. 2009 yapımı The Damned United filminde de evet. Bu hikaye anlatılıyor. Okan Koç ve Caner İşbeğendiren'le birlikteydik. Ağzınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Son sayfayı da bitiriyoruz. Herkese mutlu, keyifli haftalar dileyelim. Sağlık içerisinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. A-Spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Sevgili Zeki Uzunduruk

0: Ve Şenol Usta Ömer'le birlikte olacağız. 2 saat boyunca bu ekranlarda olacağız değerli izleyenler. Gündemi değerlendireceğiz, transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Ve bu esnada sıcak bir gelişme olursa yine bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler.
2: Zeki ile müdürümle uzun zamandır ilk defa yayın yapıyoruz. Uzun zaman ayrı kaldık.
1: İlk başlayınca bol bol yaparız.
2: Hayırlısı şimdi inşallah.
1: Bekliyoruz.
0: Hayırlısı olsun. Evet. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum ama onun öncesinde dün divan toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları oldu. Dilerseniz o açıklamaları bir hatırlayalım, ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
3: Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var, ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit -32 milyon euro, dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. -32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimi biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık değerli izleyenler. Tabii demeçler üzerinden de ilerleyeceğim ama öncesinde genel bir yorumunuzu da merak ediyorum. Sevgili Şenol Hocam, seninle başlayayım istersen.
2: Valla çok dürüstçe, mertçe olan her şeyi açık bir dilde anlatan bir başkan. Ya tebrik ediyorum ya. İnanılmaz güzel şeyler. Doğruları tek tek anlatıyor. Her şeyi açık açık ortaya koyuyor. Ve buna rağmen diyor ki ben buraya geldim diyor. Ben bunları bilerek geldim diyor. Yani bir önceki yönetime de Demiyor ki sen bana burada enkaz bıraktın.

Memo'ya enkazın altından ıska. Hayır ben bunları biliyorum diyor. Gerekirse vereceğim diyor. Harcayacağım diyor. Eksi 32'den artı 145 ödedim diyor. Sponsorlarla birlikte. Ya gerekirse Aziz Bey bir 145 daha öder eğer limit olursa. Orada bir sıkıntı yok. Ha bu adamın sevdiğim tarafı şimdi bu divan kurulunda her şeyi açık ve net açıklıyor. Yani burada gizli saklı bir şey yok. 3 tane banko transfer yaptım diyor, bir tane daha yapacağım diyor. Ki bu planlamanın başından beri olan şeyi söylüyor zaten. Bir önceki seneler alınıp da hiçbir işe yaramayan oyuncuları satmanın sıkıntısını çekecek şimdi. Söyledi ya son iki senedir 15 tane bir sene önce 15 tane ondan önceki sene alındı ve bu oyuncuların birçoğunu elden çıkaracaksın. Bunların da bir maliyeti var. Ama bütün zorluklara rağmen ben buraya bu işleri yapacağım, başaracağım. Açıkladığı projelere bakıyorsun. Ya 8 yıl önce bıraktığı zaman Aziz Bey bıraktığı yerde duruyor Fenerbahçe'nin duran varlıkları. Şimdi geldi tekrar harekete geçirecek. Yani ben olsam yani Fenerbahçe taraftarının yerine böyle bir insanı bulduysam kolay kolay bırakmam. Gerçekten bırakmam. Çünkü ha şunu diyor. Biz diyor şampiyon olacağız diyor. Çok güzel kendine güvenli konuş. Harika bir konuşma. Ya ben de diyorum ki Aziz Bey. Ya sen şampiyon olmasan da Fenerbahçe taraftarı sana bir süre daha vermesi lazım. Ha şampiyon olman için elinden geleni yapacak. Başarma olasılığı %60-70'lerde. Şimdi diğer takımlar da güçlendi. Ama Aziz Bey ben bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Elinden gelen her şeyi yapacağım diyor. Kabul ediyorum. Velhev ki olmadı. Ben Fenerbahçe kongre üyelerinin yerinde olsam Aziz Bey'i kolay kolay bırakmam şampiyon olmasa bile. Çünkü eğer o bir dönem daha kalırsa Fenerbahçe gerçekten kurumsal olarak maddi bağımsızlık olarak inanılmaz bir noktaya gelir. Ondan sonra zaten takır takır şampiyon olursun. O zaman harcama limitlerine takılmazsın. Şimdi türbünü de büyütecek. Oradan da bir gelir alacak. Aziz Bey kaynak yaratma konusunda bugüne kadar yaptıkları zaten çok açık, net, ortada. Bu adam Fenerbahçe'ye çok şey kazandırdı. Bundan sonra da kazandıracak. Bir sene içinde diyor. Dere ağzını yapacağım diyor. Stadın projelerini hazırladım. Onları yapacağım. Belki stat bu sene yetişmeyebilir. Altyapı testlerini yapacağım diyor. Oranın başına diyor. Önemli kişileri getireceğim diyor. Topuk yaylasını yapacağım diyor. Samandıra bozuktu. Orayı yeni yaptılar. Yani her şeyi elden geçirecek. Gelirleri iki katına, üç katına çıkardığın zaman zaten Fenerbahçe ekonomik bağımlılığını kazandığı zaman Batuhan bu sene olmazsa bir sonraki sene ondan sonraki sene olma olasılığı çok yüksek. Önemli olan altyapıyı hazırlamak. Aziz Bey geldiği zaman zaten önce altyapısından başlıyor. Doğrusundan başlıyor. Bir şeyleri inşa ederek geliyor ama şimdi altyapıyı takımla birlikte başladı. Nokta transferler bu takıma biz geçen seneden beri işte Zeki Müdürüm de burada. Konuştuğumuz şey santrofor eksikti. Bariz şekilde görünüyordu. Stoper eksikti. Bariz şekilde görünüyordu. İlk yaptığı hamleler onlar oldu. Doğru hamleler. Şimdi Aziz Bey bu işini bildiğini nereden insanlara anlatayım? Şöyle anlatayım. Şurada kamuoyunun bas bas bağırdığı iki tane santrofor. Çünkü büyük takımlar öyle tek santroforla falan oynamaz. Geçen sene Fenerbahçe devre arasında santroforsuz kalmasaydı biz bugün acaba başka şeyler konuşabilir miydik? Bilmiyorum. Hı hı. O Allah'ın bileceği iş. Ama şimdi iki santrofor aldı. Alacağım diyor. Birini aldı. Bir stoper aldı. Bir kanat aldı. Şimdi bunlar acil olarak Fenerbahçe'nin alınması gereken oyuncu. Bir santroforda aciliyeti var. Onu da Aziz Bey açıkladı. Bir hafta içinde bitireceğim diyor. Zaten planlama bu şekilde gidiyordu. Ha ondan sonra aksayan yönler olur ise bunun tamiratı kolay. Tamir yapmak çok kolay. Çünkü iki tane daha Sturm Graz maçı oynayacaksın. Evet. İsmail Kartal'ın elinde de bir takım doneler olacak. Orada şans tanıdığı oyuncular içerisinden vedalaşacağı oyuncular olacak Fenerbahçe takımının. Bunların raporunu Aziz Bey'e verecek. Aziz Bey de oturacak. Oğuz Çetin var orada. Onlar hep birlikte bunun artık artısını eksisini hesapla.

0: aşamasına hangi oyuncularla devam edecekleri konusunda bir fikir birliğine ulaşacaklar. Lige başladığın zaman çünkü 10+4 kuralına göre liste vermek zorundasın. Bu listeye kimler girecek, kimler girmeyecek? Bu Sturmgraz maçları bir veri olacak, bir ölçü olacaktır. Ama zannediyorum yetiştirebilir mi Sturmgraz maçına? Bugün pazar, 3 gün var. Yetişmezse o maçta da olmayacak ama Vedat yetişirse Sturmgraz maçına Fenerbahçe için çok iyi olacak. Çünkü Vedat gerçekten şu anda Fenerbahçe santraforsu oynuyor. Her ne kadar Vedat Talisca ile oynuyorum diyorsa yalan, o yalan. Onu bizi kandıramazsın. Olmuyor çünkü. Olmuyor. Yani resme baktığın zaman şöyle hoca olarak bazen tahtaya yazarsın kadroyu. Ya içine sinmez o kadro. Çünkü o sonra sahaya yansır. O kadroyu gönül rahatlığıyla 11'i tahtaya yazdığın zaman o içine sinecek. Rakibi de baz alarak sinecek. Sadece kendini düşünerek değil. Ya, o düzeye inşallah Fenerbahçe gelir. Yani özetim buydu benim. Zeki Müdürüm'e sözü bırakayım. Siz bu işlerin gerekmez. Uzmanı çünkü o.
1: Estağfurullah.
0: Gazetecilik dönemi.
1: Ya şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı ki 20 yılın üzerinde başkanlık koltuğunda oturdu. Fenerbahçe'ye 6 şampiyonluk, 92 kupa kazandırdı. 6 lig şampiyonluğu bu arada. Yani Türk futbolunun başkanlık yönetim nezdinde ombudsmanı, bilir kişisi diyebilirim. Ama gelinen nokta da çok değişti. Yani o dönemki başkanlık ya da o dönemki masa başındaki güç yetmiyor artık. İşin içine matematik girdi. Sahada oynanan oyun ve savaş var. Yani güçlü bir oyunun olmadığı sürece şampiyon olamıyorsun. Ne kadar güçlü kadrolar kurarsan kur. Ali Koç bunu yaptı mesela. Çok iyi kadrolar da kurdu. Çok iyi teknik adamlar da getirdi ama sahada güçlü bir oyun olmadığı için şampiyon olamadı. Yani Trabzonspor'un şampiyonluğuna bak nasıl güçlü bir oyunu vardı. Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyonluğunda geçen yıl hariç ki geçen yıl alınan fazlaca yenilgilere kaybedilen puanları ben Şampiyonlar Ligi'ne bağlıyorum. 12 maç oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir maç bizim ligimizde aşağı yukarı 3 maça bedel. Yıpranma payı anlamında. Birlikte orada oynamış olduğu için fazlaca puan kaybetti. Ama sonunda şampiyon oldu. Şimdi Aziz Başkan şampiyon yapacağım, şampiyon yapmaya geldim diyor. Tabii ki camianın dinamiklerini harekete geçirmek, takıma güç aşılamak, o enerjisini yükseltmek için bunu söylüyor. Bence de çok doğru. Bunu söyleyeceksin ama aynı paralelde sahada da bir oyunun olacak. Yani şu ana kadar Fenerbahçe'de gördüğüm kadarıyla yani hazır değil. İki Sturmgraz maç öncesi bence SOS verdi. Acil 9 numara, hatta bizim gazetenin de foto maçında manşeti. Acil 9 diye biz kocaman yaptık birinci sayfadan. Ki geçen yıldan beri problemin varken Greenwood'dan önce senin alman gereken ki orada fazlaca zaten senin sağ kanat oyuncun varken gittin santrfor Vedat Muriç'in sakat olduğu daha topuk yaylasından sonra sakatken hemen santrforu transfer etmen gerekiyordu. Greenwood'a yoğunlaştın, tamam müthiş transfer ama santrforun yok. Sturmgraz maçına yetişse bile oynaması imkansız. Diyelim ki yarın getirdin. Ne zaman hazır olacak, takımı tanıyacak da oynatacak. Hiçbir teknik adam oynatmaz. O yüzden Vedat Muriç hazır olmayan bir Vedat Muriç de bir aydır oynamayan, idman yapmayan, yeni idman yapmaya başlayan, maç eksiği olan Vedat Muriç ile çıkacaksın. Talisca ve Kerem Aktürkoğlu hoca gönderen oyunculardır. İşte Tedesco'yu göndertti. Tedesco ne dedi? Benim santrforlarım var, golcülerim var. Talisca da Kerem Aktürkoğlu da gol atıyor dedi. Devre arasında santrforları gönderdiğinde ne oldu? Tedesco gitti son 10 maç. Yani santrfor olmayan oyuncuyla ne kadar oynarsan oynan. İşte milli takımda Barış Alper. Galatasaray'da zaman zaman Barış Alper. Ne kadar güçlü, yıpratıcı bir hücum oyuncusu olmasa. Golcülük başka bir şey. O zaman yani hiç golcüye gerek yok. Almasınlar. Yani kenar oyuncularıyla, 10 numaralarla oynansın. Böyle bir dünya yok. Bence Fenerbahçe şu ana kadar gene transferde hata yaptı. Yani sen şimdi Sturmgraz maçının ilk maçta kötü bir sonuç alırsan Allah korusun. İkinci maçta da kurtaramayabilirsin. Şampiyonlar Ligi'ne kalamadıktan sonra ligde 4 takım güçlü bir şekilde şampiyonluğa aday bu sene. Bir şampiyon çıkacak. Yani onun garantisi yok. Galatasaray için de garantisi yok. Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de garantisi yok. Senin oyunun olacak bir defa. Oyunun olursa ancak.

0: alabilirsin. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hata yaptığını düşünüyorum. Kante tarafından bir önceki yönetim eleştiriyor. 70-90 milyon euro para verildi diyor. Fenerbahçe yönetiminde 3 oyuncuya 138 milyon euro vermiş. Yani aynı şey. İmaj hakkı Kante'ye diyor. Greenwood'a da sen imaj hakkı verdin. Diğerlerine de verdin demek. Yani bu 138 milyon euronun keşke şunu açıklasaydı ya da birisi sorsaydı. Greenwood'a kaç lira verdin? Ake'ye kaç lira verdin? Vedat Muriç'e kaç lira verdin? Ya bunlara da bilinmesi lazım. Diğer taraftan eleştiriyorsan sen şeffaf bir şekilde bunlara açıklayacaksın kamuoyunda. Biz hiç göremedik yani. Afaki konuşuluyor. Şu kadar bu kadar verildi diye. Net rakamlar yok elimizde. O yüzden yani Fenerbahçe'yi alırken
1: yanılmıyorsam müdürüm şöyle bir durum var. O 3 yıllık 4 yıllık maliyeti o 138 milyon.
0: Yok yani bir direkt verdik değil. Dedi. Tam.
1: Yok evet. Direkt değil. Direkt ben, değil. Hayır direkt
0: ben
1: değil.
0: Öyle anladım. 138 milyon euroyu verdik dedi. Neyse öyle ya da öyle olursa çok ucuza gelir ama 138 milyon euro. Ya,
1: bir bonservis 39 milyon şeye verdiler.
2: Greenwood'a
1: verdiler. Tamam, 6 milyon AK'ye verdiler. 45 milyon şeye.
0: Vedat'a da 18 verdiler.
1: Vedat'a da, evet. 15. 15 tane 65 milyon. Geri kalan da maaşları.
0: O zaman daha maaşları şeyinden çok bonservisten
1: işte
0: çok.
1: Ama 3 yıllık veya 4 yıllık maaşı. Öyle
0: her neyse olaya. Bilemiyorum. Yani burada tabii ki yani ne şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum ne de
1: doğru.
0: Şeffaf değil. Hiçbir takım şeffaf değil bu konuda. Keşke şeffaf olsalar. Yani Fenerbahçe'nin dediğim gibi başkan aldığında 37 ya da 40 milyar lira borcu vardı. Aziz Yıldırım bıraktığında borç ne kadar olacak? O da önemli. Yani kürsüye çıkıp işte şu kadar sponsorluk kasaya koyuyor musun sponsorluk gelirlerini? Yok. Harcıyorsun. Yani tamam kadro anlamında bence çok şaşalı bir kadro var Aziz Yıldırım'ın önünde şu anda. Ekonomik anlamda bir enkaz var doğru. Ama Aziz Yıldırım bir yılda bu enkazı kaldıramaz. Hiçbir yönetim kaldıramaz. Çünkü harcamalara bak. Santrafor'a da vereceksin şimdi. O ve eldeki oyuncuların hepsinin maaşları çok yüksek. Şimdi sen elinde 17 yabancı mı var? O evet. Şey olarak artı 4 dışında. Doğru. Yani sen en az 8 yabancı göndereceksin. Golcü de gelecek çünkü.
2: Tabii.
0: Genç bir golcü olacağını düşünmüyorum. O yüzden onları gönderirken de kontratlardan çıkmak için ya kiraladığın takıma yıllık ücretini ödeyeceksin ya da yollara ayrılırken kendi de söyledi çünkü. O zaman paramı verin benim diyecek yani. Sergio Oliveira'yı hatırlayın. Galatasaray kontenjanı açmak için Sergio Oliveira'dan çıkmak zorunda kaldı. 5 milyon 800 bin euro oynamadığı yılların parasını verip gönderdi oyuncuyu. Yani iş buralara gidiyor. Bence yine doğru dürüst bir planlama olmadan Aziz Yıldırım şunu düşünüyor. Ben şampiyon yapayım da nasıl olursa olsun ben şampiyon yapmaya geldim. İşin ekonomi tarafının çok düşünüldüğünü düşündüklerine inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi eğer işin ekonomik tarafı düşünülseydi bu kadar 3 oyuncu 138 milyon euro çok büyük para. Ama nedir? Tabii Greenwood'u aldın. Doğru. Şu an hazır olmayabilir ama 5-6 maç sonra Greenwood sana maç kazandırır. Ake iyi bir stoper. Vedat Muriç için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Tabii ki Vedat Muriç en az 15 gol atar ligimizde ama gelen santrafor Vedat Muriç'in önünde olmalı bence. Çünkü Vedat Muriç 32 yaşında. Bu sene 33 yaşında olacak. Sakatlanma riski yine çok fazla olacak. Çok yıpranacak. O yüzden santrafor konusunda gelecek ismi gerçekten ben de merak ediyorum. Biraz sonra konuşuruz adayları. Ama Aziz Yıldırım şampiyon yapmayı evet biliyordu. Gerçekten biliyordu. Hatta Mustafa Denizli'nin bir şampiyonluğunda o yapmadı. Ben yaptım dedi. Doğru. O dönemlerde çok farklıydı. Ama bu dönemlerde öyle yok. Sağ dışından masada güçlü durarak lobi faaliyetleri vesairelerle de şampiyon olunmuyor. Yani son dönemin şampiyonluklarına Aziz Yıldırım baksın Fenerbahçe de dahil hep güçlü oyunlarla şampiyon olundu. Yani sen bir yere kadar masaya yumruğunu vurursun, federasyona çıkarma yaparsın, hakemlere tepki gösterirsin, tahkim disiplin kuruluna tepki gösterirsin, ortalığı yangın yerine de çevirebilirsin söylemlerle ama oradan sonuç çıkmıyor artık. Kim yaptıysa çıkmadı. Hatta tam tersine günümüzde özellikle hakem ikliminde eğer hakemlerin üzerine çok gidiliyorsa hakemler çok dik duruyorlar. Çünkü federasyon da arkasında duruyor. MHK da arkasında durunca. Yani aslında çok ılımlı gidiyordu Aziz Yıldırım. Çok beğeniyorum. Çok olgunlaşmış diyerek ben çok övdüm Aziz Yıldırım ama şu son genel kuruldaki konuşmalarında hani

0: Fenerbahçe bir hakem hatası olursa ya da işler kötü giderse yine Eski Aziz Yıldırım olacağının sinyallerini veriyor. Bence öyle değil. Sağ dışına çıkmazsa Fenerbahçe elbette ki şampiyon olur. Ama dediğim gibi sağ dışına fazlaca çıkarsa Ali Koç bunu çok yaptı. Hep kaybetti. Saran yönetimi bunu yapmadı ama çok tecrübesizdi Saadettin Saran. Aziz Yıldırım çok tecrübeli biri olarak daha ılımlı yaklaşırsa, federasyonla ilişkilerini iyi tutarsa, kurullarla ilişkisini iyi tutarsa her şey lehine döner. Medya ile ilişkisini iyi tutarsa. Mesela orada şunu da söyledi. Hani bunlara kale almayın. Bu yorumculara dikkat. Ya o herkes mesleğini yapıyor başkan. Yani bırak da yani biz şimdi ne yapacaksın? Sen tamamen takımı bir fanusun içine sokmuşsun. Bilgi akışını önlemişsin. Samandıra'dan bilgi çıkarsa kovarım ederim diyerek tamam her şeyi yapmışsın. Medyanın haber alma özgürlüğü var. O zaman diyeceksin ki medyaya bak bugün şu oyuncuyla röportaj yapabilirsiniz. Bugün şu yöneticim açıklama yapacak. Yarın ben açıklamalarda bulunacağım. Gelin toplantıya. Yani medyaya sırtını dönen de kaybediyor. Onu söyleyeyim. Medyaya sert olan da sırtını dönen de kaybediyor. Yıllardır 93'ten beri bu mesleğin içindeyim. Kim ki medyayla iyi geçiniyorsa yönetim olarak telefon açıldığında cevap veriyorsa samimiyse medyayla o her yani sadece geminin içinde ya hepimiz aynı gemideyiz. İlişkileri iyi olan başkanlar, yönetimler, teknik adamlar kazanıyor. Yoksa sırtını dönen, kibirli davranan, tepeden bakan, sert çıkan, sürekli değersizleştirmeye çalışan medyayı onlar kaybediyor. Çünkü olumsuz bir elektrik, olumsuz bir hava yayıyor. Aziz Yıldırım'ı ben aslında dediğim gibi bu geldiği dönemde çok ılımlı, çok yapıcı, çok sevecen, çok babacan gördüm. Ama orada medya kısmına girmeseydi. Ya şimdi transferde X ismi arasa sorsa Aziz Yıldırım'a bir telefona çıkmaz. İki yöneticilere sorsa yöneticiler cevap vermez. Hocaya sorsa hoca cevap vermez. Menajer vermiyor. Ne olacak? Yani şimdi Fenerbahçe golcü alacak. Bitireceğiz dedi. Bu hafta gelecek. Biz nereden öğreneceğiz? Müneccim miyiz? Tabii ki fal açıyoruz.
1: Aldıktan sonra açıklayacağız.
0: Hayır diye. Hayır. Şimdi yalan yazıyorsunuz diyor ya. Şimdi bakıyoruz kriterlere. Avrupa basında çıkan haberlere. Bunları yazdığımızda da yalan mı oluyor? Yani haberci %1 ihtimal de olsa gerçekleşme ihtimali transfer veren %1 de olsa vermek zorunda. Biz haberciyiz. Biz oldu bitti demiyoruz ki. Böyle bir ihtimal var. Bunları da vermek zorundayız. O yüzden hani medyaya bu kadar sert çıkmasına da gerek yok Aziz Yıldırım'ın.
2: Hazır konusu açılmışken o zaman şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de bu hafta santrofor mevkiine kim gelecek? Adaylar uzun zamandır Oliver Watkins ismi konuşuluyor. Sörloth ismi konuşuldu. Transfer döneminin başında yine Ciresi konuşuldu. Fenerbahçe'nin santroforu kim olmalı, kim olacak bu saydığım adaylar arasından?
1: Zeki Müdür'ün açıklasın.
0: Ya Sörloth'la ilgili son bilgileri paylaşabilirim. Bende liste var. Golcülerle ilgili hatta yüzdeleri de var. Hı-hı. Kim olabilir diye. Sörloth'la ilgili aslında yaz transfer döneminin ilk başında Haziran ayında satılıktı. Hı-hı. Yani satış listesine koymayı düşünüyordu Atletico Madrid. Hatta Juventus'un bir ilgisi oldu. Kabul etmediler. 20 milyon euro gibi bir rakamı kabul etmediler. Kolomuani'yi aldı galiba yanılmıyorsam.
1: Aldı bugün.
0: Juventus evet. 50 milyon euro.
2: Doğru.
0: Hatta bir ara Fenerbahçe'ye de yazıyorduk Kolomuani. Yani onlar da aldılar. Şöyle
1: yazıyorduk değil. Keşke
0: ha yani
1: gelseydi şu anda Fenerbahçe'nin santroforuydu.
0: Şimdi Atletico Madrid'in sportif direktörü Matteo Alemani ve Diogo Simeone piyasa şartlarına bakıyorlar golcülerin. İşte Alexander Sörloth'un da skorer kimliğine bakarak ki 31 yaşında şu anda Sörloth diyor ki Simeone Griezmann da takımdan ayrılmışken diyor hücum hattında hani sıkıntı yaşarız işte geçen sezon 20 gol attı ve işte şeyinde Julian Alvarez'in de durumu hala belirsiz yani bir Barcelona istiyor bir geri çekiliyor. İşte 150 milyon euro istiyor Atletico Madrid. Hani son dakikada bir şey olur mu? O yüzden diyorlar ki tutalım. Ki Atletico Madrid Villarreal'den 32 milyon euro artı 10 milyon euro bonus. 42 milyon euroya aldı. Bir sonraki satışta da Villarreal'e %20 pay verdi.

0: Edecekler.
1: Sözleşmede de böyle bir durum var. O yüzden 50 milyon euronun altına bırakmayalım diyorlar. Hani 40 gelse bile kabul etmiyorlar. Onu söyleyeyim. Böyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin alabileceği golcülere aslında Avrupa medyası da yüzde olarak veriyor. Şu anda Real Madrid'den Gonzalo Garcia ön plana çıkan isim. Gerçekleşme ihtimali en yüksek isim olarak görünüyor. Çünkü Gonzalo Garcia ile ilgili olarak Mourinho gönderebilir demiş. Yani siz de yönetime bırakmış şeyini. Yani ben olmasa da olur. Çünkü genç bir oyuncu. O yüzden hani Fenerbahçe'nin alma olasılığı en yüksek oyuncu bir Gonzalo Garcia ile Real Madrid'den, iki Sergio Girashi Borussia Dortmund'dan. Vlahovic de var mesela, Beşiktaş'ın çok istediği 4. sırada. Öyle gidiyor. Yani Moise Kean var. Charlotte yine %18 ile olabilir deniyor. Yani görünen böyle bir durum var. Ben hani Gonzalo Garcia ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin de Real Madrid'le görüştüğünü duymuştum. Bu oyuncu Fenerbahçe için olabilir diyorum. Çünkü çok medyada çıkan bir isim değil. Ve Mourinho da hani Fenerbahçe'yi de çalıştırdığı için, Fenerbahçe teklifte bulunduğunda Mourinho da yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü Mourinho bu seneki planında Gonzalo Garcia yokmuş. İspanyol golcü.
2: Hocam, bu saydığımız isimlerden sizin en beğendiğiniz isim, onu sorayım size.
3: Ya burada olmayan isimler de olabilir tabii, tabii ki. Yani birçok santrafor adayı var. Her an her şey olabilir burada. Yani Banco, ya benim için birinci sırada Gracia her zaman duruyor. Şu, bu Vlahovic ismi son dönemlerde yine ön plana çıktı. Benim için olursa 10 numara bir isim olur. Onun dışında tabii bir tane daha isim var. O konuda bilmiyorum ne olacak ne bitecek ama Nicholas Jackson var.
1: Evet.
3: Bayern Münih'te oynadı. Evet. Chelsea'nin oyuncusu, kiralık geldi. Ben çok beğendim bir oyuncu. Hani daha önce de dile getirmiştik.
1: 7. sırada olasılıklar.
3: Bir anda 1. sıraya çıkabilir yani. Evet. Her şey olabilir. Çünkü iyi bir futbolcu. Şimdi Harry Kane olmasaydı orada %100 Bayern Münih'te oynardı. Ona rağmen orada birçok maç oynadı yani.
2: Bayern Münih'te Benjamin Şeşko'yu istiyor Manchester United'dan.
3: Ama şimdi zaten Nicholas Jackson Chelsea'ye geri döndü.
2: Evet.
3: Yani orada da santrofor var. Yani Aziz Bey demişse muhakkak bu dediğimiz oyuncular düzeyinde, bunların düzeyinde bir oyuncu alacaktır. Yani kalkıp da oraya Sıdık-ı Şerif gibi çaylak bir oyuncu, yani 23-6 bir oyuncu düşünmüyor. Ya bu işte Zeki Müdürüm'ün saydığı gibi, yani Vlahovic, Grassi, Nicholas Jackson, ne bileyim yani Charlotte. Bunlar ayarında bir tane golcü alacaktır. Yani bunun dışında başka bir şey de düşünmek zaten düşündürtmez. Aziz Bey bunu açık net bir şekilde işaret etti. Yani söyledi. Vereceğiz parayı dedi. Adam açıkladı orada, ya cebimizden çıktık dedi. Eksi bilançoya dedi 145 milyon euro bir şeyle para koyduk. Para sorunu yok. Yani Fenerbahçe'de şeyler, limitler açıldığı süreç içerisinde oraya reklamlarla, sponsorlarla birlikte Aziz Bey bunu finanse eder. O yeteneği var zaten. Yani onu yapacağından kimsenin endişesi, kuşkusu olmasın. Bunlardan bir tanesini alırsa da şey geliyor. Şimdi Zeki Müdür'ün söylediği, orada birçok şey söyledi. Şunu söyleyeyim. Çok doğru söyledi. Güçlü oyunun olmadığı süreç içerisinde başarılı olamaz. Şimdi Aziz Bey de bu transferleri zaten güçlü bir oyun ortaya koymak için yapıyor. Yani şimdi daha önce yapılan transferlerde güçlü bir takım Fenerbahçe oluşturmadı. Ne Ali Koç döneminde oluştu ne de kısa dönem için.
1: Jesus döneminde
3: bravo, tebrik ediyorum. Jesus döneminde çok birbirini tamamlayan şahane oyuncular vardı.
1: O zaman da şey, çok böyle parıltılı, çok üst düzey yıldız oyuncu yoktuk elde.
3: Ama çok kaliteli oyuncular, takım oyunu oynayan iyi bir takım vardı. Ya ligden, o sene ligden düşen takımlara yenilmeseydi Fenerbahçe o sene şampiyon olurdu.
1: Evet.
3: Şimdi orada bunları, şimdi Aziz Bey 8 sene. Aziz Bey futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Ben bunu anladım. Hele Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkıyor. Adam dedi ya ben Fenerbahçe'yim. Gerçekten adam Fenerbahçe için yaşıyor. Ya başka bir şey kalmamış. Ya diyor ya işte benim başka bir şeyim yok diyor. Yani Fenerbahçe'ye ihtiyacım yok. Fenerbahçe'nin ama ona ihtiyacı vardı. söyledikleri

0: Her şeyin altına imza atarım. Çok doğru şeyler söylüyor. Açık net söylüyor her şeyi. Gizli kapaklı bir şey yok. Transferlerde yani demin Zeki Müdürüm'ün sorduğu soruyu birisi sorsana açıklardı. Ben açıkladım işte. Bonservis bedeli 65 milyon geri kalanları oyuncu maaşı.
1: Olabilir.
0: Onu sorsalardı onu da söyler. Adamın gizli saklı hiçbir şeyi yok. Net her şeyi divan kurulu üyelerine hepsine anlattı. Kamuoyuna da anlatıyor. Bilin diyor. Ha, basın konusunda da birkaç tane gazeteciye değil de YouTube yazarı mı ne onlara falan şey yaptı. Yani gazeteciler bize burada programa geldiği zaman bana soru sorsanız da diyordu. Yani öyle de bir şey şeyi var. Çok katılıyorum. Çok olgun geldi, çok sakin geldi. Bak hiçbir şeye şey yapmıyor. Bir divanda konuştu. Transferlerde öyle hep yöneticileri falan işte Oğuz Çetin'i bu konuda hep görevlendiriyor, onlara yaptırıyor. Sakin bir şekilde gidiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır. Hakkı yendiği zaman onu da açıklamasını yaptı. Ben dedi hakkımız yendiği zaman konuşurum dedi. Hakkı yendiği zaman susmaz. Bunu herkes biliyor. Galatasaray'da susmaz. Trabzon'da susmaz. Beşiktaş'ta herhangi bir Anadolu kulüpte de susmaz. O da onu söylemeye çalışıyor. Ama gelinen noktada ben önümüzdeki sene ligin çok daha kaliteli olacağı düşüncesindeyim. Neden şimdi Beşiktaş takımını izledim. Beşiktaş takımı sezon başı itibariyle inşallah bozulmaz. Bu görüntüsü bana çok taş gibi bir kadro sinyali verdi. Trabzonspor'u bugün seyrettim ilk yarıda hemen hemen tam 11'e yakın bir takımla çıktılar bugün oynadık hazırlık maçında Udinese'yle. İyi futbol yok ama iyi futbola yönelik, geleceğe yönelik inşa süreci doğru. İyi gidiyorlar.
2: İyi bir izlenim var.
0: İyi bir izlenim var. İyi bir futbol olmayabilir. Bazı oyuncuların ben neler yapmak istediğini görebiliyorum. Yapamadılar ama fırsat buldukları zaman çok daha iyi şeyler yapabilecek kadrosu var. Onun için Fenerbahçe'de güçlü futbolu Zeki Müdürüm'ün dediği gibi bulması için güçlü oyuncu alması lazımdı. İlk defa Fenerbahçe güçlü oyuncular alıyor. Nokta alıyor. Fuzuli oyuncu almıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Bir santrofor aldıktan sonra eminim ki bir iki mevkiye daha adam alınacaktır. Ama bunun için aceleye gerek yok. Ağustos, Eylül'ün kaçında? 13'ünde var. Eylül'ün 13'üne kadar alır veya almaz. Bunun devre arası da var. Şimdi şu 4 tane bank oyuncuyu aldıktan sonra bir santrofor da alırsan bir kere 2 santrofor işi garanti. Bu takımın bir santrofor sakatlandığı zaman kimi oynatacağım düşüncesinden bir kere uzaklaşacak. Aynı şey Galatasaray'ın da şu anda sorunu.
1: Evet.
0: Osimhen olmasa kim oynayacak? Evet. İşte Barış Alper oynayacak. Orada bir alternatif var. Ama ne diyor Zeki Müdürüm? Doğru söylüyor. Golcü değil diyor.
1: Evet.
0: Golcü ayrı bir şey. Niye Osimhen'e 25 milyon euro veriyorlar? Gol atıyor diye veriyorlar. Şu anda bakıyorsun piyasaya. Dünya futboluna bakın. Geçmişinden bugüne bakın. Herkes golcüye para veriyor ya. Yani savunma oyuncuları büyük para kazanmaz ki bu işten. Hep golcüler kazanır. Hep gol atanlar, işte kaliteli orta sahalar, golcü, sonucu değiştiren oyuncular.
2: Özel bir mevki.
0: Özel yani özel. Gol atmazsa ne olmuyor şimdi? İnsanlar bakıyor, ona şu gol atıyor ama iyi değil. La, nesi iyi değil ya? Şaşırdınız mı siz kardeşim? Bu adam zaten topla ilişkileri iyi olsa buraya gelmezdi ki. Premier Lig'de oynardı o zaman. Evet. Alamazdın onu o zaman.
1: Tabii.
0: İyi ki öyle olmuş da almış ama Trabzon ya. 23 gol attı bir de 7 maç. 29 maç mı ne oynadı? Tam 36 maç falan oynasa adam 34 maç oynasa belki atacaktı 30 gol. Daha ne istiyorsun sen ya? Onu açıyor. Nasıl beğenmezsin sen ya?
1: Doğru.
0: Ya böyle bir dünya yok yani. İnsanlar bir şeyleri bir bakarken ya herkes Maradona Messi istiyor. Yok öyle bir dünya ya. Öyle bir dünya yok. Galatasaray'da şimdi Osimhen olmadığı zaman Galatasaray krize girmiyor mu müdürüm?
1: Giriyor tabii ki.
0: Buyur kim mi olmayınca girmez? Osimhen. Orta sahadan bir oyuncu olmayınca Galatasaray krize girmez ki. Oraya şey yapar savunmada bir tane olmayınca bir şey olmaz. Ya bu işler böyle oluyor. Al Messi 39 yaşında finale taşıdı Arjantin'i ya. Finalde gücü kalmadı çocuğun. Ne yapacaksın? Yani dünyada futbol oynanan adamlarla oynanır. Futbolda netice nedir? Skor almakta kim ne olur? Hücum oyuncularla. Bunu ben santrofor olarak da sadece nitelendirmiyorum. Greenwood'un da mesela istatistiklerine baktığın zaman skora katkı sayısı 30'lara geliyor. Bu az bir şey değil yani. Bir santrofor da aldığın zaman sol tarafa oyuncu bulur Fenerbahçe. Elindeki oyunculardan bir taneyi çıkarabilirsin.

0: orada çok oyuncu var. Hatta 23 yaş altında nenen var, ondan bile faydalanabilirsin. Nenenin gelişimi bu sene belki daha farklı bir boyuta gelir. Tecrübe evet. kazandı. Orada Oğuz Aydın var, İrfan var, Kerem var. Her ne kadar şu anda Kerem yetersizse, ki geldiği günden beri yetersiz, bir gün belki de o yeterli hale gelebilir. Fenerbahçe yerli oyuncuları koruması gerekir. Yerli oyuncular konusunda daha dikkatli olması gerekir. Yerli oyuncuları elinden çıkarmaması gerekir. Her ne pahasına olursa olsun takımda tutması gerekir. Onun için yerli oyuncuya çok fazla ihtiyacı var. Bu işi Galatasaray çok iyi yaptığı için başarılı oluyor. Bak kaç yıldan beri şampiyonluğa, 4 senede şampiyon oluyor. En az oynamayan 3 tane banko Türk oyuncu oynuyor. Bütün şartlar oluşmasına rağmen. Yani bütün yabancıları kullanmıyor. Bunlar önemli şeyler. Ha ben Aziz Bey'in bu kadar iddialı oluşunu takdir ediyorum. Hırslı oluşunu takdir ediyorum. Ama tekrar ediyorum. Aziz Bey bu anlattıklarını eğer sezon içerisinde yapacaksa, ki yapacağından hiçbir kuşkum yok, endişem yok. Fenerbahçe'ye çağ atlattı. Zaten geçmişte Fenerbahçe'nin birçok şeyini, kazanımını elde eden tek şey başkandır ya. Bütün çakılan çivilerin altında Aziz Yıldırım vardır ya. Şimdi aynı şeyleri tekrar devam ettirecek. Ha bundan sonra gelenler daha rahat bir Fenerbahçe bulacak. Bu Aziz Bey'in söylediklerini de dikkate alması gerekir diye düşünüyorum kongre üyelerinin.
1: Peki dilerseniz Trabzonspor'a geçiş yapalım.
2: Olur.
1: Türkiye'de özellikle futbol medyasında uzun süredir ismi olan biri, Mısırlı yıldız Muhammed Salah önce Beşiktaş'ta anılmaya başladı. Ve şimdi son günlerde adı Trabzonspor'la geçiyor değerli izleyenler. Şimdi bunu konuşmak istiyorum. Sevgili Zeki Uzundurukan, sen neler eklemek istersin bu transfer gelişmesiyle ilgili?
2: Bundan 3 yıl önce YouTube'da bir Muhammed Salah videosu çektiğimde herkes Türkiye'ye yolu düşmez. İşte çok böyle itibar suikastına uğramıştım, öyle söyleyeyim. Aslında o videoyu çekmemin nedeni de Galatasaray'da Florya'da gerçekleştirilen bir transfer toplantısında şöyle gündeme geliyor. Öyle bir oyuncu alalım ki hani Erden Tümür döneminden yeni döneme geçişte bütün bugüne kadar alınan yıldızları unutacak bir oyuncu, Muhammed Salah gibi bir oyuncu transfer edelim. Ki Muhammed Salah da işte Premier Lig, şampiyonluk falan, işte 50 gole katkı, müthiş istatistikleri var. Hani Muhammed Salah gelecek değil. Yani bunu anlatırken iş şeye geldi. Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a geliyor. Ya geldi. Aslında öyle bir durum yoktu. Diyalogda geçen şeyi ben başlıkta kullandığım için de, ama
0: kamuoyu yoklaması yaptın.
2: 3 yıl sonra Muhammed Salah yani çok büyük bir ihtimalle, ya yani artık ben hani ara yerde detayların kaldığını düşünüyorum. Yani oyuncu Trabzonspor'a gelmeyi kabul etmiş. Trabzonspor'un şartlarını kabul etmiş. Şu anda Yunanistan'da tatil yapıyor. Sözleşmenin maddelerini konuşuyorlar. Ailesi de Trabzon'da yaşamayı kabul etmiş. Ve çarşamba günü, yanılmıyorsam çarşamba günü, Trabzonspor özel bir uçak gönderecek Yunanistan'a ve önce İstanbul'da başkanla görüşüp sonra başkanla birlikte Trabzon'a gidip imza attıktan sonra tesislere, şehri gezecek diye biliyorum. Tabii ki ama ıslak imza gelmeden önce hiçbir transfer için bitti diyemeyiz, ama benim nazarımda %90 Muhammed Salah'ın Trabzon'a geleceğini söyleyebilirim. Çünkü süreçte hiçbir olumsuzluk yok. Trabzonspor'un işte 17 milyon euro artı 5 milyon euro bonus, forma satışlarından %20 pay, ki dünya üzerinde Muhammed Salah'ın 1 milyon forması satılıyor. Yani öyle bir yıldız ki Muhammed Salah Trabzon'a da gelse, başka takıma da gitse, dünya üzerinde herkes alıp formasını giyecek yıldız. Bence dünya üzerindeki en skorer sağ kanat oyuncusu. Yani Premier Lig'i geçtim, dünya üzerinde bu kadar parıltılı istatistikler olan başka bir sağ kanat oyuncusu yok. Üst düzey santraforlardan daha çok gol atmış belki de. Yani işte Liverpool'da 250'nin üzerinde gol, kariyerinde yine 350'nin üzerinde gol, 200 asist. Ya yani bu afaki söylüyorum ama böyle çok büyük rakamlar.
1: Evet.
2: İşte Premier Lig'de gol krallıkları, işte kupaları, şampiyonlukları derken müthiş. 34 yaşında

0: olduğuna bakmayın. Geçen yıl Arne Slot'la Liverpool'da sorunlar yaşamasına rağmen, çok isteksiz olmasına rağmen, hoca onu yıpratıp hor görmesine rağmen 22 gole katkı verdi. En kötü döneminde, en mutsuz olduğu dönemde tekrar işte o mutluluğu yakalamak, o sevgi iklimini bulmak için hani Trabzon'un doğru adres olduğunu düşünüyor. Taraftarıyla, şehriyle, dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu Muhammed Salah zaten biliyor. Ondan sonra işte o şampiyonluk kutlamalarını Muhammed Salah hatırlamış, yani konuşulmuş sonuçta bunlar. O yüzden şu ana kadar bir pürüz yok Trabzonspor'a gelmesi konusunda. Çok keyifli bir takım kuruyorlar ki bu transferin yapılmasının, bu kadar istenmesinin bir nedeni de Trabzonspor'da biliyorsun Papara Park tribünleri dolmuyor. Evet, çok güzel transferler yapılıyor ama şehir bir tane üst düzey yıldız istiyor. Şimdi Galatasaray'a bakıyor, Fenerbahçe'ye bakıyor. İşte Beşiktaş'a bak, Trossard aldı. Ondan önce Rafa Silva'sı vardı. Trabzonspor'da böyle A+ bir oyuncu olmayınca, hani Onacho da bir önceden de olduğu için hani çok fazla etki etmedi. Şimdi çevremdekilere bakıyorum, kombin alalım. İşte böyle bir telaş var. Formalarına gidip Salah ismini yazdırıyorlar TS Club'larda. Ben hani kapalı kişi olacağını düşünüyorum. Stadın, sponsorların çok fazla Trabzon'a geleceğini düşünüyorum. Onun dışında forma satışlarında da rekorların kılacağını, bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Hem şehri turizm anlamında, tanıtım anlamında Muhammed Salah'ın geliştireceğini düşünüyorum. Oyuna katkı vereceğini düşünüyorum. Güzel bir etrafı dizayn edilirse, güçlendirilirse, iyi bir kadro kurulursa Muhammed Salah'la birlikte Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani tabela oyuncusu Muhammed Salah. Yani sahaya çıktığında ya asist yapar ya da gol atar. Ya yani bizim ligimizde de gelirse ki ben direkt gol kralı olur diyorum. Yani
1: boş işlerle uğraşmaz.
0: Hiç uğraşmaz. Hiç boş işler, yani kariyerinde yok. Daha Roma'dan daha önceki kariyerlerine kadar bakarsanız Serie A'dan Premier Lig'e kadar hep böyle tabela üretmiş bir oyuncudur. Çok ciddidir. Sadece oyuna verir kendisini. Trabzon'da da bunları başaracağını düşünüyorum. Tabii ki başkan haklı olarak temkinli konuşuyor. Fatih Tekke'de imzalanmış bir durum yok. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii ki doğru söylüyorlar, haklılar. Söz konusu Muhammed Salah olunca o ıslak imzayı görmeden önce temkinli konuşmak lazım. Her an her şey olabilir. Mesela menajeriyle ilgili olarak menajerine Atletico Madrid'den bir teklif geliyor Rami Abbas'a. Dün Rami Abbas diyor ki Trabzonspor'la görüşüyoruz, biz anlaşmak üzereyiz. Hani adeta geç kaldınız demeye getirmiş. Onun dışında Mısır basınından önde gelen spor kanalı On Sport Muhammed Salah transferini şöyle duyuruyor. Muhammed Salah Trabzonspor'un teklifini kabul etti diye haber geçiyor. Yani izleyicilerine böyle veriyor bu transfer haberini. Onun dışında yine Mısırlı gazeteci Saif Al Hüseyin'i de 90 dakika futbol programında Salah'ın geleceğiyle ilgili şunu söylüyor. Muhammed Salah'ın bir sonraki durağı tüm dünya futbol dünyasını şaşkına çevirecek büyük bir sürpriz takım olacak diyor. Orada da Trabzon'u kastediyor. Yani hesapta yokken hani Trabzon şehrine gidecek gibi bir şey söylüyor. Yani bütün şu anda ada basınında, yani İngiltere basınında, Mısır basınında, sadece bizim basında değil her yerlerde manşet Trabzon'a gideceğiyle ilgili. Yunanistan'da dediğim gibi tatilini yapıyor. Bodrum'dan Yunanistan'a geçti. Ailesiyle sözleşmenin maddelerini, detaylarını inceliyorlar. Ama maddi şartları kabul etmişler. Menajeri de kabul etmiş. Aynı zamanda avukatı biliyorsun Rami Abbas. Yani çarşamba günü büyük bir ihtimalle Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.
2: Evet.
0: Bence Türk futbol tarihinin, hani yaşa bakmazsan Türk futbol tarihinin en büyük transferi olur.
2: Peki o zaman kısa bir araya gidelim. Muhammed Salah'ın golleriyle sizleri baş başa bırakalım değerli izleyenler. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
3: Vuruşu, Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı yıldız. farkı 3'e çıkarıyor.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson'ın önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Sevgili futbol severler, şimdiden birlikteyiz. Aspor ekranlarında transfer raporu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Muhammed Salah'la ilgili son gelişmeleri, yorumları sevgili Zeki Uzundurukan'dan almıştım ilk saatte. Şimdi sözü Şenol Usta Ömer'e bırakmak istiyorum. Hocam siz ne düşünüyorsunuz Muhammed Salah'la ilgili?
1: Yani son yıllarda Trabzonspor'un yapacağı, bana göre eğer olursa, en önemli transfer olur. Yani gerçekten Zeki Müdürüm detaylı bir şekilde Trabzon şehrine ne kadar büyük katkılar verebileceğini anlattı. Yani bunun hem sportif açıdan hem kültürel açıdan çok önemli katkılar olacağını zaten söyledi. Tanıtım açısından her şeyde.

0: Muhammed Salah'ı tarif etmeye gerek yok. Dünyada belki de tanımayan artık herhangi bir tane çocuk bile Muhammed Salah'ı yoktur. Çok büyük bir cazibe uyandırır Trabzonspor eğer böyle bir transfer yapar ise, net yani sonuçlandırırsa, Trabzon şehri tekrar büyük bir havaya girer. İnanılmaz bir oluşur orada ya, cazibe oluşur Trabzon'da. Hem takım olarak oluşur, hem şehir olarak oluşur. Bir de bu sene gerçekten çok iyi transferler yaptı işte, biraz önce de bahsettiğim gibi. Maçı seyrettim ben bugün, Udinese'yle oynanan maçı. İyi transferler var. Geçen seneden kalan önemli oyuncular var. Şimdi hücum hattında bir Muhammed Salah gelirse bunu bir kanat oyuncusu olarak düşürmemek lazım. Komplike bir oyuncu olarak bakmak lazım bu oyuncuya. Çünkü bütün neticelerini, yani bugüne kadar yaptığı sonuçları hepsini Zeki Müdürüm anlattı zaten. Skora katkısı inanılmaz yüksek. Bir santrofor kadar buraya katkı sağlayabilecek bir oyuncu olacak. Bir de Trabzon'da artık bilet satışları, forma satışları, halkın maça ilgisi artacak ki son dönemlerde seyirci pek fazla teveccüh göstermiyordu maçlara. Bunların da artacağını düşünürsek, ya yani Muhammed Salah transferini sadece bir transfer olarak, bir oyuncu olarak bakmamak lazım. Bir fenomeni transfer etmiş olacak Trabzon. Trabzonspor da yani ta yıllar önce çok iyi bir transfer dediğimiz kaleci Paf vardı. Dünyaca tanınmış bir isimdi. Onun dışında öyle büyük bir isim yoktu. Yani Muhammed Salah gerçekten çok büyük heyecan uyandırır Trabzon halkında. Ve Trabzonspor için de çok faydalı olur. Yani onun muhakkak ki karşılayacağı şey, o alacağı paralara karşılık muhakkak bir yerden çıkacak bu paralar. Yani ürünlerinden çıkacak, seyirci hasılatından, sponsorlardan, şuradan buradan. Bence o bir zarar olarak Trabzonspor'a dönmez, kar olarak dönecektir. Artı olarak o transfer döner öyle bir şey olursa. Ligimizde gerçekten zevkli, renkli maçlar olacağı gelecek senenin, yani başladığımız zaman gelecek sezona. Bunların belirtilerini görüyoruz. Beşiktaş'ta hakeza öyle oluyor. Fenerbahçe'de iyi isimler oluyor.
1: Çok heyecan uyandırıyor.
0: Evet, Galatasaray'da zaten vardı. Şimdi bir iki tane daha Galatasaray almayı düşünüyor. Yani Trabzonspor'un aldığı oyuncular hem geleceğe yönelik hem de günümüzü kurtarabilecek oyunculara niteliğinde oyuncuları var. Muhammed Salah da onun üzerine ballı börek olur yani. İnanılmaz güzel bir şey olur. Trabzon'da tekrar bir heyecan uyanacaktır, bir diriliş olacaktır. Ya hem Türk futbolu için hem Trabzonspor için çok hayırlı bir transfer olur diye düşünüyorum.
2: Bir de skor anlamında, skor üretme anlamında, tabela geçmiş anlamında Türkiye'ye gelmiş olan en büyük oyuncu olur. Yani gol ve asiste baktığında bugüne kadar Türkiye'ye bu kadar, hani kupa anlamında Roberto Carlos'u kimse geçemez belki ama gol ve asist anlamında yanına yaklaşan yoktur. Yani o yok.
0: Benim sen deminki yayında anlattın ya, ben tekrar üstüne geçmedim. 350 gole katkısı olmuş.
2: Daha da yani diğerlerinde hepsini sayarsan Mısır milli takımında bile 62 golü mü ne var? Yanılmıyorsam. Orada da çok fazla, her yerde leblebi gibi gol atmış. Ben şimdi şunu da kulüplerin yapması lazım. Aziz Yıldırım bu konuda bence öncülük yapacak. Naklen yayın 580 milyon dolarlardan 175 milyon dolarlara kadar indi. Şimdi Trabzonspor'un eli güçlü, Fenerbahçe'nin eli güçlü, Beşiktaş'ın eli güçlü, Galatasaray'ın zaten güçlü. Osimhen var. 75 milyon euro. Şimdi 2027'de naklen yayın ihalesi var. Ama gel bakalım diyecekler. Bravo. Biz bu kadar yatırım yaptık senin yayınını, marka değerini artırmak için biz dünyanın maliyetinin altına giriyoruz. Tekrar Aziz Yıldırım zaten
0: Divan Kurulu'nda
2: birlikte hareket edeceğiz dedi.
0: Divan Kurulu'nda söyledi ya. Hatta gelecek sene yayın var dedi, bakacağız dedi.
2: Dursun Özbek'le yaptığım röportajda birlikte hareket etme kararı aldık dedi. Fenerbahçe'de diğer kulüplerle. Şimdi burada artık yani bu kadar janjallı kadrolar kuruyorsanız yayıncı kuruluşa da söyleyeceksiniz. Yani bir taraf oradan da çıkacak para. Naklen yayın geliri bu kadar azken sponsorluklarla hep de tüketici olarak taraftarı görüp forma alın. Bir forma olmuş 6 bin lira. Ailede 4 kişi olsa 24 bin lira.

0: Maça geleceksin, maç biletleri zaten dünyada belki en pahalı biletler bizim dört büyükler. Hani Trabzon'u kenara koyun, Trabzon yeri geliyor 61 liraya da bilet satıyor. Ama Muhammed Salah alırsa kusura bakmasınlar, şimdiden hemen kombine alsınlar. Öyle 61 liralık biletler bir daha bulamazlar. Zaten dünyanın her tarafından o şampiyonluk sezonundaki gibi şehre akın akın gelirler. Yani bu tip yıldızlar işte Muhammed Salah, Trossard, Greenwood, Osimhen hepsi bereketiyle geliyor zaten. İşte Trabzonspor'da mutlaka yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili çıkaracağı ürünler mesela bütün Trabzonlular almak ister. Hatta Muhammed Salah, şöyle söyleyeyim, Trabzon şehrinin belki de 20 yılda yapacağı turizm anlamındaki tanıtımı Muhammed Salah sana bir yılda yapar. Tabii. Bütün dünya Muhammed Salah'ı görür. Hatta Muhammed Salah hayranları izlemek için Türkiye'ye gelirler, canlı canlı Muhammed Salah'ı. Öyle hayranları var zaten, yıllardır izleyenler.
1: Sen zaten biliyorsun değil mi? Arap ülkelerinden Trabzon'a çok büyük turist akımı var. Acayip. Mısır'dan yoktu, şimdi Mısır'dan Trabzon'a aynen çok büyük
0: hatta
1: akım başlayabilir.
0: Şöyle söyleyeyim, Temmuz ayı içinde 1 milyon Suudi Arabistan'dan, işte Katar'dan falan, evet. Özel uçaklar biliyorsun oradan.
1: Biliyorum direkt canım,
0: uçuşlar direkt var,
1: direkt uçuşlar var.
0: 1 milyon kişi falan geliyor. İğne atsan yere düşmez o bir ay, iki ay içinde. Okullar açılana kadar Trabzon şehrinde işte trafik oluyor. Sen biliyorsun işte, hani gittiğimiz hep karşılaşıyoruz. Yani uzun sokakta gezemezsin. Meydan tıklım tıklım dolu olur. O yüzden şehrin tanıtımı da çok önemli. Turizm tamam. anlamında son dönemde görüyorsun. Sizin futbol oynadığınız dönemde belirli bir tane 5 yıldızlı otel varken şu anda 15'e yakın 5 yıldızlı otel var.
1: 15'ten fazla.
0: Fazladır hani, çok benim fazla bildiğim. Yani Boztepe'ye bile, yani belki de hani Antalya vari turistik oteller yapılmış.
1: Çok
0: yani
1: var.
0: O yüzden futbol Trabzon şehrinin Trabzonspor markası Trabzon şehrinin önündeydi.
1: Hep ama, önünde.
0: Tamam, son dönemde öyle ama şimdi Muhammed Salah gelirse turizm anlamında zaten bir atılım yapan, işte havaalanı yapılacak çünkü pis yetmiyor artık. O anlamda da şehir çok büyüyecek. Hani buna bir futbolcu gözüyle bakmamak lazım. Şehre som altından bir şaheser geliyor. İsim geliyor. Evet. O ismi iyi kullanmak lazım ki Trabzon'un asıl şansı şu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı iyi bir futbol sever, iyi bir Trabzonsporlu. O da bunun farkına varıp bunu değerlendirecektir. Onu söyleyeyim.
1: Bir de iyi futbolcu.
0: Yani futbolcu, o da sol ayak. Halı sahada
1: görüyorum. Halı sahada oynadık. O da diyor ki iyi mi? Senin sayende diyor, ben Trabzonspor'da oynayamadım dedi. Ya dedim başkanım, dedim ya, sen o zaman iyi olsaydın kesin oynar. Demek ben senden iyiydim ki. Ben oynadım. İyi sol ayağı var.
0: Öyle mi?
1: Halı sahada oynadık. Bir iki turnuva maçında. Ahmet ya, Başkan'a da selamlar burada.
0: Evet ya, çok samimi bir insandır. Zaman zaman görüşüyoruz tabii ki. Ya şehir takımları çok çok önemli. Ben Bursa Spor'un mesela ligimize gelmesini, Süper Lig'e gelmesini artık çok özledim. Dört gözle bekliyorum. Seyirci rekorlarını geçen yıl Bursa Spor kırdı. Evet. Bu sene de kıracaktır mutlaka.
1: Hazırlık maçı böyle, rekoru kırdı. 40.000 hazırlık
0: çılgın
1: maçı.
0: Böyle çılgın bir şehir.
1: Ya.
0: Ve bu ligde olmaz.
1: Gerçekten.
0: O belediye takımları bizim ligimizdeyken Bursa Spor'un olmaması büyük bir
1: doğru
0: boşluktu, eksiklikti ama ben jet hızıyla Süper Lig'e bu sezon çıkacağını
1: ya artık. Kesinlikle yani, Bursa Spor bizim
0: var.
1: Ligimiz için önemli. Bu anlattıklarının tümü zaten yayıncı kuruluşu harekete geçirir. Şimdi bu öyle dört büyük takımımızın seviye yukarı çekmesi, yani iki takım arasında lig geçtiği için bu yayın gelirlerinde düşüş oradan kaynaklanmış olabilir. Şimdi bu dört büyük takımımızın aynı anda denklemin içerisine girmesi nakliyen yayını artık ondan sonra pahalı hale getirir. O zaman dekoder satışları şey, şunlar bunlar aynen, yükselecektir. Anadolu'da diğer şehirlerimizde bu tür şeylere en güzel örneği sen verdin. Bursa Spor'da gelirse başka bir renk olacaktır. Eskişehir Spor mesela çok başka bir renk. Bunlar yıllardan beri bizim ligimizin seyirci kapasitesi yüksek olan şehirler olduğu için
0: aynen
1: bunlara ihtiyacı var Türk futbol. O zaman işte nakliyen gelirleri daha yukarı çıkacak. İzmir'de bir Göztepe çıktı. Görmüyor musun? Bütün maçlarını evet full oynuyor.
0: Evet, iyi ki varla yani.
1: Yani düşünsene bir Karşıyaka İzmir'de aynen olduğu zaman inanılmaz şeyler oluyor. Yani seyirci potansiyeli olan şehirlerimiz eğer bu ligde olurlarsa o zaman nakliyenin gelirleri de yükselir müdürüm. Yani evet, olaya bir de öyle bakmak lazım.
0: Aynen.

0: Şunu sorayım peki, evet. Muhammed Salah olası transferi gerçekleşirse Trabzonspor'a hangi numaralı formayı giyer? Şu anda çünkü
1: şu ana kadar hep neyi giyiyordu?
0: 11 numarayı giyiyordu. 11 numara şu an Ozan Tufan'da.
1: Fark etmez. Ozan bir centilmenlik yapar, evet. Verir.
2: Evet. Yani tabii onu
1: isterse tabii Muhammed Salah eğer tabii, isterse. Tabii.
2: Doğru söylüyorsun ama
1: o, öyle bir oyuncular da belki de hatta, şey yapabilir, yok, jest yapabilir.
2: Islak imza olduğu anda Ozan Tufan'la görüşürler. Ozan Tufan o jesti yapar zaten.
1: Ya herkes
2: o
1: yapar.
2: Da bir kaptan çünkü bugün şey
1: keşke ben o zaman oynasaydım da benim numaramı isteseydi verseydim. O benim için bir şereftir yani aynen. Muhammed Salah abi
2: bu Ozan Tufan da bu takımın kaptanı ayrıca. Savic çıkıyor kaptanlık pazubentini. Alıyor. Yani Ozan Tufan'a da çok şehir ailece Trabzon'u çok sevdiler. Şehir de halk da Ozan Tufan'ı çok sevdi. Yani karşılıklı Pereira'da olduğu gibi öyle bir sevgi iklimi var. Ozan Tufan çok sahiplenince Trabzon'u, Trabzon da Ozan Tufan'ı sahiplendi. O yüzden
1: geçen hani sene ikinci yarıda oynadığı futbol onu gösterdi.
2: Kendisi röportajın eşiyle şunu söylüyor. Daha küçük çocuk 4-5 yaşında. Sabah bırakıyoruz dışarıya, sokağa, akşam alıyoruz. Yani o kadar güvenli olduğunu söylüyorlar. O kadar hani çocuğunun keyifle oynadığını ifade ediyorlar. Bugün 59. kuruluş yıl dönümüydü zaten Trabzon'un. Başkan, işte Büyükşehir Belediye Başkanı, yöneticiler uzun sokakta, işte esnafla buluştular. Herkes aynı şeyi soruyor tabii başkana. Salah ne zaman gelecek? Başkanın bu süreci çok iyi idare ettiğini düşünüyorum. Çok böyle bazen yaygara yapılır, işte şov yapılır. Hiç ona ben telefonda kendisini aradığımda, sorduğumda da aynı şeyi söyledi. Öyle bir gündemimiz yok dedi mesela. Hep böyle geçiştirdi. Çok böyle heyecanı yükseltmedi. Perde arkasında aslında ben anlıyorum. İçi kıpır kıpır şu anda. Belki geceleri uyuyamıyordur başkan. Bir an önce bitse de rahatlasak diye. Ama süreci iyi yönettiklerini söyleyebilirim. Bugün As Başkan Zeyyat Kafkas'a soruluyor maçtan önce Muhammed Salah transferi. Bu konuda tek konuşacak yetkili isim başkanımız Ertuğrul Doğan'dır. O zaten gerekeni söyledi diyerek. O da politik cevap verdi, güzel bir cevap verdi. Dediğim gibi böyle büyük transferler aslında çok büyük sürece yayılır. Hatta ben Liverpool'dan Mayıs ayında Liverpool teşekkür etti. Yollar ayrılacağı, Premier Lig devam ederken belliyken Muhammed Salah acaba nereye gidecek diyordum. MLS'de o paralar verilmez. Suudi Arabistan'a gider diye düşünüyordum. Çünkü Müslüman bir ülke. Hani Türkiye'ye düşünüyordum şimdi Muhammed Salah'a o parayı verebilecek kulüp var mı? Tam böyle işte Fenerbahçe'de falan Greenwood'u alınca dedim gitti. Beşiktaş olunca Beşiktaş olur dedim. Ama Beşiktaş hani forma hakları vesaireler orada sıkıntı yaşayınca Beşiktaş masadan kalkmış.
1: Liverpool'da geçen yıl kazancı ne kadardı onu müdürüm?
2: Ya yine bu rakamları alıyormuş.
1: Öyle mi?
2: Bu rakamları alıyormuş. Net olarak bir 15. Tabii orada reklam anlaşmaları başka başka gelirleri vardır ama her yerde forma satışından para alıyormuş. Çünkü dediğim gibi 1 milyonun üzerinde forması satılmış. Dünyanın her tarafında Salah forması spor mağazalarında vardır. Belirli oyuncuların nasıl Harry Kane'in, işte Mbappe'nin, Messi'nin, Ronaldo'nun, Haaland'ın bu tip oyuncuların varsa Salah'ın da var. İnsanlar yani spor giyinenler, forma koleksiyonu olanlar alıyorlar. Evet. Takım ismine bakmadan. O yüzden ben belirli bir miktar komisyon istemesini normal buluyorum. Tamamını değil. %20 galiba Trabzon'la yapacağı anlaşmada onu da normal karşılıyorum. Çünkü oyuncunun gerçekten bu kadar forması satılırken ve hani İstanbul için bunu söyleyemem. İstanbul zaten dünyanın en güzel şehri, tanıtıma ihtiyacı yok ama Trabzon'un turizm anlamında düşünsene yayla kültürü, yeşil, mavi ve gastronomi. O anlamda turizm tanıtımına ihtiyacı var ki sen çok sık gidip geldiğin için. İşte Akçaabat'tan Trabzon'a gitmek eskiden bir süreçti. Bomboş bir alan vardı. Şimdi o bölge birleşti. Diğer taraftan Sürmene, Yomra birleşti. Rize'ye kadar hatta Beşikdüzü'nden
1: bizim Arsin'e yaklaştı.
2: Beşikdüzü ile başlarsın biliyorsun. Beşikdüzü'nden Arsin'e, Yomra'ya her taraf birleşti yani bütün ilçeler. O anlamda büyük bir turizm şehri oluyor Trabzon'da. Çünkü niye ihtiyacı var Trabzon'un? En azından turizm, fabrika yok. Birkaç tane fabrika var. Onun dışında hani genelde çay fabrikaları var. Göç oluyor şehirden İstanbul'a, büyük şehirlere.